0: bilmesi açısından değerli. O yüzden biz okullarda, okul dışı alanlarda, işte belediyelerle, kulüplerle, sosyal gruplarla yapılan sporu çok önemsiyoruz. Ve bunu da hep teşvik ediyoruz. Aslında yayınlarda da çok sık teşvik ediyoruz. Ama zannediyorum buradan kendine bir yaşam farkındalığı çıkartan grup zannettiğimiz kadar büyük değil.
1: Maalesef. Söylediğiniz hususlar çok doğru. Yani pek çok belki okulun veya belediyenin halka açık, ücretsiz kullanılması mümkün. Çok da iyi kurgulanmış spor tesisleri artık her yerde var. Hı hı. Ama şöyle bir önünden geçtiğiniz zaman buralarda spor yapan insanların, gençlerin, çocukların çok da fazla olmadığını görüyorsunuz. Daha ziyade eğitimli, bu konuda bilinç düzeyi gelişmiş, kendileri de spor yapan, geçmişte spor yapma alışkanlığı kazanmış ailelerin çocukları. Çünkü spor yapmak bir kültür. Hı hı. O kültürü kazanmış olması gerekiyor ailenin. Bunun önemini idrak etmiş olması gerekiyor ve bu idrak ettiği durumu da çocuklarına geçirmesi, anlatması, belki kendisinin örnek olması, evet, ilişkinin de spor yaparak çocuğuna örnek olması gerekiyor. Maalesef Türkiye'de yaşanmışlık anlamında spor kültürü çok yaygın değil.
0: Biz sporun izleyicisi olmayı tercih ediyoruz galiba daha çok.
1: Evet. Hatırlar mısınız 1980'li yıllarda sağlıklı yaşamla ilgili yayınlar olurdu tek kanallı televizyonlarda ve orada bir yürüme ve yürüme bilincini sağlama ile alakalı çok etkin bir süreç yaşanmıştı. İşte böyle keşke medyanın, sosyal medyanın, görsel medyanın veya sizin gibi kuruluşların, kurumların bu bilinci böyle çok topyekun gündemde tutacak, sürekli gündemde tutacak, hı-hı, bir
0: yayınlar olsa.
1: Peki, çok değerli.
0: Ben şöyle sorayım hocam. Şimdi biz ergenliğe artık 12-13 yaşla birlikte başlatıyoruz ama okul çağıyla beraber bir çocuğun sporla da tanışması, hatta bazı branşlarda daha erken ama biz okul çağıyla beraber başlatalım bunu. Nasıl bir hayat düzeni olmalı? Spor yapıyorsa nasıl olmalı? Spor yapamıyorsa mesela günde atması gereken adım, bir genç günde kaç kalori almalı, neler yemeli, kaç adım atmalı? Artık hepimizin elinde akıllı telefon var. Sürekli oyun oynamak için ya da sosyal medyada gezmek için değil, zaman zaman hayırlı işler için de kullanmak lazım. Kaç adım attım ben bugün diye mesela bakması gerekir mi gençlerin?
1: Tabii bu gençlerde ve erişkinlerde Dünya Sağlık Örgütü'nün ve ilgili bilim kurumlarının belirlediği şeyler var, ölçütler var. Örneğin bir genç haftada 5 gün, günde 10 bin adım atmalı. Bu optimal yapılması gereken aktivite, fizik aktivite, spor aktivitesi demeyelim buna ama fizik aktivite olarak haftada 5 gün 10 bin adım atmalı. Ayrıca spor yapma ile alakalı basketbol oynayabilir, yüzebilir, jimnastik faaliyetlerinde bulunabilir. Başka spor alanlarında yoğunlaşabilir, tenis oynayabilir. Ama tüm bu spor alanları da spor yapmanın dışında kolaylıkla yapılabilecek bir şey. Haftada 5 gün 10 bin adım atmak. Bunu mahallesindeki park içerisinde de yapabilir. Bir açık veya kapalı bir spor salonu kullanarak da yapabilir. Buna mutlaka alıştırmak gerekiyor çocukları.
0: Okula gidip gelirken bir iki durak, sözünüzü kestim, bir iki durak erken inmek, eve biraz yürümek, okula belki bir durak önceden inip biraz yürümek, bunlar bile aslında alışkanlığa dönüşse gençlere uzun vadede kalp damar sağlığı için büyük katkı sağlar.
1: Tabii yani bakınız, biz çocuklarımızı alışverişe, ekmek almaya markete bile göndermiyoruz artık. Bir takım kaygılarımız, evet, nedeniyle göndermiyoruz. Belki 30-40 sene önce evin alışverişini çocuklar yapardı. Biz yapardık. Mahallenin bakkalına gider gelirdik falan. Artık çocuklar
0: sokağa da çıkamıyorlar.
1: Bu tip faaliyetlerde de bulunamıyorlar. Sokağa çıkmıyorlar falan. Dolayısıyla çocuklar mümkün olduğu kadar kendi günlük yaşamları içinde hareket edebilecekleri şeyler de yaratmak gerekiyor. Fırsatlar oluşturmak gerekiyor. Hangi sporun yapıldığı, kaç yaşta başlandığının hiçbir önemi yok. Hangisi olursa olsun çocuğun ortopedik ve

0: özellikle biraz da kilosu varsa yaşıtlarına göre rutin kalp damar sağlığı kontrollerinden geçmeli midir? Bunun bir başlangıç yaşı var mı? Bunu niye soruyorum? İşte kalp krizi yaşları çok aşağı doğru indi. Bakıyorsunuz beslenme alışkanlıklarımız, özellikle fast food'a yönelik beslenmeler, işte evde otur, sipariş et, kapına kadar gelsin. Bu kapına kadar gelenlerin de büyük bir çoğunluğu zaten fast food. Burada nasıl bir rutin izlemeli aileler kalp damar sağlığı açısından?
1: Tabii çok erken yaşlardaki bu aşırı kiloluk büyük bir sorun, ama bu sorun neden sorun olarak kabul ediyoruz? Çünkü bu çocuklar 5'li 10'lu yaşları çok kilolu olarak geçirdikleri zaman 20'li 25'li yaşlara geldiklerinde bir şeker hastalığı riski, yüksek kolesterol riski, yüksek tansiyon riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Dolayısıyla çocukluk yaşlarından itibaren çok kilolu çocuklara veya kilolu çocuklara sahip olan bireyler, ebeveynler, çocuklarını mutlaka erken başlayan bir diyabet, mutlaka erken başlayan bir tansiyon yüksekliği problemi, mutlaka kolesterol profili, kan yağlarıyla ilgili bir değerlendirmeden geçirmeleri gerekiyor. İlla çocuğun kalp damar hastası olması...
0: Ya da ailede genetik bir yatkınlık olmasa da mı hocam?
1: Ailede genetik bir yatkınlık olmasa da, kilolu bir çocuğun anne babası erken yaşlardan itibaren kilolu bir evlada sahip bir anne baba mutlaka çocuğunun şeker hastalığı, insülin direnci, hipertansiyon açısından kolesterol ve trigliserit gibi kan yağlarının durumlarını değerlendirmek için bir doktorla, çocuk doktoruyla görüşmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü bunlarda kilolu çocuklarda bu söylediğim hastalıkların görülme sıklığı kilolu olmayanlara göre 2 ile 4 kat daha fazla gözüküyor. Dolayısıyla bu hastalıklar ortaya çıktıktan sonra erken yaşlarda başlayan bir diyabet, erken yaşlarda düçar olunan bir tansiyon sorunu çok daha erken yaşlarda işte kalp krizlerinden netice veriyor.
0: Evet, sonra mesela spor yapmıyor. Arkadaşlar bir halı sahaya çağırıyor. Bakıyorsunuz ki kalp krizi geçirmiş, çok erken yaşta nasıl olur diyorsunuz. Mesela sizin böyle vakanız var mı hocam? Çok genç, sizi çok şaşırtan kalp, yani genetik rahatsızlıkları dışarıda tutuyorum. Vardır ama fark etmemiştir. Ya da kalbinde bir problem vardır, fizyolojik olarak fark etmemiştir ama son anda işte spor yaparken ortaya çıkmıştır. Onun dışında hiçbir şey yokmuş gibi görünen ve sizi çok şaşırtan vakalar oluyor mu?
1: Tabii yani kalp damar hastalıkları veya kalp krizleri her yaş grubunda görülebiliyor. 10'lu 20'li yaş gruplarında da görülebiliyor. Doğuştan bir kalp patolojisi olmaksızın da veya doğuştan bir örneğin kalp deliği veya çok erken yaşlarda gelişen bir kalp yetersizliği sorunu olmaksızın da hiçbir sağlık sorunu, kalple ilgili hiçbir sağlık sorunu olmayan bir çocukta sadece spor faaliyeti sırasında değil, PlayStation oynarken bile veya bir sınav stresi sırasında bir aritmik bir sorun yaşayabiliyor. Ani kalp durmasına neden olabilecek bir kalp krizi geçirebiliyor örneğin. Dolayısıyla burada süreçler hastalıklar açısından çok komplike olabiliyor. Yani klasik sayılabilen risk faktörleri dışında genetik yatkınlık, işte ileri yaş gibi bir takım bilinen işte ailesel kolesterol yüksekliği gibi, çok erken yaşta başlayan şeker hastalığı gibi, bunlar çok erken yaşlarda insanların kalp damar hastası olmasına sebep olurlar ama bunlar olmaksızın da bir çocuk çok erken yaşlarda kalp damarı yırtılabilir, kalp damar içerisinde pırtı oluşabilir, kalp spazmına maruz kalabilir. Bakınız, imtihan stresi, bunu da konuşmak lazım. Sınav stresleri çocuklarda kalp sağlığını tehdit ediyor aslında. Yani aşırı stres, bazen ailelerin çocukların dikkatini toparlamasını sağlamak için psikiyatristlerle görüşerek bir takım ilaçlar kullandırtıyorlar. Bu ilaçlar tansiyon ataklarına neden olabilir. Kalp damarlarında spazm yapabiliyor, ritim bozuklukları oluşturabiliyor. Yani sınav başarısına çok endekslenmiş bir yaşam tarzı, akademik başarıyı çok öncelikleyen bir yaşam tarzının çocuklara dikte edilmesi de kalp damar sağlığını etkileyebilir.
0: Bu stresi yönetebilmeyi o yaşta, yani bu yaşta biz başaramıyoruz çoğunlukla, onların başarabilmesini beklemekte.
1: İşte ben spor bu şey yapan, sınavlara hazırlanan ve de çok da iddialı olan çocuklara mutlaka spor yapın diyorum. Mutlaka akşam çıkın, yarım saat

0: diyorum. Yani stresi yönetmek bu yaştaki çocuklar için en kolay enstrüman spor yapmaya teşvik etmek.
1: Hocam bugün çok özellikle spor ve genç, zaten ikisi yan yana çok birbirine yakışıyor, spor ve genç. Bugün bunun önemini kalp damar sağlığı açısından bir kez daha vurguladık. Uzun vadede de eğer genç spordan, hareketten koparsa, rutin adımlarından koparsa pek çok hastalığa çok erken yaşta yakalanabileceği, bunun da erken yaşta kalp krizini tetikleyebileceğini söyledik. Kız erkek çocuk arasında bir fark var mı hocam, ya da genç arasında bu anlamda?
0: Kızlardaki obezite oranı erkeklerdekinden daha fazla.
1: Daha fazla.
0: Daha fazla, evet. Ama çünkü erkeklerin biraz daha spora yatkın olması, biraz daha
1: dışarıda daha fazla vakit
0: geçiriyor olması. Daha fazla vakit geçiriyor olması, mahalle gruplarının hala olması, mahalle içinde spor yapabilme, futbol oynama, basketbol oynama kızlara göre daha fazla ülkemizde. Kız çocuklarımız daha çok okul ve kulüp ortamlarında spor yapabiliyorlar belki. Ama sokakta spor yapma kültürü olarak aldığınız zaman erkeklerde daha fazla. Bu da erkek çocuklarını biraz daha avantajlı hale getiriyor. Evet.
1: Son sorum hocam. Şimdi biz gençler kilolu olmayayım kaygısıyla, işte biz ne dedik, hareketi arttırın, spor yapın, adım atın. Ama bunu yapamayınca özellikle kız çocuklarında çok ciddi, çok keskin, çok sert diyetlere yöneliyorlar ve tam büyüme gelişme çağında psikolojik olarak da dengeli beslenmeye ihtiyaç duydukları zaman da bundan kendilerini mahrum ediyorlar. Kalp damar sağlığı açısından bu şok diyetlerin, sert diyetlerin gençlere bedeli ne olabilir?
0: Çok ağır olabilir. Bunu hiç önermiyoruz. Çünkü bir insanın, özellikle genç yaştaki bir bireyin mutlaka yeteri kadar protein, karbonhidrat alması gerektiği, yağ günlük olarak alması gerekiyor. Sıfır karbonhidratlı diyetler, özellikle kullanılan diyetler, şok diyetlerde çok hızlı kilo vermeyi sağlayan diyetler, bunlar vücudun enerji metabolizmasını alt üst ediyorlar. Bu yaştaki çocukların tüm hücresel faaliyetleri ve enzimsel faaliyetleri çok olumsuz etkileniyor. Kalp de bundan, kardiyovasküler sistem, nörovasküler sistem, beyin dokusu, kalp dokusu bundan çok olumsuz etkilenebiliyor. Evet. Bir başka şeye de dikkat çekeyim. Sadece şok diyetler değil. Maalesef bu yaştaki kızların, daha ergen yaştaki kız çocuklarının özellikle internet ortamından sipariş ettikleri zayıflama ilaçlarını, supplement dediğimiz işte besin tamamlayıcıları kullandıklarını biliyoruz. Kullanabildiklerini biliyoruz. Bu çok ciddi bir sorun. Buna bağlı ani ölümler, ani kalp durmaları, ani ritim bozuklukları yaşanabiliyor. Çünkü bu supplementlerin içerisinde hayatı tehdit eden ciddi ve ne kadar miktarda neyi kullanıldığında bilmediğimiz bir takım maddeler söz konusu. Hı hı. Burada bunu özellikle vurgulamak isterim. Bu şok diyetler ciddi bir problem, ama bundan daha da büyük problem internet ortamında satılan zayıflama ile ilgili kürler, ilaçlar, gıda tamamlayıcılar. Bunlardan lütfen uzak dursunlar. Aileler de bu konuda lütfen dikkatli olsunlar.
1: Genç için kalp sağlığı açısından, genel vücut sağlığı açısından en ideal olanı sağlıklı beslenmek ve bol hareket etmek diyelim. Bunun içine sporu katarlarsa da ideal bir karışım elde etmiş olurlar. Hocam çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Evet. İyi günler diliyorum. Girişimsel kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ali Metin Esen bizimle birlikteydi. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Dünyanın Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Bugün kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Rifat Eralp Ulusoy'la kan yağlarını konuşacağız. Daha doğrusu yağları konuşacağız. Vücut için faydalı olanları, zararlı olanları ve kalp sağlığı açısından vücudumuza almamız gerekenleri. Merhabalar.
1: Merhaba efendim. Tüm dinleyenlere çok selam, sevgiler. Kan yağları dediğiniz zaman zaten hepimiz biliyoruz ki kolesterol, trigliserit, HDL, LDL gibi bir sürü yağlar var. Bunlar biliyorsunuz karaciğerimizde işlendikten sonra vücudumuzun içerisinde bizim işlemimize yarayanlar, kolesterol dediğimiz yapı taşlarımız. Bunlar

0: da herkesin halk diliyle konuşursak iyi kolesterol, kötü kolesterol olarak ayrılıyor. Ancak ben bugün sizlere daha farklı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Herkes tabii iyi kolesterol, kötü kolesterol diyor biliyor ama aslında ben omega 3 ile omega 6'lar ne işe yarar? Bunu biz neden kullanıyoruz? Neden bizim için önemli? Piyasada çünkü bunun çok suistimali yapılıyor. Kullandığımız gıda takviyeleri de dahil olmak üzere bunları nasıl ayarlamalıyız? Biraz size onlardan bahsetmek arzusundayım. Tabii eğer uygun olursa.
1: Estağfurullah, biz öğrenmekten keyif alacağız. Şimdi omega 3, omega 6, omega 9 vücudun üretebildikleri, üretemedikleri, bir kere yağ vücut için neden gereklidir? Ne kadar yağ ihtiyacımız var ve vücut için hani zararlıdır dediğimiz mekanizma nerede başlıyor? Özellikle kalp ve damar sağlığı açısından.
0: Şimdi yağlar dediğiniz zaman yağlar bizim kaba anlamda bildiğimiz şekilde doymuş veya doymamış yağlar olarak ikiye ayıracağız. Oda sıcaklığında sıvı halde olanlar doymamışlar. Oda sıcaklığında katı halde bulunanlar da doymuş yağlar. Doymuş yağlarla doymamış yağlar. Biz bunlardan direkt yağ asitlerine geçelim. Doymamış yağlardan yağ asitleri şeklinde sınıflandırılanlara geçelim. Zaman kısıtlı olduğu için. Bunlar da kabaca omega 3 ve omega 6 yağ asitleri olarak adlandırılır. 3, 6, 9 gibi isimlendirmelerin nedeni de bu molekülün içerisindeki karbon atomunun nerede çift bağ olduğuna bağlı. 3. ise 3, 6 ise 6 vesaire gibi. Şimdi omega 3 ile omega 6'lar özellikle bütün doğadaki hem bitkilerin hem canlıların yapılarında bulunuyor. Yapı taşları. Yani özellikle hücre zarının yapısında bulunuyorlar. Ve hücre zarının yapısında bulundukları için de canlılığın devam ettirilmesinin son derece önemliler. Yani hücre zarının devamlılığı bizim canlılığımızın devamı için son
1: bizim
0: derece
1: için de
0: önemli.
1: aynı şekilde geçerli değil mi? Yani işte bitkilerde, hayvanlarda ne kadar önemliyse yaşam açısından, biz de bu yüzden kendi vücudumuzda bunun devamlılığını sağlamak zorundayız.
0: Elbette ki yani bizim en küçük yapı taşımız hücre, nasıl ki bizim en küçük yapı taşımızsa doğadaki her canlının da yapı taşı en küçüğü hücre. Hücre duvarının yani sağlam halde bulunması canlılığın devamı için gerekli. Omega 3 ile omega 6 yağ asitleri de bu duvarların yapısında bulunuyorlar ve canlının devamında son derece önemliler. Ancak günümüzdeki değişen yaşam koşulları, diğer organik dokuların yerine daha farklı yemek tarzının alması sonucunda omega 3 ve omega 6 yağ asitlerinin dengeleri değişmekte. Ben bir cümleyle daha omega 3 ile omega 6'lar vücutta ne işe yararlar, biraz da ondan bahsedeyim. Direkt hastalıklara dalmadan. Omega 3 yağ asitleri efendim esansiyel dediğimiz, bizim vücudumuzun içinde yapamadığımız, dışarıdan almak zorunda olduğumuz yağ asitleridir. Bunlar özellikle vücutta iltihabın oluşmasında, hücre çoğalmasının oluşmasında son derece önemli rolleri bulunmakta ve özellikle pıhtılaşmanın da engellenmesi için son derece önemli. Bu omega 3'ler bu nedenle bizim açımızdan son derece önemliyken, omega 6'lar ise bunun tam tersi etki göstermekteler. Yani pıhtılaşmayı arttırmakta, hücre çoğalmasını arttırmakta ve iltihabı arttırmaktadırlar. Yani bizim vücudumuz o an için neye ihtiyacı varsa, yani iltihaba ihtiyacı varsa mikrobu dışarı atmak için omega 6'ları kullanmakta. Eğer hücre çoğalmasını yaratıp yarayı iyileştirecekse omega 6'yı kullanmakta, pıhtılaşmayı arttıracaksa omega 6'yı kullanmakta. Tersi de mümkün. Bunlar da ila nihayet devam eden olaylar değil veya reaksiyonlar değil. Bunlarla işi bittiği zaman da tersine omega 3'leri kullanıp bu işi bitirmekte.
1: Buna vücut kendisi karar veriyor, ihtiyacına göre.
0: Evet, aynen öyle. Yani bizim omega 3'e mi omega 6'ya mı ihtiyacımız olup olmadığını karar veren tamamen vücudun o anki fizyolojik işleyişi. Bu nedenle omega 3'ler bizim için ve omega 6'lar bizim için son derece gerekli. Yani omega 6 aslında öcü değil. Fakat o an için vücudun ihtiyacı olan neyse biz onları kullanmak durumundayız. Günümüzde ise problem şudur. Bu omega 3 ve omega 6'lar bitkilerden tutun da hayvanlara kadar her türlü canlının yapı taşında bulunmakta. Ve biz vücudumuza bunları almak durumundayız. Ve bunları ne kadar fazla alırsanız, yani omega 6'dan zengin artık günümüzde bir batı diyeti olduğunu biliyoruz. Bu batı diyetinin varlığı da omega 6'ları hücre zarının yapısından söküp almakta Daha doğrusu şöyle, omega 3'leri hücrelerin yapısından söküp almakta, 6'ları onun yerine koymakta. Dolayısıyla hücrenin dayanıklılığı azalmakta. Ve hücre dayanıklılığı azaldığı zaman da artık nereden hücrelerin ölümü başlarsa oradan vücudumuzdan ses gelmekte.
1: Peki batı tipi beslenmeden kastınız ne?
0: Batı tipi beslenme, yemek zamanı olmayan hızlı bir şekilde o anda ne bulursa rafta veyahut da kızartma şeklinde veyahut da en çabuk hazırlanabilecek şekilde yapılacak.
1: Çok da hazır gıda bunlar değil mi? Yani çok çabuk tüketime verilebilecek şeylerden bahsediyoruz. Fast food dediğimiz.
0: Evet, aynen öyle, dediğiniz gibi fast food zincirler, özellikle zincir restoranlar ve diğer hazırlanmış raflarda raf ömrü uzatılmış gıdaların hepsi de omega 6'lardan, yani batı tipi diyetten zengin. Ayrıca günümüzde doğal avlanma yöntemleri ve doğal bitkisel yetiştirme yöntemleri de değiştiği için, yani toprağın yapısıyla oynandığı, bitkilerin yapısıyla oynandığı, tohumun kendisiyle oynandığı, hayvanın beslenmesi, yemlerine kadar müdahalede bulunulduğu bir doğal olmayan ortamda omega 6'lar hayvanların ve bitkilerin yapısında artmakta. Biz de ne yazık ki doymak amacıyla veyahut da karnımızı doyurup yaşamımızı sürdürmek amacıyla yediğimiz bu yiyecekler sonucunda bizim de omega 3 ve omega 6 dengemiz değişmekte. Bunun sonucunda da artık günümüzde kanserden tutun, romatizmaya, astımdan tutun, kalp krizine kadar bir dünya kronik hastalık ortaya çıkmakta. Bütün bunları kabaca temel nedeninde yatan beslenme şeklimizdeki omega 3-6 dengesizliğidir.
1: Peki şimdi biz bunu nasıl normale çevirebiliriz ya da olması gerekeni? Şimdi söylediğiniz şey çok önemli. Dediniz ki omega 3 değerli, omega 6 değerli ama bir de bunların dengesi önemli.
0: Evet, şimdi omega 3 ile omega 6 kabaca yaklaşık 1 değerinde olmalı. Yani 6'nın 3'ü oranı kabaca 1 değerinde olmalı ama ideali de 2, 1,5-2'yi de kabul ediyoruz. Yani omega 6'yı omega 3'e böldüğümüz zaman kabaca 2'ye 1 gibi olmalı veya 1'e 1 gibi olmalı. Ama günümüzde ne yazık ki bu beslenme tarzıyla olması mümkün değil. Yani en iyi dediğimiz zeytinyağının bile omega 6, omega 3 oranı 20'ye 1. Yani ayçiçek yağını, mısır vesaire falan söylemek istemiyorum. Hani seyirciler yanlış anlamasınlar diye. Onların rakamları çok uçuk derecelerde. Dolayısıyla en uygunu gene zeytinyağıdır efendim. 20'ye 1 oranıyla bile olsa. Biz ne yazık ki bunu tüketmek durumunda.
1: Zeytinyağından bahsediyorsunuz tabii bu arada. Evet. Hani yemeklere koyduğumuz zeytinyağından, salataların üzerine koyabildiğimiz çiğ zeytinyağından bahsediyorsunuz.
0: Evet, yani bildiğimiz saf sızma zeytinyağından bahsediyorum. Yani işlem görmüş endüstriyel tip zeytinyağından bahsetmiyorum. Ekstra saf zeytinyağından bahsediyorum.
1: Şimdi zor. Yani zeytinyağını
0: zeytinyağı tabii böyle zor. Bir de mesela nebati yağların hidrojenlenmesiyle ortaya çıkan trans yağlar var. Şimdi bazı ne yazık ki günümüzde trans yağlar da yağların tam sınıflandırmasını yapacak zaman bulamadık ama trans yağlar dediğimiz şeylerde nebati yağların, yani bitkisel yağların endüstriyel ortamda hidrojenlenmesiyle ortaya çıkan yapma yağlar. Yani sentetik yağlar.
1: Şimdi biz bunu nerede görüyoruz alışveriş yaparken? Hidrojenize nebati yağ. Ne bu? Aslında paket şeklinde satılan margarinler.
0: Kabaca yani öyle evet. Diyeyim. Kabaca
1: biz alışveriş yaparken bunu böyle görüyoruz çoğunlukla. Yani hazır gıdaların içindekini göremiyoruz belki ama alışveriş yaparken, yağ tercih ederken genelde bunu margarin olarak görüyoruz değil mi?
0: Evet, yani özellikle satın aldığınız yağların, özellikle katı yağların üzerine bakın. Hidrojenize nebati yağ diye yazabilir. Hidrojenize nebati yağ diye yazıyorsa bilin ki bu trans yağdır. Ancak trans yağları da öcü olarak göstermeyelim. Şöyle ki her ne kadar sentetik olsalar bile gıdalarımızın, yani bizim günlük gıda alımımızın %1'inden daha fazla olmamalıdır trans yağlar. Ve ne yazık ki diğer bizim yağlara göre, yani günlük kullandığımız zeytinyağı ve benzeri yağlara göre omega 3-6 oranı son derece düzgün olan yağlara göre çok daha dayanıklı oldukları için ve çok daha leziz oldukları için, lezzetli oldukları için ne yazık ki günümüzde trans yağlar özellikle endüstride ve zincir restoranlarda dayanıklılıkları nedeniyle ve lezzet katmaları nedeniyle, yani bir yediğinizde bir daha yiyelim diye aklınıza getirdiği için kullanılmaktalar.
1: Tüketimi arttırıyor. Peki şimdi trans yağ ile tercih etmesek bile karşılaşıyoruz. Yani biz markete gidip margarin almıyoruz belki ama dışarıda fast food yediğimizde ya da kaynağını bilmediğimiz yağlı bir yemek yediğimizde muhtemelen karşımıza çıkıyor. Bunun dışında en çok sorulan kalp sağlığı açısından özellikle zeytinyağı gibi tereyağı. Bu ikisini çok konuşuyoruz. Şimdi margarini artık bu noktada bilinçlendik ama.
2: Evet.
1: Tereyağı konusunda ne söylersiniz?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer tereyağı da neticede oda sıcaklığında tuttuğunuz zaman katı bir yağdır. Yani netice itibariyle esansiyel yağ asit oranı çok da iyi olmayan bir yağdır. Ancak günümüz konseptinde biliyorsunuz hepimiz şişmanlıktan yakınıyoruz. Yani şu anki gündemin en büyük belalarından bir tanesi. Sadece kalp damar rahatsızlığı değil, obezite. Yağ yakmak için çok aşırı spor yapmanıza gerek yok. Düzgün yağ tüketimi yaparsanız yağları yakabilirsiniz.
1: Mesela, şimdi bu bir ilgi çekici bir başlık.
0: Tabii. Yani son derece ilgi çekici.
1: Yağla yakmaktan bahsediyorsunuz.
2: Evet, yağla yakmaktan bahsediyorum.
0: Yağları ancak yağ yiyerek yakabilirsiniz. Tam tersine yemek yemeden veyahut da efendim şey yapmadan aç kalarak bunu yapmanız mümkün değildir. Çünkü yağlar vücudun enerjide kullandığı bir numaralı yakıttır. İlk etapta vücut yağları yakmaya başlar. Daha sonra karbonhidratları, daha sonra da proteinleri yakar. Eğer siz vücuda yakıtı vermezseniz vücut yaşamak için kendisi için her şeyi yapar. Ne yapacak? O zaman sağımızdan solumuzdan sarkaçlar diyoruz. Veyahut da
1: kasların
0: etrafını saran yağlar artmaya başlayacak. Neden? Çünkü vücut yaşamak için yağ gelmeyince yağları bu sefer tutmaya başlayacak. Ben diyorum ki yağları yakmak için tam tersine uygun oranlı yağları tüketmek gerekir.
1: Zeytinyağı mı şimdi uygun oranlı yağ yakmak için kullanacağımız yağ zeytinyağı mıdır?
0: Yemeklik olarak kabaca tercih etmeniz gereken zeytinyağıdır. Zeytinyağı dışında ben elimdeki bilimsel verilere dayanarak ayçiçeğinin çok kötü olduğunu, pamuk yağının veyahut da fındık yağının ve benzeri yağların, mısır özü yağının veya mısır yağının rakamlarının çok iyi olmadığını size söyleyebilirim.
1: Bu son günlerde bir tartışma var. Siz de rahatsızsınız, evet. Biz de meşgul ettik sizi ama. Son günlerde bir tartışma var. Palm yağı. Kozmetikte kullanılıyor ama gıdalarda da kullanıldığını öğrendik. Ve özellikle de çok bilinen bir markanın çocukların da çok sevdiği çikolatalı fındık ezmesi markasının içinde olduğu. Ve bu sebeple de bu markanın İtalya'da bu ürünlerini raflardan toplattığını söylüyor. Yabancı kaynaklardan gelen haberler. Türkiye'de de satılan bir ürün, dünyada satılan bir ürün. Peki bunların önüne nasıl geçeceğiz? Mesela palm yağı diye bir şeyi biz düne kadar belki de bu ürünü yiyorduk ama içinde palm yağı olduğunu bilmiyorduk, bakmamıştık.
0: Ben size şunu söyleyeyim, bir ürünü raftan alıp paketini açıp yiyorsanız bu ürün dayanıklılık katacak her türlü sentetik madde içerisinde barındırıyor demektir.
1: Bu doğal bir üründe olsa, yani mesela palm yağı belki de doğal bir ürün ama ısıtılırken ortaya çıkan problemlerden bahsediliyor. Yani aslında belki de bu yağın kendisinde bir problem yok. Ama sonra sanayide işlenirken, yani bizim masamıza kadar gelirken geçirdiği süreçte aslında değerini kaybediyor ve tam tersi insan sağlığına zararlı hale geliyor.
0: Elbette, dediğiniz çok doğru. Mesela zeytinyağını 2 veya 3 kez kızarttığınız zaman bir zaman sonra rengi siyahlaşır. Bunun nedeni karbonların yıkılması sonucunda ortaya çıkan siyah renktir. Ama endüstriyel veyahut da dayanıklılığı artırılmış, daha lezzet katılmış ve fiyatı, yani buradaki esas önemli olan para. Paranın düşürülmesine yönelik yapılmış işlemler sonrasında, mesela palm yağı dediğiniz için de öyledir, kanola için de öyledir ve diğer benzeri sentetik yağlar için de öyledir. Buradaki esas önemli olan ne kadar çok kullanırsanız o kadar çok dayanıklı oluyor ve fiyatın aşağı çekilmesinde fayda sağlıyor. Ancak bunlar endüstriyel, özellikle en büyük sıkıntılardan bir tanesi özellikle patates kızartmaları. Yani patates kızartmaları yediğiniz zaman bilin ki o endüstriyel yağın hepsi o patates kızartmasının içerisinde. O nedenle hazırda yenilen, efendim raftan alıp yenilen veyahut da raf ömrü uzatılmış her türlü gıdanın içerisinde sentetik yağ ve sentetik koruyucuların olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Günümüzde kanserin bu kadar patlamasının nedenlerinden bir tanesi sentetik koruyucular değil sadece. Bu yağ oranlarının daha sentetikleşmesi ve bizim esansiyel dediğimiz vücudumuza almamız gereken omega 3 ve omega 6'ları yeterli oranda almamamız. Yani bizim fizyolojik doğal dengemizin, yani bizim, çünkü insanoğlu varlığından beridir, var olduğundan beridir genetik kodumuzda var olan omega 3 ve omega 6 yağ asitlerinin sindirilmesi ve kullanılmasıdır.
1: Peki parantez açacağım hemen. Dışarıdan bunun alınmasını tavsiye ediyor musunuz? Şey, ceviz yiyin diyorlar mesela. Çiğ badem yiyin, avucunuzun içi kadar kuru yemiş yiyin. Bunlar başlıklar. Bunun dışında bunu ürün olarak satanlar da var.
0: Dediğiniz çok doğru. Burada dinleyicilerin şuna dikkat etmesi lazım. Omega 3 ve omega 6 gıda takviyesi adı altında eczanelerimizde var. Özellikle bunlardan küçük deniz ve dip balıklarından ve soğuk deniz dip balıklarından üretilmiş olması, soğuk pres yöntemiyle, yani direkt preslenerek herhangi bir endüstriyel işleme maruz kalmadan yapılmış olması ve jel kapsüller içerisinde uygun karanlık bir ortamda saklanacak şekilde size kadar gelmiş olması gerekir. Özellikle omega 3'lerin en büyük kaynağı alg dediğimiz, yani denizlerde yaşayan yosunsu maddeler ve somon balığıdır. Ama somon balığının büyüklüğünden kaynaklanmakta olan problemlerden bir tanesi, derin soğuk dip balığı olmasına rağmen özellikle günümüzde denizlerdeki civa, kurşun ve benzeri ağır metalleri bu hayvanların vücudunda yoğun bir şekilde birikmesi sonucunda bizim elimizde harika bir balığımız var. Elimizde hamsimiz var. Hamsi, sardalya, uskumru, ringa balığı, bunların hepsi küçücük ve yağlı balıklar ve soğuk dip balıkları. Bunlar dipte yaşamak için kış aylarında yağlanıyorlar. Bunların yağlanmalarındaki tam mevsiminde bunları eğer elimize geçirebilirsek, bunların içindeki omega 3 ve omega 6'lar, onlar ne yazık ki bize göre daha şanslılar. Kendileri üretebiliyorlar ama biz yapamıyoruz. Biz ne yazık ki bunları almak durumundayız. O zaman yiyeceğimiz balıklar hamsi, sardalya, uskumru ve ringa balıkları.
1: Bitkisel kaynaklı olunca ne oluyor? Ceviz vesairedeki omega 3?
0: Bunlarda omega 6'lar biraz daha yüksek oluyor. Yani esansiyel yağ asitlerinin tarafı biraz daha değişiyor. Yani buna göre en uygunu gene de yani ceviz gibi algılanabilir. Ama omega 6'sı cevizin çok yüksektir. Dikkat etmek lazım. Ceviz, avokado. Bunlar özellikle omega 6 oranları daha yüksek olduğu için. Bunları da hani böyle ben durumu düzelteceğim de kilolarla oturup ceviz yemenize gerek yok. Piyasada satılan gıda takviyelerine döneyim ben. Bir iki cümlede onlardan bahsedeyim. Ki herkes ne satın alacağını kabaca bilsin. Baktığınız zaman EPA ve DHA denilen balık yağları var. Bunlar farmakolojik isimlerine girmeden size söyleyeceğim. Kabaca bizim günlük ihtiyacımız olan 1000 miligram ve üzerinde olan dozları tercih edilmelidir. Ancak her 1000 yazan kutu da 1000 demek değildir. Buradaki esas önemli olan EPA artı DHA'nın 300 miligram ve üzeri olmasıdır. Standart insan için. Eğer siz hamileyseniz, hamilelerde özellikle çocuğun beyin gelişimi için DHA çok önemlidir. Niye bizim büyüklerimiz çocuklara balık yağı içiriyorlardı? Bunun için içiriyorlardı. Beyni gelişsin diye. Yani beyin dokusunun yağı gelişsin diye içiriyorlardı. Dolayısıyla hamileler 400 miligram ve üzeri. Eğer kalp krizi geçirdiyseniz EPA artı DHA oranı 500 miligram ve üzeri olmalıdır. Yani alacağınız kutuların üzerine bakın.
1: Ya da dozunu mu arttırmalıdır? Yani günlük dozu bir yerine iki mi almalıdır? Mesela 300 ise iki tane mi almalıdır?
0: Bunları bu şekilde almak çok uygun değildir. Bunlar yerine dozu arttırılmış olan, yani EPA artı DHA oranı yükseltilmiş olan 300 miligram ve üzerindeki dozları kullanmak gerekir.
1: Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ben bölmüş olmayayım ama.
0: Estağfurullah. Şimdi lütfen günümüzde doğal ortamın bozulduğunu ve gıda takviyelerinin ne yazık ki uygun olmadığını hepimiz bilelim. Sadece dediğim dozlara dikkat ederek 300 miligram ve üzeri dozları kullanmaya gayret edelim efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Aklınızda bulunsun.
8: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın genel kullanım alanlarından biri de temizliktir. Evlerdeki alternatif ve doğal temizleyicilerden biri olan karbonat, özellikle paslanmış, yanmış ya da kararmış çelik cihazların temizlenmesi için kullanılır. Karbonat pratik ve faydalı bir alternatif olabilir, özellikle yoğun kimyasallardan uzak durmak istiyorsanız. Banyo, lavabo, ocak, fırın, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi içinin temizlenmesi için beyaz sirke ile birlikte karbonat iyi bir alternatiftir. Peki karbonatı herkes kullanabilir mi? Anne adayları, böbrek hastaları, ağır mide problemleri yaşayanlar, yüksek tansiyon hastaları, düzenli ilaç kullananlar karbonata biraz mesafeli olmalı. Bu noktada doktorunuza danışmadan kullanmamanızı öneririz.
7: Aklınızda bulunsun.
6: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, Cuma günü ile ilgili birçok bilgi veriliyor kitaplarda. Siz de zaman zaman anlatıyorsunuz. Cuma günü kıymetli bir gün. Peki Cuma gününün gününde ve gecesinde yapılan ibadetler de diğer zamanlarda yapılanlardan daha mı kıymetlidir? Daha mı çok sevap verilir veya?
1: Musa Bey, bunu anlayabilmek için din büyükleri çeşitli misaller vermişler. Şimdi zaman varsa da veriliyor. Mesela bir devlet başkanının çocukları geldi. Hep torunlar geldi. Hemen gidiyorsun falan. Peki o çocuğun, sen de aynı gittin, onu sevdin, şey yaptın falan. Niye aynı şekilde ona değer veriyorsun, kıymet veriyorsun? Başka çocuklarla değil de onunla ilgileniyorsun. Çünkü, devlet başkanı torunu.
0: Çünkü devlet başkanının çocuğu.
1: Değil mi?
0: Çünkü prens.
1: Tabii. Dolayısıyla o çocuğun da diğer çocuklardan bir farkı yok. Ama yani dedesi babası vasıtasıyla bir kıymet kazanmıştır. Diyeceksiniz hani böyle absürt bir misal niye verdiniz? Şimdi günlerin arasında fark var mı? Ben bu yaşıma geldim. Her gün güneş doğudan doğuyor, battan batıyor. Ha, bir gün battan doğacak, o ayrı mesele, kıyamet o.
0: Yani perşembe ile cumanın bir farkı yok.
1: Onu söyleyeyim. Yani. Bir farkı yok. Şimdi ama
0: gün olarak.
1: Ama Allah-u Teala yarattığı güneş orada duruyor. Yani belli bir sistem içerisinde hareket ediyor. O vazifesi neyse onu her gün icra ediyor. Ama Allah-u Teala buyuruyor ki cuma günü doğan güneş farklı. Ben kıymet verdim buyuruyor. Ya Allah-u Teala yarattığı madenler içerisinde mesela bakır topraktan çıkar, alüminyum topraktan çıkar, demir topraktan çıkar, altın topraktan çıkar, değil mi? Evet. Bunun hepsi topraktan çıkar. Niye altın kıymetli? Halbuki altın insan hayatında bir işe yaramaz. Şimdi dinleyiciler diyor ki hoca altını bilmiyor herhalde.
0: O sen bize söylemiyor. Ver hocam, biz onu yarayacak yer buluruz diyorlar.
1: Onu o manada söylemiyorum. Yani inşaat yaparken demir olarak kullandığımız yerde altını kullanamayız. Çünkü dayanmaz.
0: Kapkacak yapamazsın mesela.
1: Ateşe dayanmaz. İşte araba yapayım desen mümkün değil. Yani insan hayatında kullanılacak şeylerin içerisinde bir işe yaramıyor. Ama Allah-u Teala insanlar arasındaki alışverişte, muamelede onu hakem, hani bugünkü anlamda söyleyeyim, hakem, ölçü yaratmış yani.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Allah-u Teala kıymet vermiş. Alüminyuma kıymet verseydi, alüminyum şimdi sarraflarda böyle şey yap, kıymetli olurdu. Bakıra verseydi o kıymeti, bakır aynı şekilde hava atardı. Ama altına vermiş Cenab-ı Hak. Yani insan hayatındaki lazım olan eşyaların hiçbirisinde bir fonksiyon olmadığı halde Allah-u Teala ona o kıymet vermiş. Yani topraktan çıkan madendir. Başka bir özelliği söz konusu değildir. İnsan da öyledir. Ama Allah-u Teala peygamber olarak seçmiş, göndermiş. Bitti. Cenab-ı Hak kıymet vermiş. Ondan sonra Allah-u Teala o peygamber varisi olan ehl-i sünnet alimlerini, evliya-i kiramı yaratmış. Allah-u Teala seçmiş. Cenab-ı Hak kıymet vermiş. Hani bazılar diyor ki o da insan, ben de insanım. Doğru. Cuma da gündür, perşembe de gündür. Bir farkı yok.
0: Doğru. O da doğru.
1: Ama Allah-u Teala kıymet vermiş. Hadis-i Şerif'te buyuruyor ki toprak peygamberlerin cesetlerini çürütmez. Cuma günleri bana çok salavat okuyunuz. Ümmetimin okuduğu salavat her cuma günü bana bildirir. Cenab-ı Hak bildirilir buyuruyor.
0: Peygamber Efendimiz
1: bildirilir. Ve yine başka bir müjde de var. Bir kimse cuma günü sabah namazından önce, sabah namazı sünnetinden önce Estağfurullahel azim ellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyum ve etûb ileyh okursa bütün günahları affolur. Hatta başka bir nakli ver bu hadis-i şerifin. Anasının babasının günahları bile affolur buyuruyor. Ya zor bir şey değil bak.
0: Bir kere mi okuyacak?
1: Bir kere. Hatta bazı yerlerde üç kere diye de aynı şekilde
0: naklediliyor. Yani üç de olsa kolay bir şey yani.
1: Sabahleyin sabah namaz cuma günü sabah namazına kalkıyor, abdestini alıyor. Sünnetine başlamadan
0: daha namaza durmadan.
1: Durmadan estağfurullahil azim. Ellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyum ve etûbü ileyh. Ne oluyormuş? Bunu okuyanın bütün günahları ana babasının da dahil buyuruluyor. Bak perşembe günü denmiyor bu.
0: Cuma günü.
1: Cuma günü. Perşembe günü de sabah namazına kalkıyor. Ama cuma gününe kıymet veriyor Cenab-ı Hak.

0: O gün de yapılırsa ben diyor kabul ediyorum bunu. O gün de yapılırsa. Mesela başka bir şey. Cuma namazından sonra 7 defa İhlas ve Muavvizeteyn okuyanı Allah-u Teala bir hafta kazadan, beladan ve kötü işlerden korur. Cuma namazından sonra. Cuma namazı bitiyor. Camiden çıktın. 7 defa kul huvallahu ehad, 7 defa kul huvallahu rabbil felak, 7 defa kul huvallahu rabbin nas. Besmeleyle okuyorsun bunu. Ne oluyormuş? Allah-u Teala bir hafta kazadan, beladan ve kötü işlerden koruyor. Perşembe günü de öğle namazına camiye gittim, çıktım. Orada öyle buyurulmuyor. Perşembe de gün. Cumartesi gün. Cumartesi de gün. Pazarda gün. Cumartesi gitti öğle namazına.
1: Cuma yapamadık, cumartesi yapsak olur mu?
0: Olmuyor. Olmuyor. Ve başka bir müjde daha. Cuma günlerinde bir an vardır ki müminin o anda yaptığı dua reddolmaz buyuruluyor. Bu zaman zaman burada da nakil yapılıyor. Biz de isminden hep bahsediyoruz. Hazırladığı kitaptan da nakiller yapıyoruz. Tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabını hazırlayan Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Ya Eyüp'te, Eyüp doğumlu. Eyüp Sultan'da yani. İstanbul'un. Şimdi kendileri anlatmışlar. Biz de oradan dinlemedik de dinleyen, duyanlar naklettiler. Karışmamışlar. Eyüp'te bir adam varmış. Böyle kendi başında, kimi kimsesi yok. Hep böyle her gün işte ikinden sonra falan, öğleden sonra işte ya Rabbi benim canımı al, ya Rabbi benim canımı al. Ya karışım diyorlar bir gün böyle yine cuma günü ikinden sonra ne yaptıysa, ne ettiyse ya Rabbi benim canımı al, ya Rabbi benim canımı al. Çünkü buyurmuşlar bir rivayette öğleden sonra, bir rivayette ikinden sonra. Bir an var. İşte o anı bildiriyor bu hadis-i şerif. Cuma günlerinde bir an vardır ki müminin o anda yaptığı dua reddolmaz. Ya kardeşim buyuruyorlar. O ana denk gelmiş tak diye öldü buyuruyorlar. Ya Rabbi canımı al diyor. Tam o ana denk gelip tak diye ruhunu teslim etmiş. Onun için de Cenab-ı Hak'tan hep hayırlısını istemek lazım buyuruyor.
1: Cuma'yı değerlendirmek lazım yani.
0: Cuma günü gecesinde daha kıymetlidir. Gecesinde veya gündüzünde Kehf suresini okumak da çok sevaptır. Bilenler yapıyor bunu. Cuma günleri tek olarak oruç tutmak ve yalnız cuma geceleri teheccüd kılmak ise mekruhtur. Cuma günü oruç tutacak, perşembe cuma veya cuma cumartesi.
1: Cuma gecesi de perşembeyi cumaya bağlayan evet, gece oluyor değil
0: aynen
1: mi?
0: Aynen öyle oluyor. Evet. Cuma günleri güzel kokular sürmek, yeni temiz elbise giymek, saç tırnak kesmek sünnettir. Hatta bir hadis-i şerif naklediliyor. 10 şey sünnettir. Bıyığı kısaltmak, sakalı uzatmak ve bir tutam. Misvak kullanmak, mazmaza istinşak yani buruna çok sıkacak, gargara yapmak. Tırnak kesmek, ayak parmaklarını yıkamak, koltuk altını temizlemek, kasıkları temizlemek, su ile istinca etmek diye buyuruluyor. Ve Dürül Muhtar'da da her Müslümanın cuma günleri cuma namazından önce veya sonra başını tıraş etmesi, tırnaklarını kesmesi sünnettir. Tırnakların namazdan sonra kesilmesi eftaldir. Cuma günü tırnaklarını kesmeyen başka günlerde kesmelidir. Gelecek cuma gününü beklememelidir. Her cuma günü yıkanarak ve koltuk ve kasık kılları tıraş edilerek temizlenmek müstahaptır. 15 günde bir tıraş etmek de caizdir. 40 günden fazla tıraş etmemek tahrim ve mekruhtur diye de açıklıyor. Ve yine cuma günü hakkında cuma günü ve gecesi çok mübarektir, çok kıymetlidir. Cuma günü dünyada da cennette de müminlerin bayramıdır. Bugüne saygı gösterenler, cuma günü geldiği için sevinenler, tövbe istiğfar edenler, ibadet yapanlar çok büyük nimetlere kavuşmakta, sevap kazanmaktadır. Onun için cuma gününü ganimet fırsat bilmelidir. Günahlara tövbe etmeli, Allah-u Teala'ya yalvarmalı, dua etmeli ve mümkün olduğu kadar kalbi ve dili boş bırakmamalı, ibadet etmeye devam etmelidir buyuruluyor. Bir fırsattır. Yani dünyada da cennette de müminlerin bayramıdır buyuruluyor.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız cuma gününün faziletleriyle ilgili bazı bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, gece ibadet etmek kendine güç gelen veya malını hayra sarf etmekte cimrilik eden yahut düşmanla savaşmaktan korkan çokça Sübhanallahi ve bihamdihi desin. Çünkü bu Allah yolunda infak edeceği bir altın.

0: altın dağdan daha kıymetlidir. Şevahidin Nübüvve. Peygamberlik Müjdeleri.
1: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret etmesi bildirildiği zaman Bi'set'in 14. senesiydi. Mekke'den ayrıldığı gece Kureyş müşrikleri aralarında Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem öldürmek için anlaştılar. Gece uyku vakti gelince Resulullah'ın kapısının önünde toplanıp uyusun da öldürelim diye beklemeye başladılar. O gece Yasin suresinin ilk ayetleri nazil oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerden bir avuç toprak aldı. Meali şerifi önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık göremezler olan Yasin suresi 9. ayetini üzerlerine okuyarak ve elindeki toprağı da başlarına saçarak aralarından geçip gitti. Hiç görmediler ve farkına varamadılar. İçlerinde sadece biri gördü ve müşriklere Muhammed'i göremediniz. O çıkıp gitti dedi. Müşrikler kalkıp yüzlerindeki ve başlarındaki toprağı sildiler. O gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekr Sıddık radıyallahu anh ile birlikte Sevr Dağı'nda bir mağaranın önüne kadar gittiler. Hazreti Ebubekr, "Ya Resulallah, mağaranın içine önce ben gireyim. Sana bir zarar gelmesin," dedi. İçeri girip parmağı ile mağaranın duvarındaki delikleri bir bir yokladı. Büyük bir delik buldu. O deliği kontrol için ayağını içine soktu. Ayağı uyluğuna kadar içeri girdi ve geri çıkardı. Bir rivayete göre ise gömleğini parçalara ayırıp o parçalarla delikleri tıkadı. Bir delik kaldı. Oraya da ayağını koydu ve ayağını yılan soktu. "Ya Resulallah, içeri buyurunuz. Sizin için yer hazırladım," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mağaranın içine girip istirahat etti. Hazreti Ebubekr Sıddık o gece yılan sokması sebebiyle ayağının acısından çok acı çekti. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bildirmedi. Sabahleyin Resulullah Hazreti Ebubekr'in ayağını şişmiş halde görünce "Bu nedir ey Ebubekr?" diye sordu. "Ya Resulallah, bu gece yılan soktu," deyince "Bana niçin bildirmedin?" buyurdu. "Sizi üzmek istemedim ya Resulallah," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini şişen yere sürdü. O anda iyileşti, şişlik kayboldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Ebubekr Sıddık radıyallahu anh mağaranın içine girer girmez o gece mağaranın kapısının önünde bir ağaç yeşerdi. İki yabani güvercin o ağacın üzerine yuva yapıp yumurtladılar. Bir örümcek de mağaranın ağzını ağıyla ördü. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den ayrıldığını haber alan müşrikler ok ve yaylarını alıp takibe çıktılar. Mağaranın 200 zira veya bir rivayette 50 zira kadar yakınına geldiler. Bir zira 48 santimetredir. Aralarından birini mağaranın içine girip bakması için gönderdiler. O kimse mağaranın önüne geldi ve geri dönüp gitti. "Niçin döndün?" dediler. "Mağaranın kapısı örümcek ağıyla kaplı ve orada iki güvercin var. Anladım ki içeride kimse yok," dedi. Müşrikler mağaranın kapısına konan iki güvercini görerek döndükleri için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o güvercinlere hayır duada bulundu. Allahü Teala o güvercinlere haremde yer nasip etti ve nice seneler orada yaşayıp yavruladılar.

Muhammed aleyhisselamın ahlakı. Resul aleyhisselam bir dirhem ile bir antari satın aldı. Bir dirhem ile de yiyecek satın almaya giderken bir hizmetçi kızın ağladığını gördü. "Kızım, niçin böyle ağlıyorsun?" buyurdu. "Bir Yahudinin hizmetçisiyim. Bana bir dirhem verdi. Yarım dirhem ile bir şişe ve yarım dirhem ile de yağ satın al," dedi. "Bunları alıp gidiyordum. Elimden düştü. Hem şişe hem de yağ gitti. Şimdi ne yapacağımı şaşırdım," dedi. Resul aleyhisselam son dirhemini kıza verdi. "Bununla şişe ve yağ al, evine götür," buyurdu. Kızcağız, "Eve geç kaldığım için Yahudinin beni döveceğinden korkuyorum," dedi. Resul aleyhisselam, "Korkma. Seninle birlikte gelir, sana bir şey yapmamasını söylerim," buyurdu. Eve gelip kapıyı çaldılar. Yahudi kapıyı açıp Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem görünce şaşırıp kaldı. Yahudi'ye olanı biteni anlatıp kıza bir şey yapmaması için şefaat buyurdu. Yahudi Resulullah'ın ayaklarına kapanıp, "Binlerce insanın baş tacı olan, binlerce arslanın emrini

almak için beklediği, ey koca peygamber! Bir hizmetçi kız için, benim gibi bir miskinin kapısını şereflendirdin. Ya Resûlallah! Bu kızı senin şerefine azat ettim. Bana imanı, İslam'ı öğret. Huzurunda Müslüman olayım, dedi. Resûl aleyhisselam, ona Müslümanlığı öğretti, Müslüman oldu. Evine girdi. Çoluğuna çocuğuna anlattı. Hepsi Müslüman oldu. Bunlar hep Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem güzel huylarının bereketiyle oldu.

Namaz nasıl kılınır? Hanefi mezhebinde ellerini kulağının hizasına kaldırmak sünnet. Ellerinin ayasını kıbleye yöneltmek sünnet. Eğer kişilerin baş parmağını kulağa

0: yalnız kılarken farzların iki rekatinde ayakta Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okumak farz. Rükûda belini eğmek farz. Üç kere Sübhanallah diyecek kadar eğlenmek vacip. Üç kere Sübhane Rabbiyel Azîm demek sünnet. Beş kere veya yedi kere demek müstehap. Rükûdan kıyama doğruldukta ve iki secde arasında doğrulup oturdukta bir kere Sübhanallah diyecek kadar eğlenmek İmam-ı Ebu Yusuf'a göre farz ve tarafeyn kavline göre vacip olup bazıları sünnet demişler ise de esah olan vaciptir. Secdede başını secdeye koymak farz. Üç kere Sübhanallah diyecek kadar eğlenmek vacip. Üç kere Sübhane Rabbiyel Âlâ demek sünnet. Beş kere veya yedi kere demek müstehap. İbn-i Abidin rahimehullahü teâlâ diyor ki, secde yaparken önce iki diz, sonra iki el, sonra burun ve sonra alın yere konur. Baş parmakları kulakları hizasında olur. Şafii'de eller omuz hizasına konur. Ayakların en az birer parmağını yere koymak farzdır. Yerin sertçe olup başın içine girmemesi lazımdır. Yere serili halı, hasır, buğday ve arpa böyledir. Yerde duran masa, kanepe, araba da yer demektir. Hayvan üzeri ve hayvan üstünde bulunan semer ve benzerleri yer sayılmaz. Salıncak ve ağaçlara, direklere bağlanarak havada gerilmiş duran bez, halı, hasır yer sayılmaz. Pirinç, darı, keten tohumu gibi kaygan şeyler üzerine secde sahih olmaz. Çuval içinde iseler sahih olur. Secde yeri dizlerini koyduğu yerden yarım zira yani 12 parmak eni 25 santimetre yüksek olunca namaz sahih olur ise de mekruhtur. Secdede dirsekler bedenden, karnı da uyluklardan açık tutulur. Ayak parmaklarının uçları kıbleye karşı tutulur. Rükûa eğilirken topuk kemiklerini birbirine yapıştırmak sünnet olduğu gibi secdede dahi bitişik tutulur. Kadın namaza dururken ellerini omuzlarına kadar kaldırır. Ellerini kol ağzından dışarı çıkarmaz. Sağ avucu sol üzerinde olarak göğüs üstüne kor. Rükûda az eğilir. Belini kafasıyla düz tutmaz. Rükûda ve secdede parmaklarını açmaz. Birbirlerine yapıştırır. Ellerini dizleri üzerine kor. Dizlerini büker. Dizlerini tutmaz. Secdede kollarını karnına yakın olarak yere serer. Karnını uyluklarına yapıştırır. Teşehhütte ayaklarını sağa çıkararak yere oturur. El parmaklarının ucu dizlerine uzanır. Erkekler de dizi kavramaz. Parmakları birbirlerine yapışık olur. Kendi aralarında veya erkeklerin cemaati arasında imam ile kılmaları mekruhtur. Cuma ve bayram namazı kılması farz değildir. Kurban bayramında farz namazlardan sonra tekbir-i teşrik sessiz okur. Sabah namazını geç kılması müstehap değildir. Namazlarda yüksek sesle okumaz. Kadının ezan ve ikamet okuması mekruhtur. Kade-i ulada oturmak vacip, kade-i ahirede oturmak farz. Son kadede tahiyyat okumak vacip. Selam lafzı vacip ve selamda iki omuzuna bakmak sünnet.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Şirin Hudut ilçemiz İpsala'dan sesleniyorum. Maşallah sanki su denizinin üzerine kurulmuş gibi suyun üzerinde ne deniz olur? Yeşillik deniz olur. Yeşillik deniz olan asude bir yerdeyiz. Efendim Yunan hududuna çok yakın 10 kilometre var yok yani mesafesi. Güzel, sessiz, sakin, tertemiz kalmış bir ilçemiz efendim. Burada Osmanlı'nın ilk Avrupa'ya geçişlerinde durak yerlerinden birisi. Keşan ve Gelibolu

ikametinde gelen kimseler, yani Gelibolu'dan Keşan'a, Keşan'dan da efendim artık Trakya'ya yayılan güçlerimiz, kuvvetlerimiz, tabii önlerinde Meriç Irmağı olduğu için o bir engel, mecburen uzun köprüden dolaşıp gidilme durumu olmuş. Edirne'den dolaşıp gidilme durumu olmuş. Ama buralar o günden beri Türk ve Müslüman yurdudur. Bu yurtları bizlere böyle bırakanlara rahmetler diliyoruz. Burada Çukur Cami adı verilen bir cami var. Bu Çukur Cami halkın herhalde koyduğu bir isimdir. Aslında bu camiyi yaptıran bir bahanesi mutlaka vardır. Bazı camilere gidiyoruz veya eserlere, hayrat eserlere gidiyoruz. Bahanesi kaybolmuş. Mahkeme Camii diyorlar. Bodrum İskelesi'de bir cami var. Mahkeme Camii. Ya Mahkeme Camii olur mu kardeşim? Bunu yaptıran bir hayır sahibi vardı. Ahmet'tir, Mehmet'tir. Sonra araştırdık. Meğer 2. Abdülhamit Han kendi kesesinden Bodrum gibi bugün Türkiye'nin turistik meselelerde en önde ismi geçen bir yerin iskelesine cami yaptırmış efendim. Ha, bugünkü turistler için değil tabii bu da, Osmanlı'nın hac yolunda giderken gemiler hep denizden giderler ama karaya da muhtaçtırlar. Su alacaklar, yiyecek alacaklar, bir iskeleye ihtiyaçları var. İşte Bodrum, Marmaris, Küllük veya Güllük gibi yerler hep böyle Osmanlı hacı gemilerinin geçtiği yerlere kurulmuş ki oralarda antrepolar var. Gemilerin yiyecek, içecek vesaire ikmalleri oradan yapılırdı. Ve Anadolu'ya gelen gemilerle baharatlar da oralardan Anadolu içlerine yayılırdı. Şimdi mi? Şimdi bir tarafta işte bir şey sokağı var, öbür tarafta başka bir şey sokağı var. Öyle bir yer. Buralar ise bu hayratı yapan kimsenin adları unutulmuş, çukurluğu kalmış. Ancak 1752-53'lerde olan şiddetli zelzele, ki İstanbul'u da çok etkilemiştir bu zelzele, çok büyük tahribata sebep olmuştur. Allah-u Teala'nın hikmeti tabii, yer altından geliyor. Dur deyip de dünyaya bir kazık çakıp da ipinen bağlayıp kal böyle diyecek halimiz var mı? Var mı o gücü biz efendim? Yok. Öyle yaratılmış. Efendim işte fenle ölçüyoruz. Ölçüyorsa ama onu durduracak bir halde değilsin yani. Bu camide o zaman yeri de yumuşak olduğu için, gevşek kayalar üzerinde değil, suyun üzerinde hakikaten. Bu ilçe suyun üzerinde duruyor efendim. Bol da suyu var maşallah. Çok bereketli. Tahrip olmuş. Hasar görmüş daha doğrusu. Tahrip değil de hasar görmüş diyelim. Dertli Mustafa Bey diye birisi 1800'lü yılların başında bu camiyi tamir ettirmiş. Epey müddet gitmiş. Daha sonraları bu da harap olmuş. 1900'lü yılların başında işte bir tamirden falan geçmiş ama alel usul geçmiş. Son dönemi de gördüğünüz gibi betebeler sıvanmış. Minaresi, güzel bir minaresi var. Minare eskiye de benziyor. Üzeri böyle yivli minare tipi. Azıcık ona benzetmişler. Tam yivli minare olmamış ama tutmuşlar. Onların üzerinde badana veya boya yapmışlar. Plastik boya, badana boyası yapmışlar. Caminin içerisi sizlerle bir paylaşacağız. Burada yakında bir kervansaray kalıntısı var. O kalıntıyı da sizlere göstermek istiyorum. Şimdi caminin içini bir görelim. Ondan sonra da kervansaray kalıntısına geçelim efendim. Şimdi caminin haremine girmiş bulunuyoruz. Dertli Mustafa Bey Camii. Sonradan tamir ettirenin adını vermişler. İlk tamiri yaptıranı bilmiyoruz. Bahanesini bilmiyoruz ama yaptıran, tamir ettiren belli. Harem kısmındayız. Minberi yeni ahşaptan yapılmış. Mihrabı zaten fayanslarla, yeşil fayanslarla olduğu gibi bezenmiş, yapılmış. Tavanı ahşap. Yani bildiğimiz klasik tavan. Bey demek, sancak beyi demek. Yani il valisi demek. Tabii bugünkü illeri düşünürsek Trakya'daki, burada yanılırız. Bir de Mustafa Bey'in olduğu 1800'lü yılların başında bir iltizam beyleri vardı. Bu iltizam beyleri halkın aldığı mahsulün uşurunu, yani sonraki dönemde 1940'la 50'li yıllar arasında, hatta 35 ile 50

50 yıl arası 15 senedeki Anadolu'nun meşhur belini büken aşar vergisi var ya efendim. Aşar vergisi bir dini vergidir. Şimdi dini vergiyi de laik bir devletin herhalde alması uygun olmaz. Ama bu alınmış, insanların ta tencere tavasına kadar hepsi icabında zor alıma tabi tutulmuş. İşte devlet tekrar bunu hazineye, yani Beytül Mal'e koymak için bu zekatı, tarla mahsulünü ve hayvan zekatını kitaplarımıza göre devletin alıp fakirlerin hakkı olarak Beytül Mal'e koyması var. Halk bunu muntazam vermeyince ziraattan aldığı tarla mahsulünün vergisiyle hayvan vergisini muntazam vermeyince devlet bunu iltizam memurları vasıtasıyla yapıyor idi. Ha normal ben paramın zekatını vereceğim, devlet ona karışmıyor. Ama ötekini insanlar vermiyor diye onu alıyor, fakirlerin adına alıyor. Yani o aşar vergisi toplanan 1935 ile 50'li yıl arasındaki aşar vergisi devletin hazinesine giriyordu. Fakir fukaraya dağıtılacak bir fonda hiç bekletilmemiştir. Bu da ayrı bir dert. İşte bu camiyi anlatırken Dertli Mustafa Bey'in de buralarda bir iltizam memuru olduğu, görevlisi olduğu, onun için bey dendiği ihtimali de var. İsmini rastlayamadığım için bunları sadece ihtimallerle söylüyorum. Burada bir kervansaray kalıntısı var. Şimdi onun yanına gideceğiz efendim. Şimdi de 2. Murat Han kervansarayının ayakta kalabilmiş garip, öksüz bir duvarının önündeyiz. Görüldüğü gibi kemerler burada, tuğlalardan kemerler yapıldığı zamandan kalma. Sonradan bazı yıkılan yerleri aman aman bir tamir etmeye çalışmışlar. Eklenti, tabii uzmanıyla tarihi eseri tamir etmezseniz olacağı bu. 2. Murat Han, Fatih Sultan Mehmet Han'ın babasıdır. Uzun süre padişahlık yaptı. 1451'e kadar, 1421'den 1451'e kadar 30 sene padişahlık yaptı. Ömrünün büyük bir kısmı Balkanlarda geçti. Avrupa kıtasında geçti. Bu bölgelerde zaten onun ilk Edirne'yi başkenti yapacağı sıradaki kurduğu tesislerden birisidir. Osmanlı'yı öyle düşünün ki deve kervanlarına saray yapmışlar efendim. Kervan saray demişler. Kuşlara saray yapmışlar, kuş sarayı demişler. Yani deveden serçe kuşuna kadar bütün canlılar için, mahlukat için sığınma yerleri yapmışlar. O günün şartlarında otel motel tipi yerler olmadığında tüccarın geceleyeceği yer yok. Gecelese arazide eşkıyalar canına da kıyarlar, malını da alırlar. Dolayısıyla bu insanların korunması için devlet her 30 kilometrede bir kervansaraylar koymuş. Bütün yol boyunca. Nereye? Şam'a kadar koymuş. Yani bütün Anadolu'da kervansaraylara bakarsanız 25 ila 30 kilometrede bir tane kervansaraya mutlaka rastlarsınız. Bu Anadolu'yu böyle bir kervansaray ağıyla örmüşlerdi. İstanbul'dan çıkan kervanlar icabında, hani Karacaahmet'in oradan, Veda Çeşmesi oradan çıkan kervanlar yollarda, eski yol üzerindeki konaklama yerlerinde 30 kilometrede bir mutlaka hayvanların su ihtiyacını giderecek, yem ihtiyacını giderecek, insanların yatma ihtiyacını karşılayacak olan yerler yapılırdı. Bugün burası bir ilkokulumuzun bahçesinin kenarında. Yanında da bir ev yapılmış. Peki bu kervansarayın kayıtları nerededir? Hudutları nereden nereye kadardır? Ümit ediyoruz ki sadece burada kervansaray değil, belki de 300-500 bin kişiye yemek veren bir imaret de vardı. Çukur Camii'nin de o zamanda yapıldığı söyleniyor. Biraz önce anlattığım, programın önceki kısmında anlattığım kervansaray da böyle. Dolayısıyla bu hayratı bugün devletimiz ortaya mükemmel haliyle ve orijinal şekilde
çıkarabilecek güçtedir. Vakıflarımız vakıf gelirleriyle, hatta devletin de bu konudaki bazı destekleriyle bunları hayata geçirirlerse, işte burnumuzun dibinde burada Yunanistan var. Bir yığın insan buraya geliyor. Şehrin hafta pazarlarına geliyorlar alışveriş etmeye. Gelsinler de burada bir yıkık duvar görmesinler. Burada bir kervansaray görsünler. İlkokulun bahçesi, canım ilkokul yapılacak yer mi yok? Yani bir yığın hazine arazisi var. Sonra buralarda böyle yüksek yüksek apartmanlar olduğu çok nüfus olan bir yerde değil. Bugün arabalı eğitim her yerde almış yürümüş. Gönül ister ki bunun aşağılarda şu betonların altında birçok hayvan ahırlarının gözleri, kemerleri olduğu kuvvetle rivayet ediliyor. Beton kapatıyor. İyi, kapatın bakalım ne kadar gidecek. Bunu toprağın yüzüne çıkarmak esas olan şeydir. Betonla kapatmak değil. Eğer bu kervansaraylar olmasaydı, Anadolu insanının ihtiyaçlarını karşılamak için yani diğer diğer gezmesi lazımdı. Ticaret ağı şeklinde her tarafı sarmıştı bu. İnsanlar da her türlü ihtiyaçlarını rahat rahat buralardan karşılıyorlardı. O zamanın AVM'si diyebilirsiniz. Daha başka bir hipermarket, çok hipermarket neyse en büyüğü ne kadarsa onlar diyebilirsiniz. Bunlar insanların hayatına renk katan şeylerdi. Maalesef şimdi şurada kırmızı taşlarla, bu civarın taşı da değil bu, artık bir yerlerden getirilmiş herhalde. Tuğlalar orijinal, şuradaki taşların bir kısmı orijinal, geri kalan ilavelerle yasağı kapatmışlar. Efendim, bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir su kemeri var, onu da sizlere göstermek isterdim ama su kemerine ulaşma bugünkü şu bahar şartlarında mümkün olamadı. Benim de tabii yaşlılığım ve çeşitli yürüme sıkıntıları dolayısıyla orayı sizlere gösteremediğimin üzüntüsünü çekiyorum. Bir daha da buraya İpsalı'ya zamanımız olur mu olmaz mı, ömrümüz olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Bizden sonraki bir arkadaş inşallah bizlerden sonra gelir buralarda anlatır. Hem de bu kervansarayı güzel bulur da ya İsmail hocam çok dert yanmış ama bak şimdi güzel olmuş derse biz de toprağın altında rahat ederiz herhalde. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, günah işlemiş kimse abdest alır, sonra iki rekat namaz kılar, sonra istiğfar ederse günahı affolur.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz Allahü Teala'ya itimat etmek. Sevgili dinleyicilerimiz, itimat etmek güvenmek demektir. İnsan bir işe başlarken veya o işi yaparken bir yere güvenmesi gerekir. Bu güven ya insanın kendisine yani nefsine veya Allahü Teala'ya olur. Her insanın nefsi vardır ve herkesin nefsine itimadı, güvenmesi bu insanların birbirinden farklı, üstün ve haklı olmasına sebep olmaz. Zira başkasının yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu batman taşı sanır atasözü meşhurdur. İnsanlar işlerinde, kendi aralarındaki münasebetlerde ve hak arama konusunda nefislerine değil de Allahü Teala'ya itimat ederler, güvenirlerse her bakımdan rahat ederler. Böylece hak sahipleri haklarını alır ve insanlar arasındaki zulüm ortadan kalkmış olur. Allahü Teala'ya inanan ve güvenen bir kimse, haklı olduğumu Rabbim biliyor, o bana yardım eder diye düşünür. Ben haklıyım, nefsim bana yardım eder diye düşünmez. Zira nefsine güvenen kimse egoist olur, bencil olur. Nefsinin isteklerini ele geçirmede engel tanımaz. Zulüm dahil her türlü kötülüğü yapmaktan çekinmez. Daha azgın ve saldırgan olur. Bu sebeple nefse güvenmek, kötü maksatları kullanmaya daha elverişli olmaktadır. Allahü Teala'ya güvenen kimse de nefsine güvenenden kat kat daha fazla kuvvet hasıl olmaktadır. Allahü Teala'ya itimat eden kimse de nefsine itimat eden kimse gibi boş oturmayıp çalışmakta, sebeplere yapışmaktadır. Ancak nefsine güvenen kimse kendinden başkasına itimat etmediği için işlerinde, yaptıklarında ve düşüncelerinde yalnızlaşır, tek başına kalır. Allahü Teala'ya güvenen kimse yalnız kalmaz, ümitsizliğe düşmez. Çünkü onun itimat ettiği bir yer vardır ve bu tükenmez kaynaktan kuvvet almaktadır. Allahü Teala'ya inanıp güvenen bir kimse hem bütün kuvvetiyle çalışmakta hem de kazancını kendinden bilmek gibi egoistliğe, bencilliğe düşmemektedir. Tevekkül herhangi bir işe başlarken o işin sebeplerine yapıştıktan sonra Allahü Teala'ya güvenmek, ona itimat etmek demektir. Peygamber Efendimiz Ebu Hüreyre Hazretlerine hitaben, "Ya Eba Hüreyre, Allah'tan başka hiçbir şeye ümit bağlama. Allah'a tevekkül eyle. Bir arzun varsa Allahü Teala'dan iste. Allahü Teala'nın adeti ilahiyesi şöyledir ki her şeyi bir sebep altında yaratır. Bir iş için sebebine yapışmak ve sonra Allahü Teala'nın yaratmasını beklemek lazımdır. Tevekkül bundan ibarettir." buyurmuştur. İslamiyet'te tevekkül, çalışmayıp her şeyi Allahü Teala'dan beklemek değildir. Allahü Teala'nın adeti şöyledir ki her şeyi bir sebeple yaratmaktadır. Sebepleri o yarattığı gibi onların tesir ederek işin meydana gelmesini de o yaratmaktadır. İslamiyet her şeyin sebebini araştırmamızı ve bu sebebe yapışmamızı emretmektedir. Her şeyin bilinen, meşhur olan sebebine yapışmamız ve bu sebebin tesirini yaratması için Allahü Teala'ya dua etmemiz, yalvarmamız lazımdır. Sebebe yapışmadan işin yapılmasını Allah'tan beklemek, Allahü Teala'ya karşı gelmek, onun adetini bozmaya kalkışmak olur. Allahü Teala Davud Aleyhisselam'a vahyederek, "Bir kimse her şeyden ümit kesip yalnız bana güvenirse, yerde ve göklerde bulunanların hepsi ona zarar yapmaya, aldatmaya uğraşsalar onu elbette kurtarırım." buyurmuştur. Allahü Teala'ya güvenmek, yani tevekkül etmek, kalpte hasıl olan bir haldir. Allahü Teala'nın lütuf ve ihsanının pek çok olduğuna iman etmekle hasıl olur. Bu hal, kalbin vekile itimat etmesi, güvenmesi, ona inanması ve onunla rahat etmesidir. Böyle bir insan dünya malına gönül bağlamaz, dünya işlerinin bozulmasından üzülmez, Allahü Teala'nın rızkı göndereceğine güvenir. Allahü Teala'ya güvenmek, ona tevekkül etmek demek, iş yapmayıp tembel olmak için değildir. Bir işe başlamak, başlanan işi başarmak ve güç bir işi başaramamak korkusunu gidermek için nefse değil, Allahü Teala'ya güvenilir, tevekkül edilir. Bir ayet-i kerimede mealen buyurulduğu gibi, bir işe başladığın zaman
Allahü Teala'ya tevekkül et, ona güven. Tevekkül her işte sebeplere yapıştıktan sonra Allahü Teala'ya güvenmektir ve kalbin yapacağı bir iştir. Tevekkül Allahü Teala'ya imandan meydana gelir. Maide suresinin 23. ayeti kerimesinde mealen eğer imanınız varsa Allahü Teala'ya tevekkül ediniz buyurulmuştur. Tevekkül etmek için tesiri kesin olan ve herkesçe bilinen sebepleri bırakmak lazım değildir. Bir gün Resulullah Efendimiz kendisini ziyarete gelen kimseye deveni ne yaptın diye sorarlar. O kimse de Allah'a tevekkül edip kendi haline bıraktım cevabını verir. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz deveni bağla ve sonra tevekkül et buyururlar. İbrahim Aleyhisselam'ı mancınığa koyup ateşe atarlarken Hasbiyallah ve ni'mel vekil, yani bana Allah'ım yetişir, o iyi vekil, yardımcıdır dedi. Ateşe düşerken Cebrail Aleyhisselam gelip bir dileğin var mı deyince var ama sana değil buyurdu ve böylece Hasbiyallah sözünün eri olduğunu gösterdi. Vaktiyle bir tüccar hacca gidecekmiş. Kibirli ve parasına güvenir bir şekilde mübarek bir zata gitmiş ve efendim 300 tane altınım var. Hacca gidip gelene kadar bu altınlar bana yeter mi diye sormuş. O mübarek zat da bu paralar sana yetmez. Biraz daha ilave et diye cevap vermiş ve cevabını alan tüccar gitmiş. Tüccarın hemen arkasından da fakir bir derviş gelmiş. Ve efendim hacca gidiyorum. Bana dua eder misiniz diye arzda bulunmuş. O mübarek zat da selametle git ve selametle gel buyurmuş. O zatın talebelerinden birisi, efendim tüccarın parası çok olduğu halde yetmez dediniz, ikinci gelenin parası olmadığı halde selametle git, selametle gel buyurdunuz. Bunun hikmeti nedir diye sual eder. O mübarek zat da, evladım, birinci gelen parasına güvendi. İkinci gelense Allahü Teala'ya güvendi. Allahü Teala'dan başka neye gönül bağlarsanız, ondan başka neye güvenirseniz, o sizin başınıza bela olarak yeter cevabını vermiştir. Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde Allahü Teala'ya tam tevekkül etseydiniz, kuşların rızkını verdiği gibi size de gönderirdi. Kuşlar sabah mideleri boş, aç gider, akşam mideleri dolmuş, doymuş olarak döner buyurmuşlardır. Tevekkül etmek, çalışmamak demek değildir. Çünkü Hazreti Ebu Bekir her işinde tevekkül sahibi olduğu halde halife seçildiği zaman çarşıda kumaş satıyordu. Kendisine ya halife devlet idare ederken ticaret yapmak olur mu dediklerinde çoluk çocuğuma bakmazsam millete nasıl bakarım buyurdu. Bunun üzerine halifeye Beytül Mal'den aylık bağlandı ve bundan sonra her saat millet işleriyle uğraştı. Allahü Teala'ya itimat için hem kuvvetli bir iman ve hem de kuvvetli bir kalp lazımdır.

böyle olan bir kimsenin kalbinde şüphe kalmaz. İtimat ve rahatlık tam olmadıkça tevekkül de tam olmaz. Çünkü tevekkül, kalbin her işte Allahü Teala'ya itimat etmesi, güvenmesi demektir. Muhammed bin Salim Hazretleri buyuruyorlar ki, tevekkül etmek, Allahü Teala'ya itimat etmek, Resulullah Efendimizin halidir. Çalışıp kazanmak da onun sünnetidir. Çalışıp da tevekkül ediniz.

Şiirlerle Menkıbeler. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Adalet böyle olur. Hazreti Ömer Faruk Allah'tan korkardı pek. Titrerdi mahşerdeki hesabı düşünerek. Buyururdu, bir çoban kaybetse koyununu, yarın mahşer gününde sorarlar benden bunu. Bir gün halifeyken uğraşıp birkaç saat, zekat develerini bağladı kendi bizzat. Dediler ki, bu işi niçin siz yaparsınız? Olmaz mıydı birine bunu yaptırsaydınız? Buyurdu, fakirlerin hakkıdır bu develer. Onların işlerini yapmalı bizzat Ömer. Bana tevdi etmiştir bu işi Hak Teala. Yarın mahşer gününde benden sorar evvela. Dediler ki, ya Ömer, görürüz ki gece hep gezersiniz şehirde, her yeri neden acep? Buyurdu, dolaşırım uzak ücra yerleri, kendim arar bulurum aciz ve fakirleri. Zira budur evvela benim asli vazifem, onlara yardım etmek zevk veriyor bana hem. Bir yere yeni valiyi gönderirken ilk önce ona vazifesini söylerdi ince ince. Sonra da bir kağıda cümle vazifesini iki nüsa olarak yazdırırdı hepsini. Birinci nüshasını verirdi kendisine. Yollardı diğerini şehrin ahalisine. Ve onlara emredip derdi ki, ey ahali, biliniz ki şehrinize geliyor yeni vali. Eğer hakkın emrini tutarsa bu valiniz, siz de onun emrine itaat eyleyiniz. Yok, Allah'ın emrini terk ederse o bir gün, bunu hatırlatınız, siz de ona topyekün. Abdurrahman bin Avf da nakleder ki şöylece, Hazreti Ömer Faruk bana geldi bir gece. Buyurdu, şehrimize küffar diyarlarından bir ticaret kervanı geldi ve kondu şu an. Gerçi bunlar Müslüman değiller, hepsi kafir. Velakin şehrimize gelmişlerdir misafir. Çok kıymetli mallarla yüklüdür kervanları. Bizlere emanettir canlarıyla malları. Zira İslam'ın emri şöyledir ki her zaman misafir gelenlere verilmez zarar ziyan. Gel gidelim bu gece, bekleyelim onları. Bizim diyarımızda olmasın zararları. Peki deyip o gece bekledik sabaha dek. Lakin biri fark etmiş bizi takip ederek. Sonra diğerleri de olmuş buna muttali. Kendi aralarında konuşmuşlar bu hali. İslam'ın halifesi, cihan titreten Ömer, bizim kervanımıza nasıl bekçilik eder? Halbuki muhaliftir dinimiz dinlerine. Buna rağmen o bizzat beklemiş bizi yine. Bu ne ince düşünce, bu ne ahlak, ne edep. Demek ki İslam dini bunlara emreder hep. Böylece hayran olup hepsi İslamiyete, topyekün iman edip geldiler hidayete.

0: aklınızda bulunsun.
1: Çeşitli ağrı ve depresyon tedavilerinde kullanılan safran pahalı yemeklerin katkı maddesidir. Hoş kokusu ve rengiyle pilava, zerdeye farklılık katan safran kendi ağırlığının 100 bin katı kadar suyu boyayabilir. Safranın 1 gramı 12 dolardır.
0: Aklınızda bulunsun.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 11 Eylül Cuma, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Meryem Aybike Sinan'ın 12 Eylül ve Sancı başlıklı makalesini sunuyorum. "12 Eylül alelade bir gün değildir. Yakın tarihin hiç şüphesiz en karanlık, en girift ve en acı tablosunun genel adıdır. Türkiye Cumhuriyeti tarihi, demokrasinin sık sık kesintiye uğradığı askeri müdahalelerin gölgesinde şekillenen bir geçmişe sahiptir ne yazık ki. Bu müdahalelerin toplumsal hafızada en derin ve en ağır izler bırakan halkasının başında hiç şüphesiz 12 Eylül 1980 askeri darbesi gelir. Bu darbe ordunun yönetime el koyması, meclisin kapatılması ve liderlerin tasfiye edilmesiyle sınırlı kalmamış, Türk toplumunun sosyolojik yapısını ne yazık ki kökten değiştirmiştir. 12 Eylül'ü hazırlayan şartlar 1960'ların sonlarından itibaren ülkeyi saran küresel ideolojik kamplaşmalar, ekonomik çıkmazlar ve derinleşen iç güvenlik sorunlarıyla adım adım örülmüştür. Evet, örülmüştür. Zira bu şartlar karanlık güçler tarafından bizzat tezgahlanmıştır. Toplumu birkaç yerinden bölüp birbirine düşüren ve darbenin oluşmasına zemin hazırlayan o günün şartlarını daha sonra belgesellerden, kitaplardan izleyip okusak da Emine Işınsu'nun Sancı romanıyla o günleri bizzat yaşıyorsunuz. Türk Edebiyatı'nın güçlü kalemlerinden Emine Işınsu, 1974 yılında kaleme aldığı Sancı adlı belgesel niteliğindeki romanıyla darbeyi oluşturan bu karanlık süreci, sokak çatışmalarını ve feda edilen bir kuşağın trajedisini bireysel bir acı üzerinden mercek altına almıştır. 12 Eylül askeri darbesine zemin hazırlayan şartların başında Soğuk Savaş döneminin getirdiği küresel kutuplaşmanın Türkiye'ye yansıması gelir. Dünya genelinde kapitalist ve sosyalist bloklar arasında yaşanan hegemonya savaşı, Türkiye'de üniversite gençliği üzerinden şiddetli bir iç çatışmaya dönüşmüştür. Gençlik sağ ve sol olarak iki ana kampa ayrılmış, fikir tartışmaları yerini kısa sürede silahlı çatışmalara bırakmıştır. Siyasi istikrarsızlık bu ateşi daha da körüklemiştir. 1970'li yıllar boyunca kurulan zayıf koalisyon hükümetleri

ve siyasetin sert dili devlet mekanizmasının felç olmasına yol açmıştır. Sokakların güvenliğini sağlayamayan idari yapı, tırmanan eylemler karşısında sözüm ona çaresiz kalmıştır. Ekonomik cephede de Türkiye tarihinin en ağır krizlerinden biriyle yüzleşmiş ve temel tüketim maddelerinin bulunamadığı kuyruklar, kara borsa ve yüksek enflasyon toplumsal cinnet eşiğini tetiklemiştir. Fabrikalarda bitmek bilmeyen grevler üretimi durdurmuş, sokaklar her gün onlarca gencin cenazesinin kalktığı birer muharebe alanına dönmüştür. Daha doğrusu dönüştürülmüştür. İşte Emine Işınsu'nun Sancı romanı tam da bu kaos ortamının insan ruhunda ve toplumsal yapıda açtığı derin yaraları anlatır. Roman, Türk milliyetçisi ve ülkücü hareketin sembol isimlerinden Dursun Önkuzu'nun gerçek hayat öyküsünü ve trajik şehadetini anlatır. Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'nda eğitim gören Dursun Önkuzu, romandaki adıyla Ertuğrul Dursun, Anadolu'nun temiz, inançlı ve vatansever gençliğini simgeler. Işınsu, karakterlerini sadece siyasi figürler olarak değil, korkuları, umutları ve içsel hesaplaşmaları olan yaşayan insanlar olarak kurgulamıştır. Eserde üniversitelerin nasıl birer ideolojik kurtarılmış bölgeye dönüştüğü, dersliklerin yerini silah seslerinin aldığı ve gençlerin eğitim almak yerine hayatta kalma mücadelesi verdiği o meşhum atmosfer somut bir gerçeklikle anlatılır. Ertuğrul Dursun Önkuzu'nun okulda komünist öğrenciler tarafından işkence edilerek şehit edilmesiyle son bulan trajik süreç, gerçekte bir kuşağın vahşice öğütülmesinin resmidir aslında. Işınsu, sancı aracılığıyla sadece tek bir görüşün penceresinden meseleye bakmaz, aynı zamanda dönemin tüm aktörlerinin, iktidarın çaresizliğini, akademik kadroların ideolojik körlüğünü ve sokağın vahşetini panoramik bir albüm gibi okuyucuya sunar. Roman, ideolojilerin kör ettiği gözlerin aynı toprağın çocuklarını nasıl birbirine düşman ettiğini gösteren edebi bir vesikadır. Hasılı, 12 Eylül darbesine giden yol ekonomik iflas, siyasi felç ve kardeş kanıyla döşenmiştir. Emine Işınsu'nun Sancı romanı bu makro politik yıkımın mikro düzeyde anlatısıdır. Romanı okumak darbeyi doğrudan sosyopolitik şartların soğuk istatistiklerinden ibaret olmadığını, yitip giden canların, yarım kalan sevdaların ve ülkenin geleceğinden çalınan on binlerce idealist gencin birer gerçek hikayesi olduğunu anlamaktır. Sancı, Türk demokrasisinin uğradığı en ağır darbenin en güçlü edebi hafızasıdır. Türkiye Gazetesi'nde Meryem Aybike Sinan'ın 12 Eylül ve Sancı başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Tuğba Kalçık'ın Javier Bardem'in Erdemli Duruşu başlıklı makalesini sunuyorum. Ünlü spor markası Adidas'ın reklam kampanyası çok tepki topladı. Reklamında Gazze'deki operasyonlarda görev almış ve orada bir bacağını kaybetmiş İsrail askerine yer vermesi büyük bir aymazlıktır. Gazze'deki soykırıma herhalde açıktan daha fazla destek veremezdi Adidas. Tabii bu reklam kampanyası sonrasında küresel ölçekte birçok eleştirinin de hedefi oldu. Bunun en başında ise ünlü oyuncu Javier Bardem geliyor. Kendisi Gazze konusunda ortaya koyduğu onurlu duruşla hepimizin takdirini toplamış bir isim. Adidas ellerinde kan olan bir adamı seçti diyerek markaya yönelik boykot çağrısında bulundu. Uluslararası medyada geniş yer bulan bu boykot çağrısını görünce bizim ülkede de Adidas'a yönelik benzer bir boykot çağrısı yapan ünlü isimler var mı diye araştırdım. Ama ne yazık ki bu olayda çekimsel davrandıklarını gördüm. Halbuki bizdeki bazı ünlüler boykotu çok seviyor biliyorsunuz. Hatırlarsanız Özgür Özel'in çağrısıyla yerli markalarımızı günlerce boykot eden paylaşımlar yapmışlardı. Boykot neden yapılır sorusunun cevabı aslında Javier Bardem ve benzeri isimlerle bizim ünlüler arasındaki çap farkını tam da burada ortaya koyuyor.
Boykotu mazlumun yanında durmanın, küresel tekellere karşı ses yükseltmenin bir aracı mı yoksa siyasi hesaplaşmanın bir enstrümanı mı olarak görüyorsun? Bu sorunun cevabı birçok şeyi de gözler önüne seriyor. Bardem, İsrail'in Gazze halkına yönelik yaptığı soykırıma karşı durduğu için buna destek veren Adidas'ı boykot ediyor. Bardem'in boykot çağrısı modern zamanda en onurlu sanatçı tavırlarından biri olarak hafızalarımıza kazınacaktır. Peki bizde boykot çağrısı yapan ünlü isimlerin amacı neydi? Siyasetteki kutuplaşmanın körü körüne yapılan mahalle kavgalarının öfke ve nefret kusma aracıydı. Üstelik ekonomiye zarar vereceğini bile bile yerli markalar hedef alınmıştı. Yani bizim ünlüler Bardem gibi Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek ve küresel tekellere karşı risk alıp bunu dünyaya haykırmak için yapmıyor boykotu. Bunun yerine yerel markaları iç politikanın malzemesi haline getirerek siyasi hesaplaşma peşine düşmek için yapıyor. Boykot amacı doğru konulduğunda erdemli bir eylem biçimidir. Tıpkı Javier Bardem'in yaptığı gibi. Gazze halkının gördüğü zulme karşı Bardem'in göstermiş olduğu vicdanlı tavrı, milyonlarca insanın kalbinden geçenleri söyleyerek yaptığı boykot çağrısı insanlık adına çok önemli bir duruştur. Umarım bizim ünlülerde siyasi kutuplaşma üretmek yerine Bardem'den ders alırlar. Sabah gazetesinde Tuğba Kalçık'ın Javier Bardem'in erdemli duruşu başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nilgün Tekridan Gümüş'ün Netanyahu'nun haberi var mıydı başlıklı makalesini sunuyorum. Çünkü iddiaya göre Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Zayed El Nahyan, 7 Ekim 2023 baskınından 10 gün kadar önce İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya Hamas'ın İsrail'e yönelik büyük bir saldırı planladığının haberini vermiş. Şimdi Netanyahu, Hamas'ın baskınını önlemek için gereken tedbirleri almamakla itham ediliyor. O saldırıda İsrail'in güneyinde yaklaşık 1200 kişi hayatını kaybetmişti. Netanyahu, Hamas'ın bu baskınının İsrail'in geleceği açısından varoluşsal bir tehdit algısına dönüştürerek Gazze şeridini yerle bir etmek için kullanmış. Suriye'de işgali genişletirken Hizbullah'ın saldırılarını gerekçe göstererek Lübnan'a girmiş, ABD'nin İran'a karşı savaş başlatmasında da etkili olmuştu. Netanyahu'nun Likud partisi Haaretz İT'in iddialarını yalanlarken haberin ardında Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Filistinli eski El Fetih yöneticisi Muhammed Dahlan'ın olduğunu öne sürdü. Likud ayrıca rakip Demokrat Parti'nin lideri Yair Golan'la, Netanyahu'nun istifaya zorladığı Shin Bet gizli servisinin eski başkanı Ronen Bar'ın da geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğini hatırlatarak Haaretz'in yanlış haberi bu gizli ziyaretle mi ilgili diye de sordu. Likud'a göre Dahlan, İsrail'de solcu zayıf bir koalisyon hükümeti kurulması için çalışıyordu. Bu sayede kurulacak yeni hükümet Gazze'den çekilecek, Dahlan'sa Kasım ayında Filistin'de yapılması planlanan seçimlerde Hamas'la işbirliği yaparak yönetimi ele geçirecekti. Orta Doğu'nun tartışmalı figürlerinden olan Dahlan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Barış Planı'nın hayata geçirilmesinde de rol oynadığı öne sürülmüştü. Dahlan cephesi ise İsrail basınına yaptıkları açıklamalarda Likud'un iddialarını reddetti. Haaretz gazetesinin haberi İsrailli gazeteciler Sholomi Eldar'la Ruti Yuval'ın yayına hazırlanan kitaplarından alıntılanmış. Amerikan CNN'e konuşan Eldar, haberin doğru olduğunu söyleyerek bu haber için 1,5 yıl çalıştım diyerek elinde belgeler olduğunu savunuyor. Netanyahu iddiaların arkasından büyük zan altında. İsrailli 4 muhalefet lideri Gadi Esenkot, Naftali Bennett, Avigdor Lieberman ve Yair Golan ender bir şekilde ortak bir açıklama yaparak Netanyahu'nun başarısızlıkları konusunda acil ve kapsamlı bir soruşturma açılmasını talep ettiler. Netanyahu ve yakın çevresi ise 7 Ekim sabahı 2023'te Netanyahu'nun kasten uyandırılmadığını, bu nedenle de başbakanın müdahalede geç kaldığını savunuyorlar.
Hatta Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu verdiği bir röportajda o zamanlar Genelkurmay Başkan Yardımcısı olan Golan'ın baskından önceden haberdar olduğunu, Hamas saldırısı başladığında derhal bölgeye giderek 6 kişiyi kurtardığını öne sürüyor. 27 Ekim seçimlerine sayılı günler kala kamuoyu yoklamalarında Netanyahu'nun Likud liderliğindeki ittifakı ve Gadi Eisenkot'un partisi Yaşar liderliğindeki ittifakı başa baş bir performans sergiliyor. İsrail, bir yanda Netanyahu'nun Hamas operasyonundan çok önce Birleşik Arap Emirlikleri tarafından uyarıldığını, bir yanda da Netanyahu'nun operasyon günü kasten uyandırılmadım iddialarını konuşuyor. Netanyahu uyandırıldı mı, uyudu mu, yoksa uyandırılmadan mı uyudu, onu ancak sağlam bir soruşturma ortaya çıkarabilir. Neticede öldürülen 1200, kaçırılan 250 İsrailli mevzubahis. Gazze'de öldürülense on binlerce masum insan söz konusu. Ez cümle, eli kanlı Netanyahu hükümetinin bitmeyen savaşlarının yükünü taşıyan ve giderek dünya çapında büyüyen antipatinin hedefi haline gelmeye başlayan sıradan İsraillileri seçimlerde kritik bir tercih bekliyor. Netanyahu'yla devam mı, tamam mı? Bu arada geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın İsrail'den satın aldığı, Yunanistan anakarası ve Yunan adalarına kurmayı planladığı Aşil Kalkanı isimli hava savunma sistemiyle ilgili bir yazı kaleme almıştım. O zaman çıkan haberlerde İsrail'in Yunanistan için bir istisna yapıp 3,5 milyar dolarlık silah sistemlerinin kaynak kodlarını da Atina ile paylaşacağı iddia edilmişti. Bu durumda Yunanistan savunma sistemlerinde kendi güncellemelerini yapabilecek İsrail'e bağımlı kalmayacaktı. Yazıda bu istisnaya dikkat çekmiştim. Meğerse durum öyle değilmiş. Yunanistan'ın Şahin Savunma Bakanı Nikos Dendias daha önce yaptığı açıklamalarda kaynak koduna erişim olmazsa tedarik olmaz demişti. Bakalım neler olacak? Aşil'in kodu, Aşil'in topuğu olur mu? Hürriyet'te Nilgün Tekfidan Gümüş'ün "Netanyahu'nun haberi var mıydı?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Zafer Şahin'in "Saraya giden CHP'linin tehdidi" başlıklı makalesini sunuyorum.

Ankara'da gündem Mansur Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la verdiği fotoğraf. Bir belediye başkanı elbette ülkenin cumhurbaşkanı ile görüşebilir ama siyasette bazen görüşmenin içeriğinden çok zamanlaması ve fotoğraf konuşulur. CHP'nin kuruluş yıl dönümünde CHP'de görünmeyip Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne görüntü vermek öyle görüşmenin tek gündemi Ankara'ydı cümlesiyle geçiştirilecek bir hadise değildir. Çarşamba akşamı itibariyle merkezinde Yavaş'ın olduğu CHP Yeni Parti, İyi Parti, Zafer Partisi, Anahtar Parti, Demokrat Partili Cumhurbaşkanlığı adaylığı formüllerinin tamamı çöp oldu. Siyasette yeni bir denklem ortaya çıktı. CHP ve Yeni Parti'ye yakın gazetecilerin görüşmeden Kemal Bey ve Özgür Bey'in haberi vardı diye başlayan durumu kurtarma çabaları sonuçsuz kalmaya mahkum. Neden mi? Çünkü Mansur Bey durmayacak. Durmayacağını dün yaptığı açıklamayla ilan etti bile. CHP ve Yeni Parti'ye mevcut pozisyonumu koruyorum derken aslında aba altından sopa gösterdi. Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem. Yani hem CHP'ye hem de Yeni Parti'ye siyasi sınır çizdi. Beni taraf seçmeye zorlamayın, bulunduğum pozisyondan rahatsızsanız benim de atabileceğim adımlar var dedi. Bu nedenle gereğini yaparım sözü sıradan bir sitem olarak okunamaz. CHP ve Yeni Parti açısından örtülü bir rest niteliği taşıyor. Özetle Yavaş iki parti arasındaki kavganın tarafı olmayı reddediyor fakat bunun ötesinde kendi siyasi alanını da ilan ediyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin kendi içindeki ayrışmasının en kritik aktörlerinden biriyle CHP'nin kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yan yana geldi. Tek kare fotoğraf muhalefetin günlerce tartışacağı bir siyasi gündeme döndü. Ve şimdi o fotoğrafın yanına Yavaş'ın rahatsızlık varsa gereğini yaparım mesajı eklendi. Bu yüzden 9 Eylül'de yaşananları yalnızca belediye başkanı

Cumhurbaşkanı ile görüştü, projeleri görüştü diye okumak eksik kalır. Fotoğraf Ankara projeleri için çekilmiş olabilir ama siyasetteki etkisi Ankara sınırlarını çoktan aştı. Saraya giden CHP'li dönüşte hem CHP'ye hem de yeni partiye beni sıkıştırmayın mesajı verdi. Bundan sonra asıl soru şu. Mansur Yavaş iki parti arasında denge kurmaya devam mı edecek yoksa şartlar zorladığında kendi siyasi yolunu mu açacak? Yusuf Tekin istifa. Yıllardır eğitimde neyin yanlış gittiğini konuşuyoruz. Ama doğru giden ve sonuçlara da yansıyan başarılı işleri niyeyse görmezden geliyoruz. Türkiye, OECD'nin her 3 yılda bir yaptığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nda dikkat çeken bir başarı yakaladı. Okuma becerilerinde 16, fen bilimlerinde 18, matematikte 9 puanlık artış sağlayarak OECD ülkeleri arasında 3 alanda da puanını en fazla artıran ülke oldu. Daha önemlisi, fen bilimleri ve okuma becerilerinde ilk kez OECD ortalamalarının üzerine çıkıldı, matematikte ise ortalama yakalandı. Bu tablo tesadüf değil. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen niteliğinden müfredata, okul altyapısından fırsat eşitliğine kadar yürüttüğü politikaların somut karşılığıdır. Türkiye artık eğitimde sadece eksiklerini tartışan değil, uluslararası göstergelerde yükselişiyle dikkat çeken bir ülke. Yazıyı yazmadan önce geleneksel medya ve sanal ortamda epey bir tarama yaptım. Türkiye'nin eğitimdeki bu başarısını sabah akşam eğitim sistemi eleştirisi yapan bazı kişilerin gündemine giremediğini gördüm. Ama bir konuda haklarını teslim etmeden geçemeyeceğim. En azından PISA sonuçlarını gerekçe göstererek Yusuf Tekin istifa diye başlayan bir cümlede kurmamışlar. Bu da bir şeydir. Milliyet gazetesinde Zafer Şahin'in "Saraya giden CHP'linin tehdidi" başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Murat Çiçek'in "Muhalif muhalifi kandırıyor" başlıklı makalesini sunuyorum. Yeni parti logosu çok kötü diye yazı yaz. Yeni partililer Şamaroğlan'ına döndürünce hemen geri vites yap. Yeni bir yazı yaz. Yazına logo konusunda hayali bir uzman ekle. Uzmanın sana logonun sadesi makbulmüş, ben anlamamışım dediğini belirt. Alkışı kap. Üsküdar Belediyesi'nin yeni başkan vekili seçimini yaz. Ortada bir yöntem olduğundan bahset. Yöntemin tutukla, satın al, korkut, iptal olduğunu uydur. Bu kez AK Parti'den bir hayali kaynak ekle. Kaynak sana AK Partililer de memnun değil dediğini iliştir. Nasıl olsa alkışı kaparım düşüncesiyle abartmaya devam et. Yazının arasına zannediyorum, sanırım, öyle olmalı cümlesiyle olmayan anket serpiştir. Muhalif kitleyi kafalamanın rahatlığıyla bir sonraki yalanını düşün. Fatih Altaylı bunu yapıyor. Sadece o da değil. Aklınıza kim geliyorsa o mahalleden herkes aynı yolu tutturmuş vaziyette. Kendilerine muhalif sıfatını uygun görenler de bile bu yalana, istismara, kandırılmaya asker yazılıyorlar. Siz aslansınız, siz kaplansınız gibi ucuz sloganlarla kitleleri öyle hale getirdiler ki Genar anketi bunun en iyi örneği. Genar Türkiye raporunun Ağustos sayısında yer alan ankette katılımcılara AK Parti'nin 25 yıllık dış politika performansında en başarılı olduğu alan sorulmuş. En başarılı alan %31.9'la savunma sanayi ve askeri kapasite cevabı verilmiş. Cevaplar arasında Afrika açılımından ABD'ye, Rusya'dan Avrupa Birliği'ne, Ukrayna'dan savaşa girmemeye kadar 16 alan var. Ama ankete katılan muhalifler %30.1 oranında AK Parti'nin dış politikada başarılı olduğu hiçbir alan yok cevabıyla durumlarını ortaya koymuşlar. Sebebi müsebbibi kendilerini kafalayan o takım işte.

zorunda kaldığını söyledi dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına helal olsun, açıklamayı ihbar kabul etti, soruşturma açtı. Peki ne oldu? İsmini verdiği meclis üyesi beni ne savcı aradı ne de başkanla görüşmem oldu ne de böyle bir beyanım var dedi. Bir tek yalancısın demediği kaldı. İl başkanı utandı mı peki? Elbette hayır. Peki il başkanı bunu yapar da eski İBB başkanı farklı mı? Aynı tornadan çıkmış gibi o da bana mahkeme arasında çay servisi yapmıyorlar deyip kendisine sorulan soygun odaklı konularını gargaraya getirmeye çalışıyor. Bakırköy Başsavcılığı açıklama yapmak zorunda kalıyor. Bizim hükümlü ve tutuklulara mahkeme arasında hiç çay servisimiz olmadı, böyle bir uygulamamız da yok zaten. Süper mikrofon dizerim. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Koza TV yayınına katıldı. Koza TV'nin kitlesini afyonlayan kadrosu lafı döndürüp dolaştırıp Özgür Özel'in bir basın toplantısında soruları dinlerken mikrofonları düzeltme görüntüsüne getirdi. O da uzun uzun anlattı. O mikrofonu şuraya, öbürünü buraya, birini sağa, diğerini sola, yanlara şunu, kenara bunu diye ciddi ciddi anlattı. Şaka yapmıyorum. İnternette var, bir bakın. Ve final muhteşemdi. Koza TV gazetecisi mikrofonları böyle dizmenizin motivasyonu neydi diye sordu. Bir de bize yandaş diyorsunuz ya, pes yani. Akşam gazetesinde Murat Çiçek'in "Muhalif muhalifi kandırıyor" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Aydın Ünal'ın "Erken Seçim ve Kabus Senaryoları" başlıklı makalesini sunuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi tarihinin en rahat seçimlerinden birini hazırlanıyor. Sebeplerini tek tek açıklayalım. Birincisi, Türkiye'nin etrafı deyimin tam anlamıyla ateş çemberi. Rusya-Ukrayna savaşı ve İran-ABD-İsrail savaşı devam ediyor. Yunanistan, İsrail'in de kışkırtmasıyla hareketli. Avrupa, ABD ile Rusya arasında sıkışmış durumda. Eş zamanlı olarak aşırı sağ yükseliyor. Suriye'de henüz işler tam olarak yoluna girmedi. İsrail, Gazze'de soykırımı sürdürürken Batı Şeria'da ve Lübnan'da işgali genişletiyor. Küresel ekonomide ciddi istikrarsızlık var. Yemen, Sudan, Somali, Libya ve daha birçok noktada Türkiye'yi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Bütün bunların üzerine İsrail, Türkiye'ye karşı saldırgan tutum içinde. Erdoğan'ı sevsin ya da sevmesin, oy versin ya da vermesin, Türkiye'nin büyük çoğunluğu bu küresel kriz ortamında tecrübeli ve özgüvenli bir liderin iş başında olmasını istiyor. Öyle görünüyor ki seçim bu atmosferde gerçekleşecek ve Erdoğan oyların çoğunluğunu rahatça alabilecek. İkincisi, 28 Mayıs 2023 seçimlerinden bu yana Erdoğan hükümeti önemli işler yaptı ancak Suriye devrimi ve ardından gelen PKK ve SDG'nin tasfiyesi tarihi kırılma noktalarıydı. Erdoğan, Suriye'de devrimin gerçekleşmesini sağladı. 42 yıllık terörü sona erdiren de Erdoğan oldu. Savunma sanayindeki atılımlar da bu dönemde ivme kazandı. Bütün icraatlar bir yana, sadece bu üç alandaki gelişme bile Erdoğan'ın seçmen tarafından onayını teyit etti. Üçüncüsü, Erdoğan'a alternatif olabilecek, karşısına çıkabilecek bir muhalefet yok. Meydan tam anlamıyla bomboş. CHP bölünmüş durumda. Yeni Parti en tepeden aşağıya kadar çamura batmış durumda. Daha muhalefetteyken yerel yönetimlerde bu kadar skandala imza atan bir muhalefete artık kendi tabanı dahi mesafeli yaklaşıyor. Muhalefetin yolsuzlukları vakayı adiyeden oldu. Çocuk istismarı, kadına şiddet, karmaşık ilişkiler, fuhuş ve daha nicesi seçmenin midesini bulandırıyor. Hangi ittifak yapılırsa yapılsın, kim aday gösterilirse gösterilsin, Erdoğan karşısında hiç şansı bulunmuyor. Tek ve büyük sorun ekonomi. Açıklanan orta vadeli program önümüzdeki aylarda ekonomide ciddi bir gelişmenin olacağına işaret ediyor. Faizlerin ve enflasyonun düşmesi, kredi musluklarının açılması, emek

diye hatırı sayılır zam yapılması bu sorunu daha arka plana itecektir. Adeta dikensiz gül bahçesi. Hani derler ya çantada keklik. Şenlikli bir seçim kampanyasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük ihtimalle birinci turda yeniden seçilecektir. Ancak şartların bu kadar uygun, elverişli, iyi ve rahat olduğu bir ortamda risklerin de aynı derecede yüksek olduğunu görmek zorundayız. Bu pembe tabloyla mahmur olmak yerine tadımızı kaçırsa da kabus senaryolarına dikkat etmek durumundayız. Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 360 oyla erken seçim kararı alması gerekiyor. AK Parti'nin 280, MHP'nin 46 milletvekili var. Yani ikisi 360'a ulaşmıyor. Bu durumda seçim kararı için diğer parti ve vekillerden de seçime onay gerekiyor. Çok mümkün ama aynı zamanda kırılgan bir tablo. İçeride ama en çok dışarıda Erdoğan'sız Türkiye isteyenlerin boş durmayacakları açık. Senaryolarını da kuşkusuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki oylama üzerine kuracaklardır. Bu önemli bir risk. Bir başkası seçim kararı oylamasının seçimin normal tarihini yani 7 Mayıs 2028'e yakın bir tarihte yapılacağına dair söylentiler. Bu çok daha büyük bir risk. Düşünün ki 360'a ulaşılamadı, seçim kararı alınamadı. Erdoğan anayasaya göre aday olamayacak. Kalan 2-3 ay içinde ortaya çıkacak kaosu yönetebilmek, krizleri çözebilmek, sorunu telafi edebilmek mümkün değil. Tam bir felaket senaryosu, hatta tuzak desek yeridir. Evet, olumsuz düşünmeyelim. Evet, kötüyü çağırmayalım. Evet, tadımız kaçmasın ama böyle bir risk var ve önlemi alınmak zorunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha seçilmesi Türkiye için özellikle de bugünlerde hayati önem taşıyor. Tam da bu noktada Erdoğan'ın seçilmesini engellemek isteyenler de adeta hayatlarını ortaya koyacaklardır. Yapılması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak ittifaklarla bir an önce seçim kararı almak, seçime 2027 Haziran'ından itibaren hazırlanmaktır. Bir yol kazası durumunda sorunları telafi etmek için de fırsat olacaktır. Yeni Şafak gazetesinde Aydın Ünal'ın Erken Seçim ve Kabus Senaryoları başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Yakup Köse'nin Adalette Baş Döndüren Rapor başlıklı makalesini sunuyorum. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlıkta geçirdiği 6 aylık süreçteki icraatlarını bir değerlendirme raporuyla kamuoyuyla paylaştı. Bu tür raporlar halka verilen değeri gösterir. Tabii ki hesap verilecek adresi de. Raporu okumaya başladığımda ard arda sıralanan icraatlar karşısında sanki maraton koşusuna katılmışım da nefes nefese kalmışım gibi oldu. İlk başta şu hususu belirteyim. Raporu okurken sık sık insan faktörünün ne kadar önemli olduğunu kendime fısıldadım. Alet kullanabilenler içindir denilmiştir. Bakan Gürlek kendisine emanet edilen makamın gereğini yapmakta oldukça usta olduğu ortaya çıktı. Raporda ilk dikkat çeken başlık faili meçhuller. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığınca ülke genelinde 638 dosya yeniden değerlendirilmiş, yapılan titiz incelemeler sonucunda 40 faili meçhul dosya aydınlatılarak 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu olaylar çözüme kavuşturulmuş. Bu kapsamda 90 şüpheli hakkında tutuklama, 26 şüpheli hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulanmış. Suç işleyip yurt dışına kaçanların Türkiye'ye getirilmesine yönelik çalışmalar da raporda dikkat çeken bir diğer başlık. Şu bilgiler verilmiş. Uluslararası adli işbirliği kapsamında 44 ülkeye 377'si adi, 186'sı terör suçu olmak üzere toplam 563 iade talebi iletildi ve 30 ülkeden 211 kişinin Türkiye'ye iadesi sağlandı. Terör suçlarıyla ilgili 16 ülkeye 142 iade talebi ve 158 kırmızı bülten çıkarıldı. Ayrıca 16 ilde cezai konularda uluslararası adli işbirliği büroları kuruldu.

Bu başlık önemli. Son dönemde türeyen çetelerin elebaşları ve tetikçileri yurt dışında olmanın rahatlığıyla meydan okuyorlardı. Artık sesleri pek çıkamayacak. Geçtiğimiz hafta Bakan Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Georgios Floridis'le telekonferans yöntemiyle görüşüp çete mensuplarının iadelerini konuştu. Son 6 ayda örgütlü, narkotik ve ekonomik suçlar kapsamında 81 ilde düzenlenen 5035 operasyonda 56.178 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, bu kişilerden 25.376'sı tutuklanırken 10.085'i hakkında adli kontrol kararı verildiği de raporda yer alıyor. Akın Gürley'in el attığı bir diğer mevzuda adaleti hızlı sağlamak için bakanlıkta yaptığı yenilikler. Bakan Gürley'in göreve gelmesiyle birlikte Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde uzmanlaşmayı sağlamak üzere 7 ayrı ihtisas dairesi kuruldu. Adli emanet, doğal afet ve kazalar, faili meçhul suçları araştırma, kamu düzeni ve dezenformasyonla mücadele, örgütlü ve ekonomik suçlar, terör suçlarıyla terörizm finansmanı ve aklama suçları daire başkanlıkları aktif olarak hizmet vermeye başladı. Raporda birçok başlık var ama hepsini buraya aktarmam imkansız. Dikkatimi çeken birkaç başlığı buraya aktararak sizlerin de dikkatinizi Adalet Bakanlığı'ndaki değişime çekmek istedim.

Star gazetesinde Yakup Köse'nin Adalette Baş Döndüren Rapor başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 29, Sure Mülk Suresi 1-30. Ayetler, Kalem Suresi 1-52. Ayetler, Sayfa 561-565.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Anne duası. Ahmet Mekki Efendi bir seferki vaazında şöyle dedi anneye hizmet etme babında. Musa aleyhisselam bir gün kendi kendine düşünüp şu şekilde dua etti Rabbine. Cennette benim komşum her kimse ya ilahi, bildir de onu bulup tanıyayım ben dahi. Buyurdu ki, ya Musa, falanca beldeye var. Çarşının girişinde bir kasap dükkanı var. O dükkanın sahibi gayet iyi bir zattır. Cennette senin komşun o kasap olacaktır. Musa aleyhisselam onu görmek üzere çıktı memleketinden, vasıl oldu o yere. Hanesine giderek buyurdu, ey kişi, ben misafir geldim sana, eğer kabul edersen. Kasap Musa Nebi'yi tanımıyordu fakat hoş geldiniz diyerek eyledi çok iltifat. Baş köşeye oturtup eyledi izzet ikram. Sonra izin isteyip işine etti devam. Önce mutfağa girip et pişirdi ocakta ve onu lokma lokma ayırdı oracıkta. Ve asılı bir zembil var idi ayrıyetten. Yavaş ve dikkatlice indirdi onu hemen. Musa Nebi baktı ki içinde bir kadın var. Çok yaşlı, pirifani, takatsiz bir ihtiyar. Kirlettiği bezleri çıkartarak ilk önce yeni temiz bezlerle değiştirdi güzelce. Yedirdi o etleri eliyle ihtiyara, o sevinip bir şeyler mırıldandı o ara. Hizmetini bitirip astı tekrar yerine ve Musa peygamberin yanına geldi yine. Musa aleyhisselam sordu ki, bu zembilin merak ettim sırrını, bana da söyler misin? Dedi, benim annemdir zembilde gördüğünüz. Yaşlıdır, ona böyle bakarım gece gündüz. Zira başka evladı yoktur hizmet edecek. Her türlü hizmetini ben yaparım severek. Buyurdu ki, sen onun temizlik hizmetini yapıp da elin ile yedirince etini, annenin dudakları oynadı, bir şey dedi. Sen ise amin dedin. Söylediğin neydi? Dedi ki, ben annemin hizmetini görünce pek fazla memnun olup dua eder gönlünce. Onu Musa Nebi'ye komşu et ya ilahi diyerek dua eder. Amin derim ben dahi. Musa Nebi o zaman buyurdu, Musa benim, bu halinden ötürü seni tebrik ederim. Annene böyle hizmet ettiğinden ihlasla beni seni görmeye gönderdi Hak Teâlâ. Annenin duasını kabul etti Rabbimiz, cennette senin ile komşu olduk ikimiz.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerin ve Evliya-i Kerem büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Esruf buyuruyorlar ki, bu zamanda dünyayı terk etmek çok zordur. Dünyayı terk etmek lazımdır. Hakikaten gerçekten terk edemeyen hükmen terk etmelidir ki ahirette kurtulabilsin. hükmen terk etmek de büyük nimettir. Bu da yemekte, içmekte, giyinmekte, meskende, dinin hududundan dışarıya taşmamakla olur buyuruyor İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Sırru.
1: Şimdi dinleyicilerimiz var telefonda, ilk dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: İyi günler efendim, hayırlı cumalarınız olsun.
2: Teşekkür ederim, sabah paylaşımınız olsun.
3: Ailem için ve İslam alemi için bir dua istiyorum hocam size.
2: Rabbim iki can saadeti versin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun, son nefese de iman selameti ihsan etsin inşallah.
3: Amin hocam, ellerini öperim. Hocam iki tane sorum var. Birinci sorumu söylüyorum hocam. Bu kan bağışı, organ bağışı yani hayat kurtarıyor. Bunu dinimizce bir açıklamasını istiyorum. İkinci sorum da hocam, borç para veriyorsun, karşılığı gelmiyor, gecikiyor veya yıllar geçiyor. Yani zor durumda kalıyoruz. Karşı taraf da oralı olmuyor. Ve hediyeleşmenin önemini istiyorum. Yani borç ne kadar verebiliriz yani? Yani şu anda aklıma gelmiyor ama yani gittiği de geri gelmiyor.
2: Anladım.
3: Ellerini öperim.
2: Peki,
3: başarılar dilerim hocam.
2: Teşekkür ederim.
3: Hayırlı
2: günler. Biz teşekkür ederiz.
1: Hayırlı günler efendim. Sağolunuz. Cumanız mübarek olsun hocam.
2: Amin efendim. Teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun. Sizin de cumanız mübarek olsun. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günleri mübarek olsun. Rabbim feyzinden istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin cuma günlerini tebrik ettiğimiz gibi Rabbim hastalarımız varsa ve dinleyicilerimizden de hasta olanlar ve yakınlarından hastalar varsa Allah-u Teala'dan Ankara'yı bir zaman şifa ihsan etmesini, borçlar varsa eda nasip etmesini, dertler varsa deva ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa sıkıntılarını hayra tebdil etmesini, kalplerine ferahlık vermesini ihsan eylesin inşallah Teala. Ayrıca Cenab-ı Hak bizleri de, neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnelerinden muhafaza eyleyip son nefeste de iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala.
1: Amin hocam. Teşekkür ederiz.
2: Şimdi biraz önce İmam Rabbani Hazretleri'nin bir sözünü naklettik de buyuruyor ki dünyayı mutlaka terk etmek lazım. İstesen de istemesen de bir gün burasını terk edeceksin. Mecbur kalacaksın. Çünkü Cenab-ı Hak ölümü yarattın buyuruyor.
1: Nasıl terk edeceğiz ama? Kafamıza mı sıkalım?
2: Yok, sıkmamıza gerek yok zaten. Gün gelince Cenab-ı Hak bir sebep yaratıyor. Aa düştü beyin kanaması. Aa kalp krizi geçirdi. Aa işte falan. Ya bilmem ne yemiş de. Efes borusuna tıkanmış falan işte falan. Neyse. Cenab-ı Hak bir sebep yaratıyor. O sebep devreye girecek. İstesen de istemesen de. Efendim ben bütün tedbirleri aldım. Aa ne fark eder? Hatta gazetelerde falan geçti. Televizyon haberlerinde de zikredilmişti. Amerika'da bir doktor. Yani adam oturmuş çalışmış. Sahası da. Vücutta kanseri tetikleyen, kanserin oluşumuna sebep olan bütün şeyleri uzun zaman dilimi içerisinde araştırarak tespit ediyor. Ve hayatını buna göre dizayn ediyor. Yani tedbir alıyor sebeplere yapışarak. Bak adam kansere yakalıp ölüyor. Çünkü ezelde takdir edilen onun kanser hastalığıyla ölmesi. Yoksa kanser öldürmedi onu. Kanser sebep oldu. Beyin kanaması öldürmedi onu. O sebep oldu. Efendim öksürürken işte falan balgam geldi. O balgam işte akciğerlerine kaçtı. Onu çıkaramadı falan. Nefessiz kaldı. Bir balgam aynı şekilde ölümüne sebep oldu. Ezel de öyle takdir edilmiş. Ben Gönel Ömer Sepettin Lisesi'nde vazifeliyken işte orada akşamları 3-5 arkadaş böyle o zaman Hakikat Kitabevi'ydi. Hakikat Kitabevi'nden kitap getirtirdik. Tabii bedelini ödüyorduk. Akşamları şeyler köylere giderdik. O kitapları alırdık. Bir arkadaşın arabası vardı. Doldurduk kitap tahtına. Bu Gönen, Bandırma, Erdek birbirlerine yakın. Balıkesir'in kazaları bunlar. O Erdek Yarımada. O Yarımada'nın etrafında bir sürü böyle balıkçı köyleri var. Niye balıkçı köyleri diye de önce bir merak ederdim. Gittim gözümle gördüm. Arazi yok. Meşburen geçim kaynağı balıkçılık. Adam balığa çıkıyor, bütün ihtiyaçlarını balık tutuyor, satıyor, onunla incekli gelirlerini temin ediyor. Şimdi bir gün orada anlattılardı. Şimdi o balıkçı köylerinden bir tanesi sabah kalkmış böyle. Adam yatağında durgun duruyor falan. Hanım demiş ki hayır diye. Ya demiş bir rüya gördüm, çok tesir altında kaldım. Hayırdır demiş. Suda boğularak öldüğümü gördüm ben demiş. Hanım da demiş ki bugün balığa çıkma. Olur demiş. Adam kahvaltısını yapmış. İşte kahvehaneye çıkmış. Orada kahve istemiş, ne içersin? Bir kahve yap demiş. Neyse kahve geliyor, yanında su da getiriyorlar ya kahvenin. O köyde anlattılar onu. Adam o bir bardak suyu almış, hani içecek bir şey yapıyor falan derken tıkanıyor, nefes borusuna kaçıyor, adam orada ölüyor. Şimdi ezelde boğularak ölmüş değil mi? Ya ille denizde olması şart değil bunun yani. O zaman ben de jeton düşmüştü. Aa dedim, eğer suda boğularak öleceksin ille denizde olması şart değil bunun. İlle şart değil. Sonra babaanneler kuşağı, işte Allah'tan rahmet eylesin, onların altyapıları hakikaten güçlüymüş. Bir şey söylerlerdi köyde. Çok kimse söylerdi onu. Oğlum attan düşen ölmemiş de eşekten düşen ölmüş. Şimdi bizi dinleyenlerden at ve eşeği belki hani görmediler, yakine şey yapmıyorlar, resimlerini görmüştür de at daha yüksek, eşek ondan daha aşağıda. Hani yüksekten düşen ölmemiş.

0: gerekirse attan düşen ölmesi lazım değil mi? Ama eşekten düşen ölmüş. Şimdi yüksekten düşerek ölmek takdir edilse efendim uçağa binmiyorum, korkuyorum, ölürüm. Fark etmez arkadaşım ya. Evine girerken iki basamak verdim vardı, pat diye düşerse yüksekten düşmüş olsun işte. Değil mi? Fark etmez yani. Ezelde o şekilde takdir edildiyse bunu hiç kimse değiştiremez. Hatta burada defalarca naklettik. Evliyadan bir zatı işte ilk üç kişi ziyarete gelmişler falan. Neyse oturmuşlar. Onlara ikramlar da bulmuş. Sonra onlar kalkmış. Giderlerken o zat da kalkmış onlarla beraber. Diğer talebeler hem demiş siz ben de demiş bunlarla gideceğim. Demiş hikmetini anlayamadık. Bunları demiş gömüp geleceğim. Tabii o böyle hadiseler okuyunca dedim demek ki dedim sürat intikali zayıf ahmak olan dedim sadece bizim asrımızda değil önceki asırda da varmış. Hiç kimse anlamamış o zatın ne demek istediğini. Hakikaten 2 kilometre gitmiş onlardan birisi ölmüş onu depretmişler. 3 kilometre sonra biri ölmüş onu depretmiş. 5 kilometre sonra biri ölmüş onu da depretmiş dönmüş gelmiş. Gömeceğiz diyor onları gömmeye gidip gömüp geliyor. Yani ezelde Cenab-ı Hak hatta Ebu Zer-i Gıpar radıyallahu teala anh hazretleri bir gün bir sefer düzenleniyor. O seferde Ebu Zer-i Gıpar radıyallahu teala hazretleri hazırlık yaparken falan orada hareket etmiş. Orada hareket etten biraz sonra işte hayvanla binmiş veya da yayın geliyor falan. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geriye dönmüş bakmış bunu yalnız tek başına gelirken görmüş. O zaman buyurmuşlar ki Ebu Zer-i Gıpar radıyallahu anh hazretleri. Bu buyurmuşlar yalnız gelir, yalnız yaşar, yalnız ölür. Sahabe-i Kiram'ın hepsini için buyurmuşlar. Hakikaten hatta bir seferini de işte hicri bir tarihte bu zamandan sonra sen Medine'de kalma. Bir yer ismi söylüyorlar oraya git diye. Mübarek şeymiş, celalliymiş. Yani birisinde bir hata yanlış gördü mü hiç şey affetmezmiş. Hemen müdahale eder. Sahabe-i Kiram'a bile müdahale eder. Bir gün yine böyle birisine müdahale ederken başka bir Sahabe-i Kiram geliyor diyor ki sana Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Falan tarihten itibaren sen Medine'de kalma demedi mi? Bak diyor o tarih değişimdi. diyor ya hemen toparlanıyor. Doğru oraya gidiyor. Hanımıyla beraber bir çadır kurmuş orada yaşıyor falan. İşte bir keçisi falan var. Ondan sonra hanımına demiş ki keçiyi kes. Ocağı yak. Üstüne tencereyi koy. Keçiyi de pişir. Kadıncağız demiş ne olacak? Demiş biraz sonra ben öleceğim. İyi demiş. Dağın başı burası çölün içi demiş yalnız başına falan sen merak etme demiş sen dediğimi yap keçiyi kes suyu da incekte ısıt bir grup insan gelir beni onlar defnedecekler sen üzülme yani ne insan olmamış ben gidiyorum diyor yolcuyum sonsuz bir yolculuğa çıkacağım dönüşü yok hani hemen abiler de buyuruyorlardı ya gidiş var dönüş yok yani gidiş dönüş bilet alayım yok gidiş. O da senin elinde değil. Zamanı gelince seni alıp götürüyorlar. Dolayısıyla hakikaten vefat ediyor. Kadıncağız telaş ediyor. Ya diyor böyle dedi ama bakmış bir grup insan geliyor. Çıkıyor kadıncağız çadırdan. Diyor ki içerideki Resulullah Efendimiz'in eshabından Ebu Zer-i Gıpari'dir. Vefat etti. Ondan sonra onlar hepsi işte hayvanlardan inmişler. Mezar kazmışlar. İşte o keçi de kesmiş ve pişirmiş onlara ikram ediyor yıkayıp kepenleyip Ebu Zer-i Gıpar radıyallahu teala hazretini defnediyorlar ve Peygamber Efendimiz o sözünün sonunda yalnız haşrolur buyurmuştur tek başına oraya defnedilmiş yalnız haşrolur konuyu nereden nereye getirdik de
1: ölmeden önce ölmek
0: bunlar ölmeden önce ölmüşler Mustafa abi ölmeden önce ölmüşler işte falan zamanda öyle ama geliyor diyor ki vakit yaklaştı ben yolculuğa çıkıyorum bir daha da görüşemiyoruz. Daha mahşere kaldı görüşmemiz. Adal asmanız çekip gidiyorlar. Allah rahmet eylesin. Hatırlarsan Enver abiler de bazen böyle işte o İhlas Holding'in VIP dediğimiz bir salon var. Orada bazen düğünde, ne bileyim kandillerde falan bazen orada yemek ikram ediliyor. Aşağı yukarı 1000 kişi alıyor orası. Enver abiler şöyle bakardı. İşte 50 sene sonra buradakilerin hiçbirisi olmayacak. Veya da 60 sene sonra veya da 100 sene sonra küçük çocuklar arası kimse olmayacak. Hakikaten Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyor ki 100 sene içerisinde dünyada yaşayanlar

0: Hepsi değişir. O bir asırçası değişir. Şimdi biz bunlara elbette ki inanıyorduk. Şimdi benim kendi doğup büyüdüğüm köy. İşte senede yazlar gidiyorum falan. Ziyaret etmeye gittiklerim hepsi kabristanda.
1: Annem, siz babam, köyü değil kabristanı ziyaret ediyorsunuz.
0: Kabristanı ziyaret ediyorum. Köyde tanıdığım yok ki, bitmiş. Yani mesela bizim çocukluğumuzda soyadı moyadı falan kimse bilmez kimsenin soyadını. Her ailenin bir lakabı vardır. Her abi.
1: Falancalar filancalar. Yani.
0: Evet, falancalar filancalar. Onu söylediği zaman ha evleri falan yerde. Zaten onlar kendilerini aynı şekilde öyle tanıtırlar. Ha biz Topalgil derler bize işte falan yerde bizim evimiz. Bize işte Kör Ahmetgil derler falan yerde falan. Bu şekilde böyle lakaplar var. Bakıyorsun şimdi dedem nenem emsali hiç yok. Peki annem babam emsali, onlar da tükenmiş. Benim emsalleri de dökülüyor. Tamam, onlar da gidiyor. Yani bize de kalmayacak bu. Sonra bizdekiler, bir arkadaşım birisi Osmanlı döneminde yeni fotoğraf makinesi çıktığı zaman bu Haliç'in kenarında, Haliç'in içi şey, kayıklarla dolu, bunların başında fes, sırtlarında bazılarının şerbet güğümü, ellerinde bardak, işte fotoğraf çekici, hepsi böyle bakıyor oraya falan. Şimdi arkalarında işte Haliç'in içerisi böyle kayıklarla dolu, siyah beyaz böyle bakıyor. Dedim bunlar da yaşadı ve dediler ki bizim İstanbul, bizim Haliç. Haliç orada duruyor, İstanbul'da duruyor. Ama onlar gitti. Ama onlar gitti. Kimse kalmadı. Kimse kalmadı. Hepimiz yolcu muyuz? Evet, hepimiz yolcuyuz. Hepimiz yolcuyuz. Onun için de hazırlanmak mı gerekiyor? Evet, hazırlanmak gerekiyor. Yani İmam Rabbani Hazretleri'nin sözünden çıktı da mübarek öyle buyuruyor. Yani gerçekten terk etmek hani zor ama en de sonunda gideceksiniz burayı. Hatta bir şey buyuruyor bu zat İmam Rabbani Hazretleri. Olması muhakkak olan olmuş bilin. Ölüm muhakkak buyuruyor bu zat. Ölüm muhakkak. Şimdi gerçek hakiki olarak dünyayı terk etmek mümkün değilse, o hakiki dediği kalben, bedenen, hücrelerine varıncaya kadar. Dünyada hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebu Sıddık radıyallahu anh hazretleri için buyurmuşlar ya, yürüyen ölü görmek istiyor ona baksın diye. Yürüyen ölü. Yani bu dünyayla bir alakası yok. Ve devamla İmam Rabbani Hazretleri yani hakiki olarak Cenab-ı Hakk'ın tabii bir ihsandır o. Öyle bir şey olmaz. Ya diyor, sureten terk et diyor dünyayı. Tabii devamını okuduk. Dinleyicilerimiz de dinledi. Yani diyor, hiç olmaz şeriatın emirlerine uy diyor ya. Değil mi? Yani bu zamanda buna bile aynı şekilde çok zor. Hatta Emre abiler buyuruyorlardı. İşte hocamız buyurdu, buyuruyorlar. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hazretlerinden dolayı. Mektubatta da geçiyor. 400-500 sene önce İmam-ı Rabbani Hazretleri her tarafı bid'at zulmeti kapladı buyuruyor. Seyyid Abdülhakim Harbi Hazretleri buyurmuşlar ki İmam-ı Rabbani Hazretleri'nde bid'at vardı, yaygındı. Şimdi buyurmuşlar bid'atla beraber küfür zulmeti var. Hatta bir gün talebeler almış Seyyid Abdülhakim Harbi Hazretleri, bu Yuşa Tepesi var. Onun altında denize de girerlermişmiş. Hatta şeylerle, mübareklerle beraber de denize girdiğini ben kendilerinden dinledim. Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh hocalarıyla orada denize girdiklerini, hatta bir surenin de tefsirini o suyun içerisinde, denizin içerisinde hocamıza anlattıklarını, açıkladıklarını, naklettiklerini de kendileri de aynı şekilde Emre abiler de anlatıyorlardı. Şimdi orada bir gün buyurmuşlar ki Seyyid Abdülhakim Harbi Hazretleri, küfür buyurmuşlar, boğazı göstermişti İslam böyle akıyor. Mümin de bunun karşısında saman çöpü gibi. Demiş, nasıl dayanacak ki? Ancak bir kaya kovuğu, bir ağaç kovuğu yakalarsa oraya yapışır. Bu selden, bu akıntıdan kendini kurtarabilir. Peki bu kaya kovuğu, bu aynı şekilde ne bileyim ben ağaç kovuğu ne? Ya el-i sünnet alimleri, bu din büyükleri. Bunların kitabı varsa, onları okuyorsan, onlar yolunda gidiyorsan arkadaş korunuyorsun. Yoksa o su senin alır götürür.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, yardım eden yardım görür. Allahü Teala dinimize uyanlara yardım eder. Bunu Kur'an-ı Kerim'de yeminle bildiriyor. Eğer siz Allah'ın dinine uyup yardım ederseniz, o da size yardım eder buyuruyor. Ehl-i Sünnet alimleri medrese, cami, dini neşriyat ve fakir fukaraya hayır hasenat yaparlardı. O büyüklerin yolunda dine hizmet edenlere de Allah muhakkak yardım eder. Demek ki Allahü Teala'nın yardım etmesinin birinci sebebi, dinimize uymak, haramlardan sakınıp farzları yapmak, ikincisi de onun kullarına iyilik etmektir. Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleri anlatır. Bir gün evde otururken bizim hanımın birden her yeri felç oldu. Hiçbir yeri kıpırdamıyordu. Ağrısı sızısı öyle çoktu ki ölecek duruma gelmişti. Ne yapacağımı bilemedim, şaşırıp kaldım. Kayınvalidem, çocuklar üzüntüden kendilerini yerden yere atıyorlardı. Tabii çok üzüldüm, çok korktum. O anda içerideki odada bir duvar yarığı var. Orada bir böcek, bir sineği rahatsız ediyor. Öldürecek, yiyecek. Git o sineği kurtar, biz de seni kurtaralım diye bir ses duydum. Koşa koşa o odaya gittim. Hakikaten duvarın yarığında bir böcek, bir sineği yakalamış öldürecekti. İkisini bir çubukla ayırdım, sinek uçarak kaçtı. İçeri geldim, hanım ayağa kalkıyordu. Bir anda iyileşmişti. Bunun üzerine kim benim bir mahlukumu sıkıntıdan kurtarırsa biz de onu sıkıntıdan kurtarırız diye bir ses daha duydum. Dolayısıyla sineğe bile yapılsa zerre kadar iyilik kaybolmaz. Ya bu yardım edilen gariban bir insansa daha kıymetli olur. En hayırlı kimse insanlara faydalı olandır hadisi şerifi bunu bildiriyor. Tabii faydalı olmanın da azı var çoğu var. En faydalı iyilik birini cehennemden kurtarmaktır buyuruldu. Biri ateşte yanacaksa ona apartman, elbise verilse ne faydası olur? Zaten hepimiz bir rüyada yaşıyoruz. Ölünce bu rüya bitecektir. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar hadisi şerifi bunu bildiriyor. Ölünce geriye hiçbir şey kalmaz. İnsan doğarken neyse ölürken de öyledir. Sadece sarılan bezin adı değişir. Birine kundak bezi, diğerine kefen bezi derler. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri'ne bu makama nasıl kavuştuğu sorulunca buyurur ki, "Yalnız Allahü Teala'nın kullarına iyilik etmekle kavuştum. Benim bir huyum var. Herkese yardım ederim. Her zaman birini ziyaret edip duasını almaya çalışırım. Aksini yapmak elimde değil. Bir zaman medresede 4 arkadaş kalıyorduk. Benden başka hepsi bulaşıcı ve çok kötü bir hastalığa yakalandı. Herkes, hatta doktor bana, o odada kalma, hastalık sana da bulaşır dedi. Onlara, ölürüm de yine çıkmam, onlar benim arkadaşım, bulaşırsa bulaşsın dedim. Onların yemeğini, suyunu veriyor, her türlü hizmetlerini görüyordum. Nihayet bir gece hastalığın bana da bulaştığını anladım. Sabah kalkınca da kendimi iyileşmiş ve nura gark olmuş buldum. Çok şükrettim. Allahü Teala her şeye kadir. Hepimiz sapasağlam ayağa kalktık, iyileştik. Her şey tıpla hallolmaz. Bazen de böyle Allahü Teala bir kün yani ol der, o şey hemen oluverir. Sadece Cenab-ı Hakk'a güvenene Allahü Teala yardım eder. Başkasına güvenenin işini ise onlara bırakır. Bir fakir zengin birinin kapısına gelir, efendim kaç gündür açım, bir lokma ekmek ver der. Zengin kızar, hakaret eder, kapıyı yüzüne çarpar. Fakir neye uğradığını şaşırır. Vermeyebilir ama bu hakaret, bu azarlama niye der. Çok ağrına gider. Karşıya geçip bir yere oturur, hüngür hüngür ağlar. O sırada oradan geçen bir ama bunun sesini duyar. Sebebini sorunca fakir olanları anlatır. Ama ona, gir koluma, bizim burada bir gecekondumuz var, orada ne varsa beraber yeriz der. Eve gelirler, karınlarını doyururlar. Ama, burada yatacak yer de var, ye iç yat, sen benim misafirimsin der. Fakir çok duygulanır, kalbinin tam inceldiği bir anda ellerini açar, Ya Rabbi, Bir ama kulun fakir olduğu halde bana bu iyilikleri yapıyor. Bu kulun bana kapısını açtığı gibi sen de bunun gözlerini aç diye dua eder. O anda amanın gözleri açılır. Olay duyulunca o zengin amaya gelip nasıl oldu bu işler? Ama da devlet kuşu ayağına kadar gelmişti ama sen bu fırsatı kaçırdın. Belki o sana dua etseydi senin de kalp gözün açılırdı ama bu nimet bana nasip oldu der. Kimin duasıyla ne olacağı bilinmez. O halde dua almak için fırsatları kaçırmamalıdır.
2: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam buyurunuz.
0: Şimdi ilk dinleyicimizin iki tane suali vardı. Dedi kan ve organ bağışı. Bu dedi gündemde. Dinimiz bu konuda ne diyor diye bir suali oldu. Efendim kan da verilebilir, organ da aynı şekilde verilebilir. Bunun bir problemi yok. Efendim bu konuda müslim gayrimüslim ayrımı olur mu? Hayır olmaz.
2: Yani gayrimüslimin kanı Müslümana verilebilir. Verilebilir. Veya organı verilebilir.
0: Verilebilir. Burada bir ayrım söz konusu değil. Hatta bazen domuz hariç diğer hayvanlardan da alıyorlar. Uyum sağlıyorsa falan. Bazen yapıyorlar. Gazetelerde görüyoruz yani, gidip de görmedik. Şimdi dinleyicilerimiz derler ki hangi hastane yapıyor bunu falan diye sorar da. Evet. Yok öyle bir şeyimiz yok. Mesleğimiz de değil, şey de değil. Biz sadece haberler itibariyle öyle internet haberlerinde falan bazen dikkatimizi çekiyor. Yapılan araştırmalar içerisinde. Ama domuz hariç deniyor din kitaplarında. Efendim şimdi organ bağışı hakkında o çok yaygın bağış kelimesi kullanılması tam ilmihal saadeti ebediyede. Bunu öyle dememeli. Çünkü insanın vücudu mal değil. Mal olan bir şey hediye edilir.
2: Veya bağışlanır. Alınır, satılır.
0: Alınır, satılır.
2: Veya bağışlanır.
0: Şimdi bu yaygınlaştırmışlar. Peki dediniz ki organ da aynı şekilde verilebilir. Ha orada şu ifade kullanılır. İşte organımı kullanmak üzere izin veriyorum. Kanımı kullanmak üzere izin veriyorum demesi bu yani. Yani onun yani doğru şekli bu. Çünkü İslamiyet insana mal demiyor. Çünkü mal alınır, satılır, hediye edilir, bağışlanır. Mal değil ki bağışlayasın. Ha ben bu kolumu bağışladım, yok. Ölürken öldüğüm zaman aynı şekilde bu kolumun kullanmasına izin verdim. Parmağımın kullanmasına izin verdim. Böbreğimin ve hatta karaciğerimin, kalbimin kullanmasına izin verdim. Böyle demeli. Doğrusu bunun bu. Doğrusu bunun bu. Mesela çok şeyi böyle değiştirmişler. Ya ne olacak öyle demek de? Ha ne olacak? Sen geldin aynı şekilde baktın kırmızı yanıyordu falan. Ne olacak, kırmızı yanarken durmak mı lazım, geçmek lazım dersin. Bir tanesi de gelir vurur, Allah rahmet eylesin. Senin arabayı çöplüğe, senin de mezarı koyuverirler gider değil mi? Ne oldu? Böyle oldu. Dolayısıyla dinin bir emirleri var, yasaklar var. Nasıl emredildiyse İmam-ı Rabbani Kutlu Sözü'nün üstüne basa basa emredileni emredildiği şekilde yapmak lazım diye. Emredildiği şekilde yapmak lazım. Dolayısıyla kan verirken de ve şey yaparken de bağışlama yerine değil izin veriyorum demeli. Bir şey daha nakledecektik ki sözü uzattık. Mesela abdest alıyor veyahut da aynı şekilde namaz kılıyor. Allah kabul etsin deniyor. Halbuki kitaplarda bu ifade yok. Böyle denmiyor. Peki ne diyecek abdest alan bir kimseye? Allah mübarek etsin denir. Peki namaz kıldı, ona da Allah mübarek etsin denir. Efendim kabul etsin. Allah da öyle pazarlık haline değilsin. Kabul eder, kabul etmez. O senin, benim bileceğim bir şey değil ki. Ama mübarek etsin. Yani Cenab-ı Hak sana ihsan etmiş, abdest almayı ihsan etmiş, mübarek olsun. Duadır o da. Aynı şekilde ama kabul etsinin anlamı farklı. Mübarek olsun. İkisinin anlamı farklı. Dolayısıyla kitaplarda biliyor ki abdest aldıktan sonra, ondan sonra bir kimse namaz kıldıktan sonra veya zekat tuttuktan sonra veya da oruç tutuyorsa oruçtan sonra diye. Söylenen söz mübarek olsun denir. Hayırlı olsun, mübarek olsun denir. Ama bunlar unutulmuş. Fıkıh kitapları, ilmihal kitapları yok. Şimdi bir sürü

dedikten sonra Allah-u Teala'dan talep ettiği, bana kıyamete kadar izin verdiği, Allah-u Teala da kabul etti, hikmetini bilemem. Kabul etti, kıyamete kadar yaşayacak. Ölmedi o. Ha, çoluğu çocuğu ölüyor, doğuyor, büyüyor, ölüyor. Çünkü cin tayfasındandır iblis, melek değildir. Ve şeyde yeryüzünü önce cinler kaplamıştı. Çok isyan edince Allah-u Teala melek orduları indirdi. İblis melekler safında yer aldı. Allah-u Teala da bunun için kendisine gök kapılarını açtı. Göklerde falan 200 bin senelik ibadeti var. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen 124 binden fazla peygamberin şeriatını, bilgilerini hepsini gördü ve biliyor bu. Yani hiçbir bugün alim dediğin adam, hiçbir alim dediğin adam aynı şekilde bunu bilemez. Yok öyle bir şey. Hatta kasıl kasıl kasıllar mesela. Ya tanıdığımız bir arkadaş var. Kendisi ilahiyatta hadis kürsü profesörüydü. Ya bir gün böyle konuşurken dedim. Yaşça da bizden büyük olduğu için. Abi dedim, kaç tane hadis-i şerifi bu abileriyle beraber bilebilirsin? Dedi 1000 tane. Hadis kürsü profesörü. 1000 tane. İmam-ı Gazali Hazretleri 300 bin hadis-i şerifi aynı şekilde ezberliyor ve Hüccetül İslam lakabı kullanıyor ona. 70 bin hadis-i şerifi ezbere bilenler var. Mesela hafız, yani hadis-i şeriflerde ilminde kullanılmış. Peki Kur'an-ı Kerim'i ezberleyenler kari demiş. Onlar bile yer değiştirmişler. Nereden açıldı, nereye geldi de hani kan, organ, bağış meselesi geldi. Terimler yer değiştirmiş. Bunun için de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, yani bu kitaplar bana ait değil. Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarından hocam, üstadım, rehberim, Seyyid Abdülhakim Arbaaz Hazretleri'nin işaret buyurduğu kitaplardan topladığım bilgiler bunlar. Onların buyurdukları. Dolayısıyla bana ait bir şey değildir. Dininizi bu kitaplardan öğrenin. Yani başka yok. Yani Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh yayınladığı kitaplardan başka Ehl-i Sünnet'i doğru anlatan hiç kimse yok. Yok. Diyecekler ki efendim çok iddialısınız. İddia değil ya. Çünkü Ehl-i Sünnet talimlerin metodu belli. Mesela bir Ehl-i Sünnetse ve ilmi de varsa, ona fıkhi bir soru sorulduğu zaman der ki İbn-i Abidin'de bu konu böyle anlatıldı. Fetva-i Hindiye'de böyle anlatıldı. Halebi-i Kebir'de böyle yazıyor. Halebi-i Sahih'te böyle yazıyor diye anlatır. Adam ehl-i sünnetim diyor. Ayet-i kerimede buyuruldu ki. Ayet-i kerimeyi okuyor, kendi kafasına göre mana veriyor. Hadis-i şerifte buyuruldu ki. Yani ayet ve hadisten ehl-i sünnet halinden metodu bu değil. Bu mezhepsizlerin metodu. Adam ehl-i sünnet diyor. Fakat mezhepsizlerin metoduyla aynı şekilde hareket ediyor. Yani şu ki. Annem rahmeti çok kullanırdı. Yani bazılar var böyle tahtal kanıya hemen çapacak bini verir. Yani araba. Emir abiler de kullanıyordu. Emir abiler tayyareyi kullanırdı. İşte şurada Yeşilköy Havaalanı vardı ya. İşte adam gidiyor, Kabe'ye gideceğim diyor. Fakat Paris'e gideceğim, uçağa biniyor buyuruyor. Ya bindiğin uçak yanlış arkadaş. Mezhepsizlerin uçağı. Vehhabilerin uçağı. Ya ondan sonra ben ehl-i sünnetim diyorsun. Sana ki ben inanır ki kitaplara bakıyorsun. Onun için Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh kitaplarını mutlak okumalı. İmanımızı da, itikadımızı da kurtarabilmemiz için ve dini konular anlatırken, söylerken kullanacağımız kelimeler de o kitabı okuna okuna zihnimize yerleşir. Ya babaannemler kuşa okuyup yazma bilmiyor ama yerleşmiş. Demek ki yerleşir. Ya sen okuyup yazma biliyorsun. Okursan bir defa değil, bir defa, iki defa, üç defa, beş defa. Tekrar ahsen buyurulmuş Osmanlıca kitaplarda laf olsun diye değil ki. Tekrar edeceksin. Ben bunu bir defa okuduydum. Okudum da arkadaş hayatına geçmedi. Hayatına geçinceye kadar devam edeceksin. Hele bir de biz ahir zamandayız. Bir defa okuyunca ufak bir rüzgar gelip alır götürür onu. Defalarca aynı şekilde okumaya devam edeceksin. Yani şükür her gün biz bu kitapları okumak mecburiyetindeyiz. Yani dışarıdaki o zehirlere karşı her gün aşılanmak mecburiyetindeyiz. Başka türlü kendimizi kurtaramayız. Son nefeste. Şimdi bir tanesi yazmış. İşte babam vefat etti. İmanlı girip gitmeliğini ne hangi duaları okuyup da öğrenebilirim falan. Dedim hiç şimdi öğrenemezsin onu. Her şeyi bırakmış kendi, yani babasını, imanlı gitti, imansız gitti. Ya imanlı gitme özellikleri belli. Eğer namazını kılıyorsa, itikad düzgünse, yani Allah-u Teala'nın dinine hizmet ediyor, yardım ediyorsa, kul hakkına riayet ediyorsa, hani İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki hiç olmazsa hükmen terk et diyor dünyayı. Öyle yaşıyorsa imanla gitme ümidi, zanlı biz öyle zannederiz, üstün zannederiz ölen hakkında. Peki nasıl anlaşılır? Ancak peygamberler aleyhissalatü vesselam hayattayken Allah-u Teala o peygamberlere vahyeder cennettedir diye.

0: Mesela Peygamber Efendimiz'in haber verdikleri var. Hatta bir gün Ömer abiler anlatırken buyurdular ki Hulefai Raşidi'nin dışında, özür dilerim, aşere-i mübeşşerinin dışındakiler hakkında bile %100 bir şey söyleyemezsin cennetlik diye. Zannı galiple söylüyorsun buyurdular. Niye dediler? Çünkü buyurdular, aşere-i mübeşşeri hakkında nas var. Kesin konuşabilmek için nas olması lazım. Nas nedir? Nas, ayet ve hadis olması lazım hakkında. Bu ikisine nas denir fıkıh kitaplarında. Hakkında nas var mı? Var. Peygamber Efendimiz bildiriyor aşere-i mübeşşerin cennetlik olduğunu. Eshab-ı kiram hakkında Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de işte biat-ı rıdvan, ağaç altında söz verenler, Allah-u Teala onlardan razı, onlar da Allah-u Teala'dan razı. Biz onların hepsinin, yani zannın %100'ü, yani üstü varsa %1500'ü neyse, o zanla onların son nefeste imanla gidip cennete gittiklerine inanırız. Daha sonraki gelen zaman dilimlerinde mesela Peygamber Efendimiz varislerini görmüş, onların bildirdiği şekilde hareket etmiş, elinden geldiği şekilde gayret sarf etmiş, ona da hüsnan ederiz, imanını kurtarmıştır inşallah Teala. Ama %100 bilme şansımız yok. %100 bilme şansımız yok. Hemen bir de dinleyicimiz dedi ki, yani dedi borç veriyoruz dedi. Ondan sonra ben kaba tabir, ondan sonra dedi anamız ağlıyor diye. Tamam. Adam vermiyor. Yani dedi vermek mecburiyetinde miyiz? Değiliz. Adamın haline bak. Adamın haline bak. Yani geliyor böyle yalan bir şikayetçi falan filansa, kusura bakma arkadaşım. Bana lazım. Lazımdır ya. Lazım olmayan şey var mı? Lazımdır. Veya baktın adamın haline acıdın, hani kaç para gözden çıkaracaksın, ona göre ver. Tamam.
1: Sonra ağlamamak için.
0: Tabii sonra ağlamamak için. Çünkü Ömer abiyle birisi gelmiş de böyle işte efendim demiş falan, arkadaş böyle yapıyor. Buyurmuşlar ki dayanabileceğin kadar iyilik yap. Tamam.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.
2: Aydınlığa doğru.
3: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli. Hızla harcama.
4: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiğini tahmin ettiğimiz bir konuyu daha soracağız. Hocam, Mevlana Hazretleri ile ilgili olarak herkesin söyleyecek bir şeysi var. Özellikle belli gün ve zamanlarda Mevlana Hazretleri ile ilgili anma toplantıları yapılıyor. İşte onu ananlar bir takım etkinliklerde bulunuyorlar. Şunu sormak istiyorum ben öncelikle. Bu yazılanların, çizilenlerin, yapılanların içerisinde özellikle dikkat

0: çeken konu işte Mevlana Hazretleri yapıyormuş diye dönen bir takım insanlar var.
1: Semazenler
0: var. Ve ney, çalgı aleti olan ney hemen ön plana geliyor. Mevlana Hazretleri ney çalmış mıdır? Veya bu şekilde dönmüş müdür? Ellerini işte havaya değişik şekillerde açarak niyazda ya da duada bulunmuş mudur?
1: Mustafa Bey, şimdi insanlar kendi düşüncelerini ortaya koysa kimse itibar etmeyecek. Dolayısıyla insanlar tarafından kabul görülmüş ve herkesin sevgi ve muhabbetini kazanmış olan insanların arkasına sığınarak kendi düşüncelerini sanki o zat yapmış gibi gösteriliyor. Bunun için de zamanımıza dikkat edilirse iki tane Mevlana anlatılıyor. Birisi İslam alimi ve evliya. Biz öyle itikad ediyoruz. Evet. Öbürsü de diğer insanların kendi menfaatlerine göre hümanistliği anlatarak veya kendilerine ilave yaparak, montaj yaparak falan anlattıkları bir Mevlana var. Yani Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'yle hiç alakası olmayan. Hani İsa Aleyhisselam'a Hristiyanların bazı şeyleri izafe ettiği gibi, İsa Aleyhisselam'da olmadığı halde onu Tanrı yerine koydukları gibi, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nde farklı anlatanlar var. Şunu peşin peşin söylemek lazım. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ney çalmamıştır? Dümbelek çalmamıştır, saz çalmamıştır ve dönmemiştir. Yok böyle bir şey. Ama diyeceksin ya, herkes yapıyor şimdi.
0: Mesnevi'de neye geçiyor?
1: Onu da anlatmışlar. Hani konuyu sıcak sıcağına naklediverelim. Şimdi ney içi boş bir kamuştur. İslam alimleri hep anlatmışlardır. Çeşitli misallerle anlatmışlardır anlattıklarında. Evet. Mesela mürşid-i kamil tabirleri geçer kitaplarda. Mürşid-i işaret eden demektir. Yol gösteren demektir. Mürşid-i kamil mesela anne baba da mürşittir, rehberdir. Çocuğun ilk mürşidi, rehberi onlardır. Sonra bu yolda yükselmiş olanlar var. Evliya-i kiramın. Mürşidi kamil olmuştur. Mürşidi kamil ne demektir? Yani Allah-u Teala'nın doğru bir itikadı, ehl-i sünnet itikadı. Sonra farzları yerine getiriyor, haramlardan sakınıyor. Nefsle mücadele ede nefsi iman ediyor. Nefsi iman ettikten sonra nefsin bütün düşüncelerinden sıyrılmış. İradesini Allah-u Teala'nın iradesine rahmet etmiştir, bağlamıştır. Cenab-ı Hakk'ın irade ettiği şeyi talep etmektedir. Yani neye benzetmişler mürşidi kamili? İçi boş kamuşa benzetmişler. Nasıl ki içi boş olan kamış kendiliğinden bir ses vermez, birisi onu üflediği zaman ses çıkarıyor ise, mürşidi kamil de böyle nefsin kötülüklerinden arındığı için,
0: boşaldığı için
1: Allah-u Teala'nın iradesi ve muradı aynı şekilde onda tezahür etmektedir. Onun için Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri dinleneyden diye başlamıştır. Yani dinle mürşidi kamilden demektir o. Yoksa kavaldan dinle değil. Yani kaval dinlesene önce. Bugüne kadar aynı şekilde Anadolu'da bir sürü çobanın çaldığı kaval var. Çok kimse dinledi ama hiçbir şey olmadı.
0: Koyunlar sürekli dinliyor ama.
1: Sürekli dinliyor. Hiçbirisi de kemale gelmedi. Evet. Dolayısıyla neyle bir alakası söz konusu değil. Peki dönmek, zıplama, koplama? Yok öyle bir şey.
0: Raks etmek.
1: Yok öyle bir şey de yapmamıştır. Gereği de yok. Yani hoplayıp zıplayınca mı Allah-u Teala aynı şekilde kabul edecek? Şimdi bazen o semazen gösterilerine bakıyorsun. Öyle şeyler uydurmuşlar ki kendilerine göre öyle kalıplar yapmışlar, bilmem neler yapmışlar falan. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri hani dirisi topraktan çıkartılsa bunları bir görse herhalde yüzüne tükürür. Hani diyeceksiniz ki efendim çok ağır gidiyorsun. Ben de Konyalıyım. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin türbesinin içerisine ne koymuş? Daha önce mesela önce o bilgiyi verin de Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri evliyanın büyüklerindendir. Kadiri tarikatında yükselmiştir. Miladi 1207'de Berk'te şehrinde doğmuş ve 1273'te Konya'da vefat etmiş. Daha önce Konya'da Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin türbesinde mesela koymuşlar oraya. Ud, bilmem ne, ona benzer çalgı aletleri, telli koymuşlar oraya. Ney zaten çalıp duruyor. Orada yazıyor mesela çalgının altında. 1300 küsür. Ondan sonra 1300 bilmem ne. Zaten 1273'te vefat etmiş Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri. Uydurma olduğu besbelli. Getirmişler oraya koymuşlar. Tabii insanlar da Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin hayatını sıhhatli bir şekilde Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarından okumadıkları için, bilmedikleri için oradakilerini doğru zannediyor. Ve oradaki gösterilenleri de aynı şekilde doğru zannediyor. Bir de işin içerisine ticaret girmiş. Mesela ben Konya'lı olduğum için Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin türbesinin etrafına gittiğin zaman şekerler Konya, kaşıklar şekerler Mevlana şekeri olur. Ondan sonra kaşıklar Mevlana kaşığı olur.
0: Tabaklar
1: Mevlana tabağı olur. Hatta o evde mesela dereceler onlar bile Mevlana olur. Mevlana türbesi yerleştirilir. Mesela biz Hindistan'a gittik, Taç Mahal. Aynı şey. İnsanlar bir yerde böyle meşhur olan, göze batan bir şey olduğu zaman hemen orada da Taç Mahal resimli tişörtler, ondan sonra kaşıklar, biblolar, ondan sonra ne bileyim pipolar, oraya kadar aynı şekilde Taç Mahali her tarafa işliyor. Ha, ticarete alet edilmiştir. Semazen gösterileriyle de aynı şekilde bir gelir söz konusu. Bizim İmatif Okulu'na giderken mesela arkadaşlar vardı falan. O da giderlerdi falan. Ücret karşılığı dönüyorlardı onlar. Dedim başınız dönmüyor mu? Yok dedi. Önce bir ilaç veriyorlar. Parmaklarının arasına da aynı şekilde bir demire takıyor. Döne döne döne alışıyorsun diyor onu sana. Yani bir yerde amatör sporcu. Oradakilerin hepsi. Şeyh Bostun'a Bosna için dedikleri de aynı şekilde uydurmanın uydurma bir şey. Evet. Yani ne Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ile bir alakası var, ne de onun yoluyla bir alakası var. Çünkü Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri değil böyle raks etmek, dönmek, dolaşmak benzeri şeyler. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri sesli bile zikir yapmamıştır. Hatta mesnevisinde geçiyor. Pesi can kün vası canan ra talep. Bile bir ka migu namrab. Yani o halde sevgiliye kavuşmayı canı gönlünden iste, dudağını ve damağını oynatmadan Rabbinin Allah-u Teala'nın ismini söyle. Zikri bile aleni aynı şekilde yapmıyordu. Yani Allah Allah diye bağırmıyordu. Nerede kaldık? Ha uydurma böyle elinin birini açmış da birini işte Allah-u Teala'dan geliyormuş öbürüsü de insanlara veriyormuş. Bunu uydurmuşlar, uydurmuşlar, söylemişler. Ha diyeceksin bu kadar aynı şekilde uydurulabilir mi? Elbette ki. Bir de evliya olabilmek için itikadın ehl-i sünnet itikadında olması lazım. Bu bir. İkincisi haramlardan değil, mekruhlardan, hatta mubahların fazlasından bile de sakınması lazım. Nerede kaldı ki çalgı çalacak, dönecek, hoplayacak, zıplayacak? Düpedüz iftiradır Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ne. Evliya olan bir zat açıkça haram işlemez. Haramı teşvik etmez, haramı da aynı şekilde izin vermez. Külliyen yalandır. Yarın bu şekilde Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ne bu şekilde söyleyenler ve edenler toprağın altına girdiği zaman Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bunlardan dava alacak. Ya Rabbi diyecek, ben böyle bir şey yapmadım. Bunlar benim ismimi kullanmak suretiyle beni alet ederek böyle böyle yaptılar. Hatta dine zarar verdiler, İslamiyet'e zarar verdiler. Orada nasıl hesap verecekler ki bunlar? Bunları yapan kimseler. Ha şimdi bizi izleyip dinleyip de ne diyor bu falan diyenler de olabilir. Ama doğrusu bu mu? Evet, doğrusu bu. Çünkü mesela hadis-i şerifte İbn-i Hacer-i Mekki Hazretleri naklettiği bir hadis-i şerifte davulu ve mizmarı yok etmek için emrolundu buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Davulu ve mizmarı, yani bütün çalgıdır. Şimdi sen tutuyorsun dümbelek orada şey yapıyorsun, def çaldırıyorsun, ney çaldırıyorsun? Ne alakası var? Ve Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh Hazretleri'nin soyundan geliyor bir de. Öyle bir de hususiyeti ve özelliği var. Mesela bir hadis-i şerifte buyuruyor ki bir zaman gelir ki Kur'an-ı Kerim mizmarlardan okurlar, okuyanlara ve dinleyenlere Allah-u Teala lanet eder. Okuyanlara. Yani orada çalgı çalınacak ve Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri böyle yapılacak ve evliya olacak. Olur böyle şey ya. Olur böyle şey ya. Böyle bir şey söz konusu değil. Ama işte Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri işte gel kim olursan gel dedi. Ki mesnevisinde var yok onu bilemiyoruz da. Yani o gel demesi. Yani tövbeni 100 defa bozsan da gel. Ümitsizlikler yahu değil. Müslüman olmaya gel. Allah-u Teala iman ederek gel. Bütün İslam alimleri, bütün evliya-i kiram bunun için çalışmışsın.
0: Yeniden zaten. Tövbe et.
1: Yeniden tövbe et. Eğer gayrimüslimsen iman et. İman edince kurtulacaksın. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri de aynı şeyi anlatmış. Abdülkadir Geylani Hazretleri de aynı şeyi anlatmış. Yunus Emre Hazretleri aynı şeyi anlatmış. Ahmet Yesevi Hazretleri aynı şeyi anlatmışlar. Anlatış stilleri itibariyle hani metotları farklıdır. Onun için Yesevi, onun için Mevlevi, onun için mesela Azim Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin yolu Hüdayi şeklini almışlardır. Yoksa bunların anlattıklarının hepsi aynıdır. Doğru bir itikat. Ondan sonra Allah-u Teala'nın emirlerini yapmak, yasaklarından sakınmak. Bunların anlattığı bu. Zaten Allah doğru bir itikat olmasa, ehl-i sünnet itikadı olmasa, haramlardan, mekruhlardan sakınmadan ve farzları, emirleri yapmadan bir kimsenin evliya olması, nefsinin iman etmesi mümkün değil. Peki bugün gösterilerde, yapılan gösterilerde her sene Aralık ayının 17'sinde, 18'inde Şeb-i Aruz, düğün gecesi. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ölümü düğün gecesi olarak kabul ediyor. Yani Allah-u Teala kavuşma zamanı kabul ediyor. Öyle dümbelekler çalarak veya defler çalarak neyle çalarak Allah-u Teala kavuşulur mu ya? Yani haram işleyerek Allah-u Teala men ettiği, yasak ettiği bir şey yaparak Allah-u Teala yaklaşılabilir mi? Yani şöyle söyleyeyim açıkçası. Ben bir devlet büyüğüne hakaret ederek, söverek, ana avrat söverek ona yaklaşacağım. O da diyecek, ooo hoş geldin, sefalar getirdin sana. Ne istersin, genel müdürlük mü istersin, ne istersin mi diyecek. Olur mu öyle şey ya? Yani Allah-u Teala yasak ettiği bir fiili Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri yapacak ve Mevlana olacak. Olur mu öyle şey ya? Olur mu öyle şey? Yani akıllı bir kimse bunu iyi düşünmesi ve iyi yapması lazım. Netice olarak Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ehl-i sünnet itikadında evliya-i kiramdan bir zattır. Ne def çalmıştır, ne ney denen o kavalı çalmıştır. Ne aynı şekilde diğer aynı şekilde telli olsun, sesli olsun hiçbir çalgı aleti çalmamış ve dönmemiştir de. Bunlar Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ne iftiradır. Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarından Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin hayatı düzgün bir şekilde okunursa bu zat o zaman aynı şekilde tanınır. O zaman da istifade edilir efendim.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Saadeti ebediyeden. Borç ödemekte ihsan, istemeye vakt bırakmadan önce vermektir ve paranın en iyisini vermek ve kendi eliyle ve ayağına gidip vermektir. Onu birisini göndermeye mecbur bırakmamaktır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, en iyiniz borcunu iyi ödeyeninizdir. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, ödünç alan bir kimse İyice ödemeyi niyet ederse, borcunu ödemesi için melekler ona dua eder. Bir kimse, malı olduğu halde, borcunu ödemeyi bir saat geciktirirse, zalim ve asi olur. Namaz kılarken de, oruç tutarken de, uykuda da, yani her an lanet altında bulunur. Borç ödememek öyle bir günahtır ki, uykuda bile durmadan yazılır. Malı olmak, parası çok olmak demek değildir. Belki satılık bir şey olup da, satmazsa günah işlemiş olur. Değeri düşük olan para veya işe yaramayan mal vererek öder ve bunu hak sahibi beğenmeyerek alırsa, yine günah olur. Onu razı etmedikçe, yani gönlünü almadıkça, günahtan kurtulamaz. Çok kimseler bunu düşünmez ama büyük günahlardandır.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
2: Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, 2. Bölüm. Evliyanın büyüklerinden Seyyid-ü Taife, tasavvuf ehlinin efendisi denmekle meşhurdur. Künyesi Ebu'l-Kasım'dır. Cüneyd bin Muhammed 207, miladi 822'de Nihavend'de doğdu. Bağdat'ta büyüdü ve 298, miladi 911'de 91 yaşında orada vefat etti. Kabri şerifi, hocası ve dayısı Sırrı-i Sekati'nin kabri yanındadır. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, talebelerine yapmış oldukları sohbetlerde buyurdular ki, tasavvuf ehli toprak gibidir. Toprağa kötü şeyler atılır, fakat toprak iyi şeylerle karşılar. Çiçek vesaire gibi. Güzel şeyler verir. Tövbe, yaptığı günahlara pişmanlık duymak ve zemmedilen hareketlerden Allah-u Teala'nın razı olduğu işlere dönmektir. Doğru bir tövbe edebilmek için helalinden yemek, azalarını kötülüklerden ve günahlardan muhafaza etmek, bu hususlarda Allah-u Teala'dan yardım istemek lazımdır. Tövbe, kulun Allah-u Teala'ya karşı cürette bulunduğunu bilmesi, günahından dolayı kendisini yere batırmayacak, ateşte yakmayacak kadar Rabbinin halim olmasını görmesidir. Sonra tövbe edip bir daha ona dönmemesidir. İnsanları iki şey helak eder. Biri, tövbe ederim diyerek günah işlemeleri, diğeri de, sonra yaparım diyerek tövbeyi geciktirmeleridir. Tövbenin 10 derecesi vardır. 1- Cehaletten uzaklaşmak. 2- Tembelliği terk etmek. 3- münkerattan tevelli, kötülüklerden uzaklaşmak. 4. Beğenilen ve razı olunulan işleri yapmak. 5. Hayırlara koşmak, hayır işlerde yarışmak. 6. Tashih-i tövbe, tövbeyi tam ve doğru yapmak. 7. Lüzumün tövbe, günahları terk edip Hakk'a yönelmek. 8. Hak sahiplerinin haklarını ödemek. Edâ-i mezalim. 9. Talebi meganim, fırsatları ganimet bilmek. 10. Kalbin tasfiyesi, kötülüklerden temizlenmesi. Her uzvun tövbesi vardır. Kalbin tövbesi, haram olan işleri yapmaya niyeti terk etmesidir. Gözün tövbesi, harama uzanmaması. Ayakların tövbesi, harama gitmemesi. Kulağın tövbesi, haram olan şeyleri dinlememesi. Karnın tövbesi, helal yemek. Fercin tövbesi, fuhşa dalmaması, işlememesidir. Tövbekârlar neden dünyayı sevmezler denildi. Çünkü onlar günaha dünyada batarlar buyurdu. Fakat tövbe de dünyada yapılır dediklerinde de bu günaha delildir. İşleniyor ki tövbe yapılıyor. Bu kesindir. Yani dünyada günah işleniyor. Fakat bu günahların tövbesinin kabul edileceği kesin değildir buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine, İhlası kimden öğrendiniz diye sordular. O da cevabında buyurdu ki, Mekke-i Mükerreme'de bulunuyordum. Bir berber gördüm. Ona, Allah rızası için benim saçlarımı düzeltebilir misin dedim. Berber, elbette dedi. O sırada mevki sahibi birini tıraş etmekteydi. Hemen tıraşını bırakıp, efendi kalk. Bir kimse Allah için bir şey istedi mi, bütün işler durur. Derhal ona bakılır, dedi. Sonra berber koltuğuna beni oturtup tıraş etti. Sonra da bana bir miktar altın verip, ihtiyaçların için lazım olur, onlara harcarsın, dedi. Ben bu hale çok hayret edip, elime geçecek ilk parayı kendisine hediye etmeye niyet ettim. Az bir zaman sonra, bana Basra'dan bir kese altın gönderdiler. Hemen götürüp o keseyi ona verince, sebebini sordu. Ben de niyetimi açıkladım. Bunun üzerine bana, sen Allah rızası için beni tıraş et dedin. Ben de o niyetle seni tıraş ettim. Şimdi bunları alırsam, niyetimde bir değişme olmasından korkuyorum, dedi. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, talebelerine yapmış oldukları sohbetlerde buyurdular ki, Peygamber Efendimiz buyurdu ki, kişinin çocuğunu terbiye etmesi, ona edep öğretmesi, her gün yarım sağ sadaka vermesinden daha hayırlıdır. Kalbinde Allah için bir şey olmayan ve Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymayan kimse edepten uzaktır. Kim nefsini edepli olmaya zorlarsa ihlas ile kulluk etmesi mümkün olur. En üstün edep tövbe ve nefsi günahlardan men etmek, uzak durmaktır. Üstünlüklere ancak edep ile kavuşulur. Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyurdu ki, güzel edep, Allahü Teala'nın gazabını söndürür. Yahya bin Muaz Hazretleri, kim tam bir edep ile edeplenirse, Allahü Teala'nın sevdiği muhabbet ehli kimselerden olur buyurdu. Üç haslet vardır ki, bunlara sahip olan, mahrum kalmaz. edep ehliyle beraber bulunmak,

güzel edep sahibi olmak ve başkasına eziyet etmemek. Bütün edeplerin başı, rahatlıkta da, sıkıntı zamanında da, Allahü Teala'nın emirlerine uyup, yasakladıklarından sakınmaktır. Sehl bin Abdullah Hazretlerine, "Nefsin edebi nedir?" diye sorulunca buyurdu ki, "Nefsinizi üç şey ile edeplendiriniz. Gafil kimselerle birlikte bulunmayınız. Çünkü onlar dünya işlerine dalarlar, kendilerini unuturlar. Nefsin yasak edilen şeylere dalmasına ve uyumada, yemede ve içmede, mübahlarda aşırı gitmesine engel olunuz. Bir de helal lokma yiyiniz." Abdullah bin Mübarek buyurdu ki, "Edepten az bir şeye bile çok muhtacız. İlimden çok şeye muhtaç olmamız böyle değildir." Hızır aleyhisselam bir kimseye şöyle buyurmuştur: "Allah'ım, sana kulluk yapmam hususunda bana güzel edep ihsan eyle" diye dua et. Hasan-ı Basri Hazretleri, "Dünyada ve ahirette kul için en faydalı edep, dine bağlılık, dünyaya düşkün olmamak ve Rabbini tanımaktır" buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Kendisine iftira edip, uydurma sözlerle halifeye şikayet ettiler. "İnsanlar onun sözleriyle fitneye düşüyor, karışıklık çıkarıyor" dediler. Halifenin 3000 altına satın aldığı ve kendisini çok sevdiği çok güzel bir cariyesi vardı. Halife ona, "Kıymetli elbiseler giy, çeşitli mücevheratla süslen. Falan yerde Cüneyd'in yanına gidip yüzünü aç ve Cüneyd'e, 'Benim çok malım var ama kalbim dünyadan soğudu. Sana geldim ki beni kabul edesin ve ben de senin yanında ibadet ve taatle meşgul olayım. Senden başkasıyla bulunmama kalbim razı olmuyor, de" diye tembih etti. Bir hizmetçiyle beraber bu cariye, Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin bulunduğu yere geldi. Kendisine söylenilen şekilde giyinmiş ve süslenmiş idi. Ve bu söylenenleri daha fazlasıyla Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine söyledi. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri hep önüne bakıyordu. Bir ara başını kaldırıp, "Allah'ım!" diye bir feryat etti. Onun bu sözüne dayanamayan cariye düşüp öldü. Cariyeyi getiren hizmetçi derhal geri dönüp olanları halifeye anlattı. Halife yaptığına çok pişman oldu ve, "İşte böyle yapılmaması emredilen şeyi yapan, görülmemesini arzu ettiği şeyleri görür" diyerek kendini ayıpladı. "Öyle bir zatı yanıma çağırmam münasip değildir" deyip kendisi Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin yanına geldi ve, "Ey üstad, bu kadar güzel bir kadını yakmaya kalbin nasıl müsaade etti?" dedi. Hazreti Cüneyd, "Ey müminlerin emiri, senin mümin kullara olan şefkatin bu mudur ki, benim 40 senedir uğraşarak, nefsimle mücadele ve mücahede ederek ve can çıkarırcasına ibadet ederek kazandıklarımı bir anda yok edeceksin. Ben vasıta oldum. Aslında sen yapma ki sana yapmasınlar" buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, kalplere tesir eden çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, Resulullah'a bir adam gelip, "Ya Resulallah, din nedir?" dedi.
güzel ahlaktır buyurdu. Sonra sağ tarafına geçip, din nedir dedi. Güzel ahlaktır buyurdu. Arkasından gelip, ya Resulallah din nedir dedi. Güzel ahlaktır buyurdu. Sonra ona dönüp, din bilgilerine sahip olsan da, olmasan da, din kızmamandır buyurdu. Dört şey vardır ki, ilmi az da olsa, bunlar, insanı Allahü Teala'nın indinde ve insanlar arasında en yüksek dereceye çıkarır. Bunlar, hilm, yumuşaklık, tevazu, cömertlik ve güzel ahlaktır. Bunlar imanın kemalindendirler. Her binanın bir temeli vardır. Dinin esası da güzel ahlaktır. Ümmü Derda Hazretleri buyurdu ki, Resulullah'tan işittim. Mizana ilk konulacak şey güzel ahlak ve cömertliktir buyurdu. Hazreti Ali rivayet etmiştir. Resulullah Efendimiz hadis-i şerifte buyurdu ki, kim cennete iştiyak duyarsa hayır işlerde yarışsın. Kim cehennemden korkup sakınıyorsa şehvetleri terk etsin. Kim ölümden korkarsa gayrı meşru olan lezzetleri ve kendisine musibetler getiren dünyaya düşkün olmayı terk etsin. İşin aslı az yemek, az uyumak, şehvetleri, nefsin isteklerini terk etmektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, amellerin en üstünü helalden kazanmaktır. Sırrı-i Sekati Hazretleri, insan dinini şehvetlerine tercih etmedikçe, dini için şehvetlerini terk etmedikçe, kâmil insan olamaz, buyurdu. Büyüklerden bir kısmı da, şehvetler şeytanın yularıdır. Kim onun yularını takınırsa, dünyada kaldığı müddetçe şeytanın bineği olur, buyurdu. Kurtuluşun anahtarı, gayzı, kızgınlığı yenmektir. Zaferin anahtarı ise, nefsin isteklerini terk etmektir. Yahya bin Muaz Hazretlerine denildi ki, kurtuluşun alameti nedir? Nefse muhalefettir, dedi. Nefse muhalefetin alameti nedir, denildi. Onun isteklerini, şehvetlerini terk etmektir, dedi. Günaha sebep olan şey nedir, denildi. Nefsin şehvetleridir, buyurdu. Allahü Teala'nın rızasına nasıl kavuşulur diye sorulunca, dünyaya düşkün olmayı terk et, kavuşursun. Nefsin hevasına uyma, ulaşırsın, buyurdu. Denildi ki, işini nefsin heva ve hevesine bırakma, seni zulmete sürükler. Çünkü o, zulmetten yaratıldı. Mü'min, nefsini şehvetlerinden koruyup ıslah edince, nuru melekût aleminde kandil içindeki lamba gibi parlar. Tûl-i emel, bitmek bilmeyen istekler, nefsin şehvetlerine dalmaya sebep olur. Bu da şüphelilere dalmaya, şüpheliler de harama düşmeye sebep olur. Haramlar ise insanın cehenneme gitmesine sebep olur. Bir kimsenin kalbinde kendisini nefsin isteklerinden, kötülüklerinden koruyacak kadar ahiret düşüncesi yoksa, bunları terk etmeye güç bulamaz. Hazreti Ali buyurdu ki, kurtuluş üç şeydedir. Hüda, hidayette olmak, takva üzere olmak ve bir de hevayı, nefsin isteklerini terk etmektedir.
kim nefsin isteklerini terk eder de bunun neticesini kalbinde hissetmezse henüz terk edememiştir. O yalancıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki Allahü Teala buyurdu ki İhlas benim sırlarımdan bir sırdır. Onu kullarımdan, sevdiklerimin kalbine yerleştiririm. Sehl bin Abdullah Hazretleri buyurdu ki İhlas kişinin her işini Allahü Teala'nın rızası için yapmasıdır. Sehl bin Abdullah Hazretlerine denildi ki nefse en ağır gelen şey nedir? Buyurdu ki İhlastır. Çünkü nefis ihlastan pay alamaz. İhlası hiç istemez. Yine buyurdu ki İhlas kulluk vazifesini yapmak, Allahü Teala'ya itaat etmektir. Bunu yapmayanın ihlası yoktur. Hazreti Ali, amelimiz azdır diye üzülmeyiniz. Kabul olunmamasından korkarak üzülünüz, buyurdu. Resulullah Efendimiz, Muaz bin Cebel'e buyurdu ki, Ey Muaz! İhlasla amel işle. Böyle olan amel, az da olsa sana kâfi gelir. Büyüklerden birine, İhlas nedir diye soruldu. O da, sadece Allahü Teala'nın rızası için iş yapmaktır buyurdu. Bir müddet ihlaslı olmak ebediyen kurtuluşa sebep olur. Bütün muamelelerin doğru bir şekilde yapılması iki şey ile mümkündür. Bunlar da sabır ve ihlastır. Amel üç şeye muhtaçtır. Bunlar ilim, niyet ve ihlastır. Peygamber Efendimize ihlas nedir diye sorulunca Rabbim Allah'tır demen, sonra da emrolunduğun gibi dosdoğru olmandır buyurdu. Peygamberimiz bir hadis-i şerifte de buyurdu ki kim Allahü Teala'nın rızası için ihlasla 40 gün ibadet ederse kalbinden diline hikmet akar. Allahü Teala'ya 40 gün ihlasla ibadet eden her kulun kalbinden diline hikmet pınarları fışkırır. Fudayl bin İyad Hazretleri buyurdu ki insanların görmesi ve takdir etmesi için amel etmek, iş yapmak riya ve şirktir. İhlas ile amel edeni sırf Allahü Teala'nın rızası için iş yapanı Allahü Teala riyadan ve şirkten korur. İhlas nedir denilince Allahü Teala'nın rızası için kulluk yapıp insanların Allahü Teala ile olan muamelelerinde mahlukatı aradan çıkarmaktır. Bu mahlukların ilki de nefistir buyurdu. Peygamberimiz bir hadis-i şerifte buyurdu ki, şüphesiz sıdk, doğruluk, iyiliğe, hayra, hayır da cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye sıddıklardan yazılır. Yalancılık ise fücura, fıska, günaha götürür. Şüphesiz günah da cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye nihayet yalancılardan yazılır. Dört şey vardır ki bunlar kimde bulunursa büyük kârdadır. Bunlar sadakat, haya, güzel ahlak ve şükretmektir. Sadık kimse kalbindekini diliyle konuşan, içi dışına akseden kimsedir. Buyuruldu ki kimde şu dört haslet varsa Allahü Teala onun halini, gidişatını iyiye çevirir. Bu dört haslet vefakarlık, sadakat, haya ve istikamettir. Kendilerine hakiki kulluk nasıl olur diye sorulunca
her şeye Allahü Teala'nın malik olduğunu bilip

0: kulluk etmek ve ona yönelmekle olur. Allahü Teala mealen o halde her şeyin mülkiyet ve tasarrufu kudret elinde olan Allah ne yücedir. Öldükten sonra hep ona döndürülüp götürüleceksiniz buyurdu. Yasin suresi 83. ayet. Kulluk istek ve arzuları bırakmaktır. Allahü Teala'ya teslim olmaktır. Kul ne zaman gerçek kul olur diye sorulunca, Allahü Teala'dan gelene kadere razı olup Allahü Teala'nın dilediklerini beğendiği zaman buyurdu. Kulluk iki şey ile olur. Biri kadere rıza göstermek, biri de Allahü Teala'nın razı olduğu amelleri işlemektir. Kulluğun alameti Allahü Teala'nın emirlerini sadakat ile yapmak, mahlukata yumuşaklık göstermek ve nefsin azgınlıklarına uymayıp sabretmektir. İnsan ne zaman gerçek kul olur? Allahü Teala'dan başkasına kulluk etmeyi terk ettiği zaman.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, cennet ehlinin en çoğu kötülük düşünmeyen saf kalpli insanlardır.

Bugünkü konumuz hükmü koyan Allahü Teala'dır. Sevgili dinleyicilerimiz, dinimizde bir şey haramsa hikmetini, fayda veya zararını bilmesek de onun haram olduğuna inanmak gerekir. Dinimizin bildirdiği şeylere akla uygun olduğu yahut tecrübeyle anlaşıldığı için inanmak iman olmaz. Çünkü bu aklı, tecrübeyi tasdik etmek demektir. Haramlarda muhakkak vücuda zarar veren bir şey aranmamalıdır. Bugün tıp her ne kadar hastalık bulaştıran etin domuz eti olduğunu tespit etmişse de, domuz etinde bulunan büyüme hormonunun kansere sebebiyet verdiği açığa çıkmışsa da, domuz etiyle trişinoz hastalığı geçiyorsa da, domuz şeridi mide ve bağırsak yoluyla kana geçerek göz, beyin gibi önemli organlarda ağır hastalıklara sebebiyet veriyorsa da, domuz eti yiyenlerde kıskançlık hislerinin dumura uğradığı, namusunu kıskanmadığı ve daha başka zararları tespit edilmişse de, yine de mutlaka şu sebepten dolayı domuz haram edilmiştir denilemez. Fakat hiç zararı tespit edilmese de dinimiz yasak ettiği için domuz etini yemek haramdır. Besmelesiz kesilen kuzu eti de haramdır. Demek ki maksat dinin emrine uymaktır. Bir yudum şarabın, bir bardak biranın vücuda zararı olmayabilir. Bir damla idrarın da zararı olmayabilir. Ama dinimiz bunların damlasını yasak etmiştir. Gusül ve abdest mutlaka maddi kirlerin temizlenmesi için değildir. Öyle olsaydı su olmayınca toprakla yıkanmak, yani teyemmüm emredilmezdi. Halbuki toprağa bulaştırmak temizlemediği gibi üstelik elimizi de kirletir. Demek ki gusül ve abdest maddi temizlikten çok manevi temizlik içindir. Hatta manevi temizlik için de değil, sırf emre uymak içindir. Evet, gusül ve abdestin maddi temizliğe de faydası olur. Ama asıl gaye maddi temizlik değildir. Modern jimnastik yapılsa namaz kılınmış sayılmaz. İyi olur diye 3 rekatlık bir namazı 4 kılsak namaz sahih olmaz. Demek ki maksat daha iyi hareket yapmak, daha çok namaz kılmak değil, dinin emrine uymaktır. Kadınların kapanmasında erkeklerin tahrik olma şartı yok. Hiç kimse olmasa da dinimiz namaz kılarken kapan diyor. Hiç kimse olmasa da evde açık dolaşma diyor. Bunların erkekleri tahrikle bir ilgisi yok. Tahrik için olsaydı cariye denilen kadınların başları, kolları, bacaklarının açık gezmesine, o kıyafette namaz kılmasına dinimiz izin vermezdi. Gaye tahrik olsaydı bir erkek ana, bacı, kardeş çocuğu, süt kardeş, hala ve teyzenin saç, kol ve bacakları açık yanlarında oturamazdı. Oturmasına izin verildiğine göre demek kapanma emrinin mutlaka tahrikle ilgisi yoktur. Tahrik belki birçok sebepten birisi olabilir. Demek ki gaye tahrikle hiç ilgili değildir. Esas gaye söz dinlemektir. Saçı açmanın insanlara bir zararı yok. Saçı kapatmanın mantığı söz dinlemektir. Bir erkek kız kardeşiyle evlense çocukları mutlaka sakat olur diye bir şey yok. Yabancıyla evlilikte de aynı hastalıklar olabiliyor. Hazreti Adem zamanında kız kardeşle evlenmek Allahü Teala'nın emriydi. Eğer mutlaka çocuklar sakat olsaydı o zaman Allahü Teala bunu emretmezdi. Eğer maksat çocukların sakatlığı olsaydı 20 yaşındaki bir gencin artık doğurmaları mümkün değil diyerek menopoz dönemine giren halasıyla teyzesiyle evlenmesinde sakınca görülmez, süt kardeşle evlenmesi yasaklanmazdı. Bununla beraber dinimizin emrinde mutlaka faydalar, yasaklanmasında da zararlar vardır. Bir emirde hiç fayda, bir yasakta hiçbir zarar görülmese de bunlara riayet etmek gerekir. Dinimizde bir şey haramsa, hikmetini bilmesek de onun haram olduğuna inanmak gerekir sevgili dinleyiciler. Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olarak bildirdiği şeylere akla uygun olduğu yahut tecrübeyle anlaşıldığı için inanmak iman olmaz.
Çünkü bu aklı tasdik etmek demektir. Resulullah'a inanmak demek, onun bildirdiklerinin tamamını kabul etmek, inanmak ve hepsini beğenmek demektir. Haramlarda muhakkak vücuda zarar veren bir şey aranmamalıdır. Mesela besmelesiz kesilen kuzu etini yemek haramdır. Kuzu eti besmelesiz kesildi diye niye yenmez demeye hiç kimsenin yetkisi yoktur. Allah'a inanan kimse onun emrine uymak zorundadır. Dinde hüküm koyma yetkisi Allah'ındır. Allah'ın koyduğu hükme karşı gelinmez. Bu Allah'ın koyduğu hükmü beğenmemek olur. Allah'ın koyduğu hükümleri beğenmeyen kimse ise Müslüman olamaz. Allah-u Teala isyan edenle itaat edenin belli olması için bazı yasaklar koydu. Bu imtihanı kazanmaları için Allah-u Teala kurtuluş yolunu da göstermiştir. Öyle bir imtihan yapıyor ki soru ve cevapların hepsi bellidir. Şunları yapan imtihanı kaybeder, şunları yapan kazanır buyurulmuştur. İmtihanı kaybedenleri de cennete koyabilirdi. Fakat mülk onun olduğu için iman etmeyenlere cennetini haram kılmıştır. Hiç kimseyi de gücünün yetmeyeceği işlerle mükellef kılmamıştır. Herkese akıl ve imkan vermiş, yapacağı işlerde serbest bırakmıştır. Artık insanlar için hiçbir bahane kalmamıştır. Allah-u Teala'nın gönderdiği eski dinlerde bazı şeyleri yemek haramken, dinimizde helal kılınmış, eski dinlerde helal olan bazı şeylerde dinimizde haram kılınmıştır. Fakat bunda da bazı hikmetler bulunmaktadır. Bu hikmetler bildirilmemiştir. İnsanoğlu her şeyin hikmetini anlamaktan aciz kalmaktadır. Dinimiz sayısız varlıkların yaratılış hikmetini açıkça bildirmemiştir. Allah-u Teala'nın yarattıklarındaki hikmetlere bakıp gerekli ibreti almayı emrettiği için insanoğlu gücü nispetinde ibret almaya gayret etmelidir. Her varlığın yaratılışında, her emir ve yasakta nice hikmetler vardır. Ölçüsüz konuşan bazı kimseler bunun hikmeti şudur diyerek kestirip atıyorlar. Halbuki sayısız hikmetinden birisi de şu olabilir dense belki daha az hata edilmiş olur. Bilmediğimiz birçok hikmetlerin yanında bildiğimiz hikmetler çok azdır. Güneş ışığında çeşitli ışınlar vardır. Işık olmasaydı gözlerden istifade etmek mümkün olabilir miydi? Renkler nasıl ayırt edilebilirdi? Güneş olmasaydı geceyle gündüz olmaz, her yer karanlık olurdu. Güneş şimdiki yerinden dünyaya çok yakın olsaydı fazla sıcaktan dünyada hiçbir canlı

zamanlı yaşayamazdı. Güneş dünyaya uzak olsaydı soğuktan yine dünyada hayat olmazdı. Değerli dinleyenler, nakil yoluyla anlaşılan yani peygamberlerin söyledikleri şeyleri akılla araştırmaya uğraşmak, düz yolda güç giden yüklü bir arabayı yokuşa çıkarmak için zorlamaya benzer. Yokuşa doğru at kamçılanırsa çabalaya çabalaya ya yıkılıp canı çıkar yahut alışmış olduğu düz yola kavuşmak için sağa sola ve geriye kıvrılarak arabayı yıkar ve eşyalar harap olur. Akıl da yürüyemediği, anlayamadığı ahiret bilgilerini çözmeye zorlanırsa ya yıkılıp insan aklını kaçırır veya bunları alışmış olduğu dünya işlerine benzetmeye kalkışarak yanılır, aldanır ve herkesi aldatır. Akıl, his kuvvetiyle anlaşılabilen veya hissedilenlere benzeyen ve onlara bağlılıkları bulunan şeyleri birbirleriyle ölçerek iyilerini kötülerinden ayırmaya yarayan bir alettir. Böyle şeylere bağlılıkları olmayan varlıklara eremeyeceğinden şaşırıp kalır. O halde peygamberlerin bildirdikleri şeylere akla danışmaksızın inanmaktan başka çare yoktur.

İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyorlar ki, iki kişinin darıldıktan sonra birbirinin ayıplarını ortaya çıkarması münafıklık alametidir.

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet bin Mesruk rahmetullahi aleyh, en kıymetli ibadet. Bu zat bir sohbetinde buyurdu ki bir ara, ne mutlu bu dünyada haramdan kaçanlara. Mahşerde ızdıraptan kıvranırken cümle halk, onlar cennette olur pek neşeli olarak. Zira en kıymetli şey, çok korkarak Allah'tan kaçmaktır, büyük küçük her haram ve günahtan. Geceleri ağlar ve derdi ki, ya ilahi, varsın, birsin, büyüksün, iman ettim vallahi. Bile bile emrine etmedim muhalefet, hep bilmeden işledim, eyle beni mağfiret. Eğer bağışlamazsan günahımı ey Rabbim, yarın mahşer gününde ne olur benim halim? O gün günahsızlara siz geçin dendiğinde, onlar neşe içinde cennete gittiğinde, sonra günahkarlara dendiğinde siz durun. Hangisinde olurum ben bu iki grubun? Bir günde buyurdu ki, haram ateş gibidir. Cehennemin ateşi hele çok şiddetlidir. Buna rağmen bir kişi etmeyip hiç endişe, kendini bile bile nasıl atar ateşe? Yarın mahşer gününde soracak kula Allah, ne için bile bile işledin bunca günah? Cevap veremez ise bu suale o kişi, maazallah yakar onu cehennemin ateşi. Bu dünya sıcağına bile zordur dayanmak. Öyleyse her günahtan kaçmalıdır muhakkak. Bir gün takva hakkında bu mübarek veli zat sevdiği insanlara şöyle etti nasihat. Takva demek bu dinde Allahü Teala'nın haram ettiklerinden sakınmaktır bir hakkın. Resulullah buyurdu, takva sahibi olan en kıymetli kişidir müminler arasından. Bir başka alim dahi buyurdu ki, muhakkak bu dinde zerre kadar

Alaüddevle Semnani Hazretleri buyuruyorlar ki, hiçbir faydalı iş yapmayarak ömrünü boşa harcayandan daha hayırsız bir kimse yoktur.

0: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
1: Bugün sizlere HPV
2: belli yöntemler var.
1: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
2: Doğum sonrası yapılan
1: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
0: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
1: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
2: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.

0: Merhaba yeni doğan güne. Merhaba başlayacak olan dostluklara. Sevgiye ve içimizde tükenmeyen mutluluklara, ümitlere merhaba.
1: Bize kulak verip dost bilen herkese merhaba.
0: Güzel yurdumuzun buram buram çiçek kokan, kekik kokan ovalarına, yaylalarına, ağaçlarına merhaba.
1: Eri kınalı gelinlerine, yaz delikanlılarına, Ali'lere, Ayşe'lere, Mehmet'lere merhaba. İçten insanlara, toprağını seven, kendi öz kültürünü seven insanlara, Türkiye'yi seven insanlara merhaba. Diyar diyar dolaşıp memleket havasını getiren rüzgara, topraklarımızı bereketlendiren güneşe, suya, toprağa içten bir merhaba. Türkiye'nin gerçek radyo tutkunlarına merhaba.

Buram Buram Anadolu. Bursa'da Zaman. Program yapımcısı İrfan Özfatura. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.

Bugün Bursa'dayız. Bursa'yı layıkıyla tanıyan herkes şu kanaate ulaşır. Bu şehre tarih damgasını o kadar derin ve kuvvetle vurmuş ki bunu hiçbir beşeri gayretin silmesi mümkün değildir. Bursa'da tarih kendi ritmi ve kendi zevkiyle vardır. Kah bir türbe, bir cami, bir şadırvan, kah bir çınar olur. Ama hep kendi türküsünü söyler Bursa'da zaman. Bu şehirde, Bursa'da belirli bir döneme ait olmak özelliği o kadar kuvvetlidir ki insan Bursa'da ikinci bir zaman daha vardır diye düşünebilir. Ve Bursa'da zaman, medeniyetimizin usta kalemi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın diliyle hem ebedileşir hem edebileşir. Bursa'da bir eski cami avlusu, küçük şadırvanda şakırdayan su, Orhan zamanından kalma bir duvar,

Onunla bir yaşta ihtiyar Çınar eliyor dört yana sakin bir günü. Bir rüyadan arta kalmanın hüznü içinde gülüyor bana derinden. Yüzlerce çeşmenin serinliğinden, ovanın yeşili, göğün mavisi ve mimarilerin en ilahisi.

Bir zafer müjdesi burada her isim. Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim. Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın, hala bu taşlarda gülen rüyanın. Güvercin bakışlı sessizlik bile çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle. Gümüşlü bir fecrin zafer aynası, muradiye sabrın acı meyvesi, ömrünün timsali beyaz nilüfer, türbeler, camiler, eski bahçeler, şanlı hikayesi binlerce erin, sesi nabzım olmuş hengamelerin, nakleder yadını gelen geçene. Bu hayalde uyur Bursa her gece. Her şafak onunla uyanır, güler. Gümüş aydınlıkta serviler, güller, serin hülyasıyla çeşmelerinin. Başındayım sanki bir abidenin. Su sesi ve kanat şakırtısından billur bir avize Bursa'da zaman.

0: Yeşil türbesini gezdik dün akşam. Duyduk bir tilavet gibi zamandan çinilere sinmiş Kur'an sesini. Fetih günlerinin saf neşesini aydınlanmış buldum tebessümünle. İsterdim bu eski yerde seninle baş başa uyumak son uykumuzu bu hayal içinde. Ve ufkumuzu çepçevre kaplasın bu ziya, bu renk, havayı dolduran uhrevi ahenk. Bir mümin uykusu olur elbette ölüm bu tılsımlı ebediyette. Belki de rüyası büyük cetlerin beyaz bahçesinde su seslerinin. Ve Bursa'da sanat. Bursa'da sanat her sabah besmeleyle uğurlanıp yorgun bedenleri şükürlerle karşılanan sanatkar babaların alın terinde tüter. Bursa'da sanat buram buram yoğrulup helal rızık kazanmanın vakarıyla zamanın elinden tutar. Bursa'da sanat devlet-i âli başkentinin azametiyle iç içe yaşamış, rızk telaşının gergeflendiği uğraşlara dönüşmüştür. Bu Somuncu Baba'nın elinde fırıncılık, Molla Fenari'nin elinde kazazlık yani ipek böcekçiliği olmuştur Bursa'da. Kozahan'dayız. Pek çoğumuzun meçhulü olan ipek böcekçiliğini Orhan Usta'dan öğreniyoruz.
1: İpek böceği Türkiye'de Nisan ayı ile Mayıs ayının 15'ine kadar Bursa'da merkezi olan İpekçilik Enstitüsü'nde kibrit çöpünün ucundaki eza kısmı kadar olan tohumlardan elde edilmektedir. Oda sıcaklığı 18 olan ve güneş görmeyen gölge yerlerde, temiz yerlerde kirevitlerin üzerine

0: meyve vermeyen dut yapraklarının üzerine serperek 40 gün içerisinde ipek kozasını elde eder. Bu ipek böceği bir çocuk gibi bakım ister. İçindeki koza yaprağı, yediği koza yaprağı temiz olması lazım, ilaçlı olmaması gerekir. Eğer bu ilaçlı olursa böcek ölür ve ipek üretmez. İpek böceğini 40 gün içerisinde zikzak çizerek kendini koza haline getirir. Koza dediğimiz bu. Şu gördüğümüz kozadan ortalama 450 metre elyaf elde edilmektedir. Daha sonra Mayıs'ı bu olay 40 gün içerisinde meydana gelir. Haziran'ın 17'sinde Bursa Kozağı'nda borsa açılır ve üretici olan köylüler kozayı bu kozağına getirir. Eskiden tüccarlarla birlikte koza birlik alırdı devlet tarım kooperatifleri. Şimdi sadece halıcılarla koza birlik almaktadır. Bu da onda tüccarların koza piyasasından çekilmesi demektir. Kooperatif bu kozaları aldıktan sonra kendi filatür tesislerinde 70 derecede 1 saat içerisinde bunu buhar vererek içindeki böceği öldürmesi gerekir. Eğer içindeki böceği öldürmezse 2 gün içerisinde böcek koza içindeki böcek kozanın şu kısmını eriterek kelebek haline gelir. Uçmayan bir kelebek haline gelir ki bu da buradan ondan sonra iplik üretilmez. Bunu çöpe atmak demektir. Türk ekonomisine zarar demektir. Daha sonra koza kooperatifi bunu 1 saat içerisinde 70 derecede bu böceği öldürdükten sonra 3 ay içerisinde kerevitlerde devamlı rüzgar gören, güneş görmeyen temiz yerlerde kurutur. Kuruttuktan sonra kendi filatür tesislerinde 100 santigrat derecede kamçı süpürgesi dediğim şeyde süpürgelerle bunları kaynatarak kamçı vurarak bunların 12 tanesinden bir uç meydana getirir. Daha sonra 12 tanesini kasnak diye tabir ettiğimiz makineye vererek kasnak bunu çekmeye başlar. Çektikten sonra aşağı yukarı 6 kilo olan yaş kozadan 1 kilo iplik elde edilmiş olur.
1: İpekçiliğin nabzı bu handa atar. Canlı bir borsanın kurulduğuna şahit oluyoruz.

0: Kestane şekeri rahmetli babam Ali Şakir Tatveren tarafından firmamıza hediye edilen bir üründür. Kendisi 930 yılında Bursa'da bu faaliyete başladığı zaman ilk planda bu kestaneyi göz önünde tutmuş. Bunun yanında da şekerli ürünler, pastaydı, lokumdu. O günkü şartlara göre imalatlarını yapıyorlarmış. 930'dan bu tarafa bu kestane Bursa'nın artık bir sembolü oldu.
1: Evet.
0: Aranan bir mal oldu. İhraç edilen bir ürün oldu. Bu şekilde üretimimizi yapmaktayız. Kestaneleri toplandığı yer diye sormak icap ederse Bursa bölgesi, İzmir yöresi, Çanakkale yöresinden bu kestaneleri temin ediyoruz.
1: Evet.
0: Ve işletmemize getirip bunları ilk ağızda bir kalibre ediyoruz. Kalibre edildikten sonra soyma hattını alıyoruz. Soyma hattından sonra şekerleme ünitesine, şekerleme ünitesinden sonra da artık paketleme ve sevk işlemine tabi tutuyoruz. Evet. Bu kestanenin böyle bu yönde büyük bir başarı elde ettiğimiz zaman aynı zamanda karşılığını da aldık. Uluslararası ödüller aldık.
1: Biraz onlardan söz edelim.
0: Tabii. İlk ödülümüz 975 Köln'de aldık. Anadolu Gıda Fuarı. 78 olacak tahmin ediyorum. Cidde, Suudi Arabistan'da oradan bir ödülümüz var. Artı Cenevre'den var. İspanya Barcelona'dan var. Amerika New York'tan var. Bunlar bizim firmamızın bu kestane ile dünyaya bir ürünümüzü tat vermiş olmamız dolayısıyla almış olduğumuz bir ödüllerdir.

Şeftali, fabrikalardan arta kalan arazilerde hala bulunabiliyor. Bursa şeftalisi, diğer meyvelerle birlikte meyve sularımıza da kaynaklık ediyor.

Çınar ulu devletin nişanesidir. Geyikli Baba'dan Orhan Gazi Erems kıyamete kadar Bursa'da kalacak. Bu hatıramız burada kaldığı müddetçe dervişlerin duası senin ve neslinin üstündedir. Senin neslinin ve devletin bu ağaç gibi kök salacak, dalları çok uzaklara ulaşacak, evlatların dini İslam'a çok hizmet edeceklerdir.

0: Bursa'da her köşede, her kare Osmanlı diyor. Osmanlısız Bursa, Bursa olmazdı şüphesiz. Osmanlı, Bursa'nın cümlesine ebediyen sinmişken, misafir gözüyle Bursa şehrinin her köşesine dikilen "Bursa Avrupa şehridir" levhalarına şaşırmadan edemedik doğrusu. Uzattık mikrofonu Bursa halkına, sorduk fikirlerini. Sahi size ne diyor bu levha?
1: Biz Osmanlıyız ya. Gene Osmanlıların da kurulmuş olduğu bir yer var, orası da Bursa. Osman Bey burada, Orhan Bey burada.
2: O yazı yazmaktan oluyorsa tamam. Yazalım, hepimiz yazalım.
3: Bursa'nın Avrupa şehri olduğunu söylüyorlar. Bana göre bu deyim gayet yanlış. Çünkü Bursa bir Osmanlı şehridir her şehirden. Artı bu Avrupa şehri tabelalarında kardeş şehirlerimiz var. Saraybosna bizim kardeşimizse Saraybosna'daki kardeşlerimiz kan ağlıyor. Biz burada festival yapıp eğleniyoruz. Bunlar niye?
4: Biz de Osmanlı şehridir.
5: Osmanlı şehri. Biz Avrupalı değiliz, Osmanlıyız.
6: Osmanlı şehri.
7: Aslında burası Osmanlı bir şehri. Evet. Olamaz yani Avrupa şehri. Yani yazık, o Yıldırım Beyazıt yerinde rahat uyuyamıyor.
8: Bana göre Osmanlı şehri.
9: Her şeyiyle bir Osmanlı kentidir. Bu Osmanlı kentinin damgasını imkanı yok atmasına.
10: Bence Osmanlı şehri.
3: Neden?
10: Çünkü Osmanlı şehri.
0: Bursa Avrupa şehridir levhası bize Saraybosna'yı hatırlattı. Üstelik Bursa ile Saraybosna kardeş şehir. Saraybosna Avrupa şehridir de ne oldu? Bursa Avrupa şehri olsa ne olacak? Emir Sultan'da bir vatandaşımız adeta isyan ediyor bu levhaya. Pankartıyla haykırıyor. Bursa Osmanlı şehridir.

Son Söz, Bursa'da zaman şairi Ahmet Hamdi Tanpınar'ı. Bakın ne diyor Tanpınar Bursa'nın kimliğine. Şimdiye kadar gördüğüm şehirler içinde Bursa kadar muayyen bir devrin malı olan bir başkasını hatırlamıyorum. Fetih'ten 1453 senesine kadar geçen 130 sene sade baştan başa ve iliklerine kadar bir Türk şehri olmasına yetmemiş, aynı zamanda onun manevi çehresini gelecek zaman için hiç değişmeyecek şekilde tespit etmiştir.

0: Engelli Reklamlar.
1: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir ilimden medeniyete programında daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum. Malum bu programımızda Osmanlı'nın yetiştirdiği ilim adamları artı devlet adamları. Bir artı daha var, gönül adamları. Bunları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi insanoğlu, bugün örnek diyorlar ya efendim, numune kimselerin etkisinde kalır. Yani

üzüm üzüme baka baka kararır. Bir söz vardır ya efendim, ama ile yatan şaşı kalkar diye. Haşa, yani amalık meselesini burada ben hemen bir vücut engeli manasına söylemiyorum. Yani biriyle dostluk kuran, arkadaşlık kuran, ondan iyi veya kötü arkadaşlığı devam ettirdiği sürece iyi veya kötü şeyler kapar. Ona benzemeye çalışır. Onun için Allah-u Teala peygamberlerini hep halkın arasında bulundurdu. Yoksa peygamber efendim insanlarla hiç görüşmeyecek, tek kalacak, o sadece buyuracak, hiç kimse yanında olmayacak. Bu din nasıl yayılacak? Ya, yani bir insan görecek, örnek alacak, Eshab-ı Kiram efendilerimiz onun ahlakıyla ahlaklanmak için yarıştılar. Onun verdiği bilgileri kendilerinin hayatının en güzel sermayesi saydılar. Ki o din bugüne kadar bize tertemiz gelebildi. Ha, bunun içerisinde bunlara bakıp da bu prim yapıyor deyip kendilerini dindar gösterip sahtekarlık edenler çok değil mi? Çok fazla hem de. Ama biz ona buna kafamızı yormayacağız. Ben kendim bu konuda ne kadar uyabiliyorumun sorusunu, sualini kendimize her akşam yatarken soracağız. Her sabah kalkarken soracağız. Efendim işte filan şöyle yapıyor. Aman ha. Filan eğer senin akrabalık yoluyla mesuliyetinde birisi ise belki iyi niyetle söylenebilir. Geri kalan, hayır, geri kalana karışmayın. Karışmayalım. Karışmamak lazım. Efendim kimse kimseyi ne cennetlik ilan edebilir ne cehennemlik ilan edebilir. Böyle bir yetki yok ki. Ne yapmışlar Hristiyanlar? Hristiyanlığı kendi arzularına çevirmişler. Papazları cemaatten koparmışlar. Papaları halktan koparmışlar. Aman, varılır mı? Ha, arada bir papa gelir de şöyle bir sırtını sıvazlarsa tamam, o takdis edildi, bitti onun işi. Hadi be, işin iş gene senin. Efendim bu mafyacıymış, bu bilmem caniymiş falan, yok, sırtı sıvazlandı ya. Tertemiz oldu. Hamamda keselenmiş gibi oldu. Olur mu efendim? Olur mu? Bir kul bir kulun günahını affedebilir mi? Kulun günahını affetmek, bağışlamak ve onun ecrini, sevabını vermek bir tek yaratanın hakkıdır. Her şeyi o verir, her şeyi de o alır. İşte ölüm can aldı. Yahut da kaza can aldı. Sel can aldı. Ne kadar tehlikeli şeyler. Öğretilmezse çocukken tabii, okulda da buna dikkat edilmezse insanlar bunları mucize ve can aldı, can verdiği efendim çok kullanıyorlar. İmana zarar. Ne yapalım diyorlar ya, bu böyle kullanılıyor bu zamanda. Allah Allah. Yani sen diyorsun ki inançlarına, arkadaş ben sana uyamıyorum ama sen bana uyacaksın. Bunun dinliği nerede kaldı efendim? Ecdadımız bunun noktasına, virgülüne dokunmadı. O da yetiştirdikleri ilim adamlarıyla ilimde dokunmadı. Devlet adamlarıyla Müslümanın korunmasında dokundurmadı kimseyi. Gönül adamlarıyla da öyle sapık sapık yogalar, bilmem neler, Buda bilmem şeyleri, tapınmaları falan, bunlardan insanları korudular. Hep yaratanı hatırlattılar. Korkutmak için değil, doğrusunu söylemek için. Şimdi bakıyoruz, dünyanın en gelişmiş ülkeleri bile
benim totemim diyor. Totemim oradan bir vatandaş. Benim totemim bacak bacak üstüne atmak arkadaş diyor. Hadi toteminle beraber sen haşrol bakalım. Totem sana orada ne yapacak? Evet. Mecburen bunları söyledim. Bugünkü size anlatacağım konu Fenarizade Muhyiddin Çelebi'dir. Molla Fenari sülalesinden gelenler İslam dinine çok büyük hizmet ettiler. Osmanlı'nın kuruluş yıllarında çok hizmetler oldu. Daha sonraki yıllarda çok hizmetler oldu. Fenari ailesinden bu kadar senedir tarihle uğraşıyorum. Bir hain, bir dinini dünyaya satan duymadım. Bu da o sağlam Fenarizadelerdendir. Kanuni devrinin Şeyhülislam'ı. Molla Fenari Hazretleri zaten Osmanlı Devleti'nin ilk Şeyhülislam'ıydı. Yani onun torununun oğlu. Molla Fenari Hazretleri'nin torununun oğlu. Fenarizadeler ailesi çok alim yetiştirdi. Ve İslam dinine, Osmanlı'ya çok hizmet ettiler. Muhyiddin Çelebi de işte o da bunlardan biridir. Babası kazasker Alaaddin Ali Fenari'dir. Babası. Yani Molla Fenari Hazretleri'nin torunu kazasker Alaaddin Ali Fenari'dir. Bugün İstanbul'da kazasker bir semt ismi söylüyoruz. Ama kazasker ne? Kazasker'e gittim. Kazasker'den geçiyor mu kardeşim bu falan? Kazı asker, kazasker, yargının, yani kadı efendilerin, bir grup kadı efendilerin en başındaki adam demek. Osmanlı'nın ilk zamanlarında bir tane kaz askeri vardı. O da başkentteydi. Efendim, Şeyhülislamlık ayrı, kadılık ayrı. Evet, Şeyhülislam fetva makamı. Kadılık fetva makamı değil. Kadı efendi ancak kitaplarda bulamadığı bir mesele olursa o zaman fetvaya müracaat ederdi. Çok mühim. Yoksa din adamları, işte hükümdarları böyle parmaklarında oynatırlardı falan filan gibi, böyle işte devlet işine karışırlardı, burnunu sokarlardı, kendi adamlarını üst makamlara getirirlerdi falan. Böyle yazan tarihçiler içlerindeki kötü niyetleri ancak dışarı vermiş oluyorlar. Malum İmam-ı Rabbani Hazretleri Kuddüs-i Sirruh bir kaptan içinde ne varsa o dışına sızar buyuruyorlar. Evet. Zahir batının aynasıdır. Efendim adam saklıyor, zahiri bozuk ama batını bozuk ama zahiri böyle cici cici duruyor. O sahtekar zaten efendim, münafık o. Münafık. Sonra devlet biraz büyüyünce Anadolu kaz askeri, Rumeli kaz askeri diye ikiye ayrıldı. Anadolu eyaletinin bir beylerbeyi vardı, bir kaz askeri vardı. Anadolu vilayetinin bir kaz askeri vardı, bir beylerbeyi vardı. Daha sonraki dönemlerde devlet büyüdükçe Kıbrıs bile beylerbeyliği olduğu zaman geldi. Mısır beylerbeyliği oldu. Efendim, böyle birçok yerlerde yeni yeni beylerbeylikleri
yani eyalet

0: Valileri görevlendirildi, vazifelendirildi. Kardeşi de Mehmet Şah isimli alimdi. Yani Molla Fenari'nin bir torunu Alaaddin Ali Fenari, gazasker. Kardeşi de, yani kimin? Fenarizade Muhyiddin Çelebi'nin, yani Molla Fenari'nin torununun iki oğlu var. Efendim, birisi Fenarizade Muhyiddin Çelebi, diğeri de Mehmet Şah isimli bir İslam alimiydi. O da kendisinden önce Rumeli kazaskeri iken vefat etti. Demek ki babası da Rumeli kazaskeri, efendim kazaskerdi, kazasker. Sonra öteki Rumeli kazaskerliği kurulunca Rumeli kazaskeri iken görev başında vefat etti. Muhyiddin Çelebi rahmetullahi aleyh ilk tahsilini babadan aldı. Çocuklar babadan alır mı tahsili? Alır. Alması lazım. Babalar şimdi çocuklarının yetişmesini müteahhide havale ediyorlar. Yani eğitimi aşağılamıyorum haşa. Osmanlı'da eğitim ama ilk tahsil, ilk adım, ilme doğru ilk adım, nasıl ilk adım annenin elinde gel oğlum gel oğlum diye de bir tane adım atınca bizim oğlan ilk adımı attı. Sonra ilk kelimeyi konuşması, baba deyince baba mı diyecek, anne mi diyecek, bakalım hangi bizi sevecek. Ya etmeyin, eylemeyin ya. Çocuğu daha bir kelime telaffuz ederken hemen bir rekabet unsuru sayıp ailenin içerisine pimi çekilmemiş bir bomba koyuyorsun. Bir gün biri çekiveriyor, patlıyor. Ya ne derse desin şükredin ki baba demiş, ana demiş. Ama siz eğitim verseydiniz evvela Allah derdi. Onu dedirmediniz. Şimdi kimin ismini söyledi? Hadi bakalım. Benimkini, seninkini. İş şakayla başlarken ciddiye bile döndüğü duyuluyor. Sonra tabii alimi çok bir aileye mensup olduğu için kardeşiyle beraber, yani Mehmet Şah'la beraber Hatipzade ve Eftalzade gibi devrin büyük alimlerinden okudu. Molla Hatipzade'nin yanında, o okuduğu hocalardan biri Hatipzade'ydi, mülazım olarak ders verdi. Yani asistanlık yaptı ona. Asistanlık yaptı. Evet. İstanbul'daki Ali Paşa Medresesi'ne müderris oldu. Evet. Artık mülazimlik bitti, müderrislik başladı. Bursa'da ve İstanbul'daki Sahn-ı Seman medreselerinde yıllarca müderrislik yaptı. Bu iki medresede, Bursa'daki medreselerden biri de, Sahn-ı Seman medreseleri de, sekizi birden, bunlara sıradan bir adam müderris tayin edilmezdi. Mesleğinde ilerlemiş kimseler tayin edilirdi. Müderris çoktu. Mesela Ayasofya medresesinde Şeyhülislamlık yapmamış kimseler müderrislik yapamazdı. Buyurun. Çok derin alim Şeyhülislamlar. Dinin her hususunu çok iyi bilmeleri gerekiyor. Muhyiddin Çelebi 15 sene müddetle efendim şu saydığımız işlerde, yani müderrislik olsun, 1519 ile 20 arasında Edirne ile İstanbul kadılığı yaptığı zaman, 1522'de Rodos seferi sırasında Anadolu kazaskeri, Sonra da Rumeli kaz askeri oldu. Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında. Ve bu aldığı eğitim işlerinde de, adalet işlerinde de tam 15 sene hak, adaletle ve başarıyla, muvaffakiyetle hizmet etti. Kimseye kayırma yapmaz, ayrıcalık yapmazdı. İnsanları tefrik etmezdi. Meseleyi hallederken herkese eşit davranırdı. Hacca gitti. Hacca tabi böyle kimseler giderken padişahtan izin alırlardı. Diyeceksiniz ki hacca gitmenin şartlarından biri de padişahtan izin almak mıdır? Bütün hacılar listeler halinde sancaklardan, eyaletlerden listeler gönderip padişahtan izin mi alırlardı? Hayır. Devlet görevinde olanlar bugün hacca gitmek isteseler üst makamlarından izin alırlar. Hele Osmanlı döneminde hak ve adaletin dağıtımında görevli olanların hacca giderken mutlaka mutlaka ümera takımı da, ulema takımı da, hem teberrüken halife olduğu için, bereketlenmek için, hem de görev icabı müsaade isterlerdi. O da ekserisine verirdi müsaadeyi. Ama acil bir durum varsa padişah vermeyebilirdi. Çünkü ulul emre itaat şart. Evet, ömründe bir defa hacca gider insan. Bu sene değil, gelecek seneye gider. Padişah onu durdurur. Hacdan dönüşte 1542 senesinde ilmi en yüksek rütbede idi artık. 3 sene Şeyhülislamlık yaptı. Molla Fenari Hazretleri'nin yoluna da uymuş oldu efendim. 3 sene Şeyhülislamlık yaptı. Efendim bunu tanıdıkları vardır, bildikleri vardır, torpillidir falan. Geçin kardeşim, geçin ya. Devlet bu kadar sene bu insanı görevlerde kullanıyor. Bakıyor ki adam dümdüz doğru. Hiç sapmıyor. Çelik gibi eğilmiyor. Bükülmüyor. Kırılıyor ama bükülmüyor. E tabii ki hizmet edecek. Tabii ki devlet o zaman güçlü olacak. Devletin gücü devlet adamlarının dünyaya meyletmesiyle ters orantılıdır. Devlet adamları dünyaya meylettikçe, meyilleri arttıkça devlet gücünü kaybeder, saygınlığını kaybeder. Vatandaşından da hürmet az görür veya göremez veya sadece hürmet edenler, uygunsuz işlerle uğraşanlar olur. Ben devlet babanın yanında işimi daha kolay yapıyorum diye. Başka devletler tarafından da sevilmez. Bir devlet başkanı düşünün ki bugün söylediğini yarın inkar ediyor. E bunun emrinde çalıştırdığı bir savcıdan, bir hakimden, yargıçtan dürüstlük istemesi mümkün mü? Değil. Kendi dürüst değil ki. Bugün böyle söylüyor, yarın böyle söylüyor. E yanına da bütün böyle yalancılar toplar onun. Tamam efendim, yaptık efendim der. Sonra yapmadığı çıkar ortaya. Aa efendim, onu yapmamış mıyız? Yapmamış mıyız, ben farkında değilim der. Ama her işi bekletmeden, muntazam, fakirin, fukaranın, çocuğun, küçüğün, kadının, yaşlının, gazinin isteklerine ilgi gösteren bir devletin başkanı, çevresindeki insanlardan da ciddiyetle vazife istemek hakkıdır. Ve onlar da yaparlar zaten. Yapmayanı da o devletin başındaki insan yanında tutmaz. Hadi güle güle arkadaş. Senin nasibin burada bitti artık der. Dedik ama Fenerizade Muhyiddin Çelebi'yi anlatmayı bitiremedik. 3 sene Şeyhülislamlık yaptı da kaldık. 1542'den 1545'e kadar geldik. İnşallah haftaya ilimden medeniyete programımızda gerisini anlatmaya devam etmek niyetindeyiz. Hoşçakalınız efendim.
1: İlimden medeniyete.

0: TGRT FM Haber.
1: Bugün bu gelişmeyi de takip edeceğiz. Efendim, Fenerbahçe'de neler oluyor? İki günde peş peşe son dakikalarla dolu bir gündem var Fenerbahçe'de. Teknik direktör İsmail Kartal konuşuluyor. İsmail Kartal Roma maçı sonrası, tarihe geçtiği bir maç sonrası istifa kararı aldığını söyledi. Daha sonra Başkan Aziz Yıldırım'dan açıklamalar geldi. Kartal istifayı geri çekmedi, fakat dün neler yaşandı? O inanılmaz trafiğe bakacağız ve Fenerbahçe'de İsmail Kartal hareketliliği son durum. Kartal Fenerbahçe'de yönetimden gelen açıklamayı paylaşacağız sizlerle. Ve merakla beklenen İstanbul'da kira yükünü hafifletecek kiralık konut projesine bakacağız efendim. Soru işaretleri var ve şunu söyleyelim. İlk etapta 12 ilçede 1071 konut teslim edilecek. Peki hangi şartlar var? Şimdi bu çok önemli. Kimler bu kiralık konutlardan, sosyal konut projesinden faydalanacak? Bu merak edilenleri efendim çok önemli bir konuğumuzla değerlendireceğiz. TOKİ Finansman Daire Başkanı Sayın Ayhan Karaca önümüzdeki dakikalarda gün başlıyordu olacak. Lütfen sorularınızı, görüşlerinizi bizimle paylaşın diyoruz. Evet, başvurularda pazartesi günü başlıyor dedikten sonra denizlerde av yasağı kalktı. Balıkçılar vira bismillah dedi. Ağlar kelimenin tam anlamıyla balıkla doldu taştı. Son 21 yılın en bereketli sezonu yaşanıyor diyor balıkçılar. Peki tezgahlarda fiyatlar nasıl? Herkes gibi ben de merak ediyorum. Birazdan bakacağız tezgahlardaki son duruma da. Ve lütfen bir manşetleri de görelim. Gazetelerde 12 Eylül başlıklarında neler var? Türkiye Gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baba ocağındaki açıklamalarına özellikle yer veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye mesajları da verdi. Şehit kanıyla siyaset olmaz dedi. Bankaların yaptığı birçok kesintinin farkında değiliz. Aslında kartta 23 kalem komisyona da birazdan bakalım Türkiye Gazetesi'nde. Sabah gazetesine geldiğimizde 15 soruda ucuz kiralık ev. İstanbul'un göbeğinde, yani İstanbul'un göbeğinde demeyelim de İstanbul'un bir noktasında 10 bin liralık kiralık bir ev bulabilirsiniz. Hangi şartlar gerekiyor? Bakacağız tabii ki önümüzdeki dakikalarda. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la yola devam kararı alındı. Peki kriz nasıl çözüldü? Bakacağız. Beşiktaş dolu dizgin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından şehitlerin kanı üzerinden siyaset, vicdansızlık, şuursuzluk. Hürriyet gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasını alıyor. Ezgi bir daha yıkıldı. Evet, depremlerde Ezgi Apartmanı davası ile ilgili sonuçlar üzüntü verdi. Ezgi bir kez daha yıkıldı diyor Akşam gazetesi. FETÖ operasyonları da devam ediyor. Birazdan bakacağız. FETÖ'ye garson operasyonu ve bakacağız tabii ki bu konudaki gelişmelere de. Fanatik gazetesi Kara Kartal zirveye kondu demiş. Futbol dünyası da hareketli efendim, ayrıntılara bakacağız. Gün başlıyor etiketimiz, hatırlatalım tekrar. Lütfen soru ve mesajlarınızı bizimle paylaşın ve ayrıntılar.
2: Girne taş ucu seferini yapan Filojet isimli geminin batmasıyla 14 kişi hayatından olmuştu. Acı faciaya ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. Soruşturmada son durum ne? Az sonra. Çay veya kahvenizin dumanı üstünde tüterken sıcak sıcak içmeyi seviyorsanız bir kez daha düşünün. Araştırmalara göre 65 derecenin üzerindeki içecekler yemek borusunu yakıyor. Bu da kanser riskini 3 kat arttırıyor. Peki çözüm için ne yapılmalı? Az sonra. İstanbul'da kira yükünü hafifletecek kiralık konut projesinin detayları belli olmaya devam ediyor. İlk etapta 12 ilçede 1071 konut teslim edilecek. Tarihi proje nasıl başlayacak? Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağı Rize'de toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanının gündemine bakacağız şimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tek amaçlarının Türkiye'yi ateş çemberinden korumak olduğunu söyledi.
3: Recep Tayyip Erdoğan! Muhalefetin ne dediğiyle, ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz. Ne onların aralarındaki kavganın, ne de sataşmanın tarafı asla değiliz.
4: Mesajı netti. Muhalefetin kavgasında taraf değiliz dedi. Türkiye'nin ateş çemberinde olduğunu hatırlattı.
3: Bu kardeşinizin gündeminde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var. Yani sizin emanetinize hakkıyla sahip çıkmak var.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Baba Ocağı Rize'deydi. İlk olarak sahil camiinde cuma namazını kıldı. Erdoğan'a memleketinde ilgi büyüktü. Namazın ardından cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı daha sonra şehirdeki yatırımların toplu açılış törenine katıldı.
3: Beşi merdane, verham mevtane.
4: Erdoğan özellikle deprem sonrası şehirleri yeniden ihya ettiklerinin altını çizdi. Rize'de bugüne kadar 5000 aşkın konut inşa edildiğini söyledi.
3: TOKİ vasıtasıyla yürüttüğümüz projelerde gaza bastık. TOKİ eliyle bugüne kadar 5636 konutu tamamladık. 1221 konutun yapımı sürüyor.
4: Cumhurbaşkanı şehirlerdeki kültür ve sanatın önemine de dikkat çekti. Gençlere seslendi.
3: Bu şehirde kültür ve sanat ne kadar dinamikse bu şehrin geleceği de o derece parlak olur. Gençler, edebiyatla, resimle, müzikle bağı kopan şehirler yalnızca binalardan ibaret kalır ve gün geçtikçe ruhunu kaybeder.
4: Erdoğan iktidarları boyunca yaptıkları yatırımlara da parantez açtı. Yeni yatırımların değerini açıkladı.
3: Toplam değeri yaklaşık 10 milyar lira olan bu eserlerin Rize'mize, Rizeli hemşehrilerime ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan akşamda AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Muhalefeti hedef alan Erdoğan, Türkiye'yi cephe siyasetinden kurtarmak zorundayız ifadelerini kullandı.
3: Türkiye'yi istismar siyasetinden olduğu gibi salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinden de kurtarmak zorundayız. Görüş ayrılıklarını, siyasi farklılıklarını korurken diyalog zeminini güçlendirecek, hizmette ve eserde yarışı esas alacak, milli menfaatler söz konusu olduğunda ortaklaşacak, daha kuşatıcı, daha uzlaşmacı bir yaklaşıma ülkemizin ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Temennimiz muhalefet cenahında da bu ihtiyacın farkına varılmasıdır.
4: Terörsüz Türkiye sürecine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit

0: değiştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP tek başına bir aday belirlemeyecek, ortak bir adayla mücadelesini yürütecek dedi.
1: Hiçbir siyasi parti bir aday belirleyip benim adayım bu, gelin siz bu adayı destekleyin diyemez, dememeli.
0: Kaya basın mensuplarıyla bir araya geldi. Mutlak Mutlan sonrası yeniden CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2027 yılında yapılacak kurultayda tekrar aday olup olmayacağına yönelik soruya cevap verdi.
1: Kemal'e bu partinin ihtiyacı varsa ihtiyaç sahipleri göreve davet eder.
0: Kılıçdaroğlu yeniden adaylık konusunda delegeyi işaret etmişti. Kaya da ihtiyaç varsa görevi davet edilir dedi.
2: Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun. Nasıl reddedi?
1: Genel başkanımız ben aday olacağım demedi bugüne kadar. Bundan sonra da diyeceğini düşünmüyorum. Derse başımızın tacıdır.
3: Ve yeni parti cephesine bakalım. Özgür Özel'in kurduğu parti erken final yapabilir mi? Çünkü isim krizi yaşanıyor. 2024 yılında yeni parti adıyla yapılan başvurunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedildiği ortaya çıktı. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz da yeni parti isminin kullanılmaması için bir başvuruda bulundu. Bakalım neler oluyor.
4: Ya yeni parti ismini değiştirecekler ya da başka bir parti kuracaklar.
0: Türk siyaseti böyle kriz görmedi. Yargıtay uyardı. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz uyardı. Ancak Özgür Özel ve ekibi uyarılara kulak asmadı. Hukuki sorunlara rağmen yeni parti isminde ısrarcı oldu. Şimdi o isim de Özgür Özel'in elinden gitmek üzere.
4: Yasa gereği şöyle bir şey var. Yeni ifadesi Yenilik Parti'nin içinde geçiyor. Yani o yeni ifadesini kullanamıyorsun. Yargıtay siyasi partiler kanunu gereği.
0: Yeni partideki isim krizi büyüyor. 2024 yılında siyasetçi Duygu Çil Sucuka yeni parti adıyla bir parti kurmak için başvuruda bulundu. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yenilik Partisi ile benzerliği nedeniyle bu başvuruyu reddetti. Yani yeni parti ismini kullanamazsın dedi. Özgür Özel bunu bile bile yeni parti isminde ısrar etti.
5: Ben kendim bir şey görmedim ama mutlaka ya bir yanlış anlaşılmadır.
0: Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atiye konuştu. Biz en başta yeni partideki arkadaşları uyardık dedi ancak bu uyarıların dikkate alınmadığını belirtti.
4: Parti var da adı yok. Anladım. Genel başkan var ama partinin adı yok. Teşkilat o daha belli değil. Partinin adı olmadığı için şey de yapamıyorsunuz. Kongre de yapamıyorsunuz.
0: Yenilik Partisi Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni parti isminde ısrar etmesi üzerine hukuk yoluna başvurdu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe sunuldu. 2024'teki karar hatırlatıldı. O tarihte de yeni parti ismine izin verilmediği vurgulandı. Şimdi Özgür Özel'in başında olduğu partinin de yeni ismini kullanamayacağı belirtilerek aynı kararın uygulanması istendi.
6: Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tabii meseleyi teknik değerlendirmenin yanında yeni parti olarak.
0: Köşeye sıkışan Özgür Özel ve ekibi ise isim krizini aşmak için çareyi Yenilik Partisi'nin kapısını çalmakta buldu. Öztürk Yılmaz'a ittifak veya birleşme teklifinde bulunuldu. Özel bu yolla yeni parti ismini korumayı planlıyor. Durum ciddi. Özgür Özel partisiz kalabilir. Bu da erken seçim olasılığı dahil Özel'in bütün hesaplarını alt üst edebilir. Olayın bir de siyasi öngörüsüzlük tarafı var. Daha parti kurmayı bile beceremiyorlar. Türkiye'yi nasıl yönetecekler düşüncesi Özgür Özel hareketinin daha başlamadan bitmesine yol açabilir.
7: İyi Parti'nin milyonlarca üyesi olması İyi Parti'ye de Türkiye'ye de güç verecek.
8: Yeni parti.
3: Efendim, Akdeniz'de yaşanan deniz faciasıyla ilgili son duruma bakacağız. Filojet isimli geminin batmasıyla 14 kişi hayatından olmuştu. Soruşturma kapsamında dosyaya giren yeni görüntülere ulaşıldı ve 9 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı.
9: Girne açıklarında gemi faciası yaşanmıştı. Dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filojet isimli yolcu gemisi su aldıktan kısa bir süre sonra batmış, denizin ortasında can pazarı yaşanmıştı. Suda kayıp olarak aranan 14 kişiden biri olan Özgür Gönül'ün cep telefonu kamerasına yansıyan anlar ve yolcuların ağzından çıkan sözler facianın boyutunu bir kez daha tokat gibi çarptı. Kayıp Özgür Gönül'ün gemi

0: Atmadan dakikalar önce ailesine gönderdiği bu görüntüler soruşturma dosyasına girdi. Görüntülerde bir detay daha göze çarptı. Geminin sol kızağının kırık olduğu görüldü. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilere de hayatını kaybedenlerin acılı aileleri böyle tepki gösterdi.
1: Öyleyse bırakın gitsin oğlumu getirsin ya. Bırakın cezaevine gitsin oğlumu getirsin ya. Ben bir şey istemem ya.
0: Girne Kaza Mahkemesi gözaltında tutulan 9 şüpheli hakkında 7'şer gün daha ek gözaltı süresi verdi. 5 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkardı.
2: Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 5 şüphelinin adli tıp raporu çıktı. Aralarında dev şirketlerin yöneticilerinin de bulunduğu kişilerin yasaklı maddeler kullandığı tespit edildi.
0: Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 3. dalga operasyonunun ardından şüpheliler için adli tıp incelemesi yapıldı. İnceleme sonucunda 5 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı. Adli Tıp Kurumu raporuna göre Serhan Kızılmeşe'nin idrar örneğinde uyuşturucu madde tespit edildi. Diğer şüpheliler Emre Evren, Emre Anıl Yıldırım, Elif Yıldırım ve Kahraman Çelik'in kan ve idrar örneklerinde de uyuşturucu madde çıktı. Adli tıp raporları dosyaya girdi. Soruşturma ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.
2: Şimdi efendim pazartesi günü okullar açılıyor. Büyük bir heyecan var. Fakat bir yandan da dijital bağımlılık artık çocuklar için biliyorsunuz büyük bir tehdit. Bu kapsamda okullarda teknoloji bağımlılığına karşı risk haritaları çıkarıldı. 147 binden fazla öğrencinin internet kullanım alışkanlığı analiz edildi. İşte burada amaç bağımlılık oluşmadan erken müdahale.
3: İlk kalktığım anda telefona bakıyorum yani. Direkt Instagram, WhatsApp.
4: Bir günde yaklaşık 6-7 saat telefona bakarım.
5: Telefon, tablet, internet. Öğrencilerin hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelen dijital dünya bu kez bağımlılık riskiyle mercek altında. 147.231 lise öğrencisinin internet kullanım alışkanlıkları analiz edildi. Bağımlılıkla mücadele için veriler toplandı.
6: Uyumak yerine telefona bakmayı tercih ediyorum.
5: Türkiye bağımlılıkla mücadelede tedavi odaklı anlayıştan erken tespit ve önlemeye dayalı yeni bir modele geçiyor.
6: İnsanların yaşam tarzını, insanların hayata bakış tarzını merak ediyoruz.
5: Okullarda teknoloji bağımlılığı taraması yapıldı. 147.231 lise öğrencisinin internet kullanım davranışları incelenerek risk altındaki öğrenciler mercek altına alındı.
7: Telefona bakmadan duramıyoruz. Kim ne yapmış, nerede gezmiş, nerede neler yemiş.
5: Öğretmen ve ailelere yönelik psiko eğitim programlarına teknoloji ve kumar bağımlılığı modülleri eklenirken çocukların dijital risklerden korunmasına yönelik rehberlik çalışmaları da genişletildi. Hedef bağımlılığı tedavi etmek değil, daha başlamadan önlemek.
6: Dopamin sağlıyor. Çıkamıyorum çünkü bir sonraki video ne acaba? Bir sonraki video ne acaba?
2: Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangının çevredeki villalara ulaşmaması için zamanla yarış başladı. İtfaiye ekiplerinin mücadelesi geliyor şimdi.
8: Yangının çıktığı anda tabii ki çok korktuk, şok olduk. Çünkü biz yaklaşık 20 senedir burada oturuyoruz. Ekipler çok hızlı bir şekilde olay yerine geldiler. Şok ve üzüntü içerisindeyiz.
0: Ankara'nın gölleri ve ormanlık alanları ile bilinen Gölbaşı ilçesinde yangın paniği yaşandı.
9: Evdeydim, bir anda her yerin rengi değişti zaten. Ateş kırmızısı oldu her yer. Ondan sonra sesler duymaya başladım. İtfaiyeler durmadan geldi. 20-30 tane ard arda. Çok korktuk. Ekipler neyse ki hemen ulaştı. Ama yani burası benim çocukluğumun geçtiği park. O yüzden çok üzgünüz.
0: Gölbaşında öğle saatlerinde bir site içerisindeki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevlerin hemen yakınındaki villalar ateşle burun buruna geldi. Mahallede büyük panik yaşandı.
8: Çok korktuk. Bu kadar yakından hiçbir zaman yangın görmemiştim. Bir de biz bu parkta, bu ormanda küçükken koştuk, turduk yani buralarda hep. O yüzden kötü hissediyoruz.
10: Acı olan 300 dönüm civarında bu güzel ağaçlarımız, ormanlarımız maalesef yangından etkilenmiş görünüyor.
0: Gökyüzünü kaplayan duman kentin pek çok noktasında görüldü. Yangın bölgesine itfaiye, orman işletme ve AFAD ekipleri sevk edildi.
11: Ormanlık alanda çıkan yangına hem havadan hem karadan müdahale sürüyor. Şu dakikalarda çıkan yangına soğutma çalışması yapılıyor.
0: Polis ve jandarmaya ait 3 helikopter de alevlere müdahale etti. Ekipler alevlerin evlere sıçramasını önlemek için adeta zamanla yarıştı.
9: Filmde gibiydim, hala şoktayım zaten. Her tarafta polisler, itfaiyeler, her yer duman altı. Bizi çıkarmaya çalışıyorlar. Ben babamın peşinden koşuyorum. Şoktu yani. Bütün evler tahliye edildi şu an. Evlerde hiç kimse yok. Hepimiz çok korktuk.
10: Tedbir olarak bu Çiçek Kent'in villaları, öndeki villaları boşaltmışlar. Hatta birinde hasta bir vatandaş varmış, onu da dahil her türlü tedbiri almak amacıyla.
0: Ateş savaşçıları yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmadı ancak büyük bir yeşil alan küle döndü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
2: Evet, Ankara'ya geçmiş olsun diyoruz efendim. Şimdi de Adana'dayız. Gerçekten bize verilen güzelliklerin kıymetini biz bilemiyoruz yani. Ya da tedbir alamıyoruz. Adana'dayız dedik. Sokaklar, bulvarlar, tarlalar neredeyse çöplüğe döndü. Yol kenarına ne ararsanız atılmış. Klozetinden buzdolabına, otomobil lastiğinden koltuğa kadar her şey yol ortasında. Vatandaş çözüm bekliyor.
5: Klozet, buzdolabı, koltuk şaka değil, bir evde ne varsa hepsi yol kenarında. Burası Adana, kebabıyla güneşiyle bilinen o güzelim şehir şimdilerde dev bir çöplüğü andırıyor. Kentin en işlek bulvarları da, tarım arazileri de, sulama kanallarının kenarları da atık yığınlarıyla dolup taştı. Şehrin dört bir yanından aynı manzaralar yükseliyor. Kaldırımlara atılanlarsa pes dedirtiyor. Klozetler, eski koltuklar, araba lastikleri ve hatta buzdolapları. Ne ararsanız yol kenarında.
12: Adana'mız maalesef artık çöplerle anılan bir şehir haline geldi. Hem Adana'daki geri dönüşüm firmasının çok sayısının çok fazla olması, yurt dışından gelen ithalatçı hurda firmalarının sayısının çok olmasından dolayı.
5: Kötü görüntü yetmezmiş gibi bir de bu atıkları ulu orta ateşe veriyorlar. Mahalleli yükselen simsiyah dumanlar yüzünden nefes alamaz hale geldi. Atılan kimyasallar bir de toprağa sızıyor.
12: Bunlar tabii hem toprak kirliliğine neden oluyor, hem yağış sularıyla birlikte Akdeniz'e karışıyor. Denizdeki balıklara kadar ulaşıyor.
5: Adanalılar sorumsuz doğa katillerinin tespit edilip en ağır cezaları almasını ve kentin bir an önce bu görüntüden kurtarılmasını bekliyor.
2: Hatay'da üniversiteyi kazanan gençler yeni hayatlarına yalnız uğurlanmadı. Büyükşehir Belediyesi şehir dışında okuyacak olan öğrencilere bavul ve 4000 liralık yol desteği verdi. İlk bavulum, ilk biletim projesinde yaşananlar geliyor.
13: Bursun olması da iyi oldu bence. Benim de bavulum yoktu. Belediyemizin arkamızda olduğumuzu biliyoruz.
14: Gerçekten çok yardımcı oldu bizlere. Teşekkür ediyoruz. Bu bavul ve para desteği gayet iyi ve yeterli bence. İlk 10.000'e de ayrı bir burs varmış. Onun açısından da teşekkür ediyoruz.
5: Bavullar hazırlandı, bilet paraları verildi. Üniversiteyi kazanıp şehir dışına gidecek gençler yeni hayatlarına destekle uğurlandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi depremzede üniversite öğrencileri için ilk bavulum, ilk biletim projesini bu yılda sürdürdü. İl dışında üniversite kazanan öğrencilere bavulun yanı sıra 4000 liralık yol desteği sağlandı.
15: Yıkılmış bir şehirden kardeşlerimizin eğitim motivasyonunu bozmaması, bizim onların yanında kendimizi hissettirmemiz, onların bir sahibinin olduğunu hissettirmekti burada amacımız.
5: Destekler Antakya Kisecik Yerleşkesi Habitat alanında öğrencilere teslim edildi. Projenin 3. yılında yılında yaklaşık 6500 öğrenci başvuru yaptı.
15: Geçen yıl 3000 lira vermiştik, bu yılda 4000 lira bilet parası olarak bundan akit olarak takdim ediyoruz. Öğrencilerimizin gittiği şehirlerde, Hatay kadim bir şehir, bu şehrin tarihini, kültürünü ve nasıl ayağa kalktığını anlatması lazım.
5: Öğrenciler de bu ince düşünceli uygulamadan memnun. Uygulamanın her yıl büyüyerek devam etmesi isteniyor.
2: Efendim, buradan bütün belediyelere seslenmek istiyorum. Hakikaten başarının sırrı biraz da öğrencilerin gönlünü fethetmekten geçiyor. Yani biraz daha öğrencilerimizin problemlerine, anlattıklarına kulak verirsek güzel oluyor. Yani o da bir başarı hikayesi oluşturuyor. Şimdi çay ve kahvenizi bu saatlerde, artık yavaş yavaş kahvaltı zamanı da, dumanı üstünde tüterken sıcak sıcak eğer içmeyi seviyorsanız bir kez daha düşünün diyoruz. Çünkü son araştırmalara göre 65 derecenin üzerindeki içecekler yemek borusunu yakıyor. İşte bakacağız ayrıntılara.
16: Üzerindeki dumanı daha zevkli oluyor yani. Sıcak sıcak içmek daha zevkli geliyor bana.
17: Kanser yapıyor desem?
16: Her şey kanser yapıyor diyorlar.
18: Bardağı ısıtıp vermem bile soğuk geliyor. Ya da çay kazanın altını açıp vermem de çok soğuk geliyor kendilerine.
17: Kahvenizi veya çayınızı dumanı üzerinde tüterken yudumlamayı seviyorsanız bir kez daha düşünün. Kahve ve çay tiryakilerini üzecek araştırma İngiltere'de yapıldı. Kaynar içecekler yemek borusunu yakıyor, kanser riskini tam 3 kat artırıyor.
19: Çok sıcak içince ağzımda bir bunalma hissediyorum. Boğazımı da yakarak geçiyor.
20: Bardaklar aşırı sıcak olduğu için götürürken elim yanıyor, onların ağzı yanmıyor. Ben ona çok şaşırıyorum.
21: O kadar sıcak içerim ki sanki magmadan içiyormuş gibi.
22: Aşırı sıcak gıdaların tüketilmesi de aslında bu risk faktörlerini bir şekilde barındıran insanlarda bu durumun ortaya çıkışını hızlandırabiliyor.
17: Oxford Üniversitesi'nde 970 bin kişiyle yapılan araştırmada tehlikenin kırmızı çizgisi 65 derece olarak ölçüldü. Ancak tavşan kanı bir çayın sıcaklığı 95 dereceye kadar ulaşıyor. İlk yudumda hücreleri kavuruyor, ölü hücreler kanser yapıyor.
23: Koyduktan sonra hiç beklemeden içerim. Kanser riskini istediği kadar artırsın, ben de içmeye devam edeceğim.
22: Eğer beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı değiştirilirse, iyileştirilirse düzelebilir.
24: Kanser riskini göz önünde bulundurduğumuzda biraz daha beklerim. Zaten çay çok hızlı soğuyor.
22: Özellikle ağrılı yutma, erken doyma, ani bir şekilde kilo kaybı, bunlar özellikle genel semptomlardan durumu ayırıyor ve bu noktada daha dikkatli olmamız lazım.
17: Göğüste ağrı, bitmeyen hazımsızlık ve ani kilo kaybı, yemek borusu kanserinin en net sinyalleri. Alkol ve tütün ürünü bu yangını daha da körüklüyor. Peki uzmanlar ne öneriyor?
22: Önceden bahsederler, böyle dedelerimiz çaya böyle gerçekten bir miktar süt katarak tüketirlermiş. Tabii ki çayın ısısını bir miktar düşürüp bizim daha güvenli içeceğimiz bir sıcaklığa getirebilir.
25: Köyde ben onun altını semaverde kaynatıyorum abi. Tam kaynadığı zaman da iki çay bardağı çay atarsın. Ya 90 derece ya 100 derece vardır birbirinin.
17: Ama zararlı o kadar içmek.
25: Abi o kadar içmek zararlı da çay insanlar hani vazgeçebiliyor mu? Bizim Türk halkının çayı var, başka bir şey yok ki abi.
2: Efendim, Adana'da tarlalar, bulvarlar çöp içindeydi. Antalya'da da efendim, yani girmeye doyamadığımız Konyaaltı sahilinden çekilen görüntüler gelecek. Orada da maalesef deniz kirliliğinin ulaştığı ürkütücü boyut gözler önüne seriliyor. Su altındaki kirliliğe dikkat çekmek isteyen akademisyen çıkardığı plastiklerden bir çöp şiş hazırladı. Duyarsızlığa tepki gösterdi.
5: Akdeniz'in dibinde ziyafet değil dehşet vardı. Profesör su altında çöp şiş yaptı.
26: Bunları atanlar bu ülkeyi seven insanlar değil.
5: Burası Antalya. Her gün binlerce kişinin serinlemek için akın ettiği dünya markası Konyaaltı plajı. Ama bu güzelliğin altında görünmeyen büyük bir kirlilik yatıyor. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu maskesini taktı, tüpünü kuşandı ve denize daldı. Amacı su altındaki yaşamı incelemekti. Ama gördükleri karşısında adeta dehşete düştü.
26: Çoraptan, kilottan, plastik atıkların her türlüsü var. Şişeler, özellikle PET bardaklar var. Islak mendiller var.
5: Mehmet Hoca'nın sabrı taştı, dipteki çöpleri tek tek topladı. Karaya çıktığındaysa duyarsızlığa dikkat çekmek için çıkardığı plastikleri demir çubuğa dizip çöp şiş yaptı.
26: Ama insanlarımız duyarsız. Bugün gene yine dalış yaptık. Dün de yaptık biz. Dün de çıkardık. Dün şu şeyi doldurduk, şişi.
5: Tehlike sadece kirlilikle de sınırlı değil. Gökoğlu'na göre denize atılan o plastikler dalgaların etkisiyle kayalara çarpa çarpa adeta bir mikro plastik öğütme makinesine dönüşüyor.
26: Burada vakit geçirip denize girdikten sonra atığını götürmeyen, olduğu yerde bırakan insanlardan bu ülkeye bir fayda gelmez. Ve bu insanların içerisinde, bu şeyi yapan insanların içerisinde bulunmayı dahi kendime yakıştıramıyorum.
2: Ve saatler 8.31 oldu. 12 Eylül manşetlerinde ve ilk sayfalarda sıra. Birlikte şöyle bir bakalım ilk sayfalarda neler var. Efendim Beşiktaş zirvede demiş Türkiye Gazetesi. Üst başlıklarda onun da üstünde İsmail Kartal gitti geldi demiş, gitti döndü demiş. Hakikaten dün Fenerbahçe'de akşamüstü ve akşam saatlerinde yaşananlar baş döndürücüydü. Hani bir sosyal medya dizisi oluşabilecek kadar heyecanlı dakikalar yaşandı. İsmail Kartal cephesinde neler oldu? O 2,5 saatlik görüşmede İsmail Kartal nasıl ikna edildi? Hepimiz çok merak ediyoruz. Ahmet Ercanlar'la konuşacağız saat 10 kuşağında. Fenerbahçe'de yaşananları ve efendim 80'ler romantizmi yaşanıyor. Ünlüler de bu akıma kapıldı. Hepimizi açıkçası cezbetti. Çünkü o masumiyet, o duygusallık hepimizin bugünlerde aradığı bir hava açıkçası. Uzmanlar bu akımı değerlendirdi. Z kuşağı hiç yaşamadığı 80'li yıllara özlem duyuyor. İşte bu da enteresan açıkçası. Şöyle diyor uzmanlar, bu akımın altında dijital yorgunluk ve geçmişin romantize edilmesi yatıyor. Zineti Kocabıyık'ın haberi. Baba Ocağı'na 10 milyarlık yatırım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Baba Ocağı'ndaydı. Memleketi Rize'de 26 projeyi hizmete açtı. 3 yatırımın da temelini attı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yorulmak yok diyor. Akşam saatlerinde de programı hareketliydi. Ve birçok bakan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ulaştırma Bakanı, Tarım Bakanı eşlik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Terörsüz Türkiye sürecini de değerlendirdi. Şehit kanıyla siyaset olmaz dedi. Bu arada terörsüz Türkiye'den dönüş olmadığını da belirtiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Efendim bankaların yaptığı birçok kesintinin farkında değiliz. Yani hakikaten çok dikkat etmek lazım. Kart aidatı konusu da bunun içerisinde ve kartta bakar mısınız 23 kalem komisyon var. Artık bankalar pes dedirtiyor. Kredi kartından faiz, aidat, ATM ücreti tarzında 23 kalem kesinti yapılıyor. Ama bazılarımız için de ne çare, bir şekilde ekonomideki bir darboğazda çoğumuzu etkiliyor ve o nedenle de bu kesintileri artık göz yummak zorunda kalanlarımız da var. Küçük rakamlar toplanınca cebimizden de ciddi bir meblağ çıkıyor denilmiş. Kullanmadığınızı lütfen iptal edin, oradan da aidat çekiliyor. Her bankanın bir kredi kartı aidatsız, onu hatırlatayım. Kanunen bir aidatsız kredi kartı bulundurmak zorunda. Onu kullanmak belki bir miktar çözüm. Kriz nasıl çözüldü demiştik. İsmail Kartal'la yola devam. Hürriyet gazetesi böyle çözüldü diyor. Fenerbahçe ile Roma maçından sonra şöyle yolları ayrıldı gibi oldu ama istifa kararı aldı İsmail Kartal. Krizi büyük uğraşlar sonucu acaba kim çözdü? Futbol direktörü Oğuz Çetin telefonla ulaşamadığı Kartal'ın evine gitti. 1 saat 45 dakika görüştüğü İsmail Kartal'a Fenerbahçe camiasının kendisinin yanında olduğunu söyledi. Ve bu görüşmeden sonra Başkan Aziz Yıldırım da Kartal'ı kulüp binasına çağırdı deniyor. Ve efendim Kartal'ın bugün saat 11.30'daki antrenmana katılacağı açıklandı kulüp yönetimi tarafından. Şehitlerin kanı üzerinden siyaset, vicdansızlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de 10 milyar lirayı bulan yatırımların açılışını yaptı. AK Parti Rize İl Danışma Meclisi toplantısında ise terörsüz Türkiye mesajı verdi. Bu konuyu parti çıkarları için polemik malzemesi haline getirmek, tahrip edici eleştirilerde bulunmak büyük bir sorumsuzluk dedi. Cumhurbaşkanı Meclis Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank Erdoğan'ın kurmaylarıyla basketbol oynadığı görüntüleri yine kazandı notuyla paylaştı. Manşete geldiğimizde Meis'te Miçoşov. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ülkesindeki seçim öncesi Türkiye'ye en yakın ada olan Meis'te şov yapacak. Her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan bir hafta önce Kaş'tan Yunanistan'a bir ses versek duyarlar demişti. Evet, tören bahanesi 500 kişilik adada seçim yatırımı, Miçotakis adada 3 gün kalacak diyor Hürriyet gazetesi. Milliyet gazetesinde ise 32 yıllık intikam başlığı dikkat çekiyor. Evet, bu arada efendim Prenses Diana'nın bir fotoğrafını görüyoruz. 1994'te eşi Prens Charles'ın sadakatsizliğini açıkladığı gece giydiği bu elbise kraliyet kanunlarını da bir anlamda delmek anlamına geliyordu. O siyah elbise 9 Aralık'ta Sotheby's tarafından satışa sunulacak. Moda tarihine geçen tasarımın 220 bin sterlin, yani yaklaşık 4,5 milyon liraya alıcı bulması bekleniyor. Evet, kraliyet kurallarını esnetmişti bu kıyafetle ve Prenses Diana gündeme oturmuştu. Hala unutulmadı işte. Prenses Diana'yı hala böyle haberlerini gördüğümüzde es geçemiyoruz. Yeni kriz Babül Mendeb manşetine geldik Milliyet gazetesinin. İran destekli Husilerin Hürmüz'e alternatif olarak kullanılan Babül Mendeb Boğazı'nda kontrolü fiilen ele geçirmesi büyük bir kriz oluşturdu. Gemi geçişleri geriledi. Evet, Hürmüz'den sonra Babül Mendeb'de konuşulmuştu zaten. Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasında batı sahilinde yaşanan çatışmalar Babül Mendeb Boğazı ile Kızıldeniz'in güvenliğine yönelik endişeleri artırdı. Karşı operasyon sonuçsuz. Peki şimdi ne olacak? Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası ilan eden Husilerin Babül Mendeb'de tam hakimiyet kurması Körfez'deki petrol üreticilerini ana sevkiyat rotalarından tamamen uzaklaşma riski taşıyor. Tabii herkes çifte boğaz riskiyle küresel enerji piyasalarına da bir alternatif arayışında, hatırlatalım. Savaşın sonu seçime bağlı. Amerikan Başkanı Trump 3 Kasım'da düzenlenecek kongre ara seçimleri sebebiyle İran'a tüm güçleriyle saldırmadıklarını iddia etti. Efendim, Milliyet gazetesinin ardından Akşam gazetesindeyiz şimdi de. Ülkemizi ateş çemberinden koruyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Rize'ye yatırımlardan bahsetti. Ve Ezgi bir kez daha yıkıldı. Akşam gazetesinin manşeti. 35 kişinin hayatını kaybettiği deprem acısı, Ezgi Apartmanı'nın altındaki kolonları kestikleri için yargılanan pastaneciler 8'er yıla çarptırıldı. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi kolonları kestikleri iddiasıyla olası kasttan 376'şar yıl hapisleri istenen isimler Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekele bilinçli taksirden 8'er yıl hapis cezası verdi. Mahkemeye sanıklardan çok geldim diyor. Yakınlarını, yani oğlunu, gelinini ve 6 aylık torununu depremde kaybeden Nurgül Göksu, ben adliyeye sanıklardan daha çok geldim diyor. Böyle bir durum da var, böyle bir tablo var. 700 gün firariydi onlar, biz her duruşmaya katıldık diyerek karara da tabii ki tepkisi var, elinde de evlatlarının fotoğrafı. FETÖ'ye garson operasyonu, PISA'da hedef ilk 5. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir sonraki PISA değerlendirmesi 2029'da asıl hedefimiz OECD ülkeleri içinde ilk 5'te yer almak ve kalıcı olmak dedi. Şimdi de Sabah gazetesindeyiz. Kartal'dan güç gösterisi. Beşiktaş güzel gidiyor. Evet, Beşiktaş cephesinden bir fotoğraf da gelmiş Sabah gazetesinde. 3-0'lık skor, net bir skor. Beşiktaş evinde Erzurumspor'u farklı yendi. Golleri Emirhan, Trossard ve İlhan attı. Siyah beyazlılar maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bir mutluluk fotoğrafı da var. Orkun Kökçü Emirhan'a asist yaptı. Trossard ise Beşiktaş'taki İlk golünü attı deniyor fotoğrafın altında. Aziz Yıldırım yüz yüze ikna etti. İsmail Kartal bilmecesi yaşandı 2 gün boyunca. Efendim aslında tarihi geçtiği bir maçtı Roma maçı. İlk kez bir teknik direktör Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe açısından puan almıştı. İstifa kararıyla açıkçası futbol camiası bir hareketlendi. Fakat son noktayı yönetim koydu ve İsmail Kartal ikna edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması manşette, kalbi millet için çarpan yorulmaz dedi. Sadece vazifemizi yapıyor, aşkla hizmet ediyoruz. Adli tıbba giren hırsız doku örneklerini çaldı. Efendim Kaşif Kozinoğlu'na bugün fethi kabir yapılacak. Oradan canlı bağlantımız da olacak. MİT görevlisi 2011 yılında şüpheli bir...

bir şekilde hayatını kaybetmişti. 15 yıl sonra dosya açıldı. Soruşturmada gözler adli tıbba çevrildi. Kozinoğlu'nun doku örneklerinin gönderildiği kurumda 10 gün sonra şüpheli bir hırsızlık olayı yaşandı. İki cüzdan çalındı diye geçiştirilen olay delil karartma şüphesini akıllara getirdi. Dosyayı kapatan savcının FETÖ'cü çıkması da okları hain örgütün üzerine çevirdi diyor Sabah gazetesi. Bugün sabah saatlerinde olması bekleniyor Fethi Kabr'in. Bu arada tabii ki ayrıntıları paylaşacağız sizlerle. Tankların ezdiği hayatlar, milli iradenin tanklarla susturulduğu 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 46 yıl geçti efendim. Evet, bir daha yaşanmaması dileğiyle, ama tabii görüyorsunuz hiçbir zaman o hainler diyelim uyumuyor. Peki 12 Eylül 1980 sabahında neler yaşandı? Türkiye demokrasinin askıya alındığı ve insan hakları açısından derin yaraların açıldığı bir döneme uyanmıştı. Bir sağdan bir soldan efendim Erdal, Eren unutulmayan isimler. Deniz Gezmiş efendim tabii ki Cunta'nın çıkardığı ağır faturayı büyük bir travma yaşayan milletimiz acı şekilde ödedi deniyor Sabah gazetesinde. Allah bir daha göstermesin. Hayatını kaybedenlere de rahmetler diliyoruz. Yeni Şafak gazetesine bakalım şimdi de. Petrolde büyük kaos, Hürmüz'den sonra Babül Mendeb kapanıyor. Evet, petrolde tekrar 105 dolarları gördük. Yemen'deki İran destekli Husiler Kızıldeniz'deki stratejik kıyıları ve adaları ele geçirerek boğazı kontrol altına aldı. İmamoğlu'na hakaretten 2 yıl hapis cezası. Ekrem İmamoğlu eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaretten yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapse mahkum oldu. Tabii siyasi yasağın yürürlüğe girmesi için de kararın üst mahkeme tarafından onanması bekleniyor. Eğer onanırsa hukukçulara göre uzun süreli bir siyasi yasak gündeme gelebilir. Atanmış hakimler benim hakkımda karar veremez açıklaması geldi Ekrem İmamoğlu cephesinden. Efendim, bu arada çok merak edilen bir konu, dar gelirliye sosyal konut projesi Türkiye'de bir ilk gerçekleşiyor. Evet, kiralık konutlarla ilgili son hazırlıkları saat 9 kuşağında TOKİ Finans Dairesi Başkanı Sayın Ayhan Karaca ile konuşacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. İstanbul Ticaret Gazetesi ile ekonomi cephesinden haberlere bakalım. Türkiye olmadan Avrupa Birliği Çin'le rekabet edemez manşetini görüyoruz. Çin'in üretim ve maliyet baskısıyla karşı karşıya kaldı Avrupa. Sanayisini güçlendirecek yeni kurallar tartışılıyor. Türkiye'nin yeni sistemde güçlü biçimde yer almasının Avrupa Birliği'nin rekabet gücü açısından kritik olduğu belirtiliyor diyoruz. Gazetelerde ekonomiyle birlikte sona geldik ve efendim şimdi bir ara zamanı, saat başında buradayız.

0: TGRT FM Haber.
1: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızla harcama.
2: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Domatesleriniz tazeliğini yitirmeye başladıysa tuzlu suyun içinde yarım saat bekletin. Soğanı akan bir musluğun yanında doğrarsanız gözleriniz daha az yaşarır. Sarımsağın kabuklarını daha kolay ayıklamak için bıçağın sırtıyla hafifçe ezin. Yoğurdun suyu birkaç gün içinde kendiliğinden ayrılır. İçindeki vitaminler suyuna geçtiğinden yerken yoğurdu mutlaka suyuyla karıştırmanız gerekir. Sebze pişirirken yemeğe ekleyeceğiniz su sıcak olmalıdır. Yemeğiniz daha lezzetli olacaktır. Sebzeler haşlanarak kullanılacaksa haşlama suyuna eklenecek bir miktar sirke sebzelerin renginin korumasını sağlayacaktır.
3: Aklınızda bulunsun.
5: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızla harcama.
1: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
2: TGRT FM Haber.
3: Görüntüler Vietnam'dan. Yol kenarında kesilen ağaç bir anda devrildi. O sırada yoldan geçen motosikletli ağacın altında kaldı. Çevredekiler hemen yardıma koştu. O anlar kameralara yansıdı. Ancak motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Şiir, müzik ve ışıklar bu kez su üzerinde buluştu. Çin'in başkenti Pekin'de Büyük Kanal'da gece gezisi düzenlendi. Tekneye binen ziyaretçiler yol boyunca sürükleyici gösteriyi izledi. Performans kanalın kıyısındaki sahnelerle de bütünleştirildi. 3,5 kilometrelik güzergah Daguan Kulesi'nden Yuntong Köprüsü'ne uzanıyor. Etkinlik kanal ve tahıl taşımacılığı kültürünü sanatla buluşturuyor.

0: albümle dans mı dersiniz yoksa bu kadarına da pes mi? Görüntünün adresi Elazığ. 6 katlı bir binanın çatısında oluk temizliği yapılacaktı. Ancak çatıda işe koyulan kişi iş sağlığını da kendi canını da tamamen içe saydı. Gözü pek usta, baret takmak, profesyonel yaşam halatı kullanmak yerine kendi yöntemini icat etti. Sıradan bir halatla metrelerce yüksekteki çatı saçaklarına doğruldu. Halatın bir ucu dayanıksız bir bacaya dolanmış, diğer ucuysa çatıdaki diğer çalışanın merhametine bırakılmıştı. İpi tutan arkadaşı bir anlık refleksini kaybetse ya da o ip bacadan kayıp çıksa facia kaçınılmaz olacaktı. Yürekleri ağza getiren ustanın soğukkanlı halleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Eylül saldırılarının 25. yıl dönümü için New York'ta ışıklı anma gösterisi düzenlendi. Saldırılarda vurulan ikiz kuleleri temsilen iki ışık hüzmesi Manhattan semalarını aydınlattı. Işıklı anma töreni saldırılarda hayatını kaybeden 3000 kişi anısına düzenlendi. 11 Eylül 2001'de saldırı uçakları Dünya Ticaret Merkezi, Pentagon ve Pensilvanya'daki bir bölgeye çarparak 3000 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Otobüs şoförü cep telefonunu açtı. Direksiyonda canlı yayın yaptı. Bu hareketi cezasız kalmadı. Bursa'da özel halk otobüsü şoförü yolculuk sırasında direksiyon başında sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Sürücünün bu anları bir yolcu tarafından kayıt altına alındı. Otobüs şoförünün yaptığı sorumsuzluk cezasız kalmadı. Tespit edilen sürücüye 21 bin lira ceza kesildi. Otobüs de 30 gün süreyle bağlandı. Otoyolda süratle ilerledi, peş peşe makaslar attı. Yaptığı hareketler cezasız kalmadı. Görüntülerin adresi Hatay'ın Dört Yol ilçesi. Sürücü motosikletin üzerinde yaptığı akrobatik hareketlerle adeta ölüme davetiye çıkardı. Trafik güvenliğini hiçe sayan o sürücü, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Yakalanan sürücüye 53.246 lira idari para cezası uygulandı. Cezası bununla da kalmadı, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücüsüz kamyonet yokuş aşağı kaydı. Araçlara çarparak durabildi. Küçükçekmece'de park halindeki kamyonet aniden hareket etti. Sürücüsüz araç yokuş aşağı hızla indi. Kontrolden çıkan kamyonet park halindeki iki araca çarptı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Çevredekiler bağırarak ve korna çalarak vatandaşları uyardı. Araba gidiyor. Araba boş. Allah. Kaza ucuz atlatıldı. Yaralanan olmadı. Kamyonet ve çarptığı iki araçta hasar meydana geldi. Araba gidiyor. Araba boş.
1: Annyeonghaseyo. Şubao'yeo.
0: İsimsiz geçen 100 gün. Güney Kore'de yavru panda 100 günlük olunca ismine de kavuştu. 100. günü onuruna parti verildi ve o merakla beklenen isim açıklandı. Yavru panda artık Shu Bao diye çağrılacak. Çince ismin anlamı ise çok havalı. Şafak kadar parlak hazine anlamına geliyor.
1: Annyeonghaseyo, Shu Bao'yeo.
0: Bu isim için tam 10 bin kişi oy kullandı. Shu Bao, Güney Kore'nin ünlü pandası Fu Bao'nun da kız kardeşi.
2: manevrasını yaptım. Çocuk zaten direkt attı.
0: Çocuğun boğazına mısır kaçtı. Esnaf Hemlik manevrasıyla günün kahramanı oldu.
2: Koşa koşa geliyor. Sadece yaptığı hareket şuydu. Ben direkt anladım zaten. Hemen çevirdim. O Hemlik manevrasını yaptım.
0: Esenyurt'ta 13 yaşındaki çocuk ölümden döndü. Boğazına mısır tanesi kaçınca nefessiz kaldı. Çocuk koşarak yardım istedi. Durumu hemen fark eden esnaf Hemlik manevrasıyla mısır tanesini çıkardı. Çocuğun hayatını kurtardı.
2: O Hemlik manevrasını yaptım. Ondan sonra çocuğun boğazına direktmen attı zaten. Baktığımızda mısır yemişti zaten. Mısır girmişti boğazına. Orada nefes alamıyordu zaten. Çocuğu hemen kurtarmış olduk.
0: Yeniden rahat nefes alan çocuğa su ikram edildi. Hemlik manevrası yapan esnaf ilk yardımın önemine dikkat çekti.
2: Ben 3 çocuk babası olduğum için aşağı yukarı biz de biliyoruz bunları. O yüzden tavsiye ediyorum, yani bu tür şeyler insanın karşısına gelebilir. Geldiği zaman da insanların çekinmeden yapması gerekiyor.
0: Yaya geçidinde feci kaza yaşandı. Taksi çarptığı adamı yola savurdu. İstanbul Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa taksi çarptı. Çevredekiler yardıma koştu. Yaralanan Bekir Sarı hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza yapan taksi

0: Şoförü suçu yeğeye attı.
1: Abi fırladı, ben frene basıyorum ama ayıp çıkıyor. Fırlamıyorum ya. Hatalı beni görüyor insanlar ama hatalı onda da var yani.
0: Bölge sakinleri sürekli yaşanan kazalar için önlem alınmasını istiyor.
2: Burada 50 kere İBB'yi aradık, kasis yapılsın diye. Maalesef cevap vermediler. Burada ölüm de oldu, kaçıncı kaza oluyor? Kasisi bir türlü yapmadı.
0: Taksi şoförü gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Sürücü kasisten hızla geçti. Çöp kamyonunda dengesini kaybeden işçiler asfalta çakıldı. Karaman'da belediye işçileri sokakta çöp alıyordu. Kamyon şoförü kasiste yavaşlamayınca arkada dengesini kaybeden iki temizlik görevlisi yola düşerek yaralandı. Olay sonrası 112'ye haber verildi. Kaza noktasına sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralı işçiler ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. İşçilerden Furkan Tarım'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

0: Yeniden günaydın, mutlu sabahlar efendim. Gün başlıyor, yeni saatte devam ediyoruz ve günlerdir konuşulan, merakla beklenen sosyal konut projesiyle ilgili bütün merak edilenler önümüzdeki dakikalarda gün başlıyor. Hatta hemen başlayalım, ilk bölümümüzü alabilirim, sevgili Anıl bizlerle paylaşıyor. Efendim, sosyal konut projesi dar gelirlilere hitap edecek ve Türkiye'de ilk kez hayata geçecek bir sistemden bahsediyor. Tabii ki çok sayıda soru işareti var ama ana hatlar belli olmaya başladı. Efendim, başvurular ne zaman diye merak ediyorsanız 14 Eylül pazartesi itibariyle başvurular artık sisteme kaydedilmeye başlanacak ve 25 Eylül'e kadar devam edecek. Ve İstanbul'da sadece ilk etapta 1071 konut teslim edilecek. Peki sosyal konut projesini kimler başvurabilecek efendim? İstanbul'da hayata geçiyor, bunu hatırlatalım. 18 yaşını tamamlamış olmak gerekiyor. Evli olmak şartlar arasında. Hane gelirinin de aylık 100 bin lirayı geçmemesi gerekiyor. Evet, en az bir yıl İstanbul'da ikamet etme şartı da bulunuyor. Bununla birlikte kimsenin üstüne tapuda kayıtlı bir konutun bulunmaması gerekiyor. Efendim, bir diğer bölümümüzde gelsin çünkü artık yavaş yavaş iyice ayrıntılar netleşmeye başladı. İstanbul'da hayata geçecek demiştik. 10 bin liraya kiralık ev olacak. İstanbul'da 1+1 evler 10 bin lira, 2+1 evler 12 bin lira, 3+1'ler 15 bin, 4+1 evlerse 18 bin lira. Peki yıllık kira artışları ne kadar olacak? Kaç yıl oturulabilecek? Eğer bu süre zarfında ev sahibi olursa kiracılar, bu imkan artık sona mı erecek? İşte merak edilenlerden bazıları. Konutlar 3 yıllığına kiralanabilecek ve kiralar her yıl TÜFE'ye göre artacak. Efendim, önümüzdeki dakikalarda Sayın Ayhan Karaca ile konuşacağız. TOKİ cephesinden hangi haberler gelecek, merakla bekliyoruz. İstanbul'da kira yükünü hafifletecek kiralık konut projesinin detayları belli olmaya başladı. İşte haberimiz.
1: Burada zaten düşme seyrine giren kira fiyatlarını inşallah daha da aşağı çekeceğiz.
2: Bakan müjdeyi vermişti. Projenin detayları da belli olmaya başladı. Hangi ilçede kaç konut inşa edileceği belirlendi.
1: Evlerimizi 3 yıllığına kiralayacağız. 3 yıl vatandaşımız bu kiralık evlere girecek ve 3 yılın ardından yeni hak sahiplerini yine kurayla belirleyeceğiz.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Trabzon ziyaretinde kiralık konut projesinin detaylarını açıklamıştı. Merak edilen diğer sorularda cevaplarını buldu.
1: 1+1 konutlar için kira bedelini 10 bin lira, 2+1 konutlar için 12 bin lira. Burada tabii 1+1, 2+1 vatandaşlarımızın orada çocuk sayısına göre, başvurularına göre adetleri değişiyor. 3+1 konutlar için 15 bin lira, 4+1 konutlar için ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutları kiralayacağız.
2: 12 ilçede teslim edileceği açıklanan konutların sayıları da duyuruldu. Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde toplam 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 291 ve Arnavutköy ilçesinde 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak. Konutların hangi şartlara göre teslim edileceği de belli oldu. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1 konut, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.
0: Ve efendim, sosyal konut projesiyle ilgili bütün merak edilenleri şimdi hemen hemen ilk ağız diyebileceğimiz konuğumuza soracağız. TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Sayın Ayhan Karaca gün başlıyor da konuğumuz. Efendim, günaydın, hoş geldiniz gün başlıyor.
3: Günaydın efendim. Evet, kampanyamızın tüm İstanbul'daki kiracılarımıza hayırlı olmasını talep ediyorum.
0: Hayırlı uğurlu olsun. Hakikaten
3: Sağ
0: çok
3: olun.
0: önemli bir proje. İlk kez hayata geçiyor. Neler bekliyorsunuz ve hazırlıklar artık bitti diyebilir miyiz?
3: Evet, artık son aşamasına geldik. Bu biliyorsunuz 500 bin konut kampanyası artı 100 bin kiralık konut kampanyası olarak başlamıştı. 500 bin konut kampanyasında bir noktaya geldik. Artık önümüzdeki yılın Mart ayından itibaren teslimlere başlayacağız. Kiralık konut kampanyasında da İstanbul ilimizde ilk konutların kiralama işlemlerine başlayacağız. Pazartesi günü itibariyle bunların taleplerini E-Devlet üzerinden almaya başlayacağız efendim.
0: Pazartesi günü başlıyor ve artık şartlar da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Kimlerin başvuracağı şekillenmeye başladı. İstanbul'da ilk konutlar teslim edilmeye başlanacak ve kiralar da hakikaten neye göre belirlendi? Bu baremi nasıl oluşturdunuz acaba Ayhan Bey?
3: Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu yola çıkmıştık. Kira arayışlarının çok altında olmasını talep etmişti. Biz öncelikli olarak elimizdeki konutlarımızı çalışmalarını yaptık. Toplamda bu 15 bin konut olacaktı. İlk etapta 1071 konutumuzu, elimizdeki hazır konutlarımızı kiralık anlamında ortaya koyduk. Öncelikli olarak kira rayişlerini birkaç kanaldan tespit ettik ve bu rayişlerin altında olmasını ile ilgili çalışmamızı tamamladık ve an itibariyle 1 artı 1'lerimiz 10 bin lira, 2 artı 1'ler 12 bin lira, 3 artı 1 15 bin, 4 artı 1'ler de 18 bin lira bareminde İstanbul'daki kiracılarımıza, şartlara uyan kiracılarımıza sunduk. İnşallah pazartesi günü itibariyle de başvurularımızı E-Devlet'te almaya başlayınca daha da netleşecek ortam.
0: Nasıl bir ilgi bekliyorsunuz? İlk etapta 1071 konut teslim edilecek ama hedef 15 milyon zannediyor. 15 bin. Pardon.
3: 15 bin. Evet, toplamda 15 bin konutumuz olacak.
0: Ne kadar sürede?
3: Kiralama, 1071 hazır konutumuz bunlar. Diğer 15 bine tamamlama işlemi ise proje ve ihale hatta imalat aşamasında bir kısmı da. Yani önümüzdeki günlerde onların devamını da yine vatandaşımıza duyuracağız. Vatandaşımızın beğenisine sunacağız efendim.
0: Peki Sayın Karaca, acaba aidat olacak mı bu kiralıklarda?
3: Yani şimdi bu bu projelerimiz bizim yaptığımız projelerin içerisindeki konutlar. Tabii ki bunların site yönetim aidatları olacak. Onların sorumluluğu kiracılarımızda olacak.
0: Peki şimdi başvuru şartlarına baktığımızda 18 yaş var. Evli olma şartı gerekiyor. Bu kriterler nasıl oluşturuldu ve bu şartlar zamanla nasıl değişiklik gösterecek? Yani
3: şimdi
0: değişmesi gündemde mi?
3: Yani şartlarla ilgili bir değişiklik gündemimiz yok. Şu an için evli vatandaşlarımıza evli bu konutlarımızı sunduk. 18 yaş zaten bizim toplu konut idaresinin genel şartlarından bir tanesi. Konut ediniminde de 18 yaş sınırlaması var. Burada da yine aynı şartlarımızı talep ediyoruz. Burada üzerine konut olmama şartlarımız var. İşte İstanbul'da son bir yıldır ikamet ediyor olma şartımız var ve aile gelirinin de 100 bin lirayı geçmeme şartımız var. Yani müşteri portföyümüz bu çerçevede gerçekleşiyor.
0: Evet, yani İstanbul'da ikamet etmesi gerekiyor. Yani İstanbul dışından kimse bu başvuruya katılamayacak.
3: Kesinlikle efendim.
0: Gördüğümüz kadarıyla. Peki şimdi tabii ki Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek bir proje. O nedenle de çok heyecanlıyız. Kira fiyatlarını, yani çok da sıkıntılar var bu konuyla ilgili, ev sahipleriyle kiracılar arasında bir denge oluşturulmaya çalışılıyor. Sizce düşmesine fayda sağlayacak mı gerçekten?
3: Ya mutlaka bu bir basamak, sonuç itibariyle bu sayısal olarak az bir sayı olmasına rağmen etkisi bunun çok çok daha üzerinde olacağına inanıyoruz. Yani biz de vatandaşımız gibi çok heyecanlıyız. Çünkü ilk defa toplu konut idaresi böyle bir uygulama içerisine geçiyor. Bunu ilerleyen zamanlarda daha net rakamlarla ifade edebileceğimizi düşünüyorum. Sayımız 15 bine, onun arkasından da 100 bine çıktığında zaten kiraların ne kadar dengelendiğini hep birlikte göreceğiz.
0: Evet, gayrimenkul sektörü de açıkçası heyecanla bu projenin gerçekleşmesini bekliyor. Ayhan Bey, şunu da merak ediyorum açıkçası. Hani hiç konut üzerinde olmaması gerekiyor başvuru sahiplerinin. Peki daha önce alım satım yapmışsa burada bir kriter var mı?
3: Evet, son 5 yıl içerisinde bu kriteri arıyoruz. Son 5 yıl içerisinde alım satım yapmamış olması lazım konutla ilgili.
0: Anladım. Gerçek anlamda dar
3: Bunun
0: gelirliğe
3: şartları.
0: yönelik bir proje olduğunu anlıyoruz buradan.
3: Evet,
0: Sadece
3: kesinlikle.
0: öğrenciler faydalanabilir mi diye düşündüm ama evli olanlar olduğu için o yüzden sordum bir kriter değişikliği olabilir mi diye. Ayhan Bey, acaba hangi şehirlerimize gidecek bundan sonra proje?
3: Şimdilik İstanbul'da bu uygulamamızı gerçekleştireceğiz. İstanbul'daki sürecin akabinde tabii oturup değerlendireceğiz bu konuları da.
0: Peki 3 yıl kriteri var bir de 3 yıl boyunca kiralanabilecek bu evler. Peki bu süre içerisinde ev alımı olursa bir ev sahibi olursa kiracılar nasıl bir prosedür uygulanacak?
3: Şimdi bu 3 yılına bu tahsis süresi, kiralama süresi gerçekleşecek. 3 yıl zarfında kiraladığımız vatandaşımız herhangi bir konut edinirse, bağımsız bir konut edinirse bu tahsis süreci, kiralama süreci sona ermiş olacak. Onun yerine ihtiyaç olan başka vatandaşlarımıza sunacağız.
0: Miras da bunun içerisinde mi? Miras kalırsa
3: Yani
0: kiracıya.
3: edinim satın alması yani konut edinmesi önemli. Satın alması veya mirastan kalması değil. Sonuç itibariyle onun kullanabileceği bir konutunun olduğu an bizdeki tahsis süresi biter.
0: Anlıyorum. Peki tekrar bir hangi bölgelerde ilk konutlar teslim edilecek? Çünkü biz farklı farklı ilçelerden bahsettik. İşte Ataşehir, Beyoğlu, Ümraniye bunlar arasında ilk olarak hangi bölgelerde teslimler yapılacak acaba?
3: Tabii vatandaşımıza geniş bir yelpaze sunmaya çalıştık. Elimizdeki mevcut stok konutlarımızı değerlendirirken gruplandırdık. Yani hem çalıştığı bölgeye göre hem mevcut oturduğu bölgeye göre insanlar daha rahat müracaat etsinler diye dört bölge haline ayırdık, gruplandırdık. Dört bölge olarak müracaat edecekler. Birinci gruba Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar. Bu bölgede toplam 621 konutumuz var. İkinci grupta ise Maltepe, Tuzla ve Kartal. Burada da 3

0: hak sahipliği portföyüne girmiştir. Nihayetinde onların konutlarını hemen hızlı bir şekilde akabinde teslim edeceğiz. O yüzden bizim bu kiralama kampanyasına giremezler.
1: Peki, o da kriterler arasında. Peki kiralar ne zaman ödenmeye başlanacak?
0: Kiralar teslimi ilk etapta başvurular alacağız. Akabinde kuralarımızı çekeceğiz. Ondan sonra da sözleşmelerimizi yapacağız. Sözleşmeyi yapar yapmaz teslim olacak. Teslimin akabinde bir sonraki ay 20'sinden itibaren kiralar ödenmeye başlayacak efendim.
1: Evet, ilginç bir süreç çünkü bir ilki yaşayacağız. O nedenle böyle peş peşe soruları sıralıyorum. Çok merak edilenler var. Yani şu anda bu kiralık konutlarda oturanların ev sahibi kim olacak? TOKİ mi olacak? Devlet olacak değil mi Ayhan Bey?
0: Tabii toplu konut idaresi olacak. Sonuçta devletle bir sözleşme yapmış olacaklar. Ona göre de karşılıklı bir ilişki içerisine gireceğiz. Nihayetinde de 3 yılın sonunda tahsis süresi bittiğinde de vedalaşacağız hep.
1: Evet, eşyasız evler değil mi bu arada? Orada nasıl bir kriter var evlerle ilgili?
0: Evlerimiz kullanıma hazır. İçerisinde
1: Suyu, elektriği, doğalgazı hazır mı?
0: Tabii merkezi sistem ise, çünkü projelerimiz farklılık arz ediyor. Merkezi sistem ise zaten ısınma suyuydu, şeydi, ısınmasıydı. Merkez sistem olarak karşılanıyor. Bazılarında ısınma merkezi ama ısınma suyu şofbenle karşılanıyor. Onları biz şofbenleri şu an taktırmaya başlıyoruz. Yani evine eşyalarını getirip
1: Oturmaya
0: temizliğini yapıp
1: başlayabiliriz.
0: kullanabilecek düzeyde yani.
1: Peki, şimdi merak edilenler var. Bana da sürekli rejimizden de sorular geliyor. Şimdi şunu merak ediyoruz. Hani evde oturmaya başlayınca bir aylık ya da zaman zaman birkaç aylık depozito da ödeniyor. Biz bunu ödeyecek miyiz? Yani kiracı olanlar için soruyorum.
0: Evet,
1: Depozito var mı?
0: girişte bir aylık kira karşılığı bir depozitomuz olacak. Bu depozito güncellenecek ve çıkışta da içerideki tespit sonucunda iade edilecek ya da kullanılacak.
1: Evet, peki kira artışlarına geldiğimizde TÜFE'ye göre dedik biz grafiğimizde kiralar her yıl
0: Evet.
1: TÜFE'ye göre artacak. 3 yıl boyunca TÜFE'ye göre hesaplanacak Ayhan Bey. Bunun dışında bir uygulama herhalde söz konusu olmayacak
0: Yok,
1: değil mi?
0: TÜFE'ye göre uygulanacak. TÜFE'nin 12 yıllık ortalaması itibariyle Ocak ayına bu güncellememiz yapılacak efendim.
1: Peki siz nasıl bir ilgi bekliyorsunuz projeye?
0: Bundan önceki tecrübelerimize baktığımızda toplu konut idaresi vatandaşımız nezdinde büyük bir teveccüh kazanmıştır. Örneğin 500 bin konut kampanyasında 8,5 milyon insanımız bununla ilgilenmiş. 5 milyon 239 bini hak sahibi olmuş. Yani bizim müşteri kitlemiz olarak bunlar içerisinden kura çekerek 500 bin konutu hak sahibini belirledik. Yani bu çerçevede baktığımızda yine kiralık konutumuzda da gelen telefonlar, işte basınımızın ilgisi den baktığımızda bizim de yoğun bir talep bekliyoruz bununla ilgili. İnşallah önümüzdeki günlerde bu rakamları da paylaşır sizinle.
1: TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Sayın Ayhan Karaca, efendim böylesine önemli bir projede TGRT Haber'de gün başlıyor katıldığınız için ve ayrıntıları paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun, kolaylıklar.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Şimdiden kiracı vatandaşlarımıza projemiz hayırlı olsun efendim.
1: Çok teşekkürler. Efendim konuğumuzu uğurladıktan sonra çok önemli bir noktaya dönüyoruz. Evet, Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında bugün Fethi Kabir işlemi gerçekleştirilecek. TGRT Haber muhabiri arkadaşım Nermin Geyik de o noktada şu anda. Evet, dün olacaktı Fethi Kabir, Nermin. Bugüne ertelendi. İkinci dalga operasyonlarda var. Son durum ne?

Evet, eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabilesinin de söylediğin gibi aslında dün yapılmasını bekliyorduk ama ertelendi. Kozinoğlu'nun cezaevinde öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturmada artık bugün mezarının açılmasını bekliyoruz. Biz de kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk'le birlikte Kozinoğlu'nun mezarının olduğu İstanbul Ümraniye Kocatepe mezarlığındayız şu anda. Artık bu noktada Kozinoğlu'nun altını çizeyim yine mezarının açılmasını bekliyoruz ve ardından örneklerin alınmasını ve adli tıpa gönderilmesini bekliyoruz. Çünkü Kozinoğlu'nun aslında ölümüyle ilgili bildiğiniz üzere şüpheler vardı. Hem ailesinin şüpheleri vardı. Ailesinin şüpheleri bazı tanık ifadeleri kapsamında artık bu noktada Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin araştırılması için dediğim gibi bir fethi kabir işlemi yapılacak bu noktada diyebiliriz. Şimdi peki neler yapılacak, biraz bundan da bahsedelim. İşlem 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından yapılacak ve alınan kemik, toprak ve diğer örnekler ceza infaz kurumu kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane bilgileriyle birlikte değerlendirilecek. Çünkü neden, hemen bunu da anlatalım aslında, bir o güne dönelim. Yani Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği o güne bir dönelim. O gün Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu olan eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu ifadesine günler kala Silivri cezaevinde rahatsızlandı. Şimdi o dönem kayıtlara ölüm sebebi kalp krizi olarak geçmişti. Ancak soruşturma dosyasında yer alan detaylardan birazcık bahsetmek istiyorum. Kozinoğlu fenalaştıktan sonra iddiaya göre o bir acil durum butonuna basıldı ama iddiaya göre o bölgede bulunan bir gardiyan radyonun sesini açtı. Radyonun sesini açıp o acil durum uyarısının duyulmamasını sağladı. Bir yandan birinci sağlık ekibi yemekteydi, diğer sağlık ekibi Kozinoğlu rahatsızlandıktan sonra onu hastaneye götürdü. Ama yemekte olan ekip ardından kendileri Kozinoğlu'nu götürmek için 10 dakika ambulansı bekletti. İşte bunların hepsi aslında dosyada şüphelendiren unsurlardan oldu. Bunların hepsinin aydınlatılması bekleniyor. Şu anda hemen kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk göstersin sizlere. Olay yeri, inceleme ekibi de mezarlığa gelmiş durumda. Artık gördüğünüz üzere olay yeri inceleme ekibi de bu noktada bekliyor. Artık Kozinoğlu'nun mezarının açılmasını bekliyoruz. Bizler de ölümünün ardındaki o sır perdesinin aydınlatılmasını bekliyoruz. Elbette ki önemli bir isim Kozinoğlu. MİT mensubuydu. Bosna Hersek Afganistan'da uzun süreli görevler yaptı. Afganistan'dan Türkiye'ye dönünce 2011 yılında tutuklandı ve çok kısa bir süre kala ifadesine dediğim gibi hayatını kaybetti. Aslında dosyanın seyrini değiştirebilecek önemli gelişmelerden biri de şuydu. Ölümünden hemen önce kaleme aldığı savunma yazısıydı. Çünkü o yazılarda, kendi el yazısıyla yazdığı o yazılarda günah keçisi ilan edildim ifadesini kullandı. Bakın, olay yeri inceleme ekipleri artık mezarlıkta, dediğim gibi Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemlerinin yavaş yavaş başlamasını bekliyoruz bu noktada. Bir yandan da mezarlıktan şu anda basın mensuplarının yavaş yavaş çıkarıldığını söyleyebiliriz. Çünkü dediğim gibi dün ertelenen fethi kabir işlemlerinin artık bugün yapılmasını bekliyoruz. Dolayısıyla burada bulunanlar da artık yavaş yavaş mezarlıktan çıkarılıyorlar. Olay yeri ekibi burada. Bir yandan polisler yine bu noktada ve bizler de yavaş yavaş bu noktadan uzaklaştırılıyoruz diyebilirim. Şimdi operasyonlardan bahsetmiştin sen de, biraz onlara da değinmek istiyorum. Çünkü Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin ilk operasyon aslında 7 Eylül pazartesi günü yapılmıştı ve cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında gözaltına alınma kararı verilmişti. O 11 kişiden birinin yurt dışında olduğu anlaşıldı ve yine FETÖ terör örgütü bağlantısı olduğu da anlaşıldı. Bunun altını çizelim. Şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. 10 şüpheliden o dönem jandarma er olarak görev yapan bir şüpheli tutuklandı. 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Şimdi ikinci dalga operasyonda yapıldı. Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan

0: soruşturmada. O ikinci dalga operasyonda da biri kameraman, biri muhabir ve sağlık çalışanlarının da arasında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı diyebiliriz. Soruşturmanın seyrine elbette ki etkileyecek önemli detaylar var. Dediğim gibi hem kendi el yazısıyla yazdığı o mektuplar, hem ailesinin sporcuydu, ölümü normal değil, araştırılsın diyerek itiraz etmesi. O dönem bu itirazın üzerine aslında bir soruşturma başlatılmıştı Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili. Ancak kovuşturmaya yer yok dendi. Dosya arşive kaldırıldı. Ancak şu anda 15 yıl sonra Kozinoğlu'nun ölümü hakkında soruşturma başlatıldı ve mezarı yeniden açılacak. Dediğim gibi işlemler 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından yapılacak. Bizler de şu anda Kozinoğlu'nun mezarının bulunduğu noktadayız. Bir aile mezarlığı burası. Babasıyla birlikte defnedildi Kozinoğlu. Burada hem babası hem Kozinoğlu yatıyor ve dakikalar içinde artık burada mezarın açılmasını ve o mezardan, o kemiklerden örnekler alınmasını bekliyoruz. Kozinoğlu'nun ölümünde üçüncü bir kişinin parmağı var mı? Bir zehirlenme mi gerçekleşti? İşte bunların hepsi mezar açıldıktan sonra alınacak örneklerin adli tıpa gönderilmesinin ardından aydınlanacak detaylar diyelim ve sözü stüdyoya bırakın.
1: Tabii ki Kozinoğlu soruşturması dediğin gibi 15 yıl sonra tekrar kapağı açılan bir dosya. Dolayısıyla nereye gidecek bu süreç, merakla bekliyoruz. Bugün Fethi Kabir işlemi öncesinde Nermin Geyik'ten ayrıntıları aldık. Efendim, bir yandan da bakıyoruz KPSS maratonunda bugün yine bir hareketlilik var. Lisans alan bilgisi birinci oturumu saat 10.15'te. İkinci oturumsa saat 14.45'te başlayacak. Her iki oturumda da adaylara neler sorulacak? Sınav heyecanının yaşandığı noktalardan birindeyiz. Sait Kahraman Ankara'dan şu anda bizimle. Evet, sınav öncesinde neler yaşanıyor? Sait, senden alalım izlenimlerini. Günaydın öncelikle.
2: Günaydın. Şu anda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi yerleşkesindeyiz. Kameraman arkadaşım Mehmet Tren'le beraber KPSS alan bilgisi sınavına girecek öğrencilerin hemen giriş yaptığı noktalardan birindeyiz. Bugün burada KPSS alan bilgisi sınavına girecek adayların heyecanı var. Sabahın erken saatlerinden itibaren adaylar sınav merkezlerine gelmeye başladı. Kimi son kez notlarına göz atıyor, kimi ise sınav salonuna girmeden önce heyecanını yenmeye çalışıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS alan bilgisinin ilk iki oturumu bugün gerçekleştiriliyor. İlk oturumda adaylar kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ile çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerini yanıtlayacak. İkinci oturumda ise hukuk, iktisat ve maliye testleri uygulanacak. Sınavın üçüncü oturumu ise yarın yapılacak. Yarınki oturumda da işletme, muhasebe ve istatistik testleri adayların karşısına çıkacak. Her testte 40 soru bulunuyor. Adaylara testlerin büyük bölümünde 50 dakika, istatistik testlerinde ise 60 dakika süre verilecek. Dolayısıyla adaylar için sadece bilgilerini göstermek değil, zamanı doğru kullanmak da büyük önem taşıyor. Bu yıl KPSS alan bilgisi oturumlarına toplam 201.203 aday başvurdu. Sınavlar Türkiye genelinde 30 ilde ve 35 sınav merkezinde gerçekleştiriliyor. Bizim bulunduğumuz Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi yerleşkesi de bugün sınav merkezlerinden biri. Burada da adayların sınav saatinden önce güvenlik kontrollerinden geçerek salonlara alınması gerçekleştiriliyor an itibariyle. Adayların sınava gelirken sınav giriş belgelerini ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Sınav başladıktan sonra ise adayların salona girişleriyle ilgili kurallar uygulanacak. ÖSYM'nin sınav takvimine göre KPSS alan bilgisi sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından adayların puanları sonuç tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Şu anda burada sınava girecek adayların son hazırlıkları devam ediyor ve içeri girişler an itibariyle devam ediyor. Kameraman arkadaşım Mehmet Tren de size o içeri giriş anlarını an itibariyle gösteriyor. Dediğimiz gibi şu anda sınav merkezlerinden birindeyiz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi yerleşkesindeyiz. Bugün burada sınavlar saat 10 itibariyle içeri alımlar kapanacak. Saat 10-15 itibariyle de sınavın başlaması bekleniyor diyelim. Sözü Ankara'dan tekrar size bırakalım.
1: Evet, yaklaşık bir saat sonra başlıyor KPSS maratonu, devam ediyor. Sait Kahraman, çok teşekkürler, bize Ankara'dan detayları verdi. Efendim, tabii okullar, üniversiteler artık yavaş yavaş iyice eğitim hayatı hareketleniyor. Okul kantinleriyle ilgili bir haberimiz var. Artık ihtiyaç sahibi öğrenciler için yeni bir dönem başlıyor. İstanbul Valiliği'nin himayesinde yürütülen Gönülden Bir Öğün projesiyle neler olacak önümüzdeki dönemde? Şimdiye kadar da 50 bin öğrenciye ulaşıldı.
3: Öğrencilere verdiğimiz bu karta aylık düzenli olarak 2,000 lira para yüklüyoruz.
4: Kantin kart projesi hayata geçirildi. Binlerce ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaşıldı.
3: 50 bin öğrencimize ulaştık.
4: İstanbul Valiliği himayesinde yürütülen Gönülden Bir Öğün projesiyle ihtiyaç sahibi öğrencilerin kartlarına her ay 2000 lira yükleniyor. Projenin tanıtımı Fatih'teki Hattat Rakım Ortaokulu'nda yapıldı. İstanbul Valisi Davut Gül projenin amacını anlattı.
3: Öğrencilerin başta ekonomik sebeplerle varsa devamsızlıklarını ortadan kaldırmak, çocuklarımızın rencide olmadan verdiğimiz kartlarla kantinde kimseye muhtaç olmadan yapacakları bir alışveriş sistemi.
4: Proje kapsamında bugüne kadar 50 bin öğrenciye ulaşıldı. Sıradaki hedefse 100 bin öğrenci.
3: 100 bin çocuğa kadar kriterleri tutan öğrencilerimize, kardeşlerimize bu kartı vereceğiz.
4: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul kantinlerine POS cihazları yerleştirildi. Projeden yararlanacak öğrenciler ise okul müdürleri ve öğretmenlerin değerlendirmeleriyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ilgili birimleri tarafından belirleniyor. Böylece ihtiyaç sahibi çocuklara okul ortamında rencide olmadan destek sağlanması amaçlanıyor.
1: Ve denizlerde av yasağı kalktı. Ağlar kelimenin tam anlamıyla balıklarla dolup taştı. Egeli balıkçıların yüzü gülüyor. Son 21 yılın en bereketli sezonun başlangıcına imza attılar. Tezgahlarda bolluk, balıkçılarda ise büyük bir sevinç yaşanıyor.

0: Suya bismillah dediler, denizlere açıldılar, limana tekneleri tamamen doldurarak geri döndüler. 1 Eylül'de başlayan av sezonunun ilk 10 günü geride kaldı. Ege Denizi'nde son yılların en büyük balık bolluğu yaşanıyor.
1: 2005 yılından bugüne kadar daha böyle bir bol, bereketli bir sezon yaşamadık.
0: Ağlar sardalya, hamsi, istavrit ve kolyozla doldu. Balıklar bu yıl daha besili. Kış yağışları ve yaz rüzgarları deniz suyunu dengeleyerek popülasyonu artırdı.
1: Karadeniz'de bugün inanılmaz derecede palamutçuluk var. Ama Ege'ye bakarsan sardalya, hamsi, kolyoz, istavrit bol miktarda şu anda çıkıyor.
0: Uzmanlara göre bereket tesadüf değil. Geçen yıl sezonun erken kapanması av baskısını azalttı ve balıklar yumurtlama döneminde rahat bir nefes aldı.
1: İnanılmaz derecede bir balık var. Hem bizim teknelerimiz hem mal sahiplerimiz para kazanıyor. Hem de bizim tedarikçilerimiz para kazanıyor. Bunun da sebebini halka yansıt. Bol ve bereketli, ucuz bir yıl olsun diliyorum yani.
0: Hem balıkçıyı güldüren hem de ucuz protein müjdesi veren bereketin kış boyu sürmesi bekleniyor.
2: Efendim, balıkçılar vira bismillah dedi ve bolluk bereket de yaşanıyor. Hayırlı uğurlu olsun diyelim balık sezonu. Sivas'tayız. Hurdacılık yapan Mehmet Özdemir çöplükte tam 128 parça tarihi eser buldu. Vatandaşlık görevimi yapayım dedi. Eserleri gözü kapalı Sivas Müze Müdürlüğü'ne teslim etti. Fakat müzenin biçtiği değere itiraz edince neye uğradığını şaşırdı.
0: Hurdalıkta başlayan dürüstlük hikayesi tam bir bürokrasi kördüğümüne dönüştü. Sivas Gürü'nde geri dönüşüm tesisi işleten Mehmet Özdemir çöplerin arasında ışıl ışıl parlayan bir hazineye rastladı. Çöplükte bulduğu hazineyi devlete teslim etti. Aldığı ödüle itiraz edince bir de üstüne borçlu çıktı.
3: Bize verdikleri bir askeri ücret. Üste de 16 milyar istiyorlar itiraz edince.
0: Özdemir tam 102 adet sikke, 11 yüzük, heykeller, mühürler ve ok uçlarından oluşan toplam 128 parça tarihi eseri tek bir parçasına bile dokunmadan jandarmaya verdi. Eserler Sivas Müze Müdürlüğü'ne götürüldü. Müze yetkilileri eserleri inceledi ve Özdemir'e ödül olarak 30 bin lira değer biçti. Ancak bu parayı yeterli bulmayan dürüst hurdacı karara itiraz etti. İşte ne olduysa tam da o andan sonra oldu.
3: Tarihi eserin 30 bin TL askeri ücret mi etti deyince, itiraz istiyorsan 16 milyar sen vereceksin bize. 16 milyar ver de üst komisyon kurak dediler bana.
0: Ödülü az bulup hakkımı isterim diyen vatandaşa müzeden şok bir cevap geldi. Yeni bir bilirkişi komisyonu kurulması için Özdemir'den tam 16 bin lira talep edildi.
3: İki tane memur müzede bize psikolojik baskı da yapsa devlete küsmezdik. Neyse de kimse bizi bu devlete küstüremez.
0: Çöpten çıkan hazineyi satmayıp devlete teslim eden vatandaş emeğinin karşılığını almak istiyor.
2: Efendim saatler 9.33 oldu. Birlikte 12 Eylül manşetlerine bakalım birlikte. Bugün 12 Eylül'ün de darbenin de yıl dönümü. Açıkçası neler yaşandı 46 yıl içerisinde. Gazetelerde 12 Eylül'ün yıl dönümünde o günlere dair haberleri de görüyoruz. Türkiye Gazetesi'ne geldiğimizde de üst başlıklarda 80'ler romantizmi denilmiş bir 80'ler paylaşım akımı yaşanıyor. Hepimiz açıkçası bu akıma kapıldık. Çünkü o masumiyet zamanlarını çok özleyenler de var. Özellikle Ergun Plak'la tanıdığımız, sevdiğimiz Serhat Kılıç da geçen hafta hayatını kaybedince hani 80'ler akımının sahibi de diyorlar. Ergun Plak'tan sonra böyle bir akım da başladı. Z kuşağı hiç yaşamadığı 80'li yıllara özlem duyuyor diyor uzmanlar. Kartta 23 kalem komisyon, bankaların yaptığı birçok kesintinin farkında değiliz diyor Türkiye Gazetesi. Cebimizden ciddi bir meblağ çıkıyor kredi kartı kullandığımızda. Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağı Rize'deydi. 10 milyar liralık yatırım. Cumhurbaşkanı memleketi Rize'de 26 projeyi hizmete açtı. 3 yatırımın da temelini attı. Cumhurbaşkanı gündemimizde ülkemizi etrafımızdaki ateş çemberinden korumak var dedi. Cumhurbaşkanının programına ilişkinde fotoğraflar yer alıyor. Erdoğan basketbolda oynadı. Bu paylaşımda gazetelerin ilk sayfasında. Okul zili çalmadan çete temizliği. Efendim okulların açılmasına sadece bir gün kaldı. ve polis okulların güvenliği için 22 şehirde operasyon yaptı. C31K adlı gizli siber suç ağı çökertildi. Türkiye Gazetesi'nin ardından Hürriyet Gazetesi'nde de Fenerbahçe'de yaşanan İsmail Kartal hareketliliğini görüyoruz. İsmail Kartal'la yola devam dedi Fenerbahçe yönetimi ve kriz böyle çözüldü. Fenerbahçe'de Roma maçından sonra istifa kararıyla herkesi şoke eden, bazılarının da hiç şaşırmadığı bir karardı bu açıkçası. Fakat son noktayı Fenerbahçe yönetimi koydu. Başkan Aziz Yıldırım koydu da diyebiliriz. Çünkü İsmail Kartal'ı kulüp binasına çağırdı. İstifa kararında da kararlı görünüyordu İsmail Kartal. Fakat daha sonra Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin çabaları sonucunda göreve devam etme kararı aldı, diyor Hürriyet Gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank'ın paylaşımıyla basketbol oynadı ve bu görüntüler paylaşıldı. Yine kazandı notuyla paylaştı Mustafa Varank bu müsabakayı. Meclis'te Miçoşov, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ülkesindeki seçim öncesi Türkiye'ye en yakın ada olan Meclis'te şov yapacak deniliyor. Bu arada meclisle ilgili en önemli sorun deniz yetki alanıyla ilgili. Yunanistan Türkiye'ye kaşla göz kadar yakın olan 12 kilometre karelik bu adanın deniz yetki alanının diğer adalarla aynı olduğunu savunuyor. Türkiye ise meclisin kendi büyüklüğünün binlerce katı deniz alanı oluşturmasının mümkün olmayacağını savunuyor. Ziyaret bu tartışmaların gölgesinde geçecek. Efendim, hakaretten 2 yıl 1 ay ceza aldı. İBB'nin tutuklu başkanı, belediye başkanı Ekrem İmamoğlu daha önce beraat ettiği hakaret davasının tekrarlanan yargılamasında 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı deniliyor. Bu arada karar Yargıtay'da kesinleşecek, onu da belirtelim. Efendim, Seçil Erzan cephesi, hatırlayacaksınız, futbolcular, teknik direktörler, iş insanları bu dosya kapsamındaydı. Yüksek kar vaadiyle ünlü isimleri dolandırmakla suçlanan Seçil Erzan hakkındaki kararın bozulması sonrası yeniden yargılanmaya başlandı. Doğru ve tutarlı anlatacağım dedi. Seçil Erzan, Arda Turan'ın bir kuruş alacağı varsa bana 1000 yıl hapis verin, razıyım açıklamasıyla da dikkat çeken bir ifade kullandı. Milliyet gazetesine geliyoruz. 32 yıllık intikam Prenses Diana, 1994'te eşi Prens Charles'ın sadakatsizliğini açıkladığı gece giydiği siyah elbise 9 Aralık'ta Sotheby's tarafından satışa sunuluyor. Moda tarihine geçen tasarımın da Türk lirasıyla yaklaşık 14,5 milyona alıcı bulması bekleniyor. Yeni kriz Babül Mendeb, İran destekli Husiler sahaya çıktı. Hürmüz'e alternatif olarak kullanılan Babül Mendeb Boğazı'nda kontrolü fiilen ele geçirmesi büyük bir endişe oluşturdu deniliyor manşet haberde. Hürmüz Boğazı fiilen kapatıldığından beri bölgede başta Suudi Arabistan olmak üzere birçok ülke petrol ihracatı için Kızıldeniz'e bağımlı hale geldi. Şimdi alternatif güzergahlar, yani boru hatları arayışları ve çalışmaları var. Bu deniz yolunun güvenliği için de Babül Mendeb Boğazı hayati önem taşıyor. Şimdi ne olacak? Bundan sonrasına ilişkin detaylar da Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında. Akşam gazetesindeyiz şimdi de. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizi ateş çemberinden koruyoruz dedi. Başkan Erdoğan, yüzünü ülkemize dönmüş, milyonların umudunu taşıyoruz, gelecek nesillere de sorumluyuz dedi. Türk dünyasına Türkpol önerisi geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Astana'da Türk devletleri arasında Interpol ve Europol benzeri Türkpol kurulmasını teklif etti. Çiftçinin açıklamaları şöyle: Ankara'da DDT Liderler Zirvesi'nde de böyle bir bildirinin imzalanması bekleniyor. Ve manşetteyiz. Ezgi bir kez daha yıkıldı. Asrın felaketinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nın altındaki kolonları kestikleri için yargılanan pastanecilerin sadece 8'er yıl aldıkları belirtiliyor. Ve tabii ki hayatını kaybedenlerin yakınları karara tepki gösterdi. FETÖ'ye garson operasyonunda neler var? FETÖ'ye yönelik 6 ilde 21 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgütün emniyet mahrem yapılanması çökertildi. Hala operasyonlar devam ediyor görüldüğü üzere Akşam gazetesindeki detaylara göre. 15 soruda ucuz kiralık ev efendim kira artışları tüfeğe göre yapılacak. Sabah gazetesinde detaylar var. Kiralık konut kampanyası, sosyal konut kampanyasına başvurular pazartesi günü başlıyor. TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Sayın Ayhan Karaca'yı konuk ettik ve hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bu projeyle ilgili hareketlilik artık pazartesi günü iyice hız kazanacak. Sabah gazetesi Beşiktaş'ın galibiyetiyle de ilgili üst başlıkta bir fotoğrafa yer veriyor. Kartal'dan güç gösterisi. Beşiktaş evinde Erzurumspor'u farklı yendi. Golleri Emirhan, Trossard ve İlhan attı. Siyah beyazlılar maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Aziz Yıldırım yüz yüze ikna etti. İsmail Kartal istifadan vazgeçti. Bir başka spor haberi. Sabah gazetesinde Kaşif Kozinoğlu haberi de yer alıyor. Özel haber logosu verilmiş. MİT'in eski müşaviri Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin bir organize ağ ortaya çıktı diyor Sabah gazetesi. Kozinoğlu dosyasının 15 yıl sonra açılmasıyla başlatılan soruşturmada gözler adli tıbba çevrildi. Bir yandan da gözümüz kulağımız Ümraniye'de çünkü Kaşif Kozinoğlu için bugün önümüzdeki dakikalarda fethi kabir işlemi gerçekleşecek. Bu iş nereye gidecek? Tabii ki sonuna kadar gidecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten gelen açıklamalar böyleydi. Ve geçtiğimiz yıllarda dosyayı kapatan savcının da FETÖ'cü çıkması okları örgütün üzerine çevirdi diyor Sabah gazetesi. Milli iradenin tanklarla susturulduğu 12 Eylül darbesinin 46. yıl dönümü efendim tankların ezdiği hayatlar. Sabah gazetesi şöyle bir fotoğrafa da yer vermiş. 12 Eylül 1980 sabahında Türkiye demokrasinin

0: askıya alındığı, insan hakları açısından derin yaraların açıldığı bir döneme uyandı. O karanlık günlerde yaşananlar film senaryosu değildi. Junta'nın çıkardığı ağır faturayı büyük travma yaşayan milletimiz acı şekilde ödedi. Meclis kapatıldı, partiler tasfiye edildi, liderler sürgüne gönderildi. Ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu, sol görüşlü Erdal Eren gibi gençlerin de aralarında olduğu 50 kişi dar ağacına gönderildi. Hatta Erdal Eren'in yaşı büyütüldü efendim. Yani yaşı büyütülerek maalesef idam sehpasına gönderildi. Sezen Aksu da hatta bir şarkı bestelemişti. Bir ağıt da diyebiliriz. Bu şarkıyla ilgili Son Bakış adını taşıyor. İşte o bakışlar Sabah gazetesinin verdiği fotoğrafta da yürek burkuyor hakikaten. Ekonomi gazetelerinde de şöyle bir ekonomi gazetesi diyelim. Kredinin miktarı değil, nereye yöneldiği önemli. İTO Başkanı Avdagiç'in açıklaması var manşette. Kredi desteklerinde üretim kapasitesini koruyacak işlevsellik önemli. Teşvikler şirketler için kalıcı bir destek değil. Yatırım, teknoloji, ihracat ve rekabet gücünü artıracak geçiş rampası olmalıdır diyor İTO Başkanı. Reel sektör gündeminde de son durum böyle. Gazetelerin ardından gün başlıyor da şimdi bir ara zamanı. Saat başında Hayatın içinden Kuşağı şimdi gelecek ekranlarınıza. Saat başında ise dop dolu gündem devam edecek.
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
2: Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bebeğimle mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkesin

0: Burası TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklamları dinlediniz. Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
3: Bugün sizlere HPV'li
4: belli yöntemler var.
3: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
4: Doğum sonrası yapılan
3: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
2: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
3: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
4: Bizden korkuyorlar, içinden korkuyorlar.
5: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
2: TGRT FM Haber.

Sürücü kasisten hızla geçti. Çöp kamyonunda dengesini kaybeden işçiler asfalta çakıldı. Karaman'da belediye işçileri sokakta çöp alıyordu. Kamyon şoförü kasiste yavaşlamayınca arkada dengesini kaybeden iki temizlik görevlisi yola düşerek yaralandı. Olay sonrası 112'ye haber verildi. Kaza noktasına sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralı işçiler ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. İşçilerden Furkan Tarım'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Şiir, müzik ve ışıklar bu kez su üzerinde buluştu. Çin'in başkenti Pekin'de Büyük Kanal'da gece gezisi düzenlendi. Tekneye binen ziyaretçiler yol boyunca sürükleyici gösteriyi izledi. Performans kanalın kıyısındaki sahnelerle de bütünleştirildi. 3,5 kilometrelik güzergah Daguan Kulesi'nden Yuntong Köprüsü'ne uzanıyor. Etkinlik kanal ve tahıl taşımacılığı kültürünü sanatla buluşturuyor. Alevler geceyi aydınlattı. Marsilya'daki ünlü pazar küle döndü. Fransa'nın Marsilya kentindeki Marché du Soleil'de gece saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için saatlerce mücadele etti. Yaklaşık 100 itfaiyeci ve 30 araç bölgeye sevk edildi. Yangın pazar alanında yaklaşık 500 metrekarelik bölümde etkili oldu. Alevlerin çevredeki binalara ve bir okula sıçramaması için yoğun önlem alındı. 80 kişi tahliye edildi. Olayda can kaybı yaşanmadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Elinde silah, yanında kılıç. İşten çıkarıldığını söyledi, belediyeyi bastı. Olayın adresi Kastamonu. Bir kişi aracıyla belediye binasının önüne geldi. Belediye başkanı Hasan Baltacı ile görüşmek istedi.

0: talebi karşılık bulmayınca silah ve kılıçla belediye önünde beklemeye başladı. Ekmeğimle oynadınız diye bağıran şahıs, başkan Baltacı ile görüşmekte ısrar etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis onu ikna etmeye çalışırken gerilim daha da arttı. Şüpheli elindeki silahla havaya birkaç el ateş açtı. Dakikalar süren ikna çabalarının ardından silahını ve kılıcını yere bıraktı. Gözyaşlarına hakim olamayan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis belediye önünde inceleme yaptı. Şahsın aracı da çekiciyle bölgeden kaldırıldı. Eylül saldırılarının 25. yıl dönümü için New York'ta ışıklı anma gösterisi düzenlendi. Saldırılarda vurulan ikiz kuleleri temsilen iki ışık hüzmesi Manhattan semalarını aydınlattı. Işıklı anma töreni saldırılarda hayatını kaybeden 3000 kişi anısına düzenlendi. 11 Eylül 2001'de saldırı uçakları Dünya Ticaret Merkezi, Pentagon ve Pensilvanya'daki bir bölgeye çarparak 3000 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı. İsimsiz geçen 100 gün. Güney Kore'de yavru panda 100 günlük olunca ismine de kavuştu. 100. günü onuruna parti verildi ve o merakla beklenen isim açıklandı. Yavru panda artık Shu Bao diye çağrılacak. Çince ismin anlamı ise çok havalı. Şafak kadar parlak hazine anlamına geliyor. Bu isim için tam 10.000 kişi oy kullandı. Shu Bao, Güney Kore'nin ünlü pandası Fu Bao'nun da kız kardeşi. Yaya geçidinde feci kaza yaşandı. Taksi çarptığı adamı yola savurdu. İstanbul Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa taksi çarptı. Çevredekiler yardıma koştu. Yaralanan Bekir Sarı hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza yapan taksi şoförü suçu yayaya attı.
1: Abi fırladı, ben frene basmadım ama el çıkmadı. Fırladı önümde ya. Şimdi hatalı beni görüyor insanlar ama hatalı onda da var yani.
0: Bölge sakinleri sürekli yaşanan kazalar için önlem alınmasını istiyor.
2: Burada 50 kere İBB'yi aradı, kasis yapılsın diye. Maalesef cevap vermediler. Burada ölüm de oldu, kaçıncı kaza oluyor? Kasisi bir türlü yapmadı.
0: Taksi şoförü gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Komedi filmlerini aratmayan bir soygun girişimi. Hindistan'ın Nagpur şehrinde maskeli bir kişi elinde 2 kilo kırmızı toz biberle bankaya girdi. Yüzünü beyaz bir beze saran adam biber tozunu banka çalışanlarının yüzüne fırlattı. Gözü yanan çalışanlar bir an durumu kontrol edemedi. Soyguncu 453 bin rupi nakit para alıp kaçtı. Ama güvenlik kamerasını hesaba katmamıştı. Hemen ardından banka çalışanları ellerinde sopalarla soyguncunun peşine düştü. Yakalamaksa sadece yarım saatlerini aldı. İtalya kıyıları şiddetli fırtınayla sarsıldı. Santa Margherita Ligure açıklarında dev bir su hortumu oluştu. Koyu fırtına bulutlarından denize doğru uzanan huni saniye saniye büyüdü. Su yüzeyinden metrelerce yükselen serpintiler hortumun gücünü gözler önüne serdi. Bölgede en yüksek seviye olan turuncu alarm da devreye alındı. Hava koşullarının hafiflemesiyle alarm seviyesi daha sonra sarıya düşürüldü. Görüntüler Bursa'dan. Mustafa Kemal Paşa'daki Çeltikçi Köprüsü henüz belirlenemeyen nedenle orta bölümünden hasar aldı. Köprünün iki bloğu arasında 20 santimetrelik açıklık oluştu. Bir bölümünde de yaklaşık 20 santimetrelik çökme meydana geldi. Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Köprü araç ve yaya trafiğine kapatılırken ulaşım alternatif güzergahlara yönlendirildi. 1973'te inşa edilen 151 metre uzunluğundaki Çeltikçi Köprüsü'nde incelemeler sürüyor. 53 yıllık köprünün yeniden ulaşıma açılıp açılmayacağı teknik incelemelerin ardından belirlenecek.

0: Efendim yeniden günaydın, gün başlıyor da önemli bir gelişmeyle başlıyoruz yeni saate. Efendim sıcak bir noktaya gideceğiz. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin birçok şüphe üzerine soruşturma yeniden başlatılmıştı. Bugün de fethi kabir işlemi gerçekleşecek. Evet, o noktadan TGRT haber muhabiri arkadaşım Nermin Geyi'ye dönüyorum. Son durum nedir? Fethi kabir işlemi ne zaman başlıyor Nermin?
1: Tutuklandı. Onu söyleyelim. 9'un maddindeki işlemleri devam ediyor.
2: Evet, şunu söyleyebiliriz. Fethi Kabir için aslında şu an bu noktaya olay yeri inceleme ekibi geldi ama henüz ne zaman başlayacağının belirsiz olduğunu söyleyebiliriz. Aslında dakikalar içinde artık yavaş yavaş Fethi Kabir işlemlerinin başlamasını bekliyoruz. Biz şu anda kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk'le birlikte Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının bulunduğu İstanbul Ümraniye Kocatepe mezarlığındayız. Şimdi o bölgeden artık yavaş yavaş basın mensupları olarak uzaklaştırıldı. Çünkü dediğim gibi olay yeri inceleme ekibi bu noktaya geldi. Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden başlatılan o soruşturmada bugün artık fethi kabir işleminin yapılması bekleniyor. Dediğim gibi dakikalar içinde artık bu işlemin başlamasını bekliyoruz. Bizler de aslında cuma günü bekliyorduk fethi kabir işlemini ama savcılıktan gelen bilgiyle o fethi kabir işlemi ertelendi, bugüne kaldı diyebiliriz. Şimdi fethi kabir işlemi 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından yapılacak ve bu noktada alınacak kemik, toprak ve diğer örnekler ceza infaz kurumu görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleriyle birlikte değerlendirilecek. İncelemenin ardından adli tıp kurumu 1. ihtisas kurulunca Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebi, 3. kişi müdahalesi var mı yok mu? İşte buna ilişkin mütalaa düzenlenecek. Mezarı 15 yıl sonra açılacak Kozinoğlu'nun ve alınacak o doku örnekleriyle cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği de araştırılacak diyebiliriz. Şimdi biraz geçmişe dönelim, aslında o güne dönelim. Ergenekon soruşturması kapsamında 2011 yılında tutuklandı eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu. İfadesine günler kala da Silivri cezaevinde hayatını kaybetti. Ölüm nedeni o dönem resmi kayıtlara kalp krizi olarak geçmişti. Ailesi spor yapan sağlıklı biriydi, ölümü araştırılsın dedi. O dönem başlatılan soruşturmada kovuşturmaya yer yok denilerek dosya aslında arşive kaldırıldı. Avukatlarınca Kozinoğlu'nun ölümünden önce vitamin istediği, O vitamin istemesi sonucunda yapılan o ilk otopside bir zehirlenme belirtisi var mı yok mu, bu noktada bir inceleme yapılmaması ilk başta avukatlarının aslında şüphesini çekmişti. Bunun da altını çizebiliriz. Peki o gün neler oldu? Kozinoğlu'nun öldüğü gün, yani aslında cezaevinde rahatsızlandığı gün, iddiaya göre bir uyarı panosu çalındı, ancak o panoda uyarıyı gören bir gardiyan müdahale etmek yerine radyonun sesini açtı. Uyarının duyulmamasını sağladı. Diğer iddia ise acil sağlık ekibinin Kozinoğlu rahatsızlığında yemekte olduğu ve diğer ekibin rahatsızlanmaya müdahale ettiği, ambulansa Kozinoğlu'nun bindirildiği ama yemekte olan ekibin yetişmesi için ambulansın yol kenarında 10 dakika boyunca bekletildiği yine soruşturma dosyasına giren detaylardan biri. Hastaneye kaldırıldığında da Kozinoğlu, yani ulaştığında Kozinoğlu yaşamını yitirmişti diyebiliriz. Aslında Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin ilk operasyonda 7 Eylül pazartesi günü yapıldı ve cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. O şüphelilerden 10'u gözaltına alındı ama biri yurt dışında ve firariydi. Dolayısıyla şu anda bir kişi hala firari durumda. O kişinin de FETÖ terör örgütüyle ilişiği olduğu belirtilmişti. Şimdi ilk operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden o dönemde jandarma er olarak görev yapan bir şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verildi. Ama ikinci dalga operasyon da yapıldı. O operasyonda da 7'si sağlık görevlisi, 9 kişi gözaltına alındı. Kaşif Kozinoğlu elbette ki önemli bir isim. Dediğim gibi 2011 yılında Ergenekon dosyasından tutukluydu kendisi ve ölümüyle ilgili 15 yıl sonra soruşturma başlatıldı. Dediğim gibi mezarı açıldı, açılacak Kozinoğlu'nun. Aslında operasyonun başladığı günden itibaren, o operasyonun, dosyanın yeniden açıldığı günden itibaren biz de fethi kabir işlemlerinin yapılmasını bekliyoruz bu noktada. Ölümünün ardından şüpheli bir iz var mı? Üçüncü kişinin bir müdahalesi var mı? Bunun öğrenilmesi için artık mezarlıktan alınacak örnekler adli tıpta incelendikten sonra doğal ölüm mü yoksa üçüncü bir kişinin parmağı var mı ölümünde, işte bu belirlenecek. Aslında Kozinoğlu'nun mahkemeye çıkmadan yaklaşık 13 gün önce ölmesi de yine bu noktada hem ailesine şüphelendiren unsurlardan biriydi. Yine söyleyeyim, Kozinoğlu ailesi sporcuydu, ölümü normal değil, araştırılsın demişti o dönem. Şu an için bu noktada artık dediğim gibi olay yeri, iki olay yeri inceleme ekibi aracı burada, aynı zamanda burada yavaş yavaş çevik kuvvet ekipleri de var. Bu noktada artık güvenlik önlemlerinin alınmasını ve ekiplerin fethi kabir işlemini başlatmasını bekliyoruz bizler de. Kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk'le birlikte işlem başlayınca da dakika dakika olanları bu noktada aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım.
0: Evet, o sıcak noktadan Nermin Geyik'ten ayrıntıları aldık. Önümüzdeki dakikalarda MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi gerçekleşecek. Ve tabii ki soruşturmanın gidişatını birlikte takip edeceğiz. Kolaylıklar Nermin, teşekkürler. Ve faili meçhul cinayetlerle ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yeni bir açıklama var. Bakan Gürlek 6 cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını belirtti.
3: Yıllardır karanlıkta kalan 6 cinayet dosyasında sır perdesi aralandı, deliller yeniden incelendi. Yıllardır beklenen sorulara cevap geldi. İlk olarak Bursa'da 2020'de hayatını kaybeden 7 yaşındaki Medine Kesmen'in dosyası yeniden açıldı. Araç parçaları, PTS ve bas kayıtlarıyla tanık ifadeleri incelendi. Şüpheli Erkan Edincik tutuklandı. Diyarbakır Bismil'de de 12 yıllık sır DNA incelemesiyle çözüldü. Dere yatağında bulunan kemiklerin 2013'te kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu belirlendi. Dosyada 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Yine İzmir Torbalı'da Mehmet Köstekçi cinayeti yeniden soruşturuldu. Kamera, HTS ve bas kayıtları incelendi. 8 şüpheli tespit edildi. Tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Muş Hasköy'de ise 2011'de öldürülen Felemez Kulaç'ın dosyasında 1988'e uzanan husumet ortaya çıktı. 11 şüpheli yakalandı. Devam et, Nevşehir Ürgüp'te de 2008'de öldürülen Sedat Ünal'ın dosyası yeniden açıldı. 7 şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan işlem başlatıldı. Siirt Baykan'da da 2024'te kaybolan Mekiye Akyer için geniş çaplı soruşturma yürütüldü. Yüzlerce personelle arama yapılırken dijital ve teknik veriler incelendi. Eski eşi ve yakınlarının da aralarında olduğu şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı. Bakan Gürlek açıklamasında hiçbir cinayetin unutulmayacağını ve hiçbir dosyanın kapanmayacağının altını bir kez daha çizdi.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir dizi ziyaret için Diyarbakır'daydı. Cuma namazını tarihi Ulu Camii'nde kıldı. Diyarbakırlıların ilgisiyle karşılaşan Fidan esnaf ziyareti yaptı.
3: Sokaklarda turladı, esnafları tek tek gezip ziyaretlerde bulundu, vatandaşlarla çay içip sohbet etti, Diyarbakırlıların yoğun ilgisiyle karşılandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında bir dizi program için Diyarbakır'ı ziyaret etti. Ziyarette eski Tarım ve Orman Bakanı Mehdi Eker'le kent protokolü de Fidan'a eşlik etti. Bakan Fidan, cuma namazını tarihi Ulu Camii'nde kıldı. Fidan, namazın ardından Gazi Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı. Diyarbakırlıların yoğun ilgisiyle karşılaşan Fidan zaman zaman adım atmakta zorlandı. Vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Ziyarette renkli görüntüler oluştu. Bakan Fidan daha sonra Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti.
0: Ekrem İmamoğlu'nun eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri sebebiyle yargılandığı davada karar çıktı. İmamoğlu 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı verdi. İşte yaşananlar.
3: Eski Tuzla Belediye Başkanı'na hakaret etmişti. Ekrem İmamoğlu hakkında karar çıktı. 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında siyasi yasak kararı verildi. Tuzla'daki 25 Ekim 2022'de bir programda kürsüye çıkan dönemin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hedef aldı. Önce salondakilere Yazıcı'yı yuhalattı, ardından sert sözlerle hakaret etti. Şadi Yazıcı, Ekrem İmamoğlu hakkında şikayetçi oldu. İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamede kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. İmamoğlu aynı davada daha önce 2 kez beraat etti. Ancak istinaf mahkemesi kararlardaki usulsüzlükler nedeniyle beraat hükümlerini bozdu. Dosya yeniden görüldü. Ve mahkeme kararını açıkladı. Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca İmamoğlu hakkında siyasi yasak uygulanmasına hükmetti. Şimdi gözler istinaf mahkemesinde. Karar bozulmazsa İmamoğlu hakkındaki siyasi yasak kesinleşecek. Bu durumda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başkanlık koltuğu için kritik bir süreç başlayacak. Meclis üyeleri başkan belirlemek üzere yeniden sandık başına gidecek.
0: Ve CHP'nin kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmayan isim. Resepsiyon saatinde ise külliyeden gelen fotoğraf. Efendim 9 Eylül günü Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. CHP içerisinde tepkiler büyüyor. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Yavaş'ın Anıtkabir'de olmaması büyük bir hayal kırıklığı dedi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümüne katılmaması siyaseten belki de Cumhuriyet Halk Partisi'nden vazgeçtiğini söylemek istiyordur, göstermek istiyordur.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Mansur Yavaş krizi derinleşiyor. Yavaş'a parti içinden peş peşe tepkiler geldi.
5: Partimizin 103. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır.
3: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmadı. Hatta resepsiyon verildiği saatlerde külliyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü ortaya çıktı.
4: Yapılan kesinlikle bir siyasi yanlıştır, hatadır. Bunun da bence siyasi bedelini ödeyecektir.
3: Öztürkmen, Yavaş'ın Erdoğan'la görüşmeye giderken yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e haber vermesini de eleştirdi.
4: Özgür Özel'e niye bildiriyorsunuz? Sizin partinizin üyesi olduğunuz partinizin genel başkanı Kılıçdaroğlu. Bir mazeretiniz varsa Kılıçdaroğlu'na söylemeniz lazım.
3: Yavaş'sa hem CHP'ye hem yeni partiye res çekmiş, rahatsızlık varsa gereğini

0: Oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum.
1: İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Biz bir aileyiz.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yla 1-1 berabere kaldı. Maçın sevincini yaşayan sarı lacivertli taraftarlar İsmail Kartal'ın istifa haberiyle neye uğradığını şaşırdı. Kartal yönetimin başka teknik direktörle görüştüğü iddialarını güçlendirdi.
0: Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimiz de karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlerin de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken ben görevimden istifa ettim.
2: İsmail Kartal'ın ardından Aziz Yıldırım kameraların karşısına geçti. İstifayı kabul etmediğini söyledi.
1: Ya İsmail Hoca'nın kafasına su ile şişe attılar ya bu akşam. Sebep bu. Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, teknik direktör neyse odur. Onu da bilin.
2: İsmail Kartal antrenmana çıkmadı. Fenerbahçe futbol direktörü Oğuz Çetin Kartal'la görüştü. Kamuoyunu bilgilendiren Fenerbahçe, İsmail Kartal görevinin başındadır dedi. Kartal'ın antrenmanla Gaziantep maçının hazırlıklarına devam edeceğini belirtti.
3: Koşan ve iyi futbol oynayan bir takım seyredeceklerine dair elimden gelenin iyisini yapacağımı söz veriyorum.
2: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a su şişesi atan şahıs gözaltına alındı. Şüpheliye seyirden men cezası verildi. O taraftarın ifadesi ortaya çıktı.
4: Su şişesini hedef gözetmeksizin sahaya doğru fırlattım. Niyetim kimseye doğru atmak değildi. Ne olursa olsun bu yaptığım hareket yanlıştır. Meydana gelen olay nedeniyle pişmanım. İsmail Kartal'dan özür diliyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.
5: Efendim, İsmail Kartal cephesinde yaşananlar böyle. Son açıklama Fenerbahçe yönetiminden geldi. Peki neden istifa etti? Neden bu kararı geri aldı? Bugün neler yaşanacak? Acaba idmana çıkacak mı Fenerbahçe'de İsmail Kartal? Son hareketliliği TGRT Haber Spor yorumcusu Ahmet Ercanlar'la konuşacağız. Ahmet Bey, günaydın, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, merhabalar.
5: Şimdi neler oluyor açıkçası? Yani işin içinde olanlar bu olanlara da şaşırmadı ama bizler şaşırdık. Ard arda son dakikalar geldi Fenerbahçe cephesinden. Size gelen özel bilgiler var mı?
6: Evet, yani bu bir kırgınlık sonucu oluşan bir istifa. Onu anlıyoruz zaten. Şimdi bu konuşmanın şifrelerine baktığımız zaman yeni gelecek teknik direktörün önünü açmak için istifa ediyorum diyor İsmail Kartal. Demek ki kulağına bazı duyumlar geldi. Kendi yerine bir teknik direktörle görüşüldüğünü, bunu anlatmaya çalıştığını düşünüyorum. Sanırım yani biz tabii bu kadar içinde değiliz, yani orada yanlarında değiliz, ama benim duyduğum, sağlam kaynaklardan duyduğum, biraz Oğuz Çetin'le arasında kırgınlık olduğu, yine Başkan Aziz Yıldırım'la böyle bir kırgınlık olduğunu duydum. Bu transfer döneminde ve sonrasında başka hocalarla görüşüldüğünü duyduğunu ifade etmiş yakınlarına. En büyük sebebi bu kırgınlıklar, çünkü Fenerbahçe Roma maçında gerçekten çok iyi bir futbol oynadı. Hepimiz de keyif aldık, özellikle ikinci devre oynanan oyundan. Ama bir anda bu istifa şok etti bizi. Yani sonrasında yaşananları, 24 saatte yaşananları herhalde bir film gibi oldu yani gerçekten.
5: Değil mi? Bir dizi çekilebilir sanki Fenerbahçe'de bu. Son iki günde peş peşe 3 son dakika verdiğimizi söyleyebilirim. Şunu merak ediyorum Ahmet Bey, dediniz ya keyif veren bir maç oldu. Şöyle bir tarihe de geçen bir maç. İlk kez bir Türk teknik direktör Fenerbahçe adına karşı tarafa, Roma'ya hiçbir şekilde atak imkanı vermiyor. Tek tük ataklar oldu. Herkes mutlu mesut evine giderken bir anda istifa kararı geldi. İsmail Kartal herhalde duygusal bir çıkış mı yaptı?
6: Ya duygusal değil, önceden planlanmış anladığım kadarıyla, bunu düşünmüş, bu maçtan sonra istifa etmeyi düşünmüş. Yani bir anlık bir şey olduğunu düşünmüyorum. Öncesinde verilmiş bir karar var, çünkü çok net konuştu İsmail Kartal. Bu maç içinde ya da maçtan sonra yapılmış bir şeyden kaynaklanmadı. Yani ben bu su şişesi geldi de o yüzden istifa sözüne çok itibar etmiyorum demiyorum. Bahane yani diyorsun. Çok inanmıyorum. Evet, yani çok bana inandırıcı gelmiyor kısım. Bana daha çok yani öncesinde yaşanan bazı şeylerin, üst üste gelen olayların buna neden olduğu daha inandırıcı geliyor. Daha böyle bir olayı baktığım zaman. Çünkü bir kişinin attığı su şişesi hiçbir zaman yani bütün

0: camiayı bağlamaz. Onun
1: yani
0: en iyi
1: Fenerbahçe dediğiniz gibi Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğuna oturan bir kişinin dediğiniz gibi bir anlamda ateşten gömlek de giydiğinin farkındayız. Bu mental olarak belki de bir yıpranmışlığa da işaret ediyor olabilir. Bir yandan da şöyle iddialar var. Hem bu dediğiniz gibi başka bir teknik direktörle mi dirsek temasına geçildi, yoksa istediği kadro oluşturulmadığı için mi bu kararı almıştı?
0: Yani hepsi var işin içinde. Yani dediğim gibi bir şeyi tek bir sebep üzerinden değerlendirmemek lazım. Üst üste geliyor, geliyor, geliyor. Bir yerde patlıyor. Yani bu olayı da ben böyle görüyorum. Yani İsmail Kartal göreve geldikten sonra mesela bazı oyuncularla çok çalışmak istiyordu. Yönetim gönderdi oyuncuları. Bazı oyuncuları istemiyordu. Onlar kaldı. Yani bu tek bir sebepten olan bir istifa olarak değerlendirmemek lazım. Yani biz de hep böyle bir olayı tek bir nedene bağlıyor herkes ama ben bir dolmuşluk yani üst üste binen bazı olaylar bunun sebebi oldu diye düşünüyorum. Zaten dün de dediğim gibi film gibiydi. Yani sabah İsmail Kartal geri dönüyordu. Sonra bir baktık antrenman da yok. Sonra öğleden sonra kesinlikle yollar ayrıldı dendi. Akşam bir baktık Fenerbahçe İsmail Kartal'ı geri getirmiş. Yani tam Fenerbahçe şeyi. Ben uzun yıllar Fenerbahçe muhabirliği yaptım. Yani bizim de böyle bu tarz olaylar çok yaşadık gerçekten. Fenerbahçe çok zor bir kulüptür. Yani bir gazeteci için de çok zordur. Her an her şey olabilir. Yani hiç beklemediğiniz anda hiç beklemediğiniz bir olay yaşanabilir. Biraz da böyle Türkiye'yi benzetirler
1: her
0: insanlar.
1: Zaman... Ya bizden... Evet, Fenerbahçe manşet verir. Sözünüzü balla kestim. Fenerbahçe'yi çok iyi bilen bir isimsiniz. Teknik direktör sanki böyle maça gelmiş, iddialar çok farklı. Bir maça gelmiş, maçı izlemiş. Herhangi bir teknik direktör ismi bir duyum geçiyor mu?
0: Yok, öyle bir şey yok. Yalnız tabii Montella'nın maça gelmiş olması, milli takım teknik direktörünün dedikodulara sebep oldu. Ancak ben bunu çok inandırıcı bulmadım yani gene işte yılların tecrübesi diyelim ben tecrübeyle öğreniyorsunuz yani şöyle bakıyorum Montella Roma'nın eski futbolcusu bir defa yani Roma'nın maçına gelmesinden daha doğal bir şey olamaz. İkincisi milli takım teknik direktörü yani Fenerbahçe'yi de izlemesi son derece doğal yani ben bu Montella olayına çok inandırıcı gelmedi işin açıkçası. Başka isimlerle görüşülmüş olabilir, gizli gizli görüşülmüş olabilir ama onları maça getirmek başka bir şey. Öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sadece tedbir anı görüşülmüştür belki. Ne olur ne olmaz. İsmail Kartal istifa eder, gider. Bizim bir B planımız olsun diye görüşülmüş olabilir ama bunun montel olmadığını tahmin edebiliyorum.
1: Peki nasıl ikna edildi?
0: Ya şöyle tabii Aziz Yıldırım burada hem yaş olarak hem yapı olarak böyle enteresan baskın bir karakterdir. Yani önce Oğuz Çetin gitti biliyorsunuz. Oğuz Çetin uzun uzun görüştü. Sonra Sayın Aziz Yıldırım görüştü. Sayın Aziz Yıldırım'ın onun üzerine kurduğu baskı. Zaten ben medyaya bakıyorum ikisi arasındaki görüşmeyi böyle satır satır yazmışlar. Şimdi Sayın İsmail Kartal da Sayın Azıldım da pek medyaya konuşmaz. İkisini de çok iyi tanırım. Ya biraz uydurulmuş metinler tabii tahminle yazılmış haberler. Ya ben bugün ya arada şu görüşmede şu konuşma geçti diyenlerin pek inandırıcı bulmamanızı öneririm ama peki. Şöyle söyleyeyim yani belli ki Sayın Aziz Yıldırım burada bir ağırlık koydu İsmail Kartal'a. Çünkü gerçekten İsmail Kartal gitse derin bir kriz oluşacaktı.
1: Peki Fenerbahçe'nin bir de dediğiniz gibi şöyle her ne kadar Beşiktaş mağlubiyeti tabii belki orada duygusal anlamda etkilemiş olabilir mi? İsmail Kartal'ı çok da iyi tanımıyorum. Yapı olarak sizler tabii çok yakından takip ediyorsunuz. Bundan sonra ne kadar sağlıklı olur süreç? Böyle bir istifa yaşanmış sonrasında tekrar takımın başına dönüyor. Bundan sonra ne bekliyorsunuz?
0: Şimdi bunları idare etmek zor işlerdir. Yani hatırlarsanız belki bilmiyorum futbolla ilgileniyor musunuz? Fatih Tekke var Trabzonspor teknik direktörüyle. İstifa etti. 3 gün sonra ertesi gün geri döndürüldü. Başkan Ertuğrul Doğan tarafından 3 gün sonra bir daha istifa etmek zorunda kaldı. Yani bu bir kriz gibi düşünün. Bu krizi iyi yönetmek lazım. Eğer Fenerbahçe İsmail Kartal krizini iyi yönetirse, iletişimini iyi yaparsa, bir de üstüne maç kazanırsa hiçbir sorun olmaz. Ama gidip de şimdi Gaziantep deplasmanına gidecek Fenerbahçe. Orada maçı kaybederse Fenerbahçe, yani bu istifa tekrar edebilir yani. Bu krizi daha da büyütür. Bu yüzden saha sonuçları ve İletişimi iyi idare etmek çok önemli burada bence. Yani o yüzden Fenerbahçe kulübü ya İsmail Kartal döndü iş bitti diye düşünmemeli. Ona tabii sahip çıkmaya devam etmeli Fenerbahçe kulübü. Yoksa aksi takdirde bu kriz daha da büyür gibi geliyor bana.
1: Tabii tekrar riskler barındırıyor. Fenerbahçe taraftarının da hakikaten artık bu sene bazı hasretlerin sona ermesini bekliyor gördüğümüz kadarıyla. Fakat bir Şampiyonlar Ligi yolculuğu da var. Siz özellikle kadroyu nasıl yorumluyorsunuz? İsmail Kartal'ın başka talepleri mi acaba yerine getirilecek bundan sonra? Ve İsmail Kartal'a bir öneriniz olacak mı yılların spor yorumcusu olarak?
0: Evet, İsmail Kartal tabii transfer dönemi bittiği için devre
1: Tabii
0: arasına
1: şu
0: kadar
1: an.
0: oyuncu alınamayacak. Bu kadroyla devam edilecek. İsmail Kartal'a önerim şu, mutlaka biraz telefonunu açsın, insanlarla diyaloğa girsin. Fenerbahçe teknik direktörü olunca İsmail Kartal kendini tamamen kapatıyor dış dünyaya. Bu da onun için iyi bir şey değil. Yani onun biraz daha rahatlaması, biraz konuşması, kendini anlatması gazetecilere zaman zaman. Kendim için söylemiyorum, yanlış söylüyorum, muhabirlik yapmıyorum. Yani kamuoyuna onlar, o gazeteciler gidip kamuoyuna onu anlatmalı. Biraz rahatlamalı İsmail Kartal. Bu rahatlamayı yapamazsa, kendini ifade edemezse İsmail Kartal, o zaman işte böyle patlama noktasına geliyor. Bir yerde patlıyor ve bu sıkıntıları yaşıyor. Biraz daha konuşması, biraz daha kendini anlatmasını tavsiye ederim ben işin açıkçası.
1: Peki, iletişim yönünden bir gazeteci olarak
0: Kesin.
1: öneriniz oldu. Her zaman TGRT Haber'de kendisini bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Ercanlar.
0: Ben
1: Bu
0: teşekkür ederim.
1: biraz
0: Harikasın.
1: böyle bir hareketliliği
0: Yayınladım.
1: anlamaya çalıştık. Yorumlarınız için teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Görüşmek üzere. Ve devam ediyoruz efendim. Ahmet Ercanları uğurladıktan sonra yüksek karlı gizli fon yöntemiyle kamuoyunda tanınan isimleri dolandırdığı gerekçesiyle 102 yıldan fazla hapse mahkum edilmişti. Seçil Erzan cephesine gidiyoruz şimdi de. Yeniden hakim karşısına çıktı. Kimseye borcum yokken borçlu kaldım dedi. Arda Turan'la ilgili ise bir kuruş alacağı varsa bana 1.000 yıl ceza verin sözleri dikkat çekti.
2: Seçil Erzan tekrar hakim karşısındaydı. Kimseye borçlu olmadığını öne sürdü. Arda Turan için benden bir kuruş alacağı yok dedi. Aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan'a 102 yıl 2 ay hapis cezası verilmişti. Ancak karar istinaftan dönmüştü. Dosya yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yeniden görülen davada Seçil Erzan hakim karşısına çıktı. Erzan önceki yargılamada adil karar verilmediğini öne sürdü.
3: 3,5 yıl boyunca söylediğim hiçbir şey itibar edilmedi. Sadece katılanların söylediği mutlak doğru kabul edildi. Yeterli hukuki desteği alamadım. Benim kimseye borcum yok ama borçlu durumunda kaldım.
2: Erzan savunmasında teknik direktör Arda Turan'ın kendisine para verdiği iddiasına da cevap verdi. Arda Turan'ın alacağı olmadığını dile getirdi.
3: Arda Turan'ın bir kuruş alacağı varsa bana 1.000 yıl ceza verin. Bana verdiği parayı 15 günde aldı. Bana küfürler etti. Bu bir sistemse bu sistemi yöneten kim? 1'e 5 imkansızken 1'e 5 veren başka Seçil Erzan yok. Ben bir sistem hiçbir şey kurmadım. 1 liram yok. Ödeyemedim. Ödemek için her şeyi yaptım. Her şeyi sattım.
2: Hakkındaki fon iddiasına da itiraz eden Seçil Erzan, ben bir sistem kurmadım, yüksek faiz vaadiyle somutlaştırılacak bir davranışım yok sözlerini kullandı. Duruşmanın sonunda Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
4: TGRT FM Haber.
5: Şimdi reklamlar.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

Damla Damla Şiir. Merhabalar dostlar. Damla Damla Şiir başlıyor. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masadaki arkadaşım Davut Genç ve ben Müberra Gönen sizlere sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu defa sizlere karışık şiirler getirdim. Farklı yüreklerin, farklı hissedişlerinin dizelere farklı yansımış şekillerini birlikte duyumsayalım istedim. Önce büyük usta Necip Fazıl Kısakürek'ten bir, hatta iki şiir paylaşalım diyorum. Dinleyicimiz Birol Çimen mektuplarında bunu sıkça istiyor. En sevdiğim şiiri Kaldırımlar 1, Kaldırımlar 2. Bunu büyük ustanın sesinden dinleyelim. Ben de hemen ardından Kaldırımlar 3'ü okuyacağım size.

kaldırımlar. Bir, sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık, evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar içimde kırılan bir lisandır. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Ben gideyim yol gitsin. Ben gideyim yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Tak tak ayak sesimi aç köpekler işitsin. Yolumun zafer takı gölgeden taş kemerler. Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Örtün üstüme, örtün serin karanlıkları. Uzanıverse gövdem, taşlara boydan boya. Alsa buz gibi taşlar aldımdan bu ateşi. Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya. Ölse kaldırımların kara sevdalı eşi.

Kaldırımlar 2. Başını bir gayeye satmış kahraman gibi etinle kemiğinle sokakların malısın. Kuruluk şiltesine bir tahtaravan gibi sonsuz mesafelerin üstünden aşmalısın. Fahişe yataklardan kaçtığım günden beri erimiş ruhlarımız bir derdin potasında. Senin gölgeni içmiş, onun göz bebekleri, onun taşı ermiş senin kafatasında. İkinizin de ne eş ne arkadaşınız var. Sükut gibi müzevi, çığlık gibi hürsünüz. Dünyada taşınacak bir kuru başınız var. Onu da hangi diyar olsa götürürsünüz. Yavuz atlı suvari, koştur atını koştur. Sonunda kabre çıkar bu yolun kıvrımları. Ne kaldırımlar kadar seni anlayan olur, ne senin anladığın kadar.

Kadındır ki kaldırımlarda gece, vecd içinde başı dik hayalini sürükler. Simsiyah gözlerine bir an gözüm deyince, yolumu bekleyen genç haydi düş peşime der. Ondan bir temas gibi rüzgar beni bürür de, tutmak, tutmak isterim onu göğsüme alıp. Bir türlü yetişemem fecre kadar yürür de, heyhat, o bir ince ruh, bense etten bir kalıp. Arkamdan bir kahkaha duysam yaralanırım, onu bir başkasına ram oluyor sanırım. Görsem pencerelerde soyunan bir karaltı. Varsın bugün bir acı duymasın gözyaşımdan, bana rahat bir döşek serince yerin altı, bilirim kalkmayacak bir yar gibi başımdan.

1927'lerde yazılan bu muhteşem şiirlerden sonra onu rahmetle anarak şimdi zaman tünelinde bir yolculuk yapalım dostlarım. Yüzyıllarca geriye gidelim. 1100 yıllarına, yani 900 yıl öncesine. Ve orada bir şair bulalım. Bilgi ve ilmin peşinden koşan, matematik, astroloji gibi pozitif bilimlere kafa yoran bir şair var orada. Ömer Hayyam. Hayatı sürekli sorgulayan, onu anlamaya, öğrenmeye ve öğretmeye çalışan bir şairdir o.

Dörtlükleriyle bizleri düşündüren bir büyük filozof. Şimdi de onun dörtlüklerine bir göz atalım. O bize yaşamın ne kadar kısa olduğunu, her anın değerini bilerek yaşamamız gerektiğini hatırlatır. İşte dörtlükler.

Tenden çıkarak gidince can tutsağımız, birkaç tuğlayla örtülür koytağımız. Bir günde döner kalıplanır tuğla olur, bir başka mezar için bizim toprağımız. Bu testi benim gibi dertli bir aşıktı hey. Bir sevgili zülfüne gönlü dolaşıktı hey. Şu boynunda gördüğün kulpa dikkatlice bak. O bir koldur, bir güzel boyna sarmaşıktı hey.

tünelinden 900 yıl öncesinden rubailer arasından günümüze dönelim. Birazcık da Abdurrahim Karakoç'a uğrayalım bence. Ömer Hayyam yaşamı, varoluşu sorgular dörtlüklerinde ama 900 yıl sonra Abdurrahim Karakoç bu soruların cevabını bulmuş gibidir. Dingindir, yönünü çizmiş, hedefini saptamıştır. Dönüş isimli şiirinden bunu anlamamız hiç de zor olmuyor. Hadi bunu paylaşalım şimdi de.

Bunca yıldır bir hiçliğe gittim, sana geliyorum. Yeter artık, döne döne bittim, sana geliyorum. Durdum ve düşündüm demin. Baktım bu yol daha emin. Ayrılmamaya bin yemin ettim, sana geliyorum. Gözüm yaşlı, gönlüm garip. Yalvarayım dedim varıp. Benliği benden çıkarıp attım, sana geliyorum.

Aşk tokmağı değdi örse, durmam gayri dünya dursa, dünden kalma neyim varsa sattım sana geliyorum. Bıraktım öfkeyi kini, oldum bir rahmet ekini, seni sevmenin zevkini tattım sana geliyorum.

Böyle bir ruh dinginliğine ulaşmak, kendini böyle huzurlu ve kararlı hissetmek ne güzel. Yaradan'ı böyle güzel duygularla dolu dolu duyumsamak ne erişilmez bir duygu. Dilerim bu iç huzurunu hepimiz yakalarız dostlar. Cemal Safi'nin de yine bu anlamda çok güzel bir şiiri var bilirsiniz. Defalarca okusam doyamayacağım nefis bir şiir. Senden sonrası. Hadi hemen onu paylaşalım şimdi. Aşkın hududunu aştı muradım. Maksuda varıştır senden sonrası. Erenler katına belki bir adım, belki bir karıştır senden sonrası. Farkına varınca olup bitenin, kırdım zincirini nefsin bedenin. Beni aşkın ile ıslah edenin, lütfuna eriştir senden sonrası. Bana bu gayreti sağlayan kudret, Eyyub'un sabrından aldığım ibret. Ne riya, ne kibir, ne kin, ne nefret, ebedi barıştır senden sonrası. Bir gonca Baki'nin gül destesinden, bir yudum Saki'nin sır testisinden, Yüce Mevlana'nın gel bestesinden, feyz alışveriştir senden sonrası. Kevser sarhoşuyum, meyhane değil, hiçbir zevk böylesi şahane değil. Kays gibi Leyla'yın efsane değil, efsane görüştür senden sonrası. Yumup gözlerimi yalan dolana, açtım can evimi gerçek olana. Elif'i bırakıp Karacaoğlan'a, Yunus'la yarıştır senden sonrası.

Dostlar, mektup adresimi vermek istiyorum sizlere. Müberra Gönen, TGRT FM Sanayi Caddesi No 17, Yeni Bosna, İstanbul yazarsanız bana ulaşıyor mektuplarınız. Erzurum'dan Birol Çimen Beyefendi, sıkça yazan dostlarımızdan birisi. Çok çok teşekkür ediyorum kendisine. O bize bir Karacaoğlan şiiri gönderdi. Hadi şimdi de onu paylaşalım. İndim, seyreyledim Niğde'yi, Boru. Acep geçsem ala gözlüm var mola? Güzeller durağı Tokat, Engürü, acep geçsem ala gözlüm var mola? Hey geride deli gönül heygeri, Adana, İlbeyli, Göksun, Tekiri, 32 sancak Diyarbekir'i, acep geçsem ala gözlüm var mola? Yeşil ördek salınıyor gölekte, altın küpe şarp veriyor kulakta. Cenneti alada huri melekte, acep geçsem ala gözlüm var mola? Mardin'den de Karacaoğlan Mardin'den, çeken bilir ayrılığın derdinden. Koçhisar'dan Hasan Dağı'nın ardından, acep geçsem ala gözlüm var mola?

Yaşamın özü sevgi. İnsanın yemek içmek kadar, hatta belki nefes almak kadar ihtiyaç duyduğu bir olgu. Belki de bu nedenle dönüp dolaşıp hep sevgi şiirlerine takılıyoruz. Bu sevgi kimi zaman Allah'a, kimi zaman yaşama, kimi zaman da bir insana yönelik olabiliyor. Şimdi yine bir sevgi şiiri paylaşalım. Ahmet Muhip Dranas'ın çok sevdiğim bir şiiri, Serenat.

Yeşil pencerenden bir gül at bana, ışıklarla dolsun kalbimin içi. Geldim işte mevsim gibi kapına, gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ. Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak, ben aşkımla bahar getirdim sana. Tozlu yollarından geçtiğim uzak iklimden şarkılar getirdim sana.

saf damlalarla titreyen ağır, goncanın altında bükülmüş her sak, senin için dallardan süzülen ıtır, senin için yasemin, karanfil, zambak. Bir kuş sesi gelir dudaklarından, gözlerin gönlümde açan nergisler. Düşen bir öpüştür yanaklarından, mor akasyalarda ürperen seher. Pencerenden bir gül attığın zaman, ışıklarla dolacak kalbimin içi. Geçiyorum mevsim gibi kapından, gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ.

Şiirler her tür duyguya ev sahipliği yaparlar. Misafirperverdirler. Gelene sevgiyle kucak açar ve o gidene kadar da göndermezler. Çünkü duygular arsız misafirlerdir. Kovsanız da, atsanız da bir kez gelmeye görsün, kolay kolay gitmezler. O yüzden gelirler, istedikleri kadar kalırlar ve isterlerse giderler. Onlarla hep iyi geçinmek gerek. Neşeye, sevince, sevgiye hem yüreğimizin hem aklımızın kapıları hep açıktır. Ama hüzün, sıkıntı ve acı dilerim hiç uğramasınlar hiçbirimize. Tabii bu pek mümkün değil. O zaman da olabildiğince kısa kalsınlar diyelim. Şiirler her tür duyguya en iyi ev sahibidirler dedik ya. İşte şimdi iki şiirde bunu gözlemleyelim. Önce Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Rıhtımda isimli o hüzünlü şiiri gelsin. Hemen ardından da sizleri yine aynı şairin mutluluk şiiriyle o hüzünlerden çekip alalım.

Bir beyaz gemiydi ayıran onları. Kadın güvertedeydi, adam rıhtımda. Şimdi unuttum yüzünü kadının, adamın gözleri aklımda. Kana bulanmış bıçaklar gibi uzun kirpikleri ıslaktı. Adam dertli, adam darmadağın, dokunsalar ağlayacaktı. Adam bitkindi, adam seviyordu. Kalan kederli, giden gemi ise. Taş olduğu içindir dedim, rıhtım taşları erimediyse. Derken bir düdük öttü ansızın, bembeyaz gemi gitgide ufaldı. Korkunç yalnızlığıyla baş başa, rıhtımda bir adam kaldı.

insan sevmek ve sevilmek ister. Önemsenmek ister. Ama sevmekten daha çok belki de sevilmektir asıl hedef. Hele de sevilmemek, unutulmak duygusu en çok korktuğu şeydir insanoğlunun. Bu nedenle olmalı, şiirlerde sevgiliye ısrarla beni unutma diye sesleniriz. Oysa unutulmamak, sevilmek siparişle elde edilir duygular değildir.

Duygular, hissedişler özgür bırakılmalıdır. Ama sevenler ne yazık ki bunu pek başaramazlar genelde. Ve beni unutma diye yakarır dururlar. Tıpkı Ümit Yaşar'ın şiirindeki gibi. Bir gün gelir de unuturmuş insan en sevdiği hatıraları bile. Bari sen her gece yorgun sesiyle saat 12'yi vurduğu zaman beni unutma. Çünkü ben her gece o saatlerde seni yaşar ve seni düşünürüm. Hayal içinde perişan yürürüm. Sen de karanlığın sustuğu yerde beni unutma. O saatlerde serpilir gülüşün bir avuç su gibi içime ey yar. Senin de başında o çılgın rüzgar deli deli esiverirse bir gün beni unutma. Ben ayağımda çarık, elimde asa senin için şu yollara düşmüşüm. Senelerce sonra sana dönüşüm bir mahşer gününe de rastlasa beni unutma. Hala duruyorsa yeşil elbisen, onu bir gün yalnız benim için giy. Saksındaki pembe karanfilde çiğ ve bahçende yorgun bir kuş görürsen beni unutma.

Dostlar, Damla Damla Şiir ne yazık ki burada bitti. Bu defalık tabii. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı, teknik masada arkadaşımız Davut Genç vardı ve ben Müberra Gönen programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalıştım. Buluşana dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkesi

0: TGRT Haber Merkezi'nde hafta sonu haberleri yeni saatte başlıyor efendim ve sıcak bir noktaya gidiyoruz. Önemli bir gelişme yaşandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri cezaevinde yaşamını yitirmesinin ardından bazı soru işaretleri gündeme geldi ve tekrar soruşturma başlatıldı. Ve bugün de fethi kabir işlemi gerçekleşiyor. Son durum ne? Ümraniye'de Kocatepe mezarlığında şu anda TGRT Haber muhabiri Nermin Geyik gelişmeleri takip ediyor. Fethi kabir başladı mı Nermin? Son durum nedir?
1: Evet, eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun 15 yıl sonra mezarı açılacak. An itibarıyla biz de fethi kabirin başlamasını bekliyoruz. Kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk göstersin sizlere. Mezarın çevresine bir branda çekildi. Bakın, o branda ilk önce sadece mezarın çevresindeydi ama ardından gözüküyor mu bilmiyorum ama hemen mezarın karşısında olan ağaçla da birleştirildi. Yani brandanın boyu uzatıldı, alanı genişletildi. Bu noktada artık savcının da burada olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada artık fethi kabir işleminin başlamasını bekliyoruz. Oldukça kısa bir süre kaldı şu an gördüğünüz üzere. Bu noktada 3 olay yeri ekibi var. Olay yeri inceleme ekibi burada. Hazırlıklar artık devam ediyor. Hazırlıklar artık tamamlanmak üzere. Bunun altını çizelim. 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet burada fethi kabir işlemini gerçekleştirecek. Hemen mezarın ilerisinde görüyorsunuz bir cenaze aracı var gördüğünüz üzere. Bu noktada oldukça fazla olay yeri inceleme ekibi var. Hazırlıklar artık yavaş yavaş tamamlanıyor. Dediğim gibi altını çizeyim, dakikalar içinde artık fethi kabir işlemlerinin bizlerde başlamasını bekliyoruz diyebilirim. Neler yapılacak peki? Kemik örnekleri alınacak, toprak örnekleri alınacak ve ceza infaz kurumu kamera görüntüleri, 112 kayıtları, hastane belgeleri hep birlikte değerlendirilecek. Kozinoğlu'nun mezarı 15 yıl sonra açılıyor ve o alınan doku örnekleriyle birlikte cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği de değerlendirmeye tabi tutulacak, araştırılacak diyebiliriz. Ergenekon soruşturmasında tutukluydu eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu. İfadesine günler kala da Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Şimdi aslında ilk operasyonda 7 Eylül pazartesi günü yapılmıştı ve o gün Kozinoğlu'nun tutuklu olduğu dönemde görev yapan 11 kişi hakkında cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti ama bir şüphelinin firari olduğunu söyleyelim. 10 kişi gözaltına alındı. O dönemde jandarma er olarak görev yapan şüpheli tutuklandı. 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. İkinci dalga operasyonda dün yapıldı ve o operasyonda 9 şüpheli, 7'si sağlık çalışanı, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şimdi bununla ilgili de bir son dakika gelişmesini paylaşalım. Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabiri işlemine müteakip böyle den sonra bu dosya kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Silivri Adliyesi'ne sevk edilecekler. Hani az önce bahsettik ya, 7'si sağlık çalışanı, 9 şüpheli Silivri Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor. Onların da bu yine en sıcak gelişmelerden biriydi. Şu anda gördüğünüz gibi hemen Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının bulunduğu noktadayız. Şu kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk'le birlikte İstanbul Ümraniye Kocatepe mezarlığındayız. Bakın, o brandanın çerçevesi biraz daha genişletiliyor. Şu an gözüküyor mu bilmiyorum. Çünkü o alandan da biz yavaş yavaş artık uzaklaştırıldık, biraz daha geriye doğru alındık. Çünkü dediğim gibi mezarın açılması bekleniyor artık. Dolayısıyla o bölgeden uzaklaştırıldık. Bu noktada Kaşif Kozinoğlu'nun o dönem ölümü kayıtlara kalp krizi olarak geçmişti. Ancak ailesinin de şüpheleri vardı. Ailesi sağlıklı biriydi, spor yapıyordu ifadesini kullanmıştı. Ölümü normal değil, araştırılsın diyerek itiraz etmişti ama o dönem başlatılan soruşturma bir yıl sürdü ve kovuşturmaya gerek yok denildi. Bu ifadenin ardından da Kaşif Kozinoğlu'nun dosyası arşive kaldırıldı diyebiliriz. Ama soruşturma Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla kurulan faili meçhul dosyaları araştırma daire başkanlığı tarafından ele alındı. Bu şüpheli dosya ailenin ve tanık iddialarının üzerine 15 yıl sonra Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili dosya açıldı. Şu anda FETÖ kabir işlemleriyle birlikte Kozinoğlu'nun ölümünde üçüncü bir kişinin payı var mı? Yoksa bu ölüm doğal yollarla mı gerçekleşti? İşte bu sorunun cevabı aranıyor. Kozinoğlu'ndan alınan doku örneklerinde boyama yöntemiyle içecek, yiyecek ya da kullandığı ilaçlardan kaynaklı kimyasal etkileşimlerle bir zehir olup olmadığı bu noktada araştırılacaklardan biri aslında. Kozinoğlu'nun vefatından önce cezaevi müdürlüğünden bazı vitamin hapları ve koraspirin talep ettiğini biliyoruz aslında, dosyada var. Avukatlarınınsa Kozinoğlu'nun otopsisinde bu vitamin ilacı yönünden bir inceleme yapılmamış olması sebebiyle şüphelendiklerini bildirmişti diyebiliriz. İşte bir toksikolojik incelemeden de geçecek elbette ki. Bugün burada alınan örnekler kanında o dönem bir toksikolojik zehirlenme bulgusu tespit edilemediği, kalp damar hastalığına bağlı ölümün gerçekleştiği söylenmişti. Dediğim gibi o dönemki soruşturma da bir yıl sonra kapatılmıştı ama bugün yeniden 15 yıl sonra Kozinoğlu dosyası açıldı. Artık FETÖ kabir işleminin başlamasını bekliyoruz. Bakın branda artık çekilmiş durumda bu noktada. Dediğim gibi mezarın açılmasını bekliyoruz. O mezardan örnekler alınacak. Doğal ölüm mü, gerçekten kalp krizi sebebiyle mi hayatını kaybetti? Herhangi bir dış etken var mı? İşte bu incelenecek. Bakın yine altına çizeyim. Kemik örneği alınacak, toprak örnekleri alınacak burada ve o örnekler Adli Tıp Kurumu'na gidecek. Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunca Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebi ve 3. kişinin müdahalesi bulunup bulunmadığına ilişkin incelemelerin ardından mütalaa düzenlenecek diyebiliriz. Kozinoğlu'ndan alınacak örneklerle farklı bir ilaç mı verildi kendisine? Bunlar da yine inceleneceklerden biri diyebiliriz. 2011 yılında Silivri cezaevinde aslında rahatsızlanmıştı ve dosyaya giren kamera kayıtlarına göre acil yardım butonuna basıldıktan sonra o panoda uyarıyı gören bir gardiyan müdahale etmek yerine radyonun sesini açtığını, uyarı sisteminin duyulmamasını sağladı. Yine iddialardan biri diyebiliriz. Diğer iddia, acil sağlık ekibinin Kozinoğlu rahatsızlandığında yemekte olduğu, diğer ekibin yaptığı müdahale sonrası Kozinoğlu'nun hastaneye sevk edildiği yönünde ama yine dosyadaki iddialara göre olay sırasında yemekte olan ekibin yetişmesi için ambulans yol kenarında tam 10 dakika boyunca bekletildi. Ekip değişimi yapılıp hastaneye öyle gidildi. Hastaneye ulaştığında Kozinoğlu yaşamını yitirmişti. Savunmasında kendi el yazısıyla aldığı ifadelerde de soruşturmayı yürüten savcıların MİT tarafından gönderilen ve kendi lehine olduğunu belirttiği resmi yazıları iddianameye dahil etmediğini öne sürmüştü Kozinoğlu diyebilirim. Artık dakikalar içinde Kozinoğlu'nun mezarının açılmasını bekliyoruz. Oldukça önemli aslında Kozinoğlu Türkiye için. Bosna Hersek Afganistan'da uzun süre görev yaptı ve Afganistan'dan Türkiye'ye dönünce 2011 yılında tutuklandı diyebiliriz. 12 Kasım 2011'de de hayatını kaybetti. Hayatını kaybettiğinde mahkemeye çıkmasına 13 gün vardı. Bunun altını çizelim. Bu da dediğim gibi oldukça önemli detaylardan biri diyebiliriz. Şimdi Kozinoğlu soruşturması derinleştiriliyor. Ne demiştik? İkinci dalga bir operasyon yapılmıştı geçtiğimiz günlerde ve 7'si sağlık çalışanı, 9 kişi gözaltına alınmıştı. O gözaltındaki şüphelilerin de adliyeye sevk edilmelerini bekliyoruz. Artık bugün bu da soruşturmanın en sıcak detaylarından bir diğeri. Bunun da altını çizelim. Şu an için Kozinoğlu'nun mezarının çevresine brandalar çekildi. Bir cenaze aracı o noktada hazır şekilde bekliyor diyebiliriz. 3 olay yeri inceleme aracı var yine bu noktada ve o mezarın çevresinde önlemler alındı. Kozinoğlu'nun aile mezarlığı orası aslında. Babası da yine o mezarda Kozinoğlu'nun işte o mezarın çevresinde güvenlik önlemleri alındı diyebiliriz. Kozinoğlu'na ne olduğu yapılan incelemenin ardından belli olacak aslında ama yıllardır şüphe duyuluyordu Kozinoğlu'nun ölümünden. Kalp krizi mi gerçekten, yoksa bir zehirlenme mi var? İşte bunlar da incelenecek. Çünkü yine Kozinoğlu'nun avukatına gönderilen bir mailde Kaşif Kozinoğlu'yla aynı cezaevinde bulunduğunu belirten bir şahıs Kozinoğlu'nun kalp krizi sebebiyle ölmediğini yazdı. Bu noktada tabii ki avukatı tarafından en azından şüphelerin arttığının da altını çizelim artık. Fethi kabir işleminin yani mezarın açılmasına dakikalar kaldığını söyleyebiliriz. Yavaş yavaş bu noktadan da basın mensuplarının geriye doğru çekildiğini, bu noktadan da uzaklaştırıldığını söyleyebiliriz. Çünkü dediğim gibi mezar açılacak artık dakikalar sonra. İlk soruşturmanın ardından, yani 2012'de bitirilen o ilk soruşturmanın ardından 15 yıl sonra yeniden dosyası açıldı Kozinoğlu'nun ve dediğim gibi 15 yıl sonra ölümünün ardındaki sır perdesinin aydınlanacağını biliyoruz. Aslında Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla kurulan faili meçhul dosyaları araştırma daire başkanlığı bu şüpheli dosyayı ele aldı. 15 yıllık şüpheli dosyayı ele aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de şüpheli şekilde Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli şekilde hayatını kaybettiğini, bu konuda daha önceki şikayetlerin ve ihbarların olduğunu söyledi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız bu iddiaları dikkate alarak bir soruşturma başlattı. Bazı adli işlemlerde gerçekleştirildi ifadesini kullandı diyebiliriz. Yıllar içinde dosyada zehirlenme şüphesi oluştu. Bunun yeniden altını çizelim. Hafta başında başlatılan soruşturmada artık aslında biz Perşembe gününden bu yana Fethi kabir işleminin yapılmasını bekliyoruz. Perşembe günü Fethi kabir kararı çıkmıştı Kozinoğlu için. Dün de yapılması bekleniyordu ama ertelendi, işte bugüne ertelendi. Bugün artık ekipler Kozinoğlu'nun mezarı başında diyebiliriz. Burada dakikalar içerisinde artık Fethi kabir işlemlerinin yapılmasını bekliyoruz dediğim gibi. Hazırlıklar artık yavaş yavaş tamamlandı. Bakın o mezarın çevresinde oldukça geniş bir alanı kapsayan bir çadırın, brandanın kurulduğunu söyleyebiliriz. Biliriz bu noktada. Aslında ailesinin en baştan itibaren şüphesi vardı. İşte hem ailenin hem tanık iddiaları üzerine 15 yıl sonra Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma, dosya yeniden açıldı. Altını çizelim tekrar. Bir ilaçlardan kaynaklı bir kimyasal etkileşimlerle zehirlenme mi oldu? İşte buna da bakılacak. Ama Kozinoğlu'nun ölüm raporunda kalp hastalığı yazıyordu. Kalp krizine bağlı olarak geçmişti dosyaya Kozinoğlu'nun ölümü. Bunun altını çizmiş olalım. İşte gerçekten kalp krizi mi, yoksa birinin dışarıdan bir müdahalesi mi var? Eski MİT yöneticisinin ölümünde bu araştırılacak diyebiliriz. Elbette ki dosyada önemli detaylar da var bildiğiniz üzere. Dosyaya o cezaevinde o dönemle ilgili kamera kayıtları da yine dosyaya girdi. Mezardan alınan örneklerle birlikte hem o 112 kayıtları, hem kendisine yapılan işlemler, hem de elbette ki kamera kayıtları da detaylı şekilde incelenecek. Bunun da altını çizmiş olalım. Çünkü bu da oldukça önemli detaylardan biri.
2: TGRT FM Haber.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızının da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
6: Şimdi reklamlar.
7: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıf

herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Rabbani, kuddise sirruh. Namazı hafife almak. Namazı bile bile kılmayıp üzülmeyen ve kaza etmeyi de maalesef düşünmeyen, azap çekmekten dahi korkmazsa bunun için, küfre girip imanı kaybolur o kişinin. İbadeti harama benzetip öyle yapmak, mesela çalgı ile, şarkı ile namaz kılmak yahut çalgı çalarak okumak da Kur'an'ı, küfür olup böyle yapan zayi eder imanı. Bir veli buyurur ki, insanı Cenab-ı Hak oyun eğlence için yaratmadı muhakkak. Yiyip içmek, keyif sürmek için yaratılmadık. Yalnız ibadet için yarattı bizi Halık. Resulün bildirdiği ibadetlerin hepsi, iyi düşünülürse bizedir faidesi. Kullara yaradığı için emrolunmuştur. Yoksa ibadetlerin ona faydası yoktur. Allah muhtaç değildir kulun ibadetine. Onları emirlerle şereflendirdi yine. Her şeye muhtaç olan ve çok aciz olan biz, bu büyük ihsan için teşekkür etmeliyiz. Oğlum, bugün mesela bir müdür bir işçiye emir verse herhangi bir işi yapsın diye, işçi o vazifeye ne de çok kıymet verir. Bana müdür bu işi verdi diye sevinir. Seve seve, zevk ile yapar onu o işçi. İftihar vesilesi yapar hem de o işi. Şimdi yazıklar olsun. Allah'ın yüksekliği o müdürünki kadar acep değil midir ki onun emirlerine böyle çalışılmıyor ve evvela vazife sonra namaz deniyor. Halbuki amirlerin amiridir Rabbimiz. Önce onun emrini ifa eylemeliyiz. Namaz Hak Teâlâ'nın emridir, yani farzdır. Özürsüz kılmayana çok büyük ceza vardır.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı dağıtılan miras. Ehl-i Sünnet alimleri bilinmesi gereken her şeyi bildirmişlerdir. Nasibi olan bu bildirilenlere uymuş ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem varisleri olan o büyüklerin ahlakıyla ahlaklanmıştır. Nasibi olmayansa gününü gün etmek için uğraşmış, sadece dünyalık peşinde koşmuştur. Dünya melundur ve dünyada Allah için olmayan her şeyde melundur hadisi şerifi, Allah-u Teala'nın rızasına uygun olmayan her işin yanlışlığını gösteriyor. Ebu Hüreyre Hazretleri bir gün çarşıda giderken, herkesi işinde gücünde görünce, "Niye burada duruyorsunuz? Resulullah'ın mescidinde miras dağıtılıyor," der. Herkes alışverişi bırakıp dükkanları kapatırlar. Miras mallarına kavuşacağız diye Mescid-i Nebevi'ye koşarlar. Gelip bakarlar, orada dağıtılan bir miras göremezler. Ebu Hüreyre Hazretleri'ni "Niye bizi kandırdın?" derler. "Allah korusun, sizi niye kandırayım? Peki camiye gidince ne gördünüz?" diye sorar. "Kimi ilim, kimi Kur'an-ı Kerim, kimi de fıkıh öğreniyor," derler. Bunun üzerine Ebu Hüreyre Hazretleri, "İşte miras onlardır. Peygamberler miras olarak mal bırakmazlar. Onların bıraktığı ilimdir, alimlerdir," buyurur. "Eğer bu dünyaya sivrisineğin kanadı kadar değer verseydim, düşmanım olan kafire bir yudum su vermezdim" mealindeki hadisi kutsi, dünyanın ne kadar değersiz olduğunu göstermektedir. Bir insan neye kıymet verirse

değeri de o kadar olur. Allahü Teala'nın bir gün olsun rahmetle nazar etmediği bu dünyanın peşinde koşanların değeri de dünyanın değeri kadardır. Dünyadaki tuzaklardan kurtulup da ahirete ulaşmak çok zordur. Çünkü yolda birçok engeller var. Yolda bekleyen üç düşman vardır. Bunlar şeytan, nefsi emmare ve kötü arkadaştır. Bunların hepsi cennete gideceklere engel olmak için gece gündüz çalışırlar. Nefsimiz 24 saat bizimledir. Nihai gayesi ise günaha sokmak değil, kafir yapmaktır. Hele hele kötü arkadaş ve kötü yayınlar hem dinden hem de namustan eder. Böylece o insan perişan ve rezil olur. İnsanın dini arkadaşının dini gibidir hadisi şerifi, kötü arkadaşın ne kadar tehlikeli olduğunu bildirmektedir. Biz çok bozuk olsak da arkadaşlarımız iyi olursa günah işlemekten korunuruz. Dünyada onlarla beraber olduğumuz gibi ahirette de onlarla beraber oluruz. Hindistan'da maymun avlamak için ağzı dar ama altı geniş büyük bir kavanozun içine muz koyup onu ağaca asarlar. Ucuna da bir çıngırak bağlarlar. Kavanozun ağzı sadece bir el girebilecek genişliktedir. Maymun gelir, elini kavanoza sokar. Ama muzu tuttuğu zaman yumruk halini alan eli kavanozdan çıkmaz. Tamahından muzu da bırakmaz. Muzla beraber elini kavanozdan çıkarmaya uğraşırken çıngırak çalar ve yakalanır. Hafız-ı Şirazi Hazretleri bunu anlattıktan sonra buyuruyor ki, işte avucunu açmayanın eli kavanozun içinde kalır. Bırakmak istemeyen herkesin akıbeti budur. Onun için elini açarsan kavanozdan çıkarır ve kurtulursun. Yumruk yapan daima kaybeder, açan kurtulur. Tamah edip de yumruğunu sıkan tuzağa düşer. Ama tamahı bırakıp da zekatını, sadakasını veren, yani arada bir avucunu açan yine çıkabilir. Avucunu hiç açmayanın akıbeti ise çok kötü olabilir. Hikmet ehli bir zata, efendim bu nimete nasıl kavuştunuz diye sorulunca der ki, bir sokaktan geçerken bir ustanın çırağıyla duvar ördüğünü gördüm. Usta boş elini uzatıyor, çırak tuğlayı eline veriyor. Usta dönüp duvarı yükseltiyordu. Elini boşaltıp uzatmadıkça çırak başka tuğla vermiyordu. Baktım, eli boşalıyor, sonra doluyor. Elinde tuğla varken yenisi gelmiyor. İyice düşününce anladım ki, boşun dolması için, yani almak için vermek lazımmış. Ondan sonra elimde avucumda ne varsa fakir Müslümanlara, din için yapılan hizmetlere verdim. Ben verdikçe yenileri geldi. Hep böyle devam etti. Allahü Teala'nın sevgisine, rızasına ve içinde bulunduğum nimetlere işte böyle kavuştum. İmam-ı Azam Hazretleri, paranın gittiği yerden geldiği yer belli olur buyuruyor. Demek ki hayra, iyi yerlere harcanırsa o para iyi yerden, kötü yerlere harcanırsa kötü işlerden kazanıldığı anlaşılır. Rızayı ilahiyi bırakıp rızayı nefse uyarak nafile hacca, turistik ziyaretlere gidilir mi? Bu kadar hizmetler, bu kadar muhtaç Müslümanlar varken ve rızayı ilahi buradayken niye nefsin isteğine uyulur? Bunun için sarraf gibi olmalı. Sarraf az çalışır, çok para kazanır. Ama köylü bütün sene uğraşır, sarrafın kazandığının %1'ini bile alamaz.

Hayatım Roman. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Ünal Bolat. Senaryo İslam Gemici. Program Yönetmeni Haluk Kesim. Ses Kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç.

Ben İstanbul Maltepe Küçükyalı'dan Ekrem Başkan. Emeklilere maaş dağıtan bir kamu bankasında memur olarak çalışıyorum. Hani bir söz vardır: ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı diye. Yıllar var ki bu mısraları duyar dururum. Nice mutlu insanlar görürüz ki eşinden ayrıldıktan sonra koca bir çınar gibi çöküverir. Hatta ayrılık acısına dayanamayan kimileri eşinin ardından çok geçmeden vefat eder de kalbi ayrılığa dayanamadı deriz. Ve ölüm herkesin başında. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında. Neyse efendim, ben mevzuya geleyim. Hepimiz bir gün emekli olacağız. Emeklilerin hallerini görüyorum da içim parçalanıyor. Onları en yalnız bıraktığımız zaman maalesef onların hizmet edilmeye en muhtaç oldukları zamana denk geliyor. Hiçbirimiz günlük telaşımızdan başımızı kaldırıp da emeklilerle ilgilenemiyoruz. Ne emeklinin oğlu kızı, ne yakın akrabası, ne de senelerini verdiği devletin yetkilileri. Emeklilerin içlerinde öyleleri var ki bir maaşını almaya gidecek kudretten mahrum. Ama ne yapsınlar? Bu can bu bedende olduğu müddetçe yemeden içmeden olmuyor. Hele parasız hiç olmuyor. Ve beli iki büklüm dahi olsa sabahın erken saatinde 3 kuruş emekli maaşı için banka önünde kuyruk beklemek zorunda kalıyorlar. Hala devletin emeklilere bir minnet borcu olarak bazı kolaylıklar sağlamasını bekliyoruz. Ama nerede? İnsan ne ekerse onu biçer atasözünden ibret almayacak. Yarının emeklileri olarak bugünün emeklilerine bir kolaylık sağlayamayacak mıyız? Niçin bu kadar içlendiğime, niçin kahrettiğime biraz sonra anlatacağım hadiseyi dinledikten sonra hak vereceksiniz.

Yaklaşık 20-25 gün önceydi. Rüstem amcayla Hafize teyze gene zamanı gelmiş olan emekli maaşlarını almak için bankanın önündeki kuyruğa girmişlerdi. Fakat ben daha önce sizlere Rüstem amcayla Hafize teyzeyi anlatayım. Yarım asırdan fazla olan ömürlerini bu güzel memlekete hizmet için harcamışlar. İkisi de bilfiil 35 yıl hizmette bulunmuş iki yorgun, iki sevimli insan. Emekli maaşlarını dört gözle bekliyorlar. Çünkü başka bir gelirleri yok. Kar, kış, yağmur, çamur, sıcak, soğuk demeden banka önünde kuyruğa girip ellerine tutuşturulacak olan 3 kuruşluk emekli maaşını bekliyorlar. Kim bilir niceleri için bahşiş parası bile olmayan bu parayla ne hayaller kuruyorlar. Rüstem amca 2 sene önce kalp ameliyatı geçirmiş. Hanımı Hafize teyze ise hem astım hem bronşit hastası. Bunlar yetmezmiş gibi ihtiyar kadıncağızın bir de şeker hastalığı var. İşte bu iki güzel insan banka önünde kuyrukta bekleyen emeklilerin adeta maskotları. Rüstem amca ile Hafize teyze banka önündeki maaş kuyruğuna gelmekte yarım saat gecikseler herkes telaşlanır, birbirlerine merakla sorarlar. İkisi de hallerinden kimseye asla şikayet etmezler. İkisi de çok hoş sohbet ihtiyar. Banka açılmadan 1 saat evvel gelip bankanın önünde kuyruğa girmişlerdi. Aradan bir müddet geçtikten sonra kuyruktan bir feryat yükseldi.

0: Eyvah, Hafize'ye bir şeyler oldu. Dostlar yardım edin. Hafize yere düştü.
1: Arkadaşlar yardım edin.
2: Ne oldu burada?
0: Ekrem Bey oğlum, Hafize ölüyor.
2: Hemen bir can kurtaran çağıralım.
0: Allah'ım bize yardım. Allah'ım.

0: Hafize teyzeyi yerde boylu boyunca yatarken gören herkesin tüyleri diken diken olmuştu. Hemen hastaneye telefon ettik. Bir can kurtaran geldi. Hafize teyzeyi ambulansa bindirdik. Rüstem amca ayrılır mı Hafize'sinin yanından? O da tabii ki yanında. Hastaneye ulaştığımızda ihtiyar kadını hemen acil servise aldılar. Doktorlar Hafize teyze ilgilenirken gözü yaşlı Rüstem amca ellerini açtı ve dua etmeye başladı.
1: Hafize'mi benden ayırma. Beni onsuz bırakma Allah'ım.
0: Bu duada, bu yalvarışta nasıl bir iştenlik vardı bilir misiniz? Hafizesi olmazsa kimin yanına sığınacaktır Rüstem amca? İnsan yükü kadar ağır bir yok diye boşuna söylememişler. Bunu bilen ihtiyar adam yalvarıyor hasta yatağında, cansız yatan hanımının başında. Hem ağlıyor hem de yetim kalmış çocuklar gibi sızlanıp duruyordu. Biraz sonra Rüstem amcanın yüzünün sarardığını, olduğu yere yıldığını gördüm. Hemen yanına koştum. Hemşireler koşup geldiklerinde iş işten geçmişti. Bu esnada Hafize teyzenin yanından ayrılan doktor usul usul adımlarla yaklaştı ve hastayı kaybettiklerini söyledi. İki güzel insan birkaç dakika arayla Hakk'ın rahmetine kavuşmuşlardı. İki sedye yan yana. İki beyaz çarşaf altında iki çilek yaş yatıyor. Ölüm hadisesini işiten akrabaları geldiklerinde ağlama sızlamalar ayyuka çıktı. Ama olan olmuştu artık. Bunca senelik devlet hizmetinin sonunda banka kapısında ölmek varmış. Rüstem amca ile Hafize teyzenin alın yazısında.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz, aleyhisselam, aleyhisselatu vesselam, aleyhimüsselam ne demektir? Bunların manasını soruyor.
1: Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselam salatü selam getirmektir. Başka bir şey değil yani. Ya birisi uzun oluyor, birisi kısa oluyor. En kısası aleyhisselamdır. Allah'a tanen selamı, selameti onun üzerine olsun, iyilikler onun üzerine olsun anlamındadır.
0: Onu övücü bir şey. Yani.
1: Evet, meclisena ediyor.
0: Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Köyde bizim tarlanın içinde iki tane zeytin ağacı var. Zamanında vakıf ağacı olarak bağışlanırdı hayır için. Ama yaklaşık 8 yıldır falan bu ağacı kimse dokunmuyor, silkelemiyorlar, meyvesini almıyorlar. Ziyan oluyor, zeytinler dökülüyor yerlere. Bunu bildirdik belediyeye, bunu satın alalım, tarlanın içinde bizim olsun. Herhangi bir yerde kaydı bulunmadı aracı ağacın. Dolayısıyla şu anda o ağaç boş bir arazide duruyormuş gibi yani. Bunun zeytinini kullansak olur mu?
1: Kullansınlar ya. Çünkü sahip belli değil, vakıf belli değil. Tamam, öyle bir laf edilmiş ama değil. Tarlanın da ortasında. Dolayısıyla mülkiyeti bunlara ait.
0: Üzerimizde kul hakkı olduğunu düşündüğümüz kişilere yaptığımız hayır hasenattan ve okuduklarımızdan hediye gönderebilir miyiz?
1: Tabii gönderebiliriz. Bunu biz devamlı anlatıyoruz. Hanefi mezhebinde 5 vakit kılınan namazın sevabı, nafile olarak kılınan namazların sevabı, teheccüd, evvabin, teravih, bunların hepsi nafile namazlardır. Bunların sevapları, Ramazan ayında tutulan farz olan orucun sevabı, Ramazan ayının dışında tutan nafile oruçlar, adak, yemin, kefaret oruçların sevabı, verdiğimiz zekatın, verdiğimiz sadaka fıtrın, verdiğimiz diğer sadakaların, hayır ve hayır hasenatın sevabı, kestiğimiz kurbanın sevabı, Hanefi mezhebinde diri ölü herkese hediye edilir. Tabi burada ki o açıklamayı yapıyoruz, ilk defa dinleyen o zaman diyor bende bir şey kalmadı, hediye etti mi? O insanlara mahsustur. Benim cebimde 100 liram vardır, işte 50-52 kişiye verdim mi diye bende bir şey kalmaz. Biz mahlukuz, yani yaratılmışız. Bu yaratılmışlara mahsustur. Ama Allah Teala kudreti sonsuzdur. O yaratandır, ihtiyacı yoktur. Biz mesela bir şey hediye ettiğimizde, diyelim onda 100 gram sevap hasıl oluyor. Kur'an-ı Kerim okuduk veya namazda 100 gram sevap hasıl oldu. İşte başta peygamberimiz, tüm peygamberler, ashab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, bütün evliya-i kiram, İslam alimlerinin ruhlarına, kendi ahirete intikal etmiş geçmişlerimizin ruhlarına, üzerimizde hakkı bulunan ruhlarına ve kimi kimsesi kalmamış, babaannem rahmetli öyle derdi, bana da bir dua edin yok mu diyenlerin ruhuna, urufi şeriflerine öyle derdi rahmetli, hediye ettim. 100 gram sevap, bu kadar milyonlarca, belki milyarlarca oldu. Ne olur? Her birine 100 gram gider buyuruluyor. Beni iflas ettim. Hayır. Ne kadar çok kimseye giderse o kadar da bana geri dönüş ne olur? Yani böyle karlı bir iş. Dolayısıyla hediye etmeye devam etmeli.
0: Dinleyicimiz bir de diyor ki bizim namahreme diyor hediye edilir mi?
1: Edilir.
0: Veya namahreme dua edilir mi?
1: Edilir.
0: Yani birisi işte bir dinleyicimiz, bir hanım diyelim. Hı-hı. İşte size dua ediyor. Yani edebilir mi diyor.
1: Edebilir tabii canım. Hatta daha açık net bir şekilde. Şu anda yeryüzünde kafirler Müslümanlardan çok değil mi? Bunun kadını da var, erkeği de var. Bunun kitaplı kafiri de var, kitapsı kafiri de vardır. Ateist de vardır, deist de vardır. Ya Rabbi onlara da hidayet nasip et. Bunun içinde kadın da var. Kitaplı, kitapsız, ateist, deist neyse hepsi de var, müşriki de var. Edilir mi? Edilir. Bir mahsur yok ki. Burada o yabancı olanla sen bir arada bulunmayacaksınız. Yoksa ona dua edilir mi? Edilir tabii. Yani diyelim ki televizyonda gördü, haberlerde gördü bir kadıncağız işte kocası ölmüş, iki tane yetim çocuğuyla kalmış. Bir erkek de açtı elini dua ediyor. Ya Rabbi işte bu hanım kuluna, bu kadın kuluna yardımcı ol. Yardım da edebilir. Kendisi de yardım edebilir. Varsa iyi imkanı. Dua da edebilir. Veya aynı şekilde bir kadın da diyelim ki Hakikaten çocukları vefat etmiş, hanımı vefat etmiş, kazayı geçirmiş, adamcağız ağlıyor falan. Yani bir Müslüman bir hanım da aynı şekilde onun halini gördü, üzüldü. Ya Rabbi bu kuluna sabır ver. Dayanma güc ver diye dua edebilir mi? Edebilir. Bunların mahsuru yok. Bunların mahsuru yok. Hatta şeyde de soruluyor ya zaman zaman. Efendim işte bir kadın vefat etti, defnedildi. Daha sonra kabir bulunamadı. İşte kendi mahremi olmayan bir erkek de gelip onun yanına aynı şekilde defne edilebilir mi? Artık şey mahremiyet şeyde bitti. O hayattayken de. Orada yok. Ama efendim yani hiçbir zaruret veya ihtiyaç yokken yapılır mı? Yapılmaz canım. O da edebe aykırı.
0: Bir başka dinleyicimiz.
1: Hatta şeyi de açıklayayım. Yani orasını da netleştirelim de.
0: Buyurun.
1: Şimdi erkek vefat edince, iddet müddetince kadının nikah bağı devam eder. Bunun için kadın kocasını yıkayabilir. Kefenleyebilir. Ama kadın vefat edince o anda o kadın o erkeğe yabancı oluyor. Yani onun bedenine bakamıyor. Peki o kadın defnedildi, sonra kocası getirildi, onun üstüne defnedildi. Olur mu? Olur. Mahsur olmaz.
0: Göze sürme çekmek uygun mudur? Sünnet diyenler var.
1: Doğru. Peygamber Efendimiz çekiyordu.
0: Bir kadın gözüne sürme çekse dikkat çeker.
1: Dışarı çıkarken yapmasın. Akşam yatak edeceksin. He. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle yapıyor. Yani buradaki sürmeden maksat gözünü güzel göstermek maksadıyla değil. Göze şifa olsun diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sürme çekerdi. Sünnettir bu. Ben de zaman zaman mesela bulduğum zaman yatmadan önce yapıyorum onu. Çünkü göze kuvvet veriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yapıyordu. Bu niyette yapınca o sünnet sevabını da yani adette sünnettir ama o sevaba kavuşulur.
0: Ama işte bu mübah bir şey değil mi?
1: Tabii neticede. Mübah bir şey.
0: İşte mübahlarda niyetlere göre.
1: Niyetlere göre işte tabii.
0: Niyetini ona göre yapacaksın.
1: Dışarı çıkmak için sürme çeker, oraları süsler püsterse falan hani.
0: Ceylan gözlü görünmek için.
1: Öyle yaparsa o sürme çekmek değil. Yani dinin bildirmiş olduğu sürme değil o. O kendisi aynı şekilde makyaj yapıyor demektir.
0: Peki güzel koku sürünmek kadına ve erkeğe?
1: Kadına ve erkeğe de caizdir. Ancak mesela kadının böyle bir koku sürmüş ki yani sokakta giderken dönüp erkekleri baktırtırıyor. Bu günah olur. Erkeğinki de öyle. Yani Müslüman erkek de Müslüman kadın da dikkat çekecek davranışlardan aynı şekilde kaçınmalı. Bu sadece mesela esas koku neyse bunu sürünmekle alakalı değil. Giyinmekle de alakalı. Erkek de mesela işte efendim ben böyle en pahalı kumaşlarla giyeyim, karı kız tavlayayım falan o niyette çıkıyorsa veya ya bak adam işte şeyli falan işte çok zengin bak üstündeki elbiseye baksana, takım elbisesine baksana, kim bilir kaç paradır falan, baksana kolundaki saate falan filan, böyle dedirtiyorsa, bunun için yapıyorsa haram işlemiş olur, harama da sebep olmuş olur, ahirette de hesabı olur.
0: Kibre de sebep olur.
1: Kibre de sebep olur tabii. Kadın için de geçerli, erkek için de geçerli bu.
0: Dinleyicimiz hasreten şeyi de sormuş. Anlattınız şimdi gerçi ama mesela diyor kadın diyor kürk giyse diyor, kürk manto.
1: Dikkat çeker bu.
0: O da ziynet olur mu diyor.
1: Olur tabii. Çünkü zaruri bir şey değil ki. Zaruri bir şey değil. Yani şimdi reklamlar yapılıyor. Ondan sonra mankenler onları gösteriyor falan. Gösteriyor da arkadaşım sen kutup ayısı değilsin. Dışarıda bir tüm böyle omuzunda gösteriyor.
0: Kutuplarda da yaşamıyorsun.
1: Kutuplarda da yaşamıyorsun. Niye?
0: Ona çok da ihtiyaç yok yani.
1: Yok.
0: Kürke.
1: Dolayısıyla şimdi ne bileyim Arap Yarımadası'nda da yaşamıyorsun. Afrika'da da yaşamıyorsun tamam mı? Ya. Orada çok sıcak. Ne yapacaksın o zaman? Kürk giyemeyeceğim mi falan? Yok. Hani bir kere şu kadın erkek her Müslüman şunu düşünmesi lazım. Benim bu yaptığım hareket niyetim nedir? Allah Teala kalplere bakar. Efendim benim diyeyim. Ben bilemem. Senin sözüne ben itibar ederim. Hüsnü zannederim de. Yani kalbini Allah-u Teala biliyor. Seninkini de benimkini de biliyor. Yani bir erkek karı kız tavlamak için veyahut da aynı şekilde kadın işte erkek tavlamak için bu şekilde böyle süslü püslü giyiniyor, dolaşıyorsa herkesin kalbini Allah-u Teala bilir. Ha, benim niyetim işte efendim Allah-u Teala verdiği nimeti göstermek için bana. Ha, ben inanırım, hiç zannederim sana da öyle mi değil mi? Toprağın altında belli olur.
0: Dinleyicimiz bununla ilgili bir başka maddeler falan da sormuş da siz aslında şey yaptınız yani mesela şık diyor, eşarplar diyor, renkli eşarplar, kadınların kol saati takmaları falan bunlar da diyor.
1: Zaruretli ihtiyaç mı? Değil, zaruretli ihtiyaç.
0: Şu anda saat bile şey değil yani ihtiyaç bile
1: telefon
0: değil.
1: Telefon var
0: yani.
1: Zaten.
0: Telefon var, saate yok. Bakan yok yani.
1: Gereği diyor. Ya açıkça buyuruluyor ki mesela kadınların altın yüzük takmaları caizdir. Ama bunu göstermemesi lazımdır. Değil mi? Takıyor kanamaktan da ondan sonra hatta bir de böyle televizyona, televizyona falan çıkıyorsa başörtülü falan böyle gösteriyor. Öyle şey yapar ki benim hatırıma şey geliyor. Ta köyde anlatmışlardı. Şimdi kadın evin hanımı bir bilezik almış. Ondan sonra evin kızı var. O da küpe almış, takmış. Evin erkeği de palto almış. Eve gelmiş şimdi. Böyle paltonun ucuyla hanım evi süpürsene, hanım evi süpürsene diye böyle paltoyla şey yapıyor.
0: Paltoyu bana da gösteriyor yani.
1: Ha, paltoyu da gösteriyor. Kadın da kolunu böyle şey yapıyor. Kıza dedim aynı şekilde süpürmedi. Kıza dedim süpürmedi. Kız da eşarpını çıkarmış kulaklarına sarıyor. Ne zaman dedin, ne zaman dedin?
0: Herkes bir şey göstermeni derdi.
1: Ya şimdi bu soruların hepsi illa ben göstereceğim. Ya gösterirsen göster, paça gönlün bilir. Dinin emri bu. Tamam.
0: Kadın kadına olursa yani bazen böyle kadın cemiyetler oluyor öyle diyelim. Para akıyor yani.
1: Mustafa Bey şimdi bir bakıyorsun işte biz diye kitap okumaya gidiyoruz mesela yani sohbete tabii gidiyoruz. Bir bakıyorsun en pahalı takılarını, elbiselerini giyiyor öyle gidiyor. Arkadaşım sen ne niyetle gidiyorsun oraya, hava atmak için mi? Benim niyetim öyle değil. Ama halin öyle.
0: Bir de okuduğun kitap ne diyor?
1: Ne diyor?
0: Madem kitap okumayayım.
1: Halin öyle. Halin öyle. Yani lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktır. Senin halin bağırıp duruyor. Ben buradayım, bana bakın, bana bakın falan deyip duruyorsun. Kibir, ucub, riya hepsi giriyor.
0: Erkeklerin kulaklarında veya işte burunlarında, yüzünde çıkan tüyler oluyor. Bunları yakmakta mahsur var mı?
1: Mustafa Bey...
0: Berberler de bazen ona yapıyorlar.
1: O yakmak da denmiyor da... onlar bir şey püskürt veriyorlar. Yani o anda hafif alev gibi bir şey de çıkıyor. Eskiden bizim şey yapıyordu falan. Ona isim verilmiş.
0: İspirtolu.
1: Yani. İspirtolu bir şeyle yapıveriyorlar falan. Hemen birden yani tene de bir zararı olmuyor falan.
0: Ama şu anda yani yakmaya da gerek yok yani.
1: Yapmıyorlar ki zaten şimdi de. Şimdi onlar unutuldu. Eskiden vardı bu. Yani.
0: Şimdi gerek şeyler yok. Makineler var. Onlar güzel temizliyor yani.
1: Sen böyle deyince bir vaktime başka bir şey geldi. Şimdi Osmanlı döneminde işte mızrak değil mi Osmanlıcasını falan okuyanlar görürler o kitapların kenar haşiyelerinde kenarlarında böyle boşluk olur. Oraya not alınması için o baskılar ona dikkat ederlermiş. Adamcağız akşam mum ışığında açmış kitabını okuyor. Bir ilmihal kitabı. Orada Sakal Bahsi'ni okuyor. Orada diyor ki sakal bir tutam olmalı. Sünnet olan şekli bu. Bir tutamdan kısa olursa bidat olur. Bir tutamdan fazla uzatmak da ahmaklık olur. Adam gayri ihtiyari eliyle bakıyor bir tutamdan fazla. Hemen mumu almış o fazlalığı yakıyor. Tabii kıllar yarım da eline gelince çekiyor. Bütün sakalı tutuşturuyor. Neyse güç belaşı yaptıktan sonra o kitabın boşluğundaki kenar haşiye el hak doğrudur. Mücerreptir diyor. Mücerrep tecrübe edilmiştir.
0: Başıma geldi diyor.
1: Başıma geldi. Ahmak olmasaydım diyor. Onu diyor. Bak kasa keserdim. Tutup da aynı şekilde ateşte yakmaya kalkmazdım.
0: Bir dinleyicimizin de bir büyüğü varmış. Yaşlı bir büyüğü. İstiğfar elinde tesbih alıyor. Tabii sayıyor istiğfar söylerken. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah min külli ma kerihallah diyormuş. Bir sayıyormuş bunu. Bu da demiş ki ya sen 3 kere estağfurullah dedin. 3 sayabilirsin filan demiş. Olur mu öyle şey demiş. Bunun hepsi bir.
1: Öyle değil o. Yok. Bunu söyleyen doğru söylemiş. Şimdi istiğfarın en kısası estağfurullah. Efradını camiye ayar.

0: mani olarak özet. Estağfurullah min külli ma kerihallah. Estağfurullah min külli ma kerihallah. Allah'tan en kerih gördüğü ne varsa hepsinden ben tövbe ettim. Özür dilerim ya Rabbi demektir. Estağfurullah da tek başına ya Rabbi işlediğim hata ve günahlardan dolayı senden özür diliyorum, tövbe ettim manasında. Duası da estağfurullahu azim ellezî la ilahe illâhü vel hayyul kayyûm ve etûbü ileyh. Allah'tan yani hiçbir aynı şekilde yani yaratılan mahluklarla böyle kıyaslanmayacak şekilde güç ve kuvvet sahibi olduğu ve böyle bir sahibin ihsan ettiği nimetlere karşı mankörlük ettim, isyan ettim, günah işledim, özür dilerim, tövbe et ya Rabbi manasındadır. Ama estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah dedi 5 defa. 15 6.'sında estağfurullah min külli ma kerihallah dedi. 6 oldu bu. 5 olmadı yani.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: İhlas Vakfı, İslam ve Toplum programının sundu. Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın, 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Çocuklar bayılıyor, gül sandık ezmesi.
5: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklamları dinlediniz.
8: TGRT FM Haber.
9: Söyleyebiliriz. İşlemler başladı. Kozinoğlu'nun mezarı açılıyor ve o mezardan alınacak örneklerle birlikte Kozinoğlu'nun ölümünün ardındaki sır perdesi aydınlatılacak diyebiliriz. Kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk'le birlikte Kozinoğlu'nun İstanbul Ümraniye Kocatepe'deki mezarlığına bugün sabah saatlerinden itibaren hem olay yeri inceleme ekipleri geldi. Mezarlığın içinde 3 olay yeri inceleme aracının bulunduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu noktada artık o fethi kabir işlemlerini 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet yapıyor diyebiliriz. Fethi kabir işlemleri başlamadan önce yine Kocatepe mezarlığında Kozinoğlu'nun mezarına branda çekildi. Mezarının çevresine branda çekildi. Şimdi o mezardan alınacak kemik, toprak ve diğer örnekler aynı zamanda Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu kamera görüntüleri, 112 kayıtları, o hastaneye kaldırıldığındaki 112 kayıtları ve hastane belgeleriyle birlikte değerlendirilecek. Tabii ki o incelemelerin ardından adli tıp kurumundan gelecek rapora çevrilecek artık gözler. Çünkü o rapordan gelecek sonuca göre Kozinoğlu'nun ölümünün sebebi üçüncü kişi müdahalesi mi yoksa doğal yol mu? İşte bunun dediğim gibi karanlıkta kalan bu kısmın artık aydınlanmasını bekliyoruz. 15 yıl sonra mezarı açılıyor. Kozinoğlu'nun doku örnekleri alınacak. Cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılacak diyebiliriz. Kozinoğlu 2011 yılında tutuklanmıştı Ergenekon soruşturması kapsamında ve ifadesine kısa bir süre kala Silivri cezaevinde hayatını kaybetti. Ölüm nedeni resmi kayıtlarda kalp krizi, ama o dönemde de ailesinin şüpheleri vardı. Sporcuydu. Ölümü normal değil, araştırılsın denilmişti ailesi tarafından. O dönem bir soruşturma da açıldı ve bir yıl sürdü o soruşturma. 2012 yılında ise kovuşturmaya yer yok denilerek dosya arşive kaldırılmıştı. Ama dediğim gibi 15 yıl sonra bu şüpheli ölüm yeniden gündeme geldi. Dosya yeniden açıldı ve Perşembe günü Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi. Yine söyleyelim, Kocatepe mezarlığında bir aile kabristanlığında yatıyor Kozinoğlu ve Perşembe günü verilen o kararın ardından gözler mezarlığa çevrildi elbette ki. Aslında dün bir fethi kabir işleminin yapılmasını bekliyorduk ama ertelendi. Bugün sabah saatlerinden itibaren bu noktada yoğunluk vardı. Dediğim gibi olay yeri inceleme ekibi geldi. Artık yaklaşık bir saat önce o işlemin başladığını söyleyebiliriz. Öncesinde mezarlıkta önlemler alındı. O mezarın çevresi kapatıldı diyebiliriz. Artık gözler Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde ve mezarlıktan alınan örneklerin adli tıpa götürülmesinin ardından gelecek o sonuçta diyebiliriz. Tabii bir yandan da soruşturma sürüyor Kozinoğlu'yla ilgili. 7 Eylül pazartesi günü ilk operasyon yapılmıştı Kozinoğlu soruşturmasında ve o dönem cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. O şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. Biri yurt dışında firariydi. İlk operasyon da gözaltına alınan 10 şüpheliden jandarma er olarak görev yapan şüpheli tutuklandı. 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi ama geçtiğimiz günlerde ikinci dalga operasyon da yapıldı. O operasyonda da 7'si sağlık çalışanı, 9 kişi gözaltına alındı diyebiliriz. Şunu da söyleyelim, o gözaltılarla ilgili o ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 9 kişinin de bugün Silivri Adliyesi'ne sevk edilmesini bekliyoruz diyebiliriz. Tabii ki Türkiye için oldukça önemli bir isimden bahsediyoruz. Kaşif Kozinoğlu eski Bordo bereli subay ve MİT mensubuydu. Bosna Hersek Afganistan'da uzun süreli görev yaptı. Afganistan'dan Türkiye'ye dönünce 2011 yılında artık tutuklandığını söyleyebiliriz. İşte gözler o tutuklamada, çünkü yaklaşık 8 aylık bir tutukluluk süreci vardı Kozinoğlu'nun. O 8 aylık tutuklama sürecinde ifade vermesine aslında 13 gün kala Kozinoğlu'nun cezaevinde, Silivri cezaevinde, özür diliyorum, mahkemeye çıkmasına 13 gün kala Silivri cezaevinde rahatsızlandığını ve ardından da dediğim gibi hastaneye kaldırıldığını biliyoruz. Bakın şu anda kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk'ün görüntüleriyle geliyor ekranlarınıza. Kozinoğlu'nun mezarındaki fethi kabir işlemleri devam ediyor şu an. Olay yeri inceleme ekibi o noktada. Bir yandan mezardan örnekler alınacak. O örneklerde bir zehirlenme mi var? İşte buna da bakılacak. 7 Eylül pazartesi günü yapılan operasyonun ardından Perşembe günü de dediğim gibi fethi kabir kararı verilmişti. Kozinoğlu'nun ölümündeki o şüphelerin aydınlatılması için diyebiliriz. Dediğim gibi eski MİT yöneticisinin aslında dosyanın seyrini değiştirebilecek önemli bir gelişme daha kendi el yazısıyla kaleme aldığı savunma notlarıydı. Çünkü orada günah keçisi ilan edildiğini söylüyordu. Aynı zamanda soruşturmayı yürüten savcıların MİT tarafından gönderilen ve kendi lehine olduğunu belirttiği resmi yazıları da iddianameye dahil etmediğini söylüyordu diyebiliriz. O resmi kayıtlardaki kalp krizi artık dediğim gibi soru işaretlerine tabi. Bir yıl sonra yapılan ilk otopsinin ardından bir yıl sonra yapılan soruşturmada, başlayan soruşturmada 2012 yılında Kozinoğlu'nun dosyası kapatılmıştı. Ama Kaşif Kozinoğlu'nun vefatından önce Cezaevi Müdürlüğü'nden koraspirin ve vitamin hapı talep ettiği, avukatlarının ise otopsisinde bu vitamin ilacı yönünden bir inceleme yapılmamış olması sebebiyle şüphelendiklerini bildirdiklerini biliyoruz. Yine avukatına gönderilen bir mailde Kozinoğlu'yla aynı cezaevinde bulunduğunu iddia eden bir kişinin Kaşif Kozinoğlu'nun kalp krizi sebebiyle ölmediğini mesajında belirttiğini biliyoruz. İşte artık Fetika bir işlemlerinin başladığını söyleyebiliriz. İşlemler artık başladı. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün ardındaki sır perdesinin aralanması için işlemlerin artık başladığını söyleyebiliriz. Elbette ki önemli bir dosyadan bahsediyoruz aslında. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla kurulan faili meçhul dosyaları araştırma daire başkanlığı bu şüpheli dosyayı ele almıştı. Ailenin ve tanık iddialarının üzerine 15 yıl sonra Kozinoğlu'nun dosyası yeniden açılmıştı diyebiliriz. Hafta başında başlatılan soruşturmanın ardından da Fethi Kabir kararı alınmıştı. İşte o Fethi Kabir, yani mezarının açılması, o mezardan örnekler alınması, incelenmesi işlemleri artık başladı. Şimdi Kozinoğlu'ndan doku örnekleri alınacak. O örneklerde bir zehirlenme mi var aslında? Dosyanın en önemli detaylarından biri diyebiliriz bu. Bir zehirlenme mi var? Bir dış müdahale mi var? İşte bu sorunun yanıtı aranıyor. Peki o güne gidelim. Yani Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği 2011 yılına gidelim. Ne oldu? O gün neler oldu? Şimdi dosyanın şüpheli hale gelmesinin sebepleri aslında 15 yıl öncesinde gizli. O güne gidersek eğer, Kozinoğlu'nun fenalaştığı anda bir acil yardım butonuna basıldığı ama dosyaya giren kamera kayıtlarında o merkezi panoda uyarıyı gören bir gardiyanın müdahale etmek yerine radyonun sesini açarak uyarı sesinin duyulmamasını sağladığı dosyada yer aldı. Diğer iddia ise acil sağlık ekibinin bu sırada yemekte olduğu ve diğer sağlık görevlilerinin müdahale ettiği ama olay sırasında yemekte olan ekibin yetişmesi için Kozinoğlu'nun ambulansının yol kenarında 10 dakika boyunca bekletildiği, ekip değişimi yapılıp hastaneye gidildiği de dediğim gibi önemli detaylar arasında. Şu an hala gördüğünüz üzere Fethi Kabir işlemleri de bir yandan devam ediyor diyebiliriz. Şimdi biz bu noktada hemen o mezarlığın karşı tarafındayız. Aslında sabah saatlerinde mezarlığın içindeydik ama Fethi Kabir işlemleri başlayacağı andan itibaren o noktadan uzaklaştırıldık. Bunun da altını çizelim. Çünkü orada artık Kozinoğlu'nun ölümünün aydınlatılması için mezarının açıldığını söyleyebiliriz.
8: TGRT FM Haber.
0: Reklamlar.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.

0: Lütfen tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bebeğimle mutluyum. Merhaba, hoş geldiniz. Bebeğimle mutluyum da sizinle birlikteyiz. Ana kumanda masamızda İsmail bizimle birlikte. Ben Hülya. Keyifli ve güzel bir gün diliyoruz. Hafta sonu diliyoruz herkese. Bugün iki farklı konuyu konuşacağız. İki farklı misafir ağırlayacağız. Hem aşıdan konuşacağız. Aşı bebekler için ne anlama gelir? Ne zamandan itibaren hangi periyotta hangi aşıları yaptırmalıyız? Bunu değerlendireceğiz. Hem de bebekler artık yavaş yavaş büyümeye başlarken ek gıdaya geçiş sürecini nasıl yöneteceğimizi konuşacağız. Sevgili dinleyiciler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Vesim Bekraki bizimle birlikte, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, merhabalar.
5: Merhabalar. Bugün aşıları konuşacağız, çocukluk dönemi aşılarını bebeklikten itibaren başlayacağız konuşmaya. Doğduğu andan itibaren aslında bebeği ilk kadın doğumcu dışında ilk gören doktor grubu sizsiniz değil mi, çocuk doktoru?
6: Kesinlikle. Bebek doğar doğmaz masadan kalkıp bize direkt veriliyor. Hı-hı. Ve çocukla tanışma faslımız başlıyor.
5: O ilk muayene, Apgar
6: elbette
5: muayenesi.
6: Aynen, ilk muayene doğumhanede yapılıyor. Hı-hı. Ya da işte sezaryense ameliyathanenin içinde yaptığımız, hı-hı, bir kontrol.
5: Burada neye bakıyorsunuz Aysin Bey?
6: Orada çocuğun her şeyi sağlıklı mı değil mi diye. Önce dışarıdan bir organ eksikliği, bir anormallik var mı? Hı hı. Her şey yolunda mı diye bakıyoruz. Sonra iç organlara, yani solunum seslerine, işte kalp sesi, bağırsaklarda, yani genel bir kontrol yapılıyor. Hı hı. Ama bazı şeylerde hani bazı ön belirtiler olabiliyor. Bizim ikinci bir hani bazı tetkiklere götürebiliyor. Veya işte ultrason gibi bazı üst tetkiklere gidebiliyoruz.
5: Bundan sonra bebeği ilk görüşünüz ne zaman? İkinci görüş yani. Artık o hastanedekini saymayalım.
6: İşte hastanede, sonra işte bebek odasındaki takibi oluyor. Hastaneden taburcu oldu. Genellikle 5. 4. veya 5. günde sarılıkların pik yaptığı bir dönem olduğu için, yani en çok yükseldiği dönem olduğu için, aynen 4. günde normalde poliklinik kontrolüne çağırıyoruz. Hı hı. İşte o kontrolde gene yeniden bir çocuğumu kontrol ediyoruz ve özellikle doğum kilosuyla şu anki kilosu arasında bir aradaki farkı bakıyoruz. Çünkü her gün için belirli bir yüzde hakkı var çocuğun fizyolojik olarak. Mesela 5. günde %10'a kadar kilo kaybedebiliyor ama 4. günde %8, 3. günde %6 gibi rakamlar. Biz onun hesaplarını yaparak, hı hı, tamam bu çocuk sağlıklı gidiyor veya hayır, annesine bak işte bu çocuğunun biraz daha iyi beslenmesi gerekiyor. Hı hı. İşte yok, bu çok dehidratasyona girdi, biraz, hı, alalım işte kontrole sokalım, ondan sonra tekrar verelim gibi bazı durumlar söz konusu
5: olabiliyor.
6: Bazen biraz
5: hastanede kalmak gerekebiliyor.
6: Aynen, ve yasarlılığı çok artmış. İşte, hı hı, o kontrolleri yapıyoruz böyle.
5: Aşılar çocukluk döneminde korunulabilir hastalıklara karşı, yani aşıyla korunulabilir hastalıklar, çocukların karşılaştığı gelişim bozukluğuna yol açan hastalıklar. Çok şükür ki bunların büyük bir çoğunluğunun aşısı var ve bir Türkiye için konuşalım, çok büyük bir kısmı da devlet geri ödemesinde. Hangi tarihten itibaren çocuklar artık aşı için

0: ya da belki 2-3 gün sonra tekrar kontrol deriz. Ama çoğu zaman işte birinci ay kontrolüne ve sonra her ayda bir, ilk 6 ayda aylık kontrol dediğimiz kontrollere götürüyoruz. Bu kontrollerde mesela birinci ayda, ikinci ayda, dördüncü ve altıncı ayda normal devletin hani ödediği aşılar yapılıyor. Kontrollerde yapıyoruz ya da aileler aile hekiminde yapıp sonra işte bize veya öncesinde bize kontrole geliyor. İşte gelişmesi, büyümesi vesaire hepsini yapıyoruz.
1: Bu aşıları sayalım mı tek tek? Şaka vitaminini elbette söyledik. Ondan sonra
0: birinci ayda gene hepatit B'nin birinci aşısı var. İkinci ayda karma aşısı, yani difteri, tetanoz, boğmaca, inaktif polio aşısı ve hemofilus influenza aşısı, bir de konjüge pneumokok aşısı yapılmaktadır. Hı hı. Sonra dördüncü ayda gene aynı aşılar, yani karma aşısı, rapeli ve konjüge pneumokok aşısı. Altıncı ayda bu sefer konjüge pneumokok aşısı yerine, yani karma aşısı, gene difteri, tetanoz, boğmaca, inaktif polio ve hemofilus influenza'nın yanında hepatit B aşısının son dozu yapılıyor.
1: Böylece İlk 6 ayda çocuklar büyük oranda bulaşıcı işte hastalıklara karşı
0: korunmuş oluyor. Sonra 9. ayda bir kızamık aşısı var. Ondan sonra 12. ayda gene kızamık, kızamıkçık, kaba kulak, su çiçeği ve konjüge pneumokok aşısının rapeli söz konusu. 18. aya geldiğimizde bu sefer gene karma aşısının 4. rapeli söz konusu. Yani onu söylemeyeyim. Yani karma, yani 2, 4, 6 şimdi 18 oldu. Bir de hepatit A'nın ilk dozu. 18-24. ayda hepatit A'nın son dozu.
1: İkinci dozu, hatırlatma dozu. Peki şimdi bu süreç içinde her aşının bir ayı var, bir tarihi var. Hı hı. Bunlarda herhangi bir atlama söz konusu olduğunda, gerileme söz konusu olduğunda, bütün aşıların takvimimi sarkıyor. Anneler bu konuda elbette ellerinde bir aşı kartı var, dijital olsun ya da baskı kağıt olsun. Ellerinde bir aşı karnesi var. Bu sarkarsa, bu takvime uyulamazsa ne oluyor?
0: Ya sarktığı zaman biz programı yeniden düzenliyoruz ve ona göre tekrar gidiyoruz.
1: Hepsi mi öteleniyor doğal olarak?
0: Çoğu, ama şöyle, yani mesela diyelim ki çocuk 4. ay aşısını geciktirdi. 6. ayda geldi. O zaman o anda yapıyoruz ve 2 ay sonra 3. dozu yapmış
1: tekrar
0: oluyoruz.
1: Çağırıyoruz.
0: Veya 1 ay sonra artık kontrole bağlı. Bazen kısaltabiliyoruz. Yani hani bakıyoruz ki çocuk daha büyük oldu. O zaman daha hızlı şekilde yapabiliyoruz onu.
1: Peki aşılarla ilgili bir takım hem ön yargılar var, hem aşı işte, ay çocuk şimdi mesela şöyle söylüyorlar. Ay ne kadar iyi gidiyor çocuğun gelişimi, şimdi aşı olacak, hasta olacak. Aşı hasta yapar mı?
0: Aşı hasta yapmaz, ama aşı işte, çünkü ya canlı ya da cansız olarak virüsü vücuda veriyoruz. Vücuda verdiğimizde normalde vücudumuz, yani savaşan hücrelerimiz, killer dediğimiz işte beyaz kan hücrelerimiz bunlarla tanışıyor ve bunları nasıl öldüreceğini öğreniyor. Sonra öğrendikten sonra bu bilgileri bellek hücrelerine, memori hücrelerine veriyor ve bunlar bu savaşma dini vücudumuzda saklıyor. Sonra bu virüsle bir daha zaman içerisinde gerçeğini yakaladığımız zaman direkt bellek hücreleri diyor ya, ben bu virüsü zaten tanıyorum, bak bu şekilde öldürüyorsun, direkt hızlı bir şekilde öldürmesi,
1: yapıyor bilgiyi yani,
0: aynen öldürmesini bilgiden yapıyor. Yani aslında hızlandırılmış bir iş. Hı-hı. Şimdi sen bu nedir, ne değildir, kaç tane anlayalım kapısı vardır, bu eve nasıl girerim falan, zaman kaybederken
1: o haritayı veriyor.
0: O harita zaten hızlı bir şekilde veriyor. Bak buradan öldüreceksin, bu şekilde öldüreceksin diyor ve bu şekilde virüsü çok hızlı bir şekilde kurtulmamız söz konusu oluyor.
1: Evet, o belki canlı aşıysa çocuk aşıyı aldığında biraz bazen ateş olabiliyor, bazen huysuzluk
0: elbette
1: olabiliyor.
0: Elbette bazı tepkiler olabiliyor, ama bu tepkiler geçici ve gerçek tepkiyle çok farklı.
1: Evet. Ve kontrol altındasınız. Yani siz aynen diyorsunuz ki çocuğum aşı oldu, ateşi biraz yükselebilir, biraz gece uykusuzluğu olabilir. Kontrol altındasınız. Aniden çok daha yoğun, çok daha büyük boyutlu bir hastalığı yaşamaktansa küçük doz bir hastalığı yaşamak, ona tecrübe kazanmak vücut için çok faydalı.
0: Yani şöyle siz düşünün, cansız olanı veya işte canlısı ama etkisiz hale getirilmiş bir virüs bu kadar tepki yapıyorsa gerçeğiyle karşılaştığı zaman ne olacak?
1: Evet. Dolayısıyla biz bilmek her zaman iyidir diyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Bilelim, heybemize bilgi, ya da vücut da aynısını söylüyor. Bilmek iyidir. Ben bunu tanıyorum. Karşılaştığım zaman da ne yapacağımı biliyorum. Ama
0: kesinlikle
1: bu arada da bir o karşılaşma anında vücudun bağışıklığının güçlü olması vesaire gibi etkenler de söz konusu. Aşıların koruyuculuğundan da biraz bahsedelim. Her aşı ilgili hastalığa karşı %100 korur mu çocuğu?
0: Şimdi bazı aşılar hayat boyu koruma sağlayabiliyor. Ama bazı aşılar belirli aralıklarla tekrarlanması söz konusu. Mesela hepatit aşıları. Bunlar genellikle 5 yıl

0: bir tekrarlanması gerekebiliyor. Ama bütün insanlara tekrar edilmiyor. Yani mesela ben sağlık çalışanı olarak her yıl bir testten geçiyorum ve bu testte eğer benim bağışıklığım zayıfladıysa senin tekrar aşı olman lazım deyip aşımı tekrar oluyorum.
1: Siz riskli bir gruptasınız.
0: Çünkü biz riskli grubuz. Evet. Veya diyelim ki hani bazı gruplar mesela hani gıda ürünlerinde çalışıyor, bazı hastalıkları insanlara bulaştırabiliyor. Bunlar da çok riskli bir grup sayıldığı için onlar da kontrolleri yapılarak şöyle bir bazen aşı tekrarı yapılabiliyor. Hepatit açısından diyorum. Ama bazı diğer hastalıklar mesela hani çocuk felci. Bir kere zaten aşılandın mı artık bunu bir daha hayat boyu tekrar etmezsin. Ya da rota aşısı. Rota aşısı olduğun zaman elbette senin için bir koruma sağlıyor ama %100 koruma sağlama söz konusu değil. Sadece hastalığı daha hafif atlatmanı sağlıyor. Yani ileride ben aşı oldum ama hastalığa yakalandım. Yakalanırsın ama daha az bir tepkiyle.
1: Daha hafif atlatırsın. Mesela su çiçeği. Aşısı olduğu halde su çiçeği geçiren çok çocuk
0: aynen,
1: var ama çok
0: hafif. Tekrar olabiliyor ama hafif atlatıyor ve bir şekilde bitiyor.
1: Geçiriyor. Bu aşılar içinde belki de en fazla konuşmamız gereken 3 aşı var. Biri verem aşısı. Diğeri kızamık aşısı. Diğeri ise aşıyla sahneden, tarihten sildiğimiz çocuk felci. Hangisinden başlamak isterseniz buyurun lütfen.
0: Yani hangisini isterseniz. Şöyle, tüberküloz aşısı, ben hikayesini çok seviyorum. Tesadüfen, hani benim ismim çok zor, Türkiye'de çok bilinmiyor. Ama verem aşısını araştırırken aslında bu aşıyı Türkiye'de yapan bir doktor var ve onun adı Vesim. Soyadını hatırlamıyorum ama Almanlarla birlikte Abdülhamit zamanında desteğiyle aslında Alman bilim adamını Türkiye'ye getiriyor ve Türk bilim adamıyla birlikte işte bu aşının yapılmasını sağlıyorlar ve Türkiye'de de üretiliyor. Yani aşılar aslında Türkiye'de eskiden burada üretiliyordu.
1: Evet, şimdi şöyle, biz yerli aşımızı yaptık diye seviniyoruz ama aslında bu bizim için bir ilk değil. Daha önce de kendi aşısını
0: kesinlikle
1: yapan...
0: yıllar önce 100 sene önce bile Türkiye'de bu aşılar üretiliyordu ve buradan dünyaya ihraç ediliyordu. Bu yüzden bu hani yapılması, hani biz bu teknolojilerden hani belki biraz geride kalınmıştı ama şu an tekrar bunlar kazanılıyor ve bildiğim kadarıyla hatta 4-5 sene önce katıldığım bir kongrede Ankara'da aşı kongresiydi, denildi. Biz bütün aşıları Türkiye'de üreteceğiz. Daha korona bile yoktu o zaman. Ve gerçekten bakıyoruz yavaş yavaş bu konuda işte ilerleniyor. Çünkü bu ekonomik olarak da önemli.
1: Çok, dışa bağımlılık açısından da önemli. Şimdi aşıyı konuşurken bakın ne kadar önemli olduğunu söylüyoruz. Çocukların gelişimini, büyümesini, sağlıklı olmasını sağlıyor. İşte bir çocuk felcinden bahsedeceğiz birazdan. Ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkum kalabilirsiniz. Ama siz bu aşı için, çocuklarınızı koruyacak aşılar için dışa bağımlısınız. Yani burada bu bağımlılığı kırmak aslında çocuklarınızın geleceğine sahip çıkmak anlamına da geliyor.
0: Kesinlikle. Hem de aşı yapılacak olan insanların komplo teorilerini biraz daha azaltmış oluyorsun. Yok işte bize işte aşı aracılığıyla yok
1: DNA
0: işte bilmem ne
1: yüklüyorlar.
0: Yüklemişler. İşte yok çip yüklemişler. İşte bizi robot gibi hareket ettirecekler. Tabii bunlar hepsi saçma. Mümkün değil olması. Ama hani bunları da azaltmış oluyorsun. Kardeşim bu aşı işte bak Türkiye'de yapılıyor. Kendi gözümüzün önünde yapılıyor. Ve içinde hiçbir şey yok.
1: Sadece
0: aşını
1: aşı.
0: Yap kurtul. İşte dediğin gibi polio aşısı. Yani ikinci ve dördüncü ayda iğne olarak yapılıyor. Sonra altıncı ayda oral olarak bir de 18. ayda gene oral olarak verilmekte. Bu aşıyı olduktan sonra böyle bir çocuk felci gibi çok kötü bir hastalıkla yakalanmanın önüne geçmiş oluyorsun ve kurtuluyorsun. Sekel kalan birçok insan var. Dediğin gibi tekerli sandalyede kalan insanlar var. Ve bunu tek bir aşıyla kurtulabiliyorsun. Niye yapmayalım?
1: Evet. Gelelim kızamığa. O da çok konuşuldu.
0: Kızamık aslında yani yüzde başlayan önce bir ateş söz konusu oluyor. Sonra yüzünden işte boynuna ve sonra vücuda yayılan küçük noktalar şeklinde olan bir hastalık gibi. Genellikle ağır geçiyor. Özellikle ateşli dönemi atlatmak ve işte bu döküntülü şey ve çok bulaşıcı bir hastalık. Türkiye'de artık çok nadir. Sadece belki 10 sene önce hani Suriyeli kardeşlerimiz Türkiye'ye geldiklerinde onlar aşılanmadığı için ülkelerinde bir yükselme söz konusu olmuş. Artış oldu. Ek bir aşı yapıldı Türkiye'de ve bence artık gene artık çok az karşılaşıyoruz. Yani gene üstüne gelinmiş.
1: Kızamıkla ilgili çok komplo teorisi var. Biraz önce komplo teorilerinden bahsettiniz. Çocuklarda üreme fonksiyonlarını, yani yetişkinlik döneminde üreme fonksiyonlarını olumsuz etkileyeceği, işte içinde cıva olduğu, cıvanın kanserojen olduğu, vücutta biriktiği, atılmadığı vesaire gibi açıklamalar var ki

0: Kaşların içindeki cıva belki aşı reddi için çok önemli bir sebep. Onu da konuşabiliriz. Kızamık aşısına bakış açınız nedir Veysim Bey?
1: Ya elbette çok önemli bir aşı. Bir de tek başına yapılan bir aşı değil. Yani üçlü olarak. Yani kızamık yapıyorsun, kızamıkçık yapıyorsun, bir de kaba kulak yapıyorsun. Üçü de çok önemli hastalık. Yani kaba kulak gene hani her iki çenemizin ciddi bir şekilde enflame olması, tükürük bezlerimizin de hatta nefesin bile kesilebileceği bir hal alabiliyor. Ciddi işte ateşlerin yapıldığı, o yüksek ateşlerle birlikte eğer enfertiliteden bahsedecek olursak işte o yüksek ateş kısırlığa aslında meydana açmış olabiliyor. Bu yüzden bunları azaltmak elbette çok önemli. Bu hastalıkları görmek, aşısız bir şekilde görmek gerçekten çok zor. Özellikle bazı insanlar, şimdi her insan aynı immün sisteme sahip değil. Yani aynı bağışıklık sistemi güçlü değil. Bazıları çok ciddi bir zarar görebiliyor. Bazıları evet ben atlattım, hafif atlattım. Evet senin bir, öyle bir şansın var ama bunun bir garantisi yok.
0: Herkes böyle geçirmiyor.
1: Aynen. Yani ben bunu geçireceğim. Aynı şey koronada da yaşadık. Ya ben işte bana bir şey olmaz, bana bir şey olmaz deyip şu an aramızda olmayan o kadar insan var ki. Dalga geçerek.
0: Bu aşı konusunda aşıyı reddedenler şöyle bir sav ileri sürüyorlar. Hastalıktan bir şey olmaz. Çocukluk dönemi hastalığıdır. Çocuğun bağışıklığı güçlüdür. Çocuk aşıya dirençlidir. Çocuk hasta olsa da bunu atlatır. Ben aşı olmasını istemiyorum. Biraz önce söylediğiniz o metabolizma ve bağışıklık sistemi ilişkisi üzerinden hareket edersek, aşı reddiyle karşılaştığınızda, yani bir aile karşınıza çıktığında siz ona aşı takvimi önerdiğinizde, ben çocuğumun aşı olmasını istemiyorum dediğinde nasıl cevap veriyorsunuz?
1: İşin komik tarafı diyeyim, hani bunu yapan insan, söyleyen insan gerçek hayatına baktığında o kadar farklı şeylere maruz kalıyor ki, hani jivaya mı bahsedelim, işte bakıyorsun 2-3 tane paket sigara içiyor çocuğun önünde. Bakıyorsun işte alkolünü ciddi bir şekilde içiyor. Ya da böyle ya da böyle. İşte birçok zararlı şeyi çok rahat yapıyor. Ama geliyor 0 bilmem ne mikronluk bir şeye takılıyor. Bu çocuğumun hayatını mahvedecek. Sen diğer şeyleri de niye düzeltmiyorsun o zaman? Yani bu biraz şey çelişkisiz oluyor. Bir de birçok şeyi kulaktan duyma. Yani bizim öyle bir şeyimiz var. Mesela son dönemde bazı hastalarda böyle ukalalık derecesine gelecek şekilde ben bunu doğru bilmiyorum. Niye bulmuyorsun? Hani 12 sene mi okudun? Benim haberim yok. Madem biliyorsun niye bana geliyorsun? Yani işte ben bunu böyle okudum. Okuduğun şeyin doğru olup almadığını nereden biliyorsun?
0: Biraz
1: yani
0: internet şey cahili diyelim ona, bize hepimiz için söyleyelim. İnternette okuyoruz. Astarını bilmeden, araştırma yapmadan, yetkili kişilere sormadan maalesef karar sahibi oluyoruz.
1: Kesinlikle ve maalesef bu bazı meslektaşlarımız tarafından biraz dedikleniyor. Yani başka bir doktora gidiyor. Aa bak bu çocuğunuzda bu vardır. Nasıl görünmedi? Veya işte yok işte bu ilacı kesinlikle verme, çok çok zararlı. Ama mesela ben çok şahit oldum. Zararlı dediği ilacın piyasadaki farklı ismini yazıp veren.
0: Etken maddesini bilmiyor.
1: Aynı ismini etken takılmış. Madde. Aynı etken madde, sadece bu ismi alıp diğer ismi koymuş.
0: Pek çok muadili ürün var.
1: Aynen bu yüzden bazı şeyler gerçekten, yani bir şeyi hükmetmek için.
0: Siz doktor olarak bize gülüyorsunuzdur tabii.
1: Aynen yani ben dini bir fetva vereceğim zaman gerçekten alim olmam lazım. Evet, aynı şey tıp için de geçerli. Birçok şey için. Ben şimdi gelip bir füze üretemem. Batırırım ya da şey. Aynen yani herkes kendi işini yapmalı. Doğru. Çünkü biz yıllarca bu iş için okuduk ve hala her şeyi bildiğimizi iddia etmiyoruz.
0: Hala kendinizi güncellemeye devam ediyorsunuz. Aynen. Bir de tabii şimdi hiç çocuğuna aşı yaptırmamış bir grup var. Çocuğu belli bir yaşa gelmiş şu anda bizi dinleyen. Bebekli aileler de var ama çocuğu biraz büyümüş aileler de var. Geç mi kalıyoruz? Aşı için bir son tarih var mı? Yani çocukluk döneminde aşılara eksik kalmış olanlar ileride ne yapabilir, çocuklarını nasıl tamamlar?
1: Ya bazı hastalıklar belirli bir yaştan sonra olasılığı çok azalıyor. Ama bazı hastalıklar hayat boyu karşımıza çıkabiliyor. Mesela hepatitler hayat boyu karşımıza çıkabiliyor. Yani bir hepatit dediğin zaman çok basit dediğimiz şey aslında karaciğer nakline ve ölümle sonuçlanabilen bir şey. Yani hepatit nereyi etkiliyor? Karaciğeri etkiliyor. Ne oluyor? İşte bütün vücut sararıyor. Karaciğer enzimleri ciddi bir şekilde yükseliyor. İşte kusmalar, düşmeyen ateşler ve böyle enzimler yüksek olduğu için zaten ilaç da vermekte tereddütte kalıyorsun, veremiyorsun ve haliyle bu en ciddi organımızlardan biri. Evet. İflas ediyor. Ama çok basit bir şekilde 5 yılda bir bu aşıyı yaptırarak tamamen bunun üstesinden çok basit bir şekilde geçebiliyorsun.
0: O zaman biz de yetişkin olarak özellikle hepatitler konusunda kendimizi bir de riskli grupta görüyorsak, çok fazla insanla temasımız varsa bir baktırmak lazım enzimlere, bir bağışıklığımıza, hepatit bağışıklığımız ne durumda diye bir baktırmak da faydalı.
1: Tetanoz gibi, o da belirli bir mesela, o da mesela 10 yaştan sonra eğer bir yaralanma söz konusu olursa tetanozu tekrar etmek gene gerekebiliyor.
0: Yani aslında aşıları...
1: Bazı aşılar yani hayat boyu belirli aralıklarla tekrarlanabilir. Bazıları belli bir yaştan sonra artık yapmasan da oluyor.
0: Kim bilir, çocukluk dönemi aşısı elimizde kartla takip ediyoruz. Kimisi ise artık yetişkin oluyoruz ve bizim kendi bilincimizle, farkındalığımızla devam ettirmemiz, yaptırmamız gereken aşılardan oluyor. Bunların içinde bir çocuklara grip aşısı vurulur mu diyerek tam da bu mevsimde sorayım, böyle bitireyim.
1: Tamam. Sohbeti. Grip aşısı gene mevsimsel yapılan, her yıl tekrarlanan bir aşı ve her yılda yapılan aşı o yıla has olan bir aşı. Yani ben 2 yıl önce üretilmiş veya 1 sene önce üretilmiş bir aşıyı kullanırsam bana fayda sağlamaz. Çünkü belki bu sene biliyorsun gripler 10 bin onlarca grubu vardır. Ve hangi grup en çok bu sene tahmin edilerek ve aslında bazı vakalar bu yüzden geç çıkıyor.
0: Evet, ilk vakalar tespit
1: edilip ona göre. İlk vakalar tespit edilip ona göre aşı üretiliyor ve o şekilde genellikle yapıldığı zaman o sene çok daha rahat geçiriyor. Herkes mi yapmalı? Elbette hayır. Ama bazı gruplar, mesela astımlı hastalar, kalp hastalığı olan, sık sık hastalanan çocuklar elbette yapmalı.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum Esin Bey. Tekrar görüşmek üzere.
2: Bebeğimle mutluyum. Reklamlardan sonra devam edecek.

0: Şimdi reklamlar.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Bebeğimle mutluyum. Devam.

0: devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Şişli Amidiyet Fal Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Ekin Pasinlioğlu bizimle birlikte. Ekin Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun, teşekkürler size de.
0: Bugün çocuklardan konuşacağız. Aslında çocuklar demeyelim, 0-1 yaş dediğimizde biraz daha bebek tanımını kullanmak doğru olacak herhalde. Bebeklerde beslenme ve bu dönem için doktorların önerdiği takviyelerden bahsedeceğiz. Annelerin ciddi anlamda kafa karışıklığı yaşadığı, kullansam mı kullanmasam mı dediği markalarında bu anlamda annelere hem biraz tanıtımla, biraz sosyal medyayla daha kolay ulaştığı bir alandan bahsediyoruz. Bir kere biz 0-1 yaş bebeğin beslenmesini nasıl başlatıyoruz?
1: Evet, öncelikle hepimizin tahmin ettiği gibi anne sütü çok değerli, çok kıymetli bebeklerimiz için. Bu anne sütü hem bebeklerin bağışıklığını koruyucu hem birçok hastalıktan koruyucu etkilere sahip. Bebek doğar doğmaz ister sezeryanla ister normal doğumlu olsun, olabilecek en kısa sürede bebeği anne memesine koyarak bir an önce o ilk sütün, kolostrum dediğimiz ilk sütün alınmasını sağlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Ve olabildiğince ne kadar çok emzirirse anne o kadar iyi bebek için. Yani ilk başta özellikle ilk bir ayda bebek istemiyorsa bile, ağlamıyorsa bile en az 3 saatte bir, hani gece uyuyorsa uyandırarak, hı hı, gün içinde uyuyorsa uyandırarak mutlaka emzirmek gerekiyor. Ama bunun dışında da bebek her istediğinde, her ağladığında memeye tutmak ve olabildiğince onu anne sütüyle doyurmak en büyük amacımız ilk bir ayda özellikle.
0: Peki bir parantez açalım buraya. Anne sütü deyince annelerin çok sorusu var. Bir kere her annenin sütü bebeğine yeter mi? Yani en büyük sorumuz bu. Doyuyor mu acaba? Ya bu kadar çok ağlıyor. Daha yeni emdi, yine ağlıyor. Emiyor, sonra gazı oluyor. Gaz sancısından bu sefer ememiyor. Ağlaması bitmiyor. Bu böyle bir kısır döngüye dönüşüyor sanki. Siz de bir annesiniz. Bu anlamda da belki kendi tecrübelerinizi de katarak bize neler söylersiniz?
1: Şöyle, klinik anlamda yani çocuk doktoru olarak tıbbi anlamda anne sütünün bebeğe yetmemesi gibi bir durum çok çok çok nadir karşılaştığımız, hani belli durumlarda annenin belki sütünün kesilmesiyle olabilecek şeyler. Ama biz günlük rutinde klinikte bir annenin sütünün bebeğe yetmediğini hiçbir zaman neredeyse düşünmüyoruz. Bebeğin ağlaması ilk bir ayda çoğunlukla açlıktan, ama bunun yanında yani anne sütünü sadece doyurucu olarak düşünmemek gerekiyor. Anne ile bebek arasında duygusal bağ kurmada, güven duygusunu sağlamakta birçok şeyde etkisi var. Onun için sürekli memeye tutarak beslemek gerekiyor. Evet, her beslenmeden sonra gazını çıkarmak mümkünse sırtına pat pat vurarak rahatlatmak bebek için çok iyi olacak. Ama yeni emmiş olsa bile yine bir saat sonra tekrar, hı hı, bebek gerçekten annesi isteyebilir. Bunu sadece doymak olarak dediğim gibi düşünmemek gerekiyor. Aynı zamanda duygusal bir açlık da var o bebekte. Hani annesine sürekli bağlanmak ve onunla sürekli temas halinde olmak istiyor. O yüzden her istediğinde, her ağladığında mutlaka memeye tutmak gerekir. Özellikle ilk bir ayda.
0: Bir de tabii çok büyük bir mide kapasitesi varmış gibi düşünüyoruz. Ya işte yarım saat emdi, bir saat emdi. Halbuki kadar emdi, ne kadarını yutabildi, ne kadarını dışarı çıkarttı. Midesi zaten çok küçük. Belki doyduğunu hissetti. Sonra çok çabuk acıktı. Bunlar bilemediğimiz şeyler. Dolayısıyla biz prensip olarak bebek her ağladığında acıktığını düşünerek onu emzirmeliyiz. Doğru bir cümle mi bu?
1: Evet, çok doğru bir cümle ve çok güzel bir yere parmak bastınız gerçekten. Şimdi anneler şöyle zannediyor, işte doyurayım, vereyim, vereyim, süt vereyim, ama aslında bebeğin midesi o kadar küçük ki en başta böyle bir ceviz tanesi kadar neredeyse, sonra gittikçe büyüyor. Hani bir aylık bir bebeğin bile midesi bir su bardağı kadar sadece. Onun için çabuk doyması da hani beklenen bir şey. Burada önemli olan şey şu, bebekler genellikle ilk bir ayda özellikle memeyi emerken uyuyakalıyorlar ve uyuyakalmayla aktif bir emme süreci gerçekleştiremiyor aslında bebek. Anne de yorgun, fark edemiyor olabilir, anlayamıyor olabilir. Hani bu çocuk 40 dakikadır memende diye düşünüyordur ama aslında bebek çok zayıf emiyordur. Özellikle ilk günlerde emmeyi çok iyi bilmedikleri için çok daha uzun bir süre geçirmeleri gerekiyor doymaları için. Şu önemli, ilk memeyi emme sırasında ilk başta gelen süt su oranı daha yüksek, yavrum daha düşük bir süt. Ama ilerleyen dönemlerde bebek emmeye devam ettikçe sütün daha yağlı, daha doyurucu, daha yağ şeyi
0: oranı yüksek.
1: Daha yüksek. Evet, ve doyurucu kısmını aldığı için aslında o son kısmı aldığında bebek doyabiliyor. Ama biz bu 5-10 dakika emzirip bırakmalarla bebeğin doyduğunu düşünürsek yanlış bir düşünceye kapılmış oluruz. O sondaki sütü almaları çok önemli, yağlı kısmı.
0: O ilk kısmı susuzluğunu gidermek, ikinci kısmı açlığını gidermek gibi tanımlayabiliriz belki.
1: Evet, evet, çok güzel bir yaklaşım olur bu, doğru bir yaklaşım.
0: O zaman doydum diyene kadar, yani kendisi memeyi bırakana kadar emzirmeye devam ediyoruz. Şimdi bu ilk bir hafta gelen kolostrum, bu çok kıymetli bir süt dediniz. Bu sütün fazlası, eğer fazlaysa saklanabilir mi? Mesela sosyal medyada çok görüyoruz, bu sütü ziyan etmeyin, bebeğinizin bağışıklığına katkı sağlar. İleride bebeğiniz hasta olduğunda bundan kaşıkla bile verseniz iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz der kimileri. Doğru mudur bu?
1: Şöyle, kolostrumun çok kıymetli olduğu doğru ama ne kadar taze bu çocuk bunu alırsa o kadar iyi. Yani o kolostrumu alıp saklamak çok doğru bir yaklaşım olmayabilir. Hani yanlış bir şey değil ama zaten bebek onu emiyorken, o kolostrum geliyorken bir an önce onu vücuduna alması çok önemli. Ama tabii ki biz sütü sağıp dışarıda oda sıcaklığında, buzdolabında veya buzlukta 3 aya kadar saklayabiliyoruz. Hani tabii ki de saklayıp sonra vermekte bir sıkıntı yok. Ama taze gelmişken
0: önceliğimiz
1: tabii daha güzel olur.
0: Önceliğimiz anında emzirmek olacak. Peki ne kadar devam edecek anne sütü? Bebek için ne kadar yeterlidir ve ne kadar, hangi zamandan itibaren, hangi aydan itibaren artık biz su vermeye ya da ek gıdayı konuşmaya başlayabiliriz?
1: Şöyle, ilk 6 ay herhangi bir sıkıntı yoksa, annenin emzirmeme gibi bir durumu yoksa, ilk 6 ay mutlaka sadece anne sütü diyoruz. Tabii anne sütünün olmadığı durumlarda mutlaka mamadan destek alıyoruz. 6 aydan sonra ek gıdaya başlayabiliriz. Aslında kaynaklar şöyle söylüyor: 4. aydan önce, 6,5 aydan sonra olmayacak şekilde ek gıdaya başlanmalı. Ama en uygun zaman 6. ay. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Bu tam olarak tamamlayıcı beslenme, ek gıda. Yani bu bebeğin yine ana öğünü, karnını doyuracağı besin anne sütü veya mama. İlk aşamada, ilk bir ay özellikle verdiğimiz her şey deneme, tadına bakma, çocuğun tepkisini ölçmek üzerine kurulu. Yani çocuğu doyurmaya çalışmak, bunun için ağzına işte haşlanmış sebzeleri tıkmak, bunu yemedi daha çok vermeye çalışmak asla değil. Çünkü midesi çok küçük ve ana öğünü dediğim gibi anne sütü. Ama denemelere özellikle en uygun zaman 6. ay olacak şekilde başlıyoruz.
0: Nasıl başlıyoruz? Nasıl başlıyoruz? Yani emzirdikten sonra mı tadına baktırıyoruz? Açken mi veriyoruz? Burada bir prensibimiz var mı? Ve ilk gıda ne olmalı genelde?
1: Şöyle, haşlanmış sebzelerle başlamayı tercih ediyoruz. Çünkü meyvelerle başlandığında o tatlı şey hoşlarına gidiyor ve sebzeyi bu sefer reddedebiliyorlar. O yüzden sebzelerle başlamak daha uygun. Diğer soru neydi, affedersiniz?
0: Başlayacağımız ilk sebze ve bu arada aç mı tok mu olacak? Yani emzirdikten önce mi sonra mı vereceğiz?
1: Evet, şimdi bu tam deneme süreci olduğu için bebek ne çok açken ne de yeni emmişken, çok tokken olmaması gerekiyor. Yani bebek emmiş, üzerinden bir saat gibi bir süre geçmiş, ondan sonra haşladığımız bir sebzeyi denemeyerek başlayabiliriz. Genelde 3 gün kuralıyla ilerliyoruz. Hani ilk başta o mevsimde hangi sebzeler varsa, kabak olabilir, patates olabilir, havuç olabilir, mevsimine uygun sebzeyi haşlayıp 3 gün onu teklif edip alerji olmadığını görünce başka sebzeler ekleyerek devam edebiliyoruz.
0: En uygun öğün hangisidir Ekin Hanım? Yani bir kahvaltıyla mı başlamak lazım, yatmadan önce mi vermek lazım, denemek lazım? Çocuğun uyku durumunu bu noktada göz önünde bulundurmak mı lazım? Çünkü bazen çocuk uyku ihtiyacı içinde oluyor. Anne de hadi şunun tadına bir baksın diyor. Halbuki uykusuzluk huzursuzluğuyla reddediyor o sebzeyi. Burada bir düzen kurmak lazım mı?
1: Evet, şöyle, gün içinde aslında en keyifli olduğu anı yakalamaya çalışmak gerekir. Öyle söyleriz annelere. Yani çünkü her şey çok yeni bebeksin. İlk defa ağzına anne sütü dışında farklı tatta ve farklı küçürlükte diyeyim, farklı yapıda bir şey alıyor. Onun için keyfi yerinde olmalı. Oyununu oynarken oyun ortasında almak değil de keyfi yerinde ve karnı çok aç değil veya çok emmiş de değil, tam böyle keyifli bir anda yakalayıp denemelere başlayabiliriz bu şekilde.
0: Bunun dışında mesela paketli ürünler var çocuklara hazırlanmış. Cam kavanozlarda ya da toz halinde siz onu karıştırıyorsunuz. Bir mama kıvamına dönüyor. Bunlar da ek gıda olarak denenebilir mi? Ne önerirsiniz annelere?
1: Ben klinik pratiğimde paketli gıdayı hani hem bebeklik döneminde hem çocukluk hiçbir dönemde önermiyorum. Olabildiğince sağlıklı, mevsimine uygun sebze meyvelerle evde hazırlanmış temizliğine emin olduğumuz ürünleri teklif etmek her zaman daha faydalı olacaktır çocuk için. Ama tabii ki bazı durumlarda

0: zaman olabiliyor, yolculuk olabiliyor veya hazırlanamamış olabiliyor. Bir şekilde yani bir afet geçirdik, Allah korusun, bu tarz durumlarda hani mecbur kalınca tabii ki verilebilir, bebeğin aç kalmasından iyidir. Ama ön planda evde hazırlanmış sağlıklı besinler öncelikliyiz.
1: Gelelim yağ, tuz, şeker, bunlara. Bunlar ek gıdanın içinde olmalı mı? Olacaksa ne kadar olmalı? Bununla ilgili bir formül var mı annelere önerebileceğiniz?
0: Şöyle, bir yaş öncesinde tuz ve şekeri önermiyoruz tabii ki. Tuz, şeker, baharat, bunlar bir yaş öncesinde bebeklere sunduğumuz besinler değil. Yağı da şöyle yapıyoruz. Başta sadece sebze haşlaması şeklinde veriyoruz. 8. ay itibariyle, 9. ay itibariyle haşladığımız sebzelere minik bir zeytinyağı ekleyerek bu şekilde de teklif edebiliriz. Zeytinyağı zararsız ama tuz, şeker, baharat, onları bir yaş sonrasına saklıyoruz.
1: Bal için ne söylersiniz? Bal ve inek sütü.
0: Bal tabii, balın içinde botulinum toksini dediğimiz bebekler için toksik olabilecek bir gıda olduğu için bir yaş öncesinde kesinlikle önermiyoruz. En önermediğimiz besin bu olabilir. İnek sütü de yine aynı şekilde bir yaş öncesinde önermiyoruz. Hatta inek sütünü neredeyse, yani inek sütü yerine bir yaşından sonra da çocuğun peynir, yoğurt, ayran, bunları tüketmesi çok daha faydalı onun için. Çünkü hem sıvı bir şey olduğu için midesini dolduruyor, çok tüketilmesi kabız sebep olabiliyor. Demir eksikliği anemisine sebep olabiliyor. Onun için bir yaştan önce zaten vermiyoruz. Bir yaştan sonra da daha çok yoğurt, peynir gibi ürünleri tercih ediyoruz yerine.
1: Gelelim kıvamına. Şimdi bazı anneler çorba yapıyorlar diyelim. O kadar pütürsüz oluyor ki. Bazen köfteyi bile pütürsüz yapmayı başarabiliyorlar. Sonrasında çocuk günlük hayatta pütürlü bir şey ağzına geldiğinde bunu atıyor. Kimi anneler tamamen pütürsüz verirken, kimileri de önüne sebzeleri koyuyor. Kendisi eliyle alsın yesin diyor. Buradaki yol haritamız ne olmalı?
0: Burada farklı görüşler var tabii. Bu bebeğin önüne koyup tamamen kendisinin yemesini istemesi BLV dediğimiz yöntem, baby led weaning deniyor. Bu da denenebilir ama bazı avantajları, dezavantajları var. Ayrıca bir ayrıntılı konu. Biz ilk aşamada şöyle öneriyoruz annelere ek gıdayı anlatırken. Bebek o zamana kadar, 6. aya kadar sadece anne sütü aldı ve sıvı. Onun dışında bir şeyle karşılaşmadı. İlk başlarda pütürlü, yani pütürlü de verilebilir ama anne korkuyorsa, daha yavaş ilerlemek istiyorsa blenderdan getirilmiş, böyle püre haline getirilmiş şekilde verebilir. Ama bunu çok kısa bir sürede, yani nasıl söyleyeyim, belki 2 hafta gibi bir sürede bir an önce haşlanmış ve sadece çatalla ezilmiş şekilde pütürlü kıvamda verilmeye başlanmalı. Çünkü dediğiniz gibi bu süreç uzadığı zaman, bu pütürlü gıdayla bebeği tanıştırmadığımız zaman ileride beslenme sorunları, yutma problemleriyle karşılaşabiliyoruz. Yani belki 1-2 hafta gibi kısa bir süre sadece püre, sonrasında hemen çatalla ezilmiş bir şey. Hatta 9. ay itibariyle, 8.5-9. ay itibariyle bebek oturabiliyor ve kendi elini tutabiliyor. Parmak gıdalar deriz. Parmak gıdalarla bebekleri tanıştırırız. İşte adı üstünde, parmağı kadar minicik bir havuç, patates eline vererek hani onu ısırması, kendi kendine yemesini de teşvik etmek önemli bu aşamada.
1: Peki ek gıda ile beslemede biberonun yeri nedir?
0: Biberonu biz genel olarak hiç önermiyoruz, desem yeridir. Hele ki 2 ayın altındaki bebeklerde mama verilecekse, bu durumlarda da biberonla değil kaşıkla veya bardakla veya enjektörle, şirinlerle dediğimiz şekilde verilebilir. 2 ayın altında özellikle biberon en sık kullanımları meme reddine çok sık sebep oluyor. Onun için biberonu olabildiğince hayatına sokmadan, olabiliyorsa kaşıkla ve bardakla besinlerin sunulmasını öneriyoruz annelere.
1: Tabii bu anneler açısından bakıldığında hani o emme refleksi sanki tatmin olmuyormuş gibi geliyor. Biberon sanki o bebeğin doğasına daha uygunmuş gibi algılanıyor ama tam tersi, kaşık, şırınga,
0: evet,
1: bu noktada bardak daha çok ya da küçük kaplar tercih edilmeli. Peki bebeğin beslenmesinde bir problem olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Yani anne sütü alıyor olsun, ek gıdaya geçmiş olsun. Özellikle anne sütüyle ek gıda arasındaki dönemde bakıyoruz, o geçiş tamamlanmadığında bebeğin bir damak tadı oluşacak belki. O oluşmadığında bebek kilo kaybı gösteriyor. İşte anne sütü alırken yanakları tombul tombul olan bebek ek gıdaya geçiyor. Biraz da belki hareketleniyor. Aa, o yüz, o yanaklar süzülmüş yerine böyle sanki beslenme problemi var gibi başka bir çocuk gelmiş. Bu süreçte anneler çok üzülüyorlar.
0: Evet. Şöyle, şimdi ilk 6 ayda kilo alımı çok hızlı tabii. Günde ilk başlarda 30-40 gram gibi, sonra 20-30 gram gibi günde kilo alımını bekliyoruz. Ama bu kilo alım hızı yavaşlıyor 6. aydan sonra. Zaten hani işin oluru bu şekilde. Aynı zamanda tabii yeni ek gıdalar denenmesiyle de hani bir beslenmede değişiklik, dalgalanma olabilir ama burada zaten özellikle onun için vurgulamıştım. Asıl gıda yine anne sütü. Anne sütünü çocuk mutlaka alacak. Diğerlerinin yanında deneyerek devam edeceğiz. Bunun yanında çocuk hekimi kontrollerinde boy kilo takipleri yapılıyor çocukların. Günlük idrar çıkımı, gayta çıkımı, bunlar takip ediliyor. Bunlara bakarak yeterli büyüme sağlayıp sağlamadığını kontrol edebiliyoruz.
1: İlk 1000 gün çok önemli, çok kıymetli bebekler için. Anne karnında geçirdiği süre üzerine ilk iki yaş. Bu dönem içinde bebeklere mutlaka verilmesi gereken bir gıda var mı, ya da bir grup gıda var mı? Bunu sormak istiyorum. Dünyanın farklı yerlerinde farklı öğretiler var. Japonya'da bakıyorsunuz, çocukları arı sütüyle daha erken tanıştırıyorlar. Propolis'te daha erken tanıştırıyorlar. Ama bazı ülkelerde işte alerjen olduğu için uzak tutuyorlar gibi. Farklı kültürlerde farklı yaklaşımlar var. Biz bebeklerimizi büyütürken ilk bir yaşta, özellikle bugün ilk bir yaşı konuştuğumuz için soruyorum. Mutlaka şunu vermeliyiz dediğiniz bir şey var. Mutlaka bir meyve, mutlaka yumurta, mutlaka bir sebze ilave etmemiz gereken bir şey var mı?
0: Evet, şöyle çok güzel bir noktaya değindiniz. Yumurta bizim için çok önemli. Hem ulaşılması kolay, sindirmesi kolay, bebekler için çok iyi bir protein kaynağı. Yumurta mutlaka olmalı. Yoğurt özellikle ilk gıda başlangıç sürecinde hem probiyotik etkisi olması, mayalanması, hem özellikle anne kendi mayalıyorsa evde hazır yoğurtlar yerine, bunların probiyotik bakteri oranları daha yüksek oluyor ve daha sağlıklı oluyor. Yoğurt mutlaka olmalı. Sonra tabii sebzelerle tanıştırıyoruz bebekleri ve tahılları. Mesela mercimek, nohut, fasulye olsun, yulaf. Yulaf çok güzel bir gıda bebekler için. Ondan sonra farklı meyveler, avokado olsun. Avokado mesela lif oranı da yüksek, sindirilmesi de kolay, güzel bir gıda. Yani bütün çeşitliliği sağlamamız gerekiyor. Özellikle şunu şunu alsın. Yani olabildiğince her şeyden alsın bebek. Ama dediğiniz gibi yumurta, yoğurt özellikle bunlar çok önemli. Onlara özellikle dikkat ediyoruz alabilmelerine.
1: Yedi içti bebek, tabii ki bunları dışarı çıkartacak. Aslında o dışkılama sayısı, oranı, idrarın miktarı da bebeğin doyup doymadığını bize gösteriyor. Burada neye dikkat etmeliyiz diye artık yavaş yavaş röportajımızı da sonlandıralım.
0: Kaka çok değişebiliyor. Kakanın rengi, kıvamı bebekken böyle ilk başta siyah oluyor, sonradan sarıya dönüyor, yeşil oluyor, sonra normal bir renge geliyor vesaire. Ya farklı farklı gaytalar aslında normal olabilir anneye, aileye farklı gelse de. Önce bunu bilmek gerekiyor. İlk başlarda, ilk bir ayda özellikle bebeğin günde en az bir kere kakasını yapmasını önemli bir şey bizim için. 5-6 kez çişli bir kere de kakalı bez almalıyız altından. Hani yeterli beslendiğini görmemiz açısından. Sonrasında özellikle böyle 2-3 ay ile 9 ay arasında bebeklerin dışkılamasında bir seyrelme olabilir. Bazen 10 güne kadar kaka yapmayan bebekler görebiliyoruz. Bu bebeğin karın kaslarıyla hani popo kasları arasındaki iletişim bozukluğu diyeyim. Hani tam oturmamış bir sistemden kaynaklanıyor olabilir diyeyim. Bunda da panik olmamak gerekiyor. Böyle bir şey olabileceğini bilmek aile için önemli. 10 güne kadar kakasını yapmadığı olabilir. Hmm. Böyle bir durumda bebeği popodan uyarmak, ağızdan zeytinyağı içirmek gibi bir şeyi asla önermiyoruz. Onun yerine karnına böyle sadece masaj yaparak, saat yönünde karnını ovalayarak, dizlerini karnına böyle bastırıp çekerek, masaj yaparak rahatlamasını sağlayabiliriz. Bunun geçici bir süreç olduğunu, bebek büyüdükçe kendiliğinden geçeceğini bilirsek içimiz daha rahat olur. Evet. Bir de tabii anne de yediklerine dikkat edecek ve bebeğe özellikle mesela dediğimiz ya pirinç, lapa, bu tarz şeyler, hani bunlar bebeğin dışkılama sayısını azaltabilecek gıdalar. Sebze ağırlıklı beslenip suyunu, anne sütünü veriyorsak bebeğe hani çok karşılaşmayız bu durumla.
1: Yani anne sütü alıyorsa kabızlık pek de kurulan bir durum söz konusu olmuyor herhalde. Dikkat çekmiyor. Peki çok teşekkür ediyorum bugün için, aktardığınız bilgiler için. Bir gün özellikle sadece bebek neden kusar diye konuşalım. Bu çok önemli bir konu. Bugün ona giremedik ama önümüzdeki günlerde belki ondan da konuşuruz.
0: Tamam.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ekim Pasilinoğlu bizimle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ben Bebeğimle Mutluyum'da bugün iki önemli konuyu konuştuk. Özellikle ek gıdalar Bu süreci doğru yönetmek çocuğun ömür boyu beslenme alışkanlıklarını ilgilendirecek, etkileyecek. Bir diğer taraftan da aşı, kesinlikle aşı karşıtlığı.

konusunda harekete geçmeye çalışanlar, bu konuda bilgi almaya çalışanlar, önce aşının ne olduğunu ve nasıl faydası olduğunu, bebeğin sağlığına nasıl katkılar oluşturduğunu öğrenmeliler. Aşı karşıtlığında özellikle bazı katkı maddelerine, aşının içindeki bazı katkı maddelerine karşı çocuğun tepki gösterebileceğini düşünüyor aileler. Ama eğer aşı olmazlarsa da o hastalığa yakalanmaları durumunda ve hastalığı ağır geçirmeleri durumunda hakikaten çok ağır bedelleri olduğunu bilmeliler. Bu çok büyük bir sorumluluk. Çok iyi araştırmak gerekiyor. Aşı Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz karşılanan bir şey. Çocuklar için pek çoğu ücretsiz karşılanıyor. Bu çok büyük bir destek aileye. Dünyanın pek çok yerinde olmayan bir destekten bahsediyoruz. O yüzden lütfen çocuklarınızı aşılatmayı ihmal etmeyin. Programımızı kaçıranlar için tekrarının yarın saat 17'de olduğunu da hatırlatalım. Tekrar görüşmek üzere, sağlıkla, bebeklerinizle, mutlulukla, huzurla güzel bir hafta sonu geçirin diyelim. Görüşmek üzere efendim, hoşçakalın. Bebeğimle mutluyum.

0: şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.

0: Saatlerimiz tam 13'ü gösteriyor. Hafta sonu haberleriyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Mehmet Aydın. Eski MİT görevlisi Kaşık Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri cezaevinde yaşamını yitirmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturma bugün Fetika 1 işlemiyle devam ediyor. TGRT Haber muhabiri Nermin Geyik de o noktadan gelişmeleri aktaracak. Nermin.
1: Evet, eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu için Fetika 1 kararı verilmişti. O Fetika 1 kararı bugün uygulandı. Kozinoğlu'nun mezarı açıldı. Hem savcı buradaydı, hem 3 olay yeri inceleme ekibi aracı bu noktadaydı. Mezarın çevresine, çünkü mezar açılacak, örnek alınması için ilk önce branda çekildi ama şu dakikalar itibariyle o brandanın mezarın başından kaldırıldığını görüyoruz. Kameraman arkadaşım Yusuf
2: civarında yapılmaya başlandı. Bir saate aşkın bir süredir de devam etti. Ama dediğim gibi an itibariyle artık o çadırın kalktığını görüyoruz bizler. O mezarın çevresine sarılan çadırın artık kalktığını görüyoruz bizler. Ama mezarın başında elbette ki hala hem olay yeri inceleme ekiplerinin olduğunu da söyleyebiliriz. Peki neler yapıldı, neler olacak artık bugünden sonra? Şimdi 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan bir heyet Kaşık Kozinoğlu'nun mezarının

0: noktasına geldi. Kemik toprak örnekleri alındı bu noktada ve o kemik toprak örnekleri artık işlemler bitince adli tıpa götürülecek diyebiliriz ama bu noktada artık işlemlerin bitmiş olduğunu tahmin ediyoruz. Hem o brandanın kaldırılmasıyla birlikte hala bu noktada bir kalabalık var ama cenaze aracının da buradan ayrıldığını söyleyelim. Dediğim gibi o brandanın çekildiğini de söyleyelim. Hatırlarsınız yayının başında mezarın başında duruyordu. Cenaze aracı tam o sırada da mezarın çevresi kapatılıyordu. Ama işte o cenaze aracı bölgeden ayrıldı gördüğünüz üzere. Şu anda kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk gösterecek sizlere. İşte bu cenaze aracı mezarın hemen başında duruyordu. İşlemler başladığında artık ama branda çekildi. Cenaze aracı bu noktadan ayrılıyor artık. Örnekler adli tıpa gidecek. Adli tıpta incelenecek. 15 yıl sonra mezarı açıldı. Kaşif Kozinoğlu'nu görüyorsunuz. Şu anda cenaze aracı bölgeden ayrıldı. İstanbul Ümraniye Kocatepe mezarlığından ayrılmış durumda. Neler yapıldı? Yine kemik toprak örnek alındı. 15 yıl sonra açılan mezardan doku örnekleri alındı. Cezaevinde üçüncü bir kişi tarafından mı bir müdahale oldu? Kozinoğlu bu yüzden mi hayatını kaybetti? İşte artık bunlara bakılacak. Yoksa doğal ölüm mü gerçekleşti? 15 yıldır şüpheli olan bu ölümün ardındaki sır perdesi artık aralanacak. Yine söyleyeyim saatler 11:20 civarında başladı. Fetika bir işlemleri bir saate aşkın bir sürede sürdüğünü söyleyebilirim. Mezarın başında hala kalabalık var ama tekrar söyleyeyim en sıcak gelişmelerden biri. Bir anda kaldırıldı artık mezar başındaki cenaze aracı bu noktadan ayrıldı. Yine savcının bu noktadan ayrıldığını söyleyelim. Kocatepe mezarlığında hareket hala olsa da artık bu noktada mezarın eski haline getirilmeye başlandığını düşünüyoruz bizler. Mezarın eski haline getirilmeye başlandığını düşünüyoruz. Bizler artık mezardan alınan o örnekler incelenecek diyebilirim. Ve 15 yıldır Silivri cezaevinde hayatını kaybeden ve ölümü kayıtlara kalp krizi olarak geçen Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün ardındaki sır perdesi. İşte bu mezardan İstanbul Ümraniye Kocatepe mezarlığındaki kabrinden alınan örneklerin adli tıpta incelenmesinin ardından da sır perdesi aralanacak diyelim ve sözü stüdyoya bırakalım.
1: Evet, adli tıp çok önemli bir kurum. Adli tıp uzmanı Profesör Doktor Nevzat Alkan şimdi konuğumuz. Bu önemli konunun detaylarını kendisiyle konuşalım. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi yayınlar diliyorum.
1: Biz yayınlarımızda Fetika 1'i anlatmaya çalıştık. Ondan sonraki süreci anlatmaya çalıştık ama bu işi en iyi anlatacak kişilerden bir tanesiniz. Adli tıp uzmanı olarak Fetika 1 işlemlerinde neler gerçekleşir anlatır mısınız?
2: Şimdi Fetika 1 işlemleri Türkiye'nin yıllardır yaptığı bir işlem. Çünkü Türkiye'de otopsi sayıları batıya göre daha az. Öyle olunca sonrasında mezar açma Türkiye'de daha çok gerekiyor. Ve Fetika 1 dediğimiz durum bu. Ama şimdi bu dönem daha farklı bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü Fetika 1 dediğimiz işlemler normalde Türkiye'de şu şekilde yapılıyor. Yani her hafta birkaç kere yapılan işlemler bunlar. Mesela birisi vefat ediyor. Sonra birisi meydan ortaya çıkıp babamdır, annemdir, akrabamdır deyince nesep tayini için açılıyor.
1: Evet.
2: Çünkü miras için falan babalık tayinleri falan önemli. Artı hatırlarsanız Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı. Yaklaşık 10 sene sonra acaba gömülen o muydu diye Karacaahmet mezarlığında. Turgut Özal'ın mezarı açıldı ama zamanında otopsi yapılmamıştı ona. 93 senesinde vefat ettiğinde otopsi yapılmamıştı. Şimdi çok farklı bir durumla karşı karşıya son iki oldudur. Otopsi işlemi yapılmış kişilerin mezarları açılıyor. Bu şimdi dünya açısından da bir örnek olacak. Çünkü dünyada bu tek olan bir şey değil. Hı hı. Zaten dünyada mezar açma işlemleri çok yapılan işlemler değil. Otopsi daha çok yapıldığı için mezar açma bir tek savaş yerlerinde yapılıyor. Toplu mezarlarda 50 cenaze oluyor. Hani kim diye tespit edip mezar cenazeleri ailelerine vermek için. O nedenle bugünkü olay çok önemli bir olay ve üzerinde hakikaten çok tartışılacak da gözüküyor.
1: Peki, bugünkü olay önemli bir olay dediniz. Hangi açıdan, hangi gerekçelerle önemli ve burada nelere bakılacak? Kaşık Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünden dolayı savcılığın özellikle Fethi Kabir kararı vermesinin ardından yaşandı bunlar. Bugünün önemi nedir? Bunu anlamak istiyoruz. Kaşık Kozinoğlu.
2: Şimdi Kaşık Kozinoğlu önemli bir tarafı. Yani biz de hani sonradan kamuoyundan öğrendiğimiz kadarıyla Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Orta Asya sorumlusuymuş. Yani kritik görevde bir kamu çalışanıymış. Sonra o dönem çok sancılı bir dönemde, Ergenekon dönemi ve cezaevinde hayatını yitirdi.
1: Evet.
2: Şimdi bu şahsın ölümü başlı başına zaten şüpheli, tartışmalı bir ölüm. Hı hı. Aynı Turgut Özal'da olduğu gibi. Turgut Özal da Cumhurbaşkanı'ydı. Cumhurbaşkanı ölünce her zaman tartışmalıdır. Çünkü protokolde bir nolu kişi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikan Başkanı'nı 1963'te Dallas, Texas'ta ateş silahla vurdular. Hani otopsisi yapıldı. Hala da tartışmaları da devam ediyor. Şimdi Kaşık Kozinoğlu vefat ettikten sonra Silivri cezaevinde otopsi işlemleri yapıldı, gömüldü. Tartışmalar bitmedi ama ben sizin dikkatinize çok önemli bir şey sunmak istiyorum şimdi. Hem de haberci olarak da üzerinde durursanız gerçekten kamuoyu için iyi de olacak. Şimdi otopsi işlemleri ceza muhakemesi kanununa göre yapılıyor. Yani 2005'te ceza yasalarımız yenilendi. 87. maddeye göre işte otopsi işlemi kimlere yapılır, niye, nasıl yapılır düzenlenmiş. Ceza ölümleri hep bel ölümdür. Çünkü devletin koruması altında olduğu için otopsiler, tutuklu ya da hükümlüler, onlara her zaman otopsi yapılır. Çünkü hani devlet itham edilecek aksi halde. Töhmet altında kalmamak için otopsi hep yapılır. Nitekim yapıldı. Ama ceza muhakemesi kanunu 87. madde bir hak getirir. Ölümle, çünkü kişilik hakları kayboluyor ama ailenin hakları devam ediyor. Aile ya da ailenin avukatı otopsiye bir doktor getirebilir. Burada bir branş koşulu da yok. Yani göz doktor da olur, kadın doğum uzmanı da olabilir ama adli tıpçı olsa her zaman daha iyi haliyle.
1: Evet.
2: Kaşık Kozinoğlu'nun ölümünde aile adına otopsiye başka bir doktor katılmadı. Yani şimdi buradan başlıyor sorun. Bu çok yanlış bir durum. Çünkü aile şu an ne diyor? Hani babamız, işte eşimiz bir şekilde infaz edildi diye ifadeler veriyorlar ya da kamuoyuna yansıyor ama o gün aile adına bir doktor girseydi en azından onlara içerideki konularla ilgili belki ferahlatıcı, rahatlatıcı bilgiler verebilirdi. Ve problem oradan başladı.
1: Evet.
2: Sonra faili meçhul cinayetler dairesi sanırım Adalet Bakanlığı'nda ya da
1: yeni
2: ölümler
1: kuruldu.
2: Dairesi.
1: Evet, yeni kuruldu.
2: Yeni kurulduktan sonra ortalıkta birçok olay üzerine gidildi. Kaşık Kozinoğlu da onlardan bir tanesi. Şimdi ne kadar önemli bir olay şu açıdan. Silivri Başsavcılığı'nın elinde bütün belge bilgiler var. Yani otopsi yapılmış, geçmiş sağlık raporları var, her şey var. Buna rağmen mezar açılması kararı alınmış. Demek ki şüpheler o kadar giderilememiş ki. Hı hı. Bunlara rağmen mezar açılması kararı alınması çok ciddi bir karar. Bu son zamanlarda ikinci şekilde böyle. Peki. Otopsi yapılmış kişilerin mezarın açılması. Ve hakikaten çok tartışma olacak. Şimdi mezardan tabii ne çıktığını bilmiyoruz. O cenaze aracını görüyoruz. Bunlar acil tıpta incelenecek. Belli bir zaman sonra da raporlanacak. Ama ne şekilde tartışmalar son bulacak göreceğiz.
1: Evet. Şimdi toksikoloji deniyor, zehirlenme deniyor ve bu noktada süreç nasıl işliyor? Adli tıpa gönderilecek. O süreci anlatır mısınız? Şu an hangi örnekler ne şekilde alınmış olabilir ve bunun neticesini biz ne zaman öğreniriz? Hızlı bir şekilde olursa.
2: Şimdi mezardan ne çıktığı çok önemli. Çünkü bizim beklediğimiz 5 yıl içinde mezarda cenazelerin iskelet haline gelmesi. Öyle olunca şu an sadece kemik çıktıysa kemik üzerinde yapılabilecek incelemeler sınırlı. Yani bir travma var mı yok mu, yani kemik kırılmış mı hayattayken, buna bakılır ama otopsi işlemi yapıldığı için zaten kafatası zaten kesildi kemikleri. Göğüs kemikleri kesildi çünkü iç organlar incelendi. Hı. O nedenle bu kemik incelemeleri cenaze iskeleti haline geldikten sonra bir önem taşıyor. Bir de o bölgede toprak analizleri önem taşıyor. Çünkü herhangi bir vücutta zehir var ve toprağa da yayıldı ve yağmurla da kaybolmadıysa onlar da incelenecek. Yani burada adli tıpın işi hem zor hem de işte 15 yıl geçti sanırım vefatın,
1: evet,
2: üzerinden.
1: Doğru.
2: Defnin üzerinden. uzun da bir süre geçmiş vaziyette. Hani bir sene sonra açılmış olsaydı bulunabilecek şeyler çok başkaydı. Ama mesela Turgut Özal 18 yıl 10 ay sonra açıldı mezar yeri. Cenaze ilk günkü gibi çıktı ama yani yeni defnedilmiş gibi çıktı ama ayrı tıpta bazı durumlar vardır. Sabunlaşma dediğimiz bir durum var. Turgut Özal mezar yerine gömülmemişti. Anıt mezar yapılmıştı. Yani kendisi hayattayken beni buraya defnedin demiş. Oraya da işte o zaman 67 yıl vardı. Oradan toprak gelmiş. Türkiye Cumhuriyetlerden toprak gelmiş. Kuzey Kıbrıs'tan toprak gelmiş. Yapısı da tabii değiştiği için su göllenmiş ve cenaze bütünüyle ele geçtiği için de çok bulgu bilgi ele geçti. Ama şimdi ele ne geçti? Bu şu an Fethi Kabir işlemini yapan hem doktorların hem savcının falan da yazar. Onlar zaman içinde kamuoyuna yansırsa ne ele geçtiğini görür.
1: Rapor ne zaman tamamlanır?
2: Şimdi bunlar tabii tüm Türkiye'nin takibinde olan işler olduğu için bugün cumartesi, bugün o daireler artık izin yapmıyordur, çalışıyordur. Yani prensip itibariyle çarşamba, perşembeye kadar bütün incelemeler biter. Ama tabii üzerinde hassasiyetle çalışacak ilgili kurula gidecek. Kurulun toplantı günleri var. Onları da muhtemelen öne alırlar. Onlar değerlendirecek falan. Ben 2 hafta içinde falan rapor tanzim edilir diye bekliyorum ama tabii izleyeceğiz, göreceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Adli Tıp Uzmanı Profesör Doktor Nevzat Alkan, vermiş olduğunuz bilgiler için.
2: İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Peki, devam edelim. 20 yaşındaki Fatma Nur Tuji, Denizli Pamukkale'de motosikletiyle seyir halindeyken bir araçla çarpıştı. Metrelerce sürüklenen genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Vicdansız sürücü ise durmayıp arkasına bile bakmadan kaçtı. Polis, Fatma Nur'un ölümüne yol açıp kaçan o sürücünün peşinde.
3: ...20 yaşındaki Fatma Nur hayatının baharındaydı. Feci kazada hayatını kaybetti. Polis her yerde kaçan sürücüyü arıyor. Yürek yakan kaza Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşandı. Fatma Nur Tuji motosikletiyle hareket halindeydi. Bu sırada plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil motosiklete çarptı. 20 yaşındaki Fatma Nur da çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayarak metrelerce sürüklendi. Çarpan sürücü ise kaza noktasından kaçtı. Görgü tanıklarının ihbarıyla olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Fatma Nur'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
4: TGRT FM Haber.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz ve bu beraberliğin mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlayarak Hatıralar programını açıyoruz.

gelen dördüncü çocuğu Fatma Sultan için mutat şenlikler yapılmıştı. Şairler bu doğuma da tarihler düşürmüşlerdi. Malum o zaman tarih düşürme adeti vardı. Bir mühim hadise sebebiyle şairler bir şiir söyler. Şiirin son mısrağındaki her harfin rakam değeri toplandığı zaman o hadisenin cereyan ettiği tarihi verirdi. İşte Fatma Sultan'ın doğumu vesilesiyle de böyle tarihler düşürülmüştü. Muhtelif şairler arasında Esat Efendi, terennüm sazı nazm oldu bu tarih içre gelmekte esat, kudumi Fatıma Sultan cümbüş averi devran demiştir. Fatma Sultan için düşürülen tarih budur. Sultan Mecid kızları arasında Fatıma Sultan'ı büyük bir muhabbetle severdi ve onun iyi bir tahsil ve iyi bir terbiye görmesine itina ederdi. Tabii bu tahsil ve terbiye sarayda oluyordu. Yoksa o zamanlar hanımların mektebe gitmesi, dışarıda ders görmesi pek mümkün değildi. Fatma Sultan zeki ve güzeldi. 11 yaşlarına geldiği vakit kendisiyle izdivaca namzet olmak isteyen birçok vezirzadeler bulunuyordu. Zamanın meşhur devlet ricalinden Reşit Paşa ile zevcesi de sultanı büyük oğulları Ali Galip Bey için talep ettiler. Sultan Abdülmecit Reşit Paşa'nın ısrarlı müracaatlarına rıza gösterdi ve kendisine hitaben yazdığı Hatt-ı Humayun'unda mahdumunuz Ali Galip Bey evsaf-ı matluba ile muttasıf olmasıyla, yani talep edilen vasıfları taşımasıyla bir lütfihi teala, Allah'ın lütfuyla Kerimem Fatma Sultan'ın vaktü mevsimi hulülünde, zamanı geldiğinde Mir-i Mümaileyhe, yani adı geçen vezirzadeye, yani Ali Galip Bey'e nikahlanacağını bildirdi. Bu suretle namzetliği, yani evliliğe adaylığı, nişanlılığı ilan olunan müstakbel damada vezirlik ve müşirlik unvanları verilerek meclisi ahkam-ı adliye denilen o zamanki en yüksek meclise de aza tayin edildi.

Nişanlılık devresinde Reşit Paşa'nın sadrazamlıktan ayrılması bu izdivacı kıskananlar arasında Fatma Sultan'ın Ali Galip Paşa ile evlenmesinden sarf-ı nazar olunacağı dedikodusunu çıkarttılar. Ali Galip Paşa bu haberlerle büyük bir yeise ümitsizliğe düştü. Gecelerini başı yastıklar arasında ağlamakla uykusuz geçirmeye başladı. Babası ve annesi oğullarının sıhhatinden telaşa düştüler. Reşit Paşa bu hali ailesinin yakınlarından sarayla karabeti olan, saraya yakınlığı olan Hakkı Bey'e anlattı. Hakkı Bey vaziyeti hareme aksettirdi ve Fatma Sultan'ı bu haberle müteessir etti. Fatma Sultan'ın üzüntüsünü de padişaha duyurdular. Bunun üzerine damat paşa mabeyine çağrıldı, saraya çağrıldı ve kendisine nişanın bozulmayacağı hakkında teminat verildi.

Reşit Paşa'nın birinci ve sevgili oğlu Ali Galip Paşa, vücutça çelimsiz, nazik tabiatlı, Türkçe'ye hakkıyla vakıf, Fransızca kitabeti kuvvetli, yani Fransızca okuyup yazmayı gayet iyi bilen, musikiye de istidadı olan bir gençti. Nişandan 3 sene sonra, 26 Cemazül Evvel 1270, yani 1854 tarihinde, Hırka-i Saadet Dairesi'nde, zamanı Şeyhülislam'ı Arif Hikmet Bey, 14 yaşındaki Fatma Sultan ile 25 yaşındaki Ali Galip Paşa'nın nikahlarını kıydı. Kırım Harbi içinde bulunulduğu için düğün emsallerine nispetle daha muhtasar, daha tantanasız yapılmıştı. Sultanın o zamanın parasıyla 1 milyon 300 bin lira değerindeki cehizi 2 gün Çırağan Sahil Sarayı'nda teşhir olundu. O zamanlar düğünden önce

Ailenin cehizi 3 gün teşhir olunur. Hısım, akraba, eş dost gelir, cehizi gezerlerdi. Sonra kayıklarla Balta Limanı'na Reşit Paşa tarafından sultan için hazineye satılan yalıya geçirildi. Yani sultanın oturması için Reşit Paşa Balta Limanı sarayını alıp hazineyi Hassa'ya, padişah hazinesine hediye etti. Sultanla damat burada oturacaklardı. Cehiz derken sultanın cehizi arasında inciler, pırlantalar, altın sırmalarla işlenmiş elbiseler, birbirinden kıymetli kürkler ve türlü sandık eşyası ile mücevherat göz kamaştıran bir ihtişamdaydı. Hazine-i Evrak'ta, yani başbakanlık arşivindeki defterlere göre cehiz arasında bulunan elbiseler şunlardı: elmas, inci, sırma işlemeli, sırt samuru, pırlanta, elmas, inci, sırma ve tırtıl işlemeli bir adet al atlas entari ve ayakkabı, inci, sırma, tırtıl işlemeli mavi atlas entari ve ayakkabı, klaptan harçlı ve klaptan bükmeli sırma, tırtıl ve yün işlemeli mavi şellaki entari, klaptan harçlı, klaptan işlemeli pembe şellaki entari, klaptan harçlı, sırma tıltıl işlemeli mor şellaki entari, aynı şekilde tirşe şelaki entari, 14 kalem pek kıymetli şal, kürk, ayakkabı böyle devam ediyor.

Sultan'ın yatak takımlarıyla diğer bazı eşyaları da şunlardı. İnci sırma ve tırtıl, kılaptan ipek işlemeli yatak, yemek, kahve ve hamam takımları. Roza elmas, zümrüt ve lal ile müzeyyen aynalar ve sim zarf ve fincan ve taam tepsisi. İnci, kılaptan, sırma tırtıl ve roza elmas işlemeli yatak takımı ve kahve örtüleri. Mineli altın zarf, gümüş şamdan, mangal ve kahve takımları. Musluklu, gümüş karlıklar. O zaman şimdiki buzdolabı olmadığı için İstanbul'un yakın yerlerinden talaşlara sarılı buzlar getirilir. Bunlar evlere taksim edilir. Evlerde karanlık ve serin bir yerde muhafaza edilir. Yazın şerbetlere, sulara konurdu. İşte bu karlıkları konan da ayrıca kaplar vardı. Başka neler var? Roza elmas ile süslü sırma ve tırtıl işlemeli lacivert diz örtüsü. Kılaptan ve sırma işlemeli abdest ve ayak havlusu. Roza elmas ile müzeyyen mineli altın 15 adet zarf. Gümüş çemberli ve kadife kaplı 2 adet sandıkça ile sırma işlemeli fincan tablası. Ve bunlardan başka muhtelif gümüş ve billur takımları bulunuyordu. Perşembe günü, o zaman düğünler perşembe günü yapılırdı. Fatma Sultan büyük bir alayla Baltalimanı sarayına götürüldü. Vükelaya, yani o zamanki bakanlar kuruluna, saray civarındaki dairede ve devlet ricaline ait şahıslara, devlet ricalinden olan şahıslara da çadırlarda, hususi çadırlarda ziyafetler çekildi. Mızıka, askeri mızıka düğünün eğlencesini teşkil ediyordu. Düğün hediyesi olarak sultana 500 bin lira kıymetinde muhtelif eşya verilmişti. Sultan Mecid de damadına pek kıymetli bir yüzükle inci bir tesbih hediye etmişti.

Sultan bu izdivaçtan mesut olamamıştı. Kocası bir sene sonra kötü bir hastalığa yakalandı ve bunu sultana da sirayet ettirdi. Beyoğlu'nda tedavi gördüğü bir Rum hekimi meslek sırrına riayet etmeyerek bu hastalığı sağa sola duyurdu. Esasen kocasına daha ilk zamanlarda bir muhabbet duymayan sultan bu vaziyetten sonra daha derin bir soğukluk hissetmeye başlamıştı. Fatma Sultan gizlemeye mecbur kaldığı hastalıkla günden güne zayıflayıp sararıyordu. Bu kızını diğerlerine tercih eden Sultan Abdülmecit 1857 Kasım'ında bu halin sebebini öğrenmek istedi. Biraz hekimlikle de uğraşıp Fatma Sultan'ın sırrına vakıf olan bir harem ağası padişaha hastalığı itiraf etmek mecburiyetinde kaldı. Sultan Abdülmecit kızını bu dertten kurtarmak üzere bu gibi hastalıkları tedavide müteahhıs sayılan ve damatpaşayı iyi eden Rum doktorunu çağırttı. Muayene hastalığın eskiliğini ve ilerlemiş epey vahim bir dereceye varmış olduğunu meydana çıkarttı. Uzun bir tedaviden sonra Fatma Sultan iyileşti. Fakat Galip Paşa'ya olan bürudeti, soğukluğu devam ediyordu. Bu arada sultana bir başka paşanın aşık olduğu dedikodusu çıktı. Bu dedikodu Galip Paşa'nın kulağına geldi. Galip Paşa bu dedikoduyu babası Reşit Paşa'ya nakletti. Reşit Paşa padişahın huzuruna çıkıp oğlundan duyduklarını padişaha anlattı. Sultan Abdülmecit Reşit Paşa'ya kızdı. Sen türlü yollardan bu izdivacın teminine çalıştın. Şimdi de kızımdan şikayete mi geldin diye veziri tekdir etti. Bu evlilik hayatı üzüntülü bir şekilde devam edip giderken 1275 yılının sefer ayının 5'inde yani Eylül 1858'de bir gece damat paşa Sarıyer'den kahyası Hakkı Bey ve bir uşağı ile kayıkla dönmekteyken Yeniköy açıklarında bir deniz kazası neticesinde boğuldu.

0: Reşit Paşa'nın zevcesi oğlunun bu felaketini haber aldığı vakit aklını oynattı. Bir sene evvel ölen kocasının zehirlendiği fikrine saplanmış olan zavallı kadın, oğlunun kasten boğdurulduğu zannına da kapıldı. Doğruca Hariciye Nazırı Fuat Paşa'nın konağına gidip bağırıp çağırmaya, saçını başını yolmaya başladı. Ve bu hastalığı, bu cinneti sebebiyle Doktor Mongieri'nin tedavisine verildi. Galip Paşa'nın vefatını Fransa'nın İstanbul sefiri Tuenel memleketine bir mektupla bildirmişti. Bu mektubunda zavallı Ali Galip Paşa büyük bir felakete uğradı. Tenezzüh etmek için, yani gezintiye çıkmak için kayığıyla Sarıyer'e gitmişti. Avdetinde kayıkçıları muhtemelen sarhoş olduklarından tesadüfen geçen bir İngiliz vapuru kayığı devirdi diyordu. Evet, Ali Galip Paşa oldukça yakışıklı bir vezirzadeydi ve genç yaşta ölümü gerçekten çok kişiyi üzdü. Fakat üzülmeyenler de vardı. Halk arasında ateşi fakr ile yanarken kulubu fukara, böyle çerhı vapur kazasına uğrar vükela diye türkü yakanlar da oldu. Yani fakirlik ateşiyle fakirlerin kalpleri yanarken işte böyle vekiller de vapur kazasına uğrarlar. Yani ilahi adalet onlardan böyle intikam alır manasına gelen bir beyit halk arasında dolaşmaya başlamıştı. Saray, Galip Paşa'nın ölümünü metanetle, soğukkanlılıkla karşıladı. Az bir zaman sonra da dul kalan Fatma Sultan'ın yeniden evlendirilmesi meselesi konuşulmaya başlandı. Sultan Mecid kızını bu defa da 18 yaşlarındaki mabeyinci Nuri Bey'e vermek istiyordu. Fatma Sultan evvela bu namzedi beğenmedi. Babasının mabeyincilerinden Salih Paşa'yı, olmazsa Osman Bey'i arzu ettiği söyleniyordu. Nuri Bey için hareme kabul etmeyeceğim demişti. Mabeyinci padişahın özel kalem müdürlüğünde çalışan kimseler demektir ki Nuri Bey de fevkalade yakışıklı bir genç ve istidatlı bir genç idi. Nihayet Fatma Sultan pederinin arzusuna uydu, onu kırmadı ve kendisine vezirlik rütbesi tevcih olunan Nuri Bey ile, yani Nuri Paşa ile evlendi. Sultanın bu izdivaçtan Fuat Mehmet Bey isminde bir oğlu ile Emine Lütfiye Hanım Sultan adında bir kızı dünyaya geldi. Sultan çocuklarına Hanım Sultan denirdi. Oğullarına da Sultanzade Bey denirdi. Fakat Fuat Mehmet Bey 3 yaşında, Emine Lütfiye Hanım Sultan ise 2 yaşlarında vefat etti. O zamanlar çocuk ölümleri fevkalade yaygın idi. Fatma Sultan, kendisine büyük bir muhabbetle bağlı bulunduğu biraderi Sultan 5. Murat tahta çıkınca pek sevindi. Sultan Murat, sevgili hemşiresine, kız kardeşine Dolmabahçe Sarayı'nda bir daire hazırlattı. Nuri Paşa'yı da mabeyin müşiri nasip etti. Yani özel kalem müdürü diyebiliriz bu rütbeye. Fakat Sultan 5. Murat'ın hastalığıyla talihsiz sultanın bu sevinci de uzun devam edemedi. Sultan 5. Murat malum tahttan indirildi. Yerine Sultan 2. Abdülhamit tahta çıktı. Böylece Fatma Sultan'la zevci Nuri Paşa'nın ikballeri de sönmüş oluyordu. Sultanahmet'in tahta çıkışından, cülusundan 5 sene sonra Yıldız Mahkemesi açıldı. Yıldız Mahkemesi, Sultan Abdülaziz'in katillerinin bulunması için kurulmuş bir mahkemeydi. Zamanın en meşhur hukukçuları burada görev yaptılar. Ahmet Cevdet Paşa da bulunuyordu. Ve Nuri Paşa, Sultan Abdülaziz'in öldürülmesinde alakalı görüldü. Mahkeme kendisini idama mahkum etti. Padişah idam cezalarını müebbet hapse çevirdi. Nuri Paşa da diğer mahkumlarla beraber Taif'e sürgüne gönderildi. Fakat o daha vapurdayken çıldırdı ve cinneti ömrünün sonuna kadar sürdü ve deli olarak yaşadı. Sultan Murad'ın tahttan indirilip Çırağan Sarayı'na kapatılmasına ve zevcinin Taif'e sürülmesine tahammül edemeyen Fatma Sultan, küçük kardeşi Sultan Abdülhamit'e karşı sert hareketlerde bulundu. Bunun üzerine kendisi de Balta Limanı sarayından çıkmamaya mahkum edildi. Fatma Sultan, Baltalimanı sarayında pek elemli bir hayat geçirdi. En büyük tesellisi biraderi Sultan, eski padişah Sultan Murad'ın sıhhat haberlerini almaktı. Gizli vasıtasıyla eski hükümdar kendisine bazen mektuplar gönderiyor ve bunlar da yaşadıkları elemli devirden şikayet ediyorlardı. Fatma Sultan kendisini hiçbir vakit mesut hissedemeden 1884 senesinde daha genç bir yaştayken vefat etti ve Yeni Cami türbesine defnoldu.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam, hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Şimdi reklamlar.
5: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
6: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklamları dinlediniz.

Değerli dinleyiciler, şimdi de sizlere Kıbrıs Adası'nın nasıl elimizden gittiğine dair bir hatıra nakletmek istiyoruz. Adanın elden çıkışı hikayesi acıklıdır. Ali Suavi vakası üzerinden çok bir zaman geçmemişti. Ali Suavi, Sultan 5. Murad'ı, tahttan indirilmiş Sultan 5. Murad'ı saraydan kaçırıp, Çırağan Sarayı'ndan kaçırıp tekrar padişah yapmak için Çırağan Sarayı'nı basmış ama bu darbe teşebbüsü önlenmişti. Bu arada İstanbul'un burnu dibine Rus ordusu yerleşmiş, payitahtı açıkça tehdit ediyordu. İngiliz donanması Marmara'ya sokulmuş, istim üzerinde bekliyordu. Sultan 2. Abdülhamit o günlerde şiddetli bir baş ağrısından şikayet ediyordu. O sırada İngiliz sefareti baş tercümanı Lariston'un geldiğini haber verdiler. Tercümanın meşhur soğukkanlılığını muhafaza etmekte güçlük çektiği görülüyordu. Verdiği habere göre İngiliz sefiri Layard, saray civarındaki belediye bahçesi önünde arabasıyla beklemekte ve hemen huzur-u humayuna, padişahın huzuruna kabulünü istemekteydi. Padişah bu ziyaretin sebebini öğrenmek merakı içinde kendi hastalığını unuttu. Lariston'u yanına çağırarak sordu, sefiriniz benimle ne görüşecek? Lariston kısa cümlelerle anlattı. Şevket Meab'a söyleyeceği şeyler son derece mühimdir. İngiltere'nin Devlet-i Aliye için, yani Osmanlı Devleti için çok hayırlı teşebbüsleri var. Bu teşebbüslerin başında Osmanlı hükümetinin tam istiklaline kavuşması geliyor. İlk iş olarak Ayastafanos müahidesinin hükümlerinin ortadan kaldırılması lazım. Burada bir antır parantez yapalım. 93 Harbi denilen 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi'nde Osmanlı ordusu Ruslara yenilmişti. Ve Ruslar Yeşilköy'e kadar geldiler, Rus ordusu. Bunun üzerine Ayastafanos Anlaşması imzalandı. Ayastafanos Anlaşması'nın hükümleri pek ağırdı. Sultan Abdülhamit bu sırada Sultan Abdülhamit tahta yeni çıkmıştı. Fakat memleketi harbe sürükleyen o değil, Mithat Paşa ve avanesiydi. Sultan Abdülhamit bu Ayastafanos Anlaşması'nın hükümlerini hafifletmeye çalışıyordu. İşte Lariston bundan bahsediyor. Bu hususta benden fazla tafsilat beklemeyin diyor. Sefir Hazretleri hükümeti metbuasının tekliflerini, yani İngiltere hükümetinin tekliflerini zat-ı şahanelerine bizzat arz edecektir. Konuşma sırasında tercümanlık vazifesi yapacak olan Mabeyn-i Hümayun'unuz müşiri Said Paşa'dan başka hiç kimse huzurunuza girmeyecek. Mesele o kadar mahremdir ki bu mülakatta ben dahi hazır bulunmayacağım dedi. Sultan 2. Abdülhamit o günlerde uçan kuştan medet umacak bir durumda idi. Bununla beraber İngiliz sefareti baş tercümanının sözlerinden büyük bir ümide kapılmadı. Bu müjdeli İngiliz teklifinin altından bakalım neler çıkacaktı. Fakat sefiri kabul etmemek de doğru olmazdı. Padişah şimdi denize düşmüş bir adam vaziyetindeydi. Yılana sarılsa da mazurdu.

Padişahın huzuruna çıkan İngiliz sefiri Layar cenapları adeta bir suç işlemeye hazırlanır gibiydi. Söze nereden başlayacağını kestiremeyerek ellerini ovuşturuyordu. Yerdeki alının bir noktasına gözlerini dikmişti. Ağır ağır söze başladı. Fakat doğrudan doğruya maksada girmeyerek Osmanlı-İngiliz münasebetlerinin bir tarihçesini yapmaya kalkışınca sinirleri çok gerilmiş olan padişahın canı sıkıldı. Bunlar dedi, cümlece malum olan şeylerdir. Bana tekliflerinizin nelerden ibaret olduğunu anlatın. Layard bunun üzerine İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ne karşı olan hayırhahane niyetlerinden yani hayır düşünen niyetlerinden Rus tazikiyle hazırlanan Ayastefenos muahedesinden bahsederek bu muahedenin hükümlerini kaldırabilmek için Ruslara karşı cephe almak lazım geldiğini, halbuki Malta'nın pek uzak bir deniz üstü olduğunu, Devlet Aliye'ye yardım edebilmek için Doğu Akdeniz'de bir adaya ihtiyaç görüldüğünü, Kıbrıs adasının ise Rus hareketini önlemek üzere İngiliz donanmasına mükemmel bir üs hizmetini görebileceğini ileri sürdü. Ve hemen işin teminatına da girişti. Ada üzerindeki hukuku şahaneye yani padişahın haklarına katiyen dokunulmayacaktı. İdarede herhangi bir değişiklik yapılması bahis mevzu değildi. Kıbrıs'ın geliriyle bir istikraz yani borçlanma akdedilmesi ve bu para ile Rus harp tazminatından bir miktarının ödenmesi pekala mümkündü. Kıbrıs'ı işgal edecek olan İngiliz askerlerine Rusya'nın muhtemel bir tecavüzüne karşı Osmanlı Devleti'ni müdafaa etmek vazifesi verilecekti. Esasen işgal de uzun sürmeyecek ve muvakkat olacaktı. Ruslar Batum'u iade ettikleri gün İngiltere'de Kıbrıs'ı Türkiye'ye teslim etmeye hazırdı. Buna mukabil İngiltere hükümeti Devlet-i Aliye ile bir ittifak muahedesi akdetmek arzusunda bulunuyordu. Zat-ı Şahane de buna muvaffakat ettiği takdirde işin teferruatı başvekil Sadık Paşa ile müzakere edilerek süratle bir neticeye bağlanacaktı. Hazır başvekil de şimdi Mabeyn dairesinde bulunmaktaydı. Ferman buyurulursa hemen müzakerelere başlayabilirlerdi. Sultan Abdülhamit zahirde bu kadar parlak görünen bir teklifi o günkü şartlar içinde reddetmek cesaretini kendinde bulamıyordu. Bunda bir dereceye kadar mazurdu da. Çünkü her şeyden evvel İngiliz sefirinin yaptığı ziyaretin bir danışıklı dövüş olduğunu bilmiyordu. Halbuki sefir padişahla görüşmeden evvel Sadık Paşa ile Sayit Paşa'dan Kıbrıs'ın terki için kat'i vaat almıştı. Mahmut Celaleddin Paşa'nın Mirat Hakikat'te kaydettiğine göre Kıbrıs işinin bu hale dökülmesinin birinci derecede mesul olan Mabeyn Müşiri Sayit Paşa'ydı. Sayit Paşa İngiliz terbiyesiyle yetişmişti. Başvekil Sadık Paşa da bu merama alet olmuştu. Layard'ın Kıbrıs hakkındaki teşebbüslerini yalnız üç kişi biliyordu. Başvekil yani o zamanki sadrazam Sadık Paşa. Baş mabeyinci yani özel kalem müdürü İngiliz Sayit Paşa, bir de marif nazırı Münif Efendi. Diğer vükelanın hatta devletin dış politikasını elinde tutan hariciye nazırı Saffet Paşa'nın bile bu işten haberi yoktu.

Padişah başvekili çağırıp İngiliz sefirinin teklifini kendisine bildirdiği zaman Sadık Paşa bütün talakatını kullanarak Mr. Layard'ın tarafını tuttu. Rus tehlikesinin önlenmesine mukabil Kıbrıs gibi bir ada kolaylıkla feda edilebilirdi. Hem İngilizler bu adayı uzun müddet işgalleri altında

da tutmayacaklarına dair söz de veriyorlardı. Ruslar Batum'dan çıktıkları gün onlar da Kıbrıs'ı iade edeceklerdi. Devlet Aliye'nin istikbali hesabına şu sırada bundan daha parlak bir teklif olamazdı. Sadık Paşa padişahtan sefirle baş başa bir mülakat yapmak müsaadesini kopardıktan sonra Mr. Layard'la mabeyinde bir odaya kapandı. Gece yarısına kadar süren bu toplantı sonunda Sadık Paşa elinde bir kağıtla Hakipayi Şahane'ye yüz sürerek Layard tarafından arz edilen maddeler üzerinde konuştuklarını bildirdi. Kağıtta Anadolu'da ıslahat icrası vesaire gibi maddeler de vardı. Sadık Paşa, hünkârın bunlar üzerinde tereddüde düştüğünü görünce padişahın alt çenesinden aldı. Aman efendimiz, ıslahat işi zaten devletçe mültezem değil mi? Yani devlet de bunu istemiyor mu? Sefirin maksadı, devlet Aliye'ye ait bazı hususat-ı nafianın, yani bayındırlık işlerinin bir an evvel tatbik mevkiine konulmasından ibarettir dedi. Sultan Abdülhamit aldığı bu izahattan sonra biraz yumuşadı. Fakat sakalı büsbütün Sadık Paşa'nın eline vermek de istemedi. Mesele bir kere de meclis-i vükelada tetkik edilsin, bakanlar kurulunda görüşülsün dedikten sonra başvekile huzurundan ayrılmak için ruhsat verdi.

Kıbrıs için hazırlanan muahede anlaşma esasları ertesi günü toplanan Vükela Meclisi'nde konuşulurken bunun esasına itiraz edenler oldu. Ve bu sırada Sadık Paşa başvekaletten azledilerek yerine Rüştü Paşa getirildi. Fakat onun da iktidar mevkiinde kalması bir haftadan fazla sürmedi. Bu arada Babali'den arza gönderilen Kıbrıs mukavelenamesini esaslı surette tetkik eden Sultan II. Abdülhamit, hazırlanan mukavelenin İngiliz sefiri Layard'la Sadık Paşa'nın iddia ettikleri faydalı esaslardan tamamıyla mahrum olduğunu ve bilakis devlet aliyenin aleyhine hazırlanmış bulunduğunu görerek büyük bir hiddete kapıldı ve mukaveleyi imzalamadan geri çevirdi. Fakat birkaç gün sonra Rüştü Paşa devrilip yerine geçen Saffet Paşa üzerinde İngiliz tazyiki bütün şiddetiyle başlayınca işin rengi değişti. Saffet Paşa, Sadık Paşa'nın gafletiyle yapılan emrivakiden sonra Kıbrıs'ın terki artık zaruri olduğu kanaatindeydi. Aksi takdirde İngilizlerle çatışmak tehlikesi vardı. Sultan Hamid çok müşkil bir mevkideydi. Bir yanda Rus ordusu, öte yanda İngiliz donanması. Adeta örs ile çekiç arasında kalmıştı. Neticede Kıbrıs'ı feda etmekten başka çare yoktu. Sultan Abdülhamit hiç olmazsa İngiltere hükümeti adına Layard'dan resmi teminat almak lüzumunu hissetti. Kendisinden Kıbrıs üzerindeki saltanat haklarının kaybolmayacağına dair bir senet istedi. Layard bu senedi vermekte tereddüt etmedi. Fakat çok geçmeden yaptığı işe pişman oldu. Onu padişahtan geri almaya teşebbüs etti. Sultan Hamit'e Kıbrıs işi hakkında İngiliz sefiri Layard tarafından verilen sözde teminat senedinin sureti şudur. Tarabya, 15 Temmuz 1878. Haşmetlü Kraliçe Hazretlerinin sefiri, Zatı Hazreti Padişahi'nin 15 Temmuz 1878 tarihli ittifakı tedafi yani savunma ittifakı ahitnamesinin tasdikiyle murat buyurdukları veçiyle yani padişahın bu savunma anlaşmasını imzalaması üzerine istedikleri gibi hukuku şahanelerine asla halel getirilmeye say edilmeyeceğini yani padişahın haklarına asla ihlal edilmeyeceğini beyan eyler Layard. Evet değerli dinleyiciler, işte böylece Kıbrıs, birkaç asırlık Türk yurdu Kıbrıs İngiliz idaresine terk edilmiş oluyordu. Ondan sonrası malum, İngilizler 1. Dünya Savaşı'na karşı tarafta girmemiz üzerine bu taahhütlerinden vazgeçtiler ve Kıbrıs'ı ilhak ettiler. Kıbrıs 1914 yılında İngiliz toprağı oldu. 1960'a kadar İngiliz sömürgesi olarak yaşadı. 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu iki halklı. 1974'te Türk askerleri adaya çıkarak kuzeyde Türk bölgesi, güneyde Rum bölgesi teşekkül etti.

Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında başka hatıralarla radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete, Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.
2: Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Hafta sonu haberlerine yeniden hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Ben Mehmet Aydın. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri cezaevinde yaşamını yitirmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturma bugün FETÖ bir işlemiyle devam etti. TGRT Haber muhabiri Nermin Geyik de o noktadan gelişmeleri bizlerle paylaşacak. Nermin, neler aktaracaksın? FETÖ bir işlemi sona erdi zannediyorum.
3: Kaşif Kozinoğlu'nun FETÖ bir işlemi, senin de söylediğin gibi, artık sona erdi. Saatler 11.20'yi gösterdiğinde başlamıştı FETÖ bir işlemleri. Yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü o işlemler ve hemen bu noktada, yani Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının bulunduğu İstanbul Ümraniye Kocatepe mezarlığında artık FETÖ bir işlemlerinin bittiğini söyleyebilirim. Bakın şimdi FETÖ bir işlemi yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü dedik. Nasıl başlamıştı? Mezarın çevresine brandalar kurulmuştu. 3 tane olay yeri inceleme ekibi vardı bu noktada ve burada 3 adli tıp uzmanı, bir kimyager ve otopsi teknikerinden oluşan heyet FETÖ bir işlemini yaptı diyebilirim. Şimdi yaklaşık 1-1,5 saat önce kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk'ün gösterdiği tam da bu noktada aslında biz sizlere oldukça bir ekip kalabalığını gösteriyorduk. Çünkü olay yeri inceleme ekibi buradaydı, savcı buradaydı. Söylediğim gibi adli tıp uzmanları buradaydı, kimyager, otopsi teknikerinden oluşan bir heyetin inceleyeceği o mezar açma işleme esnasında olay yeri inceleme ekiplerinin kalabalığını görüyordunuz aslında bu noktada. Ama şu dakika itibarıyla FETÖ birin bitmesinin ardından o Kozinoğlu'nun mezarının bulunduğu noktada artık kimsenin kalmadığını söyleyelim. İlk olarak Kocatepe mezarlığının kapısından cenaze aracı çıktı, ardından olay yeri inceleme ekiplerinin çıktığını biliyoruz. Şu an itibariyle o mezarın üzerine de branda geçirilmiş durumda diyebiliriz. Şimdi dediğim gibi, en başta da bahsettiğim üzere adli tıp uzmanı, kimyager ve otopsi teknikeri artık mezardan alınan örnekleri inceleyecek. Adli tıpa gidecek örnekler, kemik, toprak, işte bunların hepsi incelenecek. İncelemelerin ardından da adli tıp kurumu bir rapor hazırlayacak, mütalaa düzenleyecek. Bir üçüncü kişi müdahalesi var mı? Şüphe buydu çünkü Ergenekon soruşturması kapsamında 2011 yılında tutuklanmıştı Kozinoğlu ve Silivri cezaevinde hayatını kaybetti. Mahkemeye çıkmasına 13 gün vardı ve kendi elinden savunma kalemi almıştı. O savunmada da şunları söylüyordu aslında. Savcılığın, soruşturmayı yürüten savcılığın MİT'in kendi lehine yolladığı bilgileri iddianameye eklemediğini söylüyordu diyebiliriz. Şimdi ölümünün ardından dosyaya giren tabii bazı kamera kayıtları da oldu. Kozinoğlu'nun fenalaştığı gün merkez panodaki uyarıyı gören bir gardiyanın radyonun sesini açarak o uyarının duyulmamasını sağladığı iddiası vardı. Bir diğer iddia, Kozinoğlu fenalaştığında birinci acil sağlık ekibi yemekteydi. Diğer ekip Kozinoğlu'na müdahale etti ama yemekte olan...

0: Ekibin yetişmesi için ambulans yol kenarında 10 dakika boyunca bekletildi. Ekip değişimi yapıldı, hastaneye öyle gidildi. Hastaneye ulaşıldığında ise Kozinoğlu'nun yaşamını yitirdiği öğrenildi diyebiliriz. Şimdi işte o ölümün ardında herhangi bir üçüncü kişinin parmağı var mı, bu araştırılacak. Çünkü aslında ailesi Kozinoğlu'nun herhangi bir rahatsızlık sahibi olmadığını söyleyerek 15 yıl önce de şüphelerini dile getirmişti. Kozinoğlu hayatını kaybettiği dönemde bir soruşturma başladı aslında. Ama o soruşturmada kovuşturmaya yer yok denilmişti. Ve dosya arşive kaldırılmıştı ama 15 yıl sonra gelinen noktada Kozinoğlu soruşturması hafta başında yeniden başladı. İlk olarak 11 kişi hakkında o gün Kozinoğlu'nun tutuklu olduğu dönemde ve rahatsızlandığı gün orada olan personellerden 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. O gözaltı kararında bir kişinin firari olduğunu biliyoruz. Bir kişi ise jandarma, eğer o tutuklandığını söyleyebiliriz. İkinci dalga operasyonda ise 7'si sağlık çalışanı olmak üzere 9 kişinin daha gözaltına alındığını biliyoruz. Ve o 9 kişinin de bugün içinde artık Silivri Adliyesi'ne sevk edilmesini bekliyoruz. Yine Perşembe günü Kozinoğlu için fethi kabir kararı çıkmıştı. Aslında o günden bu yana gözlerimiz Üsküdar'daki Kocatepe mezarlığındaydı. Dün de fethi kabirin yapılmasını bekliyorduk ama ertelendi. Bugün fethi kabir işlemi yapıldı. Artık o mezardan alınan örnekler incelenecek. Kozinoğlu zehirlendi mi? Aslında bir yandan bu sorunun da cevabı aranıyor. Çünkü Kozinoğlu'nun ölümünden kısa bir süre önce Cezaevi Müdürlüğü'nden bazı vitamin ilaçları, korasprin gibi ilaçlar talep ettiği öğrenilmişti. Ve avukatı o dönem bu ilaçlara yönelik bir araştırma yapılmadığını, bu yüzden de şüphelendiklerini o dönem içerisinde belirtmişlerdi. Kayıtlara kalp krizi olarak geçen bu ölümün ardında üçüncü bir kişinin parmağı mı var? İşte bu noktada toplanan örneklerin ardından bu sorunun yanıtı aranacak. Dediğim gibi yaklaşık 1 saat 45 dakika süren fethi kabir işlemleri son buldu. Artık örnekler adli tıp kurumuna götürüldü. Elbette ki bizlerin de gözü adli tıptan gelecek. O raporda diyelim ve sözü stüdyoya bırakalım.
1: Berminge'ye çok teşekkür ederim. Orada sabahtan bu yana gelişmeleri bizlerle paylaştın TGRT Haber'le. Tabii adli bilimler de bu noktada devreye girmiş durumda. Fethi kabir işlemi yapıldı. Bundan sonraki süreç çok daha önemli ve anlamlı. Şimdi konuyla ilgili Doktor Mehmet Görgülü, adli bilimler uzmanıyla bu konuyu değerlendirelim. Kaşık Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi yapıldı. Örnekler alındı. Bundan sonraki süreci nasıl değerlendiririz Mehmet Bey?
2: Şimdi elbette burada CMK sevgili gereğince başsavcı tarafından bir fethi kabir kararı alınmıştı ve bu yerine getirildi. Orada adli tıp uzmanı, tekniker arkadaşlar ve kimya ihtisas dairesinden görevli arkadaşlarımız iskeletin ve mezarın durumuna göre gerekli örnekleri almışlardı. Muhtemelen bütün iskeleti herhalde aldılar. Orada eğer kumaş parçaları varsa, kefenli vesaire, bütün bunlar da hepsi alınmıştır. Yine toprak örnekleri de alınmıştır. Çünkü bunlarda sadece kimyasal analizler yapılmayacak. Aynı zamanda toksikolojik analizler yapılacak. Aynı zamanda biyoloji ihtisas dairesinde biyolojik analizler de yapılacak. Çünkü şöyle bir şey var. Bu kişinin Kaşık Kozinoğlu'nun olmadığını da ortaya konması gerekiyor. Yani kimliklendirmenin yapılması gerekiyor. İskelet haline geldiği için elbette ki boyutla ilgili bir takım veriler elde edilebilir. Ama bu arada kemikten elde edilecek DNA ile Kaşık Kozinoğlu'nun akrabalarından alınacak örnekler karşılaştırılır. Böylelikle bu cesedin Kaşık Kozinoğlu'na ait olup olmadığı ortaya konmuş olur. Bu da çok çok önemli. Çünkü evet, eğer bir cinayet bulursa ceset değiştirilmiş olabilir gibi durumlar söz konusu. Şimdi artık orada usulüne uygun olarak mezardan fethi kabirle beraber gerekli numuneler alındı ve bu numuneler usulüne uygun yine delil kesim zinciri diye adli bilimde de bir olay vardır. Kural vardır. Delil kesim zincirine uygun olarak numuneler adli tıp kurumuna getirildi ve ilgili dairelere şu anda teslim edilmiş durumdadır.
1: Evet. Peki Mehmet Bey, son olarak şunu da sormak isterim. Özellikle bundan sonraki süreci ifade ederken şimdi adli tıp uzmanları o fethi kabir yaparak işte topraktan örnekler alındı, birçok örnekler alındı. Bunun neticesini biz ne zaman görürüz? Ne zaman o bilirkişi raporu ortaya çıkar? Ondan sonraki süreç ne olur?
2: Şimdi şöyle, tabii bunu şu anda kamuoyunda ciddi bir tereddüt var ve ciddi anlamda kamuoyu vicdanı da şu anda sıkıntıda. Dolayısıyla Adli Tıp Kurumu da bunun için bu işlemleri biraz hızlandıracaktır ama elbette ki hızlandırırken de hata yapmama amacıyla da çeşitli teyitler yapacaktır. Bazı testleri mesela birkaç defa tekrarlamak durumunda kalacaktır. Dolayısıyla bu birkaç hafta sürebilir. En fazla bir ay veya iki ay olacağını zannetmiyorum ama yine de mevcut bulgular adli tıptaki çalışan arkadaşlarımızın davranışları veya yaptıkları testleri şekillendirecektir. Bunu süreci uzatabilir. Buradan elde edilen sonuçta tabii bilirkişi buradan adli tıp kurumu en üst bilirkişidir Türkiye'de bu anlamda. Buradan çıkacak olan rapordan sonra soruşturma makamları Kaşık Kozuloğlu'nun yattığı cezaevinde bulunan tedavi protokollerini, kamera kayıtlarını, görüntüleri ve iddiaları yan yana getirecek. Mevcut Fethi Kabir'den elde edilen sonuçlarla bunları yan yana getirip iddiaların doğru olup olmadığını ortaya koyacaktır. Bu yüzden örneğin bir dilaltı ilacı aldığından bahsediliyor. Örneğin Kaşık Bey'in sağlığında hapishaneden bazı ilaçları talep ettiği söyleniyor. Acaba bu ilaçlar talep ettiği mesela kan sulandırıcı ilaç mı yoksa talep etmiştir onu ama başka bir ilaç mı verildi? Bütün bunların hepsine dikkat etmek gerekiyor. Tabii cezaevi kayıtlarında da verilen ilaçların tümü kaydedildiği için bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ama binin üzerinde toksik madde aranacağı için kemikten ve eğer var ise yumuşak dokudan tamam 15 yıl geçti ama bazen kimya toprağın üzerine bağlı olarak yumuşak doku kalabiliyor. Eğer kefen veya kumaş parçaları varsa bunlardan da alınan örneklerden binin üzerinde toksikolojik madde analizi yapılacak. Burada da bir sonuca varılacaktır.
1: Çok teşekkürler Doktor Mehmet Görgülü Adli Bilimler Uzmanı. Çok sağ olun aktardığınız bilgiler için.
2: İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
1: Evet, turizm bölgesiyle ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten önemli bir mesaj var. O mesajı sizlerle paylaşmış olalım. Kendi Twitter X hesabından paylaştı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Turizm bölgelerimizde huzur ve güvenliğe gölge düşürecek hiçbir eyleme müsamaha göstermiyoruz dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin ve vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini koruyarak Türkiye'nin turizmdeki güçlü marka değerini daha da ileri taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda jandarma ve polis teşkilatlarımızda Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 16 ilimizde turizm güvenliğini tehdit eden 164 olay ve soruşturmada 323 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 106 şüpheli tutuklandı, 56 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Turizm dolandırıcılığı, hanutçuluk ve haksız ticari kazanç eylemlerinde 71 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 20 şüpheli tutuklandı. Şiddet, tehdit, yağma ve zorbalık eylemlerinde 175 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 43 şüpheli tutuklandı. Turistlerin mal varlığına yönelik suçlarda 62 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 40 şüpheli tutuklandı. Ayrımcılık, özel hayatın ihlali, inanç özgürlüğüne ve toplumsal değerlere yönelik eylemlerle kamu düzenini ve turizm güvenliğini zedeleyenler diğer suçlarda 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 3 şüpheli tutuklandı.
3: TGRT FM Haber. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
5: Şimdi reklamlar.
6: Vakıfbank BSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntı

0: Ya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Senle hayatın dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Programımızda Hindistan evliyalarını konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü programımızda Hindistan'ın büyük evliyalarından Alaaddin-i Sabir Hazretlerinin hayatını konuşacağız. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bizlere Hindistan'ın bu büyük evliyasının hayatını anlatacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Alaaddin-i Sabir Hazretleri daha önce hayatını anlattığımız Feridettin-i Genci Şeker Hazretlerinin talebelerinden ve halifelerinden, Hindistan'ın çok büyük bir evliyası. Bugün bu büyük evliyanın hayatını anlatmanızı istirham ediyoruz.
1: Tabii.
0: Buyurun.
1: Alaaddin-i Sabir Hazretleri Heratlı aslen. Herat'ta doğmuş.
0: O da Afganistan'ın bir
1: evet şehri. Efendim, evet. Hatta doğumu ile ilgili doğum esnasında şöyle bir hadise anlatıyor annesi. Doğum esnasında doğuma yardım eden Eba Hanım abdestsizmiş, yani abdestli olarak çocuğu tutmak istemiş. Elleri ve vücudu ateş gibi olup titremeye başlamış. Annesi de demiş ki çocuğu abdestsiz tutma. Ebe gidip abdest alıyor çocuğu, ondan sonra dokunabiliyor, yani dokunamıyor. Abdestli olarak kucağına alıyor.
0: Daha doğarken
1: evet,
0: kerameti
1: evet,
0: var.
1: Evet. Şimdi annesinin karnındayken annesi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ni rüyasında görüyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri annesine buyuruyor ki doğacak çocuğun adını Ahmet koyun buyuruyor. Kısa bir zaman sonra da Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri annesinin rüyasına giriyor. O da buyuruyor ki adını Ali koyun. Böylece adını çocuğu, yani Alaaddin Ali Ahmet Sabir'in adını Ali Ahmet diye koyuyorlar.
0: Hem Ahmet hem Ali
1: evet,
0: ismini koyuyorlar.
1: Evet, evet. Doğumdan sonra da efendim birkaç zaman sonra bir evliya uğruyor. Çocuğun lakabını da Alaaddin koyun buyuruyor. Böylece Alaaddin Ali Ahmet Sabir ismi veriliyor. Bu büyük zatın annesi Feridüddin-i Genci Şeker Hazretlerinin kız kardeşi. Yani Feridüddin-i Genci Şeker dayısı oluyor Alaaddin Ali Sabir'in. Daha sonra efendim kızını da Alaaddin Ali Sabir'e veriyor Feridüddin Genç Şeker Hazretleri. Efendim
0: kayınpederi oluyor aynı
1: evet,
0: zamanda.
1: Evet, evet. Ali Ahmet Sabir'in annesi kimden evlenmiş biliyor musunuz? Abdülkadir Geylan Hazretleri'nin torunu ile evlenmiş. Şah Abdurrahim torunda. Şah Abdurrahim Hazretleri ile evlenmiş. Yani Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin torunu.
0: Torunu.
1: Onunla evleniyor yani. Fakat Ali Ahmet Sabir'in mübarek pederi daha 5 yaşındayken oğlu vefat ediyor. Alper.

0: pişiyormuş havası
1: Evet,
0: veriyor.
1: evet. Şimdi oğlu ikindi namazına kadar sabrediyor. Namazdan sonra, yani namazdan önce anneciğine soruyor, yemek ne oldu anne? Anneciği diyor ki, evladım henüz pişmedi. İkindi namazından sonra çocuk, yani Alaaddin Hazretleri merak ediyor. Tencerenin kapağını kaldırıyor. Ah, bir bakıyor ki tencerenin içi pilav dolu. Ya annesine, anneciğim pilav olmuş diyor. Annesi hayretler içinde koşarak geliyor. Sonra Alaaddin Hazretlerinin oğlunun önüne koyuyor. Oğlu yiyor. Efendim yemeğini bitirince hocaları varmış. Hocaların ismi de Muhammed İbu Kasım. Ona gönderiyor Alaaddin'i, hem de yemek de gönderiyor. Oğlu İbu Kasım Hazretlerine durumu anlatıyor. Yani pilavı gösteriyor. O tadıyor pilavdan. Efendime söyleyeyim. O zaman Alaaddin'in büyük bir zat olduğunu, olacağını annesi anlıyor zaten. Hallerinden
0: Evet,
1: belli.
0: olağanüstü haller var.
1: Oh, kocasının da hocası o zat. Muhammed Ebu'l Kasım Gürgani Hazretleri, o da büyük zat. O zata diyor ki, müsaade ederseniz oğlumu kardeşim Feridüddin Gencişeker'e teslim edeyim mi? Muhammed Ebu'l Kasım Gürgani de diğer talebeleriyle istişare ediyor. Hepsi de evet, çok iyi olur. Efendim Feridüddin Gencişeker büyük bir zattır. Bu da onun yeğenidir. Efendim yeğenini yetiştirsin, çok iyi olur diyorlar. Efendim Herat'tan Alaaddin annesi ve İbul Kasım Gürgani, bir kişi daha var, yola çıkıyorlar. Feridüddin Gencişeker'in huzuruna vardıklarında onlara kucak açıyor. Feridüddin Hazretleri yeğenini getirdiği için kız kardeşine çok çok teşekkür ediyor. Kız kardeşi ona diyor ki, ben oğlumu sizin hizmetine getirdim ey kardeşim. İnşallah onu kabul edersiniz diyor. Feridüddin Gencişeker Hazretleri de buyuruyor ki, bizim yanımızda 3 senede ilmini tamamlar buyuruyor. Alaaddin Ali Sabir için. 6 senede bitecek tedrisatını Ali Ahmet 3 senede bitiriyor Alper Bey. Tedrisatı bitirince annesi kardeşinden, yani Feridüddin'e, Gencişeker'den Herat'a dönmek için izin istiyor. Diyor ki, sevgili kardeşim diyor Feridüddin Gencişeker'e, oğlum burada bırakıyorum diyor. Oğlum oruç tutmayı çok sever. Göz kulak olunuz ki açlıktan ölmesin. Yemek yemez yani, oruç
0: Evet.
1: tutar, ölür filan. O zaman Feridüddin Gencişeker de kız kardeşinin gönlünü yapmak için Alaaddin'e mutfakta yemek dağıtım vazifesini veriyor.
0: Hiç
1: Yani yemek.
0: olmazsa o vesileyle kendi yemeğini de yer diye.
1: Ha, işte sabah akşam Alaaddin mutfakta pişen yemekten fakirlere dağıtırdı. Sonra hücresine çekilir, mücahede yapardı. Efendim, yemek yiyenler Alaaddin Sabir'in vazifeyi aldığı günden beri yemek dağıttığı halde kendisinin hiç yemek yediğini görmemişlerdir diyor.
0: Kendisi yememiş.
1: Evet. Şimdi tabii böyle yetiştiriyor Feridüddin'i Gencişeker. Kimi Alaaddin Sabir'i, Alaaddin Alaaddin Sabir'i yetiştiriyor. Ona takkisini ve hırkasını giydirerek vekili olduğunu herkese ilan ediyor. 1226 miladi yılında.
0: Evet.
1: Ve sonra efendim İslamiyet'in zayıfladığı Kalyar diye bir belde var Alper Bey. Feridüddin Gencişeker Alaaddin Sabir'i oraya gönderiyor. Kalyar'da camiye giriyor ve cemaate diyor ki vazifeli olarak geldiğini cemaate duyuruyor. Sadece 3-4 kişi Alaaddin Ali

0: sabire tabi oluyor. Diğerleri alışveriş etmeyip dağılıyorlar. Ertesi gün Kalyar'daki camiye tekrar gidiyor Alaaddin Ali Sabir. Efendim halka imam olarak gönderildiğini tekrar tebliğ ediyor, bildiriyor. Halk da diyor ki bizim diyor rehberimiz Kur'an-ı Kerim'dir. İmamımız da Kadı Tabrak'tır. Bu geleneği biz bu adeti değiştiremeyiz. Alaaddin Sabir kendisini gönderinin Feridüddin Genci Şeker Hazretleri olduğunu onlara söylüyor. Sultanül Evliya'dır diyor. Halk bir şey demeyip dağılıyor. Durumu da o bizim imamımız Kadı Tabrak'tır diyorlar ya, Kadı Tabrak'a haber veriyorlar. Cuma günü Kadı Tabrak cuma namazına geliyor. Alaaddin Sabir Hazretlerine diyor ki sen bizim kutbumuz isen 3 ay önce kaybettiğim keçim hakkında bana bilgi ver. Şayet bunu yapabilirsen
1: Sana
0: kutup
1: inanacağım.
0: olduğuna inanacağım diyor.
1: İmtihan ediyor.
0: Evet. Alaaddin Attar böyle bir gökyüzüne bakıyor. Ondan
1: Alaaddin
0: sonra
1: Sabir Hazretleri.
0: Alaaddin Sabir Hazretleri gökyüzüne bakıyor. Sonra halka diyor ki şehirde keçinin etini yiyenler gelsinler. Yoksa onları isimleriyle çağıracağım diyor.
1: Hadi bakalım.
0: Camide 27 kişi gayri ihtiyari öne çıkıyor.
1: Onlar yemişler keçinin etini.
0: Bunlar inkar etmeye başlıyorlar.
1: Biz yemedik diye.
0: Evet. Ama 27 kişinin karnından bir ses geliyor. Ben bunların midelerine taksim oldum. Bunlar beni geceleyin Sadrak kuyusunun kenarında kestiler. Artıklarımı ve kemiklerimi taşa bağlayıp kuyunun dibine attılar. Etimi de kızartıp yediler diyor.
1: Keçi dile geliyor.
0: Evet. Bu keramete şahit olanlar Sabir'in Kalyar imamı olduğunu kabul ettiler. Kadı Tabrak ise nefsi tabi kabul etmiyor.
1: Buna rağmen
0: Bu
1: kabul etmiyor değil mi?
0: büyücüdür diyor. Yaptığı keramet değildir, büyüdür diyor. Oranın valisi varmış Kalyar'ın. Efendim Zamvan ismi valinin Mahtum Sabir'e diyor ki Alaaddin Ali Sabir'e diyor ki sen bir büyücüsün, o da öyle diyor. Yaptıkların büyüdür diyor. Tabrak öyle söyledi ya, valide öyle söylüyor. Sabir Hazretleri ise buyuruyor ki elhamdülillah Rabbimize hamdü senalar olsun. Bu fakir Resulullah Efendimizin bir sünnetine uydu. Çünkü ona büyücü dediler.
1: Tabi.
0: Ona büyücü dedikleri gibi bana da dediler diyor.
1: Müşrikler Peygamber
0: Evet.
1: Efendimiz'e öyle demişti.
0: Daha sonra camiyi terk ederek talebesi olan bir zatın evine gidiyor. Orada olup bitenleri talebelerinden Alimullah Ebdal ile Feridüddin'i Genci Şeker Hazretlerine yazıyor, gönderiyor. Şimdi Alimullah Ebdal Feridüddin Genci Şeker'e Alaaddin Ali Sabir'in mektubunu veriyor Alper Bey. O da bir fetva hazırlayarak Resulullah Efendimizin manevi tasdikiyle Kadı Tabrak'a gönderiyor. Kadı Tabrak fetvayı aldığı zaman hemen yırtıyor Alper Bey. Feridüddin Genci Şeker'e, yani mektubu o gönderdi ya,
1: Evet.
0: Alaaddin Ali Sabir değil, Feridüddin Genci Şeker gönderdi. Efendim şöyle yazıyor. Rehberimiz Kur'an-ı Kerim'dir. Kadı Tabrak yazıyor bunu. Uzun zamandır Kalyar'ın imameti bizdedir. İmamlığı bizdedir. Bunu hiç kimseye veremeyiz. Sizin emirlerinizin bizim için hiçbir manası yoktur. Resulullah Efendimiz'den doğrudan emir gelirse halifenizi imamımız olarak kabul ederiz diyor Kadı Tabrak. Feridüddin Genç Şeker'e böyle yazıyor. Mektup ve yırtık fetva Ali Ahmet Sabir'e bir hizmetçi ile geliyor. Yani önce Ali Ahmet Sabir'e gönderiyorlar Feridüddin Genç Şeker'e yazdığı mektubu. Çok üzülen Alaaddin

0: Sabir hizmetçiye diyor ki, madem ki o bizim hocamızın fetvasını yırtmıştır, yani Kadı Tabrak, biz de onun ismini Levhül Mahfuz'dan yırttık. Bugünden itibaren bilsin ki kendisi ve ona tabi olanlar kıyamete kadar cezalandırılacaktır. Alaaddin Sabir Hazretleri bu hadiseleri olduğu gibi Feridüddin Genç Şeker Hazretlerine iletti. Yırtılmış fetva ve mektup Feridüddin Genci Şeker Hazretlerine varınca odasına kapanıp 13 gün sonra çıktı odasından. 13 gün çıkmadı Alper Bey. Kalyar reisi, valisi Zamvan'a şöyle bir mektup yazdı. Allahu Teala sizlere Kalyar'a reis olmayı nasip ettiyse Ali Ahmet'in de imam olmasını takdir eyledi. Kendisini imam tanımanız ve itaat etmenizi tavsiye ederim. Siz Ali Ahmet'in isimlerinizi Levhül Mahfuz'dan yırttığını bilmiyorsunuz. İmamınızı kabul etmezseniz Allahu Teala size gazap eder. Kabul ederseniz Allahu Teala ve onun Resulü Aleyhisselam hoşnut ve razı olur. Bu fakir ilave ederim ki diyor mektubunda Feridüddin Genç Şeker, Kadı Tabrak da Alaaddin Ali Ahmet'e hürmet ve itaat etsin. İtaat etmezse Allahu Teala'ya isyan etmiş olur. Allahu Teala kendine isyan edenleri cezalandırır. Alaaddin Sabir'in büyük dedesi Gavsus Sakaleyn, Gavsul Azam, Seyyid Abdülkadir Geylani'dir. Ne yazık ki evladı Resul varken siz Kalyar halkı başkalarının imametini tercih edersiniz. Tövbe ediniz ve Allahu Teala'dan korkunuz. Resulullah'ın aleyhisselam evladına hürmet hepimize lazımdır. Tekrar ederim ki şayet itaat etmezseniz hepiniz helak olursunuz. Feridüddin Genci Şeker mektubunu mühürledi ve Kıvamüddin Zamvan'a, yani Kalyar'ın valisine bunu götür dedi. Mektup Kıvamüddin Zaman'a Zamvan'a gittiğinde Kalyar'ın ileri gelenleriyle beraber Kadı Tabrak da oradaydı. Zamvan ve Kadı yine nefislerinin arzularına uyaraktan Sabir Hazretleri'ni kabul etmediler. Feridüddin Genci Şeker'in mektubunu yırttılar.
1: Ne büyük saygısızlık.
0: Alaaddin Sabir durumu hocasına tekrar arz etti. Hocasından gelen cevabı mektubu alınca buyurmuş ki Feridüddin Genci Şeker, tek bir cümle mektupta yazıyor. Kalyar sizin keçinizdir. İster sütünü sağın için, İsterse etini yiyin. Cevap bu. Hocasının cevabı. Allah Allah. O zaman Alaaddin Ali Sabir Hazretleri Kur'an-ı Kerim'den bazı ayeti kerimeleri okudu. Hem semaya hem de yeryüzüne baktı. Kalyar'da birden bire hepsi birbirinden şiddetli üç zelzele oldu.
1: Deprem meydana geldi.
0: Ya Kalyar halkı dehşet, korku içinde kaldı. Şimdi ertesi cuma Ali Ahmet Sabir Hazretleri camiye Kadı Tabrak'tan evvel varmıştı. Yanında sadece iki talebesi var. Birisi Alimullah Ebdal, birisi Bahaüddin. Mihraba geçip oturdu. Kadı Tabrak, kalk oradan, boşalt orayı dedi. Allah Allah. Alaaddin Sabir Hazretleri, üzerimize gelmemenizi tavsiye ederim. Yoksa bütün şehir halkıyla beraber helak olursunuz. Siz ve sizi takip edenler kıyamet gününe kadar pişmanlık çekerler dedi. Baktı ısrar ediyor. Kadı Tabrak.
1: Hadi.
0: Alaaddin Ali Ahmet Sabir Hazretleri mihraptan çekildi. Caminin dışına, açık avlusuna çıktı. Yanında o iki talebesi var, başka kimse yok. Hiç kimse onlara namaz kılacak bir yer vermediler Alper Bey. Onlar da bir köşede artık cuma namazı ya, durdular namaza ya. Cuma namazında cemaat rüküye gidince Ali Ahmet Sabir Hazretleri de rüküye gitti tabii, eğildi. Aniden caminin duvarları rüküye giderek cemaatin üzerine yıkıldı. Bütün şehir sallandı, şiddetli bir sallantı oldu. Ardı ardına, yani hiç durmadan oluyor bu zelzeleler. O Alaaddin Ali Sabir'in olduğu 50 metrekarelik alan hariç, efendim her taraf yıkıldı. İşte Kalyar denilen o şehir 250 sene böyle metruk vaziyette kalmıştır.
1: Depremden sonra.
0: Alper Bey. Evet.

0: cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Şimdi reklamlar.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.

Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Şimdi Şemseddin Türki Hazretleri var. Büyük alim. Alaaddin Sabir'in en büyük talebesidir. Kendisi Türkistan'dan Feridüddin Genci Şeker'e talebe olmak niyetiyle yola çıkıp geliyor Alper Bey Türkistan'dan. Genci Şeker ise ona diyor ki, Feridüddin Genci Şeker, Şemsüddin sen Alaaddin Ali Sabir'e git diyor. Lazım olanı o verecektir diyor. Allah Allah. Şemsüddin ve yanında gelenler doğru Kalyar'a doğru yola çıkıyorlar. Zelzele olan yere kadar geldiler. Oradan içeriye değil insanlar, kuşlar bile giremiyordu. O vaziyetteydi yani. Şemseddin Türkiye'yi, Şemseddin Pani Püyti Türki derler.
2: Evet.
1: Alaaddin Sabir'in bir talebesi o zelzele hududunda karşıladı. Şemsüddin dedi ki, ya dedi biz dedi nasıl bu oraya gireceğiz? O büyük zat içeride çünkü. O büyük zatın ellerini öpeceğiz. Böyle sordu yani. Talebe de dedi ki, merak etmeyin, birazdan onun büyük talebelerinden Alimullah Ebdal gelir, size yardımcı olur dedi. Sonra Alimullah Ebdal geldi. Misafirleri Şemseddin Türki'yi Alaaddin Sabir'e götürdü. Alaaddin Sabir ismiyle hitap etti. Şemsüddin, seni hocam Feridüddin'e Genci Şeker gönderdi değil mi? Şemsüddin de dedi ki, böyle büyükler deyince evet filan denmez, ne denir? Siz daha iyisini bilirsiniz efendim. Böyle cevap verdi Şemsüddin'i Türki Hazretleri de. Ve talebeliğe kabul etti Şemsüddin Türki'yi. Kendisiyle birlikte 3 gün kalmasını istedi. Bak kaç gün? 3 gün efendim, yani fazla değil. Daha sonra Feridüddin'i Genci Şeker'in yanına git buyurdu. 3 gün kaldıktan sonra git buyurdu. Ve Feridüddin Genci Şeker vefat edene kadar onun yanında kal buyurdu Şemsüddin'i Türki'ye. Şemsüddin Türki Feridüddin Genci Şeker Hazretleri'nin yanına geldi efendim. Sordu Feridüddin Genci Şeker, Alaaddin Ali Ahmet Sabir'in yanından neden döndün ki sen dedi. O da size gelmemi emretti efendim.
2: O öyle istediği için geldi.
1: Evet. O zaman git dedi, ormandan odun topla. Ya Şemseddin'i Türkiye öyle dedi. Ormandan odun topla ve sat. Nafakanı bu şekilde kazan, nafakanı temin et. Gündüz riyazat çekerek nefsini terbiye edeceksin. Geceleri de kendini Allahu Teala'ya vereceksin buyurdu. Şemsüddin 4 sene bu işe devam ediyor. Odun çekiyor Alper Bey dağdan. Onu satıyor, nafakasını temin ediyor. Kaç sene?
2: 4 sene.
1: 4
2: odunculuk
1: sene
2: yaparak.
1: Ya. Efendim, vefatından sonra Feridüddin Genci Şeker'in, yani o 4 sene sonunda vefat ediyor Feridüddin Genci Şeker. Şemsüddin'i Pani Püyti Türki tekrar Kalyar'a varıp gidiyor. Hocası Alaaddin Ali Sabir'e gidiyor. Efendim, Şemsüddin geldin mi buyuruyor. Evet efendim, emrinizi bekliyorum. Alaaddin Sabir sarığını, hırkasını getiriyor ve kendi eliyle hırkasını giydiriyor. Sarığını Şemsüddin Türkiye'nin başına koyuyor. Böylece Şemseddin'in halifesi olduğunu ilan ediyor, evet. Tasdik etmiş oluyor. Ve Alaaddin Sabir Şemsüddin'i Türkiye'ye 6 senelik bir mücahide varmış. Alper mi? Onu yapmasını emrediyor. Şemsüddin 6 sene efendim o ağır mücahideyi yapıyor. Bu mücahideden çıktığında hocası ona buyurdu ki, şimdi Amber şehrine git. Hindistan'da bir şehir. Alaaddin Halacı'ya yardım et. Halaç hanedanı vardır.
2: Evet.
1: Sultan yani. Hı-hı. Alaaddin Halacı'ya yardım et. Kaleyi zapt edin. Senin yardımın olmadan kaleyi alamayacak. Kaleyi aldığınız gün ben vefat etmiş olurum, diyor Şemseddin'i Türkiye. O zaman Şemseddin ağlamaya başlıyor. Dedi ki, efendim, vefat edeceğim diyorsunuz, cenaze hizmetlerinizi kim yapacak? Nereye defnolunacaksınız? Sizi kabre kim koyacak? Hocası da buyuruyor ki, siz yapacaksınız. Allah-u Teala'nın ihsanı ve büyüklerimizin ruhaniyeti yardımcınız olacak. Gaslederken, beni gaslederken vücuduma değmeyeceksin. Gasl esnasında gözlerini açmayacaksın. Cenaze hizmetlerim kendiliğinden yapılacaktır, buyuruyor. Şimdi Şemsüddin hocasının emrini yerine getirmek için Amber Kalesi'ne gidiyor. Amber Kalesi'ni gerçekten o fetihte bulunuyor. O zamanın sultanı ile beraber. Sonra askerlerin arasından gizlice ayrılıyor. Artık fethedildi ya kale. Yolda Alaaddin Ali Sabir'in hocası, talebesi Alimullah Ebdal ile karşılaşıyor. Bakıyor ki ağlıyor Alimullah Ebdal. Buyurdukları gibi efendim Alaaddin Ali Ahmet Sabir'in aynı tarihte vefat ettiğini öğreniyor. Hani
2: demişti zaten. Evet. Efendim, kaleyi zapt ettiğiniz gün diye.
1: İşte Kalyar'a vardığında Alaaddin Ali Sabir'in dedikleri gibi Şemsüddin-i Türkiye kendisine tembih edildiği gibi gusül abdesti aldırıyor. Her iş kendiliğinden oluyor. Ve Alaaddin-i Sabir Hazretleri'nin vücuduna Şemsüddin dokunmuyor. Şimdi cenaze namazı kılınacak ama yalnız. Başka kimse yok yani. Kimsenin gelmesini istemiyor çünkü. O sırada Alaaddin Ali Sabir'e benzeyen bir atlı dört nala geliyor. Ona benziyor ama atlı. Elinde mızrak var. Yüzünde bir tül var. Tülden peçeyle örtülü. Şemsettin'in yanına gelip diyor ki Şemsettin Türkü'nün yanına, Şemsettin dikkat et, namaza durma, diyor. Atından hemen inerek imamete kendisi geçiyor. O gelen atlı zat. Namaza durdular. Şemsettin'i Türkü selam veriyor. Baktı ki sağına soluna cümle evliyanın, kutupların cenaze namazına iştirak ettiklerini görüyor. Namazdan sonra cenazeyi kabre koyuyorlar. Süvari atına döndüğü zaman Şemsüddin artık dayanamıyor, yanına gidiyor. Efendim, diyor, çok özür dilerim. Kıymetli hocamın cenaze namazına katılan sizlerin isminizi öğrenebilir miyim? Süvari yüzündeki tülü çıkardı ve buyurdu ki, Şemsüddin, bu cenazenin cenaze namazını cenazenin kendisi kıldırdı. Allah Allah.
2: Hocasının kendisiymiş meğerse.
1: Şemsüddin yüzüne baktığında atlının Alaaddin-i Sabir olduğunu gördü ve o anda bayılıp yere düştü. Efendim, Alaaddin-i Sabir'in vefatından uzun bir zaman sonra çeşitli hadiseler meydana geldi. Hatta Alaaddin-i Sabir'in kabri kayboldu Alper Bey. Kabri kayboldu yani. Yeri belli olmayacak hale geldi. Bir gün bir gayrimüslim oradan geçerken bir yerde bir aydınlık görüyor. Allah Allah.
2: Nur gibi mi?
1: Evet. Hayvanlar bile oraya basmayıp çevresinde dolanıyor o yere. Allah Allah. Dikkat etti, baktı o gayrimüslim, mezar kalıntıları olduğunu gördü. efendim bir Müslümana ait mezar olduğunu anladı gayrimüslim. İslamiyet'e düşmanlığının fazlalığı sebebiyle elinde bir demir çubuk varmış. Ondan o şeyleri kırmaya başladı. Kabir, hani mezarlık kalıntılarını. Fakat pencere gibi bir şey gördü. Bir delik yani. Bakalım içeride ne var diye kafasını o deliğe soktu. Bir daha da çıkartamadı Alper Bey. Böylece kaldı yani. Ve orada öldü. O ölünce Alaeddin Sabir kendisini sevenlerden, yani demek ki nesilden nesile insanlar menkıbelerini anlatmışlar, seviyorlar. Evet. Bazılarını rüyada görünüp buyurdu ki, burada bir köpek var, ondan rahatsız oluyorum. Bunu buradan uzaklaştırın. Gidip baktılar, o gayrimüslimin mi ölmüş halde kafesi o pencereden, delikten bakarken kafası yere gömülmüş, onu görüyorlar. Efendim, onu çekip çıkartıyorlar. Yüzünün gerçekten köpek gibi olduğunu görüyorlar. Bundan sonra Alaeddin Ali Sabir Hazretleri'nin kabrinin üzerine mükemmel bir türbe yapılıyor Alper Bey. Bu muazzam türbe üzerine inip çıkan nuru uzun zaman herkes gördü. Feyz kaynağı olan bu türbe çok güzel muhafaza edilmiş ve günümüze kadar gelmiştir. Var yani.
2: Halen var.
1: Evet. Şimdi Alaeddin Sabir'in vefatından sonra kendisini sevenler her sene vefatının seneyi devriyesinde, yıl dönümünde kabir yanında toplanırlar. Mübarek ruhuna okurlar. Büyüklüğünü, kerametlerini, kıymetli sözlerini anlatarak eski günleri, yani o eski zamanlar

0: efendim birbirlerine anlatırlarmış. Efendim Hindistan'da Ganj Nehri üzerinde bir kanal açılacakmış. Yani bir Ganj Nehri'nin suyundan bir miktar bir tarafa akıtılacak. O zaman İngilizler gelmişler. Yani Hindistan'a İngilizler gelmişler ya.
1: Evet.
0: Bir İngiliz mühendisi efendim bu işle ilgili olarak görevlendirmişler. İngiliz mühendis efendim plan hazırlamış, proje hazırlamış. Hazırladığı plana, projeye göre Alaaddin Ahmet Sabir'in dergahından geçecekmiş kanal. Anladın? Kanal yapacaklar yani.
1: Evet.
0: Efendim
1: su kanalı oradan geçiyor. Oraya isabet ediyor evet. Yani.
0: Yani dergah yıkılacak.
1: Evet.
0: Alaaddin Sabir'in dergahı yıkılacak yani. İşte ahali yalvarıyorlar, yakarıyorlar, yapmayın etmeyin. İşte bu şöyle büyük zattır, böyle büyük zattır. İngiliz bir türlü vazgeçmiyor İngiliz mühendis. Dergahın yanında bir tane çadır kurdurmuş kendisine. Çadırda yatıp kalkıyor Alper Bey, İngiliz mühendis. Fakat bir gece kendisini ayaklarından çadırın tepesine asılmış, başı aşağıda şeklinde çadırın içinde bir uyanıyor, bakıyor ki öyle. Halbuki nöbetçiler falan var, içeri kimse girmemiş, bilmem ne olmamış. O zaman anlıyor ki bu iş başına Alaaddin Ahmet Sabir'in
1: kerameti
0: olarak geldi. Anlıyor efendim. İçeri işte giren yardımcıları çözüyorlar, onu indiriyorlar. Bunun bir ikaz olduğunu fehmediyor, anlıyor.
1: Anlıyor.
0: Ve dergahı yıkmaktan, kanalı oradan geçirmekten vazgeçiyor. Efendim, bir ondan her gittiği yerde hürmetle bahsetmeye başlıyor. Böyle büyük bir zat.
1: Evet.
0: Alaaddin-i Sabir Hazretleri böyle bir zat.
1: Allah-u Teala şefaatine dahil eylesin.
0: Yani bizi de nail eylesin, izleyicilerimiz de nail eylesin, dinleyicilerimiz de nail eylesin.
1: Amin.
0: Efendim, büyük bir zat, onun ruhunu şad ettik, yad ettik. İnşallah bizden hoşnut ve razı olmuştur. Efendim, ta Hindistan'da,
1: evet.
0: Efendime söyleyeyim, o beldelerde mübarek bir zat. Ne diyelim, bu kadar işte.
1: Ağzınıza sağlık, biz de size teşekkür
0: Daha
1: ediyoruz.
0: Daha uzun anlatmak isterdik ama vaktimiz mahdut. Evet.
1: Vaktin kalan kısmında da biliyorsunuz az bir zaman sonra üniversiteler açılacak.
0: Evet.
1: Üniversite sınavlarının sonuçları, efendim işte yerleştirmeler, şunlar bunlar. Şimdi talebeler bunlarla meşgul. İhlas Vakfı'nın da bütün Türkiye satında birçok vilayette öğrenci yurtları var.
0: Tabii.
1: Öğrencilere hizmet veren yurtlar
0: tabii.
1: Var. Bu eğitim öğretim dönemi öncesinde ailelerin istifade edeceği şekilde bu yurt hizmetlerinden izleyenlerimize, dinleyenlerimize bahsedelim istiyoruz.
0: Tabii.
1: Buyurun.
0: Estağfurullah. Bizim 34 tane öğrenci yurdumuz var. Yüksek öğrenim öğrenci yurtları. Erkek öğrenci yurdu bunlar.
1: Evet.
0: Bazı şehirlerde iki yerde var. Mesela Samsun'da iki tane yurdumuz var.
1: Ankara'da iki tane.
0: Ankara'da üç tane efendim.
1: Pardon, evet.
0: Konya'da iki tane mesela. Bazı şehirlerde birer tane, bazılarında da hiç yok. Ama 34 yerde yurdumuz mevcut. Bu yurtlarımızın adresleri bellidir. Web sitemizde mevcuttur. Oradan öğrencilerimiz bakabilirler. Efendim kazandıkları şehir neresi ise önce orada yurdumuz var mı yok mu ona bakarlar. Ondan sonra da telefonla ararlar efendim yurdumuzun
1: evet.
0: Müdürünü,
1: bilgi sahibi
0: müdür
1: olurlar.
0: Yardımcısını, bilgi sahibi olurlar. Eğer hoşlarına giderse bir randevu alsınlar, bizzat gitsinler.
1: Gidip ziyaret edebilirler.
0: Evet efendim, bir yemeğini yesinler.
1: Yurdu görürler.
0: Yatakhaneleri görsünler, değil mi? Ders çalışma etüt salonlarını görsünler efendim. 3 öğün yemek çıkıyor efendim. Yani sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği. Yani öyle çok da pahalı değil. Belli bir kısmını efendim devlet karşılıyor. beslenme, barınma yardımı, öğrencinin bizzat
1: hesabına,
0: kendi hesabına, kendi IBAN numarasına devlet ödüyor.
1: Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, evet, yatırılıyor değil,
0: evet,
1: mi?
0: Evet, yatırılıyor her ay. Üzerine tabii ilave yapıyor. O yetmiyor çünkü tabii. Üç öğün yemek, hı hı, elektrik, su, doğalgaz.
1: İnternet yani, var.
0: Böyle sıkıntılarla uğraşmayacak. Düşünün, bir öğrencinin bir ev tuttuğunu düşünün Alper Bey. Efendim,
1: yemekti, bulaşıktı, çamaşırdı.
0: Ya ne kadar zor. Değil mi efendim? Evet. Ders mi çalışacak?
1: Onlarla mı uğraşacak?
0: Yemek yapmaya mı uğraşacak?
1: Temizlik mi yapacak?
0: Temizlik mi yapacak? Efendim, yani çok rahat eder. Efendim, sonra güvenilecek, itimat edilecek bir yurt.
1: Efendim, arkadaş ortamı var.
0: Arkadaş ortamı var. Evi gibi. Dolayısıyla biz o öğrencilerimize, üniversiteyi kazanan öğrencilerimize, sınavı başaran öğrencilerimize tavsiye ediyoruz. Gelirler, kalabilirler. Çok güzel arkadaşlık ortamı var. Güzel hatıralar, anılar biriktirirler. Değil mi?
1: Rahat ederler.
0: İleride uzun kış gecelerinde soba üzerinde kestane patlatırken torunlarına
1: anlatırım,
0: ben şöyle İhlas Vakfı'nın yurdunda kalmıştım, şöyle olmuştu, böyle olmuştu diye de anlatırlar efendim. Evet. Yahu gidin bir görüşün, konuşun, bakın. Efendim, mesela siz yurttan mezun,
1: tabii,
0: oldunuz.
1: Ben
0: hukuk fakültesini öyle bitirdiniz.
1: Fatih'te,
0: öyle değil mi?
1: Draman'daki İhlas Vakfı'nın
0: ya,
1: yurdunda kaldım.
0: Afyon'dan geldiniz.
1: Afyon'dan geldim.
0: Afyon'dan geldiniz. Sultandan'dan geldiniz. Efendim, mesela orada kaldınız.
1: İyi ki de kalmışım.
0: Bakın, hukuk fakültesini bitirmişsiniz.
1: Evet.
0: Efendim, serbest avukatlık yapıyorsunuz şimdi.
1: İyi
0: ne
1: ki
0: güzel
1: de kalmışım.
0: Ya.
1: Bütün hem öğrenci kardeşlerimize hem ailelerine, annelere, babalara tavsiye ediyorum. Yani İhlas Vakfı'nın yurtları çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri yerlerdir. Çocukların da rahat edip güzelce ders çalışabileceği mekanlardır. Yani dediğiniz gibi bir randevu alsınlar, gitsinler, baksınlar, yatakhaneleri, etüt salonlarını görsünler, yemekten yesinler.
0: Evet.
1: Sizin zaten yurt müdürlerine talimatınız var. Kendiniz yemediğiniz yemeği talebeye çıkartmayacaksınız diye.
0: Evet.
1: Yani hakikaten gidip görsünler, ona göre karar versinler.
0: Biz internet adresimizi söyleyelim.
1: Buyurun.
0: Müsaade ederseniz www.ihlasvakfi.org.tr www.ihlasvakfi.org.tr. Bu adrese girip, burası web sitemizdir, oradan yurtlar sekmesine tıklarlarsa öğrenci yurtlarımızın efendim
1: nerelerde
0: adreslerini
1: olduğunu,
0: telefonlarını, nerelerde olduğunu görürler.
1: Hepsini.
0: Ona göre yurdumuzun telefon numarasını alıp telefon açabilirler. İrtibat kurabilirler. Hatta annesini de getirsin, babasını da getirsin, kardeşini de getirsin, görsünler onlar da. Veya annesi, babası, oğlu annesine babasına bırakmışsa şeyi, yani baba sen istediğin yere, neresiyse oraya gideyim filan demişse, efendim beraber annesiyle babasıyla giderler, bakarlar, hoşlarına gidiyorsa yemeklerinden bir yiyesinler,
1: evet,
0: tatsınlar. Değil mi?
1: Öyle ailecek gelenler,
0: tabii,
1: oluyor zaten. Değil
0: oluyor
1: mi?
0: Evet efendim. Onlara yemek de ısmarlıyoruz, yediriyoruz. Görüyorlar yani, yatacağı yeri görüyorlar. Efendim mesela kalacağı odayı görüyorlar.
1: Genelde zaten,
0: tabii,
1: üniversite kampüslerine yakın yerlerde oluyor İhlas Vakfı'nın,
0: evet,
1: yurtları.
0: Evet.
1: O bakımdan,
0: evet,
1: da bir kolaylık
0: yani
1: oluyor.
0: Ev gibi efendim.
1: Tabii.
0: Yani ev ortamı gibi o sıcaklıkta yurtlarımız efendim.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Estağfurullah.
1: Ağzınıza sağlık. İhlas
0: Sağ
1: Vakfı'na
0: efendim
1: da teşekkürler. Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açınca yeni programlarımızdan ve yeni videolarımızdan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Havayolu ulaşımında da ortak geçiş noktası kurulacak.
1: Havalimanlarımızda ortak bir geçiş noktası kurulabilmesi için çalışıyoruz. İnşallah bu müjdeyi de devlet başkanlarımızın zirvesinde vatandaşlarımızla paylaşma imkanımız olacak.
0: Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl okullarda öğrencilere ders kitaplarının yanında Türk Dünyası odaklı iki yeni eğitim materyalini ücretsiz olarak dağıtmıştı. Artık o kitaplar özel okullara da ulaşacak.
1: Şu müjdeyi de vermek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığımızla görüştüm. Bu kitapları inşallah sadece devlet okullarımızda değil, inşallah tüm özel okullarımıza da dağıtacağız, onlarla buluşturacağız.
2: Adana Emniyeti aylardır peşindeydi. Şifreleri çözdü ve düğmeye bastı. Liderliğini yurt dışına kaçan Halim Şimşek'in yaptığı Şimşekler Suç Örgütü'ne 11 ilde şafak operasyonu düzenlendi. 64 şüpheli gözaltına alındı.
0: Şafak vakti düğmeye basıldı. Hedefte suç örgütü vardı. 64 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün bağlantıları soruşturma dosyasında ortaya çıktı. Adana merkezli soruşturma kapsamında 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde 2 el bombası, 12 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör ve 57 fişek ele geçirildi. Örgütün finansal yapılanmasına da darbe vuruldu. MASAK raporları doğrultusunda hesaplar bloke edilirken 10 şirkete, 4 taşınmaza ve 13 araca tedbir konuldu. Operasyonda 97 şüpheliden 64'ü gözaltına alındı. Yurt dışındaki örgüt liderinin yakalanması için soruşturma sürüyor.
2: Hürmüz'den sonraki en stratejik boğaz olan Babülmendeb tamamen İran destekli Husilerin eline geçti değerli izleyenler. İsrail'in faaliyet gösterdiği Perim Adası'na dek uzanan Husilerle işinde Suudi Arabistan'ın Riyad'dan Kızıldeniz'e uzanan Doğu Batı petrol hattı kapandı.
0: Yemen cephesinde korkutan aşamaya gelindi. Hürmüz'den sonraki en stratejik boğaz olan Babülmendeb tamamen İran destekli Husilerin kontrolüne geçti. Suudi destekli Yemen ordusu boğazın ortasındaki kilit bölge olan Perim Adası'ndan resmen çekildi. Perim Adası aynı zamanda İsrail'in ticari ve lojistik amaçlı kullandığı önemli bir güzergah. Husi saldırıları sonucu Suudi Arabistan'ın kritik Doğu Batı boru hattının kapandığı açıklandı. Aramco şirketi tarafından işletilen 200 kilometrelik hat, Hürmüz Boğazı'nı bypass ederek petrolü Kızıldeniz üzerinden ihraç etmeyi sağlıyor. Hattın kapasitesi günlük 7 milyon varile kadar ulaşıyor. Husilerin ele geçirdiği bölgelerdense görüntüler geliyor. İran basında yer alan iddialara göre daha önce ele geçirilen Kızıldeniz'in Moka liman kentinde halk sevinç gösterileri düzenliyor. Husi birliklerse Babülmendeb kıyısından poz vererek uygunsuz gemilerin boğazdan geçişine izin vermeyeceklerini duyurdu. İran ve Husiler ABD ve Körfez ülkelerini sık sık Hürmüz'den sonra Babülmendeb boğazını kapatmakla tehdit ediyordu. Allahu Ekber!
2: Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını yine değiştirdi. Benzinin litre fiyatında yaklaşık 3 lira 25 kuruş artış gerçekleşti.
0: Benzine zam geldi. Tabelalarda fiyatlar yine değişti. Orta Doğu'daki gelişmelerle birlikte Brent petrolde sert yükseliş görülmüş, Cuma günü 110 dolara yaklaşmıştı. Küresel petrol piyasalarında yaşanan sert dalgalanmalar iç piyasada pompaya yansıdı. Benzinin litresine 3 lira 25 kuruş zam yapıldı. İstanbul'da litre fiyatı 80 lirayı geçti. Ankara'da benzin 81 lira 25 kuruşa, İzmir'de ise 81 lira 51 kuruşa çıktı. Bazı illerde ise benzinin litre fiyatı 82 lirayı geçti. Antalya'da 82 lira 45 kuruş, Adana'da litre fiyatı 82 lira 2 kuruş oldu.
2: Fransa'da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere çıktı. Bazı sürücüler tasarruf etmek için araçlarının deposuna yemeklik yağ koymaya başladı. Ancak uzmanlar bu yöntemin motor arızalarına ve yüksek tamir masraflarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.
0: Akaryakıtın litresi 2 euroyu aştı. Sürücüler çareyi mutfakta aramaya başladı. Fransa'da motorinin litre fiyatı 2,29 euroya, benzinin fiyatı ise 2,12 euroya yükseldi. Fiyatların daha da artacağı beklentisi sürücülerin alternatif yakıtlara yönelmesine neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Lucas isimli sürücünün aracına marketten aldığı koza yağını doldurduğu görülüyor. Yaklaşık 2 yıldır bu yöntemi kullanan Lucas, depoya bir miktarda motorin eklediğini söylüyor. Ancak uzmanlar uyarıyor, yemeklik yağı özellikle yeni nesil dizel motorlarda enjektör ve yakıt sistemlerinde ciddi sorunlara yol açabiliyor. Üstelik marketten alınan koza yağı motorinle uyumlu hale getirilen biyodizelle aynı değil. Fransa'da yemeklik yağı doğrudan araç yakıtı olarak kullanmak da yasal değil. Kurallara aykırı yakıt kullanımı sürücülere 135 euroya kadar ceza getirebiliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış Fransa'da giderek ağırlaşan hayat pahalılığını da gözler önüne seriyor.
2: İstanbul'da kira yükünü hafifletecek kiralık konut projesinin detayları belirlendi. TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca, TGRT Haber'e konuk oldu. İlk etapta 12 ilçede 1071 konut teslim edileceğini vurgulayan Karaca, konutlardan yararlanmak için gerekli şartları da açıkladı.
3: Burada zaten düşme seyrine giren kira fiyatlarını inşallah daha da aşağı çekeceğiz.
0: Bakan müjdeyi vermişti. İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinin detayları belli oldu. İlk etapta 1071 konut kiraya sunulacak.
4: Öncelikli olarak elimizdeki konutlarımızı çalışmalarını yaptık. Toplamda bu 15 bin konut olacaktı. İlk etapta 1071 konutumuzu, elimizdeki hazır konutlarımızı ortaya koyduk.
0: TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca tüm detayları TGRT Haber'e anlattı. Konutların kira bedelleri dairenin büyüklüğüne göre değişiyor.
4: 1 artı 1'lerimiz 10 bin lira, 2 artı 1'ler 12 bin lira, 3 artı 1 15 bin, 4 artı 1'ler de 18 bin lira bareminde İstanbul'daki kiracılarımıza sunduk.
0: Konutlardan yararlanmak isteyenler içinse bazı şartlar bulunuyor.
4: Şu an için evli vatandaşlarımıza bu konutlarımızı sunduk. 18 yaş zaten genel şartlarından bir tanesi. Üzerine konut olmama şartlarımız var. İstanbul'da son bir yıldır ikamet ediyor olma şartımız var. Ve aile gelirinin de 100 bin lirayı geçmeme şartımız var.
0: Konutlar İstanbul'da 4 bölgeye ayrıldı.
4: 4 bölge haline ayırdık, gruplandırdık. 4 bölge olarak müracaat edecekler. Birinci gruba Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar. Bu bölgede toplam 621 konutumuz var. İkinci grupta ise Maltepe, Tuzla ve Kartal. Burada da 330 konutumuz var. Avrupa bölgesinde ise Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu, Güngören'i bir bölge yaptık. Üçüncü bölge. Burada da toplamda 360 konutumuz var. Ayrıca Arnavutköy'de de 90 konutumuz var.
0: Ama önemli bir detay da var. Kiracı 3 yıl içerisinde ev sahibi olursa veya kendisine konut miras kalırsa proje kapsamındaki hakkı sona eriyor.
4: 3 yıllığına bu tahsis süresi, kiralama süresi gerçekleşecek. 3 yıl zarfında kiraladığımız vatandaşımız herhangi bir konut edinirse, bağımsız bir konut edinirse bu tahsis süreci, kiralama süreci sona ermiş olacak.
0: Kurayla belirlenen hak sahiplerine anahtarlar sözleşmeyle teslim edilecek. Kira ödemeleri ise teslimattan sonraki ayın 20'sinde başlayacak.
5: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
2: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Rabbani, kuddise sirruh, namazı hafife almak. Namazı bile bile kılmayıp üzülmeyen ve kaza etmeyi de maalesef düşünmeyen, azap çekmekten dahi korkmazsa bunun için, küfre girip imanı kaybolur o kişinin. İbadeti harama benzetip öyle yapmak, mesela çalgı ile, şarkı ile namaz kılmak yahut çalgı çalarak okumak da Kur'an'ı, küfür olup böyle yapan zayi eder imanı.

müdür bu işi verdi diye sevinir. Seve seve, zevk ile yapar onu o işçi. İftihar vesilesi yapar hem de o işi. Şimdi yazıklar olsun, Allah'ın yüksekliği, o müdürünki kadar acep değil midir ki, onun emirlerine böyle çalışılmıyor ve evvela vazife, sonra namaz deniyor. Halbuki amirlerin amiridir Rabbimiz. Önce onun emrini ifa eylemeliyiz. Namaz, Hak Teâlâ'nın emridir, yani farzdır. Özürsüz kılmayana çok büyük ceza vardır.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı dağıtılan miras. Ehl-i sünnet alimleri bilinmesi gereken her şeyi bildirmişlerdir. Nasibi olan bu bildirilenlere uymuş ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem varisleri olan o büyüklerin ahlakıyla ahlaklanmıştır. Nasibi olmayansa gününü gün etmek için uğraşmış, sadece dünyalık peşinde koşmuştur. Dünya melundur ve dünyada Allah için olmayan her şeyde melundur hadisi şerifi, Allah-u Teala'nın rızasına uygun olmayan her işin yanlışlığını gösteriyor. Ebu Hüreyre Hazretleri bir gün çarşı

Çarşıda giderken herkesi işinde gücünde görünce niye burada duruyorsunuz? Resulullah'ın mescidinde miras dağıtılıyor der. Herkes alışverişi bırakıp dükkanları kapatırlar. Miras mallarına kavuşacağız diye Mescid-i Nebevi'ye koşarlar. Gelip bakarlar, orada dağıtılan bir miras göremezler. Ebu Hüreyre Hazretlerini niye bizi kandırdın derler. Allah korusun, sizi niye kandırayım? Peki camiye gidince ne gördünüz diye sorar. Kimi ilim, kimi Kur'an-ı Kerim, kimi de fıkıh öğreniyor derler. Bunun üzerine Ebu Hüreyre Hazretleri, işte miras onlardır. Peygamberler miras olarak mal bırakmazlar. Onların bıraktığı ilimdir, alimlerdir buyurur. Eğer bu dünyaya sivrisineğin kanadı kadar değer verseydim, düşmanım olan kafire bir yudum su vermezdim mealindeki hadisi kutsi, dünyanın ne kadar değersiz olduğunu göstermektedir. Bir insan neye kıymet verirse değeri de o kadar olur. Allah-u Teala'nın bir gün olsun rahmetle nazar etmediği bu dünyanın peşinde koşanların değeri de dünyanın değeri kadardır. Dünyadaki tuzaklardan kurtulup da ahirete ulaşmak çok zordur. Çünkü yolda birçok engeller var. Yolda bekleyen üç düşman vardır. Bunlar şeytan, nefsi emmare ve kötü arkadaştır. Bunların hepsi cennete gireceklere engel olmak için gece gündüz çalışırlar. Nefsimiz 24 saat bizimledir. Nihai gayesi ise günaha sokmak değil, kafir yapmaktır. Hele hele kötü arkadaş ve kötü yayınlar hem dinden hem de namustan eder. Böylece o insan perişan ve rezil olur. İnsanın dini arkadaşının dini gibidir hadisi şerifi, kötü arkadaşın ne kadar tehlikeli olduğunu bildirmektedir. Biz çok bozuk olsak da arkadaşlarımız iyi olursa günah işlemekten korunuruz. Dünyada onlarla beraber olduğumuz gibi ahirette de onlarla beraber oluruz. Hindistan'da maymun avlamak için ağzı dar ama altı geniş büyük bir kavanozun içine muz koyup onu ağaca asarlar. Ucuna da bir çıngırak bağlarlar. Kavanozun ağzı sadece bir el girebilecek genişliktedir. Maymun gelir, elini kavanoza sokar. Ama muzu tuttuğu zaman yumruk halini alan eli kavanozdan çıkmaz. Tamahından muzu da bırakmaz. Muzla beraber elini kavanozdan çıkarmaya uğraşırken çıngırak çalar ve yakalanır. Hafız-ı Şirazi Hazretleri bunu anlattıktan sonra buyuruyor ki, İşte avucunu açmayanın eli kavanozun içinde kalır. Bırakmak istemeyen herkesin akıbeti budur. Onun için elini açarsan kavanozdan çıkarır ve kurtulursun. Yumruk yapan daima kaybeder, açan kurtulur. Tamah edip de yumruğunu sıkan tuzağa düşer. Ama tamahı bırakıp da zekatını, sadakasını veren, yani arada bir avucunu açan yine çıkabilir. Avucunu hiç açmayanın akıbeti ise çok kötü olabilir. Hikmet ehli bir zata, efendim bu nimete nasıl kavuştunuz diye sorulunca der ki, bir sokaktan geçerken bir ustanın çırağıyla duvar ördüğünü gördüm. Usta boş elini uzatıyor, çırak tuğlayı eline veriyor. Usta dönüp duvarı yükseltiyordu. Elini boşaltıp uzatmadıkça çırak başka tuğla vermiyordu. Baktım, eli boşalıyor, sonra doluyor. Elinde tuğla varken yenisi gelmiyor. İyice düşününce anladım ki, boşun dolması için, yani almak için vermek lazımmış. Ondan sonra elimde avucumda ne varsa fakir Müslümanlara, din için yapılan hizmetlere verdim. Ben verdikçe yenileri geldi. Hep böyle devam etti. Allahü Teala'nın sevgisine, rızasına ve içinde bulunduğum nimetlere işte böyle kavuştum. İmam-ı Azam Hazretleri, paranın gittiği yerden geldiği yer belli olur buyuruyor. Demek ki hayra, iyi yerlere harcanırsa o para iyi yerden, kötü yerlere harcanırsa kötü işlerden kazanıldığı anlaşılır. Rızayı ilahiyi bırakıp rızayı nefse uyarak nafile hacca, turistik ziyaretlere gidilir mi? Bu kadar hizmetler, bu kadar muhtaç Müslümanlar varken ve rızayı ilahi buradayken niye nefsin isteğine uyulur? Bunun için sarraf gibi olmalı.
sarraf az çalışır, çok para kazanır. Ama köylü bütün sene uğraşır, sarrafın kazandığının %1'ini bile alamaz.

Hayatım Roman. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Ünal Bolat. Senaryo İslam Gemici. Program Yönetmeni Haluk Kesim. Ses Kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç.

Ben İstanbul Maltepe Küçükyalı'dan Ekrem Başkan. Emeklilere maaş dağıtan bir kamu bankasında memur olarak çalışıyorum. Hani bir söz vardır: ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı diye. Yıllar var ki bu mısraları duyar dururum. Nice mutlu insanlar görürüz ki eşinden ayrıldıktan sonra koca bir çınar gibi çöküverir. Hatta ayrılık acısına dayanamayan kimileri eşinin ardından çok geçmeden vefat eder de kalbi ayrılığa dayanamadı deriz. Ve ölüm herkesin başında. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında. Neyse efendim, ben mevzuya geleyim. Hepimiz bir gün emekli olacağız. Emeklilerin hallerini görüyorum da içim parçalanıyor. Onları en yalnız bıraktığımız zaman maalesef onların hizmet edilmeye en muhtaç oldukları zamana denk geliyor. Hiçbirimiz günlük telaşımızdan başımızı kaldırıp da emeklilerle ilgilenemiyoruz. Ne emeklinin oğlu kızı, ne yakın akrabası, ne de senelerini verdiği devletin yetkilileri. Emeklilerin içlerinde öyleleri var ki bir maaşını almaya gidecek kudretten mahrum. Ama ne yapsınlar? Bu can bu bedende olduğu müddetçe yemeden içmeden olmuyor. Hele parasız hiç olmuyor. Ve beli iki büklüm dahi olsa sabahın erken saatinde 3 kuruş emekli maaşı için banka önünde kuyruk beklemek zorunda kalıyorlar. Hala devletin emeklilere bir minnet borcu olarak bazı kolaylıklar sağlamasını bekliyoruz. Ama nerede? İnsan ne ekerse onu biçer atasözünden ibret almayacak, yarının emeklileri olarak bugünün emeklilerine bir kolaylık sağlayamayacak mıyız? Niçin bu kadar içlendiğime, niçin kahrettiğime biraz sonra anlatacağım hadiseyi dinledikten sonra hak vereceksiniz.

Yaklaşık 20-25 gün önceydi. Rüstem amcayla Hafize teyze gene zamanı gelmiş olan emekli maaşlarını almak için bankanın önündeki kuyruğa girmişlerdi. Fakat ben daha önce sizlere Rüstem amcayla Hafize teyzeyi anlatayım. Yarım asırdan fazla olan ömürlerini bu güzel memlekete hizmet için harcamışlar. İkisi de bilfiil 35 yıl hizmette bulunmuş iki yorgun, iki sevimli insan. Emekli maaşlarını dört gözle bekliyorlar. Çünkü başka bir gelirleri yok. Kar, kış, yağmur, çamur, sıcak, soğuk demeden banka önünde kuyruğa girip ellerine tutuşturulacak olan 3 kuruşluk emekli maaşını bekliyorlar. Kim bilir niceleri için bahşiş parası bile olmayan bu parayla ne hayaller kuruyorlar. Rüstem amca 2 sene önce kalp ameliyatı geçirmiş. Hanımı Hafize teyze ise hem astım hem bronşit hastası. Bunlar yetmezmiş gibi ihtiyar kadıncağızın bir de şeker hastalığı var. İşte bu iki güzel insan banka önünde kuyrukta bekleyen emeklilerin adeta maskotları. Rüstem amca ile Hafize teyze banka önündeki maaş kuyruğuna gelmekte yarım saat gecikseler herkes telaşlanır, birbirlerine merakla sorarlar. İkisi de hallerinden kimseye asla şikayet etmezler. İkisi de çok hoş sohbet ihtiyar. Banka açılmadan bir saat evvel gelip bankanın önünde kuyruğa girmişlerdi. Aradan bir müddet geçtikten sonra kuyruktan bir feryat yükseldi.

0: Eyvah, Hafize'ye bir şeyler oldu. Dostlar yardım edin. Hafize yere düştü.
1: Arkadaşlar yardım edin.
2: Ne oldu burada?
0: Ekrem Bey oğlum, Hafize ölüyor.
2: Hemen bir can kurtaran çağıralım.
0: Allah'ım bize yardım. Allah'ım.

0: Hafize teyzeyi yerde boylu boyunca yatarken gören herkesin tüyleri diken diken olmuştu. Hemen hastaneye telefon ettik. Bir can kurtaran geldi. Hafize teyzeyi ambulansa bindirdik. Rüstem amca ayrılır mı Hafize'sinin yanından? O da tabii ki yanında. Hastaneye ulaştığımızda ihtiyar kadını hemen acil servise aldılar. Doktorlar Hafize teyze ilgilenirken gözü yaşlı Rüstem amca ellerini açtı ve dua etmeye başladı.
1: Hafize'mi benden ayırma. Beni onsuz bırakma Allah'ım.
0: Bu duada, bu yalvarışta nasıl bir iştenlik vardı bilir misiniz? Hafizesi olmazsa kimin yanına sığınacaktır Rüstem amca? İnsan yükü kadar ağır bir yok diye boşuna söylememişler. Bunu bilen ihtiyar adam yalvarıyor hasta yatağında, cansız yatan hanımının başında. Hem ağlıyor hem de yetim kalmış çocuklar gibi sızlanıp duruyordu. Biraz sonra Rüstem amcanın yüzünün sarardığını, olduğu yere yıldığını gördüm. Hemen yanına koştum. Hemşireler koşup geldiklerinde iş işten geçmişti. Bu esnada Hafize teyzenin yanından ayrılan doktor usul usul adımlarla yaklaştı ve hastayı kaybettiklerini söyledi. İki güzel insan birkaç dakika arayla Hakk'ın rahmetine kavuşmuşlardı. İki sedye yan yana. İki beyaz çarşaf altında iki çilek yaş yatıyor. Ölüm hadisesini işiten akrabaları geldiklerinde ağlama sızlamalar ayyuka çıktı. Ama olan olmuştu artık. Bunca senelik devlet hizmetinin sonunda banka kapısında ölmek varmış. Rüstem amca ile Hafize teyzenin alın yazısında.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz, aleyhisselam, aleyhisselatu vesselam, aleyhimüsselam ne demektir? Bunların manasını soruyor.
1: Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselam salatü selam getirmektir. Başka bir şey değil yani. Ya birisi uzun oluyor, birisi kısa oluyor. En kısası aleyhisselamdır. Allah'tan en selamı, selameti onun üzerine olsun, iyilikler onun üzerine olsun anlamındadır.
0: Onu övücü bir şey yani.
1: Evet, medisena ediyor.
0: Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Köyde bizim tarlanın içinde iki tane zeytin ağacı var. Zamanında vakıf ağacı olarak bağışlanırdı hayır için. Ama yaklaşık 8 yıldır falan bu ağacı kimse dokunmuyor, silkelemiyorlar, meyvesini almıyorlar. Ziyan oluyor, zeytinler dökülüyor yerlere. Bunu bildirdik belediyeye, bunu satın alalım, tarlanın içinde bizim olsun. Herhangi bir yerde kaydı bulunmadı aracı ağacın. Dolayısıyla şu anda o ağaç boş bir arazide duruyormuş gibi yani. Bunun zeytinini kullansak olur mu?
1: Kullansınlar ya. Çünkü sahip belli değil, vakıf belli değil. Tamam, öyle bir laf edilmiş ama değil. Tarlanın da ortasında. Dolayısıyla mülkiyeti bunlara ait.
0: Üzerimizde kul hakkı olduğunu düşündüğümüz kişilere yaptığımız hayır hasenattan ve okuduklarımızdan hediye gönderebilir miyiz?
1: Tabii gönderebiliriz. Bunu biz devamlı anlatıyoruz. Hanefi mezhebinde 5 vakit kılınan namazın sevabı, nafile olarak kılınan namazların sevabı, teheccüd, evvabin, teravih, bunların hepsi nafile namazlardır. Bunların sevapları, Ramazan ayında tutulan farz olan orucun sevabı, Ramazan ayının dışında tutulan nafile oruçlar, adak, yemin, kefaret oruçların sevabı, verdiğimiz zekatın, verdiğimiz sadaka fıtırın, verdiğimiz diğer sadakaların, hayır ve hayır hasenatın sevabı, kestiğimiz kurbanın sevabı, Hanefi mezhebinde diri ölü herkese hediye edilir. Tabi burada ki o açıklamayı yapıyoruz. İlk defa dinleyen o zaman diyor bende bir şey kalmadı. Hediye etti mi? O insanlara mahsustur. Benim cebimde 100 liram vardır. İşte 50-52 kişiye verdim mi diye bende bir şey kalmaz. Biz mahlukuz yani yaratılmışız. Bu yaratılmışlara mahsustur. Ama Allah Teala'nın kudreti sonsuzdur. O yaratandır. İhtiyacı da yoktur. Biz mesela bir şey hediye ettiğimizde diyelim onda 100 gram sevap hasıl oluyor. Kur'an-ı Kerim okuduk veya namazda 100 gram sevap hasıl oldu. İşte başta peygamberimiz, tüm peygamberler, ashab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, bütün evliya-i kiram, İslam alimlerinin ruhlarına, kendi ahirete intikal etmiş geçmişlerimizin ruhlarına, üzerimizde hakkı bulunan ruhlarına ve kimi kimsesi kalmamış, babaannem rahmetli öyle derdi. Bana da bir dua edin yok mu diyenlerin ruhuna, urufi şeriflerine öyle derdi rahmetli. Hediye ettim. 100 gram sevap. Bu kadar milyonlarca, belki milyarlarca oldu. Ne olur? Her birine 100 gram gider buyuruyor. Beni iflas ettim. Hayır. Ne kadar çok kimseye giderse o kadar da bana geri dönüş ne olur. Yani böyle karlı bir iş. Dolayısıyla hediye etmeye devam etmeli.
0: Dinleyicimiz bir de diyor ki bizim namahreme diyor hediye edilir mi?
1: Edilir.
0: Veya namahreme dua edilir mi?
1: Edilir.
0: Yani birisi işte bir dinleyicimiz, bir hanım diyelim, hı-hı, işte size dua ediyor. Yani edebilir mi diyor?
1: Edebilir tabii canım. Hatta daha açık net bir şekilde şu anda yeryüzünde kafirler Müslümanlardan çok değil mi? Bunun kadını da var, erkeği de var. Bunun kitaplı kafiri de var, kitapsız kafiri de vardır. Ateist de vardır, deist de vardır. Ya Rabbi onlara da hidayet nasip et. Bunun içinde kadın da var. Kitaplı kitapsız, ateist, deist neyse hepsi de var. Müşriki de var. Edilir mi? Edilir. Bir mahsur yok ki. Burada o yabancı olanla sen bir arada bulunmayacaksınız. Yoksa ona dua edilir mi? Edilir tabii. Yani diyelim ki televizyonda gördü, haberlerde gördü bir kadıncağız işte kocası ölmüş. İki tane yetim çocuğuyla kalmış. Bir erkek de açtı elini dua ediyor. Ya Rabbi işte bu hanım kuluna, bu kadın kuluna yardımcı ol. Yardım da edebilir. Kendisi de yardım edebilir. Varsa iyi imkanı. Dua da edebilir. Veya aynı şekilde bir kadın da diyelim ki Hakikaten çocukları vefat etmiş, hanımı vefat etmiş, kaza geçirmiş, adamcağız ağlıyor falan. Yani bir Müslüman bir hanım da aynı şekilde onun halini gördü, üzüldü. Ya Rabbi bu kuluna sabır ver. Dayanma güc ver diye dua edebilir mi? Edebilir. Bunların mahsuru yok. Bunların mahsuru yok. Hatta şeyde de soruluyor ya zaman zaman. Efendim işte bir kadın vefat etti, defnedildi, daha sonra kabir bulunamadı. İşte kendi mahremi olmayan bir erkek de gelip onun yanına aynı şekilde defne edilebilir mi? Artık şey, mahremiyet şeyde bitti. O hayattayken de. Orada yok. Ama efendim yani hiçbir zaruret veya ihtiyaç yokken yapılır mı? Yapılmaz canım. O da edebe aykırı.
0: Bir başka dinleyicimiz.
1: Hatta şeyi de açıklayayım. Yani orasını da netleştirelim de.
0: Buyurun.
1: Şimdi erkek vefat edince, iddet müddetince kadının nikah bağı devam eder. Bunun için kadın kocasını yıkayabilir. Kefenleyebilir. Ama kadın vefat edince o anda o kadın o erkeğe yabancı oluyor. Yani onun bedenine bakamıyor. Peki o kadın defnedildi, sonra kocası getirildi, onun üstüne defnedildi. Olur mu? Olur. Mahsur olmaz.
0: Göze sürme çekmek uygun mudur? Sünnet diyenler var.
1: Doğru. Peygamber Efendimiz çekiyordu.
0: Bir kadın gözüne sürme çekse dikkat çeker.
1: Dışarı çıkarken yapmasın, akşam yatak edeceksin. He. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle yapıyor. Yani buradaki sürmeden maksat gözünü güzel göstermek maksadıyla değil. Göze şifa olsun diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sürme çekerdi. Sünnettir bu. Ben de zaman zaman mesela bulduğum zaman yatmadan önce yapıyorum onu. Çünkü göze kuvvet veriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yapıyordu. Bu niyette yapınca o sünnet sevabını da, yani adette sünnettir ama o sevaba kavuşulur.
0: Ama işte bu mübah bir şey değil mi?
1: Tabii neticede. Mübah bir şey.
0: İşte mübahlarda niyetlere göre.
1: Niyetlere göre işte tabii.
0: Niyetini ona göre yapacaksın.
1: Dışarı çıkmak için sürme çeker, oraları süsler püsterse falan hani.
0: Ceylan gözlü görünmek için.
1: Öyle yaparsa o sürme çekmek değil. Yani dinin bildirmiş olduğu sürme değil o. O kendisi aynı şekilde makyaj yapıyor demektir.
0: Peki güzel koku sürünmek kadına ve erkeğe?
1: Kadına ve erkeğe de caizdir. Ancak mesela kadının böyle bir koku sürmüş ki yani sokakta giderken dönüp erkekleri baktırtırıyor. Bu günah olur. Erkeğinki de öyle. Yani Müslüman erkek de Müslüman kadın da dikkat çekecek davranışlardan aynı şekilde kaçınmalı. Bu sadece mesela esas koku neyse bunu sürmekle alakalı değil, giyinmekle de alakalı. Erkek de mesela işte efendim ben böyle en pahalı kumaşlarla giyinmeyeyim, karı kız tavlayayım falan o niyette çıkıyorsa veya ya bak adam işte şeyli falan işte çok zengin, bak üstündeki elbiseye baksana, takım elbisesine baksana, kim bilir kaç paradır falan, baksana kolundaki saate falan filan, böyle dedirtiyorsa, bunun için yapıyorsa

0: işlemiş olur. Harama da sebep olmuş olur. Ahirette de hesabı olur.
1: Kibre de sebep olur.
0: Kibre de sebep olur tabii. Kadın için de geçerli, erkek için de geçerli bu.
1: Dinleyicimiz hasreten şeyi de sormuş. Anlattınız şimdi gerçi ama. Mesela diyor kadın diyor kürk giyse diyor, kürk manto.
0: Dikkat çeker bu.
1: O da ziynet olur mu diyor.
0: Olur tabii. Çünkü zaruri bir şey değil ki. Zaruri bir şey değil. Yani şimdi reklamlar yapılıyor. Ondan sonra mankenler onları gösteriyor falan. Gösteriyor da arkadaşım sen kutup ayısı değilsin. Dışarıda bir tüm böyle omuzunda gösteriyor.
1: Kutuplarda da yaşamıyorsun.
0: Kutuplarda da yaşamıyorsun. Niye?
1: Ona çok da ihtiyaç yok yani.
0: Yok. Kürke. Dolayısıyla şimdi ne bileyim Arap Yarımadası'nda da yaşamıyorsun. Afrika'da da yaşamıyorsun tamam mı? Ya. Orada çok sıcak. Ne yapacaksın o zaman? Kürk giyemeyeceğim mi falan? Yok. Hani bir kere şu kadın erkek her Müslüman şunu düşünmesi lazım. Benim bu yaptığım hareket niyetim nedir? Allah Teala kalplere bakar. Efendim benim diyeyim. Ben bilemem. Senin sözüne ben itibar ederim. Hüsnü zannederim de. Yani kalbini Allah Teala biliyor. Seninkini de benimkini de biliyor. Yani bir erkek karı kız tavlamak için veyahut da aynı şekilde kadın işte erkek tavlamak için bu şekilde böyle süslü püslü giyiniyor dolaşıyorsa herkesin kalbini Allah Teala bilir. Ha, benim niyetim işte efendim Allah Teala verdiği nimeti göstermek için bana. Ha, ben inanırım hiç zannederim sana da öyle mi değil mi? Toprağın altında belli olur.
1: Dinleyicimiz bununla ilgili bir başka maddeler falan da sormuş da siz aslında şey yaptınız yani mesela şık diyor eşarplar diyor renkli eşarplar kadınların kol saati takmaları falan bunlar da diyor.
0: Zaruret bir ihtiyaç mı? Değil. Zaruret değil.
1: İhtiyaç şu anda değil. Saat bile şey değil yani ihtiyaç bile
0: telefon
1: değil.
0: Telefon var
1: yani.
0: Zaten.
1: Telefon gereği saate diyor. Bakan yok yani.
0: Gereği diyor. Ya açıkça buyuruluyor ki mesela kadınların altın yüzük takmaları caizdir. Ama bunu göstermemesi lazımdır. Takıyor kanamaktan da ondan sonra hatta bir de böyle televizyona falan çıkıyorsa başörtülü falan böyle gösteriyor. Öyle şey yaparken benim hatırıma şey geliyor. Ta köyde anlatmışlardı. Şimdi kadın evin hanımı bir bilezik almış. Ondan sonra evin kızı var. O da küpe almış, takmış. Evin erkeği de palto almış. Eve gelmiş şimdi. Böyle paltonun ucuyla hanım evi süpürsene hanım evi süpürsene diye böyle paltoyla şey yapıyor.
1: Paltoyu bana. Da gösteriyor yani.
0: Ha, paltoyu da gösteriyor. Kadın da kolunu böyle şey yapıyor. Kıza dedim aynı şekilde süpürmedi. Kıza dedim süpürmedi. Kıza eşarpını çıkarmış kulaklarıyla sana. Ne zaman dedin? Ne zaman dedin?
1: Herkes bir şey göstermenin derdinde.
0: Ya şimdi bu soruların hepsi illa ben göstereceğim. Ya gösterirsen göster. Paşa gönlün bilir. Dinin emri bu. Tamam mı?
1: Kadın kadına olursa yani bazen böyle kadın cemiyetler oluyor öyle diyelim. Ya, para akıyor yani.
0: Mustafa Bey şimdi bir bakıyorsun işte biz bir kitap okumaya gidiyoruz mesela yani sohbete tabii. Gidiyoruz. Bir bakıyorsun en pahalı takılarını elbiselerini giyiyor öyle gidiyor. Arkadaşım sen ne niyetle gidiyorsun oraya hava atmak için mi? Benim niyetim öyle değil ama halin öyle.
1: Bir de okuduğun kitap ne diyor?
0: Ne diyor?
1: Madem kitap okumaya
0: halin öyle. Halin öyle. Hani lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktır. Senin halin bağırıp duruyor. Ben buradayım, bana bakın falan deyip duruyorsun. Kibir, ucub, riya hepsi giriyor.
1: Erkeklerin kulaklarında veya işte burunlarında, yüzünde çıkan tüyler oluyor. Bunları yakmakta mahsur var mı?
0: Mustafa Bey...
1: Berberler de bazen ona, yapıyorlar.
0: O yakmak da denmiyor da... onlar bir şey püskürt veriyorlar. Yani o anda hafif alev gibi bir şey de çıkıyor. Eskiden bizim şey yapıyordu falan. Ona isim verilmiş.
1: İspirtolu.
0: Yani. İspirtolu bir şeyle yapıveriyorlar falan. Hemen birden yani tene de bir zararı olmuyor falan.
1: Ama şu anda yakmaya da gerek yok yani.
0: Yapmıyorlar ki zaten şimdi de. Şimdi onlar unutuldu. Eskiden vardı bu. Evet.
1: Şimdi gerek şeyler, makineler var. Onlar güzel temiz alıyor yani.
0: Sen böyle deyince bir vaktime başka bir şey geldi. Şimdi Osmanlı döneminde işte mızrak değil mi Osmanlıcasını falan okuyanlar görürler o kitapların kenar haşiyelerinde kenarlarında böyle boşluk olur oraya not alınması için o baskılar ona dikkat derlermiş. Adamcağız akşam mum ışığında açmış kitabını okuyor bir ilmihal kitabı. Orada Sakal Bahsi'ni okuyor. Orada diyor ki işte Sakal bir tutam olmalı. Sünnet olan şekli bu. Bir tutamdan kısa olursa bidat olur. Bir tutamdan fazla uzatmak da ahmaklık olur. Adam gayri ihtiyari eliyle bakıyor şey bir tutamdan fazla. Hemen mumu almış o fazlalığı yakıyor. Tabii kıllar yanıp da eline gelince çekiyor. Sakalı tutuşturuyor. Neyse güç bela şey yaptıktan sonra o kitabın boşluğundaki kenar haşiye el hak doğrudur. Mücerreptir diyor. Mücerrep tecrübe edilmiştir.
1: Başıma geldi diyor.
0: Başıma geldi. Ahmak olmasaydım diyor onu diyor. Bak kasa keserdim. Tutup da aynı şekilde ateşte yakmaya kalkmazdım.
1: Bir dinleyicimizin de bir büyüğü varmış. Yaşlı bir büyüğü. İstiğfar eline tesbih alıyor tabii. Sayıyor istiğfar söylerken. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah min külli ma kerihallah diyormuş. Bir sayıyormuş bunu. Bu da demiş ki ya sen üç kere estağfurullah dedin. Üç sayabilirsin filan demiş. Olur mu öyle şey demiş. Bunun hepsi bir.
0: Öyle değil o. Yok. Bunu söyleyen doğru söylemiş. Şimdi istiğfarın en kısası estağfurullah. Efradını camiye ayarını mani olarak özet. Estağfurullah min külli ma kerihallah. Estağfurullah min külli ma kerih. Allah'tan en kerih gördüğü ne varsa hepsinden ben tövbe ettim. Özür dilerim ya Rabbi demektir. Estağfurullah da tek başına ya Rabbi işlediğim hata ve günahlardan dolayı senden özür diliyorum. Tövbe ettim manasında. Duası da estağfurullahu azim ellezî la ilahe illâhü vel hayyün kayyum me etûb ileyh. Allah'tan en hiçbir aynı şekilde yani yaratılan mahluklarla böyle kıyaslanmayacak şekilde güç ve kuvvet sahibi olduğu ve böyle bir sahibin ihsan ettiği nimetlere karşı mankörlük ettim, isyan ettim, günah işledim, özür dilerim, tövbe et ya Rabbi manasındadır. Ama estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah dedi 5 defa. 6.sı estağfurullah min külli ma kerihallah dedi. 6 oldu bu. 5 olmadı yani.
1: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: İhlas Vakfı, İslam ve Toplum programının sunduğu.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: Şimdi reklamlar.
4: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Çocuklar bayılıyor, gül san fındık ezmesi.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
8: Bankart, seni düşünür o.

0: Efendim merhaba, ben Okan Ateş, hafta sonu haberleriyle karşınızdayım. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir ambalaj deposunda yangın çıktı. Büyüyen yangın yan taraftaki eve de sıçradı ve müdahale devam ediyor şu anda efendim. Yenigöl Mahallesi Lavanta Sokak'taki bir ambalaj firmasına ait depoda çıktı bu yangın. Ve depoda başlayıp rüzgarın da etkisiyle bitişiğindeki eve sıçradı. Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Zaman zaman depodan patlama sesleri de yükseldi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor. Evet, burası Antalya Yenigöl Mahallesi'nde bir ambalaj firmasının deposunda yangın çıktı. Ve rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Yan taraftaki bir eve de sıçradı. Şu anda görüntüleri de görüyorsunuz. Sıcağı sıcağına ekranlarınıza getiriyoruz. Ekipler canla başla şu anda yangını söndürmek için mücadele ediyorlar. Şu anda İhlas Haber Ajansı muhabiri Begüm Aksoy karşımızda, bize yangındaki son durumu aktaracak. Begüm, seni dinliyoruz.
1: Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi'nden 14.45 sularında bir yangın ihbarı geçti. Önce depo yangını oldu, sonra eve sirayet ettiğinin ihbarını aldık. Hemen bölgeye hareket ettik. Geldiğimizde yan yana 5-6 depo alevler halinde yanıyordu. Depolarda başlayan alevler evlere sirayet ettiğini gördük. Şu an Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri şu anda yangına hızlı şekilde müdahale ediyorlar. Ama ambalaj depoları, deterjan ürünlerinin depoları, izolasyon depoları alevli şekilde yandı ve kül oldu. Depoların yanında bulunan iki katlı bir evinde bir bölümü kül oldu maalesef. Yanındaki evlere sıçramaması için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar yoğun şekilde müdahale ediyorlar. Depo sahipleri ve vatandaşlar, burada yaşayan bölge sakinleri telaşlı halde yangının söndürülmesini bekliyorlar. Şu an burada yoğun bir çaba var yangının söndürülmesi için. Bu şekilde devam ediyor. Buradan aktarılacak bilgiler bunlar şimdilik.
0: Peki, teşekkürler Begüm. Kolay gelsin aktardıkların için. Teşekkürler. Şimdi devam edelim. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında mezarı açıldı. Kaşif Kozinoğlu tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde fenalaşmış, 13 Kasım 2011 yılında hayatını kaybetmişti. Ölümündeki şüpheler üzerine 15 yıl sonra yeniden soruşturma başlatıldı. Fethi kabir kararı alındı. Ümraniye Kocatepe mezarlığındaki mezarı açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine 3 adli tıp uzmanı, bir kimyager ve bir otopsi teknikerinden oluşan heyet mezardan doku, kemik, toprak örnekleri aldı. Bu örnekler incelenmek üzere nakil aracıyla adli tıp kurumuna gönderildi. Alınan örnekler ceza infaz kurumuna ait kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleriyle birlikte değerlendirilecek. İncelemelerin ardından adli tıp kurumu 1. istisas kurulunca Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeniyle ölümünde üçüncü kişi müdahalesi var mı, buna ilişkin mütalaa hazırlanacak. Diyarbakır'da 2013 yılında öldürülen Dilek Kalkan cinayeti faili meçhul dosyaları kapsamında 13 yıl sonra yeniden açıldı. Olayla ilgili bağlantısı bulunduğu belirlenen 6 şüpheli yakalandı. Bir şüphelinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor.
2: Genç kadın 2013 yılında kaybolmuş, 2014 yılında kemikleri bulunmuştu. 13 yıl sonra bir faili meçhulde daha sona yaklaşıldı. Olay Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşanmıştı. 2014 yılında Pamukçayı mevkiinde suların çekildiği dere yatağında bir kadına ait kafatası, kemik ve elbiseler bulunmuştu. Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Ancak o dönem ne kimliği ne de faili meçhul olay aydınlatılabildi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının kurulmasıyla dosya yeniden açıldı. Diyarbakır ve çevre illerdeki kayıp 144 kadın için derinlemesine araştırma yapıldı. Yapılan incelemelerde öldürülen kişinin Dilek Kalkan olduğu belirlenirken annesiyle %99 oranda DNA uyumu tespit edildi. Kalkan'ın ailesi ve çevresine yönelik araştırmalar yoğunlaştı. Genç kıza ait iki telefon hattı incelendi. İletişimde bulunduğu kişiler belirlendi. Çalışmalar sonrası Kalkan'ın ölümünde 7 kişiye ait bulgular elde edildi. Dilek Kalkan'la Cuma Kağ arasındaysa duygusal birliktelik bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin telefon sinyallerinin Kalkan'ın kemiklerinin bulunduğu noktada yoğunlaştığı tespit edildi. 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. JASAD ekiplerince 6 şüpheli yakalanırken 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
0: İstanbul'da kira yükünü hafifletecek kiralık konut projesinin detayları belirlendi. TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca, TGRT Haber'e konuk oldu. İlk etapta 12 ilçede 1071 konut teslim edileceğini vurgulayan Karaca, konutlardan yararlanmak için gerekli şartları da açıkladı.
3: Burada zaten düşme seyrine giren kira fiyatlarını inşallah daha da aşağı çekeceğiz.
2: Bakan müjdeyi vermişti. İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinin detayları belli oldu. İlk etapta 1071 konut kiraya sunulacak.
4: Öncelikli olarak elimizdeki konutlarımızı çalışmalarını yaptık. Toplamda bu 15.000 konut olacaktı. İlk etapta 1071 konutumuzu, elimizdeki hazır konutlarımızı ortaya koyduk.
2: TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca tüm detayları TGRT Haber'e anlattı. Konutların kira bedelleri dairenin büyüklüğüne göre değişiyor.
4: 1 artı 1'lerimiz 10 bin lira, 2 artı 1'ler 12 bin lira, 3 artı 1 15 bin, 4 artı 1'ler de 18 bin lira bareminde İstanbul'daki kiracılarımıza sunduk.
2: Konutlardan yararlanmak isteyenler içinse bazı şartlar bulunuyor.
4: Şu an için evli vatandaşlarımıza bu konutlarımızı sunduk. 18 yaş zaten genel şartlarından bir tanesi. Üzerine konut olmama şartlarımız var. İstanbul'da son 1 yıldır ikamet ediyor olma şartımız var. Ve aile gelirinin de 100 bin liraya geçmeme şartımız var.
2: Konutlar İstanbul'da 4 bölgeye ayrıldı.
4: 4 bölge haline ayırdık, gruplandırdık. 4 bölge olarak müracaat edecekler. Birinci gruba Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar. Bu bölgede toplam 621 konutumuz var. İkinci grupta ise Maltepe, Tuzla ve Kartal. Burada da 330 konutumuz var. Avrupa bölgesinde ise Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören'i bir bölge yaptık. Üçüncü bölge. Burada da toplamda 360 konutumuz var. Ayrıca Arnavutköy'de de 90 konutumuz var.
2: Ama önemli bir detay da var. Kiracı 3 yıl içerisinde ev sahibi olursa veya kendisine konut miras kalırsa proje kapsamındaki hakkı sona eriyor.
4: 3 yıllığına bu tahsis süresi, kiralama süresi gerçekleşecek. 3 yıl zarfında kiraladığımız vatandaşımız herhangi bir konut edinirse, bağımsız bir konut edinirse bu tahsis süreci, kiralama süreci sona ermiş olacak.
2: Kurayla belirlenen hak sahiplerine anahtarlar sözleşmeyle teslim edilecek. Kira ödemeleri ise teslimattan sonraki ayın 20'sinde başlayacak.
0: Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını yine değiştirdi. Benzinin litre fiyatında yaklaşık 3 lira 25 kuruş artış gerçekleşti.
2: Benzine zam geldi. Tabelalarda fiyatlar yine değişti. Orta Doğu'daki gelişmelerle birlikte Brent petrolde sert yükseliş görülmüş, Cuma günü 110 dolara yaklaşmıştı. Küresel petrol piyasalarında yaşanan sert dalgalanmalar iç piyasada pompaya yansıdı. Benzinin litresine 3 lira 25 kuruş zam yapıldı. İstanbul'da litre fiyatı 80 lirayı geçti. Ankara'da benzin 81 lira 25 kuruşa, İzmir'de ise 81 lira 51 kuruşa çıktı. Bazı illerde ise benzinin litre fiyatı 82 lirayı geçti. Antalya'da 82 lira 45 kuruş, Adana'da litre fiyatı 82 lira 2 kuruş oldu.
0: Efendim, bir tarafta Türk mutfağının vazgeçilmezi köfte, diğer tarafta ise bir diğer popüler lezzet çiğ köfte. İki lezzet fiyatıyla tartışmayı başlattı. Çünkü bazı yerlerde çiğ köftenin fiyatı köfteyle yarışıyor. Hatta bazı yerlerde köftenin kilo fiyatını bile geçiyor.

0: köfte mi ya? Bunu soruyoruz. Hangisini daha çok seversin?
1: Ben köfteyi daha çok severim. Köfte. Evet, köfteciyim ben.
0: Çiğ köfte.
1: Köfte.
2: Çiğ köfte.
0: Sosyal medyada yeni bir tartışma başladı. O tartışmada konulardan biri çiğ köfte. Bir kilo çiğ köfte almak istesem ben sizden ne kadar vermem gerek?
3: Fiyat olarak bizde kilosu 1000 lira.
0: Tartışmanın ana konusuysa bulgurdan yapılan çiğ köfte. Nasıl köfteden pahalı?
4: Saf ete göre biraz daha düşük olması lazım.
5: Et alırım daha iyi. Hepsi bulgur ya.
3: Sadece bulgur değil.
0: İşte bir kiloluk çiğ köftenin hem yapımı hem maliyeti.
3: Domates salçamız var. Gün kurusu isotumuz var.
0: Bir de ana madde tabii ki
3: bulgur. En kalitesi 35 lira, kilosu 40 lira. Ama çiğ köfteye baktığımız zaman bileşenlerden oluşan bir şey. İsotun cinsi ve türü ve kalitesini baz alarak söylersek 400 liraya tekabül ediyor. Salçaya baktığımız zaman hani domates el yapımı, gün kurusu, domates salçası da ortalama bize 350-400 civarında. Zeytinyağına baktığımız zaman zeytinyağı da aynı şekilde yine 350-400 civarında, 1100 lira civarında falan tekabül ediyor yani. Yanına garnitürü var işte, maruludur, yeşilliğidir, lavaşıdır. Lavaşın adedi bize 15 liraya denk geliyor. Baharatta da en maliyetli diyebiliriz.
2: O zaman baharatçılara da indirim yapması gerekiyor.
0: Kol gücü gerektiriyor sanırım.
3: Bizim ortalama 45 dakikayı bulabiliyor.

0: Peki sizce hangisi?
1: Bence
0: demeye çiğ köfte.
1: Ben etçiyim.
0: Çiğ köfte.
2: Denizden gelen bereket sezonun daha ilk günlerinde kendini gösterdi. Palamut bolluğu balıkçıların umutlarını artırdı. Peki Karadeniz'in balıkçı kentlerinden Trabzon'da bu bolluk fiyatlara nasıl yansıdı izleyelim.
3: Denizin bereketi tezgahlara yansıdı. Tezgahlar adeta palamutla dolup taştı.
4: Bu sene palamut bol. Diğer balıklarda bol olacağı benziyor.
3: Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona erdi. Balıkçılar yeniden denize açıldı. Sezonun ilk günlerinde gelen haberse yüzleri güldürdü. Trabzon'daki tezgahlar palamutla doldu.
4: Avcılık da güzel. Bu sene gayet güzel. İyi olacak.
5: Bu sene son yılların en bereketli sezonu diyebiliriz. Çünkü bu sene palamut bolluğu var.
3: Peki bu bolluk fiyatlara nasıl yansıdı?
6: 100 liraya var, 125 liraya var, daha ufakları var, 3 tanesi 200 lira. Boy boy gramajına göre değişiyor fiyat.
5: Fiyatlar 100 lira, 75 lira yani makuldür yani.
4: Özellikle belirtiyorum, kalite değişiyor.
3: Üstelik hamsi de bu yıl erken geldi. Marmara'dan gelen hamsi palamutla birlikte tezgahlardaki yerini aldı.
5: Hamsi şu anda Marmara'dan geliyor ama palamut buranın yerli.
3: Balıkçılar bolluğun devam etmesini bekliyor. Ancak tezgahlarda palamudun gölgesinde kalan balıklar da var.
6: İsaret, çutlu olsun, levrek olsun da onlara bakan yok ne yazık ki. Bezgis'te de bakan yok gibi yani. Palamut diyorlar.
2: İstanbul'un Maltepe ilçesindeki TOKİ konutlarında yaşayan binlerce vatandaş mahallelerine verilmeyen otobüsler nedeniyle ulaşım çilesi yaşıyor. Vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve ağır işleyen bürokrasiye tepki gösterdi.
3: Yokuşları tırmanıyorlar, yarım saatlik yolu yürüyorlar. Binlerce vatandaş mega kentin ortasında aylardır toplu taşıma çilesi çekiyor.
7: Hastaneye gidemiyoruz, alışverişe gidemiyoruz. Can alında tam 35-40 dakika yol yürümek zorunda kalıyoruz.
8: Ulaşımımız yok. Gerçekten çok zor durumdayız. Ve hani bu çocuk ikiye gidecek. Her sabah her akşam buraya yürümek zorunda kalıyoruz.
3: İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Büyük Bakkalköy mahallesindeki TOKİ konutlarında oturan vatandaşlar toplu taşıma sorunu yaşıyor. Mahalleli yaklaşık yarım saatlik yol yürüyor. İşe, okula ve hastaneye gidemiyorlar.
9: Minibüs duraklarına kadar yarım saatlik bir mesafe var. O mesafe süresinde insanlar tabii burada yaşlısı var, engellisi her türlü sıkıntı çekiyorlar. Ne otobüs ne minibüs var.
3: Şubat ayında evlerine yerleşen vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni suçladı. UKOME kararına rağmen kaderlerine terk edildiklerini belirtti.
7: Yolu bahane ettiler, yol yapıldı. İmza dedi. İBB bizi oyaladı. Bugüne kadar en son milletin sabrını taşırdı. Milleti burada zulüm ettirmesinler, bu sıcakta milleti işkence ettirmesinler.
10: Okula çok geç kalıyorum. Okula gidebilmek için ulaşıma ihtiyacımız var.
3: En büyük zorluğuysa çocuklar, yaşlılar, hastalar ve engelliler yaşıyor.
11: Ulaşımda çok sıkıntı çekiyoruz. Hastaneye gitmeye çalışıyorum. Taksiler maliyetli tabii ki.
12: Biz bunun en kısa sürede çözülmesini istiyoruz.
3: TGRT FM Haber.
13: Şimdi reklamlar.
14: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
15: Bankart, seni düşünür o.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim'de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Rabbani, kuddise sirruh, namazı hafife almak. Namazı bile bile kılmayıp üzülmeyen ve kaza etmeyi de maalesef düşünmeyen, azap çekmekten dahi korkmazsa bunun için, küfre girip imanı kaybolur o kişinin. İbadeti harama benzetip öyle yapmak, mesela çalgı ile, şarkı ile namaz kılmak yahut çalgı çalarak okumak da Kur'an'ı, küfür olup böyle yapan zayi eder imanı. Bir veli buyurur ki, insanı Cenab-ı Hak oyun eğlence için yaratmadı muhakkak. Yiyip içmek, keyif sürmek için yaratılmadık. Yalnız ibadet için yarattı bizi Halık. Resulün bildirdiği ibadetlerin hepsi, iyi düşünülürse bizedir faidesi. Kullara yaradığı için emrolunmuştur. Yoksa ibadetlerin ona faydası yoktur. Allah muhtaç değildir kulun ibadetine. Onları emirlerle şereflendirdi yine. Her şeye muhtaç olan ve çok aciz olan biz, bu büyük ihsan için teşekkür etmeliyiz. Oğlum, bugün mesela bir müdür bir işçiye emir verse herhangi bir işi yapsın diye, işçi o vazifeye ne de çok kıymet verir. Bana müdür bu işi verdi diye sevinir. Seve seve, zevk ile yapar onu.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı dağıtılan miras. Ehl-i Sünnet alimleri bilinmesi gereken her şeyi bildirmişlerdir. Nasibi olan bu bildirilenlere uymuş ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem varisleri olan o büyüklerin ahlakıyla ahlaklanmıştır. Nasibi olmayansa gününü gün etmek için uğraşmış, sadece dünyalık peşinde koşmuştur. Dünya melundur ve dünyada Allah için olmayan her şeyde melundur hadisi şerifi, Allah-u Teala'nın rızasına uygun olmayan her işin yanlışlığını gösteriyor. Ebu Hüreyre Hazretleri bir gün çarşıda giderken, herkesi işinde gücünde görünce, "Niye burada duruyorsunuz? Resulullah'ın mescidinde miras dağıtılıyor," der. Herkes alışverişi bırakıp dükkanları kapatırlar. Miras mallarına kavuşacağız diye Mescid-i Nebevi'ye koşarlar. Gelip bakarlar, orada dağıtılan bir miras göremezler. Ebu Hüreyre Hazretleri'ni "Niye bizi kandırdın?" derler. "Allah korusun, sizi niye kandırayım? Peki camiye gidince ne gördünüz?" diye sorar. "Kimi ilim, kimi Kur'an-ı Kerim, kimi de fıkıh öğreniyor," derler. Bunun üzerine Ebu Hüreyre Hazretleri, "İşte miras onlardır. Peygamberler miras olarak mal bırakmazlar. Onların bıraktığı ilimdir, alimlerdir," buyurur. Eğer bu dünyaya

0: sivrisineğin kanadı kadar değer verseydim, düşmanım olan kafire bir yudum su vermezdim mealindeki hadisi kutsi, dünyanın ne kadar değersiz olduğunu göstermektedir. Bir insan neye kıymet verirse, değeri de o kadar olur. Allahü Teala'nın bir gün olsun rahmetle nazar etmediği bu dünyanın peşinde koşanların değeri de dünyanın değeri kadardır. Dünyadaki tuzaklardan kurtulup da ahirete ulaşmak çok zordur. Çünkü yolda birçok engeller var. Yolda bekleyen üç düşman vardır. Bunlar şeytan, nefsi emmare ve kötü arkadaştır. Bunların hepsi cennete gideceklere engel olmak için gece gündüz çalışırlar. Nefsimiz 24 saat bizimledir. Nihai gayesi ise günaha sokmak değil, kafir yapmaktır. Hele hele kötü arkadaş ve kötü yayınlar hem dinden hem de namustan eder. Böylece o insan perişan ve rezil olur. İnsanın dini arkadaşının dini gibidir hadisi şerifi, kötü arkadaşın ne kadar tehlikeli olduğunu bildirmektedir. Biz çok bozuk olsak da arkadaşlarımız iyi olursa günah işlemekten korunuruz. Dünyada onlarla beraber olduğumuz gibi ahirette de onlarla beraber oluruz. Hindistan'da maymun avlamak için ağzı dar ama altı geniş büyük bir kavanozun içine muz koyup onu ağaca asarlar. Ucuna da bir çıngırak bağlarlar. Kavanozun ağzı sadece bir el girebilecek genişliktedir. Maymun gelir, elini kavanoza sokar. Ama muzu tuttuğu zaman yumruk halini alan eli kavanozdan çıkmaz. Tamahından muzu da bırakmaz. Muzla beraber elini kavanozdan çıkarmaya uğraşırken çıngırak çalar ve yakalanır. Hafız-ı Şirazi Hazretleri bunu anlattıktan sonra buyuruyor ki, işte avucunu açmayanın eli kavanozun içinde kalır. Bırakmak istemeyen herkesin akıbeti budur. Onun için elini açarsan kavanozdan çıkarır ve kurtulursun. Yumruk yapan daima kaybeder, açan kurtulur. Tamah edip de yumruğunu sıkan tuzağa düşer. Ama tamahı bırakıp da zekatını, sadakasını veren, yani arada bir avucunu açan yine çıkabilir.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: İletişim Dünyamız.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerim. TGRT FM'de İletişim Dünyamızda yeni bir program ve misafirimle sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Faruk Salt, programı sunmaya çalışacağım. Kayıt ve montajda arkadaşımız Hüseyin Selim Kaya yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyicilerim, bugün program misafirim psikiyatrist doktor Hatice Kübra Yeşilkuru Hanım. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhaba hocam. Nasılsınız efendim?
1: Çok teşekkür ederim. Davetiniz için de teşekkür ederim ayrıca.
0: Ben size teşekkür ediyorum. Sizi buralara kadar yorduk. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah güzel bir program olur ve dinleyicilerimiz istifade ederler. Evet, bugün psikiyatrist doktor Hatice Kübra Yeşilkuru Hanım'la birlikte ne konuşacağız? Efendim, normal olan ne? Üzüntü ne zaman depresyon olur? Kaygı ne zaman hastalık sayılır diyoruz, öyle mi hocam?
1: Evet, birkaç konudan bahsedeceğiz.
0: Evet.
1: Dört ana başlığımız olacak. Öncelikle depresyonla üzüntünün ayrımından başlayabiliriz isterseniz.
0: Evet, üzülmekle depresyon aynı şey mi diye başlayalım.
1: Olur.
0: Buyurun.
1: Aslında bu çokça karıştırılan kavramlardan biri. Hayır, aynı şey değil diyebiliriz. Üzüntü hayatın doğal duygularından bir tanesi. Bir kayıp yaşadığımızda, hayal kırıklığına uğradığımızda ya da ilişkilerimizde sorunlar olduğunda, istediğimiz bir şey gerçekleşmediğinde aslında üzülmemiz bizim için beklenen bir durum. Depresyonda ise yalnızca üzgün hissetmekten söz etmeyiz. Kişinin duygu durumunun yanında, düşüncelerinde, davranışlarında, bedensel iş

0: evlerinde ve günlük yaşamında da bazı değişiklikler görüyoruz. Örneğin kişi eskiden keyif aldığı şeyi artık yaparken o kadar keyif almayabiliyor. Sabah yataktan kalkmak istemeyebiliyor. Enerjisi azalıyor. Dikkatini toplamakta zorlanıyor. Uyku, iştah değişebiliyor. Kendisiyle ve gelecekle ilgili daha olumsuz düşünmeye başlıyor. Dolayısıyla üzgünüm demekle depresyondayım demek aynı şeyi ifade etmez.
1: Evet, bugün çok depresifim yahut depresyona girdim gibi cümleleri sık sık duyuyoruz.
0: Evet.
1: Evet, üzülmekle depresyon aynı şey değil
0: Değil.
1: diyorsunuz. Evet, üzüntüyü hemen ortadan kaldırmaya çalışmak doğru mu diye devam edelim hocam.
0: Hastalarım geldiği zaman genellikle soruyor, ben bunu tahammül edemiyorum, hemen gitsin istiyorum, çok zorlanıyorum gibi. Yani evet, bazen olumsuz olarak adlandırdığımız duyguların tamamından hızlı kurtulmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ama üzüntünün de aslında bir işlevi var. Bir şey kaybettiğimizde üzülüyoruz, bir ilişkimiz bittiğinde üzülüyoruz, bir şey olmadığında üzülüyoruz. Bir duygu yaşadığımız, yani bu üzüntü duygusu yaşadığımız şeyi aslında anlamlandırmamıza da yardımcı oluyor. Aslında bir durup düşünüyoruz. Yani olan bitenle bunu işlemeye yardımcı olan bir duygu üzüntü. Yani burada sorun aslında üzüntünün varlığı değil, üzüntünün uzun süre devam etmesi, başka belirtilerin yine üzüntüye eşlik etmesi, kişinin yaşamını belirgin bir biçimde etkilemeye başlaması, bunlar aslında bizim için daha önemli.
1: Evet. Bu kişi depresyonla üzüntüyü nasıl ayırt edebilir? Nelere bakması, nelere dikkat etmesi gerekir?
0: Öncelikle tek bir belirti üzerinden gitmemek gerekiyor. Yani ben üzüldüm, hemen depresyondayım dememek lazım. Son birkaç gündür hiçbir şey yapmak istemiyorum demek de aslında tek başına bir depresyon tanısı koydurmuyor. Biz kişiye baktığımız zaman aslında bütün bir tabloya bakıyoruz. Ne kadar süredir devam ediyor, gününün ne kadarını kaplıyor, kişinin işlevselliğini ne kadar etkiliyor, başka buna eşlik eden belirtiler var mı gibi. Depresyonda çökkün duygu durum önemli belirtilerden biri. Bir önemlisi de ilgi ve istek kaybı. Biz aslında bunlara depresyonun çekirdek belirtileri diyoruz. Bunların yanında başka belirtiler de olabiliyor. Kişiler geldiği zaman bize genelde şöyle derler. Eskiden arkadaşlarımla buluşmayı severdim ama artık hiç dışarı çıkasım gelmiyor, hiçbir şey hissetmiyorum diyebiliyor. Veya bir anne, önceden çocuklarımla vakit geçirmek benim için çok önemliydi, çok keyif alırdım ama şu an hiçbir şeyden keyif alamıyorum diyebiliyor. Buna enerji azalması, uyku ve iştah değişiklikleri, dikkat sorunları, değersizlik veya suçluluk düşünceleri de eşlik edebiliyor. Yani sadece kendimi kötü hissediyorum demek değil, daha geniş bir tabloya bakmak gerekiyor.
1: Süreden bahsettiniz. Depresyonda süre önemli mi?
0: Evet, gerçekten süre çok önemli. Biraz önce de birkaç gündür olan durumun depresyon tanısı koydurmayacağını söylemiştik. Depresif belirtilerin süresi ve sürekliliği önemli. Hepimizin hayatında birkaç gün kötü geçen günleri olabilir. Bazen bir hafta yoğun bir stres yaşarız. Kendimizi daha isteksiz, mutsuz hissederiz. Depresyonda ise belirtiler daha kalıcı hale geliyor. Günlük yaşamın önemli bir bölümüne yayılıyor. İşlevselliği etkiliyor. Burada dinleyicilerin kendilerine tanı koymaya çalışmalarını çok önermiyorum. 2 haftadır üzgünüm, o zaman kesin depresyondayım demek doğru değil. 2 haftalık süre aslında bizim tanı kitabımızda en az 2 haftalık süreden bahsedilir çünkü. Süre bizim için evet ölçütlerden bir tanesi ama tanı belirtilerin tamamı ve kişinin koşullarını değerlendirerek koyduğumuz bir süreç.
1: Evet. Bu depresyonda ağlamak meselesi var. Hani ağlamak önemli mi? Ağlamak şart mıdır? Depresyona giren ağlar mı mutlaka? Biraz bunları açıklayalım hocam.
0: Olur. Bize çok ağlıyorum gibi gelen hastalarımdan çok hiç ağlayamıyorum ama mutsuzum diye gelenler de çok fazla var. Bu önemli olacak. Depresyon her zaman ağlayan, sürekli üzgün görünen bir insan şeklinde karşımıza çıkmıyor yani. Bazı kişiler daha çok isteksizlik tarifliyor. Yani hiçbir şey yapmak istemiyorum diyor. Bazı kişiler hiçbir şeyden keyif alamadığını söylüyor. Bazılarında bu tahammülsüzlük, sinirlilik gibi ön planda olabiliyor. Bazı kişiler de günlük sorunlarını, sorumluluklarını yerine getirmeye devam edebiliyorlar. İşe gidiyor, insanlarla konuşuyor. Aslında dışarıdan baktığınız zaman onun için hayat devam ediyor gibi görünüyor. Ama kişi bunu çok ciddi bir enerjiyle, çok büyük bir çabayla sürdürüyor olabilir. Bu nedenle kişinin dışarıdan nasıl göründüğü bize her zaman içinde ne yaşadığını göstermiyor.
1: Evet. Toplumda depresyon geçiren çok mu hocam? Hele hele günümüzde.
0: Çok fazla gerçekten. Depresyondayım diye gelen çok fazla, onu söyleyebilirim. Ama biz bunların çoğuna baktığımız zaman yarı yarıya gibi mesela bir oran, çok kabaca benim polikliniğimde kendi görüşüm olarak söyleyeyim. Bu bir bilimsel kanıtı olan bir şey değil. Bize danışmak için gelenler de çok fazla oluyor. Yani evet, bir üzüntülü durumu oluyor, keyif morali bozulabiliyor ama bu bir süreklilik arz etmeyebiliyor. Bazen böyle başka şeylerle de karışan durumlar oluyor.
1: Evet, depresyonum diye geliyor ama değil.
0: Depresyon çıkmayabiliyor altından. Sadece yarı üzüntü yarı olabiliyor ya da yas tepkisi olabiliyor. Farklı durumlar olabiliyor.
1: Gülümseyen depresyon. Tıbbi bir tanım mı?
0: Özellikle sosyal medyada son zamanlarda gülümseyen depresyon gibi ifadeler görüyoruz. Bu bir psikiyatrik tanı değil aslında. Ama bu kişinin dışarıdan işlevsel veya iyi görünmesine rağmen depresif belirtiler yaşadığını ifade etmek için kullanılan bir terim aslında. Burada önemli olan yine belirtileri değerlendirmek. Yani bir kişi işe gidiyor, işlevlerini yapıyor. Bu kesinlikle depresyonda değil diyemiyoruz. Depresyonda olabilir. Bir de bu gözle bakmak gerekiyor. Yani aslında kişilerin ruhsal durumunu biz sadece bir fotoğraf karesi üzerinden değerlendirmiyoruz. Bütünsel değerlendiriyoruz.
1: Evet. Gülümseyen depresyon. Hı hı. Depresyona pek uymayan bir şekil değil mi gülümsemek?
0: Evet. Kişi aslında bir maske takarak dışarıya çıkıyormuş gibi düşünebilirsiniz.
1: Evet. Depresyonda olan kişiye yakını nasıl davranmalı hocam? Hı hı. Tabii bir depresyon tanısı almış olan kişidir değil mi? Hı hı. Onu ailesi de biliyor. Hı hı. Ona nasıl davranmalı? Ailesi, çevresi, arkadaşları.
0: Depresyonda olan kişiyi aile şöyle fark edebilir zaten. Önceden yapabildiği şeyleri yapmamaya başlıyor. Önceden böyle çok güzel giyinen bir insan, kendine çok iyi bakımı olan bir insan bir anda böyle içe çekilmeye, sosyal olarak kendini dışarıdan izole etmeye başlıyor. Önceden iştah yerinde olan kişi kilo verebiliyor, evden dışarı çıkmıyor.
1: Bunlar bir anda mı oluyor?
0: Bunlar belli bir süre içerisinde olabilir ama belirtilerin ağırlaşması ve sürekliliğinin olduğunu görünce aile zaten kişinin depresyonda olduğunu fark ediyor. Ve genelde de ailenin ısrarıyla geliyor böyle kişiler. Bunlar biraz daha hafif depresyonun bir tık daha üstü oluyor diyebiliriz. Aileler bu konularda öncelikle dinlemeli. Çünkü hemen çözüm üretmeye çalışılıyor bazen. Onun yerine son zamanlarda zorlandığını görüyorum bile demek onu daha çok destekliyor. Ya da senin için ne yapabilirim gibi sorulabilir. Bazen kişinin çünkü ihtiyacı bir tavsiye olmuyor. Yanında birinin bulunduğunu bilmek oluyor. Bu bile onu biraz rahatlatabiliyor. Ama belirtiler uzuyorsa, ağırlaşıyorsa profesyonel bir destek alması önemli. O yüzden aileler bunu teşvik etmeli. Biz de zaten teşvik edilmesini öneriyoruz. Yani istersen bir uzmandan randevu alalım, birlikte bir bakalım demek, senin psikolojin bozulmuş, doktora git demekten daha iyi bir yöntem.
1: Evet. Arkadaşlarının davranış şekillerinde de bir değişiklik yoktur tabii ki, ailesinin dışındakiler.
0: Şöyle, depresyonu birkaç şey tetikleyebilir. Bunlardan bir tanesi dışarıda yaşadığı olaylardan biri olabilir. Kişi bunu konuştuğu zaman belki başka bir çözüm bulunabilir aileyle paylaşıldığı zaman. O yüzden dinlemekten bahsetmiştim. Ama bazen de böyle dışarıdan olan şeyler yas gibi durumlar olabiliyor. Yani kişi bir yakını kaybettikten sonra böyle belirtiler görülebiliyor. Ya da tamamen yas bu süreçten ayrı olabiliyor. Bize genelde sorulan sorulardan bir tanesi de bu. Bir yakını kaybediliyor ve kişi yine eski halinden daha farklı bir durum sergilemeye başlıyor. İşte üzülüyor, ara ara ağlamaları oluyor. Hocam işte bir yakınımızı kaybettik ama sürekli ağlıyor. Bu kişi depresyonda diye getirebiliyorlar. Yani yas tepkisiyle, yas dönemiyle depresyonda birbirinden ayırt etmek önemli.
1: Evet. Kalabalıktan mı hoşlanırlar depresif kişiler, hı-hı, yoksa yalnız kalmayı mı tercih ederler?
0: Şöyle, genelde depresif insanlar sosyal içe çekilme dediğimiz durum daha çok görülüyor. Yani kişi kendi kendine kalmak istiyor. Çünkü eski enerjisi olmadığı için arkadaşları yanında olsa bile çok konuşamıyor, katılamıyor, katılmak istemiyor, motivasyonu yok. Eğer bu durumda sosyal hayata katılırsa bir enerji harcaması gerekecek. Ama kendisinde zaten o enerjiyi bulamadığı için dışarı çıkmak onun için zaten zor bir şey. Bunu kendini zorlayarak yapabiliyor. O yüzden daha çok biz böyle evde kaldığını, içe çekildiğini, kimseyle görüşmek istemediğini görüyoruz.
1: Evet. Peki depresif kişiler daha çok böyle ailesiyle, çocuklarıyla birlikte olan kişiler de mi? Yoksa daha böyle sade yaşayan, evli değil mesela yahut da o tip bir şekil?
0: Açıkçası iki grupta da görebiliyoruz. Yani biraz kişinin tıbbi geçmişi, aile öyküsü, yaşadığı olaylar, bunlar dışsal olaylar da olabilir, karşılaştığı şeyler de olabilir. Mesela bir tanesi iş yerinde bir hastamız mobbing gibi bir durum yaşayabiliyor. Bunun üstesinden gelmekte zorlanabiliyor. Bu onun için oradan ayrılmak ekonomik bir kayıp aynı zamanda. Orada kalması ve bununla baş etmesi gerekiyor. Ve bunda zorlandığı zaman depresyona girebiliyor. Yani bu kişi ailesi olsa da ya da tek yaşasa da yine bununla tek başına yüzleşmek zorunda kalabiliyor. Tabii ki sosyal destek çok önemli. Eğer ona destek veren bir aile, ona destek veren bir ortam varsa kişiler depresyona girse bile bunun üstesinden daha hızlı gelebiliyorlar. Daha kolay depresyondan çıkabiliyorlar.
1: Evet, böyle varlıklı kişiler, mesela söylediğiniz gibi mobbing falan durumunda bir takım başka türlü baskılar kullanarak rahatlatabilirler o kişiyi. Onun için varlıklı olmak, efendim belirli bir mevkinin, makamın sahibi olan bir eşi veyahut işte arkadaşı veyahut annesi babası olmak daha rahatlatır gibi değil mi?
0: Bir yandan öyle düşünebiliyoruz ama bir yandan kişi bazen bunu bir yenilgi olarak düşünebiliyor. Yani bana böyle bir şey yapıldı, ben haksızlığa uğradım. Yani orada sadece bazen evet ekonomik kayıp önemli bir yere sahip ama bazen ekonomik kayıp önemli olmasa da o kişi için, maddi durumu iyi olsa da ben bu kişiyle baş etmekte zorlandım. Kendimi yenilmiş gibi hissediyorum, başarısız olmuş gibi hissediyorum ve beni aşağıladı, ben bu hale düşecek insan mıydım gibi cümlelerle bizim karşımıza gelebiliyorlar. Yani sadece olayın maddi bir boyutu değil, bir yandan manevi bir boyutu olduğunu da bazen görebiliyoruz böyle mobbing gibi durumlarda da.
1: Evet, yaşamak istemiyorum diyen birisine nasıl davranmalı? Tabii bu depresyonun ileri safhalarında vesaire görülebilen bir durum herhalde.
0: Bazen yaşadığı şey çok şiddetliyse en son aşamalarda görünmesi şart olmayabiliyor. Ya da kişi o anda ulaşacağı bir kaynak yoksa, onu destekleyecek bir kaynak yoksa bu ona daha kolay bir yolmuş gibi gelebiliyor. Böyle bir düşünce, kendine zarar verme düşüncesi, intiharla ilgili olan düşünce psikiyatrinin zaten acillerinden bir tanesidir. Biz böyle bir durum olduğu zaman da kişinin mutlaka yardım alması gerektiğini, eğer böyle bir girişiminin geçmişte olması durumunda da bazı böyle önlem planlarının önden bir uzmanla beraber planlanması gerektiğini oturup konuşuyoruz aslında. Yani depresyon çok ağır olmasa da bazen böyle düşünceler akla gelebiliyor. Tabii eyleme geçmek genellikle daha ileri depresyonlarda olabiliyor. Ama çok ağır depresyonu olan bir kişi çok enerjisi olmadığı için bazen şöyle diyebiliyor. Enerjim olmadığı için bunu eyleme dökemiyorum da diyebiliyor. Yani aslında ağırlaştıkça intihar girişimi artar gibi bir şey tamamen doğru olmuyor.
1: Evet, bu tabiri kullanan, yani yaşamak istemiyorum diyen kişi ille de depresyonla karşı karşıya olan bir kişi değil herhalde. Başka türlü sebepler de olabilir.
0: Evet, bazen çok sevdiği birini kaybeden biri de o öldü, artık benim yaşamama gerek yok. Ben onsuz nasıl yaşayacağım gibi şeyler söyleyebiliyor. Kendi hayatını devam etmek istemeyebiliyor. Bunlar bazen aniden üzüntüyle söylenen şeyler olabileceği gibi bazen de gerçekten sosyal desteği yoksa kişi bunu bu davranışa ulaşmasa da zihninde sürekli tekrarlayabiliyor. Bazen eğer sosyal desteği kötüyse deneyimler, bu konuda denemeler, girişimlerde görebiliyoruz maalesef.
1: Evet. Bu depresyondaki bir kişiye pozitif düşün demek yeterli mi veyahut da gerekli mi?
0: Depresyondaki kişi, depresyonun kendisi olumsuz düşüncelerle zaten kendini gösteriyor. Çünkü kişinin ruh hali depresif olduğu için, karamsar olduğu için zihnine olumlu düşüncelerden çok olumsuz düşünceler daha çok geliyor bu insanların. Hastalarıma da verdiğim bir örnek var. Aslında dışarıda dolaştığımız zaman, ağaçların rengine baktığımız zaman yaprakları yeşil, çiçekler rengarenk. Ama sen bunun rengini daha önce gördün. Ama depresyondayken sanki siyah beyaz gösteren bir gözlük takıyorsun ve etrafa bakıyorsun. Her şey siyah beyaz gibi. Ama aslında o ağaç gerçekte yaprakları yeşil olan bir ağaç. O çiçekler gerçekte rengarenk çiçekler. Yani o gözlüğü çıkardığımız zaman, bu tedaviyi uyguladığımız zaman her şey önceki rengine dönebilir. Yani burada bunu kendimize hatırlatmak, tedavi almaya teşvik etmek açısından güzel bir örnek oluyor açıkçası.
1: Evet. Hocam bu bölümde zamanımız bitmek üzere. Bu bölümde konuştuğumuz üzüntüyü, yas, depresyonu özetleyecek olursak. Buna ilave edecek bir şeyimiz varsa buyurun.
0: Tamam. Depresyonla yas aynı şey değil. Bunlar birbirinden farklı kavramlar. Ama aynı kişide depresyonda yas da görülebilir. Bunu unutmamak lazım. Her üzüntüyü hastalık olarak görmemek gerekiyor. Ama her uzun süren çökkünlüğe de geçer diyerek küçümsememek lazım. Üzüntünün yaşanmasına, yasın kendi ritmine izin vermek gerekiyor. Depresyon belirtileri kalıcı hale geldiğinde ve kişinin hayatını belirgin biçimde zorlaştırdığı zaman, o zaman mutlaka bir değerlendirme almak, bir uzmana başvurmak çok önemli. Çünkü amaç hayat boyunca hiç üzülmemek değil, yaşadığımız duyguları tanıyabilmek, taşıyabilmek, gerektiğinde de destek alabilmek.
1: Evet. Peki hocam, bir ara verelim. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, psikiyatrist doktor Hatice Kübra Yeşilkuru Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle bugün normal olan ne, üzüntü ne zaman depresyon olur, kaygı ne zaman hastalık sayılır? Evet, bunları konuştuk. Programımız devam edecek. Bundan sonraki bölümde beraber olmak dileğiyle efendim, kısa bir ara.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum. O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Şimdi reklamlar.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
6: Her sen bende gezmesi, kahvaltının neşesi.

0: reklamları dinlediniz.
1: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan...
2: Vermiş olduğunuz değerli bilgiler...
3: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonrası görülen bir hastalık haline gelmez.
3: Bizden korkun.

0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, psikiyatrist doktor Hatice Kübra Yeşilkuruhan'la birlikteyiz. Kendisiyle normal olan ne, üzüntü ne zaman depresyon olur, kaygı ne zaman hastalık sayılır, bunları konuşuyoruz efendim. Evet hocam, birinci bölümde efendim depresyondan söz ettik değil mi? Üzüntüden, yastan söz ettik. Bunların arasındaki farklardan bahsettiniz. Evet. Bu bölümde de kaygı bozukluğu ile günlük kaygı arasında ne fark var diye başlayalım.
1: Çok iyi bir soru. Aslında kaygı bizi koruyan bir şey. Tehlike ihtimaline karşı bizi hazırlıyor. Mesela sınav öncesi biraz kaygılanmak çalışmamızı sağlıyor. Yoldan karşıdan karşıya geçerken dikkat etmemizi sağlayan şey de yine aslında kaygının kendisi. Sorun ortada gerçek bir tehdit yokken beden ve zihin sürekli alarmda kalmaya başladığında ortaya çıkıyor. Neler oluyor? Kalp çarpıntısı, sürekli kötü bir şey olacakmış hissi, kaslarda gerginlik, uyuyamama, zihnin sürekli olumsuz ihtimalleri düşünmesi gibi belirtiler görülebiliyor. Burada özellikle süresine ve kişinin hayatını ne kadar etkilediğine biz bakıyoruz. Birkaç gün kaygılı olmakla haftalarca kaygılı olmak bunlar aynı değerlendirmede değil aslında. Kişi artık kaygısı nedeniyle eğer işe gitmekte zorlanıyorsa, sosyal ortamlardan uzaklaşıyorsa, uyuyamıyorsa ya da günlük sorumluluklarını yerine getirmekte zorlanıyorsa artık bu normal kaygının ötesine geçmiştir diyebiliriz. Mesela kişi sürekli kötü bir şey olacakmış gibi hissediyorum, o yüzden evden çıkmak istemiyorum diyorsa ya da sürekli birilerinden güvence alma ihtiyacı hissediyorsa, mesela polikliniğimize böyle hastalar eşim de yanımda gelebilir mi, o da yanımda otursa olur mu gibi söyleyebiliyorlar. Burada kaygının hayatı yönetmeye başladığını görüyoruz. Yani tek başına kaygının varlığı değil, süresi, yoğunluğu ve işlevselliği de önemli.
0: Onlara ne cevap veriyorsunuz? Eşim de yanımda olabilir mi diyenlere?
1: Evet, böyle sorular geldiği zaman arka planındaki nedeni sormak önemli. Mesela eşinin yanında olmasını isteme sebebini soruyoruz o kişilere. Genellikle de o yanımda oturunca biraz daha rahat hissediyorum diyor.
0: Aslında, veya eşiyle beraber gelmiştir. Eşinin olmasını istemiyordur mesela yanında.
1: Biz zaten görüşmeleri tek yapıyoruz. Yani psikiyatrik muayenelerde ben yanına hasta yakını mümkün olduğunca almamaya çalışıyorum. Tabii böyle başka bir bazı psikiyatrik hastalıklarımız var. Yakınlarıyla muayene gerektiren hastalıklar. Ama genellikle ilk randevularda, ilk muayenelerde kişiyi tek değerlendirmeyi tercih ediyoruz. Çünkü kişi kendini rahatça ifade edebilsin ve biz onu daha tek, bireysel olarak değerlendirebilelim diye.
0: Size güven duymasını nasıl sağlıyorsunuz? Veya güvenebiliyor mu?
1: Şimdi şöyle, aslında kişi randevu alıp gelene kadar belli bir zaman geçiyor. Yani kişi güvenmek isteyerek geliyor bize. Yani ben başta güvenmeyeceğim olarak olan kişiler zaten randevu almayan insanlar oluyor ve almıyorlar, onlarla karşılaşmıyoruz. Ama bu insanlar istekli ve iyileşmek için motiveler. Yani bu da bizi randevu alıp o tarihi bekleyip zamanında geldiğini gördüğümüz bir durum. O yüzden güvenmek isteyen bir insana da uzman olarak yaklaştığımız zaman önce onu dinleyerek başlıyoruz. Onu çok kesmeden, gerçekten sıkıntısının ne olduğunu anlamaya çalışarak. Böyle olduğunu görünce kişi karşı tarafın kendisini anlamaya çalıştığını hissedince de güven duyuyor.
0: Evet. Kaygı tamamen yok edilmesi gereken bir şey mi hocam?
1: Hayır, değil. Aslında zaten bizim kaygıyı tamamen kapatan vücudumuzda bir düğme yok. Kaygıyı silmek gerekli değil. Zaten bunu yapamayız. Kaygı aslında bize şu mesajı veriyor. Şu anda senin için önemli bir şey var. Örneğin önemli bir görüşme öncesinde kaygılanabilirsiniz. Mesela ben buraya ilk defa geldim. İşte acaba yolu bulabilecek miyim? Zamanında gidebilecek miyim gibi bir endişem oldu. Çünkü zamanında gelebilmemi sağlayan şeyler de aslında biraz bu endişelerdi.
0: Evet.
1: Eğer çok rahat davransaydım belki zamanı geçirebilirdim. Belki yolu bulamayabilirdim. Aslında bu kaygı benim hayatta birazcık da böyle o düzen içerisinde ilerlememi sağlayan küçük bir ışıktı. Sevdiğiniz biri mesela yolculuğa çıktığı zaman da endişelenebiliyorsunuz. O da zaten onu önemsediğiniz için oluyor. Yine diğer bir örnek. Dolayısıyla tedavide bizim zaten hedefimiz hadi kaygıyı sıfırlayalım olmuyor. Böyle bir hedef vermiyoruz. Daha çok kişinin kaygıyı tanımasını, onu yönetebilmesini, kaygıya rağmen hayatına devam edebilmesini hedefliyoruz. Ben bunu şöyle anlatmayı da seviyorum. Kaygı evet arabada bulunabilir, siz arabayı da giderken arabada bulunabilir ama direksiyona geçmemeli. Arka koltukta oturmalı, direksiyonda siz olmalısınız şeklinde. Kaygı eğer bütün kararlarınızı vermeye başlarsa çünkü yaşam alanınız çok daralabiliyor.
0: Evet, kaygı tamamen yok edilmemeli diyoruz değil mi?
1: Kısaca. Evet.
0: Peki hocam panik atakta neler oluyor?
1: Panik atak, poliklinik başvurularında kaygı üzerinden konuşacak olursak en fazla başvurusu olan hastalık grubu. Biz bunu genelde panik bozukluk ismi altında değerlendiriyoruz. Panik atak, bu beklenti anksiyetesiyle giden panik atakları da panik bozukluk diyoruz. Panik ataklarda kişi kaygıyı o kadar derin, o kadar yoğun yaşıyor ki beklenmedik bir anda gelebiliyor veya yoğun bir kaygının ardından gelebiliyor. Çok bedensel belirtilerle giden yoğun bir kaygı atağı olarak söyleyebiliriz.
0: Panik aynı atak. Şey değil o zaman kaygı atağıyla panik atak.
1: Aslında aynı şey değil. Panik atak bu kaygıların çok yoğunlaşmış zirvede olan hali aslında. Pik yapmış hali.
0: Hı hı.
1: Kaygılar normalde çok yoğun olabilir. Kişi o gün çok heyecanlanabilir. Elleri titreyebilir. Ama bunu o günü geçirebilir ya da o haftayı öyle geçirebilir. Ama panik atakta bu bedensel belirtiler o kadar yoğun oluyor ki kişinin kalp hızı çok artıyor, kişi nefes alamıyormuş gibi hissedebiliyor, boğuluyormuş gibi hissedebiliyor. Bazı kişiler denetimini kaybediyormuş gibi, çıldıracakmışım gibi hissediyorum diyebiliyor. Bulantı, sarsılma hissi, ellerde titremeler, bazen bayılacakmış gibi olma gibi durumlarla gelebiliyorlar. Yani panik atak çok yoğun bir kaygı şeklinde söyleyebiliriz.
0: Evet. Kaygı yaşayan birine nasıl davranmalı yakınları?
1: Hı hı. Şimdi
0: mesela siz biraz önce bir örnek verdiniz. İşte buraya gelirken bir takım kaygılar. Arabayı kaçırır mıyım, geç kalır mıyım gibi. Bunlar en küçük olan, herhalde en alt seviyede olan kaygılar değil mi?
1: Evet. Hayatımızda aslında yer alması gereken ve alan kaygılar bunlar.
0: Evet.
1: Kaygı yaşayan birine yakınları genelde şöyle söylüyor. Hatta böyle bu güvenlik arayışı olan hastalarım yanında birini getirebiliyor demiştim ya size.
0: Evet.
1: Bazen çok rahatsız oluyorlarsa veya çok istiyorlarsa yanında kalmalarına müsaade edebiliyoruz. Yakınları diyor ki mesela ona diyorum zaten takma kafana ama beni dinlemiyor gibi şeyler söyleyebiliyorlar. Gerçekten hani bu deyişler işe yarıyor olsaydı biz bunları konuşmazdık. Genelde böyle yakınları daha umursamaz olmasını telkin ediyor. Ama aslında bu çok da işe yarayan bir yöntem değil. Kişi zaten bunu yapabilseydi yapardı. Bu genelde işe yaramıyor. Hatta sorun tam olarak da burada. Kişi diyor ki kendine ya ben bunu düşünmemeliyim diye özellikle kendine bunu telkin etmeye çalışıyor. Ama zihnimiz böyle çalışmıyor. Biz ne kadar bir düşünceyi düşünmeyelim dersek zihnimize o düşünce çok daha fazla gelmeye başlıyor. Belki duymuşsunuzdur bir kitap ismi aynı zamanda bir de metafor olarak da kullanılabiliyor. Pembe fili düşünme diye. Hayatınızda hiç pembe fil gördünüz mü mesela?
0: Görmedim.
1: Görmediniz. Tabii. Pembe bir fil normalde biyolojik olarak da mümkün değil.
0: Evet.
1: Ama kişiye biz bunu söylediğimiz zaman, tekrar ettirdiğimiz zaman, kişiye ne düşünüyorsun diye sorduğumuz zaman pembe fil diyor. Ama biz ona düşünme demiştik. Neden şimdi pembe fil düşünüyor? Yani aslında zihnimiz şöyle çalışıyor. Biz ona düşünme bile desek onu hatırlatıyoruz. Yani hatırlatıcı olarak çalışıyor. O yüzden kişiler kendilerine bunu ne kadar çok telkin etse de aslında hatırlatıp o bedensel işte o titremedir, terlemedir şey bedenle ilgili olan duyumları daha fazla yaşıyorlar.
0: Evet.
1: Yakınlarına da şunu söylemek lazım. Evet şu an zorlandığını görüyorum. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Şu an güvendeyiz. Yani bu tarz şeyler söyleyebilirler. Ama kafana takma ya da düşünme, aman boş ver gibi şeyler çok işe yaramıyor.
0: Evet. Bir fıkra geldi aklıma da. Bir tavşan eczaneye giriyor. Havuç var mı? Havuç diyor. Onda işte dudaklarının ucundan konuştuğu için havuç var mı? Havuç şeklinde söylüyor. Eczacı burası diyor manav değil. Burası eczane, burada havuç olmaz, kovuyor tavşanı. Ertesi gün yine geliyor, havuç var mı havuç? Ben sana diyor, dün söyledim, burası manav değil, burada havuç olmaz diyor. Üçüncü, dördüncü gün tavşan aynı şekilde devam ediyor. Havuç var mı diye eczacıya gelip gelip rahatsız ediyor. Eczacı en sonunda cama bir etiket koyuyor. Burada havuç satılmaz şeklinde bir etiket koyuyor. Tavşan gelip bakıyor o etiketi görünce, içeriye giriyor. Ne zaman gelecek diyor o zaman. Havuç yok ama
1: ne zaman
0: gelecek? Evet, burada da herhalde bir depresif durumu var bu tavşanın, değil mi?

0: ısrarcıymış biraz. O belki bir sonraki konuşacağımız konu da olabilir. Böyle obsesyonları konuşacağız bir sonraki bölümde. Obsesif bir şekilde, ısrarcı bir şekilde sorması bunu gösteriyor olabilir. Bu havuç biraz böyle OKB olan bir havuç tavşan olabilir.
1: Evet. Peki hocam. Kaygı atağı ile panik atak aynı şey midir dedik değil mi efendim? Hı-hı. Kaygı yaşayan birine yakınları nasıl davranır da sorduk.
0: Evet, bunu da konuştuk.
1: Evet, kafein, sosyal medya kaygıyı artırıyor mu diye devam edelim.
0: Güzel bir soru. Çünkü biz aslında kaygıyı neler tetikliyor diye arka planını sorduğumuz zaman bazı kişilerin günde böyle 10 fincana kadar kahve içtiklerini de duyuyoruz aslında. Şimdi bu kaygının bir biyolojik yönü olduğundan da bahsettik. İşte kalp atışının hızlanması, ellerde titreme gibi olan şeyleri de bahsettik. Kafein aslında zaten çarpıntı, titreme, huzursuzluk gibi belirtileri artırabiliyor. Ama kişi diyor ki hocam ben bunu zaten çok uzun zamandır yapıyordum ama şu an bunlar olmaya başladı. Yani aslında tek başına bazen olmuyor ama altta yatan bir kaygı varsa bunu tetikleyici gibi davranabiliyor. Kafein için bunu söyleyebilirim. Özellikle panik atak yaşayan kişilerde bazen kafein kısıtlaması yapabiliyoruz. Çünkü zaten kaygı seviyesi yüksek. Bunu ekleyecek, bu kaygıya eklenecek herhangi bir şey olmasını o an için istemiyoruz. Çünkü yönetmesi, baş etmesi kişinin daha zor bir hale sokabiliyor. Yani kişi de birazcık daha zorluk çıkarabiliyor. Yine bunun dışında kafein dedik ama bir de uykuyla alakalı durumlar var. Uyku düzeni kötü, kafein uykuyu bozabiliyor çünkü. Uyku düzeni kötüyse, iyi uykusunu alamıyorsa kişi zaten tahammülsüz olabiliyor, stres seviyesi yükselebiliyor. Vücutta salınan bazı kaygıyı azaltan hormonlar gece uykuyu iyi alamadığı için salgılanamıyor. Bu da yine panik atağı tetikleyici olabiliyor. O yüzden düzenli hareket etme, beslenme, uyku bunlar böyle basit şeyler gibi geliyor kulağa. Ama gerçekten hepsi beraber yapıldığı zaman kaygı seviyesini azaltabildiğini çokça görüyoruz. Sosyal medya ile ilgili olarak da aslında şunu sormak lazım. Siz sosyal medyayı neden kullanıyorsunuz? Yani eğer sosyal medyayı bir kişi mesela şöyle insanlar geliyor bana bazı hastalarım diyor ki okullarda kötü olaylar olduğunu duyduk. Son zamanlarda bu beni çok tedirgin ediyor. Ve sosyal medyada baktığım şeyler genelde okullarla ilgili haberler. Sürekli açıp bunlara bakıyorum. Bir şey var mı yok mu bunları kontrol ediyorum.
1: Evet.
0: Eğer bu amaçla sosyal medyayı kullanıyorsa bu kişi zaten kaygılı ve kaygısını tetikleyebilecek bazı durumlar ortaya çıkabilir. Değil mi? Bir okulda, herhangi bir okulda bir şey olmuş olabilir o gün. Bu bir Amerika'daki bir okulda olabilir, Türkiye'deki bir okulda olabilir yine. Ama o baksa da bakmasa da zaten olay oluyor ve bir şekilde bunu öğrenecek. Ama bu kişi daha detaylı, daha fazla bir araştırmaya girdiği için kaygısını hep daha fazla yükseltmiş oluyor. Bu yüzden sosyal medyayı kullanım amacı daha çok önemli. Yoksa hepimiz kullanıyoruz. Mesajlarımız olabiliyor. Bazı şeylerden haberdar olmak için olabiliyor. Ama böyle araştırmacı, sürekli haber akışları, kötü haberleri takip etmek bunlar kaygıyı çokça besliyor.
1: Evet. Tabii sosyal medya çeşitli maksatlarla kullanılıyor. Ama bunu dediğiniz gibi işte kötü haberleri yahut da beğenmediğimiz, sevmediğimiz haberleri takip etmek için kullanmak uygun değil.
0: Bir de bir algoritması var sosyal medyanın. Eğer mesela bazı Instagram gibi uygulamalar var. Orada haberler oluyor. Eğer ben o haberlerden birkaç tane arda arda baktıysam bana daha çok onunla ilgili haberleri önüme koyuyor. Yine Google'dan bir araştırma yaptıysam yine ona benzer bak duydun mu böyle bir haber var gibi karşıma çıkabiliyor.
1: Aynen öyle. Sosyal medyanın o tarafı var.
0: Evet.
1: Evet, komik şeyler arıyorsanız bu defa da.
0: Aynen öyle gerçekten.
1: Peki hocam, siz psikiyatristsiniz, ilaç da veriyorsunuz.
0: Evet.
1: Bazı hastalar, bazı insanlar kaygılanıyorlar. İlaç son çare mi diye soruyorlar herhalde size.
0: Evet, soruyorlar. Hocam ilaç içecek kadar kötü müyüm gibi soruyorlar bize.
1: Evet.
0: Direkt böyle. İlaç içmek illa çok kötü olduğu anlamına gelmez bu arada.
1: Hele de psikiyatride bu çok daha önemli oluyor herhalde.
0: Evet.
1: Diğer rahatsızlıklarda o kadar değil de.
0: Aynen. Yani bizde psikiyatrik ilaçları kullanmak toplum tarafından biraz daha böyle özel bir yerde kalıyor diyelim. Çünkü bazı kişiler bu ilaçları kullandığını söylemek istemeyebiliyor. Ama

0: yine hastalarıma şunu söylüyorum. Mesela bir dahiliye branşına başvuruyorsunuz ve dahiliyenin ilgilendiği bir sürü organ var değil mi? Karaciğer var, bağırsaklar var, yine işte onun dışında böbrekler var. Bunların hepsinin şeyi ayrıdır.
1: Bütün iç organlar var.
0: Bütün iç organlarla ilgilenebilir dahiliye. Psikiyatri de bütün değişik psikiyatrik hastalıklarla ilgilenebilir. Yani herhangi bir psikiyatrik ilacı kullanmak toplum tarafından böyle kaba bir tabirle deli gibi şeyler mi diyecekler şimdi bana, ben delirdim mi gibi soruyor hastalarım. Aslında bu anlama gelmiyor. Yani bir sürü psikiyatrik hastalık var ve bazı durumlarda kullandığımız ilaçlarla böyle çok ağır psikiyatrik hastalıkları çok da karıştırmamak gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani ihtiyaç duyuyorsak, eğer uzman öneriyorsa belki de hayatını daha da konforlu geçirmek için ilaca ihtiyacı olabilir kişinin. Bu hastalığının ağırlığından çok mevcut olan durumuna göre de değişebilir. Mesela kişi hiç uyuyamıyordur ve biz ona ilaç vermesek, hani bütün yöntemleri denemiştir. İşte ılık duş almıştır, kafeinini azaltmıştır, sporunu yapıyordur ama hala uyuyamıyordur. Keyif morali bundan etkileniyordur, işlerine geç kalıyordur gibi şeyler olabilir. Biz bu insana tekrardan bu günlük işleyişi daha geride kalmasın diye, önceki potansiyelinden daha geride kalmasın diye uykuyu küçücük bir ilaçla toparlayıp belki de daha normale çekebiliyoruz. Bazı dönemsel müdahalelerle. Bizim için de ilaç hiçbir zaman ilk planda değil. Hatta bazı hastalarıma ilaç başlamamak için bazı yöntemleri önce yaptırıp daha sonrasında gerekirse başlama taraftarıyım ben kendi klinik pratiğimde. Ama bazen şöyle durumlar oluyor. Mesela biz psikoterapi öneriyoruz. Ama kişinin psikoterapi için ne zamanı olabiliyor ne de imkanı olabiliyor bazen. Böyle durumlarda daha hızlı iyileşmek istediği zaman, daha çok zorlandığını söylediği zaman, kişi de kendi talep ediyorsa bazen ilaca da başladığımız olabiliyor.
1: Psikoterapide neler yapılıyor?
0: Psikoterapi, aslında bu kaygı ile ilgili konuşuyoruz ya. Genelde bu kaygı, kişi genelde bazen mizaç olarak bazı insanlar daha kaygılı bir yapıya sahiplerdir. Bazı insanlar da bebekliğinden beri çok daha rahatlardır.
1: Evet.
0: Sorumluluklar yaşla beraber arttıkça, kişi işte meslek sahibi olduğu sunumlara katılıyor, işte sınavlara giriyor, bir şeyler oluyor. Bunları önceden atıyorum annesi destekliyordu, babası destekliyordu, bazı şeylerini anne baba yapıyordu. Ama şu an bireysel olarak kendi yapması gereken bir durumda. Böyle zamanlarda bu kaygıyı yönetmek daha da zorlaşabiliyor. Psikoterapi de aslında bunu kişinin kendisinin yönetebilmesini sağlamak üzerine kuruyoruz biz. Terapi böyle bir şey, yani sadece kişi anlatsın, onu dinleyelim gibi bir yerde değil. Bizim böyle bilişsel davranışçı terapi dediğimiz bir terapi ekolümüz var. Orada kişi aslında bunu bizim sorduğumuz bazı sorularla, onun hayat şartlarını beraber inceleyerekten nasıl yönetebilirime cevap arıyoruz aslında. Yani kişinin nasıl yönetebileceğine, evet, cevap arıyoruz.
1: Uzun zamandır böyleyim, hı-hı, ama bir türlü yardım almaya gitmedim diyen birisine ne söylemek istersiniz hocam?
0: Evet, bunu da söyleyebiliyorlar. Ben zamanında ilaç da kullandım, işte terapi de aldım ama işte bunlar geçmiyor, panik ataklarım devam ediyor gibi söyleyenler de olabiliyor.
1: Yahut da işte psikiyatriste gitmek istememiştir biraz önceki konuştuğunuz konulardan,
0: evet,
1: dolayı.
0: Evet, aynen, bunlar da çok oluyor. Evet. Bunu nasıl halledebilirim mi sorabiliyorlar. Aslında şöyle, kişi bir süre iyi hissedebilir, kaygılarını yönetebilir, hayat içinde daha rahat bir dönemde olabilir. Ama daha sonra böyle iş hayatındaki bazı ilişkilerde, günlük yaşamda yeni çıkan bazı olaylarda bu kaygılar tetiklenebilir. Şimdi hayatımız hiçbir zaman düz bir çizgide gitmiyor. Böyle dalgalı bir yolda gidiyor. Değil mi? Bazen zorlandığımız, bazen tümsekler olabiliyor. Bazen daha kolay geçtiğimiz yerler olabiliyor. O yüzden kişilere şunu söylemek lazım. Ben şu örneği veriyorum. Bazen de böyle mehter marşı gibi ilerleriz. Yani böyle biraz ileri gideriz, sonra birkaç adım tekrar geri geliriz. Ama totale baktığımız zaman yine de biraz ilerlemiş oluruz.
1: Evet. Aslında mehterde bir adım geri gelmek yok.
0: Yok.
1: Bir sağa selam vermek var. Evet. O selam verme anını
0: ilerlemek olarak,
1: evet,
0: söylemek istedim.
1: Anladım. Peki hocam, bir ara daha veriyoruz. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, psikiyatrist Doktor Hatice Kübra Yeşilkur Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle normal olan ne, üzüntü ne zaman depresyon olur, kaygı ne zaman hastalık sayılır konularını görüşmeye devam edeceğiz efendim. Bizden ayrılmayın.
2: Şimdi reklamlar. Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
3: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, psikiyatrist doktor Hatice Kübra Yeşilkuran'la birlikteyiz. Kendisiyle normal olan ne? Üzüntü ne zaman depresyon olur? Kaygı ne zaman hastalık sayılır? Konularını konuşuyoruz. Evet, devam edelim. Hocam, birisi düzenli ise hemen çok obsesif deniliyor. Titiz olmak, obsesif, kompulsif bozukluk aynı şey mi?
1: Hı hı. Evet, bazen bu sorular da gelebiliyor gerçekten. Halk arasında obsesif diye geçen şey aslında bizim obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz bir hastalık.
0: Önce biraz obsesifi tarif edelim hocam.
1: Olur, isterseniz oradan başlayalım. Şimdi obsesif kompulsif bozukluk obsesyon ve kompulsiyonlarla giden bir hastalık adı. Halk arasında ya da bizim kendi aramızda da bazen kısaltma olarak OKB diye de duyabilirsiniz.
0: Evet.
1: Burada obsesyon, kişi istemediği halde bazen zihnine tekrar tekrar bazı düşünceler gelir. Ya da bazen dürtüler ya da imgeler gelebilir. Bunlar genellikle kişide kaygı ve belirgin bir rahatsızlık hissi yaratır. Obsesyon buna dediğimiz, bu söylediğimiz şey. Kompülsiyonsa bu obsesyonun, yani bu düşüncenin yarattığı sıkıntıyı azaltmak veya korkulan bir sonucu önlemek amacıyla yapılan tekrarlayıcı davranışlar ya da zihinsel eylemler. Şimdi böyle söyleyince biraz karışık geldi. Örneğin mesela biri ocağı açık bıraktım mı gibi bir düşünceyi sürekli düşünüyor. Ocağı açık bıraktım mı, biraz zaman geçse bile bir daha düşünüyor. Gidiyor bir daha kontrol ediyor. Duymuşsunuzdur ya da görmüşsünüzdür böyle kişileri.
0: Kapıyı kapattın mı?
1: Evet, yine aynı şekilde. Bu düşüncenin kendisine obsesif düşünce diyoruz. Eğer giderse bu kişi, bunu kontrol ederse, bu kontrol etme davranışına da kompulsiyon diyoruz. Yani obsesyon daha böyle düşünce boyutuyla alakalı olan şeyler, kompulsiyon da daha çok eylemle ilgili olan şeyler. Önemli noktalardan biri şu: kompulsiyon kısa süreli bir rahatlama sağlıyor. Yani evet, kişi bundan emin değil, şüpheye düşüyor, rahatsız hissediyor, kaygısı çok yükseliyor. Biraz önce de zaten kaygıdan bahsettik ya, bu kaygıyla baş etmekte çok zorlanıyor. Sonra ne yapıyor? Ben bu kaygıyla baş etmekte zorlanıyorsam gideyim bari kontrol edeyim diyor. Gidiyor, gerçekten kontrol ediyor. Bu kısa süreli bir rahatlama veriyor kişiye. Ama sonra aradan biraz zaman geçiyor. Sonra diyor ki, eğer ben bundan bu kaygıyı geçirmek istiyorsam demek hep bunu yapmam gerekiyor. Bu düşünce aklıma geldiği zaman hep kontrol etmeyi yapmam gerekiyor diyor.

0: Artık bu böyle alışkanlık gibi bir duruma geliyor. Sürekli kontroller. Ve bu kontroller bazı insanlarda o kadar fazla oluyor ki günlük hayatının çok büyük bir kısmını da işgal edebiliyor.
1: Evet. Düzenli olmakla OKB arasında temel farklardan biri kişinin kendini mecbur hissetmesi mi diyelim hocam? OKB derken yine obsesif ve kompulsif kişiliği kastediyoruz. Evet.
0: Bozukluk, evet, kastediyorum. Soruyu çok anlayamadım. Bir daha sorar mısınız?
1: Tekrar edeyim hocam.
0: Düzenli olmakla ilgili dediniz,
1: Evet,
0: değil mi?
1: düzenli olmakla OKB arasındaki temel farklardan biri.
0: Tamam. Şimdi kişiye ne kadar sıkıntı verdiği önemli aslında. Hani biz burada bir bozukluk konuşuyorsak, bir hastalık konuşuyorsak aslında temel şey bu işlevsellikle ilgili olan durum. Yani kişiyi ne kadar etkiliyor, kişinin hayatını ne kadar etkiliyor, kişiye ne kadar kaygı veriyor. Evet, biraz verebilir, hepimiz arada düşünebiliriz ama bu kişinin atıyorum işte işe gitti ve işten geri dönmesine sürekli neden oluyorsa, evden çıkmasını geciktiriyorsa ya da bu düzenle ilgili olan kısımlar da yine hayatına çok yer kaplıyorsa o zaman bir bozukluktan bahsedebiliriz. Mesela düzen seven biri masasında kalemlerin düzgün durmasını sevebilir ama gider biri oradaki kalemlerden birini bozarsa rahatsız olabilir ama buna katlanabilir. Ama OKB'si olan bir insan, yani bu düzenle ilgili bazen takıntı diye de geçer halk arasında bu obsesyonlar. Düzenle ilgili obsesyonları olan kişi bundan o kadar rahatsız olur ki onunla ne konuşursanız bunu dinleyemez. İlla onu düzeltmek ihtiyacı hisseder. Yani rahatsızlık çok üst boyuttadır. Mutlaka onu düzeltir. Düzenli olan bir insansa sadece o anda rahatsız olur ama buna katlanabilir.
1: Peki böyle bir kişiliğe sahip olduğunun farkında olan kişi.
0: Aslında bu obsesif kompulsif kişilik bozukluğu daha ayrı bir tanı. Benim bahsettiğim hastalık grubu olan o OKB, obsesif kompulsif bozukluktan bahsediyorum. Şimdi karışmasın.
1: Evet. Bunun farkında kişi yahut da kendisine bu tanı konmuş.
0: Evet.
1: O da bunu öğrendi. Ve kendisini kontrol altında tutabilir mi? Biliyor mu? Tutabiliyor mu?
0: Yani şöyle, kişi kendisini kontrol altında tutmaya zaten çalışıyor ama bu kaygı ile baş etmekte zorlandığı için bu kontrol o kadar da kolay olmuyor. Mesela şöyle, kişi kaygılanıyor ya, bazı şeyleri yapmak zorunda hissediyor kendisi. Yapmadığı zaman bazen şöyle inançlar aklına gelebiliyor. Çok alakasız şeyler olabilir bunlar. Eğer ben bunu yapmazsam başımıza kötü şeyler gelecek
1: Gibi.
0: gibi düşünceler gelebiliyor. Ve kişi kendini bundan sorumlu hissedebiliyor. Hatta bazı hastalarım şöyle der. Ben bunu yapmazsam annemin babamın başına bir şey gelecek. Bağlantıyı sorduğunuz zaman aslında bir bağlantı söyleyemiyor. Bu OKB'de kişi bunun kendisine saçma geldiğini fark eder ama bu düşünceyi devam ettirir. Bana saçma geliyor ama yapmak zorunda hissediyorum der.
1: Evet. Kişi kontrol ettikçe kısa süreliğine rahatlıyor ama sorun sürüyor. Kontrol etmek neden OKB'yi besleyen bir davranışa dönüşüyor?
0: Aslında zaten OKB'de en bizi zorlayan taraf da bu oluyor. Yani kişinin de kendisini zorlandığı taraf bu oluyor. Çünkü kompülsiyonlar dediğimiz gibi kısa süreli ilk planda biraz rahatlama sağlıyorlar ama sadece kısa zamanda, yani ilerleyen zamanlarda bir tane bir kere kontrol etmek yeterli gelmiyor kişiye. Daha sonra bir daha bakması gerekiyor, bir daha bakması gerekiyor gibi. Yani en başta bir kere kontrol yeterli gelirken kişiye, daha sonra bu daha uzun sürelere yayılabiliyor. Kişi kesinlik aramaya çalışıyor OKB'de. Yani ben kesinlikle emin olmalıyım kapının kapalı olduğundan ya da işte ocağın kapalı olduğundan gibi. Ama aslında hayata baktığımız zaman %100 kesinlik diye bir şey yok. Hepimiz evden dışarı çıktığımız zaman kapıyı kapattığımızı düşünürüz, biliriz.

0: çok söylüyorlar. En çok bilinen versiyonlarından bir tanesi bu. Kirlenme ve bulaşma korkuları evet olabilir. Kişi sürekli ellerini yıkayabilir. Kapı kollarına dokunmayan hastalarım oluyor bazen. Peçeteyle açıyorlar mesela kapıyı. Ya da rica ediyorlar yanında gelen biriyle o açıyor kapıyı.
1: Yahut da lokantaya girdiğinde kaşığı ilk önce bir peçeteyle silip. Bunları görmüşsünüzdür herhalde.
0: Evet, aynen. Hatta bazen bu OKB'si olan kişilerde bir kere peçeteyle silmek yeterli gelmiyor. Devam edebiliyorlar. Bazen dışarıda hiç yemek yiyemeyebiliyorlar bu temizliğe güvenmedikleri için. Ama bu kontrol etmeler sadece bu temizlikle alakalı olmayabiliyor. Mesela simetri ve düzenle ilgili şeyler olabiliyor. Dini içerikli obsesyonlar olabiliyor. Mesela ben Allah'a küfür mü ettim gibi böyle düşünce düzeyinde. Kişi çok dindar bir insan olabilir ama aklına böyle düşünceler gelebiliyor ve bastırmaya çalışıyor. Bastıramayınca daha çok kaygı hissediyor. Kaygı hissettiği için diyor ki acaba ben günahkar mı oldum? Böyle gelen kişiler de var. Ya da kişi kendisine ya da başkasına acaba onu zarar verir miyim? Acaba onu yanlışlıkla incitir miyim? Gibi şeyler sürekli aklına geliyor. Böyle bazen hepimizin aklına gelen şeyler onda çok daha sık. Ya da sürekli acaba ben bir hata yaptım mı diye kontrol ettiriyor. Emin olamadığı için kendisi kontrol ediyor. Hala emin olamayınca aileden birilerine soruyor. Sen de bakar mısın? Acaba ben bir hata yaptım mı? Ya da iş yerinde arkadaşına soruyor. Mailini yollayamayan bir hastam vardı mesela. 3 kişiye, 5 kişiye aynı anda sormadan onu yollamıyordu. Bir hata yaparsam korkusuyla. Bu yine kontrol etmeyle alakalı. Yine dışarıdan baktığımızda el yıkama veya kapı kontrolünü görmeyebiliriz. Bazen kişinin zihninde de olabiliyor bu obsesyonlar. Yine biraz önce söylediğim gibi hani yanlışlıkla işte dine hakaret mi ettim, Allah'a küfür mü ettim gibi şeylerle de gelebiliyor. Siz dışarıdan baktığınız zaman bir temizlikle alakalı bir şey görmüyorsunuz. Ya da kapı kolunu öyle tutmuyor. Ama aslında bu kişide de OKB gibi bir durum var, bir hastalık var.
1: Evet, obsesif kompulsif bozukluk var diyorsunuz.
0: Evet.
1: Danışanlar yahut hastalarınız ilk geldiklerinde daha çok davranıştan mı yakınır, düşüncelerinden mi yakınırlar hocam size?
0: Aslında bu biraz böyle kişiden kişiye göre değişen bir durum. Bazı kişiler kontrol etme, yıkama, sayma gibi davranışlardan söz ederler. Bazıları davranıştan önce zihinden geçen düşüncelerden bahsederler. Biraz önce de demiştim ya dışarıdan bazıları belli olmaz. Onlar bu genelde davranıştan çok düşünceden şikayet edenler. Genelde bu sıkıntıları anlatırlar. Kompülsiyonlar dışarıdan görünmediği zaman kişiler işte bu düşünceleri anlamlandırmakta zorlanıyorlar. Pardon.
1: Evet.
0: Kişi zihninden sürekli bir duayı da tekrarlayabiliyor bazen. İlla onu tekrar etmem gerekiyormuş, yoksa bunu tekrar etmezsem, bu işe başlarsam kötü bir şey olacakmış gibi geliyor diyebiliyor mesela. Ya da içinden belli bir sayıda işte tövbe tövbe tövbe mesela gibi şeyler söyleyebiliyorlar bu insanlar. Bunlar da zihni aşırı meşgul eden şeyler. Onlar da daha çok bundan şikayet ederek geliyorlar aslında.
1: Kişi rahatsız edici bir düşünce geldiğinde.
0: Hı
1: hı. Evet hocam. Şöyle soracağım bunu. Evet, kişi rahatsız edici bir düşünce geldiğinde neden bunu düşündüm diye kendini sorguluyor.
0: Çok fazla oluyor bu. Yani çünkü şöyle zaten OKB döngüsü burada başlıyor. Düşüncenin kendisinden çok bizim o düşünceye verdiğimiz önemle alakalı aslında. Kişi zihninden istemediği bir düşünce geçirdiği zaman ya ben bunu nasıl böyle düşünebildim diyor. Ardından da demek ki yani içimde benim böyle bir istek var ya da ben kontrolümü kaybedersem böyle bir şey yapacağım gibi düşünmeye başlıyor. Sonra bu düşüncenin emin olmadığından olmadığını ispatlamaya çalışıyor kendine. Geçmiş davranışlarına bakıyor, internetten araştırıyor, bazen yakınlarına soruyor. Kendi duygularını kontrol ediyor. Ya bu düşünce geldiğinde ben ne hissettim? Gerçekten böyle mi düşünüyorum? Gibi şeyler düşünüyor. Burada yine ne var? Kesinlik arayışı var. %100 bir kesin emin olmak istiyor hasta. Bu yüzden OKB yalnızca akla ne geliyor sorusuna biz hastalıkta bakmıyoruz. Bu düşünce geldiğinde siz ne yapıyorsunuz soruyoruz. Bu süreç senin hayatına ne kadar yer kaplıyor?

0: ne kadar zaman ayırıyorsun gibi sorular soruyoruz.
1: Aklımıza kötü bir düşünce gelmesinden korkmak, onu yapacağımız anlamına gelir mi?
0: Şimdi bunu özellikle hastalara söylemek önemli. İnsanlar bazen obsesif düşüncelerinin içeriğinden utanabiliyorlar. Kimseye söyleyemeyebiliyorlar. Bunu söylersem benim hakkımda ne düşünürler gibi
1: Utanılacak şeyler değil ama, değil mi?
0: korkuyorlar. Bunlar zihne gelebilir. Her insanın zihnine değişik düşünceler gelebilir. Ama düşünce ayrı bir şeydir. Eylem ayrı bir şeydir. Bir insan bir şeyi o an aklından geçirdi diye o eylemi gerçekleştireceği anlamına gelmez. Ama OKB zihninde eğer ben bunu düşünüyorsam bunu yapabilirim ya da yaparım gibi bir yerde. Her insanın aklına mesela yüksek bir yere çıktığı zaman ya düşersem ya atlarsam yanlışlıkla gibi şeyler bir anda gelebiliyor. Ama OKB'de mesela bunu yapma ihtimaliniz belki çok düşük ama OKB bunu sanki ihtimalini çok yüksek gibi düşünür. Ben buraya çıktım, bu düşünce aklıma geldi, o zaman ben atlayabilirim gibi
1: Gibi.
0: düşünür. Bu istem dışı düşüncelerin zihinde belirmesiyle onu istemek arasında bu yüzden çok fark var. Düşüncelerin içeriğini tek başına ele alıp kişinin karakteri hakkında sonuç çıkarmamak gerekiyor bu yüzden.
1: Evet. Çözüm bu düşünceleri tamamen yok etmeye çalışmak mı? Bunu düşünmeyeceğim demek mi işe yarıyor?
0: Evet, burada da yine kaygılarla ilgili konuştuğumuz şey geçerli. Biz bir şeyi bastırmaya çalışıyorsak ne oluyordu? Zihin onu daha çok hatırlıyordu, değil mi? Burada da genellikle işe yaramıyor. Ben bunu düşünmeyeceğim demek işe yaramıyor. Hatta kişiler önce bunu deniyorlar. Aradan zaman geçiyor. Belirtiler şiddeti artıyor ve bize o şekilde geliyorlar. Yani işe yarayan bir yöntem değil.
1: Evet.
0: Bunu düşünme dediğimiz zaman zihin bir taraftan da düşünüyor muyum diye aslında kendini kontrol ediyor. Bir yandan da döngüyü öyle beslemiş oluyoruz aslında.
1: Evet. Düşünmesine bir kapı da biz açmış oluyoruz.
0: Evet, aslında öyle oluyor.
1: Evet. Kişi düşüncesinin mantıksız olduğunu bildiği halde neden durduramıyor hocam?
0: Evet, OKB'de kişi ya ben bana da saçma geliyor ama bunu yapıyorum. Yapmaktan kendimi alıkoyamıyorum diye zaten çok gelir. Ve gerçekten anlattığı şeyler birbirleriyle bağlantılı olmayabiliyor. İşte şunu söylemezsem dışarı çıkarsam şöyle bir şey olacak ama bir bağlantı olmayabiliyor. OKB'nin dışarıdan anlaşılmasını zorlaştıran noktalardan biri de zaten bu. Kişi çoğu zaman düşüncesinin ya da davranışının aşırı olduğunu fark ediyor. Ama bunu fark etmek o düşündüğü, hissettiği kaygıyı ortadan kaldırmayabiliyor. Mesela diyor ki işte kapıyı ben kilitlediğimi biliyorum. Çok da aslında yani gördüm, hatırlıyorum da diyor. Ama ya kilitlemediysen diyor zihnim diyor. Eğer mantığım kilitledin diyor, kaygım ya kilitlemediysen diye soruyor diyor. İşte bu ya sorusu bazen o kadar güçlü oluyor ki bunu düşünmek bana çok kaygı veriyor ve gidip tekrar kontrol ediyorum diyor.
1: Evet. Tedavide neler yapılıyor hocam?
0: Şimdi OKB insanın hayatını gerçekten çok etkileyebildiği gibi ailenin hayatını da çok etkileyebiliyor. Çünkü OKB'si olan kişi sadece kendiyle ilgili düzenlemeler yapmıyor da mesela düzenle ilgili bir obsesyonu olan biri ailenin de düzenli olmasını istiyor. Temizlik, bulaşla ilgili böyle uğraşları olan bir kişi ailenin de çok temiz olmasını isteyebiliyor. İşte evine eşi geldiği zaman bütün kıyafetlerini kapının önünde çıkarmasını, hemen orada ellerini yıkayıp evdeki halıya öyle basmasını gibi şeyler talep edebiliyorlar.
1: Evet, çocuklar okuldan geldikten sonra kitaplarını, defterlerini ortalığa saçmamasını, değil mi?
0: Evet, aynen. Ve hani bunu o kadar fazla yapıyor ki aile için de bazen bu çok zorlayıcı olabiliyor. O yüzden tedavi daha sistematik oluyor. Sadece kişiye yönelik değil, bazen aileyi de içine alan bir tedavi şekillerimiz var. Genelde psikoterapiyle başlamayı öneriyoruz. Bilişsel davranışçı terapi ve maruz bırakma, tepki önleme dediğimiz bir terapi çeşidi var. Bunları yapabiliyoruz. Örneğin defalarca kapıyı kontrol eden kişi bir görüşmede hemen bundan sonra hiçbir şey kontrol etmeyeceksin demiyoruz da böyle belirtilerine göre aşamalı bir plan oluşturuyoruz. Kaygıyı mutlaka bir ritüelle sonlandırması gerekmediğini öğretmeye çalışıyoruz gibi çok detaylı bir protokolü var bu OKB'deki psikoterapinin. Bazen de ilaç tedavisinde bunu ekleyebiliyoruz, onunla beraber de gidebiliyoruz.
1: Evet. Ne zaman bir uzmana başvurmak gerekir diyelim bu bölümde son soru olarak.
0: İşlevsellik çok etkilendiyse, yine tek bir belirti değil de kişinin hayatına olan etkisine bakıyoruz burada. Eğer hayatına etkisi çok fazlaysa, düşünceler veya ritüeller ciddi bir zaman almaya başladıysa, kişi bunları yapmak istemediği halde kendisini zorlayarak bunu yapıyorsa, mesela hocam artık ellerim ağrıyor, ellerim yara oldu ama hala temizlik yapıyorum diye geliyor bazen de. Bu gibi durumlar ortaya çıkıyorsa bir yardım almak gerçekten önemli oluyor.
1: Evet. Bir ara daha verelim hocam. Değerli dinleyicilerim, Tekerat FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, psikiyatrist doktor Hatice Kübra Yeşilkuran'la birlikteyiz. Kendisiyle normal olan ne? Üzüntü ne zaman depresyon olur? Kaygı ne zaman hastalık sayılır? Efendim, obsesif kompulsif bozukluklar. Evet, bundan konuştuk. Son bölümde devam etmek üzere kısa bir ara.
2: Şimdi reklamlar.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, psikiyatrist doktor Hatice Kübra Yeşilkuran'la birlikteyiz. Kendisiyle bu bölümde dikkat eksikliği ve hiperaktivite üzerinde konuşacağız efendim. Evet hocam, önce bir tanımını yapalım isterseniz hiperaktivitenin, dikkat eksikliğinin.
1: Evet, şimdi dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu bir sürü şekilde karşımıza gelebiliyor. Nörogelişimsel bir hastalık. Genellikle çocukluk çağında tanı konuluyor. Bu kişiler, bunun farklı komponentleri var. Dikkat eksikliği baskın olan tipi, hiperaktivite baskın olan tipi gibi geçen bir hastalık. Şöyle, genelde ilkokul zamanlarında fark ediliyor. Bu çocuklar çok hareketli olabilir, çok enerjik olabilir. Enerjilerini bir türlü atamazlar. Hızlı karar verirler. Çok sabırsızdırlar. Eşyalarını, bir şeylerini, okulda silgilerini, kalemlerini bir yerlerde unuturlar. Sıra bekleyemezler gibi bazı belirtileri var. Tabii ki bunların hepsi aynı kişide görünmeyebilir. Bir de genelde erkek çocuklarında bu kadar gürültülü görüyoruz. Kız çocuklarında biraz daha böyle dalgınlıklarla, dikkat eksikliğiyle gider, odaklanmada zorlanır. Biz bunu yetişkin zamanlarda da, yetişkin çağda da görebiliyoruz. Ben erişkin psikiyatri doktoru olduğum için daha çok bana erişkin çağda geliyor bu insanlar. Bazılarına çocukken tanı konulmuş oluyor. Bazıları da genellikle daha önce fark edilmemiş. Sonradan işe başladığı zaman, iş yükü arttığı zaman, sorumlulukları arttığı zaman ortaya daha belirgin halde çıkmış olan DEHEP'ler, yani dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan kişiler.
0: Evet. Her dikkat dağınıklığı veya unutkanlık dikkat eksikliği ve hiperaktivite midir?
1: Hayır, değil. Aslında bizim program boyunca konuştuğumuz normal olan ne sorusunun belki de en güzel örneklerinden bir tanesi bu.
0: Evet.
1: Çünkü dikkatimiz bir makine gibi günün her saatinde aynı düzeyde çalışan bir sistem değil. Hepimizin ara sıra dikkati dağılır. Hepimiz bir şeyleri unuturuz bazen. Mesela çok yoğun bir gün geçirdiğinizi düşünün. Bir anda işinizi yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Telefonunuza mesajlar geliyor. Bir taraftan akşam ne yapacağınızı düşünüyorsunuz. Mutfağa gidiyorsunuz. Bir anda diyorsunuz ki, belki size de olmuştur. Neden buraya geldim? Ne olmuştu? Niye gelmiştim? Diyorsunuz. Ya da telefonunuzu elinizde tutarken telefonum neredeydi diye arıyorsunuz. Bunlar tek başına bir hastalığın göstergesi değiller. Çünkü dikkat, uykudan, stresten, kaygıdan, ruh halimizden, fiziksel yorgunluktan, kullandığımız bazı ilaçlardan, hatta içinde bulunduğumuz ortamdan bile etkilenebilir. Dolayısıyla bir kişinin son zamanlarda ben çok dalgınım, demek ki bende dikkat eksikliği var demesi aynı şey olmuyor. Burada belki dikkatle ilgili önemli bir yanlış anlamayı da söylememiz gerekecek. Dikkat dediğimiz şey yalnızca bir şeye bakabiliyor muyum, bakamıyor muyum gibi bir mesele değil. Dikkatimizi bir yere yöneltmemiz, orada sürdürebilmemiz, gerektiğinde de başka bir yere dikkatimizi kaydırabilmemiz ve önemsiz uyaranları bir miktar filtreleyebilmemiz gerekiyor. Dikkatle ilgili olan süreç bu önemli. Bugünün yaşam koşullarına baktığımız zaman bu sistem çok zor işliyor. Çünkü bir yazı okumaya başlıyoruz, bir yandan telefon titriyor, telefondan bir mesaj geliyor, hemen bölünüyoruz. Oradan başka bir uygulamaya bakıyoruz. Bir bildirim görüyoruz. 5 dakika sonra tekrar bir yazımıza dönelim diyoruz. Sonra ne oluyor? Ya ben nerede kalmıştım? Ne okuyordum? Gibi bir şey oluyor. Kişiler bazen der ki, işte bunu unutuyorum. Aslında bu dikkatin bölünmesi, beynimiz dikkati böldüğü için tekrar aynı yere dönerken hatırlamakta bir miktar zorlanıyor. Dikkatimizi verememekten çok dikkatimizi kesintisiz verebileceğimiz koşulları giderek daha az oluşturuyor olmamızdan dolayı bunlar gerçekleşiyor. Ama dikkat eksikliği dediğimizde yalnızca dönemsel bir dikkat dağınıklığından bahsetmiyoruz. Çocukluk döneminden itibaren genelde başlıyor. Nörogelişimsel bir bozukluk oluyor bu. Erişkinlerde nasıl değerlendirildiğinde zaten ayrıca konuşuruz. Bir de sadece unutkanlığa bakmıyoruz. Kişinin dikkatini sürdürmekte güçlük çekmesi, işleri organize etmekte zorlanması, başladığı işleri tamamlayamaması, sürekli ertelemesi, eşyalarını sık sık kaybetmesi, zaman yönetiminde zorlanması gibi bir sürü alanlar var aslında. Bazı kişilerde aynı zamanda dürtüsellik ve hiperaktivite ile ilgili belirtiler de tabloya eşlik edebiliyorlar. Bunların hepsini değerlendirdiğimiz zaman kişinin hayatında nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Biz aslında buna bakıyoruz. Çünkü anahtarımı arada bir yerlerde kaybediyorum. Bu başka bir şeydir. Yıllardır anahtar, cüzdan ya da işte evraklarımı ya da önemli eşyalarımı sürekli kaybediyorum. Bu başka bir tablodur. Ya da işte işe geç kalmak, randevuları kaçırmak. Eğer bunlar ilişkimizi bozuyorsa karşı tarafla, iş ilişkisi olabilir ya da başka ilişkilerimiz olabilir ya da mesleki yaşamımızda sorun teşkil ediyorsa, işte o zaman bunlar yardım alınması gereken, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısına uyabilecek olan durumlar.
0: Evet, biraz önce gerçi telefonlardan söz ettiniz de, telefon ve sosyal medya kullanımının dikkati bozduğunu söyleyebilir miyiz?
1: Aslında burada birazcık dikkatli konuşmak gerekiyor. Şimdi telefon kullanan herkesin dikkati bozuluyor gibi kesin bir cümle kuramayız. Ama günlük hayatımızda dikkatimizi bölen uyaranların olduğu açık. Yani telefonla dikkatimiz bölünüyor. Bu bir gerçek.

0: Eskiden bir iş yaparken dikkatimizi bölen uyaranların sayısı daha azdı. Ama şu an bugün cebimizde, işte elimizde, masamızda bir sürü uyaran kaynağı olarak telefonu görebiliriz. Üstelik yalnızca telefonun çalmasından söz etmiyorum. Bildirimler var, mesajlar var, kısa videolar, haberler, e-postalar. Sürekli burada yeni bir şey var mesajı alıyoruz. O yüzden dikkatimiz bölünüyor. Bir de biz düşünüyoruz ki çoklu görev yapabiliriz. Bir taraftan televizyon izliyoruz, bir taraftan telefonda bir şey okuyoruz. Aynı anda birine mesaj atıyoruz. Fakat aslında beynimiz çoğu zaman bu işleri gerçekten eş zamanlı olarak yürütemiyor. Dikkatimizi çok hızlı bir biçimde birinden diğerine sadece kaydırmış oluyoruz.
1: Evet.
0: Bu geçişlerin de bir maliyeti var. Yani bunları yaparken, dikkati bir yerden bir yere hızlı kaydırırken tekrar yaptığımız işe dönmek, nerede kaldığımızı hatırlamak gerektiriyor ve bu yüzden de bazen hatırlamakta zorlanıyoruz. Aslında şunu sormak lazım. Ben de hemen işte de hep var, de hep başladı. Yani dikkat eksikliği oluştu demeden önce kendimize şunu sormamız lazım. Ben beynimi nasıl bir dikkat ortamında
1: Evet.
0: yaşatıyorum?
1: Buna cevap ne olmalı olabilir?
0: Evet, eğer çok fazla uyaran var ve günümü çok bölüyorsa ve unutuyorsam arada bazı şeyleri, bu ortamda unutabileceğim gerçekten normal bir durum olabilir. Ama eğer bu kadar bölünmüyorsa, bu kadar daha ortamımı kendimi sağlayabiliyorsam, orada unutkanlıklar ortadan kayboluyor olabilir. Biraz bunu gözlemlemek lazım.
1: Evet. Telefonla konuşanlar için gerçek şeyimizin dışında, konumuzun dışında ama tavsiye edeceğiniz bir şey var mıdır? Mesela sizi eskiden evlerde bir tane telefon vardı. Çaldığı zaman herkesi ilgilendirdiği için yahut da çok az çalardı zaten o telefon. Ama şimdi herkesin elinde birer akıllı telefon. Her an, her zaman aranma ihtimali var. Ve aradığı vakit de cevap verme durumundayız yani. Böyle bir durum. Böyle sık sık arayanlar için yahut böyle vakitsiz sizin ne durumda olduğunuzu bilmeden arayanlar için bir tavsiyeniz olabilir mi?
0: Aslında var şöyle. Etrafımızdaki insanları hayat şartlarımızdan belki haberdar etmek lazım. Ben şu saatlerde eve gidiyorum ve eve gittiğim zaman genellikle telefonlarıma bakmıyorum ya da bakmam gibi. Eğer kendimizi o zamanı, o saatleri atıyorum aile zamanı olarak ayırıyorsak ya da kendimizde bir hobi olarak ayıracağımız bir şey varsa, diğer insanlara bu saatlerde bana ulaşmanız biraz zor olabilir. Eğer çok önemli bir şeyse şöyle ulaşabilirsiniz ya da başka B planı gibi şeyler önerebiliriz. Bazı insanlar gerçekten işle de bazen sınırlar bozuldu. Özellikle bu pandemi döneminden sonra home office çalışmanın getirdiği bazı zorluklar var. Böyle insanlar da her dakika önceden işteyken her şeyin bitiyordu, eve gelmiyordu diyorlar. Şimdi işte de aranıyor, evdeyken işten de aranıyorum ve saati belli olmuyor diye biliyorlar. Yani aslında bazen sınır çekmek lazım ve karşı tarafı da bundan haberdar etmek lazım. Evet, sen beni akşam 11'de arayamazsın, zorunda olmadıkça.
1: Evet.
0: Veya ararsan ulaşamayabilirsin çünkü ben telefonlarıma bakmıyorum gibi. Ama eğer o saatlerde aranan ya da bakılan sürekli durumlar varsa, kişi zaten, karşı taraf zaten açıyor mantığıyla sürekli arayabilir.
1: Benim aklıma şöyle bir şey geldi. Bilmem katılır mısınız? Önce bir mesaj atmak. Hiç olmazsa hani telefonla konuşmak yerine bir mesaj atıp, çünkü toplantıda olabilir, bir işin başında olabilir gibi veya kalkamayacağı yahut da açamayacağı bir durum olabilir. Onun için bir mesaj atıp telefonda görüşebilir miyiz diye sormasını tavsiye
0: Evet.
1: ediyorum.
0: Evet, artık zaten bu akıllı telefonlara da gelen bir şey. Biri aradığı zaman, cevap veremediğiniz zaman şu anda konuşamıyorum gibi böyle bir mesaj, otomatik mesaj çıkabiliyor, gönderilebiliyor. Yani ama karşı tarafı da bazen bunları hazırlamak lazım. Yani bu benim kendime ayırdığım bir alan, kendime ayırdığım bir zaman. Ben bu saatleri böyle değerlendirmek istemiyorum. Benim tercihim bu yönde değil. Ya da beni mesai saatleri içerisinde arayabilirsiniz gibi söylemek, sınırları netleştirmek lazım.
1: Evet. Bir öğretmen derste olabilir, değil mi?
0: Evet.
1: Bir hekim hastasıyla o an meşgul olabilir. Bir banka memuru yahut bir postane memuru işiyle meşguldür, bir müşterisiyle meşguldür. Çeşitli şeyler olabilir yani. Onun için akıllı telefonların yaptığı bir takım iyiliklerin yanında
0: evet.
1: böyle kötü durumlar da olabiliyor. Peki hocam, yetişkinlerde dikkat eksikliği nasıl görünür diyelim?
0: Evet, çocuklardaki böyle çok daha belirgin gelebiliyor. Çünkü çocuk anne ve babasının da gözetimi altında bir yandan ve onu gözlemleyebiliyorlar, değil mi? İşte bu çocuk hep okulda bir şeylerini unutuyor. Çocuk bundan yakınmıyor bazen. Ama anne baba diyor ki ben şunu almıştım, ona kırkasını unuttu. Bunu almıştım, silgisini unuttu. Ve bu yakınmaları sıralayabiliyorlar. Dışarıdan bakan bir göz gibi düşünün. Yetişkinlerde böyle olmuyor. Eğer dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu böyle bazı kişilerde çok daha ağır seyrederken bazı insanlarda biraz daha böyle idare edilebilir bir yerde olabiliyor. Bu da böyle ailenin desteğiyle, ailenin yardımıyla mesela nasıl olabiliyor? İşte çocuğun çantasını hazırlamasına yardım ediyor işte velisi. İşte notlarını almasına yardım ediyor, hatırlatıyor. Bunu yaptın mı, şunu yaptın mı gibi. O yüzden bunlar çocukluk döneminde çok da böyle dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olarak hekimin karşısına gelmeyebiliyor. İdare edildiği için aslında. Ama sonra ne oluyor? Yetişkin oluyor ve bazı sorumluluklar yükleniyor. O zaman tek başına kaldığı zaman, biraz önce başka bir örnekte de vermiştim. Tek başına olduğu zaman, sorumluluklar arttığı zaman eskisi kadar başarılı olamadığını, o başarıyı sürdüremediğini, o odaklanmayı gerçekleştiremediğini, zihnine sürekli başka sorumluluklarında olduğunu fark ettiği zaman orada diyor ki ya bende bir şey var. O zaman genelde bize başvuruyorlar yetişkin çağda.
1: Bu hiperaktivite bozukluğu yahut da işte bu tip rahatsızlıkları olan kişilerde zeka seviyesi yüksek midir? Bir araştırma var mı?
0: Şöyle, bu zekadan bağımsız bir hastalık. Kişiler daha zeki olabilecekleri gibi daha az zeki de olabilirler. Yani bu biraz hastalık zeka ile alakalı bir hastalık değil. Bağlantı konusunda da şu an net bir veriler yok elimizde. Bu alanda çocuklar üzerinde çok çalışmıyorum ama genelde benim karşıma gelen mesela bazen zeka geriliği oluyor. Bir yandan da dikkat eksikliği gibi bir tanısı olabiliyor hastanın. Hani bunlar da çokça gördüğümüz.
1: Zekadan kastım da IQ'yu söylüyor.
0: Evet evet, IQ'da yine zeka geriliği var ve dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı da var.
1: Evet. Kişi sevdiği şeye uzun süre odaklanabiliyorsa bu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olmadığı anlamına mı gelir?
0: Evet, bize bazen gelip soruyorlar. Yani evet odaklanamıyorum ama bazen sevdiğim bir şey var. Bir film olabiliyor bu ya da başka bir şey olabiliyor ama onu o kadar çok odaklı izliyorum ki bana diyorlar ki sende dikkat eksikliği yok. Bence de yok galiba diyor. Çünkü ben odaklanabiliyorum, onu fark edebiliyorum diyor. Ama aslında bu bir yanlış anlaşılma. Dikkat sorunu her durumda dikkatin hiç olmaması anlamına gelmiyor. Genelde zaten dikkatin düzenlenmesiyle ilgili bir sıkıntı var. Kişi ilgisini çok çeken, yenilik içeren veya kendisine güçlü bir uyarım sağlayan bir işle uzun süre uğraşabiliyor. Biz hatta buna dikkat eksikliği olan kişilerde biz bunu görebiliyoruz. Buna hiperfokus diyoruz.
1: Yani, hiperfokus.
0: Evet. Yani odaklanmanın çok yüksek miktarda olması, daha fazla olması. Hatta bu insanları o eylemleri yaparken seslendiğiniz zaman sizi duymazlar. O kadar odaklanmışlardır ki sizi duyamazlar. Hiperfokus denilebiliyor. Yani bu kişide dikkat eksikliği yoktur diyemeyiz. Dikkatin düzenlenmesiyle ilgili bir mesele var diyebiliriz.
1: Evet. Yetişkin bir başvuruda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısını nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
0: Biz aslında çoğu hastalığımızda bir test ya da herhangi bir şey direkt uygulayamayabiliyoruz. Çünkü polikliniklerde çok yoğunluk oluyor. Bazen süreler kısıtlı olabiliyor. Zaten bunlar da her biri teste ihtiyaç olan tanılar değil. Yani önemli olan kişinin anamnezi, yani tıbbi öyküsü. Yani testi yaptırmak, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ile ilgili bazı testler var. İşte MOXO testi gibi duyabilirsiniz ya da başka testler var. Ama biz bunları her zaman ihtiyaç duymuyoruz. Evet, kullandığımız bazı ölçekler olabiliyor, görüşme araçları olabiliyor ama bunların hepsi yardımcı. Biz daha çok klinik değerlendirmeye önem veriyoruz. Kişinin bugün yaşadığı güçlükleri konuşuyoruz. Ama işte bunun hangi alanlarda olduğunu açıyoruz. İşte okul hayatında mı var, ders çalışma biçimine mi etki ediyor? Ya da başka hangi alanlarda sıkıntılar yaşıyor? Unutkanlıklar, organizasyon bozuklukları, ilişkilerine iş

0: hayatına yansıyor mu? Bunlar kişiyi nasıl etkiliyor? Biraz bunları konuşuyoruz aslında. Çünkü dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu bir nörogelişimsel bozukluk. Belirtilerin kökenini çocukluğa uzandığı için bize kişi geldiği zaman yetişkin olsa bile biz ona çocuklukla ilgili öykülerini yine soruyoruz. Çocukken nasıldı gibi. Hatta bazen bazı kişilerde bir ebeveynine de danışmasını, o dönemleri nasıl yaşadığını bize aktarmasını ya da muayeneye gelmesini isteyebiliyoruz. Tanıyı kesinleştirebilmek için.
1: Kadınlarda hiperaktivite bozukluğu ve dikkat eksikliği konusu var hocam.
0: Evet, bu da çok önemli.
1: Neden?
0: Çünkü genelde yapılan çalışmalar dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Bu hiperaktivite göze çok batan bir şey. Bu çocuk çok hareketli, çok yaramaz, çok durmuyor gibi bir yerde. Ama kız çocuklarında genelde bu hiperaktiviteden çok böyle dalgınlıklarla geliyor. Yani bu kadar hiperaktif olmayabiliyorlar. Ama bu kişide dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu yok anlamına gelmez. Dikkat eksikliği baskın komponenti aktif diyebiliriz. Genelde kız çocuklarında böyle oluyor. Ve bu dalgınlıklar fark edilmeyebiliyor. Bazen okuldaki öğretmen geri bildirim verebiliyor, söyleyebiliyor. Bazen de aile sana o kadar şey söyledim, şunu yaptım ama yine dalıp gittin gibi. Ya da bu çocuk çok dalıyor gibi getirebiliyor. Derslerde böyle dalmalar olduğu zaman da çocuk başarısız oluyor. Ama öbüründe daha gürültülü bir tablo olduğu için tedaviye ulaşımı daha hızlı gerçekleşebiliyor. O yüzden kadınlarda ya da kız çocuklarında biraz daha geç fark edilebiliyor. Hatta başka şeyler söylenebiliyor. Bu çocuk tembel, bu çocuk anlamıyor gibi şeyler söylenebiliyor. O yüzden çok geç tanı alabiliyorlar. Hatta bazen yetişkinlik çağında daha çok kadınlarda daha geç tanı aldıklarını görüyoruz.
1: Evet. Okullardaki durumlarına bakarak çocukların işte bazıları dokunsal, bazıları görsel, bazıları işitsel konularda daha aktif oluyorlar.
0: Evet.
1: Bunların herhalde bu hiperaktivite ile alakası yok, değil mi?
0: Doğrudan bir bağlantısı yok. Hiperaktif olan çocuk, eğer dikkat eksikliği de zaten oluyor onlarda, hiperaktif baskın olsa da dikkat eksikliği eşlik edebiliyor. Herhangi bir konuya odaklanması zaten zor, dikkatini sürdürmesi zaten zor. Ama ilgi alanlarında hiperfokus olabiliyor demiştim ya. Bunlarda doğru alan seçilirse belki, hani başarısı o alanda biraz daha fazla olabilir çocuğun.
1: Evet. Peki hocam, bitmek üzere bu bölümümüzde. Bu bölümden dinleyicilerin aklında en çok kalmasını istediğiniz konu.
0: Peki aslında böyle hepsine başladığımız yere bir dönelim. Normal olan ne? Şimdi bugün ne konuştuk? Üzüntüyü konuştuk, kaygıyı konuştuk, obsesif kompulsif bozukluğu konuştuk. Şimdi de dikkat ve unutkanlığı konuştuk, değil
1: Panik
0: mi?
1: ataktan konuştuk, evet.
0: Evet, aynen, kaygılardan, panik ataktan bahsettik. Ve bunların hepsini böyle bazı cümlelerim çok benzer cümleler oldu. Ne oldu? Çünkü biz bir şey hastalık, bozukluk diyebilmemiz için işlevselliğe etkiliyor olması lazım dedik, değil mi? Bir de dedik ki bir belirtiyi görürsek direkt bu bir hastalıktır anlamına gelmez dedik. Üzüldüm, depresyondayım anlamına gelmez. Kaygılandım, anksiyete bozukluğum var anlamına gelmez. Düzeni seviyorum, temizliği seviyorum, obsesifim anlamına gelmez. Dikkatim dağılıyor, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğum var anlamına gelmez. Yani biz tek bir belirtiden değil, aslında kişinin bütün hayatına bakarak bir tanı koyuyoruz. Eğer hayatında bazı zorluklar yaşıyorsa bu bahsettiğimiz şeylerden dolayı mutlaka çok geç kalmadan bir uzmana başvurmalı. Bazen danışmak için bile bize başvurdukları zaman şöyle düşünüyorlar. Acaba ilaç mı başlayacak sadece gibi düşünüyorlar. Bazen danışmanlık almak için bile psikiyatri polikliniklerine başvurabilirler.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum
0: Ben
1: verdiğiniz
0: teşekkür
1: güzel
0: ederim.
1: bilgiler için. Evet, inşallah dinleyicilerimiz için de faydalı olmuştur bu
0: Umarım,
1: program.
0: umarım.
1: Değerli dinleyicilerim, Tegeret Efendi'ye bir İletişim Dünyamız programının daha sonundayız. Ben Deniz Faruk Sal, programı sizlere sunmaya çalıştım. Kayıt ve montajda arkadaşımız Hüseyin Selim Kaya yardımcı oldu. Bugün program misafirim psikiyatrist doktor Hatice Kübra Yeşilkuru Hanım'dı. Kendisiyle normal olan ne? Üzüntü ne zaman depresyon olur? Kaygı ne zaman hastalık sayılır? Kaygı bozuklukları, efendim, panik atak, en sonunda da işte
0: Dikkat
1: dikkat
0: eksikliği.
1: eksikliği üzerinde sohbet ettik. Bir başka programda, bir başka misafirimde sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
2: İletişim Dünyamız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.

0: Efendim merhaba, ben Okan Ateş, akşam haberleriyle karşınızdayım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin sessizliğini bozdu. Görüşmenin speküle edildiğini savunan Yavaş, bu ülkeyi yönetenlerle görüşmeyeceksek nasıl hizmet edeceğiz dedi. Yavaş, yeni partiye geçeceğine yönelik iddialara da ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır hadisiyle karşılık verdi.
1: Ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet vardır.
2: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp yeni partiye geçeceğine yönelik iddialara bu sözlerle cevap verdi.
3: Dolayısıyla hep söylenir, ayrılıkta azap vardır. Tavandakiler istediği kadar ayrılsın, bizler Ankara halk olarak tabanda her konuda her fikirden insanlar bir arada olmaya da devam edeceğiz.
2: Yavaş, Ankara Kent Konseyi 7. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Çıkışta da gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti arasında yaşanan ayrılığın kendisini ilgilendirmediği mesajını verdi.
3: Ben tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini belediye başkanı olarak bize hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim.
2: Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin de sessizliğini bozdu.
3: Sayın Cumhurbaşkanı, izine ihtiyaç olan hazine tahvili çıkartma için birebir yaptığımız görüşmenin bile nasıl speküle edildiğini hep birlikte görüyoruz.
2: Mansur Yavaş, görüşmede siyaset değil Ankara'nın ihtiyaçlarının konuşulduğunu belirtti.
3: Bizler eğer bu ülkeyi yönetenlerle görüşmeyeceksek, bu ülkede farklı fikirlere sahip olan, Ankara'da farklı fikirlere sahip olan insanlardan ayrı olmamızın imkanı var mıdır? Şu anda da maalesef siyaseten böyle ayrımlar yaşıyoruz.
4: Yoramadıklarımız için özür diliyorum buraya.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu.

0: Muhalefetin yaşadığı bölünmüşlüğü değerlendirdi. Ana muhalefet kendi içinden başka bir muhalefet çıkardı. Bir siyasi vakum içerisinde olduklarını görüyorum dedi. Zorlu, Türk dünyasındaki ortak projelere ilişkin de bilgi verdi.
1: Durmak yok, yola devam diyelim.
2: Bugün muhalefet, özellikle biliyorsunuz ana muhalefet kendi içerisinden başka bir muhalefet çıkardı. Bir siyasi vakum içerisinde olduklarını görüyorum.
3: Özgür Özel 90 milletvekiliyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp yeni partiyi kurdu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu muhalefette yaşanan bölünmeyi siyasi vakum benzetmesiyle değerlendirdi.
2: Bu vakumun 3 tane önemli kavramı var. Günümüzde yansıyan ve ortaya çıkan. Manipülasyon, dezenformasyon ve provokasyon arkadaşlar. Bu üç kavramla bir siyasi vakumun içerisinde girmiş muhalefetle karşı karşıyayız.
3: Zorlu AK Parti Etimesgut İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Türk devletleri arasında yürütülen ortak projelere ilişkin bilgi verdi. Bu kapsamda ortak müze kart uygulamasının hayata geçirileceğini söyledi.
2: İnşallah Türk devletleri arasında Türk dünyası ortak müze kart uygulamasına geçeceğiz. Ve bu kartı aldığımızda inşallah tüm o devletlerimizdeki müzeleri, tarihi yerleri hep birlikte serbest bir biçimde, rahat bir biçimde gezme fırsatını bulacağız.
3: Türk devletleri arasında hava yolu ulaşımında da ortak geçiş noktası kurulacak.
2: Havalimanlarımızda ortak bir geçiş noktası kurulabilmesi için çalışıyoruz. İnşallah bu müjdeyi de devlet başkanlarımızın zirvesinde vatandaşlarımızla paylaşma imkanımız olacak.
3: Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl okullarda öğrencilere ders kitaplarının yanında Türk dünyası odaklı iki yeni eğitim materyalini ücretsiz olarak dağıtmıştı. Artık o kitaplar özel okullara da ulaşacak.
2: Şu müjdeyi de vermek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığımızla görüştüm. Bu kitapları inşallah sadece devlet okullarımızda değil, inşallah tüm özel okullarımıza da dağıtacağız, onlarla buluşturacağız.
0: AK Parti'nin Perşembe günü yapılan MKYK toplantısında en önemli gündem başlığı ekonomi ve emeklilerin durumu oldu. Toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni bir düzenleme yapılabileceğinin sinyalini verdi.
4: Emeklilerimizin taleplerine, beklentilerine, şikayetlerine hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık. Tam tersine bir kulağımız her zaman emeklilerimizde oldu.
3: Emekli aylıklarının artırılması, 60 yaş üzerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik konut ve gıda desteği sağlanması, orta vadeli program, enflasyonla mücadele, AK Parti MKYK toplantısının ana gündem başlığını ekonomi oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik konuları kurmaylarıyla masaya yatırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Perşembe günü AK Parti MKYK toplantısı yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek toplantıda kapsamlı bir sunum yaptı. Bazı MKYK üyeleri emekliler için bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini dile getirdi. 60 yaş üzerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik konut ve gıda desteği sağlanması ve emeklilerin gelirlerinin artırılması konusunda çalışmaların yapılması gerektiği belirtildi. Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekliler konusunda önümüzdeki dönemde çalışma yapılacağını vurguladı. Bu çalışma yakın bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Özellikle de 2027 ve 2028 yıllarında emeklileri rahatlatacak bazı düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.
4: Bugüne kadar emeklimizi ihmal etmedik. Onları sahipsiz bırakmadık. Bundan sonra da asla yalnız bırakmayacağız.
3: Toplantıda Bakan Şimşek, orta vadeli program başta olmak üzere ekonomiyle ilgili gelişmeleri anlattı. Bu kapsamda Şimşek mevcut ekonomi programının hedeflerine ve karşılaşılan güçlüklere dikkat çekti. Şimşek sunumunda fiyatlama davranışlarının geçmiş dönem enflasyona göre şekillenmesinin enflasyonla mücadeleyi zorlaştırdığı değerlendirmesini yaptı.
4: Enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşumuz sürecektir. Milletimizin refahını artıracak, ekonomimizin yapısal sorunlarına kalıcı çözümler üretecek adımları atmaya devam edeceğiz.
0: Aradan tam 15 yıl geçti. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili dosya yeniden açıldı. Soruşturma kapsamında fethi kabir kararı alındı ve Kozinoğlu'nun mezarı açıldı. Artık gözler adli tıpı incelemesinden çıkacak sonuçta. Çabuk.
5: Benim payım var mı?
6: Kozinoğlu'nun mezarı 15 yıl sonra açılıyor.
3: Dosyası 15 yıl sonra tozlu raflardan indirildi, mezarı açıldı. Kozinoğlu'nun ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Kaşif Kozinoğlu, eski MİT yöneticisi, 2011 yılında Ergenekon kumpası davasında tutuklandı. Silivri cezaevinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 13 Kasım 2011'de hayatını kaybetti. Ölüm nedeni kalp krizi olarak gösterildi. Ancak Kozinoğlu'nun ölümündeki şüpheler hiç gündemden düşmedi.
6: Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü 15 yıl sonra tekrar soruşturmaya tabi tutuldu.
3: Dosya faili meçhul dairesine gönderildi. Fethi kabir kararı alındı. Mezarı yeniden açıldı. Fethi kabir işlemi, 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet gözetiminde yapıldı.
6: İstanbul Ümraniye Kocatepe mezarlığında 3 tane olay yeri inceleme aracı var. Titizlikle buradan, yani mezardan alınacak kemik, toprak ve diğer örnekler adli tıp kurumuna gönderilecek. Saatler 11.20'yi gösterdiğinde başlamıştı fethi kabir işlemleri. Yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.
3: Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabir işleminin ardından alınan örnekler adli tıp kurumuna getirildi. Alınan bu doku örnekleriyle cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği de araştırılacak.
6: Kozinoğlu'nun ölümünde üçüncü bir kişinin parmağı mı var, yoksa ölüm doğal yollarla mı gerçekleşti? İşte bu mezardan alınan örneklerin adli tıpta incelenmesinin ardından ortaya çıkacak.
3: Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeniyle ilgili nihai mütalaa hazırlanacak. Soruşturma kapsamında Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na ait kamera kayıtları, 112 Acil Çağrı Merkezi ses kayıtlarıyla hastane evrakı da incelemeye dahil edilecek. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin 7 ve 10 Eylül'de 2 operasyon düzenlenmiş. İlk operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden o dönemde jandarma er olarak görev yapan şüpheli tutuklanmıştı. İkinci dalga operasyondaysa biri muhabir, biri kameraman ve sağlık çalışanlarının aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin tamamı jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.
0: Turizm bölgelerinin huzuruna gölge düşürmeye çalışanlar adaletten kaçamadı. Adalet ve İçişleri Bakanlığı'nın koordineli olarak yürüttüğü dev operasyonlarda hem yerli hem de yabancı turistlerin güvenliğini tehdit eden yüzlerce kişi kıskıvrak yakalandı.
3: Turizm bölgelerinde güvenlik alarmı verildi. 16 ilde yüzlerce şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 16 ilde turizm güvenliği çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti. Jandarma ve polis ekiplerinin çalışmalarıyla 164 olay kapsamında 323 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. 106 şüpheli tutuklandı, 56 kişi hakkında adli kontrol uygulandı. Dolandırıcılık ve haksız kazanç suçlarında ise 71 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, 20'si tutuklandı. Şiddet, tehdit ve soygun suçlarında 175 şüpheli hakkında işlem yapılırken 43'ü tutuklandı. Turistlerin mallarına yönelik suçlarda ise 62 şüpheliden 40'ı tutuklandı. Kamu düzeni ve turizm güvenliğini tehdit eden suçlarda da 15 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı, 3'ü tutuklandı.
7: Aç kapıyı! Polis aç kapıyı!
3: Açıklamada turizm bölgelerinde güvenliği tehdit eden eylemlere müsamaha gösterilmeyeceği bir kez daha vurgulandı.
0: Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden 46 yıl geçti. Ankara'dan ard arda mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise Türkiye'yi sivil anayasaya kavuşturmayı hedefliyoruz dedi.
5: Silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
3: Anayasa uygulamadan kaldırıldı. Siyasi partiler kapatıldı. Parti liderleri gözetim altına alınıp yargılandı. 12 Eylül 1980 askeri darbesi Türk siyasi hayatında büyük yaralar açtı.
8: Yüce Türk milleti, Türk Silahlı Kuvvetleri ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur.
3: Silahlı Kuvvetlerin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren başkanlığında gerçekleştirdiği darbe sonucu demokrasi rafa kaldırıldı. 650 bin kişi gözaltına alındı. 50 kişi idam edildi. 171 kişi işkencelerde öldü. Açılan davalarda 230 bin kişi yargılandı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden tam 46 yıl geçti. Ankara'dan ard arda mesajlar geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek askeri kalkışmayı demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olarak nitelendirdi.
9: Askeri vesayet milletimizin iradesini gasp etmiş, sivil siyaseti kesintiye uğratarak ülkemizin siyasi, toplumsal ve hukuki hayatında derin izler bırakmıştır.
3: Gürlek, darbe anayasası yerine sivil ve demokratik bir anayasa yapılması gerektiğini belirtti.
9: Türkiye yüzyılı hedeflerimizin en önemli unsurlarından biri de vesayetçi zihniyeti kurumsallaştıran ve darbe döneminin izlerini taşıyan 1982 Anayasası'nı bütünüyle geride bırakarak Türkiye'yi sivil bir anayasaya kavuşturmaktır.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de 12 Eylül'ün devlete ve millete karşı işlenmiş bir suç olduğunu belirtti.
9: Demokrasimize dönük ağır bir saldırı olan 12 Eylül askeri darbesinin ülkemize ihanetini unutmuyoruz. Her darbe milli iradeye ve insanlık onuruna dönük millet ve devlet düşmanı bir saldırıdır.
3: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 12 Eylül'ün 46. yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. Duran, Türkiye'nin demokrasi tecrübesi göstermiştir ki milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur ifadesini kullandı.
0: İstanbul'da kira yükünü hafifletecek kiralık konut projesinin detayları belirlendi. TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca, TGRT Haber'e konuk oldu. İlk etapta 12 ilçede 1071 konut teslim edileceğini vurgulayan Karaca, konutlardan yararlanmak için gerekli şartları da açıkladı.
10: Burada zaten düşme seyrine giren kira fiyatlarını inşallah daha da aşağı çekeceğiz.
3: Bakan müjdeyi vermişti. İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinin detayları belli oldu. İlk etapta 1071 konut kiraya sunulacak.
11: Öncelikli olarak elimizdeki konutlarımızı çalışmalarını yaptık. Toplamda bu 15 bin konut olacaktı. İlk etapta 1071 konutumuzu, elimizdeki hazır konutlarımızı ortaya koyduk.
3: TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca tüm detayları TGRT Haber'e anlattı. Konutların kira bedelleri dairenin büyüklüğüne göre değişiyor.
11: 1 artı 1'lerimiz 10 bin lira, 2 artı 1'ler 12 bin lira, 3 artı 1 15 bin, 4 artı 1'ler de 18 bin lira bareminde İstanbul'daki kiracılarımıza sunduk.
3: Konutlardan yararlanmak isteyenler içinse bazı şartlar bulunuyor.
11: Şu an için evli vatandaşlarımıza bu konutlarımızı sunduk. 18 yaş zaten genel şartlarından bir tanesi. Üzerine konut olmama şartlarımız var. İstanbul'da son 1 yıldır ikamet ediyor olma şartımız var. Ve aile gelirinin de 100 bin lirayı geçmeme şartımız var.
3: Konutlar İstanbul'da 4 bölgeye ayrıldı.
11: 4 bölge haline ayırdık, gruplandırdık. 4 bölge olarak müracaat edecekler. Birinci gruba Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar. Bu bölgede toplam 621 konutumuz var. İkinci grupta ise Maltepe, Tuzla ve Kartal. Burada da 330 konutumuz var. Avrupa bölgesinde ise Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu, Güngören'i bir bölge yaptık, üçüncü bölge. Burada da toplamda 360 konutumuz var. Ayrıca Arnavutköy'de de 90 konutumuz var.
3: Ama önemli bir detay da var. Kiracı 3 yıl içerisinde ev sahibi olursa veya kendisine konut miras kalırsa proje kapsamındaki hakkı sona eriyor.
11: 3 yıllığına bu tahsis süresi, kiralama süresi gerçekleşecek. 3 yıl zarfında kiraladığımız vatandaşımız herhangi bir konut edinirse, bağımsız bir konut edinirse bu tahsis süreci, kiralama süreci sona ermiş olacak.
3: Kurayla belirlenen hak sahiplerine anahtarlar sözleşmeyle teslim edilecek. Kira ödemeleri ise teslimattan sonraki ayın 20'sinde başlayacak.
0: Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını yine değiştirdi. Benzinin litre fiyatında yaklaşık 3 lira 25 kuruş artış gerçekleşti.
3: Benzine zam geldi. Tabelalarda fiyatlar yine değişti. Orta Doğu'daki gelişmelerle birlikte Brent petrolde sert yükseliş görülmüş. Cuma günü 110 dolara yaklaşmıştı. Küresel petrol piyasalarında yaşanan sert dalgalanmalar iç piyasada pompaya yansıdı. Benzinin litresine 3 lira 25 kuruş zam yapıldı. İstanbul'da litre fiyatı 80 lirayı geçti. Ankara'da benzin 81 lira 25 kuruşa, İzmir'de ise 81 lira 51 kuruşa çıktı. Bazı illerde ise benzinin litre fiyatı 82 lirayı geçti. Antalya'da 82 lira 45 kuruş, Adana'da litre fiyatı 82 lira 2 kuruş oldu.
0: Yeni eğitim maratonu için tüm hazırlıklar tamamlandı. Uzun yaz tatilinin ardından pazartesi günü sınıflar dolup taşacak. İstanbul Valiliği'nden de okullara birçok önlem geldi. İlk gün trafikte oluşacak yoğunluk nedeniyle ders saatleri revize edilirken okul çevrelerinde ise emniyet önlemleri en üst seviyeye çıkarılacak.
3: Pazartesi günü sadece ders zili çalmayacak. Trafik ekipleri yollarda, polis ekipleri okul önlerinde, bahçe görevlileri okul içinde olacak. Milyonlarca öğrenci için yeni eğitim yılı geniş güvenlik önlemleriyle başlayacak. 14 Eylül sabahı İstanbul'da milyonlarca öğrenci aynı anda yollara çıkacak. Yaklaşık 19 bin okul servisi trafiğe katılacak. Çocuklarını kendi araçlarıyla okula götürecek veliler de eklenince İstanbul'da özellikle sabah saatlerinde yoğunluk yaşanması bekleniyor. İşte bu nedenle valilik yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul önleri ve çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirlerini açıkladı. Trafikte yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek için ilk güne özel saat düzenlemesine gidildi. Dersler pazartesi günü 10'da başlayacak, 15'te sona erecek. Ama önlem sadece trafikle sınırlı değil. Okul önleri, okul bahçeleri, çevredeki cadde ve sokaklar güvenlik çemberine alınacak. Polis ekipleri okul giriş ve çıkışlarında nöbet tutacak. Mobil okul timleri de 39 ilçede görev yapacak. Üstelik okul çevrelerinde sadece polis değil, yaya ve motosikletli ekipler de sürekli devriye gezecek. Bir başka önlem de okul bahçelerinde. 3013 bahçe görevlisi öğrencilerin giriş ve çıkışlarında görev yapacak ve okullarda bu yıl dedektörler de olacak. Riskli görülen durumlarda gerekli arama ve kontroller yapılacak. Kantinler de unutulmadı. İlk gün 10 ile 15 arasında okul kantinlerinde hijyen denetimi yapılacak. Temizlik için de 8500 personel göreve başlayacak.
0: 14 Eylül pazartesi günü milyonlarca öğrenci ders başı yapacak. TES Genel Başkanı Bendevi Palandöken de yeni eğitim öğretim yılı öncesinde uyarılarda bulundu. Okullarda güvenlik için aile, esnaf, öğretmen ve kolluk görevlilerinin el ele vermesi gerektiğini söyledi.
12: Evet sevgili öğrencilerim, bir haftalık
13: bizim umudumuz inşallah bu sene çok daha dikkatli ve çok daha disiplinli bir şekilde okul hayatlarını idame ettirecek yavrularımıza hepimiz birlikte toplum olarak sahip çıkacağız.
3: 2026-2027 eğitim öğretim döneminde okullarda alınacak güvenlik önlemlerine dikkat çekti. Okullarda 30 bin güvenlik görevlisinin görev yapacağını belirtti. Bu süreçte velilere de önemli görevler düştüğünü söyledi.
13: Tabii ki ailelerinde eğitim döneminde çocuklar okul aile birlikleriyle, öğretmenleriyle temasını geliştirmesi lazım. Gidiş geliş saatleri başta olmak üzere kontrollü, aynı şekildeki çevredeki arkadaşları ve okuldaki hareketleri mercek altında olması lazım.
3: 14 Eylül pazartesi günü milyonlarca öğrenci ders başı yapacak. TES Genel Başkanı Bendevi Palandöken yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul servislerinin bakımları ve şoförlerin eğitimli olmalarının da önemine dikkat çekti.
13: Çocukları taşıyan servis araçlarının bakımlı aynı zamanda da bu can güvenlik

0: Mutlaka çocukları kahvaltı yaptırarak okula göndermek gerekli.
1: Bazenleri tost koyar, bazenleri sandviç yapar. Akşamında söylediğim için bunu nasıl yapacağız diye telaşa girebiliyorlar.
2: 14 Eylül pazartesi günü okullar açılıyor. Çocuklar sıralarına dönecek. Velilerse beslenme çantasına ne koyacağız telaşına girecek.
3: Bizim beslenme çantamız günlük olarak değişiyor zaten. Karbonhidrat ağırlıklı oluyor genelde. İşte bir gün kek günü, bir gün poğaça günü, bir gün çikolatalı ekmek günü.
0: Lütfen günün ilk öğününe sürülebilen çikolataları, kekleri, börekleri eklememek gerekli. Tahin, bal ve kakao karıştırarak kendimiz bunu hazırlayıp çocuğumuza yedirebiliriz.
2: Uzmanlara göre günün ilk öğünü okul başarısında önemli rol oynuyor.
4: Evet sevgili öğrencilerim, bir haftalık aratan...
0: Okul başarısı beslenmeyle başlar. Çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimleri için de beslenme son derece önemli.
5: Salam sos istiyordu, onları ben pek koymuyordum. Sağlıklı değil, okul ne verdiyse onu koyuyoruz, onun dışına çıkamıyoruz.
6: Sen kahvaltıda en çok ne yemeği seversin?
7: Yumurta istiyorum. Peynir koyuyor, zeytin koyuyor.
2: Uzmanına göre kahvaltı bir poğaça bir de meyve suyuyla geçiştirilmemesi gerekiyor. Peki güne enerjik başlamak için kahvaltı tabağında neler olmalı?
8: Bence daha çok bal kaymak tüketmeleri hem zihin açısından hem fiziksel açıdan daha önemli olacaktır.
0: Kaliteli proteinler yani peynir, yumurta kullanmak, süt grubundan ayran yapılabilir, kefir tüketmesi sağlanabilir çocuğunuzun, tam tahıllı ekmekler, mevsim sebzeleri, mevsim meyvesi kullanılabilir.
9: Nadıl yenmemesi lazım. Bu kantinlerde satılan ekmek arası, değişik işte sosisler, salamlar, sucuklar. Gençlerimiz hani arkadaşlarına daha çok heves ediyorlar.
0: Beslenme çantasında öğleden sonraki ara öğünde bir süt, meyve, kuru yemiş grubunu ilave etmek, beslenme çantasına koymak iyi bir alternatif.
10: Hürmüz'den sonraki en stratejik boğaz olan Babülmendeb tamamen İran destekli Husilerin eline geçti. İsrail'in faaliyet gösterdiği Perim Adası'na dek uzanan Husi ilerleyişinde Suudi Arabistan'ın Riyad'dan Kızıldeniz'e uzanan Doğu Batı petrol hattı kapandı.
11: Yemen cephesinde korkutan aşamaya gelindi. Hürmüz'den sonraki en stratejik boğaz olan Babülmendeb tamamen İran destekli Husilerin kontrolüne geçti. Suudi destekli Yemen ordusu boğazın ortasındaki kilit bölge olan Perim Adası'ndan resmen çekildi. Perim Adası aynı zamanda İsrail'in ticari ve lojistik amaçlı kullandığı önemli bir güzergah. Husi saldırıları sonucu Suudi Arabistan'ın kritik Doğu Batı boru hattının kapandığı açıklandı. Aramco şirketi tarafından işletilen 200 kilometrelik hat, Hürmüz Boğazı'nı bypass ederek petrolü Kızıldeniz üzerinden ihraç etmeyi sağlıyor. Hattın kapasitesi günlük 7 milyon varile kadar ulaşıyor. Husilerin ele geçirdiği bölgelerdense görüntüler geliyor. İran basında yer alan iddialara göre daha önce ele geçirilen Kızıldeniz'in Moka liman kentinde halk sevinç gösterileri düzenliyor. Husi birliklerse Babülmendeb kıyısından poz vererek uygunsuz gemilerin boğazdan geçişine izin vermeyeceklerini duyurdu. İran ve Husiler ABD ve Körfez ülkelerini sık sık Hürmüz'den sonra Babülmendeb boğazını kapatmakla tehdit ediyordu.
12: Allahu Ekber!
11: Yemen'deki tırmanışa dair Amerika Birleşik Devletleri'ndense ilk açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump her şey yoluna girecek mesajı verdi.
13: Husiler bizimle savaşmak istemiyor. Suudi Veliaht Prens yakın arkadaşım. Her şey yoluna girecek.
11: ABD Başkanı Suudi boru hattı saldırısının arkasındaysa İran'ın olduğunu söyledi.
10: Fransa'da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere çıktı. Bazı sürücüler tasarruf etmek için araçlarının deposuna yemeklik yağ koymaya başladı. Ancak uzmanlar bu yöntemin motor arızalarına ve yüksek tamir masraflarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.
11: Akaryakıtın litresi 2 euroyu aştı. Sürücüler çareyi mutfakta aramaya başladı. Fransa'da motorinin litre fiyatı 2,29 euroya, benzinin fiyatı ise 2,12 euroya yükseldi. Fiyatların daha da artacağı beklentisi sürüyor.

0: sürücülerin alternatif yakıtlara yönelmesine neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Lucas isimli sürücünün aracına marketten aldığı koza yağını doldurduğu görülüyor. Yaklaşık 2 yıldır bu yöntemi kullanan Lucas, depoya bir miktarda motorin eklediğini söylüyor. Ancak uzmanlar uyarıyor, yemeklik yağı özellikle yeni nesil dizel motorlarda enjektör ve yakıt sistemlerinde ciddi sorunlara yol açabiliyor. Üstelik marketten alınan kolza yağı motorinle uyumlu hale getirilen biyodizelle aynı değil. Fransa'da yemeklik yağı doğrudan araç yakıtı olarak kullanmak da yasal değil. Kurallara aykırı yakıt kullanımı sürücülere 135 euroya kadar ceza getirebiliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış Fransa'da giderek ağırlaşan hayat pahalılığını da gözler önüne seriyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın yıllarca gizli tuttuğu 11 Eylül belgeleri 25 yıl sonra kamuoyuna açıldı. Dosyalarda saldırılardan yıllar önce El-Kaide'nin ABD'ye yönelik planlarına ilişkin dikkat çekici istihbarat uyarılarının yer aldığı ortaya çıktı.
0: ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA, 11 Eylül saldırıları öncesinde Beyaz Saray'a sunulan yüzden fazla sayfanın gizliliğini kaldırdı. Belgeler, eski ABD başkanları George W. Bush ve Bill Clinton'a sunulan istihbarat raporlarını içeriyor. Raporlarda terör örgütü El-Kaide'nin ABD'ye yönelik tehditlerine ilişkin uyarılar yer alıyor. 10 Eylül 1998 tarihli belgede Üsame Bin Laden'in ABD'yi Washington'da vurmayı tercih ettiği belirtiliyor. Aynı belgede patlayıcı yüklü bir uçağın ABD'de bir kenti uçurabileceği uyarısı da dikkat çekiyor. Diğer raporlardaysa yıllar boyunca Bin Laden'in ABD'ye ve yurt dışındaki Amerikan tesislerine yönelik saldırı planlarından söz ediliyor. Washington'da bir alışveriş merkezine saldırı, nükleer bomba malzemeleri temini ve kimyasal silah saldırıları da belgelerde yer alan tehditler arasında. 6 Ağustos 2001 tarihli istihbarat raporunun başlığı ise dikkat çekici. Bin Laden, ABD'de saldırı yapmaya kararlı yazıyor. Raporda El-Kaide üyelerinin yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığı ve saldırılara yardımcı olabilecek bir destek yapısına sahip olduğu belirtiliyor.
1: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını büyüyor. Vaka sayısı 7000'i, can kaybı ise 3300'ü aştı.
0: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola alarmı büyüyor. Ülkede doğrulanan Ebola vakalarının sayısı 7000'i aştı. Son hükümet raporuna göre 7022 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3398 oldu. Böylece salgında vaka ölüm oranı %48,4 olarak kayıtlara geçti. 1671 hasta ise iyileşti. Salgın ülkenin 7 ilindeki 62 sağlık bölgesine yayıldı. Sutu Bangi yeni vakanın tespit edilmesiyle salgından etkilenen son il oldu. 23 yaşındaki hastanın Güney Kivu bölgesine seyahat ettiği ve daha sonra hayatını kaybettiği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü mevcut salgının Demokratik Kongo Cumhuriyeti tarihindeki en büyük ve en ölümcül Ebola salgını olduğunu açıkladı. Salgının küresel ölçekte ise 2014-2016 Batı Afrika salgınından sonra ikinci en büyük salgın olduğu belirtildi.
1: Filipinler'de feribot yangınında can kaybı 35'e yükseldi. Ekipler gemide kaybolan 50'den fazla kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
0: Filipinler'de bir feribotta çıkan yangın onlarca kişinin hayatına mal oldu. MV Jun Aster adlı feribotta can kaybı 35'e yükseldi. 117 yolcu ve 17 mürettebatla Manila'dan yola çıkan feribotta korona yaklaşıldığı sırada gece saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin ardından ekipler zehirli gaz ve yüksek sıcaklık nedeniyle gemiye uzun süre giremedi. Feribota girilebilmesi

0: Ardından 30 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. 30 yolcu ve 13 mürettebat olmak üzere 43 kişi ise kurtarıldı. 50'den fazla kişinin akıbeti ise henüz bilinmiyor. Ekiplerin kayıpları bulmak için başlattığı arama çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Yunan şarkıcı Yorgos Mazonakis'in ölümünde doktorlar yapay zekadan yardım mı istedi? Polis doktorların cihazlarında hastayı hayata döndürmeye yönelik yapay zeka aramaları tespit edildiğini belirledi.
0: Yunanistan'da ünlü şarkıcı Yorgos Mazonakis'in ölümüyle ilgili soruşturmada ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Doktorların kalbi duran şarkıcıyı hayata döndürmek için yapay zeka uygulamasından yardım istediği öne sürüldü. 54 yaşındaki Mazonakis 9 Eylül'de plazmaferez işlemi için Atina'daki özel bir sağlık merkezine gitti. İşlem sırasında kalbi duran ünlü şarkıcı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında polis iki doktorun dijital cihazlarını inceledi. Yunan basınındaki haberlere göre incelemede bir hastanın nasıl hayata döndürülebileceğine ilişkin yapay zeka aramaları tespit edildi. Doktorların olayla ilgili ifadelerinde de çelişkiler bulunduğu belirtildi. Mazonakis'in merkeze geliş saati konusunda verilen bilgilerin tanık ifadeleriyle uyuşmadığı aktarıldı. Şarkıcının plazmaferez koltuğunda çekilmiş fotoğrafının daha sonra telefondan silindiği belirlendi. Merkezin randevu kayıtlarında da Mazonakis'e ait bilgilerin silindiği iddiası da soruşturuluyor. Sağlık Bakanlığı da merkezin yalnızca dahiliye muayenehanesi ruhsatına sahip olduğunu ve plazmaferez yapmaya yetkili olmadığını açıkladı. Soruşturma sürüyor.
1: Dünyanın en kirli başkentleri açıklandı. Yeni Delhi üst üste 8. kez listenin zirvesinde yer aldı. Ankara ise listede 80. sırada bulunuyor.
0: Dünyanın en kirli başkentleri belli oldu. İsviçre merkezli hava izleme kuruluşu IQ Air'ın 2025 Dünya Hava Kalitesi raporu açıklandı. Listenin zirvesinde yine Yeni Delhi var. Hindistan'ın başkenti üst üste 8. kez dünyanın en kirli başkenti oldu. Yeni Delhi, Bangladeş'in başkenti Dhaka, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe ve Çad'ın başkenti N'Djamena takip etti. Listenin diğer ucundaysa hava kalitesiyle öne çıkan başkentler yer aldı. Fransız Polinezya'sının başkenti Papeete ilk sırada bulunurken San Juan ve Bridgetown da en temiz başkentler arasında gösterildi. Ankara ise listenin 80. sırasında yer aldı. Rapora göre hava kirliliğinin başlıca nedenleri arasında fosil yakıtlar, sanayi, ulaşım ve enerji üretimi bulunuyor. Orman yangınları, toz fırtınaları ve artan yapay zeka veri merkezlerinin enerji ihtiyacı da hava kalitesini olumsuz etkiliyor.
1: Diyarbakır'da 2013 yılında öldürülen Dilek Kalkan cinayeti faili meçhul dosyaları kapsamında 13 yıl sonra yeniden açıldı. Olayla ilgili bağlantısı bulunduğu belirlenen 6 şüpheli yakalandı. Bir şüphelinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor.
0: Genç kadın 2013 yılında kaybolmuş, 2014 yılında kemikleri bulunmuştu. 13 yıl sonra bir faili meçhulde daha sona yaklaşıldı. Olay Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşanmıştı. 2014 yılında Pamukçayı mevkiinde suların çekildiği dere yatağında bir kadına ait kafatası, kemik ve elbiseler bulunmuştu. Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Ancak o dönem ne kimliği ne de faili meçhul olay aydınlatılabildi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının kurulmasıyla dosya yeniden açıldı. Diyarbakır ve çevre illerdeki kayıp 144 kadın için derinlemesine araştırma yapıldı. Yapılan incelemelerde öldürülen kişinin Dilek Kalkan olduğu belirlenirken annesiyle %99 oranda DNA uyumu tespit edildi. Kalkan'ın ailesi ve çevresine yönelik araştırmalar yoğunlaştı. Genç kıza ait iki telefon hattı incelendi. İletişimde bulunduğu kişiler belirlendi. Çalışmalar sonrası Kalkan'ın ölümünde 7 kişiye ait bulgular elde edildi. Dilek Kalkan'la Cuma Kağ arasındaysa duygusal birliktelik bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin telefon sinyallerinin Kalkan'ın kemiklerinin bulunduğu noktada yoğunlaştığı tespit edildi. 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. JASAD ekiplerince 6 şüpheli yakalanırken 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
1: Adana Emniyeti aylardır peşindeydi. Şifreleri çözdü ve düğmeye bastı. Liderliğini yurt dışına kaçan Halim Şimşek'in yaptığı Şimşekler Suç Örgütü'ne 11 ilde şafak operasyonu düzenlendi. 64 şüpheli gözaltına alındı.
0: Şafak vakti düğmeye basıldı. Hedefte suç örgütü vardı. 64 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün bağlantıları soruşturma dosyasında ortaya çıktı. Samet nerede? Adana merkezli soruşturma kapsamında 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde 2 el bombası, 12 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör ve 57 fişek ele geçirildi. Örgütün finansal yapılanmasına da darbe vuruldu. MASAK raporları doğrultusunda hesaplar bloke edilirken 10 şirkete 4 taşınmaza ve 13 araca tedbir konuldu. Operasyonda 97 şüpheliden 64'ü gözaltına alındı. Yurt dışındaki örgüt liderinin yakalanması için soruşturma sürüyor.
1: Akşam haberlerinin ilk saat dilimini noktalıyoruz. Aranın ardından tekrar birlikte.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
5: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

anayım, Anadolu'yum. Ben bilirim kırlarımın, yaylalarımın çiçeklerini sevgiyle kumaşa işlemeyi. Asırlardır sorulmamış, söylenmemiş sevdalardan, yalnızlıklardan, içimdeki yıllanmış ezgilerden, iplik iplik dal yapmayı, gül yapmayı, tel tel şiir dokumayı, sevgi dokumayı, hasret dokumayı halıya, kilime ve sabırları ilmik ilmik örmeyi ben bilirim. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Çünkü ben toprakta, dalda, yaylada, incecik derelerde, için için oyulmuş kayalarda, binbir çiçek kırlarda, başı dumanlı, başı karlı dağlardan, taşlara kendini vura vura, derin vadilere düşen buz gibi çağlayanlarda, yaprağa düşen çiğde, yağmur sonralarının gökkuşağında, yağmurlardan sonra buharlaşan, ısınan toprağın toprak kokusunda, bozkırlarda tutuşan, serin ormanlarda dinlenen, denizlerde ışıl ışıl yıkanan ve akşamları bir garip, bir yalnız, mor dağlarda kaybolan güneşlerde büyümüşüm.

dağların, kırların çiçek kokularını toplayıp, dağ başlarının dumanında efkarlanıp, kendini uçurumlara, kayalıklara vuran, ormanlarda serinleyip dinlenen, çiçek kokulu rüzgarlarda büyümüşüm. Büyümüş de buz gibi pınarların kaynayan gözünden almışım renklerimi. Benim renklerim hiçbir resimde yoktu. Ben renklerimi Anadolu toprağından, yayla çiçeklerinden, kaya oyuklarında açan vahşi çiçeklerden, karlar içinde sıcacık gülümseyen kardelenlerden, salkım söğütlerin saçlarından, ormanlar içinde ağlayan çam sakızlarından, çınarların, cevizlerin asırlık serin gölgesinden, yayla gecelerinin yıldız ışıltısından, karlı dağ yollarında kimsesiz bebelerini doğururken, ağlayan bebelerinin süt gözlerine bakıp da, ağlayan dağ ceylanı, dağ çiçeği, gencecik gelinlerin gözyaşındaki sıcacık ışıltılardan ve kahreden yalnızlığından almışım.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi iğdeden, kekikten, girincikten, üzüm bağlarında kaynayan pekmezden, kara inekten sağdığım ak sütten, yayıkta dövülen ayrandan, ocak başlarında yanan odunların közünden, asma bahçelerindeki üzümlerin kara gözünden, çağlayanların suya düşen ak köpüğünden, fındık bahçelerinin, çay bahçelerinin yeşilinden, mangal közünde pişen 40 yıllık dost kahvelerin telvesinden, göklerin boncuk mavisinden, başakların altın sarısından, ocakta pişen, saçta pişen bazlamadan, ekmekten almışım.

Ben Anadolu'yum. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi ağlar mı güler mi bilinmez. Hem ağlarım hem giderim diyen gelin kızlarımın telli duvağından, ak ellerinin gelin kınasından almışım. Dedelerimin ak sakalından, ninelerimin nur dolu pamuk yüzünden, ceylan kızlarımın, fidan oğullarımın bahar sevinçlerinden, gönül birliğinden, yürek dolu, sevda dolu türkülerinden almışım. Sabırla, sevgiyle, gönül güzelliğiyle, göz nuruyla işlenmiş, renk renk dürülmüş gelin kızlarımın çeyizinden almışım. Bir elimle tarlada çapayı, bir elimle ocakta bazlamayı, bir elimle tezgahta kilimi halımı, bir elimle kumaşta nakışı, yazmada oyayı, bir elimle beşikteki bebemi, bir ben tutmuşum yorulmadan. Yüreğimi de

Türkülere koymuşum. Ben anayım. Ben Anadolu'yum. Ben ekmeğimi ayrılıklarda, hasretlerde toplamışım. Ben ekmeğimi gurbetlerde, yalnızlıklarda, yokluklardan, taştan çıkarmışım. Daha çocukken ekmek diye sürülerin peşine tarlalara, dağ yollarına, ota, oduna, gurbet yollarına ben düşmüşüm. Ocağımın aşı, evimin taşı, çocuklarımın bahtı demişim. Gece gündüz çalışmış, başım yastığa değmemiş. Ot taşımışım, odun taşımışım ıssız dağ yollarında. Türküler yoldaş olmuş bana. Ben yalnızlıklarımı alın terimi katık etmişim soğan ekmeğime. Ak sütümle, helal ekmeğimle, sevgi dolu ninnilerimle, haramsız yalansız büyütmüşüm oğullarımı. Ve sırayla askere göndermiş, yalnız birinin mürüvvetini görmüşüm. Oğul diye yurdumun taşına sarılmış, toprağını koklamışım, ağıtlar yakmışım. Ağacın başı benim, toprağın taşı benim. Vatana kim ağlarsa gözünün yaşı benim demişim. Gurbet yollarını en uzun ben beklemişim. Hasreti oya diye ben işlemişim. Kimselere söylememişim derdimi, yüreğime gömmüş, tutmuş yüreğimi de türkülere koymuşum. Kayalar merdin merdin, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim demişim. Ben analıyım, Anadolu'yum oğul.

0: Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Benim desenlerim, halılarım, kilimlerim, benim halaylarım, türkülerim kimselerinkine benzemez. Benim toprağım, benim toprağımın güzellikleri, benim toprağımın oğulları, benim asker Mehmet'im, oğul Mehmet'im, Mehmetciğim dağlar gibidir ve kimselerinkine benzemez. Mendilimde gül oya, gülmesem de doya doya, ben anayım, ben uzun yolların yolcusu. Ben Anadolu'yum, çileli toprak. Ben anayım, acılarla, yokluklarla da ocağımı tüttürmüşüm. Ben Anadolu'yum, acılardan, savaşlardan ve felaketlerden sonra da gülmüşüm. Çünkü insanına, toprağına deli olan benim. Ben çilelerden dağlar gibi büyük umutlar büyüten bereketli toprak. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum. Binbir rengin kardeş olduğu güneş. Ben kültürlerin kardeş olduğu toprak. Ben çağlar boyu uygarlıklar yoğuran dört köşesi dört deniz, dört köşesi dört mevsim. Ben güzelliklerin, sevginin, insanın insan olduğu toprak. Ben şehitlerin, gazilerin, destan yazan yiğitlerin, sanatkar yürekli ve dağlar kadar sabırlı anaların toprağı. Ben toprağına nice şehit ve yiğit veren ve ben oğulları kadar yiğit, oğulları kadar destan yazan anaların diyarı Anadolu'yum. O hakkı ödenmez analarla dolu Anadolu'yum ben. Öyle ki insanlığa her şeyimi ben vermişim.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
3: Aklınızda bulunsun.
5: Sağlıklı Türkiye.
6: Merhaba sevgili izleyiciler, Sağlıklı Türkiye programıyla karşınızdayız. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Türkiye Hastanesi'nden Sayın Bahattin Arslan'la birlikteyiz. Kendisi beslenme ve diyet uzmanı. Bugün sağlıklı beslenmeyi konuşacağız. Bu tabii beslenirken nasıl sağlıklı zayıflayacağız? Zayıflamayı artıran faktörleri konuşacağız burada kendisiyle. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız?
7: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
6: Biz de çok iyiyiz. Şimdi artık bahar geldi. Sizin önceki hani biraz önce yaptığımız konuşmada dediniz ki Mart ayı kadınlar için zayıflama ayı dediniz.
7: Evet.
6: Çünkü haliyle şöyle oluyor. Biz çok uzun bir kış yaşıyoruz tabii Türkiye'de birçok Türkiye'nin birçok bölgesinde. Dolayısıyla o hani kalın giysiler, kiloları kapatan giysileri biraz fazla kullanıyoruz. O süre biraz fazla oluyor. Dolayısıyla Mart gelince biraz telaşa kapılıyoruz. Çünkü yaklaşık bir iki ay sonra daha ince kıyafetler giyeceğiz.
7: Kesinlikle
6: o hani
7: doğru.
6: Hiç istemediğimiz yağlar, çeşitli bölgelerden fışkıran fazlalıklar bizi rahatsız edecek.
7: Esasında şöyle, hani Mart ayı diyoruz, diyete başlama ayı gibi görünüyor. Bugünden itibaren belki basının, belki medyanın da etkisiyle herkes diyete başlıyor. Hani Mart ayı diyet ayı gibi, hı hı. Bizim Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'ın sonunda biten bir sezon varmış gibi var. Normalde sağlıklı beslenmekten ziyade bu aylardaki insanlar ya tatil için, hı hı. Ya düğün mevsimi başlıyor, düğün mevsimine hazırlık veya kışın dediğiniz gibi kalın kıyafetlerin etkisiyle veya bol kıyafetlerin etkisiyle şişmanladığının farkına varmıyor. Geçen sene giydiği kıyafetlere şöyle Mart'ta bir deniyor, bakıyor olmuyor, demek ki diyete ihtiyacım varmış diyor. Çünkü biz aynada kendimize yüz görüntü olarak bakıyoruz, değişmedim diyoruz. Hı hı. Değişen vücudumuz, vücudumuzun içindeki dengeler değişiyor, kasımız değişiyor, yağımız değişiyor. Çünkü kışın havalar soğuk. Gerçi bu sene çok fazla soğuk da olmadı, evet. Ama dışarılarda yürüyüş, egzersiz yapmıyoruz. Son dakikaya kadar biriktiriyoruz. Son gün gelip diyoruz ki ben işte bir ayda 5 kilo 10 kilo vereyim. Hı hı. Talepler böyle. Talepler böyle olunca da biz de onlara aynen şunu söylüyoruz. Bakın diyoruz, sağlığınız bozulacak. Onlar önemli değil diyor. Sağlığın bozulsun ama diyor, önemli olan ben zayıflayayım.
6: Önemli olan ince görüneyim. En azından
7: kesinlikle.
6: Yazı ince geçireyim.
7: Evet, yazı ince geçireyim diyor. Kışın tekrardan aynı kiloları fazlasıyla almış olarak karşımıza çıkıyor.
6: Peki doğru mudur mesela? Siz bu taleple gelen hastalarınıza nasıl yaklaşıyorsunuz? Çünkü gerçekten siz dahil az önce de konuştuk. Birçok hekim diyor ki bu kadar bir anda fazla kiloyu vermek sağlıklı değil. Hatta işte hani vücuda meydana getirebilecek birçok rahatsızlıkları da söylüyorsunuz ama tabii biz dikkate almıyoruz.
7: Şimdi bizim ilk başvuran kişiye söylediğimiz şu. Sağlığınızı veya kilomuzu arttıran etmenler oldu mu son zamanlarda? Hormonal olur, psikolojik olur, fizyolojik olur, iş değişikliği olur, ev değişikliği olur. İnsanın kilo almasına etken olan çevresel ve kendi bünyesiyle ilgili biyolojik değişiklikleri var mı? Bizim bunu bilmemiz lazım. Hı. Artı kan parametrelerine baktırıyoruz. Bunları biliyoruz. Bir dahiliye uzmanının bir check-up'ından geçin diyoruz. Küçük bir check-up diyoruz. Neye bakacak? Kişiyi kilo aldıran etmenlerden tiroid hormonları var. Tiroid hormonlarınız yeterince çalışıyor mu? İnsülin direnci var. Artık hemen hemen herkese baktırabiliyoruz. Hı hı. Ve baktırmamızın ana nedeni şu. Çok şekerli gıdalar var çevremizde. Çok likit gıdalar var. Ve bu gıdaların hemen hemen hepsinde yüksek oranda şeker var. Bu pankreasımızın ritüelini bozuyor. Kanımızdaki şeker dengesini bozuyor. Ve bu insanlar kısır döngü şeklinde sürekli bir şeyler yemek istiyor. Hı hı. Artık kapalı ortamlarda çalışıyoruz. İnsanın ruhu sıkılıyor. Büyük şirketlerde dahil olmak üzere en mutlu hissedeceği gün günün ortasındaki yemek saati oluyor. Çoğu kişi firmada değil dışarıda gidip yemek yiyor. Niye? Farklı bir ortam gideyim. Farklı bir ambiyans oluşturayım. Ve orada istediğim kadar yiyeyim. Hı hı. Kimse de beni görmesin. Bunlar da tekrardan kilo almamıza neden oluyor. Gelen kişilere şunu anlatmaya çalışıyoruz ilk önce. Eğitim seviyesine göre bu işin tıbbi olarak zararları. Hı hı. Tekrardan kesin kilo alacağı ama olsun deyip ben tekrardan kilo alayım diyen var. Biz gene de ona sağlıklı olan şeyi yazıyoruz. O yarısını tüketiyor. Hı hı. Şimdi bizim yarısına indirme gibi bir lüksümüz yok. İki katına da çıkarsak onun kafasında bir şablon var. O şablonu uyguluyor. O şablonu uygulayıp fazla kilo verdiği zaman biz memnun olmuyoruz. Ben fazla kilo vererek gelen kişilere de diyorum biraz fazla olmuş. Demek ki eksik yiyorsunuz bir yerlerde. Hocam, sonradan geri kilo alacaksınız. Vallahi sağlık için en ideali 2-3 kilodur. Daha fazla değildir.
6: Hangi süre zarfında 2-3
7: kilo? Bir aylık süre zarfında. Veya bir kişi mevcut fazla kilosunun %10'unu bir yıla dağıtmalı diyoruz. Hı. Diyelim bu kişi 100 kilo. Normalde 70 kilo civarında olması gerekiyor. 30 kilo fazlası var. Bir yıla dağıtacak. Neyi dağıtacak? Yaklaşık 10 kiloyu dağıtacak. Yani bu kişinin sağlıklı, ideal bir şekilde kilo verme süresi 2-3 yıldır. Hmm. Ve bu sürede egzersiz de yapmak zorunda. Bir anda hızlı kilo veren insanlarda büyük miktarlarda sarkmalar, cildinde deformasyonlar oluyor. Bunları diyorum ki sizin plastik cerrahlar bile düzeltemez bakın diyorum. Egzersiz ve diyetle birlikte bir takım şeyleri uygulayın. Hmm. Spor yapmıyorsanız diyet %30-40 başarı sağlar. Diyet yapmıyorsanız spor %30-40 başarı sağlar. Hmm. İkisi bir arada olacak. Artı ruhsal problemlerde psikoloğun, psikiyatristin desteği olacak. Hormonal programlarda dahiliye uzmanları veya doktorlarımızın takviyesi desteği olmak zorunda. Tek başına ben seni zayıflattım tamam, hı hı, ama o esnada bir sağlık problemin var mı? Bir de burada bir noktayı koymak istiyorum. Buyur. Çok önemli. Sağlık şikayeti olan insanlar, hı hı, kronik hastalığı olan insanların diyet yaparken doktorlarından İlk önce izin almaları ve talep ettikleri kiloyu uzmana bırakmaları lazım. Gelip de ben 10 kilo 20 kilo vereyim, ameliyat olacağım, aniden şu kadar vermem lazım. Bu insanların sağlık şikayetleri var. Bu sağlık şikayetlerini diyetler daha kötüye götürebilir.
6: Ha, bu sağlık şikayetleri bir takım sistematik hastalıklardan
7: tabii kesinlikle birbiriyle paralel hastalıklardır. Yani kan şekerinde ilgili problemi olan insanın tansiyonu da olmaya başlıyor belli bir süre sonra. Hı hı. Bu kişiye biz 5 öğün 6 öğün beslenin diyoruz. Televizyonlarda bazı programlar var, medyada da 2 öğün yiyin, 3 öğün yiyin, acıktığınız zaman yiyin diyen meslektaşlarımız da var, doktorlarımız da var. Ama geçmişten günümüze tıp literatürü diyor, şeker hastalarında ara öğün olacak, kronik rahatsızlığı olan insanlar az az yiyecek, mide sıkıntısı olan insanlar var, bunların beslenmesi farklı. O yüzden tek bir şablon yok ki diyette. Hı hı. Hani internetten ben diyet alayım veya birisi söylüyor, aa o diyet yapmış şöyle, ben de onu kullanayım mantığı var bizde. Ve bu mantıktan dolayı her yıl Türkiye'de şişmanların sayısı artıyor.
6: Evet.
7: Dünyada da şişmanların sayısı artıyor. Neden? Başkalarının başardığı şeyi biz kendimize, hı hı, direkt cut copy yaparak alıyoruz. Onu kendimize uygun hale getirmiyoruz. Biz gelen kişiye onun sağlığına, yaşına, boyuna, kilosuna, genel görüntüsüne göre bir takım şeyler söylemek zorundayız. Herkese aynı şeyi söylesek o zaman bir süre sonra herkes aynı kalıptan çıkmış gibi olması lazım.
6: Tabii bir de şunun da etkisi var. Şimdi izliyoruz haliyle biz hem Hollywood yıldızlarını hem bizim sanat camiamızdan ünlü isimleri ve onların yaptıkları bir takım diyet programları da oluyor. Bu diyet programlarını ve çok fazla kilo verdiklerini de görüyoruz. Bu diyet programlarının aynısını adapte etmeye çalışıyoruz. Böyle örnekler de alıyoruz tabii ki. Bunun da
7: yurt dışından çok örnek var. Evet, Türkiye'ye geliyor farklı isimlerle Türkçe'ye çevirip kendisinin programıymış gibi anlatanlar var. Hı hı. Şimdi şöyle söylüyorum. Her insanın ırksal farklılıklarımız da var. Şimdi biz üniversitede eğitim görürken Avrupa ırkı, Amerika ırkı, Asya ırkı, Afrikalı insanların ırklar arasında farklılık var. Bunların cüsse, kafa yapısı, vücut tipinde de farklılık var. Yani siz diyeti kime veriyorsunuz? Hı hı. Hangi yaşa veriyorsunuz? Hangi görüntüde insana veriyorsunuz? Bu önemli. Şimdi 1.80 boyundaki insanlar için bahsedilen bir standart kriteri Türkiye'de bayanlar için 1.59-1.60, erkekler için 1.70 standartında olan bir ülkede nasıl uygulamaya çalışırsınız? Birçok kişi gelip bana şunu söylüyor. Boyla kilo arasında 10 kilo olacakmış diyor. Vallahi Avrupa için geçerli diyorum. Orada 1.80 boyunda olan bir erkek 70 kilo olsun, 1.70 boyunda olan bir bayan 60 kilo olsun mantıklı. Bizde 1.40 boyunda olan bayanlar var. 30 kilo mu olsunlar?
6: Evet, ne olmalı mesela? Vücut kitle indeksinden
7: Evet, görüntüsüne bakıyoruz biz. Şimdi bir kişinin görüntüsü önemli. Şimdi siz diyelim ki ideal fit 36 beden giyiyorsunuz ama 70 kilo geliyorsunuz. Kemikleriniz daha ağır diyelim. Şimdi biz size tartıya bakıp da 70 kilo sizin için çok, biz sizi 50'ye indireceğiz dediğimiz zaman neyi indireceğiz? Belki fit görüntüde kişi. O yüzden rakamlar yanlış.
6: Rakamlara takılı kalmayacağız.
7: Tabii rakamlara takılı kalmayacağız. Biz kişiyi göreceğiz. Onun fiziksel yapısına bakacağız. Spor yapıyor mu, yapmıyor mu? Bacağı mı uzun, bacağı mı kısa? Omuzu mu geniş, omuzu mu dar? Sadece göbeğinden mi kilo almış? Yoksa sadece bacağından, baseninden mi kilo almış? Şimdi bunları bilmeden otomatikmen sen kilo vereceksin. İşte ben de size yazıyorum. Bölgesel zayıflama diyeti. Böyle bir diyet yok. Hmm. Yani biz üniversitede görmedik. Gösteren üniversite olduğunu da sanmıyorum. Hani bir insanın yemesi ve içmesiyle, hani kafamı küçülten diyet, yüzlerim çok tombik diyor bazıları, yüzüm küçülsün diyor. Bununla ilgili diyet varmış diyor. Ben duymadım diyorum. Varsa getirin.
6: Kanım, o zaman değil, kan değerlerim bölgesel şu. Bölgesel zayıflama mümkün olmuyor.
7: Bölgesel zayıflama egzersiz de mümkündür. Hmm. Şimdi bir insan nasıl vücudunu bölgesel olarak şekillendirebiliyor? Kollarınızı çalıştırsanız kollarınız gelişir. Omuzunuzu çalıştırırsanız omuzlarınız gelişir, güçlenir. Sporculara bakın. Futbolcuların bacakları daha kalındır. Basketbolcuların kolları daha kalındır. Voleybolcuların elleri büyümeye veya elleri daha güçlüdür, daha büyüktür. Şimdi her spor yaptığınız özelliğe göre vücudunuz şekil almaya başlar. Şimdi bu insanlar da yiyor, içiyor. Hı hı. Ama sadece göbeğinden kilo almış bir insana, sadece göbeğinden alıyorsa, yediğini azalttığınız zaman göbeğinden verecek ama göbeği yumuşak kalacak. Sporla eski haline daha çabuk gelecek. Ama onun şöyle deme lüksü olmuyor. Şimdi bir kişi geliyor diyor ki benim sadece bacağım kalın, bacağımdan inceleyeyim diyor.
6: Evet.
7: Ölçüm cihazlarımız var. Hastanelerde ölçüyoruz. Kolu bacağı ayrı bir şekilde. Bacağa bakıyoruz, bacakta kas kitlesi çok. Diyoruz ki siz daha önceden belki egzersiz yapmışsınızdır. Evet diyor, zamanında diyor folklere gittim, oraya gittim, buraya gittim. Bacak kalın. Diyor bu bacağı inceltemez miyim? Bacağı inceltmeniz için diyorum ideal ağırlığınızın da altına gelmeniz lazım. Çünkü ideal görünüyorsunuz. Omuzunuzu kalınlaştırın diyorum.
6: Aslında sizin ideal gördüğünüz arasında
7: çok fark var.
6: Çok fark var.
7: Kesinlikle. Hani o rakamsal farklılıklar kriter, alt üst sınırı olan kriterler. Hı hı. Ve alt üst sınırı olan kriterler birbirine yakın değerler değil. Hani beden kitle indeksi dediğimiz rakamlarda ideal dediğimiz kişi 20 ile 24 arası diyoruz. Hı hı. Bakın 20 ile 24 arası kısa bir rakam gibi görünüyor ama belki de kişinin boyuna baktığımız zaman 7-8 kilogramlara kadar fark yaratabilir.
6: Peki bir şey sormak istiyorum. Şimdi hani kafalarımız çok karışık ya. Beden kitle indeksini nasıl bulacağız? İsterseniz değerli izleyicilerimize bir hatırlatalım.
7: Şimdi beden kitle indeksini bulurken kişinin kilosunu boyunun karesine bölüyoruz metre cinsinden. Hı hı. Diyelim ki siz 60 kilosunuz. Boyunuz 160 santim. 1.6'nın karesine böldüğümüz zaman bize bir değer çıkıyor. Hı hı. 20, 21, 22, 23, 24, 25 yani kilosuna göre veya zayıfsa 20'nin altında 19, 18, 17 diye değerler çıkıyor. Bu değerleri kriter olarak alıyoruz biz. Bu kriterlere bakıyoruz. Diyoruz ki ideal bir insanın en ideali 22-23 olması gerekiyor diyoruz. Kilosunu boyunun karesine böldüğü zaman. İdeal değeri bu. Ama şimdi bu ideal değerde profesyonelce spor yapmayan, vücut cüssesi, kas dokusu çok gelişmemiş kişiler için, yani sedanter yaşamdan normal yaşama, sizin benim gibi evinde işine gidip gelen, arada sırada egzersiz yapan insanlar için geçerli. Diğer kişilerde bu kriterler biraz değişiyor. Spor yapan kişilerin kriterleri biraz daha farklılaşıyor. Hı hı. O yüzden herkesin kriterini belirlerken, biraz önce dediğim gibi, bazısına sizin ideal değeriniz 20 olabilir diyoruz. Çünkü şikayeti daha farklı. Bazısına diyoruz 24-25 bile normal dediğimiz kişiler var. Erkek bayan farkı var. Çocuklar tamamıyla farklı bir kategoride değerlendiriliyor. Bir de bayanların menopoz, doğum sonrası beden kitle indeksi değerlerinde biraz oynamalar yapmak lazım bence.
6: Peki şimdi bu noktada bir soru sormak istiyorum. Tabii diyetlerle kafamız karışıyor. Muhtemelen önümüzdeki birkaç ay içinde de karışacak, evet. Ama kilo vermek kolay mıdır?
7: Kilo çünkü vermek
6: çoğumuza göre çok zor. Bu da size sormak
7: kilo istiyorum. Vermek esasında davranışsal alışkanlık değişikliği gerektiren bir olaydır. Kilo vermek bizim toplumumuzda kolay değildir. Neden kolay değildir? Bizim toplumumuzda yemek ısrarı vardır. Hani en önemli özelliğimiz misafirperverliğimiz.
6: Allah aşkına deriz.
7: Evet.
6: Ölümü göpü
7: mutlaka ye bunu deriz. Hani yemezse darılırız, üzülürüz. İnsanlar da kırmamak için yemeye başlarlar.
6: İkram evde ederiz, eve giderken de daha da evet. Veririz yani paketi.
7: Şimdi böyle bir toplumda şu var bizde. Benim gördüğüm, yaklaşık 17 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. 17 yıldır gördüğüm şu. Gelen kişiler bana direkt şunu söylüyorlar. Bizde günler var bayanların çoğunlukla. Ben günlere gidiyorum, orada nasıl yemeyeyim? 15 günde bir gidin, haftada bir günler var. Çocuklara yapıyorum, mecburen yiyorum. Eşim geç geliyor, mecburen onunla birlikte yiyorum. Yani esasında kriter şu, hep başkaları için yaşıyoruz.
6: Evet.
7: Başkalarının ne diyeceği, nasıl davrandığı, biz de o rüzgara göre sürükleniyor gibi onların peşindeyiz. Sizin ne yaptığınız önemli. Gittiğiniz yerde oturdum diyelim bir kafeye. Bir tane çay içeceğim mesela. Psikolojik baskı var. Ya çay 1 lira. Ben bir tane çay değil de yanına börek falan da veriyorlar. Mecburen onu da yiyeyim.
6: O promosyonlar da yakıyor canımıza.
7: Tabii esas. Promosyonlar da yakıyor. Mutlaka.
6: Peki şimdi hızlı kilo verdiren formüllerden konuşuluyor. Son zamanlarda da en fazla konuşulan bir beslenme mi desem, diyet şekli mi var? Alkali beslenme.
7: Evet.
6: İsterseniz ondan bahsedelim. Bir de karbonatla, özellikle parantez içinde söylüyorum, bu bir marka olmadığı için söylüyorum tabii ki, İngiliz karbonatı. Bununla hazırlanan suları içen birçok ünlü kişi de var.
7: Var.
6: Ve özellikle siz az önce bahsettiniz ya, göbek bölgesindeki yağları da erittiği söyleniyor.
7: Şimdi
6: isterseniz bu konudan biraz bahsedelim.
7: Şimdi şöyle söyleyeyim. Alkali beslenme 3-5 aydır böyle popüler hale geliyor. Daha önce de var olan şeyler, hani değişik ülkelerde değişik uygulamalar yapan kişiler var, ünlüler var. Herkes kendine göre bir şeyler geliştiriyor. Nedeni şu. Şimdi medyanın önünde bir yaptığınız bir şeyle anılıyorsunuz. Farklı bir şey yapmanız lazım. Sürekli bir şeyler çıkartıyor insanlar. Bir de sürekli medyada olduğunuz zaman hani her gün yeni yeni bir şeyler üretmek zorunluluğu hissediyorsunuz. Hani meslektaşlarım için de geçerli bu belki de. Yeni bir şeyler üretme ihtiyacından kaynaklanan bir şey. Bilinenin tekrarı gibi. Nasıldır? Sodyum bikarbonat.
6: Evet.
7: Formül bu. Sodyum bikarbonat nedir? Alkali bir yapıya sahiptir. Yani baziktir. İnsan vücudu, kimyadan hatırlayanlar, 1 ile 14 arası pH değerleri vardır. pH tam 7'de biz deriz nötr deriz. 7.1'den yukarıya doğru 14'e doğru çıkınca bazik, aşağı doğru inince asidiktir. O yüzden de şöyle var, insan vücudunda atığı olan, biz diyoruz mesela et ürünleri kanınıza geçtiği zaman üre, ürik asit değerlerinizi fazla tükettiğiniz zaman yükseltir. Et, asitli içecekler, çoğu hayvansal gıdaların çoğunun atıkları vardır. Bunlar kanı ve insan vücudunu asidik yapar. Akdeniz tipi bir beslenmemiz var. Sebze, meyve de bazik yapar. Daha çok sebze yiyin, daha çok meyve yiyin diyoruz. Meyvelerin de alkali değerleri yüksektir pH değerleri. O yüzden de kanımızı bazik yapar. Ortalama insan kanı 7.3 ile 7.4 arasındadır pH değeri. Şimdi kişiler çıkıp diyorlar ki içtiğimiz suların bile pH değerleri çok düşük. Belki çok düşük olan var ama ortalama piyasada hani markadan bağımsız olarak kaliteli su diyeyim. Kaliteli suların pH değerleri 7.5 ile 8 arasındadır. Üzerlerinde de yazıyor. Bu alkalidir, baziktir.
6: Zaten halihazırda alkali su oluyor.
7: Evet, alkali su oluyor halihazırda. Hani bunun içerisine ekstradan bir karbonat kattığınız zaman ne olur? Bir kez midenizi de düşüneceksiniz. Uzun süre bir karbonat kullanmam mideme fayda ve zarar verir mi? Tansiyona zarar verir mi, vermez mi? Doktorum buna izin veriyor mu? Kullandığım ilaçlarla bir problem yaratır mı? Bir kaşık atın diyorlar.
6: Evet.
7: Bir tane maden suyu için diyorum ben de bazen.
6: Aynı şey mi?
7: Hemen hemen aynı şey. Bir karbonatlı maden suları da var. Marka marka üzerinde yazıyor. Şimdi orada İngiliz karbonatı diye bir karbonat var. İngilizler karbonatı bulduysa o zaman karbonatın ismi İngiliz karbonatı olsun. Ne diyorlar? İşte daha safmış. Sodyum bikarbonatın daha saf hali ne olur bilmiyorum. Şimdi bikarbonat diye bir şey var. Çamaşır deterjanlarında kullanılıyor beyazlatmak için. Sodyum bikarbonat var. Sodyum bikarbonatı insanlar kullanıyor. Nerede kullanıyor? Bir hastam bana dedi ki her gün içsem dedi bu karbonatı ne olur dedim. Bana ben dedim bazen onu bikarbonatı içebilirsin dedim. Keke, böreğe, pastaya katıyoruz dedim. Bazen de dedim benim kulak burun boğaz mütehassıs arkadaşlarım var dedim. Boğazımda gıcıklanma olduğu zaman karbonat tuz karıştır deniz suyu yaparsın. Gargaraya iyi gelir diyorlar dedim. Hani ekstra tüketmek ne işe yarar? Asit salgısını, baz salgısını, bazik durumu arttırırsa iştahımızı azaltabilir. Bakın ama azaltabilir diyorum. Ama ne gibi zararları olur konusunda kişiler kafasında bir soru işareti oluşturmalı. Artı bizde hep sınırsız kullanım var. Şöyle bir şey var. Bir yerine iki tane ilaç alırsam daha fazla mı iyileşirim? Yani bir kaşık yerine iki kaşık alırsam daha fazla mı yarar olur? Benim dediğim şu, suların bikarbonat oranları kaliteli suların uygun. Doktorunuz size ekstra bir şey önermiyorsa, televizyonda bugünlerden sonra göreceğiniz yeni bir ilaç çıktı. 10 kilo zayıflatıyor. Şunu içine katın. Şunu fazladan yiyin denilen bütün uygulamaların hiçbiri tıbbi değildir. Tıbbi olmayan uygulamaları da televizyonda çıkıp anlatmak sadece medyatik şovdur. Başka bir şey değildir.
6: İlaçlar zayıflatır mı diye konuşacağız ama bu isterseniz alkali suyla ilgili yapılan yorumları ben sizinle paylaşayım. Mesela şöyle deniliyor. Tabii bunlar çok iştah kabartan şeyler ve hepimizi ben bile okurken acaba yapsam mı diye düşünmedim değil. Mesela şöyle bir formül var. 1,5 litre suya bir tatlı kaşığı İngiliz karbonatı onlar kaydıyla karıştırıyorsunuz ve içiyorsunuz. Diyor ki çok dengesiz bir şişkinliğe sahiptim. Vücudumda ödem tutuyordu.

0: tartı üzerinde kilo verirsiniz. Böyle bir uygulama var. Ödem giderici çaylar vardır. Vücuttan daha fazla suyu attırır. Metabolizmayı hızlandırıcı dediğimiz kafein alırsınız. Yüksek miktarda tansiyonunuz ve kalp ile ilgili sıkıntınız yoksa metabolizmanızı hızlandırır. Ama hani uzun dönemde ne gibi sağlık şikayetleri yapar? İşte o kısımda kişinin metabolizması, vücudu çok önemli. Karbonat vücudu bazik yapıyor diyoruz. Bazik yapması vücut için daha sağlıklıdır. Vücut asidik olursa gut hastalığı vardır. Ürik asit metabolizması bozulur. Bakın vücutta ürik asit miktarı arttığı zaman kanda kişinin vücudunda çeşitli sıkıntılar başlıyor. Damla hastalığı da deniliyor. Zengin hastalığı da deniliyor. Çok et yiyenlerde oluyor. Şimdi alkali beslenmeyle ilgili tuza ihtiyacı yok. İnsanlar oturup sebze yesinler. Biz sebze yemeyen bir toplumuz. Bakmayın. Akdeniz tipi beslenme diyoruz ama her yerimiz dönerci, her yerimiz fast food. Hani başka ülkelerin fast food'una ne kadar çamur atıyorsak kendi fast food'larımıza da bakmamız lazım. Biz çok miktarda tüketmiyor gibi görünsek de ekmeğin içerisinde eti seviyoruz.
1: Evet.
0: Onu tüketiyoruz. Beyaz ekmek de orada asidik yapıyı arttırıyor. Şekerli unlu kurabiyeler de asidik yapıyı artıyor. Hangi ülkede bizimki kadar çeşitli baklava, tatlı, börek, çörek, pasta kültürü veya yemek kültürü var? Ama bu yemek kültürü içerisinde bize başvuran birçok kişiyi görüyoruz. Sebze yiyor musunuz? Hayır. Çocuklar zaten hiç yemiyorlar. Çünkü anne babaları yemediği için yemiyorlar. Evde yapılmadığı için yemiyorlar. Çalışma hayatımızla birlikte kopya ettiğimiz ülkelerin beslenmesini almışız. Fast food beslenmeyi hızlı bir şekilde hayatımıza sokmuşuz. Öğlen yemeğinde bir saat yemek aramız var. Biz 10 dakikada yiyip geri kalanda oturuyoruz.
1: Evet, hızlı hızlı yiyoruz.
0: Ve bile. Bakın birçok yerde zeytinyağlı yapan bir yer bana tarif eder misiniz?
1: Çok
0: nerede
1: az.
0: Yapılıyor? Hangi semtte nereye gidip zeytinyağlı bir şey yiyeyim? Dediğim zaman yok. Kişi evinden götürmek zorunda kalıyor. O da iş yerinde psikolojik baskı oluşturuyor. Bazik beslenmek istiyorlarsa oturup daha faydalı bir şey söylüyorum. Sebze meyve yesinler. Bunları yedikleri için hem vitamin mineral alırlar hem vücut kendi kendine dengelerini sağlar. Hani ekstra bir şeye ihtiyaç yok. Eskiden çok karbonat içiyorlardı, o yüzden insanlar zayıftı. Karbonat içmeyi unuttuk. Yenilerde tekrardan getirip koyalım karbonatı da herkes zayıflasın.
1: Böyle bir şey yok.
0: Hani bilimsel olarak ispatlasınlar, biz de uygulayalım.
1: Şimdi ben programın ikinci bölümünde size metabolizmayı hızlandıran besinleri de soracağım. Bir de hani nasıl kısa sürede zayıflarız, en azından ufak tefek diyorlar. Siz sağlıklı bulmuyorsunuz ama onu da öğrenmek istiyorum. Fakat hani biraz daha isterseniz devam edelim bu diyet tarzlarına. Protein ağırlıklı beslenme çıktı mesela.
0: Şimdi geçen sene ve ondan önceki seneden itibaren bir diyet yayılmaya başladı. Eskiden de vardı bu. Biz üniversiteden mezun olurken ismini söylemeyeceğim. Daha çok pilotların kas gücüyle çalışan, yüksek basınca maruz kalan insanların uyguladığı bir diyet vardı. Bu diyette et ürünlerine 0 puan verilirdi. Et yesinler diye. Etten sonra sebzeler de dahil olmak üzere hamur işleri, karbonhidratların da puanı 80-90-100'e kadar çıkardı. O diyeti yıllarca popüler oldu, uygulayanlar oldu. Bitti. Yani onun ömrünü doldurdu, öldü diyeyim. Şimdi onun aynısını yeniden doğdu başka bir isimle, yeniden doğuyor başka bir isimle. Şimdi bize başvuran kişiler şunu söylüyor, ben de görüyorum toplumda. Yüksek oranda diyor ben et tükettiğim zaman daha fazla kilo veriyorum. Doğru mu? Doğru.
1: Niye doğru?
0: Nedenini şöyle söyleyeyim. Yüksek protein alıyorsunuz, proteinlerin sindirimi kolay değildir, zordur.
1: Tok tutuyor
0: uzun süre, vücut tarafından da en küçük parçalarına ayrıştırılıncaya kadar daha fazla enerji harcıyor. Ama biraz önce dediğim, insanlara niye karbonat için diyorlar? Yüksek oranda asiditesi yükseliyor vücudun. Karaciğer enzimleriniz yükselebilir. Tansiyon, kalp gibi şikayetleriniz artabilir. Aşırı derecede kolesterolünüz, trigliseritiniz yükselebilir. Özellikle pişirme yöntemine bağlantılı olarak. Geçici bir çözümdür. Ömür boyu et yiyecek haliniz yok. Biz diyoruz ki bütün dünyada diyor beslenme piramidi var. Akdeniz tipi beslenme dünyada en sağlıklıdır ve en uzun ömür sağlıyor. İnsanların amacı ben kısa yaşayayım ama ince olayım mı?

0: yoksa uzun sağlıklı bir yaşam mıdır? Uzun bir sağlıklı bir yaşamsa o zaman Akdeniz tipi beslenmeyi uygulamamız lazım. Biz oturup sadece et yersek veya sadece et yoğurt yemeye başlarsak uzun süreli, o zaman sağlık şikayetlerimiz olur. Tamam, kilo veririz ama sadece bedenimiz kilo vermez. Kalbimiz de, karaciğerimiz de, organlarımız da kilo vermiş veya zarar görmüş, bu işten yıpranmış olur. Kısa süreli yapılabilir. Ama kısa süreli yaptıktan sonra hemen vücudun dengesini sağlamak için sebze meyveye geri dönmemiz gerekir. Uzun süre yapılmaz. Ve yapanlar herkesi görüyorum. Belki internetten mesaj yazarlarmış. Kaç kişi yapmış da bir yıl iki yıl kilosunu korumuş? Bana onu söylesin.
1: Çok az.
0: Hani kilo verenlerin %70'i, buradan söylüyorum, kilolarını geri alıyorlar. Geri almalarının sebebi de eski beslenme alışkanlıklarına geri dönmeleri.
1: Aslında bir hayat tarzı haline gelmesi gerekiyor beslenmenin.
0: Hayat tarzı haline gelmesi gerekiyor. Ve hayat tarzı haline gelmesi gerekirken çocukluktan itibaren bunun bir eğitimi olması gerekiyor. İnsanlar daha iyi, daha sağlıklı nasıl beslenebilirler? Hı hı. Çocukluktan öğretebilirsiniz. Nasıl öğretebilirsiniz? Evde anne babanın yemediği bir şeyi çocuğa yediremezsiniz. Anne baba ne yiyorsa çocuk da onu yiyor. Dün bir arkadaşıma dedi, bu çocuklar niye şişmanlıyor dedi. Vallahi dedim, restoranta gidin oturun anlarsınız niye şişmanlıyor. Ben 100 kiloyum, işte diyelim eşim 70 kilo. Çocuk daha 4 yaşında, 5 yaşında. Siz bize birer porsiyon kebap getirin. Çocuk da birer porsiyon kebap, kebabını ye bitir. Veya işte onu mutlaka ye bitir. Çocuk bu kadar. Siz 100 kilosunuz, aynı porsiyonları yiyorsunuz. Ondan sonra benim bu çocuğum niye şişmanlıyor diyorsunuz.
1: İsterseniz kısa bir araya gidelim. Evet. Aranın ardından bu keyifli sohbete tekrar döneceğiz. Şimdi kısa bir ara sevgili izleyiciler.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Sağlıklı Türkiye programı devam ediyor sevgili izleyiciler. Stüdyoda değerli konuğumuzla birlikteyiz. Türkiye Hastanesi'nden beslenme ve diyet uzmanı Sayın Bahattin Arslan'la keyifli bir söyleşi devam ettiriyorduk. Şimdi tabii sorular da gelmeye başladı. Soruların ardından size soracağım. Hani tamam gelelim, diyet de yapalım. Ama bu diyet programlarına uymamız tabii pek mümkün olmuyor. Hele o listeler verilince moralimiz daha da bozuluyor. Ama sizin farklı, bambaşka bir formülünüz var. O formülü de konuşacağız. Ama isterseniz sevgili izleyicilerimizi çok bekletmeyeyim. Ömer Sararslan'ın bir sorusu var. Hani az önce karbonatlı sudan bahsetmiştik ya. Bu da çok fazla konuşuluyor ve hani yararını gördüm diyenlerin sayısı da çok fazla. Elma sirkesi yağ yakıyor deniliyor. Bunu sorar mısınız değerli hocamıza?
1: Şimdi bakın,
0: demişler.
1: Yağ yakma mevzusuyla ilgili televizyonda da gösterildi. Elma sirkesinin içerisine bir parça kuyruk yağ atabilir.
0: Evet.
1: Limonun içerisine bir parça kuyruk yağ atabilir. Kaynamış suyun içerisine bir parça kuyruk yağ atabilir. Öyle durur. Ateşte de pişirebilir. Suyu uçar, yine küçük kalır. Şimdi
0: test etmek amacıyla.
1: Evet. Yağın yanması insan vücudunda farklı bir metabolizmadır. İnsan vücudunda enerji ihtiyacı açığa çıkarttığınız zaman vücut ilk önce şekere başvurur. Kandaki ve karaciğerimizdeki şeker deposuna. O yetmezse hücrelere emir yollar. İçerinizde mevcut olan depoladığınız yağları dönüştürün tekrardan. Yağ asitleri ve ondan sonra da enerjiye dönüştürün. Yağın yanması bu. Dışarıdan bir şey insan vücuduna ekstradan yağı yakması için etkili değildir. Yağı yaktığı söylenen bazı maddeler, zamanında ilaçlar vardır. Bu ilaçlar da yakmaktan ziyade vücuttaki emilimi etkileyen ilaçlardı. Evet. Kimisi de alımı etkileyen ilaçlardı. İnsanlıkta şişmanlık başladığı tarihten şu zamana kadar ki tek bir formül vardır. Alınan enerji, harcanan enerjiden bir yüksek kilo alırsınız.
0: Bu kadar basit formül.
1: Bu kadar basit.

0: Hani bir kişi diyor ki benim hormonlarım kilo aldırıyor. Tamam, ben seni bir yere kapatayım, ihtiyacın kadar besin veririm. Hormonların hadi sana kilo aldırsın.
1: Bir de genetik diyoruz mesela. Annem babam kilolu. Genetiğin ben de
0: faktörü şöyle. Hani %20'lerden %80'lere kadar çıkıyor. Şimdi değişik araştırmalar var. Mesela çocukken anne babası şişman olan çocukların da şişman olma ihtimali yüksek. Hatta son yapılan araştırmalarda çocukken şişman olan bireylerin %30'u ileriki yaşlarda da şişman olarak görülüyor. Anne babası şişmansa o da şişmanlıyor. Nedeni de çok basit. Anne babası nasıl besleniyorsa kendisi de öyle beslendiği için, hı hı, ve buna hiç dikkat etmiyor. Çünkü gördüğü beslenmeyi bir sonraki nesle, bir sonraki nesle aktarıyor. Belki de genetik olan bu yeme biçimidir. Ha. Yediklerini değiştirmesi
1: aslında
0: lazım.
1: Aslında hani öyle değişmeyecek bir durum değil.
0: Tabii bu değişmeyecek bir durum değil. Genetiğin etkisi var ama genetiğin etkisi şu değil. Tamam, benim annem 100, babam 100 kiloydu. Kesin ben de 100 kilo olacağım. O yüzden hiç uğraşmama gerek yok. O zaman ben de çalışmayayım.
1: Şimdi Özgür Keçici'nin yine bir sorusu var. Demiş ki 35 yaşında 1.68 boyunda 78 kilo ağırlığındayım. 4 hafta önce 81 kiloyken zayıflamaya karar verdim. Şu anda yaptığım özel bir uygulama yok. Kahvaltımı normal yapıyorum. Öğle yemeğini de ortadan kaldırdım. Bu doğru mu mesela? Akşam da yemek sırf ekmekle dilediğim kadar yemek yiyorum. Öğlen sadece elma yiyorum. Diyor ki aile hekimine danışmış. Yürüyorum diyor 10 kilometre civarında. Bu yolla 4 haftada 3 kilogramdan fazla kilo verdim. Bu doğru mu acaba diyor.
0: Şimdi bakın, doğru mu yanlış mı kelimesi birçok kişi internetten olsun, televizyondan olsun, program yapan kişilere bana da telefon ediyor. Ben şuyum buyum, ben şunu yaptım, şu kadar kilo verdim, doğru mu yanlış mı? Şimdi bir kişiye doğru mu yanlış mı denilebilmesi için ilk önce kişinin bir dahili muayeneden geçmesi lazım. Nedir? Hı hı. Bir sağlık şikayeti var mı? O sağlık şikayetine göre. Şekeri var mı? Tansiyonu var mı? Kolesterolü var mı? Trigliseriti var mı? Karaciğer yağlanması var mı? Veya kronik bir hastalığı var mı? Psikolojik problemi var mı? Buna göre bir ilaç kullanıyor mu? Ondan sonra ona göre biz beslenmeleri değiştiriyoruz. Hani yüksek şekeri olan insana boş öğünlerde meyve vermiyoruz sadece. Ürik asidi yüksek olana bazı et gruplarını çıkartıyoruz. Karaciğer enzimleri yüksek olanın beslenmesinde değişiklik yapıyoruz. Ona göre yine kilo veriyor, hı hı, ama vereceği kilonun 4-5 olması, 2-3 olması önemli değil. Sağlığında bir ay sonra tekrardan tetkik isteyip yapıldığı zaman bunlarda düzelme var mı pozitif yönde? En önemlisi o.
1: Mutlaka tahlil yaptırmamız
0: hani bir,
1: gerek.
0: Bu tarzdaki bir söze buradan yaptığınız doğrudur, böyle devam edin desem 3 gün sonra bir sağlık şikayeti olsa gitse de televizyonda durdum doğru dediler. Bence hani bunun değerlendirilebilmesi için ben ilk gelen kişiye bir tane boş kağıt veriyorum bazen. Diyorum ki bana bir hafta boyunca yediğinizi yazın, gelin. Hı-hı. Geliyor, bakıyorum. Diyorum sizin şişmanlanmanıza neden olan 2-3 tane şey var. İşte bunlar. Biz bunları değiştirmeye çalışırız. Ben ondan vazgeçemem. Bazısı diyor ben su içemem. Hı-hı. Ona alternatifler üretiyorum hemen. Suyun alternatifi olabilecek şeyler. Alternatifi yok diyorum, içmeye çalışıyorum. Midem bulanıyor, içemiyorum diyor. Yıllardır içmiyorum diyor. Meyve suyu, taze meyve suyundan veya bazı bitkilerin kaynatılıp su haline getirilip gün içerisinde içilmesini öneriyorum. Onun da hani hepsini bir araya karıştırıp da toplu halde tüketmek değil. Hı hı. Bir kişiyi zayıflatmak istiyorsanız onu psikolojikmen etkileyebilmeniz lazım. Yani kişiyi ilk önce sizin probleminiz bu. Bunları yaparsanız zayıflayacaksınız, sonuçta şunu alacaksınız, hı, dememiz lazım. Ama kişi kilo odaklı gelirse size, herkes kilo odaklı geliyor. Benim 5 kilo vermeye ihtiyacım var veya 10 kilo vermeye ihtiyacım var. Hızlı kilo vermeye ihtiyacım var. Hızlı kilo alacağını da ben garanti ediyorum. Bir kağıda yazayım, koyayım cebine. Sen 10 kilo ver, 3-5 ay sonra belki 15 kilo alacağını ben garanti ediyorum. Cebine yazayım, kağıdı koyayım. Çıkarsın söylesin sonra. İşte Türkiye Hastanesi'nden diyetisyen Bahattin Aslan demişti diye. Buyurun cebine koyayım.
1: Peki şimdi bazen diyorsunuz ki ben boş kağıt da veriyorum.
0: Evet.
1: Ama buna rağmen zayıflıyorlar.
0: Neden
1: ne
0: zayıflıyor? Neden zayıfladığını söyleyeyim. Şimdi kişiyi dinledikten sonra bakıyorum. Birçok kişinin ortak problemi şu, kahvaltı yapmamak. Benim verdiğim boş kağıtta kahvaltı, öğle, ara gibi bir çizelge var. O çizelgeyi veriyorum. Kişi bakıyor kahvaltı yok. Ya diyor şimdi ayıp olacak diyor. Diyetisyene de ben kahvaltı da yapayım diyor. Küçücük de olsa bir şeyler yemeye başlıyor. Ara yazmış diyor, ben arada yemiyorum diyor. Bizde şey vardır toplum olarak. Üniversitede bir çalışmaya gitmiştik. Çok fakir bir eve gittik. Beslenmesiyle ilgili sorular soruyoruz. Kahvaltıda ne yiyorsunuz diyoruz. İşte sucuk yiyoruz, salam yiyoruz, yumurta yiyoruz. Şimdi bakıyoruz, onları aldık. Gün içerisinde yediği şeylere baktık. Çok fakir bir semt. Yemedikleri de yani genel olarak belli. Hocamıza götürdük. Siz bunu uydurmuşsunuz, atmışsınız dedi. Yani kendi başına evde doldurmuşsunuz. Şimdi biz olmayan şeyi anlatmayı severiz. Abartmayı severiz. Kilo problemi yaşayan insanlar da çok fazla yediklerini kağıda yazdıkları zaman görüyorlar zaten. Birincisi bu.
1: Tabii dürüstçe yazmak lazım,
0: evet,
1: ama.
0: Evet, ben zaten söylüyorum. Burası okul değil diyorum. Siz dürüstçe yazacaksınız. Ben ona bakacağım. Sizin ben küçük problemlerinizi çözeceğim. Küçük kilolar kaybedeceksiniz. Kilo kaybederken farkına varmayacaksınız. Ben size şunu taahhüt etmiyorum diyorum hiçbir zaman için. Birisi kilo vermiş. Çok güzel. Gelmiş. Aynısını ben de verebilir miyim? Aynı kişi değilsiniz. Aynısını verip veremeyeceğinizi davranışsal değişiklik yapıp yapmayacağınıza bakacağız. Eğer bir sağlık şikayetiniz yoksa diyorum, egzersiz yapıyorsanız, ben diyor spor yapamam. Yürüyün diyorum, pasif egzersizler yapın. Merdiven kullanın. Asansör kullanmayın. Evinize bir durak geride inin, yürüyün. Veya markete her gün çıkın, bir tur atın. Ben diyor dışarısı yağmur yağıyor, çamurdur. İşte yaşadığım yer güzel değil. Yakınlarda her semte bir tane AVM diktik zaten. Gidin diyorum sırayla bütün katları dolaşın. Geriye gelin. AVM'de yürüme egzersiz olmuyormuş. Valla evde oturma yürümekten daha kötü bir şey. Bir tur bile atsanız benim için belki yaklaşık 3000-5000 adım atacaksınız. O bile sizin için bir enerji yakmadır. Ve o süre zarfında da aklınıza otururken, televizyon izlerken yemek yeme geliyor insanın aklına. Boş geçmeyelim diye biz de çayın yanına bir şeyler yiyelim diye. En azından onu yapmamış oluyorsunuz. Davranışsal değişiklik en önemlisi bu. İkincisi, uygulamalar vardır. İnsanın kafasında bilimsel olmayan, internetin taahhüt ettiği uygulamalar var. Şimdi bu uygulamaları uygulayan biri çok zayıf diyor. Kişi onu görüyor. O kişi diyor ki ona, ben yaptım süper oldum. Hiçbir sağlık şikayetini söylemiyor. Miden ağrıdı mı? Reflün veya gastritin oluştu mu? Hipoglisemilere giyiyor musun? Ayılıp bayılıyor musun? Kanına baktırdın mı? Belki anemik oldun onları yaparken. Şimdi bunları bilmediği için fiziksel olarak bakıyoruz. Ne diyoruz? 80'den 70'e inmiş. İnmiş de sağlıklı inmiş mi acaba? Tabii, sağlık da bir insanın önemli. Yüzüne baktığınız zaman, görüntüsüne baktığınız zaman belli oluyor. Kişi eğer yatıp uyuyorsa ve çok zayıfsa bu kişiye ben sağlıklı diyemem. Hareket etmiyorsa, yürüyecek takadı kalmadıysa, zayıf olmuş, bir anlamı yok ki. Bu vücudu diyorum ki bir ömür taşıyorsunuz ve bir ömür taşıyacaksınız. Bana 10 yılda 20 yılda aldığınız kiloyu bir ayda 2 ayda verdirtir misiniz diye gelmeyin. Sağlıklı kilo vermek istiyorsanız, kalıcı kilo vermek istiyorsanız, artık kilo verirken de hiç kimsenin hiçbir şeyini uygulamıyorum. Üniversitemizde bize ne öğretildiyse sağlık açısından, hastanede de bakın popüler uygulamalar değil. Çünkü hastane insanların şifa bulabilecekleri bir yer. Oraya gelen bir insan şifa bulamıyorsa veya geldikten sonra farklı şikayetleri olacaksa o zaman oraya gelmesin.
1: Peki hocam, bir soru daha sorayım isterseniz. İsmail Bey göndermiş. Diyor ki benim bulunduğum ilçede doğal alkali su var. Tahlillerini de yaptırdım. İçilebilir raporu geldi. Bahattin Bey bu konuda yardımcı olursa sevinirim. Sigarayı da bıraktım diyor. Bir yılda 15 kilo aldım. Zayıflamak için spor yapıyorum diyor.
0: Çok
1: bölgesel
0: güzel.
1: Çalışıyorum. Bu suyu da içiyorum. Başka ne yapmalıyım diyor.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın bölgesel ve yöresel farklılıklar var. Suyun tadı, lezzeti. Dediği gibi birçok bölgede kaynak sularının alkali oranı yüksek. Alkali oranı yüksek olması suyun kaliteli olduğu anlamına da gelir. Yani arıtıp çeşme suyu içmiyoruz biz birçok yerde. Doğal kaynak sularımız var, arıtılmış sularımız var. Ve bunları içtiğimiz zaman bunlar tabiattan bizim için çıkıyor. Ve her bulunan yörede belki o yörenin insanları yıllardır içiyorlar.
1: Doğal olarak içiyorlar.
0: Evet, doğal olarak içiyorlar. Doğal olarak içtikleri için hani ekstradan suyumuz çok kalitesizse, kötüyse bunu alkali hale getireceğiz. Ama Sağlık Bakanlığımız, Tarım Bakanlığımız bizim sularımızı denetliyor. Piyasada satılan suları. Hani suyun ben alkali oranı 7'yi de bunu 5'e düşürdüm. Asidik su yaptım. Alın bunu için demiyor. O zaman ben kola içeyim, gazoz içeyim. Zaten evet. belli. Asidik yapılan şey koladır, gazozdur. Onu içtiğiniz zaman asidik oluyor. Sular alkalidir bizim. Sularımızın birçoğu alkalidir. Ama alkalilik derecesi illa hani 9 olanı için. Acı su içemeyen var. Biraz daha yumuşak tatlı su evet. içmeyi seviyorlar. Diyorum ya, vücut zaten kendi dengesini sağlıyor. Sizin dengeyi bozan şey kötü beslenmeniz. Yani gereğinden fazla et tüketmeniz, gereğinden fazla yumurta tüketmeniz, gereğinden fazla sebze veya meyve için bile söyleyebilirim. Her şeyi gereğinden fazla vücudunuza göre fazla tüketirseniz bunun vücutta dengeleri var. Dengeyi bozuyorsunuz.
1: Peki hocam, şimdi kısa kısa isterseniz yaklaşık 1,5 dakikamız var. Ben soruları yetiştireyim. Hatice Hanım göndermiş. 1,5 önce doğum yaptım. Çocuğum 6 aylıkken sağlıklı beslenmeye dayanan sebze, meyve, et dengeli bir şekilde diyet yaptım diyor. Haftada 2 kilo vererek toplamda 12 kilo verdim. Fazla kilom hala var diyor. Fakat yine aynı, bu da enteresan, yine aynı diyeti yapıyorum ancak şimdi kilo veremiyorum, ne yapmam lazım?
0: Nedeni şu: 100 kilogramlık bir insan, ortalama kalori değerleri de vardır diyetlerin aşağı yukarı, o kalori değerinde almaya devam ediyordur. 100 kilogramken o kalori değeri onun için diyelim ki vücuduna %10-15 açık oluşturabiliyordu. Şimdi 10 kilo verdi, 90'a düştü, aynı kalori değerine devam ettiği için sabitlenir. Sabitliği iki şekilde bozabilirsiniz. Ya gereğinden fazla, hani daha önce yaptığınız yarım saat egzersizi bir saate çıkartarak, ya da yediğinizi biraz daha aşağı düşürerek.
1: Kalori
0: ama
1: düşürerek.
0: Bu sağlıklı mı değil mi diye kişiyi görüp söyleyebilmek lazım. Kişinin vücuduna bakmak lazım. Günlük enerjisinin ne kadar olduğunu ölçmek, hesaplamak lazım. Ona göre söylemek lazım. Hani burada diyelim 1200-1300 kalorilik bir diyet yapıyordunuz, onu 1000'e düşürün demek. Belki halsizlik, bitkinlik, yorgunluk yapacak sizde. Egzersizinizi iki katına çıkartın diyoruz. Diyeceksiniz çocuğum var, çıkartamıyorum. O orta noktayı bulabilmek için şunu istiyoruz: diyete başlayan kişi bir defa bir uzmana başvursun. Bir defa. Bir defa bile yeterli bakın. Bir defa bile size anlatacağı şeyler. Şöyle bir şey yapmıyoruz biz. Geldi. Ha, çok kilolusun. Buyurun alın bunu gidin demiyoruz. Konuşuyoruz. Bu iş konuşmaydı.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Değerli vaktinizi bize ayırdınız. Önemli konularda bilgiler verdiniz. Evet. Yarın aynı saatte Sağlıklı Türkiye programıyla burada olacağız. Şimdi hoşça kalın.
2: Sağlıklı Türkiye.
3: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, cennet ehlinin en çoğu kötülük düşünmeyen saf kalpli insanlardır. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz büyük günahlar. Sevgili dinleyiciler, günah Allahü Teala'nın emrini yapmamak, yasaklarından kaçmamak, ona isyan etmek demektir. Günahlar büyük ve küçük diye ikiye ayrılırsa da, küçük günahlardan da büyük günah gibi kaçınmak, hiçbir günahı küçümsememek lazımdır. Çünkü Allahü Teala intikam alıcıdır. İstediğini yapmakta hiç kimseden çekinmez. Gazabını günahlar içinde gizlemiştir. Küçük sanılan bir günah gazabına sebep olabilir. Küfürden ve bid'atten başka günahlar ikiye ayrılır. 1. Allahü Teala ile kul arasında olan günahlar. İçki içmek, namaz kılmamak gibi. 2. Kullar arasındaki günahlar. Dövmek, öldürmek, hırsızlık, gıybet, iftira gibi. Günahların büyüğünden de, küçüğünden de çok sakınmalıdır. Çünkü hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir zerrecik, yani çok az bir günahtan kaçınmak, bütün cin ve insanların ibadetleri toplamından daha iyidir. Günahların hepsi, Allahü Teala'nın emrini yapmamak olduğundan büyüktür. Bir küçük günahı yapmamak, bütün cihanın nafile ibadetlerinden daha sevaptır. Çünkü nafile ibadet farz değildir. Günahlardan kaçınmaksa herkese farzdır. Tövbe edilmeyen herhangi bir günahtan Allahü Teala intikam alabilir. Çünkü gazabını günahlar içinde saklamıştır. 100.000 sene ibadet eden makbul bir kulunu bir günah için sonsuz olarak reddedebilir. Hiçbir şeyden de çekinmez. Mesela 200.000 sene itaat eden iblisin kibredip secde etmediği için ebedi melun olduğunu Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Bir adam öldürdüğü için Adem aleyhisselamın oğlunu ebedi cehennemlik etmiştir. Musa aleyhisselam zamanında ismi azamı bilen, çok ibadet eden ve her duası kabul olan Belam-ı Bağura isimli bir zat, bir günaha az bir meylettiği için imansız gitti. Onun gibiler köpek gibidir diye dillerde kaldı. Karun, akrabası Musa aleyhisselamın ettiği dua ve öğrettiği ilim sebebiyle o kadar zengin olmuştu ki, yalnız hazinelerinin anahtarlarını 40 katır taşırdı. Bu kadar zengin olduğu halde birkaç kuruş zekat vermediği için bütün malıyla birlikte yer altına sokularak helak oldu. Eshab-ı kiram arasında çok kıymetli bir yeri bulunan Salebe bin Ebi Hatip, bir kere sözünde durmadığı için sahabilik şerefinden mahrum kalarak imansız gitti. Allahü Teala bunlar gibi daha nice kimselerden bir günah sebebiyle böyle intikam almıştır. Büyük günahların çeşidi pek çoksa da bazıları şunlardır. 1. Allahü Teala'nın rahmetinden ümidini kesmek. Bir insanın günahı ne kadar çok olsa da Allahü Teala'nın rahmetinden ümidini kesen birisine Hazreti Ali buyurdu ki: "Ümidini kesme. Allahü Teala'nın rahmeti senin günahlarından büyüktür. Onun rahmeti gazabını aşmıştır. Hiç kimse benim rahmetimden ümidini kesmesin." Ayeti kerimesini düşünerek Allahü Teala'nın rahmetinden ümidini kesmemelidir. Günah işlemekle insanın imanı gitmez. Fakat günahlar zamanla kalbi karartarak imansız gitmeye sebep olur. 2. Allahü Teala'nın azabından korkmamak. Tur suresi 7. ayeti kerimesinde "Rabbinin azabı muhakkak vuku bulacaktır." buyuruldu. Hadis-i şerifte ise "Allah korkusu bulunmayan kalpler harap olmuştur." buyuruldu. O halde yapılan ibadetlere güvenmemeli, Allahü Teala'dan korkarak
emirlerine riayet etmelidir. 3. Ana babaya asi olmak. Cenab-ı Hakk'ın rızası ana babanın rızasındadır hadisi şerifini düşünerek ana babaya asi olmaktan çok sakınmalıdır. 4. Adam öldürmek. Nisa suresinin 93. ayeti kerimesinde kasten adam öldürenlere Cenab-ı Hakk'ın lanet ettiği ve onlara büyük azap hazırladığı bildirilmektedir. 5. Faiz yemek. Bekara suresi 275. ayeti kerimesinde faiz yiyenlerin mezarlarından şeytan çarpmış gibi kalkacakları, şiddetli azaba duçar olacakları bildirilmektedir. 6. Sihir, büyü yapmak. Hadis-i şerifte Müslümanların sihir, büyü yapmaması gerektiği bildirilmektedir. Çünkü sihir, küfre yakın en kötü bir haramdır. 7. Zina etmek. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, zinanın dünyada 3 fenalığı vardır. 1. Güzelliği giderir. 2. Fakirliğe sebep olur. 3. Ömrün kısalmasına sebep olur. Ahiretteki 3 zararı ise, 1. Allah-u Teala'nın gazabına sebep olur. 2. Hesabın kötü geçmesine sebep olur. 3. Cehennemde azaba düçar olur. 8. Livata etmek. Hadis-i şerifte Lut kavminin amelini

yapan melundur buyuruldu. 9. Yalan yere yemin etmek. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, yalan yere yemin büyük günahtır. Yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını alan kimsenin gideceği yer cehennemdir. 10. İçki içmek. Hadis-i şerifte şarap içmenin bütün kötülüklerin anası olduğu, çoğu sarhoş eden içkinin azının da haram olduğu bildirilmektedir. İçki hastalık yapar. Dünya ve ahiret saadetini düşünerek her türlü alkollü içki içmekten kaçınmalıdır. 11. Namaz kılmamak. Hadis-i şerifte namaz dinin direğidir buyuruldu. Dinin direğini yıkmamak için namaz kılmaya devam etmelidir. 12. Sıla-i rahmi terk etmek. Sıla-i rahim, anne, baba ve diğer yakın akrabayı ziyaret etmek demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, içinde sıla-i rahmi terk edenlerin bulunduğu topluluğa rahmet inmez, duaları kabul olmaz. 13. Gıybet etmek. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, gıybet insanın sevabını, iyi amellerini, ateşin kuru odunu yaktığı gibi yakar. 14. Söz taşımak. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, size en kötünüzü haber vereyim. Söz taşıyanlar, aranızı bozanlar ve insanları birbirine düşürenlerdir. 15. Yalan söylemek. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, müminde her günah bulunabilir. Ancak hainlik ve yalan bulunamaz. 16. Alışverişte hile yapmak. Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor ki, verirken noksan, alırken fazla ölçenlere acı azaplar yapacağım. Hadis-i şerifte satılan bir şeyin kusurunu gizlemek helal değildir buyuruldu. Malın aybını müşteriden gizlememelidir. Çünkü hadis-i şerifte hile eden bizden değildir buyurulmaktadır. 17. Kalp kırmak. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir Müslümanı haksız yere incitmek, Kabe'yi 70 kere yıkmaktan daha günahtır. Gayrimüslimlerin kalbini kırmak da büyük günahtır. 18. Haset etmek. Başkalarına verilen nimetleri kıskanmamalı, haset etmemelidir. Haset ömrü kısaltır, insanı huzursuz eder. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, haset hasenatı yani amelleri yok eder. Müslümanlar hayırlı olur, haset edince hayır kalmaz. Haset eden, söz taşıyan ve kahinlik edenler bizden değildir. 19. Emanete hıyanet etmek. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, münafıklık alameti üçtür. Yalan söylemek, sözünde durmamak ve emanete hıyanet etmek. 20. Kibretmek, büyüklenmek. Hadis-i şerifte kibir, doğruyu kabul etmemek ve insanlara hakaretle bakmak olarak bildirilmiştir. Allah-u Teala kibredenlere gazap eder. Hadis-i kutsi'de buyuruldu ki, kibriya, üstünlük ve azamet bana mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olanı cehenneme atarım, hiç acımam. 21. Hırsızlık etmek. 22. Uyuşturucu madde kullanmak. 23. Yalancı şahitlik etmek. 24. Harpte düşmandan kaçmak. 25. Rüşvet almak ve vermek. 26. Zekat ve uşur vermemek. 27. Canlı hayvanı ateşte yakmak. 28. Kur'an-ı Kerim'i öğrendikten sonra okumasını unutmak. 29. Avret yerlerini başkasına göstermek ve başkalarının avret yerlerine bakmak. 30. Ettiği iyiliği başa kalkmak. 31. İlim öğrenmekten kaçmak ve cahillikte ısrar etmek. 32. İntihar etmek. 33. Küçük günaha devam etmek. Hadis-i şerifte küçük günaha devam edilirse büyük günah olur buyuruldu. Mümin her günahın Allah-u Teala'ya isyan olduğunu bildiği için küçük de olsa büyük görür. O halde her günahı yakıcı ateş olarak bilmeli ve günah işlemekten korkmalıdır. Ufak bir günah işleyince hemen tövbe istiğfar etmelidir. Cenab-ı Hak tövbe ve istiğfar edilen bütün günahları affedeceğini vaat etmiştir.

0: Şiirlerle
1: Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Günahta ısrar etmek. Günahta ısrar etmek iki sebepledir ki, dinin haberlerine inanmamaktır ilki. İkinci sebepse nefsi çok kuvvetlidir. Günahın lezzetinden vazgeçememektedir. Lakin nefis güçlü bir düşmanıdır insanın. Gayesi sahibini yakmaktır çünkü yarın. Resulullah buyurdu: Ateşi Cenab-ı Hak yaratınca Cibril'e emretti ki ona bak. Cehenneme bakınca Cibril-i Emin dahi dehşet ve şiddetinden dedi ki: Ya ilahi, bunu bu haliyle insanlar bilse eğer, bu şiddetli azaba asla girmez kimseler. Bu sefer etrafında şehvetler eyledi halk. Ve Cibril-i Emin'e buyurdu: Bir daha bak. Baktığında gördü ki nefse tatlı, hoş gelen ne varsa cehennemin etrafında tamamen. Dedi ki: Bu kadar çok olunca lezzet ve haz, cehenneme girmeyen bir kişi bile kalmaz. Daha sonra cenneti yarattı Cenab-ı Hak ve Cibril'e Emin'e buyurdu: Buna da bak. Cennet nimetlerini görünce etti ki arz: Bu cennete girmeyen bir kişi bile olmaz. Onun da etrafında bu sefer Cenab-ı Hak çeşitli sıkıntılar, mihnetler eyledi halk. Sonra da buyurdu ki: Bir daha eyle nazar. Baktı ki orada hep her dert ve sıkıntılar. Dedi ki: Bu kadar çok sıkıntı, dert ve bela olunca buna giden bir kimse olmaz asla. Günahlara ısrarda ikinci mühim sebep, tövbe ve istiğfarı sonraya bırakır hep. Der ki: Şu da olsun da sonra tövbe edeyim. Böylelikle tövbeyi tehir eder her daim. Çünkü uzak görür o ölümü kendisine. Halbuki çok yakındır ona ölüm aksine. Ölümü göz önüne her an getirmelidir. Çünkü hiç belli olmaz, belki de şimdi gelir. Hayır diyemiyorsa nefsinin şehvetine nasıl dayanacaktır, cehennemin ateşine? Doktor yasak edince çok sevdiği bir şeyi, sıhhatini düşünüp terk eder o nesneyi. Lakin buyuruyor ki Kur'an'da Cenab-ı Hak: Günah işleyenleri yakacağım muhakkak. Allah'ın kelamına bir doktor sözü kadar ehemmiyet vermeyip işleniyor günahlar. Yarın tövbe ederim diyene demeli ki: Yarına çıkmak için senedin var mı peki? Resulullah buyurdu: Cehennemdekilerin çoğu tehir yüzünden feryat eder pek hazin. Bunlar şuna benzer ki, bir kimseye faraza şu ağacı kes diye bir emir veren olsa, der ki: Onu kesmeye şimdi yoktur kuvvetim, dursun da öbür sene daha kolay keserim. Lakin öbür seneye kök salar daha fazla, daha da kavi olup kesemez onu asla. Allah affeder diye düşünürse biri de, denir ki Hak Teâlâ affetmeyebilir de. İman, ibadetler,

İmam-ı Azam Hazretleri buyuruyorlar ki, din bilgilerinin alışveriş kısmını bilmeyen haram lokmadan kurtulamaz ve ibadetlerinin sevabını bulamaz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, Allah-u Teala'nın takdir ettiği şeye itiraz etmek, ne bileyim işte falanın şusu var, filanın busu var demek ve böyle şeylerin peşine düşmek, benim yok, işte onun var, benim yok diye şikayette bulunmak, bu sabırsızlık alameti midir ya da sabırsızlık mıdır bu? Yani sabır dediğimiz şey ne olursa olsun hiç şikayet etmemek midir?
1: Şimdi siz bunları şey yaparken çocukluğuma döndüm de babaannem bir şey anlatırdı. Annenem de anlatırdı genelde onları. Şimdi bir adam işte bir köyden kasabadan geçerken işte orada kalmış. Birisi de bunu misafir olarak evine almış. Yemek getirmiş, açmış yolcu hemen. Orada esas olan bu hasede anlatılan kitaplarda var o. Yemeğe önce ev sahibinin başlaması lazım. Tuzlu mu, sıcak mı, değil mi falan bakması lazım.
0: Adabı muaşeret.
1: Fakat misafir çok acıktığı için acele etmiş. Kaşığı da aldırmış. Ağzını bir atmış. Çok sıcak.
0: Çok sıcak.
1: Yanmış. Ne yapacağını da bilememiş. Böyle gözünü tavana dikmiş. Tabii o zamanki evlerde ağaç ya. Demiş bu ağaçları nereden kestiniz? Bir şey söyleyecek ya ağzı ya diye. Ev sahibi de hani bugün tabiyle lafı oturtmuş derler ya. Evet. Sabırsız da andan diye Tom. Evet. Sabırsız da andan. Diye anlatırlar. Şimdi aslında bir şeye karşı heyecanlanmak, hemen birden atak hale gelmek, bilmem ne yapmak şeydir. Nefsin, özür dilerim, bedenin o ateş maddesi. Yani öfkeyi pompalayan yer, o madde. O harekete geçer. Onun var, benim niye yok? Benim için niye rast gitmedi falan. Hemen böyle öfke şey diyorsun. Öyle bir durumda frene basmayı öğreneceksin. Peki efendim, nasıl basacağız frene? İnsan kendi başına yapamaz o iş. Ancak Ehl-i Sünnet alimlerini, kitaplarını okumak, onların hayatlarını okumak suretiyle kendini şey yapabilir. Ama biz naklediyoruz. Hani sabredilmesi lazım geleni. Hani Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hadis-i şerif kütüb-i sitede her tarafta işte ben sabera zafera. Sabreden
0: zafere ulaşır.
1: Zafere ulaşır. Allah-u Teala'nın da işte Bakara Suresi'nin 45. ayetinde sabır ve namaz ile yardım isteyin mealindeki emrine getir şeyde din büyükleri özür dilerim Abdullah İbni Abbas Hazretleri kızı vefat edince inna lillahi ve inna ileyhi raciun der, akabinde de bu mahrem idi, Allah-u Teala bunu örttü, yardıma muhtaç idi, himayesini aldı, bizim için de bir mükafat idi, onu bizden önce gönderdi der ve iki rekat namaz kılar. Namaz kıldıktan sonra Allah-u Teala Bakara Suresi 45. ayet-i kerimesi sabır ve namaz ile yardım isteyin mealindeki emrine yetirdik. Yani Cenab-ı Hak bize onu emanet olarak verdiydi, aldı, sabrettik. İki rekat namaz kılın, sabır ve namazla aynı şekilde bu geçidi geçtik diyor. Bu geçidi geçtik. Şeyde İmam Hasan İbani Hazretleri'nin talebinden İmam Mami Şeybani Hazretleri'nin veya İmam Yunus Hazretleri'nin işte oğlu vefat ediyor. Derste kendisi medresede bir talebelerinden bir tanesine diyor ki seni vekil ettim. Gasil, defin, teşhis, tekvin işlerini sen yap. Kendisi aynı şekilde tekrar derse devam ediyor. Derse devam ediyor. Peki bunlar insan değil mi? Et ve kemik değil mi? Yani evladı bu vefat eden. Yani insanın annesi, babası, evladı, kardeşi vefat ettiği zaman, tamam diğer vefatlar duyduğu zaman, Allah rahmet eylesin deriz de o kadar şey yapmazsın. Ama evladı vefat edince veyahut da aynı şekilde annesi, babası vefat edince onun şeyi farklı olur. Yani insandaki acısı, tezahürü. Efendim işte ben gördüm işte anası babası öldü, evladı öldü. Tık bile demeyenler var. O bir istisnadır. Ama genelde insan yapısı, insan tabiatı itibariyle yani şey söyleyiver. Üzülür. İşte Abdullah İbni Abbas Hazretleri de sabırla ve namazla buna aynı şekilde karşı. Çünkü Sabır Allah-u Teala'nın takdirine, taksimine itiraz etmek, şikayet kastı olmadan başa gelen musibetleri açıklamak sabırsızlık olur diye bir tarif yapmışlar. Dolayısıyla ister bu başımıza gelen bir bela sebebiyle olsun, hastalık sebebiyle olsun veya yakınlarımızdan birisini kaybetme sebebiyle olsun veyahut da işimize herhangi bir şekilde helal gelme, zarar gelme durumunda olsun itiraz etmek sabırsızlık mıdır? Sabırsızlıktır tabii. Ama efendim işte ben ona kızacağım falan. Nitekim şeylerde bugüne kadar mesela çok duydum falan. Adamcağız en ufak bir hadisede hanımına kızıyor. Bunu böyle mi yapılır da? Ya, demeyin tuzunu niye yapmadın da? Kalkıyor ya da kavga çıkarıyor adam. Hanımını dövenler bile oluyordu. Duyuyorduk bunları falan. Niye? İslamiyet'i bilmemek sebebiyle. İslamiyet'i bilmemek sebebiyle. Hatta ben Milli Eğitim'den ayrıldım. Türkiye Gazetesi'ne geçmiştim. Cağaloğlu'ndaydık o zaman. Bu Gedikpaşa var. Beyazıt'ın hemen altında. Oradan bir tane bir mektup gelmişti. Adamcağız diyor ki her gün diyor sizin diyor gazete dağıtıcısı diyor gelir diyor benim oradan geçer diyor. İşte abi sana da gazete git derdim de azarlardım diyor. Hatta diyor o zaman Türkiye Gazetesi'nin şeyi vardı. Her tarafta reklamlar vardı. Atılma geçmişti de huzurluyum Türkiye Gazetesi okuyorum. İşte beyaz meydanına çıkıyorum diyor. Orada büfe var. Onun üstünde var diyor huzurluyum. Ya gazetenin huzurlusu mu olur diyor. Bir gün merakla aldım diyor. Böyle baktım orayı burayı falan bakarken işte diğer gazetelerden farkı yok dedim diyor. İşte orta sayfa bizim sayfa diyorduk. Dini sayfanın oraya şey yapınca orada o günde böyle menkıbeler olmuş falan. Ben ilk defa duyuyorum öyle şeyleri diyor. Çünkü benim gözümde cami ile kilisenin arasında fark yoktu diyor. İkisi de taş bina diyordum diyor. Ondan sonra ertesi gün diyor sabırsızlıkla gittim tekrar aldım. Bir daha nihayet diyor, dağıtıcıyı bekledim diyor. Sabah erken geçiyordu. Bana her gün gazete getir dedim diyor. İyi de diyor bir gün sabah geliyor erken de bitiyor diyor. Sonra diyor demiş ki bak burada kitapların isimleri var. Bu saat tebi diye İslam ahlak. Bunları ben istiyorum. Tamam abi demiş ben takma halinde getireyim sana. Getirdi diyor. Ben diyor yani bu gazeteye başlamadan onu kitapları okumadan önce ceketim omuzumda diyor. Beyazıt meydanına çıkar. Kendisi yapsın dedi. Böyle ona buna çarparak gidiyordum diyor. Eve geldiğim zaman diyor. Hanım diyor kapıda bekler gece diyor. Aynı şekilde. Benim ceket yere düşmez diyor. Kapıdan girdim mi şap diyor. Havada kapılırmış falan. Öyle birisiydim diyor. Tamam mı? Fakat diyor ben bu kitapları okuyunca diyor. Ana diyor. Kul hakkı diye bir şey varmış diyor. Ben şimdi diyor Beyazıt meydanından giderken yan yan gidiyorum. Kimseye omuz çarpmayayım. Evde diyor anahtar yaptırdım attım diyor hanım duymasın belki uyumuştur diye parmağımın ucuna basa basa geliyor. Dolayısıyla efendim beni böyle hayır hepimiz değişeceğiz. Çünkü İslamiyet orta yolu bulmuştur. Efendim her türlü bela her türlü üzülürsün üzülmek ayrı bir şey. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu Hazreti İbrahim vefat edince ağladılar. Dediler ki ya Resulallah siz bize ağlamaktan men etmedin. Hayır buyuruyorlar ben ağlamaktan men etmedim. Göz yaşarır, kalp hüzünlenir buyuruyor. İtiraz etmekten niye benim başıma geldi, niye benim oğlum öldü, niye benim kızım böyle bir felakete düştü, niye benim anam öldü, niye benim babam öldü. Yani bugün şeyler de var ya, hastaneye gidiyor acilde, doktora saldırıyor. Niye sen ben anama aynı şekilde mani olmadın ölümüne? Ya doktor ne yapsın, öyle olmuş olsa kendi yakınları ölmez.
2: Tamam. Yani kendisi ölmez.
1: Kendisi ölmez tabii. Hatta Ahmet Ekte Cüryani Hazretleri bu dünyanın esası mihnet sıkıntı üzerine kurulmuştur. Sıkıntının ise sabretmekten başka reçetesi katlanmaktan başka da kurtuluş yolu yoktur. Şu üç sabır çok sevgilidir. Bunlar taatte, ibadetlerde, hakka kullukta, günah işlememekte, bela ve mihnet anında sabır buyururlar. Ve Abdülkadir, özür dilerim, İmam Rabbani Hazretleri de her gün insanın karşılaştığı her şey Allah-u Teala'nın dilemesi ve yaratmasıyla var olmaktadır. Bunun için iradelerimizi onun iradesine uydurmalıyız. Karşılaştığımız her şeyi aradığımız şeyler olarak görmeliyiz ve bunlara kavuştuğumuz için sevinmeliyiz. Aslında İmam Rabbani Hazretleri işin aslını bildiriyor. Arkadaşlar senin şimdi tahlin yok. Sokağa çıktın birisi seni methetti. İki adım gittin öbürsü de sövdü. Seni imtihan ediyor Cenab-ı Hak. Seni övdükleri zaman neydin? Sana sövdükleri zaman ne duruma geçtin? Değil mi?
2: Evet.
1: Ve buyuruyorlar ki ikisi aynı olur. Olmuş. İkisi aynı olmuş. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün böyle tek başına oturuyor. Birisi gelmiş böyle hakaret ediyor Peygamber Efendimiz'e. Yanında da ashab-ı kiram birkaç kişi var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam doğru söyledin, doğru söyledin. Ondan sonra o defolup gitmiş, ondan sonra Hazreti Ubeyk geliyor. Peygamber Efendimiz'e başlıyor övmeye. Resulullah Efendimiz Hazreti doğru söyledin buyuruyor ona da. Oradaki yanındakiler diyor ki ya Resulallah böyle böyle geldi. Ebu Cehil böyle dedi, doğru söyledin dediler. Buna da aynı şekilde Hazreti Ubeyk'e de biz anlamadık demişler muradı. Buyuruyorlar ki ben aynayım. Ebu Cehil geldi, ben de o kötü sıfatları gördüm. Söylediklerin hepsi kendisinde olduğu için doğru söyledin dedim. Şimdi Hazreti Ebubekir geldi, ben ayna olduğum için kendindeki güzellikleri gördü. O saydığı güzellikler kendisinde vardı, doğru söyledin dedim. Hadise bunlar. Dolayısıyla sabır Allah Teala takdirine itiraz etmemektir. Sebeplere yapıştın, hadise yani gönlüne gelen şeklin tam tersi oldu. Eserde böyle takdir edilmiş. O zaman ağlamanın, sızlamanın, efendim itiraz etmenin zaten bir faydası yok.
2: Evet.
1: Rabbim böyle emretmiş, Rabbim böyle takdir etmiş. Ya Rabbi bana da sabır ihsan eyle, o zaman rahat edersin.
2: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, dilde hafif, terazide ağır ve bağlayıcı olan Allah indinde en kıymetli iki cümle, Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Şevahidin Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret ederken yolda Ümmü Mabed'in çadırına uğradılar. O Resulullah'ı bilmiyordu. "Ey Ümmü Mabed, yanında hiç süt var mıdır?" diye sordu. "Süt yok, koyunlarım da uzaktadır." dedi. Çadırda bir koyun gördü. "Ve bu nedir?" deyince, "O zayıf, güçsüz bir koyun. Onun için sürüden geri kaldı." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İzin verirsen bu koyundan süt sağalım." deyince, "Siz bilirsiniz, fakat bu koyun kısırdır." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o koyunu yanına yaklaştırdı ve mübarek elini koyunun memesine sürdü ve sağdı. O kadar süt geldi ki, çadırda bulunan bütün kaplar sütle doldu. O sütten içtiler. Sonra bir kap daha istedi. Onu da sütle doldurup Ümmü Mabed'e verdiler ve oradan ayrıldılar. Ümmü Mabed şöyle demiştir: "O koyun evimizde o kadar bereketli oldu ki Emirül Müminin Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanına kadar sabah akşam o koyundan süt sağdık. O sene bütün kabilelerde hiç süt elde edilememiş idi." Ebu Cafer bin Harir Taberi şöyle rivayet etmiştir: "Ümmü Mabed'in, Mabed adında kötürüm bir oğlu vardı. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem mucize görünce oğlunu huzuruna getirdi ve dua istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Çocuk o anda iyileşip yürümeye başladı. Ümmü Mabed'in kız kardeşinin oğlu Hint'ten, o da Ümmü Mabed'den şöyle nakletmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çadırıma uğradı. Gece çadırımda istirahat edip uyudu. Uyanınca su istedi. Mübarek ellerini yıkadı ve ağzını çalkalayıp suyunu çadırımın yanında bulunan bir dikenin dibine döktü. Sabahleyin baktık ki oradan büyük bir ağaç yetişmiş. Kocaman meyveler vermişti. Meyvelerin kokusu amber gibi, tadı şeker gibiydi. O meyveleri aç kimse yese doyar, susuz kimse yese suya kanar, hasta olan yese sıhhate kavuşurdu. Üzüntülü kimse yese neşelenirdi. O ağacın yaprağından yiyen deve ve koyunlar hesapsız süt verirdi. Biz o ağacın adını mübarek ağaç koymuştuk. çevredeki kabileler hastaları için onun meyvelerinden istemeye gelirlerdi. Bir seher vaktinde o ağacı yemişleri dökülmüş, yaprakları küçülmüş bir halde gördüm. Çok korktum ve üzüldüm. Bir de işittim ki Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefat haberi geldi. Bu hadiseden sonra aradan 30 sene geçti. Yine bir sabah vakti dışarı çıkıp baktım ki o ağaç kökünden budaklarına kadar diken halini almış. Meyveleri yere dökülmüştü. Hazreti Ali'nin kerremallahu veçeh şehit edildiği haberini işittik. Bu hadiseden sonra o ağaç artık meyve vermedi. Fakat yapraklarından faydalanıyorduk. Bir gün baktım ki ağacın içinden halis kan akıyordu. Yaprakları solmuştu. Üzüntülü bir halde otururken Hazreti Hüseyin radıyallahu anh şehit edildi diye haber getirdiler. Ondan sonra o ağaç kökünden kurudu ve belirsiz oldu.

Muhammed aleyhisselamın ahlakı. Resul aleyhisselam Allahü Teala'nın ahlakıyla huylanınız buyurdu. Mesela Allahü Teala'nın sıfatlarından biri settardır. Yani günahları örtücüdür. Müslümanın da din kardeşinin aybını, kusurunu örtmesi lazımdır. Allahü Teala kullarının günahlarını affedicidir. Müslümanlar da birbirlerinin kusurlarını, kabahatlerini affetmelidir. Allahü Teala kerimdir, rahimdir. Yani lütfu, ihsanı boldur ve merhameti çoktur. Müslümanın cömert ve merhametli olması lazımdır. Bütün güzel ahlak da böyledir. Resul aleyhisselamın güzel huyları pek çoktur. Her Müslümanın bunları öğrenmesi ve bunlar gibi ahlaklanması lazımdır. Böylece dünyada ve ahirette felaketlerden, sıkıntılardan kurtulmak ve o iki cihan efendisinin sallallahu teala aleyhi ve sellem şefaatine kavuşmak nasip olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı çok okurdu. Allahümme inni es'elüke sıhhate vel afiyete vel emanete ve hüsnel hulki ver rıdae bil kaderi bi rahmetike ya erhamer rahimin. Bunun manası, ya Rabbi, senden sıhhat ve afiyet ve emanete hıyanet etmemek ve güzel ahlak ve kaderden razı olmak istiyorum. Ey merhamet sahiplerinin en merhametlisi! Merhametin hakkı için bunları bana ver, demektir. Biz zavallılar da ulu ve şanlı peygamberimiz gibi dua etmeliyiz.

0: Ezan-ı Muhammedi. İlmihal kitaplarında bildirilmiş olan belli kelimeleri akıllı bir Müslümanın belli şekilde okumasına Ezan-ı Muhammedi denir. Yani minareye çıkıp Arabi kelimeleri ayakta okumak lazımdır. Başka dillerde tercümelerini okumak manasını anlasa bile ezan olmaz. Ezan 5 vakit namaz vakitlerinin geldiğini bildirmek için okunur. Erkeklerin mescidin dışında yüksek yere çıkıp okumaları müekket sünnettir. Kadınların ezan ve ikamet okumaları mekruhtur. Kadınların seslerini erkeklere duyurmaları haramdır. Müezzin efendinin mescidin dışında yüksekte ve yüksek sesle okuyarak komşulara duyurması lazımdır. Fazla bağırması caiz değildir. Ekber derken son harfi cezmederek durulur veya üstün okunarak vasl edilir. Ötre okunmaz. Kelimelerin başına veya sonuna hareke, harf, met ekleyecek şekilde fazla teganni ile okumak ve bunu dinlemek helal olmaz. Salat ve felah derken yüzünü sağa ve sola çevirmesi sünnettir. Ayakları ve göğsü kıbleden ayırmaz yahut minarede dönerek okur. İlk minareyi Hazreti Muaviye yaptırmıştır. Resulullah'ın mescidi üzerine yüksek bir şey yapılmıştı. Bilal-i Habeşi buraya çıkıp ezan okurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e parmaklarını kulaklarına koymasını emreyledi. Ezanı oturarak okuması tahrimen mekruhtur. Müezzinin salih olması, ezanın sünnetlerini ve vakitlerini bilmesi ve her gün devamlı okuması, Allah rızası için ücretsiz okuması sünnettir. Ücretle okuması da caizdir. Akil olmamış çocuğun ezanı sahih olmaz. Çünkü bunun sesi kuş ve alet sesi gibidir. Bunun için ezanı, kâmeti, hoparlörle okumak sahih olmaz. Fâsıkın ezanına ve imamın tekbirlerini nakletmesine güvenilmez. Bunun okuması mekruh olur. Müezzinin ezanı vaktinde okuduğunu, başkalarının da namazı vaktinde kıldığını bilmeleri şarttır. Vaktin geldiğinde şüphe ederek namaza duran kimsenin, vaktinde kılmış olduğu sonradan anlaşılsa bile, namazı sahih olmaz. Kâfirin, fâsıkın hazırlamış olduğu takvime uyarak kılınan namaz, sahih olmaz. Hoparlör, ezanın sünnetlerinin terk edilmesine sebep olan bir bid'attir. Ezan okurken ve namaz kılarken, bu bid'ati kullanmak büyük günahtır. Bu ibadetlerin bozulmasına da sebep olmaktadır.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere İpsala ilçemizin Koyunyeri köyünden, yani yeni adıyla Kel Aliço köyünden sesleniyorum. Bu köyde ismini aldığı meşhur namlı pehlivan 26 sene Kırkpınar baş pehlivanlığını kimseye kaptırmamış olan Kel Aliço'nun kabrinin de bulunduğu bir mezarlığın kapısı önündeyiz. Mezarlık kapısında da yazıyor işte Kel Aliço kabristanlığı diye. Kabristanı deseydi herhalde daha uygun bir ifade olur idi. Kel Aliço hakikaten Osmanlı tarihinde pehlivanlıkta çok ilerlerde

olan bir büyüğümüzdür. Kendisi bir rivayette 1832'de doğmuş Lofça'da. Tabii onunla ölüm tarihi arasında 1922, 90 sene fark var. Bu doğru bir rivayet gibi. Muhtelif şeyler var ama biz bunu esas aldık. Lofça Bulgaristan'da Müslüman Boşnak Türklerin, yani Boşnakken hiçbir zorlama görmeden İslamiyet'in doğru yolunu anlayarak İslam'ı seçen bir kavimdir. Türkleşmiş bir kavimdir. Tabii dinimizde kavmiyetçilik yoktu. Allah-u Teala'nın gönderdiği Kur'an-ı Kerim'de ve Efendimizin aleyhissalatü vesselam hadis-i şeriflerinde bu hususa çok dikkat çekici şekilde temas edilmektedir. Yani kimsenin kimseye bir üstünlüğü yoktur. Arap'ın aceme, acemin araba vesaire şekilde Arap tarihiyle ilgili olan kitaplarda bu açık net olarak bildirildiği gibi din kitaplarımızda da, sevgili peygamberimizin hadis-i şeriflerinde de buna bol bol rastlarız. Onun için Boşnaklar İslam'ı seçtiklerinde o bölgelerden tabii Osmanlı asker devşirirdi eskiden. Yani Balkan ahalisinden ordusunun eksilen askerini oralardan 8 ile 18 yaş arasındaki oğlan çocuklarını, erkek çocuklarını bir aileden bir tane olmak üzere devşirirdi. Ve Yeniçeri Ocağı'nın asker kaynağı burasıydı. Evvela acemi olan ocağı, sonra Yeniçeri Ocağı. Tabii Boşnaklar olduğu gibi Müslümanlığı kabul edince onlardan Yeniçeri Ocağı'na asker alınmadı. Çok üzüldüler Boşnaklar. Yani biz dediler, İslam'ı seçtik, biz evladımızın gidip Enderun'da okumasını, Osmanlı'nın savaşlarında bulunan askerler, subaylar olmasını istiyoruz. Ne olur bize bir ayrıcalık tanıyın. Osmanlı'nın ayrıcalık tanıdığı bir kavimdir. Bu Lofça'dan çok pehlivan çıkmıştır. İşte Kel Aliço rahmetli de bunlardan birisidir. Bunun için Abdülaziz Han pehlivanların, pehlivanlığın, güreşin ileri gitmesi için onlara çok iltifat ederdi, itibar ederdi. Meşhur pehlivanları sarayında bulundurur, onlara maaş bağlar, sonra da yaşlılıklarında onlara geçirebileceği yerler verirlerdi. İşte Kel Aliço'ya da burası tahsis edilmiştir. Ayrıca Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesi var. Orada yine Lofça'dan gelen birçok oralı, bu sefer Balkan göçleriyle gelen kardeşlerimizin yeridir. Aslında oranın kuruluşu sadece iki pehlivanı Abdülaziz Han göndermiş Pehlivanköy'ün olduğu yere, size burayı ben toprak olarak, arpalık olarak verdim, burada geçiminizi sağlayın denmiş. Onun için de adı sonradan Pehlivanköy'e dönüşmüş. Şimdi Kel Aliço kimdi? Nasıl bir güreş ahlakı vardı? Nasıl bir İslam ahlakı vardı? Onu da gidelim de kabrinin başında sizlere anlatayım efendim. Geçelim kabristana. Şimdi Kel Aliço'nun rahmetli kabrinin başındayız. Burada kabrin üzerinde doğum tarihi 1844 yazıyor. İlk kayıtlarında 1832. Biz onu esas aldık. Vefat tarihi 1919 diyor. 1922 bizdeki kayıtlarda. Artık o günkü nüfus kayıtları şu bu Osmanlı'nın mutlaka vardı ama Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçerken Osmanlı Devleti'nin kayıtlarının bir 10 yıllık ölü dönemi var. Trablusgarp-Bingazi harpleri, 2 tane Balkan harbi, 4 sene 1. Dünya Harbi ve arkasında da 4 sene İstiklal Harbi. Bu zaman içerisinde devlet kayıt kuyudatında hem eksiklikler vardır hem de eskiden mevcut olanların bir kısmı maalesef kaybolmuştur. Osmanlı arşivinin malum 1931'li yıllardan başlayarak Bulgaristan'a kilosu
veya okkası diyelim, kilosu değil de okkası 3 kuruş 10 paraya satıldığı dönemler oldu. 1,5 milyon Osmanlı arşiv belgesi Bulgaristan'ın kucağına götürdük, attık, okkası 3 kuruş 10 paradan. Şimdi Kelaliço Bulgaristan topraklarında doğdu. Köy delikanlının yapacağı şey nedir? Köyde güreştir. Bu da boylu postlu endamlı birisi olduğu için arkadaşlara güreş tutardı. Halası bunun güreşçi olmasını çok istiyordu. Babası vefat ettiği için halanın bakımında da olunca hala hem bunu yedirdi içirdi hem de güreşe teşvik etti. Dolayısıyla köy meydanlarında, köy düğünlerinde, icabında, şenlik günlerinde güreşler atarak arkadaşların hep yener bir hale geldi. İsmini anarken üzüldüğümüz 93 Harbi, 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi, Balkanlardan külliyetli miktarda bir Türk Müslüman göçünü getirdi arkasından. Yani oradan ecdadımızı kovmaya çalıştılar. 400 yıldır ecdadımızın idaresinde yaşayanlar, efendim, bu insanları oralardan sürmek istediler. Halen de eğer Balkanlar huzura kavuşamadıysa, oralarda birçok huzursuzluk varsa, bu masum insanları yerinden, yurdundan, yuvasından edip de Aralık ayında, hatta Aralık'ın sonunda çamur içerisinde kanılarla Osmanlı'nın kucağına atanlar bunun sebebidir. Şimdi İstanbul'a geldi. Tabii İstanbul'da da güreş o zamanlar meşhur. Abdülmecit Han zamanı, arkasından Abdülaziz Han zamanı. Abdülaziz Han'ın şehzadeliği döneminde, veliahtlığı döneminde. Tabii dikkati çekti bunun güreşleri. Ve Abdülaziz Han 1861'de padişah olduktan sonra Kel Aliço'yu saraya pehlivan olarak aldı. Abdülaziz Han tahttan indirilip şehit edilinceye kadar 1876'da oldu bu da. Şehit edilinceye kadar sarayın baş pehlivanı idi. Abdülaziz Han'la zaman zaman güreşirdi. Şimdi insanlar Abdülaziz Han'ı aşağılamak için işte horoz güreştirirdi. Kendisi pehlivanlarla güreşirdi. Böyle devlet başkanı olur mu? Şimdi nice devlet başkanları var, yüzmeye geliyorlar, yüzme yarışlarına giriyorlar. Nice devlet adamları var büyük çaplarda, çeşitli spor dalları yapıyorlar. Halk yürüyüşüne katılıyor. Bu şimdi bunun yapılması devlet başkanına veya devlet adamına yakışmaz mı? Güreş olunca Abdülaziz Han. Halbuki dese ki ya Osmanlı'nın padişahı yiyip içip yatmıyordu, spor da yapıyordu deseler ya. Bir gün güreşirlerken Abdülaziz Han ile onu kündeye getirdi. Kündenin akıbeti yere çalmaktır, yere vurmaktır. Vurmadı. Neyse nefeslendiler. Oturduklarında Abdülaziz Han dedi ki, peki sen kündeye getirdin. Bunun usulü, adabı beni vurmandı. Niye vurmadın yere dedi. Be padişahım dedi. Seni bunca devlet başkanı yere vuramıyor da, ben aciz Aliço mu vuracak? Hiç olur mu efendim dedi. Böylece Aliço padişahına karşı gerekli hürmeti tabii güreş de olsa göstermesi icap ediyordu, gösterdi. 26 sene Kırkpınar'ın baş pehlivanlık kemerini taşıdı. Tabii Kırkpınar bugünkünden çok daha değişikti. Bugün maalesef Kırkpınar olduğunda insanlar neticeye müdahale etmeye çalışıyorlar. Başlamadan güreşlere müdahale ediyorlar. Güreşler olurken müdahaleler maalesef oluyor. Oluyor, tatsızlıklar çıkıyor. Ama Kırkpınar adı üstünde er meydanıdır. Şimdilik saray içinde yapılıyor. Esas Kırkpınar'ın yeri Bulgaristan, Yunanistan topraklarında kaldı. Ve Ahirköy yakında bir yerde. Ama ne yapalım, bugün böyle olmuş. Aliço daha sonraki yıllarda tabii bazı yetiştirdiği çırakları tarafından, Adalı Halil tarafından falan bu güreşin, sporculuğun usulü bu değil ama insan nefsine mağlup oluyor. Kendisini yetiştiren ustasına karşı da böyle bazen haddi aşabiliyor ve güreş tutmuşlardır. 70 yaşında olduğu halde Aliço, Adalı Halil'i

gene orada yenmiştir. Daha sonraki yıllarda da Kırkpınar baş pehlivanlığını yenilmeden bırakmasını bilmiştir. Boyu hayli uzundu, boylu posluydu. 195 santim idi boyu gençliğinde. Sonradan beli bükülünce tabii değişik şeyler oldu ve 150 kilo ağırlığındaydı. Düşünün, bu kadar ağırlıkta olan bir insanımız bugün ne kadar dinç, atak olabilir. Şimdi yine de 90 yaşına kadar sağlıklı bir şekilde yaşadı. Sadece işte gözlerinde perde olması dolayısıyla görmez hale gelince artık bir yeğeni vardı. O kendisini gezdirir, etrafta gördüğü şeyleri de ona anlatmaya çalışır idi. Tifoya yakalandı. Tabii o günün şartlarında, yani 1922'de Cumhuriyet'in ilanına bir kala, memleketin yokluk yılları, İstiklal Harbi devam ediyor. İnsanlar yiyecek ekmek bulamıyorlar. Cephedeki askerinin yarasına sargı bezi bulamıyorlar ki tifoyla mücadele edebilsinler. Salgın hastalıklar böyle dönemlerde kırabildiği kadar kırarlar. Ondan sonra da belli bir yerde, Allah-u Teala'nın takdir ettiği bir yerde de bırakırlar. Bu büyük insan da, mübarek insan da, mübarek insan diyebilirim, 1922 senesinde tifodan vefat etti ve zaten burada yaşadığı için de buraya defnedildi. Allah-u Teala rahmet eylesin. Abdülaziz Han'a da adını andık bu programda. Ona da rahmetler diliyoruz. Bu memleket nice kıymetli evladını birçok fevkalade idare dönemlerinde uygunsuz müdahalelerle kaybetmiştir. Bundan sonrasını inşallah kaybetmeyiz ümidiyle program burada noktalıyorum. Hoşça kalınız efendim.

Bir anı, bir hikaye. Temeşvarlı Osman Ağa hatıratının, sıra dışı bir Osmanlı askerinin esaret hatıratının ikinci bölümü. Osman Ağa'nın annesinin vefatının ardından babası da 2 ay sonra vefat edince kardeşleriyle beraber yetim kaldılar ve öksüz kaldılar. Her ikisinde de cenazesi Ziget mahallesinde eski bir Cizvit kilisesinden çevrilen caminin mihrabı önüne defnedildi. Merak eden dinleyicilerimiz bunu Temeşvar'daki efendim Ziget mahallesini, Ziget var'dan alınmış bir isimdir. Ziget var. Bir anlaşma yapılmıştır 2. Murat Han'la. Efendim oradaki Macaristan arasında meşhur bir anlaşmaydı, 10 yıllık. Efendim buradaki kiliseden çevrilmiş camiye, tekrar kiliseye mi çevrildi bilmiyoruz. Babam birkaç kez evlenmiş. Fakat önceki hanımlarından çocuklarının hiçbiri yaşamamış. Bunun üzerine İslan Kamen adlı yerden annemi getirip, bir köy ismi herhalde, bir daha evlenmiş. 25 yıllık evliyken 9 çocukları olmuş. Fakat öldüklerinde sadece biz 3 erkek 2 kız çocukları hayattaydık. Babam öldüğünde en büyüğümüz olan Bektaş Ağa 16 yaşındaydı. Kız kardeşlerimden Atiye 14, Vasıfhan 10, küçük kardeşim Süleyman ise 2 yaşındaydı. O günleri hala çok iyi hatırlıyorum. Yaşlarımız küçük olduğu için Kadı Efendi bize vasilerimizi tayin etti. Bu Osmanlı'da usul efendim. Kimsesi kalmamış. Ne olacak bu? Tinerci mi olacak? Hayta mı olacak? Hemen vasi tayin ediyor. Kadı Efendilerin büyük sorumluluğu vardı efendim. Toplumda sorumluluğu vardı. Babam ölüm döşeğindeyken büyük kardeşim Bektaş Ağa'nın kendi yerine geçmesini vasiyet etmiş. 16 yaşına daha. Ketüdağısı olan Zülfikar rahmetli babamın yetiştirmesiydi. Babam vasiyetinde ayrıca Atiye'yi Zülfikar'a versinler. Yani verilecek şeyleri Zülfikar'a versinler, vasi olsun gibi bir vasiyet etmiş. Evet, yani böylece çocuklarına da Zülfikar'ı vasi etmiş. Bunu kadının tasdikine kalıyor. Kadı Efendi canla başla kendi yetiştirdiği bir adamı vasi yapmış, ölen kimse ölmeden önce onu onaylıyor. Hep birlikte oturup onlara göz kulak olsun demiş. Böylece anneden ve babadan hisselerimize düşen miras Kadı Efendi tarafından paylaştırıldı. Yetişkin olanların malları kendilerine verildi. Küçüklerinki ise malları vasilere teslim edilip koruma altına alındı. Genç yaşta yetim kalmıştım ama yüklü bir mirasın da sahibiydim. Kardeşlerimle birlikte Temeşvar'daki hocalardan dersler aldık. Zamanımıza göre çok iyi yetiştik. Sene 1670'ler, 80'ler arası efendim. Ağabeyim evlendi. Biz küçükler de eğitimimizi tamamladık. Mutlu bir hayatımız vardı. Ancak bu hal 1683'te Kara Mustafa Paşa'nın Viyana kuşatmasından sonra değişti. Viyana'daki başarısızlık sonrası harp ve kargaşalarla geçecek olan yıllar başladı. Ağabeyim askere gitti. 2 seneye yakın bir zaman gelmedi. Bayrağı ile varıp Satmar ve Kaş'a seferlerinde bulunmuştu. Bu sıralarda kız kardeşlerimin ikisi de vefat etti. Kardeşim ve eniştemiz de her zaman bakımlı cins hayvanlar ve atlar bulunurdu.
Ben ise daha küçükken ata binmeye, silah kuşanmaya çok hevesliydim. Kendi imkanlarımla silah ve donanımlarını aldım. Her türlü teçhizatı aldım. Asker arasına karıştım. Savaşa ve cenge düşkündüm. Babam, baba dostlarımızdan Temeşvar'ın Farisan ağası, Piri ağa beni bazı çarpışmalarda görüp beğenmiş. Ocakta oda başılık boşalınca bu Piri ağa kadroyu bana teklif etti. Kardeşim ve eniştem de uygun gördüler. Genç yaşta oda başı oldum. Yani bölük komutan oluyor efendim. O da Yeniçeri Ocağı'nda bölük anlamına, orta anlamına. 2-3 sene o bayrak ile padişahın hizmetinde bulundum. Efendim padişahın hizmetinde deyince İstanbul'a gelip bulunduğu anlamına değil, Osmanlı'nın en ücra köşesinde devlette askeri görev verilmiş kişi padişahın ordusunda bulundum der. Evet. Askerlik hayatım böyle başladı. Sevinçliydim. Gençlik arzum yerine geldi. Fakat kaderimin beni bu sayede nerelere doğru sürüklediğini o zamanlar bilemezdim ki. O günlerde Sonluk ve Sarbaş kaleleri General Heisler'in tarafından alındı.

0: İçindeki halk Temeşvar Kalesi'ne kaçtı. Bu iki kalenin halkı. Çünkü kalelerde bir iç kale, bir dış kale vardır. Dış kale şehir anlamındadır. Sivil halkın iskan edildiği yerdir. İç kale de askeri garnizondur. Temeşvar Kalesi'ne halk kaçtı. Temeşvar Kalesi'nin de dış kalesine kaçmış oldu. Aynı general daha sonra gelip Arat Kalesi'ni yağmaladı. Halkını ve kale korumasındaki Rumeli askerinin, kale muhafızları olan Rumeli askerinin çoğunu katletti. Birçoğunu da esir etti. Çevreyi yakıp yıkıyordu. İşte Avusturya'nın zulmü efendim. Buradan gelip Çanat Kalesi'ni kuşattı. Yanında büyük topları yoktu. Çevredeki köy ve nahiyeleri yağmalatıp Sarbaş taraflarına gitti. Kalenin varoşlarını da bütünüyle yakıp yıktı. Aynı günlerde Zegedin önünde askerlerimiz, bu Sırbistan sınırına yakın bir yerdedir Zegedin, askerlerimiz bozguna uğradı. Kale General Vallis'in eline düştü. Tise Nehri ve Muris kıyıları bütünüyle boşalırken bu felaketleri fırsat bilen ve çeşitli yerlerden firar etmiş olan, kaçmış olan Sırp köylüleri eşkıya ve kadana olmuşlardı. Baskıncı olmuşlardı, soyguncu olmuşlardı. Düşman askerleri birlik olup Temeşvar Kalesi'ne bu sivil halk saldırıyordu. Nasılsa askerler kaleyi aldı veya alacak, biz de burayı soyalım. Hemen her gün kalemizin çevresine geliyorlar, her şeyi çalıp çırpıyorlardı. Yakaladıkları yolcu, bostancı, yani bahçıvan manasına vesaire iş güç sahiplerini ya öldürüyorlar ya da esir edip kalelerinde zindanlara kapatıyorlardı. Bu esirlerin birçoğu daha sonra fidye karşılığı kurtuldu. Hayatımı karartan o talihsiz olay olduğunda 1688 Haziran başıydı. Temeşvar muhafızı Koca Cafer Paşa beni yanına çağırtmıştı. Dedik ve bir anı, bir hikaye programımızın Temeşvar'la Osman Ağa hatıratının ikinci kısmını bitirdik. Hoşça kalınız.
1: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba TGRF FM dinleyicileri. Bir bizim programımızda daha karşınızdayız. Ben Halit Yazıcı.
1: Ben Ünal Bolat.
0: Evlerinize, iş yerlerinize, cep telefonlarınıza konuk olmak istiyoruz. Ünal abicim merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah.
0: Allah'a şükürler olsun, iyiyiz. Nasıl geçiyor Allah bahar ayları? Versen. Amin cümlemize.
1: Evet, bahar ayları bitti, yaz ayları da bitti. Eylül'e geliyoruz.
0: Bahar ayına, sonbahara girdik.
1: Tabii, sonbahara geliyoruz.
0: Birkaç gün yaşadık sonbaharda. Evet. Buna ne deniyordu? Güz mevsimi.
1: Güz mevsimi, evet. Evet. Yazdan sonra Eylül. Güz gelir.
0: Eylül mevsiminin kendine göre bir güzelliği var, biliyorsun değil mi? Eylül ayında balıkçılık mevsimi başlar. Efendim, yani av yasağı kalkar. Efendim söyleyeyim. Eylül'ün güneşi başkadır. Eylül'de mehtap bambaşkadır. Eylül bambaşkadır.
1: Bambaşkadır.
0: Evet. Ne düşünürsünüz bu konuda siz?
1: Ne güzel. Balık mevsimi başladı. Balık alabildin mi?
0: Yok, daha yeni balıklardan şey yapamadım. Alamadım.
1: Balıkçılara gittin mi? Balıkçılara da gidemedin herhalde.
0: Gidemedim, evet.
1: Bizim burada bir balıkçı, yani, balıkçımız vardı. Balıkçımız da kapanmış.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Fakat çok daha fazla balıklarımızın çok daha fazla olması lazım. Yani bulunduğumuz konuma göre, coğrafyamıza göre.
0: Tabii.
1: Çok daha balıkla beslenen bir ülke olmamız mümkün aslında. Buna göre bir yatırımlar yapılıyor mu, buna göre tedbirler alınıyor mu bilemiyorum. Tabii ki olur ama sanki daha da imkana sahip olabiliriz gibi geliyor bana.
0: Tabii üç tarafı denizlerle çevrili olan bir ülkeden bahsediyoruz. Bir yarım ada ülkesinden
1: şimdi
0: bahsediyoruz değil mi? Doğru
1: söylüyorsun. Gençlik söylüyorsun. Yıllarımızda biz Samsun'da öğrencilik yaptığımız yıllarda her gün balık götürürdük eve. Öğrenci olarak üstelik.
0: Değil mi?
1: Palamutun tanesi 75 kuruştu. 1 lira bile değil.
0: Aklıma yani geldi. İster 150 lira diyor.
1: İşte değil mi? Ondan sonra hamsi zaten gırla gidiyordu. Hatta arkadaşlar hepimiz balıkçıyı tanıdığımız için bir gün gittiğimizde iki kişi hatta üç kişi birden balık getirmiş oluyorduk eve. Ya buna bir çözüm bulalım dedik. Balıkçımızı belirledik. O da delikanlıydı o zaman, Ahmet'ti ismi. Yaşıyorsa Allah uzun ömür versin.
0: Amin.
1: Dedik ki Ahmet sen bizi tanıyorsun. Biz bu kadar arkadaşız. İlk gelene ver, sonrakilere aldı de.
0: Güzel.
1: Böylece Ahmet'ten balık ilk gelen alırdı, diğerleri aldı derdi. Ama her gün bir balık mevsiminde her gün balık yerdik. İstisnasız.
0: Evet, doğru söylüyorsun.
1: Şimdi balık mevsimi girdi. Eylül'ün yarısına geldik. Ya tamam, yaklaştık. Daha balık yemedik.
0: Şimdi
1: yani bir şeyler var.
0: Evet, tabii bizim programımızın bir özelliği var. Biz simultan konuşuyoruz. Yani sohbet ediyoruz burada. Bu konuyu önceden böyle...
1: Niye balık kalaştın sen, ne bileyim ben?
0: Eylül deyince aklıma balık geldi çünkü. Oo. Bak, yazlıkta, Armutlu'da şöyle söyleyeyim. Eylül ayında birinde, daha doğrusu 31 Ağustos gecesi, 31'i 1'e bağlayan gece, bütün o koy, Gemlik koyu şıkır şıkır şıkır şıkır balık tekneleriyle dolar.
1: Evet.
0: Gece. Eylül akşamlarında bir güzel olur.
1: Yıldızlar gökyüzünden yeryüzüne inmiş gibi değil mi?
0: Aynen öyle. Evet. Çok güzel tasvir ettiniz.
1: Evet efendim.
0: Ondan sonra abi Eylül akşamının gecesinde bir böyle sakinliği, dinginliği vardır. Evet. O su böyle bir fış yapar. Şöyle bir fış
1: şu
0: yapar.
1: Şu sandalyemi ben bir düzelteyim. Yine bir gıcırtıyor.
0: Neyse evet. Ondan sonra ertesi gün İskele'de balıkçılar genelde bu mevsimde ilk sardalya avlarlar. Ve gelene bir torba
1: hediye ederler.
0: Dağıtırlar. İlk çok, avlarını. Çok evet. Güzel. Bu böyle bayağı bir gitti. Son zamanlara kadar.
1: Çok güzel.
0: Ne yapardın? Giderdim bir torba koydum. Doldururdum. Dolu. Onu daha küçük tabii, ben tam böyle büyük değil. Hemen herkes böyle iki taş, üç taşın arasında bir ateş yakar. Üzerine de bir teneke parçası.
1: Evet.
0: O sardalyenin ayıklanması, ayıklanmaması önemli değil. Onun üzerinde döner ve dünyanın en lezzetli balıklarından biri olur bence. Çünkü her şeyin salaşı ve tabii olanı çok lezzetli oluyor.
1: Çok.
0: Şimdi aklıma bunlar geldi. Dediğin gibi dil balıkları.
1: Evet.
0: Dil balığını bilmem sever misin? Dil balığı biz bayağı yerdik. Orada da fazla tercih yoktu. Bu tarafa gelince Şile'de palamut, istavrit, karaça biraz küçüğü, efendime söyleyeyim. balık bu ülkede boldu.
1: İşte onu diyorum.
0: Yani. Evet, sizin dediğiniz gibi. Siz şimdi Karadeniz'den bahsettiniz. Ben, Samsun Karadeniz'de.
1: Ben İstanbul'da da dönemin bakanlarından Ramazan Mirzaoğlu ile röportaj yapmıştım. Orada da denizlerimizle ilgili gerek taşımacılık, gerek koyların durumu, gerek balıkçılıkla alakalı daha yapacak çok iş var. O kadar çok iş var ki diye anlatmıştı. Çok gerideyiz biz demişti bu şeye kadar dünyayla kıyasladığımızda. Mesela en yakın komşumuz Yunanistan. Onunla kıyasladığımızda bile demişti. Ve Denizcilik Bakanlığı kurulması lazım aslında diye gündeme gelmişti o gün.
0: Doğru.
1: Düşünebiliyor musunuz?
0: Doğru, evet.
1: Yani biz o kadar çok imkana sahibiz. Bu imkanlar inşallah gün geçtikçe çoğalır.
0: Ya aslında imkanlar, ben balıkçıların şu anda güncel teknolojiyi kullandıklarını biliyorum.
1: Evet.
0: Çünkü hem işte şeyden, Fıstıklı'dan, bizim orada Fıstıklı diye bir belde var. Orada balıkçı tanıdıklarım var. Ondan sonra Yunus Kaptan.

0: falan var neyse. Güncel cihazları kullanıyorlar.
1: Evet.
0: Teknolojide şey değiliz.
1: Tamam.
0: Ama şöyle bir şeyimiz var. Efendim, bindiğiniz dalı kesmeyeceksiniz. Ha. Bindiğiniz dalı keserseniz.
1: Evet.
0: Yani biraz böyle işte fazla burada bir şey söyleyemiyorum ama ne demek istedim anlaşılıyor herhalde.
1: Avlanmadaki
0: hırçınlık.
1: Evet, yasaklara uymak.
0: Troll, o dibi süpürme.
1: Evet.
0: Efendime söyleyeyim. Ya bu hayvan üreyecek ki.
1: Evet.
0: Bak İmralı olmasa. Hı-hı. İmralı Adası biliyorsun orada Hı-hı. bir tecrit var. Oraya fazla yaklaşılmıyor. Hı-hı. Orası balık üretiyor Marmara'da.
1: İşte.
0: Yani aslında bizim coğrafyamızda üç tarafı denizlerle çevrili olan bir yarım ada ülkesinde.
1: Evet efendim.
0: Öyleyiz. Bir de iç denizimiz var Marmara'da.
1: Tabii.
0: Balık sıkıntısı yoktu.
1: Tabii.
0: Son zamanlar haricinde.
1: Tabii.
0: Ama şimdi maalesef bu sene de olacak. İnşallah olmaz ama öyle çok i̇nşallah, bol bol inşallah. Gibi durmuyor bilmiyorum
1: i̇nşallah.
0: Ama.
1: İnşallah.
0: En azından tabii daha havalar sıcak havaların da etkisi olabilir ama.
1: Daha sıcak havalar sıcak.
0: Ama hani ne demişler, perşembenin geliş çarşambadan belli mi olur?
1: Evet.
0: Öyle bir dünya var. Evet efendim. Şimdi ben aklıma birden ne geldi biliyor musun Ünal abi? Bu balıkçılık hani biraz böyle bindiğimiz dalı kesmek falan. Rahmetli babam bir lafı vardı. Derdi
1: Allah
0: ki.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Amin. Cahilden dostun olacağına münevverden düşmanın olsun. Evet. Yani cahil sana dostluk yapmak isterken zarar verebiliyor. Bilmeden de olsa yapabiliyor bunu.
1: Tamam.
0: Değil mi?
1: Münevver kelimesi burada günümüzün tabiriyle aydın diyoruz.
0: Evet.
1: Okumuş, yazmış, bilen insan falan
0: evet.
1: diyoruz. Bu gündemde de var yani bazı böyle münevver dediğimiz şeyler, kişiler. İnsanların cehaletiyle hatta halkla, vatandaşla biraz tepeden bakacak tarzı.
0: Ukalalık mı yapıyorlar?
1: Ukalalık demeyelim. Onu hafif görmek. Yani onun cahilliğini bir sorun olarak görmekten bahsederler. Ben de diyorum ki.
0: Cahilliği sorun olarak görmek.
1: Yani sen cahilsin kardeşim diyor ya.
0: Senin cahilliğin diyor.
1: Sen cahilsin diyor.
0: Evet.
1: Sen sıkıntı, senin yüzünden ben de niye sıkıntı çekeceğim diyor. Azıcık öbür dur, öbür tarafa dur falan. Veyahut da kendini yetiştir kardeşim falan tarzı yapıyor. Güzel de sen alim olarak o cahilin yetişmesine ne yaptın? Eğer münevversen tamam münevverle arkadaşlık kur da
0: evet.
1: o cahili yetiştirmekten sonra münevverle arkadaş kursan ne olacak yani?
0: Doğru.
1: Toplam kalitelerini bahsetmiyor muyuz?
0: Doğru. Yani
1: vatandaşı küçük görmek diye bir şey olamaz.
0: Tabii canım öyle şey olur mu? Burada bu, çok, bu söz...
1: Cahil kelimesine bireysel bakmak lazım. Yoksa yani münevver başka, cahil başka diye kategorize etmek çok yanlış bir şey bence.
0: Şöyle ama şimdi bu bir söz bir kere.
1: Evet.
0: Bir atasözü. Yani cahilden dostun olacağına münevverden düşman olsun. Burada bilginin kıymetini vuruyor. Yani demiyor ki Halit cahil, Ünal münevver. Öyle bir sınıflandırma yok ama genel anlamda cehaletin topluma vereceği büyük zarardan bahsediliyor.
1: Tamam,
0: bundan kaçamayız. Şimdi bunu kimse
1: bundan,
0: inkar edemez.
1: Zaten kaçamazsın.
0: Ama senin üzerinde durduğun ama şey şu. Münevverim diyen kaliteli. İnsanın, münevverim diyen insanın, değil mi?
1: Evet.
0: Madem münevversin, madem kendi
1: münevverliğini yapsın kardeşim.
0: Münevverliğinin gereği nedir?
1: Münevver kelimesi nurludur zaten.
0: Nur
1: daha. Yani aydınlatma
0: aydın,
1: gelir.
0: Aydın.
1: O zaman aydınlat sen de yani.
0: Moda tabiriyle aydınım diyorsun
1: evet,
0: ortada
1: efendim.
0: Dolaşıyorsun.
1: O zaman aydınlatacaksın.
0: Ha, o zaman arkadaşım. Gereğini yapacaksın.
1: Evet aydınlatma.
0: Gereği nedir?
1: Aydınlatmaktır.
0: Aydınlatmaktır evet. Yani eğer aydın olan biri bugün
1: evet.
0: tabiri ise etrafına evet. ışık vermiyorsa
1: evet.
0: veya münevver nurdan geliyor değil mi? Nur
1: tabii,
0: saçmıyorsa
1: tabii.
0: o zaman onun münevverliği tartışılır.
1: Üniversite hocamız şunu söylemişti. Aydın insan yani münevver insan.
0: Evet.
1: Köyde köylüyle hem de köy aksanıyla konuşabilen, tamam mı? Şehre geldiğinde modern aksansa modern aksanı bilip konuşabilen, yabancı dil olarak en az bir yabancı dil bilebilen ve akademik çevreye geldiğinde de akademik lisana hakim olabilen kimsedir demişti.
0: Hmm.
1: Kaç tane aydınımız var bu şekilde?
0: Bilmiyorum fazla aydın
1: olan,
0: işte
1: aydın olan genelde şu hatayı yapıyor. Bu Tanzimat'ta da olmuş bu zaten.
0: Evet.
1: Yukarıya gidip bir şeyler öğrenince önce hani ceviz kabuğundan çıkmış şey fındık kabuğunu beğenmemiş diye bir söz var. Geri dönüp kendisini beğenmiyor. Kendi vatandaşını beğenmiyor veya

0: kendini bir yerlere gelmiş olarak görüyor. Halbuki sen git öğren de bize de öğret diye gönderdik sen oraya.
1: Tabii.
0: Bu bütün sıkıntımız buradan kaynaklanıyor.
1: Yani burada bir tabii aslında şu
0: yani
1: var.
0: Yani kurtaran kaçıyor. Olmaz. Olmuş.
1: Şimdi o zaman oraya zaten başka bir amaçla gidiyor.
0: İşte kendini düşünün, sıkıntı.
1: Yani o açgözlük.
0: Bu çözüm değil
1: aç
0: abi.
1: Açgözlük. Şimdi bu başka bir şey ama.
0: Tabii.
1: Yani bu işte çıktığın kabuğu beğenmemek veya hani evet. Bir türkünün bir sözü vardı ya.
0: Evet.
1: Anan çarık giyerdi bunları unuttun mu?
0: Evet.
1: Şimdi ne olduğunu unutmak. Bu başka bir şey.
0: Evet.
1: Bu başka bir şey. Aslında münevver veya aydın insanın zaten bunu bilmesi gerekiyor.
0: Evet.
1: Böyle olması gerekiyor. Başka türlü olursa sıkıntı olur. O zaman münevverliğin yani bir anlamı
0: sonuç
1: olmaz.
0: Sonuç elde edemezsin.
1: Evet.
0: Sonuç elde edemezsin.
1: Edemezsin. Doğru.
0: Dolayısıyla böyle uğraşıp dökersin. Bu işte vatandaşın verdiği oyak şey yaparsın. Vatandaşın alışverişine takarsın. Vatandaşın kılığına kıyafetine takarsın. Oysa vatandaş dediğin senindir ya.
1: Efendim,
0: toplumdur yani.
1: Efendim bir gerçek var. Şimdi ben sizin ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum. Evet. O insanları da biliyoruz ama evet. Hani tabii bazı şeyleri burada üzülüyor. Söyleyemeyiz.
0: Tabii, lüzum
1: da yok
0: yani.
1: Ama bir gerçek var. Kimse imkanlar dahilinde insan bir noktaya gelir. Değil mi?
0: Evet.
1: O imkanlar tanınmasa yani mesela akıl. Cenab-ı Allah'ın verdiği bir lütuftur, nimettir.
0: Evet.
1: Doğru mu? Sıhhat bir nimettir. Zeka bir nimettir. Bunların olmadığı insanlar da var etrafımızda. Yürüyemiyor, koşamıyor, akledemiyor. Peki şimdi ne olacak? Veya dereceleri farklı. Dolayısıyla bize verilen nimetin karşılığını ödemek elbette ki onlara sahip olmayan insanlara, onlara bahşedilmemiş bu. Hani nasıl zekatta Cenab-ı Allah onların hakkını alıyorum diyor ya, fakirlerin hakkı diyor. Neden? Çünkü o imkanı ben size verdim.
0: Evet.
1: Orada onun da hakkı var. Bunda da aynı şey var. Yani Allah sana belirli bir imkan vermiş. Belirli bir kapasite vermiş. Belirli bir idrak vermiş. Ondan sonra onların...
0: O idrakı bana tepeden bak diye kullanma.
1: Ona tepeden bak diye kullanırsan...
0: Ben de bunu anlatmaya çalışıyorum.
1: Evet. Demek istediğiniz o. Onu çok iyi anlıyorum. Evet.
0: Bana bununla gelme yani. Tamam. Senin...
1: Evet, o aydın olmuyor zaten.
0: Ne oluyor?
1: O ukala oluyor.
0: Ukala oluyor.
1: Tamam. Onun aydınla falan alakası.
0: O zaman etraf ukala dolu.
1: Çok olabilir. Evet. Kibirli, ukala. Küstah.
0: Tabii.
1: Onlar başka. Biz gerçek aydından bahsediyoruz. Evet. Yani etrafına nur saçan. Yani herkesin onunla beraber olmak için can attığı. Bir yerde gördüğün zaman ya şunun yanına gideyim dediği.
0: Yanına giderken çekinmeden
1: gidebildiği. Çekinmeden bir şey sorduğu. Yerli yersiz, saçma evet. Sapan. Evet. Pat küt sorup evet. Da aynı şekilde cevap almadığı. Yani pataküte değil de
0: tabii.
1: Yumuşak cevap aldı.
0: Yine mukabelesi evet. Uygun olan tarzda
1: evet.
0: Görüşmeler.
1: Biz efendim aydından kastımız bu. Yoksa 1,5 metre yukarıdan bakan, burnu kaftanı aşan bunlardan aynı olmuyor.
0: Niye 1,5 metre ya?
1: Ne bileyim ben. Bir santim 20 olsun.
0: Bir metre falan da.
1: Bir metre 20 santim olsun. Ağzımdan 1,5 metre çıktı.
0: Çok güzel ya.
1: 1,5 metre takılmıyor.
0: Evet ya. Hayır yani. Sanki santim yani 1,30 metre.
1: Ölçtüm 1,5 metre. Yani genelde o bakanlar 1,5 metreden
0: hayır,
1: bakıyorlar.
0: 1,30 metreden bakarsa tepeden bakmış olmaz değil mi?
1: İlla 1,5 metre. 1,5 metreden bakacak. 20 santim eksik olur.
0: Evet.
1: Ya abiciğim.
0: Ne yapalım? İnsan kendini... Ya aslında herkes dünyayı değiştirmeye çalışıyor ama kimse kendini değiştirmeye çalışmıyor diyor. Tolstoy'un sözü var.
1: Çok güzel. Bir daha tekrar eder misiniz?
0: Herkes dünyayı değiştirmeye çalışıyor. Ama başkalarını kimse. Ama kendini değiştirmeye kimse diyor mu?
1: Tabii kendini değiştirse zaten dünya değişecek.
0: Zaten değişecek işte yani.
1: Haberi yok
0: ya ondan. Bu kadar basit yani. Herkes kendinin işine bakacak ya.
1: Herkes önündekine baksın. Ya başkasıyla ne uğraşıyorsun?
0: İşine bak arkadaş.
1: Tamam.
0: Görevini iyi yap. Ondan sonra konuşmaya gerek kalmıyor.
1: Görevini samimi yapacaksın. Zaten samimi olduğun zaman iyilik çıkıyor. Evet.
0: Zaten olduğun bir şey kalmadı. Başka bir şeye gerek kalmadı. Yani
1: gerek
0: uğraşmana
1: yok.
0: Gerek yok.
1: Doğru.
0: Görevini iyi yaptığın zaman da. Yapmıyorsan da dünyayı değiştirmeye boşuna uğraşırsın işte.
1: Değil mi?
0: Yani mugalatadan öteye gitmez. Dedikodu. Mugalata yani. Laf ebeliği.
1: Laf ebeliği. Evet.
0: Başka bir şey yok.
1: Boş konuşuruz.
0: Evet. Sistem bu şekilde... teknolojiye bakıyorum ben mesela. Teknolojiden biz çok ilerideyiz falan diye bahsediyoruz. Geçen de onu yazdım. Bir paylaşım yaptım. Kimse beğeni yapmamış. Ben de sildim yani. Nedir? Teknolojiyi üreten ile teknolojiyi kullanan asla yarışamaz kardeşim. Yani bu mikrofonu bulanla bu mikrofonu kullanan nasıl bir arada olabilir? O senden ileride. O bulmuş bunu nasıl, niçin kullanacağını, amacını ayarlamış her şeyi Sen sadece kullanmayı biliyorsun.
1: Siz sadece şunu söylemeye çalışıyorsunuz. Yemek yapan aşçıya, evet, onun yemeğine muhtaç olan yiyen kafa tutamaz.
0: Tutamazsın.
1: Yapmasa
0: yoksun.
1: Kaldı. Evet.
0: Bu kadar basit. Dolayısıyla sen kendinde en iyi olan neysen ona sahip ol.
1: Evet.
0: Bir kere bak, kapris yapma. Başkasının yaptığını geçmeye çalışmana gerek yok. Sen kendindekini en iyi yapmaya çalış. Bence mesela bir kayısı marmelatı, bunu daha önce de konuşmuştum. Bir kayısı marmelatını yapan teyzemiz, abimiz, ustamız kimse bir Mercedes yapmayla hiç farkı yok. Buna inanın bak yani. Çünkü o Mercedes'ini yapar, bana Mercedes'ini satar, alırım. Ben ona kayısımı satarım, marmelatımı. Çünkü benim de
1: emek anlamında.
0: Emek değil, tabii. bir de yapma şekli var efendim. Sadece emek düşünme bunu. Hadi kayısının marmelatını yapsana. Biliyorsan yaparsın, bilemezsen yapamazsın.
1: Tamam işte, emek bilgi.
0: Geleneksel yani, evet, kültürün var bak yani. Sen teknolojik yapmak istiyorsan da yine teknolojini yap.
1: Evet.
0: Ama kendinde olanları da unutma, koru yani.
1: Bunu yani demek istiyorsun ki çok pahalı olan o...
0: Hakim ol, hakim yani. O zaman sen hakim olacaksın yani.
1: Abi üretim zaten kıymetli bir şey.
0: Evet.
1: Üreten insan kıymetli. Tamam. Ya üreten insan kıymetli de işte devir de biraz değişiyor. Şu anda onu pazarlayan insan üretenden daha kıymetli olmaya başladı.
0: İşte ve biz o pazarlayana ram oluyoruz.
1: Yani öyle bir dünya ki o. O dünya aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Üretmek için harcadığın emek artı bütçe, pazarlamak için harcanan emek artı bütçenin üçte biri durumuna geldi bak.
0: Şimdi
1: bu ne demek biliyor musun? Yani şimdi o üretilen şey olmasa öbürü hiçbir anlamı yok. Neyi pazarlayacak, doğru mu?
0: Tamam.
1: Ama bir şey üretmeden önce de pazarını bulmak zorundasın. Pazar olmadan üretemezsin de.
0: Tamam.
1: Böyle bir döngüye girmiş durumda. Tamam, bu biri birinin olmazsa olmazı da, ama öyle bir şey olmalı ki ya, üretimin ya yani üreticinin, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, tarlada domatesi üreten onu satma için uğraşandan daha kıymetli olmalı.
0: Ama şu anda kıymetli değil.
1: Yani bak, o da kıymetli ama yani ikisi de kıymetli ama üretim yani bir şeyi hani oluşturmak, değil mi? Marmelat diye bir şey yok ortada.
0: Tamam.
1: Kadın alıyor neyi? Kayısıyı, şekeri, kaynatıyor, ediyor, bir emek harcıyor, değil mi?
0: Tamam.
1: Sonra ortaya bir marmelat çıkıyor.
0: Tamam. Ürün
1: yani bir saat önce öyle bir marmelat var mıydı?
0: Yok.
1: Yoktu. Şimdi bunun kıymeti, onu alıp da bakkalda veya herhangi bir markette veya bir yerde pazarlamaktan daha kıymetli olmalı.
0: Çok teşekkür ederim. Beni çok iyi anlamışsınız.
1: Evet efendim, ben zaten sizi anlamaya çalışıyorum.
0: Öyle mi? Peki.
1: Öyle mi? Bunca zamandır siz anlamadığımı düşünüyorsunuz.
0: Hayır.
1: Rica ederim size.
0: Peki. Zaten o kıymetli olduğu zaman ve o sürdürülebilir hale getirildiği zaman da sistem çok değer kazanıyor.
1: Tabii.
0: Tamam mı?
1: Tabii. Ben birkaç dakikamız kaldı ilk bölüm için. Müsaade edersen Ünal abi şu örneği vereyim. Bir gün bahsederim böyle. Hani bazı Amerika'da yaşayan dostlarım falan vardı diye. Bir gün konuşuyoruz seneler önce. Dediler ki ya işte oradaki insanlar buradaki insanları pek bilmezler. Hani çok dünya ile alakaları yok falan. Böyle çok kayıtsız gibilerden bahsettiler. Dedim nasıl oluyor peki bu böyle bu kadar? Hani o ülkeler aya gidiyor, değil mi?
0: Tabii.
1: Dedi ki öyle ama dedi, bilen insana çok kıymet veriyorlar.
0: İşte o kadar.
1: Yani bilen, becerebilen, kabiliyeti olan, ondan sonra orada şey yok. Sen benim bilmem nemin yakınısın. Sen benim bilmem nemin bir şeyisin. Öyle bir şey yok.
0: Ne olacak o zaman?
1: Yok. Evet. Gerçekten evet. Kıymet olanı, yani kıymeti olanı veya efendime söyleyeyim.
0: Ama orada da o zaman herkes zaten birinin yakın olmaya çalışmıyor. Bilmeye çalışıyor. Çünkü bilen değerlendiriyor.
1: Bravo. Sizi tebrik ediyorum.
0: Ben de sizi anlamışım, değil mi?
1: Evet. Mükemmel anlamışsınız. Zaten ilk önce siz benden bir 10 yaş kadar büyük olduğunuz için.
0: Daha önce
1: sizin anlamanız tabii. Sizin anlamanız tabii önemli.
0: Ben. Tabii.
1: Siz anlamazsınız, ben anlayamam.
0: Gerçekten bakın. Şimdi bilmeye gerek yoksa, birinin yakın olmak daha iyi kıymetliyse veya sonuca ulaştırıyorsa, o zaman bilmenin anlamı kalmadı.
1: Doğru.
0: Değil mi?
1: Maksada ulaştıran vasıta, evet, o zaman öbür şeyler.
0: Arz ve talep dengesi.
1: Evet. Ünal abi kısa bir ara versek. Peki, sonra devam etsek. Efendim biz bir kısa ara veriyoruz. Daha sonra bizim programımızda Ünal abiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Tekrar merhaba. Ünal abiyle bizim programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ünal abi, birinci bölümde bilginin ne kadar kıymetli bir şey olduğuna vurmuştuk. Ondan bahsetmiştik ve demiştik ki işte gelişen ülkelerde, değil mi? O efendime söyleyeyim, uzay yarışında birinci olan ülkelerde tanıdıktan çok efendime söyleyeyim bilgi kıymetli.
0: Evet.
1: O zaman da siz de demiştiniz ki tabii ki o zaman insanlar bilginin peşinde koşuyor. Koşar. Bir tanıdığın peşinde değil.
0: Tabii, evet. Onun peşinde koşar. İhtiyacın onu bilene kıymet vermek.
1: Evet. Bilgiye ve bilene kıymet
0: vermek. Bilene ve bilgiye kıymet vermek. Bilen kişi seninle aynı düşüncede olmasa bile onun bilgisinden faydalanma için ve kamu yararı için onu tercih etmek. Bu sağduyulu bir yaklaşımdır. Ben buradan hatırıma geldi, bir belediye, isim vermeyeceğim. Hı hı. Okumuştum. Hı hı. İnternet sitesinden baktım. Belediye ne yapıyor biliyor musunuz? Peki, tabii bir ilçe belediyesi bu. Köydeki vatandaşlar, yani ilçedeki kendisine bağlı olan vatandaşlara bir pazar yer açıyor. Hı. Diyor ki belediye, arkadaş siz ürettiğiniz ürünlerinizi, tarlanızdaki, bağınızdaki, bahçenizdeki ürünleri getireceksiniz. Bakın burada size tezgah veriyorum. Ahmet, Hasan teyze, Ayşe teyze, hepsinin tezgahı var. Ve siz yerinizi başkasına kiraya veremezsiniz. Hmm. Bura bana ait, bugün başkası beni benim satsın diyemezsiniz. Sadece kendiniz satacaksınız. Fiyatınızı kendiniz belirlersiniz. Tamamen özgürsünüz. Satabildiğiniz kadar satarsınız. Satamazsanız vazgeçersiniz, o tezgah orada kalsın, o gün şey değil. Satamadığınızı bize bildiriyorsunuz. Biz internet üzerinden pazarlıyoruz. Sizin belirttiğiniz şekilde size teslim ediyoruz. Bütün çiftçilere böyle bir imkan sunuyor. Hı. O da geliyor, kendisi yeri var. Orada pazarlamasını yapıyor. Hiç kimse bireysel anlamda yok olmuyor. Moral motivasyonu gayet güzel oluyor. Çünkü kazancı var. Kıymete binmiş oluyor. Çünkü karşıda bir belediye onu dikkate, muhatap almış oluyor. Böyle bir çalışma. Bu bütün belediyelerde bu çok rahat uygulanabilmeli aslında yani.
1: Doğru.
0: Bireysel vatandaşa imkan sunmak.
1: Evet.
0: Bireysel evet. Çiftçiye imkan sunmak. Bir değişik duygu son zamanlarda, bireysellik ölüyor. Nasıl bir şeyse.
1: Bireysellik ölüyor mu?
0: Yani bireysel girişimcilik gittikçe zaten zorlanıyor
1: şöyle
0: yani.
1: Şöyle bir şey söyleyeyim.
0: Ben öyle mi yanlış anladım?
1: Yok yok, doğru da bugünün değil. Mesela geçmişte de böyle, mesela müsabakalar, uluslararası müsabakalarda bizim bireysel sporcularımızın başarıları çok birkaç tanedir. Hı hı. Yani biz bireysel sporlarda fazla yokuz. Hani
0: öbürleri nasıl var peki?
1: Kimler öbürleri?
0: Başarılı olanlar nasıl var?
1: Bizimkilerden mi?
0: Bireysel sporcu olarak, yabancılardan diyelim.
1: Ha, yabancı onlar ülkelerden. İşte bak. Biz bireysel değiliz fazla. Şimdi sen onu söylemek için.
0: Evet.
1: Sabahtan evet. Verdiğin örnek evet. O. Yani diyorsun ki bir, şimdi aslında insan bireysel yaşıyor değil mi?
0: Ya bak, biraz daha somut örnek vereyim.
1: Evet.
0: Bir tane halı dokuyan kızımızı düşünelim. Köyde geleneksel dokuyor. Bu halı dokuyan çocuk halısını satmak için bir destek görmesi lazım mı, lazım değil mi?
1: Lazım tabii.
0: E kadar. Görüyor mu şu anda, bilmiyoruz. Bu örnekten yola çıkıyorum yani.
1: Tabii.
0: Adam domatesini üretmiş, satmak için uğraşıyor. Uğraşma ya. Kaç kişi domates üretmeye gider ya? Sen gider misin domates üretmeye tarlaya şu anda?
1: Tabii, zor iş.
0: Zor iş abi. Zor iş. Adam bunu tercih etmiş. Belki zorda kaldığı için tercih etmiştir. Belki coğrafi kaderidir orada olduğu için. Ama yaşasın ya. Onu bitirmenin bir anlamı yok. Ya da bana ne? Bana mı sordu üretirken demenin bir anlamı yok gibi geliyor bana ya. Yani.
1: Hem öyle hem de
0: bireysel anlamda.
1: Şimdi aslında hayat bireysel bir şey.
0: Hatta bak, çoban bulamıyoruz diyorlar ya, bak bazen haberlerde falan şey yapıyoruz.
1: Bulamıyorlar, doğru.
0: Hatta köyde yaşamak teşvik edilmeli yani.
1: Bak, çok güzel bir yere geldin.
0: Hakikaten köyde hayat olsun, insanlar köyde yaşasınlar.
1: Hatırlar mısın birkaç program önce...

0: Bir kere kıymetli bir şey olduğunu bilmeli.
1: Bir.
0: Tamam mı? Üretiyorsun sen.
1: Ürettiğine pişman olacak.
0: Üretici, evet. Üreten ne üretiyorsa üretsin kıymetlidir.
1: Kabul edilmeli. Evet, öyle kabul
0: kıymetli
1: edilmeli.
0: Kabul edilmeli.
1: Tamam.
0: Yani saygı duyulmalıdır üretene.
1: Evet. Tamam.
0: Demin teyzeden örnek verdin ya. Ortada marmelat diye bir şey yok.
1: Tamam.
0: Aldı kaynattı. Üretti yani. Saygı duyulmalı. İki. Ödüllendir yani. Nemalandırılabilir olmalı.
1: Evet.
0: Yani bir karşılık bulabilmeli. Bir pazar öyle gelişebilmeli. Ekonominin en büyük temeli ne biliyor musun aslında? Al verdir yani. Al ver olduğu zaman, alışveriş olduğu zaman ekonomi başlar.
1: Başlar.
0: Yani bir o ülkede bir toplu eğer alışveriş varsa ki o gelişmiş ülkeler o büyük savaşlardan çıktıkları zaman yaptıklarını bilsen yani küçük mesela bir tanesi küçük bir araba yaptırıyor. Küçücük.
1: Evet, evet.
0: Ya bu adam savaştan çıktı. Kafasında bombalar yedi.
1: Tabii.
0: Tamam mı? Ama diyor ki halkın binip gezebileceği bir araba ürettiriyor.
1: Tabii.
0: Niye? Binsin, gezsin, yaşasın.
1: Tabii.
0: Çarklar dönmeye başlasın.
1: Tabii. Hayat devam etsin.
0: Hayat devam etsin.
1: Tabii ki.
0: Evet. Şimdi bak bu zihniyet çok farklı. Yani bizden biraz ayrı. Yani bizim daha doğrusu anı
1: kafamızdan mı? Şeye mi geleceğiz? Mı? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.
0: Bravo.
1: Sözüne
0: evet. Aynen oraya geleceğim. Evet. Aynen oraya. Nereden anladın?
1: Yüzünüze bakınca anladım.
0: Anladım, teşekkür ederim.
1: Orada yazıyordu.
0: Alnımda mı yazıyordu? Hakikaten öyle. İnsanını yani.
1: İyi bak biz daha önce demişiz bunu.
0: Dedik tabii.
1: Yani o savaştan çıkan ülkenin halkıma araba yapayım demesinden belki 1000 sene önce ecdadımız bunu söylemiş.
0: Söylemiş de.
1: Demek ki bak İbn doğru
0: yoldayız. İbn Haldun da söylemiş bu kaddimede. Ha.
1: Doğru yoldayız demek yani.
0: Tamam biz onu biliyoruz ama yapmak ayrı bir şey işte.
1: Yapmak ayrı bir şey evet.
0: Yani bilmek başka bir de onu işte yap. Ya şöyle bir şey var. Hani demin sen dedin ya. Münevver. Bak münevver insan. Toplumda az olursa.
1: Tamam.
0: Rol model olacak. Yani tamam. Bu millete bizim karşımızda rol model insanların bu anlamda fazla olması lazım ki.
1: Olacak ki evet.
0: Evet.
1: Toplam kalite.
0: Evet.
1: Peki münevver olmanın getirisi ne? Deminki mantıktan devam edelim. Münevver olunca ne oluyor?
0: Gerçeği görüyorsun.
1: Hayır. Karşılığı yok.
0: Var.
1: Bak bir dakika ya. Üretici çok kıymetli demedin mi sen?
0: Tamam.
1: Üretici kıymetli ama şimdi üreticinin kıymeti bilinmezse ne oluyor üretici? Üretimden vazgeçiyor veya üretemiyor.
0: Burada bir örnek vereyim şimdi.
1: Münevverin de kıymeti bilmeli ki insan münevver olmaya özenmeli.
0: Üretmek kadar kıymetli bir şey yok.
1: Abi anladım bak. Üretimde örnek vererek münevver kelimesine örnek vereceğim. Münevverlik de o kadar kıymetli olmalı ki insanlar münevver olmaya yönelmeli.
0: Evet. Tabii bilgi çok değerli. Yani bilgiye saygı duyulmalı.
1: Evet şimdi kimse münevver olmadığına göre fazla.
0: Tabii efendim şu anda cüzdan daha bak şu cüzdan çok daha saygılı.
1: O kadar işte bu kadar basit.
0: Yani. Hayır ama o hep hayatta öyle. Dünya öyle.
1: Tarih boyunca böyle değil
0: tarih.
1: Mi?
0: Ya insanlık boyunca cüzdana büyük saygı
1: evet.
0: Var. Ama yanında münevverlere de saygı var ki bak devletler öyle çıkıyorlar.
1: Varsa
0: 1000 sene önce o söz kaç senelik? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.
1: Tabii.
0: Osmanlı'nın kuruluşu.
1: Tabii.
0: Değil mi? 1200'de.
1: Tabii.
0: Şimdi öyle bir şey ki. Abi bak. Lafın özüne bak.
1: Evet.
0: Bireyin, ferdin güzel yaşasın. Yani şu anda diyoruz ki biz bireysel üretimin kıymeti.
1: Evet.
0: Ondan sonra halıcı kızın ürettiğinin satılabilmesi.
1: Evet.
0: Ne bileyim.
1: Desteklenmesi.
0: Evde marmelat yapan teyzenin. Evet. Yaptığı marmelatının bir şekilde pazar bulabilmesi
1: evet.
0: Bunlar kıymetli şeyler.
1: Evet. Ya çocuğunu iyi yetiştiren bir anne kıymetli değil mi?
0: Tabii.
1: Bakın topluma sorunsuz bir evlat yetiştiriyor.
0: Evet.
1: Bu niye kıymeti bilinmiyor?
0: Demin belediyeden bir örnek.
1: Belediyeden işte üreticiye destek vermiş bir tane belediye başkanı. Bu kendi bireysel çalışması yani. Düşüncesi helal olsun yapmış. Ben şunu demek istiyorum. Ya bir öğretmen var. Yetiştirdiği öğrenciler hep hayırlı insan oluyor. Başarılı insan oluyor. Topluma sorunsuz insan oluyor. Bir öğretmen var yetiştiremiyor. O zaman bu öğretmen takdir edilmeli değil mi?
0: Evet edilmeli.
1: Veya bir annenin çocukları bak sorunsuz. Veya bir aile çok acı sıkıntılı herkes çekebilir ama yuvasını yıkmamışlar. Başarmışlar yani.
0: Evet.
1: Bunların bir farkı olması lazım değil mi yani toplumda?
0: Yani o tip insanlar yetiştirebilmenin
1: hani
0: değil mi?
1: Ya, evet. Birisinin yakını falan değil de bilgili olan tercih ediliyor dedin ya.
0: Tabii yani.
1: O zaman da insanlar bilgiye yönelir dedik ya biz.
0: Tabii.
1: Yani o zaman insan
0: yakın aramaz bilgili olmaya çalışır.
1: Çünkü bilgili olanlar tercih ediliyor.

0: Tabii.
1: Burada da başarının kriterlerinden birisi de bu olursa, yani bir çocuğunu sorunsuz yetiştiren bir anne ödüllendirilmeli yani.
0: Değil mi?
1: Tabii. Standart değil ki, o kardeşim cidden bir fedakarlık yapmış, annelik yapmış o. Öbürü yapamamış. Onun da teşvik edilmesi lazım. Bu öğretmen iyi bir öğretmenlik yapmış. Bu doktor hastalarını hep memnun etmiş. Tamam mı? Bu mühendisin yaptığı yollarda hiç kaza olmamış veya doğal afetlere karşı daha dayanıklı olmuş. Yani işini iyi yapmış. Bir fark olması lazım değil mi?
0: Fark olması lazım tabii. Yani neticede bireysel olarak, değil mi? Ortaya kendinden bir yetenek koymuş.
1: İşte evet. O zaman kişi ne yapar onu? Arz ve talep olayı var ya. O zaman ne yapar? Daha iyi olmaya kendini çalıştırır. Gayret
0: çabalar
1: gösterir. Çabalar tabii. Yani.
0: Evet. Bir, daha bir, böyle şey
1: bir,
0: olmak
1: bir,
0: için.
1: Bir şey de dinlemiştim operatörden. Arkadaş müteahhit geliyor buraya diyor. Yapın diye almış görevi diyelim ki. Bağlantılarını ben teknik ifadeleri bilmiyorum. Hepsini kurallarına göre uyguluyor, başlıyor. Çünkü teftişe gelecek, ona göre devam edin diyecek veya onay verecek, yani rapor verecek yani. Adam raporu aldıktan sonra demirleri tekrar söktürüyor diyor ya. Böyle niye? Bir ahlak olabilir mi?
0: Ha, kullandıktan sonra.
1: Daha başlamalı. Oluyor? Hayır, başlayacak şimdi, yol yapacak, başlayacak adam. Tamam mı? Ama rapor olması kullanmış. Lazım. Önce güzel standarda uygun yaptırıyor. Rapor alıyor. Ondan sonra 10'sa 8'e düşürüyor, 7'ye düşürüyor. Tasarruf yapıyor kendine.
0: Kullandığı yani, demiri söküyor mu orada?
1: Söktürüyor diyor.
0: Allah Allah. Ya.
1: Başka bir örnek, yıllar önce dinlemiştim ben bunu.
0: Bu da ilginçmiş, evet.
1: Su alıp da şehirde su dağıtan firmalar varmış eskiden, şimdiki gibi değil. Benim anlattığım 70'li yılları örnek veriyor ben. Tabii duyduğum şeyi, aklıma geldiği için söylüyorum.
0: Ben onu biliyorum canım, bazı markalar at arabalarında.
1: Su gözlemekleri oluyor, oradan gidip numune veriyorlar, onay alıyorlar. Bu su sağlıklıdır, içilebilir diye. Adam bir tane suda numune almak çok zor. Şartlar incelemesi falan gerekiyor. Adam buldu 4-5 tane kuyu diyor. O numune aldığı yere bağlıyor diyor.
0: Ha. Sahtekarlık yapıyor.
1: İşte bakın bu önemli şey. Bunlar önemli kriterler. Bu toplamda bütün insanlara yansıyor. Hepimizde bu var.
0: Var tabii.
1: Tamam. Arkadaşım bir tane sanatmış Fransa'da. Adam geldi bana diyor, Fransızca konuştu. Bozuk Fransızcası diyor. Çünkü Türk vatandaşı. Tamam mı?
0: Evet.
1: Kuyrukla bir kuyruk var. Banka kuyruğu mudur bilmem, nüfus kuyruğu mudur bilemiyorum. Bana sordu. Sorunca ben ona ben de Türk'üm diye cevap verdiğim zaman diyor. Ya madem Türksen araya ben de girebilir miyim diye hemen.
0: Aradan şey kaynak istedi yani.
1: Hemen kaynak istedi diyor. Ya böyle bir şey olamaz diyor ya. Bak bunlar önemli şeyler. Biz hepimizde var bu. Bunu aşmak gerekiyor. Nasıl aşmak gerekiyor? Sürdürülebilir bir hayat için. Yani çoluğumuz çocuğumuz diyoruz ya, geleceğimiz diyoruz ya.
0: Ama bunların hepsi bir ahlak olayı.
1: Zaman içerisinde bir kiremit tuğla ocağındaki kiremitin parçaları tıkır tıkır önce çamur halinde sonra düzelip sonra en düzgün hale geldiği gibi nesiller de azar azar kendini fedakarlık yaparak kendisinden sonrakini bir adım öteye, bir kalite daha ileriye taşımanın mücadelesinde olması gerekiyor. Ben rahatım, keyfim iyi, işim tıkırında, bana ne dememesi gerekiyor.
0: Evet.
1: Bilemiyorum.
0: Yani tabii burada dediğin, biz aslında üretimden geldik buraya. Değil mi? Bireysellikten geldik. Tabii sonuçta bir şey üretmek için efendime söyleyeyim.
1: Hazırlık kullanıyoruz. Böyle, satıyoruz mesela. Çok para kazanıyoruz falan.
0: Bir şey üretmek bir için yok. Ve düzgün üretmek için
1: evet.
0: Efendime söyleyeyim. Niyetin de düzgün olması lazım. Benim bak çok güzel bir örnek verdin sudan. Adam bir kuyudan numune aldırıyor. Diğer kuyulardan aldırmıyor. Evet. Anlattığım bu.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Tabii o zaman şartlarda bu belki denetlenemeyebiliyor.
1: Evet.
0: Tabiatıyla da
1: yine
0: ne bak, oluyor? Doktor, İnsan kandırılıyor.
1: Evet, Doktor İsmail Bey'den bir örnek vereyim yine. Orada dinlemiştim ben bunu.
0: Evet.
1: Kendisi sağlık ocağı hekimiyken bulunduğu bölgede tabii denetleme de yapıyorlar onlar. Sağlık fırınları denetliyor mesela. Gidiyorsun fırını denetleyeceksin diyor. Fayans standartı var diyor orada. Adamcağız da fayans yapacak imkanı yok. Parası ona göre, bütçesi yok. Ve fayans olmadığı için ondan önceki doktor her geldiğinde ceza kesiyor ona. Veya şu kadar zamanda tamamlamasan kapatırız falan filan. Yani yaptırımlar uyguluyor. Biz de gittiğimizde diyor adama, dedim kardeşim burada fayanstan maksat hijyen olmasıdır.
0: Fayans daha kolay temizlenebildiği için.
1: Gibi. Evet. Sen de bunu

0: O zamanlı yıllarda acı kireç hijyen olarak iş yapıyordu. Burayı beyaz badan al, acı kireç yap. İşine işte devam et dedim diyor. Adam, hocam Allah senden razı olsun diyor. Ne kadar rahatlattım.
1: Tabii fayansın temizlik için yaptım.
0: Yani sistemi anlamak. İnsana yardımcı olmak.
1: Durumu çözmek.
0: Durumu çözmek.
1: Yani durumun farkındalığı evet. Var. Yani şimdi bu başka bir şey.
0: O zaman yani burada fayans yazıyorsa modomot fayans isteme. Fayans niçin yazmış bunu anla. Bak çok önemli yani.
1: Evet yani işin içine girmek başka bir şey.
0: Orada köylüler çalışıyordu diyor. Köylüler çalıştığı için öğle saatinde adamlar mesai saat 5'te kapatıyorsun. Adam 5'te anca bitiyor zaten diyor. O zaman biz de ne yapıyorduk diyor. 5'ten sonra çalışıyorduk biraz. Öğleyin tatili biraz daha uzatıyorduk diyor yani. İki kişiyiz kendi aramızda. Maksat hizmet vermek değil mi diyordu yani. Ve eleştiri alıyor önce sonra takdir alıyor.
1: Evet.
0: Yani köydeki hayata göre hayatını adapte etmeye çalışıyor. Amaç bu.
1: Tabii işte akıllı insan durum fark eder. Yani orada fayansın neden döşenmesi istendiği
0: evet.
1: Orada o fırıncı anlatılıyor. Diyor ki burada diyor bu olmak zorunda. Çünkü
0: hijyen bu.
1: Tabii yani temizliği kolay.
0: Evet.
1: Fayansız yıkarsın biter. Ama tabii. Duvarı yıkayamazsın.
0: Ama adamda fayans yapacak durumu yoksa.
1: Durumu yok. Bur kireci kurdur diyor.
0: Bur kurdur ve o hijyeni sağla diyor.
1: Doğru. Kireç de yapar evet.
0: Ellerinizi tırnaklarınızı temizleyin. Süpürgelerinizi alın dedim diyor. Ayaklarınızı terlik alın. Çok ucuz şeyler bunlar. Ve başardın diyor. Hem otekinin gönlünü aldı. Hem sistemi çözdü. Hem rahatlattı.
1: Şimdi buradan şuna girebilir miyiz? Yani
0: gelelim.
1: Bu efendime söyleyeyim sonuçta bireysel üretime karşı verilen destek olarak da
0: evet.
1: Karşımıza çıkacak.
0: Evet.
1: Ondan sonra çünkü bu destekler olmasa mesela orada illa fayans sitesi orada ekmek üretimi duracak belki değil mi?
0: Tabii.
1: Bunun gibi küçük örneklere baktığımız zaman.
0: Şimdi bak market zincir marketlerde kasiyerler var değil mi?
1: Evet.
0: Pırıl pırıl çocuklar hepsi. Ama ne alışveriş yapanın suratına bakarlar. Ne sen ona bakarsın. Tıkır tıkır tıkır ürünler geçer. O da dıt dıt dıt ödemeler yapar çeker gidersin. Ama bireysel bir mağazaya girdiğinde bir dükkana girdiğinde insanlarla konuşman etmen falan farklı olur. Ama bu bireysel sürdürmesi kurumsala göre çok zorlaştı şu anda.
1: Şimdi o bir ihtiyaç tabii.
0: Yani, çünkü bak konjonktür değişti.
1: Tamam ama şimdi arz var, talep var, evet. Koca yerler var. Orada başka bir dünya var.
0: Tabii bambaşka
1: başka
0: yani.
1: Bir dünya var.
0: Yani
1: ama
0: senin,
1: bizim demek istediğimiz o değil.
0: Bak senin düşüncen de, sen derken ben de düşüncen. Bir yere kadar sürdürebiliyorsun.
1: Evet.
0: Konjonktür değişince şey gibi hani denizde balıklar toplanmışlar. Anneler ona balık anlatıyormuş. Buna derler zoka, işte buna derler çapara şey.
1: Öğretiyor balıkları. Öğretiyor. Evet.
0: Bir serpme atmışlar, balıklar yukarı doğru çıkıyor. Anne buna ne derler demiş. Evladım buna tepeden inme derler. Hakkınızı helal edin demiş.
1: Gidiyoruz.
0: Tabii gidiyoruz demiş. Yani dolayısıyla yapacak bir şey kalmıyor bazen. Sen öyle kurallar anlatın ama öyle bir global bir kural geliyor ki.
1: Şimdi abi, bütün... o kasiyer işi, bak ben şunu ayıralım. Kasiyer işi o mecbur öyle olmaya ama... Bizim burada kastettiğimiz o değildi bu sohbetimizde.
0: Efendim,
1: yani
0: bak,
1: bireyleri desteklemek başka bir şey. Veya bireylere karşılıklı diyalog kurmak başka bir şey. Mekanik olarak alışveriş yapmak başka bir şey. Orada bir mekanik bir olay var.
0: Tabii
1: tıt tıt tıt okunuyor geçiyor. Ama sizin kastettiğiniz o duruma çözüm bulmak. Kişilere ortama göre efendime söyleyeyim değil mi? O işi çözmek. Ne bileyim o kişiyi desteklemek veya imkanlarınla ona yol açmak ayrı bir dünya.
0: Tabii.
1: Sizin başta yani bizim başta daha doğrusu kastettiğimiz
0: doğru,
1: marmelatçı
0: haklısınız.
1: Teyzeden.
0: Haklısınız. Benim hatırıma hutur etti efendim.
1: Hatırınıza hutur mu etti?
0: Evet. Ondan dolayı.
1: Yani, hutur ne demek?
0: O da hatırın şeyi.
1: Hı?
0: Aynı kökten geliyor.
1: Hatırıma hutur hutur mu dediniz?
0: Evet. O da hatıra geldi
1: hatır,
0: işte.
1: O da hatırınıza evet. Geldi. Aklınıza hani, bir daha geldi.
0: Yani, tevellütten mütevellüt demiş gibi.
1: Ha tevellütten mütevellüt demiş gibi evet. Doğru. Efendim hepsi de aynı kökten geliyor evet, diyorsunuz. Efendim. Dolayısıyla bu da aklınıza tur etti.
0: Evet,
1: değil
0: evet.
1: Mi?
0: Evet, evet.
1: Geldik biz yine efendim bir programımızın sonuna. İnan abicim.
0: Ya nereden nereye?
1: Nereden evet. Nereye? Efendim bugün
0: balıklarımız bol olsun.
1: Balıklarımız bol olsun inşallah yani, evet.
0: Sohbetin başında balıktan bahsettik.
1: Balıktan bahsettik tabii. Balık bu sene bayağı evet. İnşallah bakalım.
0: Hem balıkçılarımın yüzü gülsün.
1: Evet.
0: Hem milletimiz bol balık yesin. İnşallah.
1: İnşallah efendim. Bol bereketli bir balık sezonu olsun. Bir bol balık yiyelim.
0: Balık mevsimi olsun efendim.
1: Peki efendim. Hepinize hayırlı günler diliyoruz.
0: Hayırlı günler.

0: Arkadaşlar. Arayla reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hayat Ağacı'ndan hepinize merhaba değerli dostlar. Bir haftalık ayrılığın ardından zamanın kanatları bizi tekrar bir araya getirdi. Umarım ki hayatın akışı karşınıza taze umutlar, hayran bırakan güzellikler, yeni başlangıçlar çıkarmıştır. Sevgi, şefkat ve merhametin eli üzerinizde olmuştur. Gelin şimdi sizinle sonu huzura çıkan bir yola girelim. O yolda önümüze açılan sayfalarda yazılanları beraber okuyup paylaşalım. Ben Umay Aygut Özdemir, size bu yolculukta rehber olmaya çalışırken ana kumanda masasında İsmail Sert sesimi sizinle buluşturacak. Hayat Ağacı başladı.

Hayat bir bağıştır. Her gün dolulukla, merakla, hayret ve haşyetle yaşanması gereken büyük bir şölendir diyor Profesör Doktor Kemal Sayar. Gerçekten de öyle. Bize sunulan bu büyük bağışın, armağanın değerini her nefeste kendimize hatırlatmamız gerek. Varlık lütfu bizi sorumlu da kılıyor. Ne olursa olsun inancımızı kaybetmeme, yılmama, ayakta durmaya gayret etme sorumluluğumuz var. Yaşamı sımsıkı kucaklamak için her birimiz görünür görünmez sebeplere bağlıyız. Başkalarının bize inanmadığı noktada bile özümüzdeki ışığa sarılıp hayatın elini bir an olsun bırakmamalıyız. Bu noktada azmi ve inancı ile bize örnek olan nice insan var çevremizde. Bazılarının varlığından haberliyiz, bazılarındansa hiç haberimiz yok. İşte şimdi hayat ağacında ben sizinle Bahtiyar Dilek'in hikayesini paylaşmak istiyorum. Bahtiyar Dilek, ülkemizdeki yaklaşık 8 milyon özürlüden sadece biri. Okumak için verdiği mücadele çok tanıdık ama inancını hiç kaybetmeden gösterdiği sabır ve azimle hayallerinin peşinden gidişi nadir rastladığımız türden.

Yıl 1998. İstanbul'da yaşıyoruz. Ailemle birlikte Fatih'ten Bağcılar'a yeni taşınmıştık. O yıl Bağcılar'da 7. sınıfa devam edecektim. Okulun ilk günü çok heyecanlıydım. Çünkü yeni arkadaşlarım ve yeni öğretmenlerimle tanışacaktım. İlk ders zili çalınınca herkes sustu.

ve içeri girecek öğretmeni beklemeye başladı. Bayan öğretmenimiz içeri girince herkes ayağa fırladı. Öğretmen masanın önünde oturan öğrenciyi, yani beni görünce gözlerini dikti. Bana doğru yöneldi ve bir masa boyu mesafeye kadar yaklaştığında "Senin öğretmenlerine hiç saygın yok mu?" diye azarladı. Ben tam durumu açıklayacağım esnada yanımda oturan arkadaşım parmağıyla en arka sıradaki tekerlekli sandalyeyi işaret ederek "Arkadaşımız kalkamaz hocam," dedi. Öğretmenimiz sandalyeye baktı ve "Hmm," diyerek başını aşağı eğdi. Sonra "Anladım," dedi ve derse başladı.

Sonraki günlerde her derse girdiğinde önce bana bakıp selam verdikten sonra dersi anlatmaya başlamıştı. Öğretmenimin bu yaklaşımı beni pek etkilememişti. Normal karşıladığımdan kafamı pek kurcalamamıştı. Okumam gerektiği için okula binbir zahmetle geliyor, üçüncü kata annemin sandalyeyi çeke çeke çıkartması gerekiyordu. Benim mücadelem buydu. O zamanlar bizim dernekte çok sevdiğim birinin akülü tekerlekli sandalyesini görmüş ve büyülenmiştim. İşte demiştim, bu sandalyeden bende de olmalı. Eğer bu arabadan benim de olursa annemin 1,5 kilometrelik yolda sandalyeyi iterek yorulmasına gerek kalmayacaktı. Arabayı ben kullanabilecektim. Artık hayallerimde akülü tekerlekli sandalye vardı.

Ben yatıp kalkıp akülü sandalyeyi düşünüyordum. Tabii o zaman bu sandalyeler yurt dışından çok büyük paralarla geliyordu. Önce babam köstek oldu. O arabayı alamayız, sen de alamazsın, paramız yok diyordu sürekli. Oysa ki 1 lira bile koysa ben çok sevinirdim. Ama bunu yapmadı. Karşısına geçtim ve ona dedim ki, baba, ben bu sandalyeyi alacağım ve sen de göreceksin. Daha yaşım 15 o yıllarda. Hadi al ben de göreyim dedi. Ben kimseye bir şey söylemiyor ama hep sandalyeyi düşünüyordum. Rüyalarıma giriyordu. Sürekli kendimi onun üstünde hayal ediyordum.

Bir gün aklıma okulda bir kampanya başlatılabilir diye harika bir fikir geldi. Ama bu fikri kime açabilirdim? Zaman geçiyordu. Bir gün cesaretimi toplayıp ilk önüme gelen öğretmenime söylemeye karar verdim. Okulun ikinci döneminin bitmesine 2-3 ay vardı. Evet, bu fikrime aracılık edecek şanslı öğretmen Türkçe öğretmenimdi. "Hocam," dedim, "ders bitiminde sizinle görüşebilir miyim?" "Tabii Bahtiyarcığım," dedi öğretmenim. Ben büyük bir heyecanla dersin bitmesini bekledim. Zil çaldı, ders bitti, Türkçe öğretmenim yanıma geldi. "Bahtiyarcığım, seni dinliyorum," dedi. Ben heyecanla, "Hocam, bir akülü sandalye almak istiyorum. Okullarda bir yardım kampanyası başlatabilir miyiz?" dedim. O da, "Bilmem ki, ben müdire hanımla görüşeyim," dedi ve sonra da, "Bunu benimle paylaştığın için çok sevindim Bahtiyarcığım. Ben sana gelişmeleri bildiririm," diyerek gitti.

Melahat Hoca iki gün sonra annemi yanına çağırtarak Bahtiyar'ın böyle bir düşüncesi varmış. Biz de ilçe eğitim müdürlüğüne kampanya için yazı yazdık. Olumlu veya olumsuz cevapları size bildiririz demiş. Annem de Bahtiyar bu sandalyeyi çok istiyor. Olmazsa hayallerinin yıkılacağından çok korkuyorum diye karşılık vermiş. Bir hafta sonra ilçe eğitim müdürlüğünden kaymakamlığın onayıyla bir yazı gelmiş. Kampanyayı okuduğum okul bünyesinde başlatabileceğimiz yazıyormuş. Türkçe öğretmenim Bahtiyar gözün aydın eğitim müdürlüğü kampanyaya onay vermiş dedi ve okulda kampanya başlatıldı. Ama maalesef yeterli miktar para toplanamadan okullar kapandı. Annem beni teselli etmeye çalışıyor. Oğlum üzülme diyordu. Anne dedim, bak ben o sandalyeyi alacağım, sen de beni üstünde göreceksin.

Üyesi olduğum derneğin yemekli gecesine katıldım. O gece bir iş adamı, benim de yakından tanıdığım Melike adlı bir kız arkadaşıma akülü tekerlekli sandalye almak istediğini söylemiş. Benim çok sevdiğim derneğin genel sekreteri olan Aynur abla da demiş ki, bu yıl orta sona gidecek bir evladımız var. Annesi okulda 3. kata çekerek çıkartıyor onu. Kendisi bu sandalyeden alabilmek için okulunda bir kampanya yaptı. Ama toplanan para sandalyeyi almasına yetmedi. Eğer isterseniz bu sandalyeyi Bahtiyar'a alalım. İş adamı bu kıza da almak isterim diye diretmiş. O zaman demiş, biraz daha katayım, üstünü de onlar eklesin, iki araba getirtelim.

O gece Aynur ablam yanıma geldi. Bahtiyar'cığım müjde, senin de artık bir akülü sandalyen olacak deyince ben de büyük bir heyecanla nasıl olacak Aynur abla diye sordum. Şu an burada bulunan Cengiz Bey iki sandalye için para verecek. Melike ve sana sandalye getirteceğiz dedi. Ama bir sorun var. Sandalye paralarının üstünü sizin tamamlamanız gerekiyor dedi. Sandalyenin ücretinin kalanını okulda açılan kampanyadan toplanan parayla tamamladık. Sandalyem bir hafta sonra geldi. Tabii babama hiçbir şey söylemiyoruz. Sandalyem geldiğinde sokaktaki arkadaşlarım, abilerim büyük heyecanla Bahtiyar'ın sandalyesi geldi, Bahtiyar'ın sandalyesi geldi diye konu komşuya duyurdular. O gün onlarla küçük gezintilere çıktım. Neyse akşam oldu, evin içinde sandalyeyi görünce babam çok şaşırdı. Bu ne diye sordu. Ben de sandalye dedim. Hani alamazdım? İnanç görünmeyene inanmaksa ben babamın ve pek çok kişinin göremediğini görmüştüm.

Başımıza gelenler yüzünden kendimizi ya da başkalarını suçlayarak hayata küsmek yerine yaşantımızı olduğundan iyi bir düzeye getirebilmenin yollarını aramak hem daha gerçekçi hem de daha yapıcı olur. Eminim şu an bu programı dinleyenler arasında da benzer zorluklar yaşayanlar vardır. Çok daha büyük yokluklarla sınananlar da. Kişisel gelişim uzmanı Oğuz Saygı'nın bir seminerinde söz alıp başından geçenleri paylaşan katılımcı gibi.

Elektrik mühendisi Mükremin Karaağaç'ın ailesi 1988 yılının 1 Ağustos günü bir trafik kazası geçirmiş. Bu kazada 8 yaşındaki oğlunu ve 5 yaşındaki kızını kaybetmiş, eşi ise çok ciddi bir şekilde yaralanmış. 60 gün komada kalan eşine hastaneden çıkıncaya kadar çocuklarının ölümünü söylememiş Mükremin Bey. Şöyle düşünmüş bu olaydan sonra: daha 10 yıl önce evli bile değildik. Kızımı uzak bir ülkeye gelin, oğlumuzu süreli askere gönderdiğimi varsayarak Allah bizi diğer tarafta birleştirsin diye dua ettim. Eşim hayattaydı ve ona destek olmak bana düşüyordu. Eğer ben çocuklarımın ölümünden dolayı kendimi hayattan soyutlamış olsaydım, ne eşim hayatta kalabilirdi, ne bu olaydan sonra çocuklarımız olabilirdi, ne de ben mesleğime devam edebilirdim. Eğer Mükremin Bey başlarına gelen bu olayın bir felaket olduğuna inansaydı, bu inanç yaşamına çok daha kötü sonuçlar getirebilirdi. Her şeyin sırrı sabır ve inançta saklı. Acıya sabredersek adı metanet olur. İnsanlara sabredersek adı hoşgörü olur. Özleme sabredersek adı hasret olur. Zorluklara sabredersek adı gözyaşı olur. Yaşadığımız maddi yoksunluklar da, zenginlik de kimi zaman sabır vesilesi

oluyor bizim için. Zengin ve fakir, iki zıt kutup. Zengin olmak çoğu kimsenin hayallerini süslese de, en büyük hedefleri olsa da, onun da büyük bir imtihan olduğunu unutmamak lazım. Profesör Doktor İskender Pala'nın aktardığı Şirazlı Sadi'den mülhem bir nefis muhasebesinde bu iki zıt kutup adeta birbirini sorguluyor. İki tarafın birbirinin gözünden nasıl göründüğüne tanıklık ettiğimiz alıntıda ayrıca iyi fakirle iyi zengin nasıl olmalı sorusuna da cevap bulmak mümkün.

Gelin, kiraz, ölüm. Bir gelin kiraz yıkarken. Gürbüz Azak. Gün olur biz de göçeriz. Ardımızdan bizim de ağlayanlar bulunur. Ne gün sayarım artık, ne otobüs saatlerini düşünürüm. Ötelere usulcacık yürürüm. Adı Gürbüz'dü, yazı yazardı diyenler çıkar. Gün olur, biz de göçeriz. Ama öyle baş köşede değil. Ben helva yiyen bir yetime bakarken ölmeliyim. Veya bir fidan dikilirken. Vakit akşam olmalı ya da az evvel önüm sıra sevdiklerim geçmeli. Sonra seni sevdim diyemediklerim. Bir gelin kiraz yıkarken ölmeliyim. Denize bakarken, dik yamaçlar başında, üşürken, kuşlar ötüşürken, selam verir gibi, alır gibi yahut arılar kovana dönerken ölmeliyim. Kayıp kuzular tenhalarda meğlerken, vakit varken ölmeliyim. Saati de amma eski, üstelik kravatsız, tıraşsız. Hep böyle derler ya, benim için de geçerli. Bir yerden tanıyor gibiyiz. İyi ama kim? Komşu kadın son rüyamı hayra yorarken, bir dost bir dostunu ararken, ben birilere adres sorarken ölmeliyim. Vakit akşam olmalı ya da az evvel, rüzgar henüz çıkmalı, deniz duyulmalı. Sedefkar son sedefini kalkmalı. Bir ebru bitmeli, bir yavru babasının geldiğini işitmeli. Nasıl da sevinmeli. Ben o gülüşü duyarken ölmeliyim. Bir ressam son rengini koyarken herkes bir tuhaf bakmalı. Cebimde bir yığın bozuk para bulmalılar. Bir tanıyan gelmeli, gözleri nemli. Adı Gürbüz'dü, yazı yazardı demeli. Vakit akşam olmalı ya da az evvel, ben balıkçılar çıkarken ölmeliyim. Işıklar henüz yanarken, birilere adres sorarken, gün olur biz de göçeriz. Ne ay başını düşünürüz, ne benzin fiyatlarını. Demem o ki, kanaryalar su içerken ölmeliyim. Tığ gibi delikanlılar, en bayraklı atlılar, altın ümitlerle yanı başımdan dolu dizgin geçerken ölmeliyim. Kamyonlar yokuşları sararken, ille de bayram ertesinde, köhne bir kum iskelesinde, ay doğarken ölmeliyim. Bir gelin kiraz yıkarken ölmeliyim en iyisi. Adı Gürbüz'dü, yazı yazardı demeliler. Başucuma kiraz dikmeliler. Bir dost, bir dostunu ararken, bir gelin kiraz yıkarken ölmeliyim.

Cömertlerin elinde para yok, parası olanlarda cömertlik yok. Fakirin kudret eli bağlanmış, zenginin irade ayağı kırık. Ah şu mürüvvetsiz zenginler. Saçmalıyorsun efendi. Zenginler miskinlerin geçimi, müzevilerin ambarı, dilencilerin başvuru makamı, yolcuların sığınağıdır. Mürüvvetleri öyledir ki evvela elinin altındakiler yemek yer, kendileri sonra sofraya oturur. İkramın fazlasını yetimlere, dul kadınlara, ihtiyarlara, akraba ve komşulara ulaştırırlar. Zekatı, fitresi, hediyesi, sadakası, kurbanı, adağı ayrı ayrı. Fakirler onun devletine erişebilir mi sanırsın? Boş mideden ne kuvvet, boş elden ne lütuf, bağlı ayaktan ne yolculuk. Perişan eden fakirlikten Allah'a sığınırım.

Bunu duymuşsun ama efendim Muhammed Mustafa'nın fakirlik iftiharımdır dediğini duymamışsın sen. Sus, Hazreti Peygamber senin o dediğini rıza yolunun yiğitleri, kader meydanının asil süvarileri için söylemiştir. Yoksa miskin miskin oturup fakirlikle iftihar edilmez. Kul Rabbinden isterken bile zengin olmalı. Kulübe yerine kaşane, Haliç yerine Boğaziçi istemeli.

Eline geçmeyecek olduktan sonra sebeplere yapışmaz ve helalinden çalışmazsa elbette eline geçmez. Ama istediğine oranla çok çalışırsa Allah elbette verir. Hem bilmez misin ki marifetsiz fakir huzura eremez? Huzuru olmayanın küfre varma tehlikesi vardır. Oysa çalışır, sebeplere yapışır, tevekkül eder ve işini doğru yaparsa Allah fakirin gayretini bereketlendirir, kerem hazinesinden nimetler sunar.

Ha zavallı aldanmış. Öyle abarttın ki seni duyan da zenginleri dertlerin panzehri, rızık hazinesinin anahtarı sanacak. Oysa zengin dediklerin mala ve nimete dalmış, itibar ve servete kapılmış, özel mahallelerde oturup halktan kaçan, lüks yerlerden başka yerde kendilerini anlamlandıramayan, kibirli, kendini beğenmiş bencillerden gayrı nedir ki? Kazara bir yoksulla yoldaşlık etseler, birlikte bulunsalar, sadece küçümseyerek konuşur, tiksinerek bakarlar. Kibirleri vardır ama ilimleri, kültürleri, sanatları, gülümsemeleri yoktur. Çok paraya sahiptir ama bir medeniyete sahip değildir. Sahip oldukları mal ve taşıdıklarını zannettikleri itibar yüzünden kendilerini dev aynasında görürler. Çalışanlarına hor bakar, işçilerini azarlar, kapılarına gelenden tiksinirler. Hırsta cömert, vermede cimri. İbadetçe başkalarından geride olup da malca ileride olanlar sureten zengindir. Ama hakikatte fakirin ta kendisidir. Bilgeye karşı malla övünen amber de olsa toprak hükmündedir.

Çok ileri gittin. Zengin dediğin Kerem sahibidir. Güleyim bari. Hepsi paranın kölesidir. Mart bulutu gibi güller ama yağmazlar. Güneş olduklarını iddia ederler ama kimsenin yüzüne veya hanesine doğmazlar. Işıklarını göstermezler. Kudret onlara at vermiştir ama bilmezler. Zavallılar, meşakkatle mal biriktirip cimrilikle saklarlar ve sonunda hasretle bırakıp giderler. Zengin hayatlarını fakirlerden gizlemek için de kendilerine siteler kurup güvenlik memurları tutarlar. Ta ki kendi ayarlarında olmayan biri gelirse içeri almasınlar, kapıya birisi gelirse ellerini göğsüne dayayıp içeride kimse yok desinler. Yalan değildir hani.

Peki beklentisi olanlardan bıktıkları ve dilenci fakirlerden gına geldiği için böyle yapıyor olamazlar mı? Hani denizde kum, çevrede fakir. Her kılıkta, her rütbede, her kademede üstelik. Hatemi Tahi çölde değil de şehirde yaşasaydı, herhalde adı cömertlik defterinin başına yazılamazdı. Sen cimrilikle cömertlik, fakirlikle zenginlik arasında tamah sahibi birisin anlaşılan. Tamahı ben yalnızca zenginlerde görürüm ki zenginlikleri arttıkça haramı helali düşünmez olurlar. Fakiri ise haramdan, helalden Allah muhafaza eder. Fakir refaya katlanır, sabreder, haline şükreder. Bunlar hep Allah'ın hoşuna giden şeylerdir.

Anlaşıldı. Biraz daha ileri gidersen alan eli veren elden üstün sayacaksın. Oysa çeşit çeşit suç işleyen, haksız işler yapan ve duvar delenler de fakirlerden değil midir? Yoksulun zindana düşmesi zenginden çoktur. Tabii ya, zengin hiç duvar delmez. Güç gösterip duvarı ortadan kaldırır. Nefsinin arzularına cevap verirken imkanları kullanır ama fakir bununla sınanır. Sen bilemezsin fakirlik insana sınav olmak üzere neler yaptırır neler. Umulur ki fakir bu sınavı kazansın. Senin gibi zenginlerin sınavıysa zindanla değil kibirle, saklamakla değil vermekle. Nice iffetliler fakirlik sebebiyle sadın ortasına düşerler ama nice iffetsizler de zenginlik sebebiyle bizzat fesat çıkarırlar. İşte bu yüzden ben şu zenginlerin haline acıyorum.

Sen onların haline imreniyor olmayasın. Asla. Ben fakirim, kabul. Ama bence fakirlerin en iyisi zengini ve zenginliği önemsemeyen, zenginin en büyüğü de zenginliğini artırmak için meşru yolda ilerlerken fakir gibi yaşayandır. Bence de zenginin en büyüğü fakirin derdini çeken, fakirin en iyisi de fakirlik yüzünden harama yaklaşmayandır.

Sevgili dostlar, Hayat Ağacı'na İskender Pala'dan bir alıntıyla devam ettik. Önemli olan herhalde boğaz tokluğu değil, gönül tokluğu. Yoksa hepimiz doyuncaya kadar yiyebiliyoruz, daha fazlasını değil. Kuşkusuz gönül tokluğu, yani kanaat sahibi olmak, daha huzurlu ve mutlu bir yaşam için elzem bir meziyet. Çünkü kanaat sahipleri elindekiyle yetinirler. Sahip olamadıkları uğruna ne kendilerini ne de başkalarını huzursuz ederler. Kimsenin malına, mülküne ve mevkiine göz dikmezler. Sabri Tan Doğan, kanaatin karşıtı tamah etmek ve hırslı olmaktır diyor. Bunlar da kendiliğinden mutsuzluğu getirir. Başkasının malına göz dikmeyenin içi rahat eder. Bir şeye ihtiyacı kalmaz. Bu da zenginliğin ta kendisidir. İnsanın ihtiyaçlarını giderecek az mal, onu azdırıp bozacak olan çok maldan daha hayırlıdır. Kanaat, mevcutla yetinmek, olmayana göz dikmemektir. Başkalarının elinde bulunana göz diken, üzüntü çeker, huzursuzluk içinde yaşar. Eğer insan sınırsız varlık sahibi olmak isterse kanaatkar olamaz. Tamah ve hırsın çukuruna düşer. Tamah insanoğlunu adeta kör yapar.

Bilmem katılır mısınız ama tıpkı kanaatkar olmak gibi doğu medeniyetince yoğrulan kişilik hamurunun belirgin özelliklerinden biri de hüzün. Tevazu sahibi, kanaatkar, ılıman tavırlı, hoşgörülü, geniş gönüllü insanlara dikkatle bakarsanız gözlerinde ince bir hüznün varlığını sezersiniz. Tabii bakıp görmesini bilmek de ayrı bir mesele. Hüzün bir kişilik özelliği midir, hastalık mıdır? Yoksa o Kürdüli Hicazkar şarkıda söylendiği gibi zaman zaman deli dalgalarla mı gelir? İyisi mi, Hüzün Hastalığı isimli bir de kitabı bulunan Profesör Doktor Kemal Sayar'a kulak verelim.

Hayatlarımızdan hüznü ve ıstırabı kovduğumuzda ne kalır geriye? Saman tadında hayatlar. Hüzün bize dünyanın kırılganlığını, varoluşun geçiciliğini, insan olarak acziyetimizi hatırlatır. Hüzün bizi ilksel varoluşumuza, ilahi bilince yaklaştırır. Hüzün üzre olmakla iştah ve tamahkarlığımızı gemleriz. O yüzden hüznü bir tedavi nesnesi kılmayalım. Uzaklaştırmaya çalışmak yerine onu hasislikle koruyalım. Bize gökçe bağışlar getiren bir misafir gibi ağırlayalım onu. Haşim'in dediği gibi, melali anlamayan nesle aşina değiliz. Hüzün üzre olmak bir yandan da bizi merhamete çağırır. Çünkü kendi kırılganlığının ayırdında olan bir ruh Nemrutluğa soyunmaz. Doğu hüzün medeniyetidir. Hüzünle olmayı varoluşun üstün bir boyutu sayar. Çünkü dünyada evimizde değiliz, gurbetteyizdir. Modern batı ise giderek hikmetten uzaklaşan, hayatı sadece maddi eksende değerlendiren bir oluş kipine kayıyor. Şairin dediği gibi, hüzün ki en çok yakışandır bize.

Hüznü tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, bir bağış, armağan gibi algılayarak onu korumak gerektiğini söyleyen Kemal Sayar'ın cümlelerini paylaştık. Hüzün medeniyetinin fertleri olarak son derece aşinayız bu duyguya. İyi ki öyleyiz, çünkü merhametimiz, diğerkamlığımız hüzünden besleniyor. Ve hüznün çocukları olarak hüznü bilmeyenin sevinci yaşayamayacağının da farkındayız.

Biz hüznün çocuklarıyız, siz sevinçlerin. Biz sizleri görürüz çünkü sizler karanlık bir ışıkta durmaktasınız. Sizler bizi göremezsiniz çünkü biz ışıklı bir karanlıktayız. Böyle demiş Cibran. Karanlık, ışık. Her insan konuşur, anlamaya çalışır bunu. Yorum yapar, düşünür üzerine. Kelimenin manasının neresine değer, neresine dokunur, ne kadar dokunur bakışlar bilinmez. Bilmek ve hissetmenin buluştuğu bir mecrada yaşar oysa hakikat. Karanlık ve ışık orada durur. Hissedilen şey ise çok da anlatılamaz, yaşanması icap eder, aktarılamaz da.

Dünya üzerinde yaşanmış olan suç, çirkinlik ve hoyratlığın, kabalığın yol açtığı kaos, karmaşa, yaşanmakta olanın üzerine bir gölge gibi oturur. Binlerce çocuk doğar bu kirliliğe, yeniden ve yeniden doğar. Kavrayışın yeniden ve yeniden başlamasıdır bu. Tıkanan şeylerin açılması için, yaşamın yeniden doğması, ışığın karanlığı dağıtması için.

Sözüm ona bilinen, bulunan, belirlenmiş olan üzerine bir insan suretiyle katılmışlık karanlığa doğumdur. İçten içe hissedilen karanlıksa hüznün çocuklarında çıkar ortaya. Yapay sevinçlerle beslenemez ruhları. Bilginin ışığını ararlar ömrü hayatları boyunca. Onunla yaşamanın izini sürerler. İdealler güçlü ruhlar içindir. Korkaklar içinse hayallerle hülyalar vardır. Yapay sevinçlerden beslenir onlar. Sevinçlerin çocuklarıdırlar çünkü. Gözleri maddeden manaya uzanamaz. Tüketirler her şeyi, bitirirler. Her şey onların yaşamını sürdürmesi için bir araçtır. Sanki yaratılış onların hizmetine sunulmuş bir şey gibidir. Yanılsamanın kör ışığını ışık sanırlar.

nasıl yaşadıklarını bilmezler. Yaşamları bedenlerini kirletmek için, dünyayı kirletmek için bencilliğin yüküyle ağırlaşmıştır. Onlar çoktan beslenirler, çokluğun olduğu yerlerde gezinirler. Ne kadar çoğalırlarsa o kadar güçlü olacaklarını sanırlar. Karanlığın çocukları karanlıkta da kalamazlar, yapay ışıklar yakarlar aydınlık için. Aydınlıkları da çirkindir, karanlıkları da. Işığın çocukları karanlığı da bilir, gerçek aydınlığı da. Karanlıkta kalabilir, mum ışığına, ateşin ışığına, ayın ışığına yakışırlar. Sahte ışığa sırtlarını döner onlar. Çokluğun kıyısında değil, yalnızlığın ortasında dururlar. Ruhlarındaki ağırlık, içlerindeki dünyanın yansımasını görememekten kaynaklanır. Bu da hüzündür işte, adam gibi bir hüzündür.

Hüznü bilmeyen sevinci yaşayamaz. Karanlık ve aydınlık onlar için bir kavramdan öteye geçmeyen ifadeler olarak kalırlar yalnızca. Dünyanın karanlığına doğmak böyle bir hüzündür işte. Aydınlığı aramak bunun için hüzünlüdür. Çünkü hüznün çocukları onu salt kendileri için aramazlar. Her şey herkes için ararlar. Bu da kendi hayatları için bir ödev gibidir. Kendileri için yaşayamazlar. Yalnızdır onlar. Onlar her yerdeler. Çokluğun içinde tek tek.

Hüznün çocukları olarak sadece kendimiz için değil, toplum adına aydınlığın, iyinin, doğrunun peşinde yürümeye devam edelim sevgili dostlar. Birlikte el ele vererek hayat ağacımızın dallarını, yapraklarını çoğaltalım. Bizden sonraki nesillerin de meyvelerinden faydalanabileceği kocaman bir kayın ağacı haline getirelim onu. Hayat Ağacı'nda bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programı hazırlayıp sunan ben Umay Aygut Özdemir ve ana kumanda masasında bu yayının size ulaşmasını sağlayan İsmail Sert sizlere veda ediyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşuncaya kadar sevgi, saygı, huzur ve mutluluk eksilmesin pencerenizden. Allah'a ısmarladık.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir ilimden medeniyete programında daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum. Malum bu programımızda Osmanlı'nın yetiştirdiği ilim adamları artı devlet adamları. Bir artı daha var, gönül adamları. Bunları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi insanoğlu, bugün örnek diyorlar ya efendim, numune kimselerin etkisinde kalır. Yani üzüm üzüme baka baka kararır. Bir söz vardır ya efendim, ama ile yatan şaşı kalkar diye. Haşa, yani amalık meselesini burada ben hemen bir vücut engeli manasına söylemiyorum. Yani biriyle dostluk kuran, arkadaşlık kuran, ondan iyi veya kötü arkadaşlığı devam ettirdiği sürece iyi veya kötü şeyler kapar. Ona benzemeye çalışır. Onun için Allah-u Teala peygamberlerini hep halkın arasında bulundurdu. Yoksa peygamber efendim insanlarla hiç görüşmeyecek, tek kalacak, o sadece buyuracak, hiç kimse yanında olmayacak. Bu din nasıl yayılacak? Ya, yani bir insan görecek, örnek alacak, Eshab-ı Kiram efendilerimiz onun ahlakıyla ahlaklanmak için yarıştılar. Onun verdiği bilgileri kendilerinin hayatının en güzel sermayesi saydılar. Ki o din bugüne kadar bize

Ne yapmışlar Hristiyanlar? Hristiyanlığı kendi arzularına çevirmişler. Papazları cemaatten koparmışlar. Papaları halktan koparmışlar. Aman varılır mı? Ha arada bir papa gelir de şöyle bir sırtını sıvazlarsa tamam. O takdis edildi. Bitti onun işi. Hadi be işin iş gene senin. Efendim bu mafyacıymış, bu bilmem caniymiş falan yok. Sırtı sıvazlandı ya. Tertemiz oldu. Hamamda keselenmiş gibi oldu. Olur mu efendim? Olur mu? Bir kul bir kulun günahını affedebilir mi? Kulun günahını affetmek, bağışlamak ve onun ecrini, sevabını vermek bir tek yaratanın hakkıdır. Her şeyi o verir, her şeyi de o alır. İşte ölüm can aldı. Yahut da kaza can aldı. Sel can aldı. Ne kadar tehlikeli şeyler. Öğretilmezse çocukken tabii, okulda da buna dikkat edilmezse insanlar bunları mucize ve can aldı, can verdiği efendim çok kullanıyorlar. İmana zarar. Ne yapalım diyorlar ya, bu böyle kullanılıyor bu zamanda. Allah Allah. Yani sen diyorsun ki inançlarına, arkadaş ben sana uyamıyorum ama sen bana uyacaksın. Bunun dinliği nerede kaldı efendim? Ecdadımız bunun noktasına virgülüne dokunmadı. O da yetiştirdikleri ilim adamlarıyla ilimde dokunmadı. Devlet adamlarıyla Müslümanın korunmasında dokundurmadı kimseyi. Gönül adamlarıyla da öyle sapık sapık yogalar bilmem neler, bu da bilmem şeyleri, tapınmaları falan, bunlardan insanları korudular. Hep yaratanı hatırlattılar. Korkutmak için değil, doğrusunu söylemek için. Şimdi bakıyoruz, dünyanın en gelişmiş ülkeleri bile benim totemim diyor. Totemim, oradan bir vatandaş. Benim totemim bacak bacak üstüne atmak arkadaş diyor. Hadi toteminle beraber sen haşrol bakalım. Totem sana orada ne yapacak? Evet. Mecburen bunları söyledim. Bugünkü size anlatacağım konu Fenarizade Muhyiddin Çelebi'dir. Molla Fenari sülalesinden gelenler İslam dinine çok büyük hizmet ettiler. Osmanlı'nın kuruluş yıllarında çok hizmetler oldu. Daha sonraki yıllarda çok hizmetler oldu. Fenari ailesinden bu kadar senedir tarihle uğraşıyorum. Bir hain, bir dinini dünyaya satan duymadım. Bu da o sağlam Fenarizadelerdendir. Kanuni devrinin Şeyhülislam'ı. Molla Fenari Hazretleri zaten Osmanlı Devleti'nin ilk Şeyhülislam'ıydı. Yani onun torununun oğlu. Molla Fenari Hazretleri'nin torununun oğlu. Fenarizadeler ailesi çok alim yetiştirdi. Ve İslam dinine, Osmanlı'ya çok hizmet ettiler. Muhyiddin Çelebi de işte o da bunlardan biridir. Babası Kazasker Alaaddin Ali Fenari'dir. Babası. Yani Molla Fenari Hazretleri'nin torunu Kazasker Alaaddin Ali Fenari'dir. Bugün İstanbul'da Kazasker, Kazasker, Kazasker bir semt ismi söylüyoruz. Ama Kazasker ne? Kazasker'e gittim. Kazasker'den geçiyor mu kardeşim o falan? Kalı asker, Kazasker, yargının yani kadı efendileri.

0: bir grup kadı efendilerin en başındaki adam demek. Osmanlı'nın ilk zamanlarında bir tane kaz askeri vardı. O da başkentteydi. Efendim, Şeyhülislamlık ayrı, kadılık ayrı. Evet, Şeyhülislam fetva makamı, kadılık fetva makamı değil. Kadı efendi ancak kitaplarda bulamadığı bir mesele olursa o zaman fetvaya müracaat ederdi. Çok mühim. Yoksa din adamları, işte hükümdarları böyle parmaklarında oynatırlardı falan filan gibi, böyle işte devlet işine karışırlardı, burnunu sokarlardı, kendi adamlarını üst makamlara getirirlerdi falan. Böyle yazan tarihçiler içlerindeki kötü niyetleri ancak dışarı vermiş oluyorlar. Malum İmam-ı Rabbani Hazretleri Kuddüs-i Sirruh bir kaptan içinde ne varsa o dışına sızar buyuruyorlar. Evet. Zahir batının aynasıdır. Efendim adam saklıyor, zahiri bozuk ama batını bozuk ama zahiri böyle cici cici duruyor. O sahtekar zaten efendim. Münafık o. Münafık. Sonra devlet biraz büyüyünce Anadolu kaz askeri, Rumeli kaz askeri diye ikiye ayrıldı. Anadolu eyaletinin bir beylerbeyi vardı, bir kaz askeri vardı. Anadolu vilayetinin bir kaz askeri vardı, bir beylerbeyi vardı. Daha sonraki dönemlerde devlet büyüdükçe büyüdükçe Kıbrıs bile beylerbeyliği olduğu zaman geldi. Mısır beylerbeyliği oldu. Efendim, böyle birçok yerlerde yeni yeni beylerbeylikleri, yani eyalet valileri görevlendirildi, vazifelendirildi. Kardeşi de Mehmet Şah isimli alimdi. Yani Molla Fenari'nin bir torunu Alaaddin Ali Fenari, kaz asker. Kardeşi de, yani kimin? Fenarizade Muhyiddin Çelebi'nin, yani Molla Fenari'nin torununun iki oğlu var. Efendim, birisi Fenarizade Muhyiddin Çelebi, diğeri de Mehmet Şah isimli bir İslam alimiydi. O da kendisinden önce Rumeli kaz askeriyken vefat etti. Demek ki babası da Rumeli kaz askeri, efendim kaz askerdi, kaz asker. Sonra öteki Rumeli kaz askerliği kurulunca Rumeli kaz askeriyken görev başında vefat etti. Muhyiddin Çelebi rahmetullahi aleyh ilk tahsilini babadan aldı. Çocuklar babadan alır mı tahsili? Alır. Alması lazım. Babalar şimdi çocuklarının yetişmesini müteahhide havale ediyorlar. Yani eğitimi aşağılamıyorum haşa. Osmanlı'da da eğitim ama ilk tahsil, ilk adım, ilme doğru ilk adım, nasıl ilk adım annenin elinde gel oğlum gel oğlum diye de bir tane adım atınca ooo bizim oğlan ilk adımı attı. Sonra ilk kelimeyi konuşması, baba deyince baba mı diyecek anne mi diyecek, bakalım hangi bizi sevecek. Ya etmeyin, eylemeyin ya. Çocuğu daha bir kelime telaffuz ederken hemen bir rekabet unsuru sayıp ailenin içerisine pimi çekilmemiş bir bomba koyuyorsun. Bir gün biri çekiveriyor, patlıyor. Ya ne derse desin şükredin ki baba demiş, ana demiş. Ama siz eğitim verseydiniz evvela Allah derdi. Onu dedirmediniz. Şimdi kimin ismini söyledi? Hadi bakalım. Benimkini, seninkini. İş şakayla başlarken ciddiye bile döndüğü duyuluyor. Sonra tabii alimi çok bir aileye mensup olduğu için kardeşiyle beraber, yani Mehmet Şah'la beraber Hatipzade ve Eftalzade gibi devrin büyük alimlerinden okudu. Molla Hatipzade'nin yanında, o okuduğu hocalardan biri Hatipzade'ydi, mülazım olarak ders verdi. Yani asistanlık yaptı ona. Asistanlık yaptı. Evet. İstanbul'daki Ali Paşa Medresesi'ne müderris oldu. Evet, artık mülazimlik bitti, müderrislik başladı. Bursa'da ve İstanbul'daki Sahn-ı Seman medreselerinde yıllarca müderrislik yaptı. Bu iki medresede, Bursa'daki medreselerden biri de, Sahn-ı Seman medreseleri de, sekizi birden, bunlara sıradan bir adam müderris tayin edilmezdi. Mesleğinde ilerlemiş kimseler tayin edilirdi. Müderris çoktu. Mesela Ayasofya medresesinde Şeyhülislamlık yapmamış kimseler müderrislik yapamazdı. Buyurun. Çok derin alim Şeyhülislamlar. Dinin her hususunu çok iyi bilmeleri gerekiyor. Muhyiddin Çelebi 15 sene müddetle efendim şu saydığımız işlerde, yani müderrislik olsun, 1519'da 20 arasında Edirne ile İstanbul kadılığı yaptığı zaman, 1522'de Rodos seferi sırasında Anadolu kazaskeri, sonra da Rumeli kazaskeri oldu Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında. Ve bu aldığı eğitim işlerinde de, adalet işlerinde de tam 15 sene hak, adaletle ve başarıyla, muvaffakiyetle hizmet etti. Kimseye kayırma yapmaz, ayrıcalık yapmazdı. İnsanları tefrik etmezdi. Meseleyi hallederken herkese eşit davranırdı. Hacca gitti. Hacca tabii böyle kimseler giderken padişahtan izin alırlardı. Diyeceksiniz ki hacca gitmenin şartlarından biri de padişahtan izin almak mıdır? Bütün hacılar listeler halinde sancaklardan, eyaletlerden listeleri gönderip padişahtan izin mi alırlardı? Hayır. Devlet görevinde olanlar bugün hacca gitmek isteseler üst makamlarından izin alırlar. Hele Osmanlı döneminde hak ve adaletin dağıtımında görevli olanların hacca giderken mutlaka mutlaka ümera takımı da, ulema takımı da, hem teberrüken halife olduğu için, bereketlenmek için, hem de görev icabı müsaade isterlerdi. O da ekserisine verirdi müsaadeyi. Ama acil bir durum varsa padişah vermeyebilirdi. Çünkü ulul emre itaat şart. Evet, ömründe bir defa hacca gider insan. Bu sene değil, gelecek seneye gider. Padişah onu durdurur. Hacdan dönüşte 1542 senesinde ilmi en yüksek rütbede idi artık. 3 sene Şeyhülislamlık yaptı. Molla Fenari Hazretleri'nin yoluna da uymuş oldu efendim. 3 sene Şeyhülislamlık yaptı. Efendim bunu tanıdıkları vardır, bildikleri vardır, torpillidir falan. Geçin kardeşim, geçin ya. Devlet bu kadar sene bu insanı görevlerde kullanıyor. Bakıyor ki adam dümdüz doğru. Hiç sapmıyor. Çelik gibi eğilmiyor. Bükülmüyor. Kırılıyor ama bükülmüyor. E tabii ki hizmet edecek. Tabii ki devlet o zaman güçlü olacak. Devletin gücü devlet adamlarının dünyaya meyletmesiyle ters orantılıdır. Devlet adamları dünyaya meylettikçe, meyilleri arttıkça devlet gücünü kaybeder, saygınlığını kaybeder. Vatandaşından da hürmet az görür veya göremez veya sadece hürmet edenler, uygunsuz işlerle uğraşanlar olur. Ben devlet babanın yanında işimi daha kolay yapıyorum diye. Başka devletler tarafından da sevilmez. Bir devlet başkanı düşünün ki bugün söylediğini yarın inkar ediyor. E bunun emrinde çalıştırdığı bir savcıdan, bir hakimden, yargıçtan dürüstlük istemesi mümkün mü? Değil. Kendi dürüst değil ki. Bugün böyle söylüyor, yarın böyle söylüyor. E yanına da bütün böyle yalancılar toplanır onun. Tamam efendim, yaptık efendim der. Sonra yapmadığı çıkar ortaya. Aa efendim onu yapmamış mıyız? Yapmamış mıyız, ben farkında değilim der. Ama her işi bekletmeden, muntazam, fakirin, fukaranın, çocuğun, küçüğün, kadının, yaşlının, gazinin isteklerine ilgi gösteren bir devletin başkanı, çevresindeki insanlardan da ciddiyetle vazife istemek hakkıdır. Ve onlar da yaparlar zaten. Yapmayanı da o devletin başındaki insan yanında tutmaz. Hadi güle güle arkadaş. Senin nasibin burada bitti artık der. Dedik ama Fenarizade Muhyiddin Çelebi'yi anlatmayı bitiremedik. 3 sene Şeyhülislamlık yaptı da kaldık. 1542'den 1545'e kadar geldik. İnşallah haftaya ilimden medeniyete programımızda gerisini anlatmaya devam etmek niyetindeyiz. Hoşçakalınız efendim.
1: İlimden medeniyete.

0: Tek başına bir ordu. Deli Balta. Program yönetmeni Ümit İsmailoğlu. Yazan Gürbüz Azar. Senaryo Hanefi Söztutan. Yayını hazırlayan Hüseyin Aydemir.
1: Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için buyurdum. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, 3 kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
2: Anadolu yaman bir kış geçiriyordu. 10 yıldır görünmeyen soğuklar ansızın bastırmış ve kar günlerce dinmek bilmemişti. Kurtlarsa neredeyse açlıktan birbirini yiyecekti. İşte böyle bir günde Honaz Dağı'nda. Anadolu kışına yabancı iki kişi yapayalnız oldukları yerde dönüp duruyorlardı.
3: Keşke kasabada biraz daha bekleseydik. Kar dinerdi belki.
4: İçimde garip bir korku var baba. Kaybolacağız.
3: Korkma yavrum. Sakın korkma. Göreceksin kurtulacağız. Osmanlı toprağında kimse çaresiz değildir. Yeter ki sen ümidini kaybetme.
4: Oh, üşüdüm baba. Daha ne kadar gideceğiz? Ne yana gideceğiz?
3: İçimden bir ses. Şu yana diyor oğlum.
4: Fırtına artıyor. Bu kar dinecek gibi değil. Bir şeyler yapalım baba. Buralarda donup kalmayalım. Seni özlerim demişti annem. Bırakmak istememişti beni. Ama ben kazanacağım parayla kız kardeşime fistan alacaktım. Çiçekli olanında.
3: Ha gayret oğlum. İzlerime dikkat et, duydun mu?
4: Duydum baba, ardındayım.
3: Kar. Bir ararlar seni olursa. Dimitri. Bağıralım çocuğum. Belki bizi bir duyan olur ha. Hadi. İmdat! İmdat!
2: Bezirgan baba oğul imdat çağrılarına tipinin ürpertici uğultusundan başka cevap alamayınca son bir gayretle belirsiz bir yöne doğru yürümeye koyuldular. Ya fırtınanın şiddetinden veya ümitsizlikten olacak, Rum çocuğunun gözleri yaşarıyor fakat bu yaşlar keskin ayazda buz tutarak uzun kirpiklerini birbirine kenetliyordu. Aradan saatler geçmiş, çocuğun ayakları uyuşmaya başlamıştı. Güçsüz bacaklarıyla önce sendeledi, sonra da çöküp kaldı.
4: Baba, artık dayanamıyorum. Bacaklarım tutmaz oldu.
2: Babası Dimitri'yi sırtına aldı. Onun da hali perişandı.
3: Uyuma sakın. Konuş benimle. Durma yavrum. Konuş hadi. Yoksa donarsın bir tanem. Kurtulmamız lazım. Daha yaşayacak yılların olmalı. Aman abi.
4: Ne o baba? Yoksa sen de mi duydun kurt seslerini? Ben deminden beri duyuyorum.
3: Korkma benim cesur oğlum. bize yetişemezler.
2: İhtiyar Yorgo yanılıyordu. Puslu havada insan kokusu alan aç kurtlar şimşek gibi geliyordu izlerinden. Baba oğul karla örtülü bir kayanın arkasında biraz durup dinlendiler.
4: Bizi takip ediyorlar baba. Sanki birini görür gibi oldum.
3: Ben de gördüm oğlum. Burada kalamayız. Hadi koşalım. 1, 2, 3. Hadi. Daha hızlı yavrum. Daha hızlı. Koş. Koş. Koş.
4: Ardımızdalar baba. Koşamıyorum. Tükendim baba.
3: Başka çaremiz yok evlat. Oturma. Hadi. Hadi hadi kal.
4: Beni bırak baba. Sen kendini kurtar. Hayır yok benden. Tükendim artık.
2: Baba, evlat, oğul can derdindeyken bir kurt daha uludu. Sanki bütün kurtları çağırıyor. Yorgun'un gözleri fal taşı gibi açılmıştı.
3: Pes etmeyelim tamam. Ne olur kalk. Hadi kalk koşalım. Koş çocuğum. Hadi koş. Koş.
2: Kuytularda biriken canavarlar gür gür soluyarak havayı kopladılar. Sonra vadiye doğru hızla atıldılar. Peş peşe yıldırım gibi seyrettiler. Düze vardıklarında ard arda yığılıp kalmış baba ile oğlu fena kıstırmışlardı.
4: Geldiler baba.
5: İşimiz bitti oğlum. Şimdi saldıracaklar. Hoşça kal yavrum.
2: İşte tam o anda uğultular arasında bir ses duydular. Gür bir haykırış ortalığı inletiyordu. Bir kurt başını dikip dinledi.
3: Kar kuzuları! Kar kuzuları! Ben geldim!
2: Nasıl olduysa oldu, kurt sürüsü geldiği yöne doğru koşmaya başladı. Olacak iş değildi bu. Baba oğul dehşet içinde silkinip doğruldular.
4: Rüya mı gördük baba? Gittiler! Gittiler babacığım, kurtulduk.
3: Olamaz, imkansız bu. Hayal bu. Hayal. Hayal değil yabancı. Hakikat, Osmanlı'nın hakikati.
6: Artık telaşlanmayın. İkinize de geçmiş olsun. Korktunuz mu yoksa? Tam zamanında gelmişiz demek ki. Kimsiniz siz, buralarda ne arıyorsunuz?
5: Adım Yorgo, tüccarım.
4: Ben de oğluyum. Satış yaptık, dönüyorduk efendim.
5: Anlamıyorum. Nasıl oluyor bu? Aç kurtlar tam bizi parçalayacakken vazgeçiyorlar. Tam bizi yiyecekken.
2: Fırtına biraz dinmiş, kar yağmaya devam ediyordu. Az sonra Deli Balta'nın diğer arkadaşlarıyla buluştular.
5: Deli Balta, hayatımızı kurtardınız. Çok teşekkür ederiz. Fakat siz niye buradasınız?
6: Biz bir vakfın hizmetindeyiz.
7: Aç kalmış kurtları doyurma vakfı için çalışıyoruz.
6: Her tipi de dağlara çıkıp en ücra yamaçlara et bırakırız.
7: Kurtlar bile açlıktan ölmemeli.
5: Anlamadım. Neler diyorsunuz siz?
2: Baba Yorgo ile oğul Dimitri hayretten hayrete düşüyorlardı. Bütün Avrupa'yı dolaşmışlar, böyle bir şey duymamışlardı. Şaşkın şaşkın düzlükteki et yüklü kağan arabasına bakıyorlardı.
6: Şimdi de başka yamaçlara gideceğiz. Hadi siz de gelin bizimle, yardım edersiniz.
3: Yeah yavrularım benim, yeah!
6: Hadi bakalım, herkes bir parça et kucaklasın.
2: Deli Balta'nın arkadaşları da iri birer parçayı kucaklayıp başka tepelere doğru uzaklaştılar. Yorgo ise hep düşünüyordu.
5: İnsanların problemlerini çözmüş bir medeniyet. Ne güzel. Sıra dağdaki aç kurtlara gelmiş. Bu Müslümanlar ne büyük.
4: Baba, ben çok şaşırdım bu işe. Anlatsam kimse inanmaz bana. Çünkü inanılacak gibi değil.
5: Osmanlı ne muhteşem. Deli Balta, şimdi nereye gidiyoruz?
6: Misafirhaneye. Yolda kalmış yabancılar için bir yerimiz var. Bu gece kalır, yarın istediğiniz yere gidersiniz.
2: bütün etleri yerlerine bırakıp Honaz eteklerinde bir küçük kasabaya doğru yöneldiler. Misafirhaneye geldiklerinde onları sıcak bir oda ve bir sini yiyecek bekliyordu. Karınlarını doyuran baba oğul kalın minderli köşelerine çekilip kilim desenli Anadolu işi yastıklara yaslandılar. Artık iyice kendilerine gelmişlerdi.
5: Dinle oğul, büyük millet büyük düşünen millettir. Bize yanlış tanıtmışlar. Osmanlı çok büyük.
6: Ne o Yorgo? Şimdi de oğlana insanlık dersi mi veriyorsun?
5: Yorgo deme bana. Bir daha Yorgo deme.
6: Hayrola, kurtları görünce aklını mı kaçırdın yoksa? Bu öfke niye böyle Yorgo?
5: Bundan böyle adım Ahmet'tir benim. Bana lütfen Ahmet deyin.
4: Bana da Mehmet desinler baba, ne olur.
2: O gece Yorgo ile oğlunun ömür boyu unutamayacakları bir geceydi. Mutlu yatıp mutlu uyudular. Ve ertesi sabah

0: Müslüma tembellik yakışmaz. Kalkın, ezan okunuyor, ezan. Hem hoca efendiyle sohbetimiz olacak.
1: Ve nice ülkede, kim bilir nice yabancı, İslam'ı seçişlerinin ilk sabahlarını yaşıyordu. Ve kim bilir nice yürekler gerçeğe ulaşıp ebedi mutluluğu tatmaya başlıyordu. Kim bilir.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

TGRT FM Haber.

0: Yeniden merhaba. Gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Sevgili seyirciler, az önce son dakika olarak da vermiştik. Gülistan 9 soruşturmasında 6. dalga operasyon yapıldı. 11 şüpheli gözaltına alındı. Gülistan 9 cinayetinde dosyasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu şüphelilerin yakalanması için 7 ilde eş zamanlı operasyon da başlatıldı. Soruşturma kapsamında dönemin valisi Tuncay Sonel, oğlu Türkay ve eşi Handan Sonel de tutuklanmıştı. Doku soruşturmasının kilit ismi eski valinin oğlu Türkay'ın en yakın arkadaşı olan Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI'ya itirafta bulunmuştu. Son olarak Altaş, Gülistan'ı Türkay Sonel torpidodan çıkardığı silahla vurdu demişti. Ve işte 6. dalga operasyonunda da şu anda 11 şüpheli içinde gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla yeniden açılan Kaşif Kozinoğlu dosyası ile ilgili olarak fethi kabir gerçekleştirildi. Bugün gerekli örnekler alındı. Bundan sonra gözler Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak sonuçta.
1: Kozinoğlu'nun mezarı 15 yıl sonra açılıyor.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla dosyası 15 yıl sonra tozlu raflardan indirildi. Mezarı açıldı. Kozinoğlu'nun ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Kaşif Kozinoğlu, eski MİT yöneticisi, 2011 yılında Ergenekon kumpası davasında tutuklandı. Silivri cezaevinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 13 Kasım 2011'de hayatını kaybetti. Ölüm nedeni kalp krizi olarak gösterildi. Ancak Kozinoğlu'nun ölümündeki şüpheler hiç gündemden düşmedi.
1: Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü 15 yıl sonra tekrar soruşturmaya tabi tutuldu.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı kurulmuş ve başkanlığın koordinasyonunda faili meçhul cinayetler için düğmeye basılmıştı. O dosyalardan biri de Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne aitti. Dosya Faili Meçhul Dairesi'ne gönderildi. Fethi kabir kararı alındı. Mezarı yeniden açıldı. Fethi kabir işlemi, 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet gözetiminde yapıldı.
1: İstanbul Ümraniye Kocatepe mezarlığında 3 tane olay yeri inceleme aracı var. Titizlikle buradan, yani mezardan alınacak kemik, toprak ve diğer örnekler adli tıp kurumuna gönderilecek. Saatler 11.20'yi gösterdiğinde başlamıştı fethi kabir işlemleri. Yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.
2: Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabir işleminin ardından alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Alınan bu doku örnekleriyle cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği de araştırılacak.
1: Kozinoğlu'nun ölümünde üçüncü bir kişinin parmağı mı var, yoksa ölüm doğal yollarla mı gerçekleşti? İşte bu mezardan alınan örneklerin adli tıpta incelenmesinin ardından ortaya çıkacak.
2: Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeniyle ilgili nihai mütalaa hazırlanacak. Soruşturma kapsamında Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na ait kamera kayıtları, 112 Acil Çağrı Merkezi ses kayıtlarıyla hastane evrakı da incelemeye dahil edilecek. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin 7 ve 10 Eylül'de 2 operasyon düzenlenmiş. İlk operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden o dönemde jandarma er olarak görev yapan şüpheli tutuklanmıştı. İkinci dalga operasyondaysa biri muhabir, biri kameraman ve sağlık çalışanlarının aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin tamamı jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.
0: Vanlı Karaaydar'ın tutuklanmasının ardından düğünde takıldığı belirtilen altınlar da ele geçirildi. Eşi ise İstanbul'da yakalandı.
2: Altınlar, dövizler, çekler izleri sürülüyordu. Yapılan operasyonla bir evin odunluğunda bulundu. Düğünleri çok ses getirmişti. Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan ve fenomen Çağla Öz'ün düğününde adeta altın geçidi yaşanmıştı. Ama o sarı altınların ışıltısı uzun sürmedi. Düğünün ardından çifte operasyon düzenlenmişti. Kara Haydar düğünden sonraki gün gözaltına alınmıştı. Ardından da suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçundan tutuklanmıştı.
3: İnsanlar o kadar alışmış ki benim sürekli lüks bir şeyleri atmama. Dolayısıyla sürekli para harcamam gerekiyor.
2: Sıra eşi Çağla Öz'e gelmişti. Ancak gözaltı kararı sonrası fenomen sırra kadem basmıştı. Genç fenomen aranırken annesi de İstanbul'daki evinde gözaltına alınmıştı.
3: Herkesin beğendiği ürünleri zaten ben üretiyorum.
2: Firari fenomeni arama çalışmaları sonuç verdi. Çağla Öz İstanbul'da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturmada Vanlı Kara Haydar dosyasıyla bağlantılı adresi operasyon düzenlendi. 12 Eylül'de Van'ın Muradiye ilçesindeki bir evin odunluğunda arama yapıldı. Çağla Öz'e düğünde takıldığı değerlendirilen çok sayıda altın ve para ele geçirildi. Aramada 66 bilezik, metrelerce zincir, set gerdanlık, altın kemerle çok sayıda ziynet eşyası bulundu. Üzerinde örnektir ibaresi bulunan 67,5 gramlık külçe görünümlü materyalle birlikte 90.800 lira, 4.300 euro, 12.050 dolar ve 89.000 dirhem ortaya çıktı. Üç çekle isim ve rakamların bulunduğu iki sayfalık ajandaya da el konuldu. Açılmamış altın kaplamalı lüks bir telefon ve tuşlu cep telefonu bulundu. Aynı adreste Kara Haydar adına düzenlenmiş pasaport da ele geçirildi. Şimdi tüm bu bulunan altın ve dövizlerin bağlantısı araştırılıyor.
0: İki ayrı savcılık dosyasında Alihan Kuriş suç örgütüyle FETÖ arasındaki ilişkiye yönelik çarpıcı tanık beyanları ortaya çıktı. Tanıklardan biri Alihan Kuriş doğrudan FETÖ tarafından yönetiliyordu dedi.
4: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
2: Kuriş suç örgütü soruşturması genişletildi. Alihan Kuriş suç örgütüyle FETÖ arasındaki ilişkiye yönelik çarpıcı tanık beyanları ortaya çıktı.
5: Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılımı kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz, Baylok uygulamasını kullanıyorlar.
2: İlk dikkat çeken iddia 17-25 Aralık 2013 öncesine ait. Tanık Mahmut Köse Musul'un anlatımına göre terör örgütü FETÖ'nün başı Fethullah Gülen'den Arif Ahmet Deniz Olgun'a bir mektup geldi. Gülen'in birlikte hareket etme teklifine Deniz Olgun'un cevabı ise netti. Biz devletimizin yanında dururuz dedi. Bir başka tanıksa FETÖ mensuplarının mevcut idareye karşı birlikte hareket etme teklifinde bulunduğunu anlattı. Ancak bu teklif de kabul edilmedi. Dosyadaki en çarpıcı beyanlardan biri Rüstem Şahin'e ait. Şahin, Alihan Kuriş doğrudan FETÖ tarafından yönetiliyordu dedi. FETÖ'nün isteklerini geri çeviren Arif Ahmet Deniz Olgun'un yerine Alihan Kuriş'in geçmesini istediğini belirtti. Şahin'e göre Deniz Olgun'un ölümüne yakın dönemde Kuriş'in en yoğun teması FETÖ çevreleriyleydi. FETÖ bağlantılı olduğu söylenen bazı isimlerin Ümraniye'deki merkezde Kuriş'in yanında bulunduğunu söyledi.
6: Dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Deniz Olgun'un ölümünden hemen sonra yaşandı. Tanık Yunus Koz'un ifadesine göre Deniz Olgun henüz defnedilmeden Alihan Kuriş lider ilan edildi. Merkezdekilere Kuriş'e biat etmeleri söylendi. Yunus Koz da Deniz Olgun'un ölümünde FETÖ'nün Alihan Kuriş üzerinde etkisi olduğunu düşündüğünü beyan etti. Bu ifadeler tanıkların değerlendirmeleri olarak soruşturma dosyalarına girdi.
7: Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
6: Dosyanın bir diğer başlığı ise yurt dışı para trafiği ve FETÖ firarileri. Rüstem Şahin'in anlatımına göre toplanan paralar Almanya ve Hollanda başta olmak üzere yurt dışına çıkarıldı. Almanya'daki bir merkezin FETÖ mensuplarının faaliyetlerini sürdürmesine imkan sağladığı da kaydedildi.
5: Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euroya büyük bir genel merkez yapıyorlar. Yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sessizliğini bozdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretine ilişkin eleştirilere bir hadisle cevap verdi.
8: Ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet vardır.
6: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp yeni partiye geçeceğine yönelik iddialara bu sözlerle cevap verdi.
8: Dolayısıyla hep söylenir, ayrılıkta azap vardır. Tavandakiler istediği kadar ayrılsın, bizler Ankara halkı olarak tabanda her konuda her fikirde insanlar bir arada olmaya da devam edeceğiz.
6: Yavaş Ankara Kent Konseyi 7. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Çıkışta da gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti arasında yaşanan ayrılığın kendisini ilgilendirmediği mesajını verdi.
8: Ben tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini belediye başkanı olarak bize hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim.
6: Yavaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkinde sessizliğini bozdu.
8: Sayın Cumhurbaşkanı izine ihtiyaç olan hazine tahvili çıkartma için birebir yaptığımız görüşmenin bile nasıl speküle edildiğini hep birlikte görüyoruz.
6: Mansur Yavaş görüşmede siyaset değil Ankara'nın ihtiyaçlarını

0: sürecinin konuşulduğunu belirtti.
1: Bizler eğer bu ülkeyi yönetenlerle görüşmeyeceksek, bu ülkede farklı fikirlere sahip olan, Ankara'da farklı fikirlere sahip olan insanlarla ayrı olmamızın imkanı var mıdır? Şu anda da maalesef siyaseten böyle ayrımlar yaşıyoruz.
2: Yoramadıklarımız için özür dilerim.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, muhalefetin yaşadığı bölünmüşlüğe değindi. Türk dünyasıyla ortak projeler hakkında da bilgi verdi.
4: Durmak yok, yola devam diyelim.
5: Bugün muhalefet, özellikle biliyorsunuz ana muhalefet, kendi içerisinden başka bir muhalefet çıkardı. Bir siyasi vakum içerisinde olduklarını görüyorum.
0: Özgür Özel 90 milletvekiliyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp yeni partiyi kurdu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu muhalefette yaşanan bölünmeyi siyasi vakum benzetmesiyle değerlendirdi.
5: Bu vakumun 3 tane önemli kavramı var. Günümüzde yansıyan ve ortaya çıkan manipülasyon, dezenformasyon ve provokasyon arkadaşlar. Bu üç kavramla bir siyasi vakumun içerisine girmiş muhalefetle karşı karşıyayız.
0: Zorlu AK Parti Etimesgut ilçe danışma meclis toplantısına katıldı. Türk devletleri arasında yürütülen ortak projelere ilişkin bilgi verdi. Bu kapsamda ortak müze kart uygulamasının hayata geçirileceğini söyledi.
5: İnşallah Türk devletleri arasında Türk dünyası ortak müze kart uygulamasına geçeceğiz ve bu kartı aldığımızda inşallah tüm o devletlerimizdeki müzeleri, tarihi yerleri hep birlikte serbest bir biçimde, rahat bir biçimde gezme fırsatını bulacağız.
0: Türk devletleri arasında hava yolu ulaşımında da ortak geçiş noktası kurulacak.
5: Havalimanlarımızda ortak bir geçiş noktası kurulabilmesi için çalışıyoruz. İnşallah bu müjdeyi de devlet başkanlarımızın zirvesinde vatandaşlarımızla paylaşma imkanımız olacak.
0: Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl okullarda öğrencilere ders kitaplarının yanında Türk dünyası odaklı iki yeni eğitim materyalini ücretsiz olarak dağıtmıştı. Artık o kitaplar özel okullara da ulaşacak.
5: Şu müjdeyi de vermek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığımızla görüştüm. Bu kitapları inşallah sadece devlet okullarımızda değil, inşallah tüm özel okullarımıza da dağıtacağız, onlarla buluşturacağız.
3: Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden tam 46 yıl geçti. Ankara'dan ard arda mesajlar geldi.
6: Silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
0: Anayasa uygulamadan kaldırıldı. Siyasi partiler kapatıldı. Parti liderleri gözetim altına alınıp yargılandı. 12 Eylül 1980 askeri darbesi Türk siyasi hayatında büyük yaralar açtı.
7: Yüce Türk milleti, Türk Silahlı Kuvvetleri ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur.
0: Silahlı Kuvvetlerin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren Başkanlığında gerçekleştirdiği darbe sonucu demokrasi rafa kaldırıldı. 650 bin kişi gözaltına alındı. 50 kişi idam edildi. 171 kişi işkencelerde öldü. Açılan davalarda 230 bin kişi yargılandı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden tam 46 yıl geçti. Ankara'dan ard arda mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan darbenin 46. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 12 Eylül'de çekilen sıkıntıları halen yüreğimizde hissediyoruz dedi.
8: Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız. Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek de askeri kalkışmayı demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olarak nitelendirdi. Gürlek, darbe anayasası yerine sivil ve demokratik bir anayasa yapılması gerektiğini belirtti.
9: Türkiye yüzyılı hedeflerimizin en önemli unsurlarından biri de vesayetçi zihniyeti kurumsallaştıran ve darbe döneminin izlerini taşıyan 1982 anayasasını bütünüyle geride bırakarak Türkiye'yi sivil bir anayasaya kavuşturmaktır.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de 12 Eylül'ün devlete ve millete karşı işlenmiş bir suç olduğunu belirtti.
9: Demokrasimize dönük ağır bir saldırı olan 12 Eylül askeri darbesinin ülkemize ihanetini unutmuyoruz. Her darbe milli iradeye ve insanlık onuruna dönük millet ve devlet düşmanı bir saldırıdır.
3: Dünyadaki gelişmelere de bakalım. Hürmüz'den sonraki en stratejik boğaz olan Bab-ül Mendeb de İran destekli Husilerin kontrolüne geçti.
0: Yemen cephesinde korkutan aşamaya gelindi. Hürmüz'den sonraki en stratejik boğaz olan Bab-ül Mendeb tamamen İran destekli Husilerin kontrolüne geçti. Suudi destekli Yemen ordusu boğazın ortasındaki kilit bölge olan Perim Adası'ndan resmen çekildi. Perim Adası aynı zamanda İsrail'in ticari ve lojistik amaçlı kullandığı önemli bir güzergah. Husi saldırıları sonucu Suudi Arabistan'ın kritik doğu-batı boru hattının kapandığı açıklandı. Aramco şirketi tarafından işletilen 200 kilometrelik hat, Hürmüz Boğazı'nı bypass ederek petrolü Kızıldeniz üzerinden ihraç etmeyi sağlıyor. Hattın kapasitesi günlük 7 milyon varile kadar ulaşıyor. Husilerin ele geçirdiği bölgelerdense görüntüler geliyor. İran basında yer alan iddialara göre daha önce ele geçirilen Kızıldeniz'in Moka liman kentinde halk sevinç gösterileri düzenliyor. Husi birliklerse Bab-ül Mendeb kıyısından poz vererek uygunsuz gemilerin boğazdan geçişine izin vermeyeceklerini duyurdu. İran ve Husiler ABD ve Körfez ülkelerini sık sık Hürmüz'den sonra Bab-ül Mendeb boğazını kapatmakla tehdit ediyordu. Yemen'deki tırmanışa dair Amerika Birleşik Devletleri'ndense ilk açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump her şey yoluna girecek mesajı verdi.
9: Husiler bizimle savaşmak istemiyor. Suudi Veliaht Prens yakın arkadaşım. Her şey yoluna girecek.
0: ABD Başkanı Suudi boru hattı saldırısının arkasındaysa İran'ın olduğunu söyledi.
3: Ukrayna Savaşı'nda ise cephe hattı tıkanmış durumda. Taraflar ekonomik ve stratejik hedefleri vuruyor. Bir yandan da barış açıklamaları geliyor.
0: Rusya-Ukrayna cephesinde karşılıklı saldırılar yeniden tırmandı. Rus ordusu Kiev'i jet motorlu dronlarla hedef aldı. Saldırıda iki akaryakıt istasyonu vuruldu. Çıkan yangında ölü ve yaralıların olduğu açıklandı. Rusya ayrıca Çornomorsk ve Zaporijya'yı da vurdu. Burada hayatını kaybeden sivillerin yakınları Rusya'ya öfke kustu.
10: Ruslardan nefret ediyorum. En sevdiğim insanı, annemi öldürdüler.
0: Ukrayna'da Rus saldırılarına dronlarla karşılık verdi. Rusya Savunma Bakanlığı 24 saatte 1000 Ukrayna dronu düşürdüklerini öne sürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise saldırıların giderek terör niteliği kazandığını söyledi. Diplomatik sahada ise yeni bir gelişme yaşandı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov yakın zamanda üçlü bir zirve olabileceğini söyledi. ABD'li müzakere heyetinin Moskova ve Kiev ziyaretinin ardından Rusya, ABD ve Ukrayna arasında müzakerelerin başlayabileceği ifade edildi.
3: Amerikan donanmasının yeni bir İran saldırısına hazırlandığı ileri sürüldü. Ama bir yandan da Amerikan Başkanı Trump savaşın yakında biteceğini söylüyor.
0: ABD İran'a karşı yeni bir operasyona mı hazırlanıyor? Abraham Lincoln'ın yerine Hürmüz'e gönderilen USS George Washington gemisinde saldırı hazırlıklarının başladığı öne sürüldü. Nükleer enerjili dev uçak gemisi Hürmüz açıklarına ulaşır ulaşmaz gece uçuş operasyonlarına başladı. Savaş uçaklarının dev gemiden peş peşe havalandığı anların görüntüsü paylaşıldı. Mürettebat İran'a yönelik muharebe ve deniz ablukası kapsamında alarm durumuna geçirildi. Dev uçak gemisi Hürmüz açıklarında 286 gün aralıksız görev yapan, sonunda askerlerin isyan çıkarttığı Abraham Lincoln gemisinin yerine gönderilmişti.

0: siyaset sahnesinde ise aksi yönde bir açıklama geldi.
1: İran savaşı çok yakında bitecek. Savaş bitince petrol fiyatları düşecek.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran cephesinde yakında her şeyin yoluna gireceğini, savaşın bitmesiyle petrol fiyatlarının da düşeceğini öne sürdü. Ancak hem Yemen'deki çatışma hem Amerikan donanmasındaki hareketlilik cephenin her an ısınabileceği yorumlarına yol açıyor.
2: Gazze'de ateşkes devam ederken İsrail saldırmaya devam ediyor. Yine ölenler ve yaralananlar var son saldırılarda. Bir yandan da insani dram derinleşiyor.
0: İsrail'in Gazze'de katliamı durdurak bilmiyor. Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor. İsrail ordusu Gazze şeridinin güneyindeki An Yunus'a bağlı Mevasi bölgesini vurdu. Saldırıda en az bir Filistinli hayatını kaybetti. Çoğu çocuk, ondan fazla kişi de yaralandı. Han Yunus'un Emel Mahallesi'nde de bir grup Filistinli'ye hedef alan saldırıda çocuklar yaralandı. İsrail'e ait SİHA'ların saldırısında yaralanan çocuklar yine Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı. Gazze'nin kuzeyindeki Beit Lahiya'da ise bir ev bombalandı. Ateşkesi ihlal eden saldırıda aralarında iki çocuğun da bulunduğu Ahmet ailesinden 4 kişi öldü. İsrail'in saldırıları yalnızca can kayıplarına yol açmıyor. Gazze'de altyapıda büyük ölçüde kullanılamaz hale geldi. Gazze Belediyesi Sözcüsü Hüsnü Mühenna, yaklaşık 220 bin metrelik kanalizasyon şebekesinin yıkıldığını açıkladı. 8 kanalizasyon pompalama istasyonundan yalnızca ikisi çalışıyor. Atık sular sokaklara taşıyor, denize ve Şeyh Rıdvan göletine akıyor. Her gün 24 bin metreküpten fazla atık su denize sızıyor. Bu tablo çevre kirliliği ve salgın hastalık riskini de artırıyor. Özellikle yerinden edilen Filistinliler, kötü kokular, sinek ve sivrisineklerle mücadele ediyor. Gazze'de ateşkese rağmen saldırılar sürerken çöken altyapı bölgedeki yaşamı her geçen gün daha da zorlaştırıyor.
2: Ve son dakika gelişmesi hemen aktaralım. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı. Yeni gelişme. Detayları da aktaralım sizlerle. Paylaşalım sevgili seyirciler. Tutuklama için sevk edildi. Tutuklamaya sevk edildi. Ne olmuştu? Hemen onu da anlatalım. Bugün de Fethi Kabir gerçekleşmişti. Az önce haberini de vermiştik. Bir kez daha son dakikayı tekrar edelim. Sevgili seyirciler, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklamaya sevk edildi. MİT eski yetkilisi Kaşif Kozinoğlu'nun 15 yıl önceki şüpheli ölümü. Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul suçları araştırma başkanlığının takibine takıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada o dönem cezaevinde görev yapan bir jandarma er tutuklandı. 7 şüpheli yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Soruşturmadaki ikinci dalga operasyonunda ise biri kameraman, biri muhabir, 7'si ise sağlıkçı olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalgada gözaltına alınan şüphelilerin sevk bilgisi ni de hemen paylaşalım sizlere. Tutuklamaya sevk edilenler kimler? Selahattin Günday, Özlem Uslu, Emre Atmaca. Yurt dışı ve imza istenenler İdris Tiftikçi, Ahmet Gökşen Erdoğan ve Nesrin Kaya. Sadece yurt dışı istenenlerse Turgay Tamer, Tuğba Koç, Mahmut Arslan. Evet, önemli bilgiler, detaylar sevgili seyirciler. Tutuklamaya sevk edildi 3 kişi, gözaltına alınan 9 kişiden Kaşif Kozinoğlu.

0: Windows'uysa kesilmiş domuz kafasının gösterilmesi ve ırkçı sloganların atılmasıyla daha da yükseldi. Yaşanan gerilim üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Müslüman topluluk provokatif eyleme tepki gösterdi. Benzer olayların son dönemde arttığını söyleyen Müslümanlar, bu eylemin ise önceki olaylardan çok daha büyük olduğunu ifade etti. Litvanya polisi ise cami yakınında güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı. Bazı şüpheliler hakkında idari işlem başlatıldı.
1: İyilik artık dijital ortamda da yayılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın İyilik Var projesi dolayısıyla düzenlenen programda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve programa katılan Bilal Erdoğan bakın nasıl açıklamalar yaptılar.
2: Nice güzel örnekler yeterince görünür olmuyor. İyilik Var tam da bu düşünceden doğdu.
0: İyilik Var hareketinin ortaya çıkış sebebini bu sözlerle anlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, iyiliğin bulaşıcı olmasını temenni ettiklerini söyledi.
2: İstiyoruz ki yapılan iyilik bulaşıcı olsun. Ankara'da başlayan bir iyilik Hakkari'ye, Edirne'de uzatılan bir el Mardin'e, Trabzon'daki bir gönülün heyecanı Hatay'a ulaşır.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yapay zeka destekli yeni nesil gönüllülük platformu İyilik Var hayata geçirildi. Lansmana katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yapılan iyiliğin görünür olmasının önemine dikkat çekti.
2: Çünkü görünür olan iyilik toplumun ortak vicdanını harekete geçirir. Paylaşılan tecrübe bugünün emeğini yarının imkanı hale getirir. Bir kişinin başlattığı iyilik bir başkasına ilham olur, bir gönülden diğer bir gönüle ulaşır.
0: İyilik geleneğinin dijital imkanlarla yeniden canlandırılacağını belirtti.
2: 81 ilimizde esnafımız ürünlerini, hizmetlerini, uzmanlıklarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturacak. Böylece asırlık ahilik geleneğimizi dijital imkanlarıyla mahallemizde yeniden hayat bulacak.
0: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'sa iyiliğin daha fazla alana yayılması gerektiğini vurguladı.
3: Dünyada kötülük büyüyor. Bunu kabul etmemiz lazım. Bizim kötülüğe alan kapatmaya ihtiyacımız var.
0: Erdoğan, iyiliğin toplumda daha fazla karşılık bulmasını temenni etti.
3: İnşallah bu iyilik var hareketi bundan önceki girişimlerin aksine daha çok taban bulur, daha çok karşılık bulur ve toplumda iyiliklerin yayılabileceğine dair umudumuzu büyütür.
1: Altın ve gümüşte düşüş 3. haftasında da devam etti. Gözler şimdi Amerikan Merkez Bankası Fed'in önümüzdeki hafta vereceği kararda.
0: Altın ve gümüşte kritik viraja girildi. Değerli metaller 3 haftadır üst üste değer kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan enflasyon verisi Fed'in faiz artıracağı beklentisini güçlendirdi. Bu beklenti altın ve gümüş üzerindeki baskıyı artırdı. Ons altın haftanın son işlem gününde 4400 doların üzerine çıkmayı denedi. Ancak bu yükseliş 3 haftalık kayıp serisini sonlandırmaya yetmedi. Haftaya 4427 dolardan başlayan ons altın haftayı %1,84 kayıpla 4348 dolar seviyesinde tamamladı. Gram altında da benzer tablo vardı. Haftaya 6886 liradan başlayan gram altın 6923 lirayı gördü. Ancak haftanın son işlem gününde 6880 liraya kadar yükselse de haftayı %1,61 kayıpla 6786 liradan kapattı. Gümüşteki düşüş ise daha belirgin oldu. Ons gümüş haftayı %2,62 kayıpla 64 dolar seviyesinde tamamladı. Gram gümüş ise %2,37 gerilemesine rağmen 100 liranın üzerinde tutunmayı başardı. Şimdi piyasaların gözü 15-16 Eylül'de yapılacak Fed toplantısında. Fed'in mevcut faiz aralığı %3,50-3,75 seviyesinde bulunuyor. Ancak piyasalar yalnızca faiz kararına odaklanmayacak. Fed'in büyüme, işsizlik, enflasyon ve faiz beklentilerini içeren yeni ekonomik projeksiyonları da altının yönü açısından belirleyici olacak.
1: İstanbul'da kira yükünü hafifletecek kiralık konut projesinin detayları belli oldu. TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca, TGRT Haber'e konuk oldu ve detayları paylaştı.

0: burada zaten düşme seyrine giren kira fiyatlarını inşallah daha da aşağı çekeceğiz.
1: Bakan müjdeyi vermişti. İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinin detayları belli oldu. İlk etapta 1071 konut kiraya sunulacak.
2: Öncelikli olarak elimizdeki konutlarımızı çalışmalarını yaptık. Toplamda bu 15.000 konut olacaktı. İlk etapta 1071 konutumuzu, elimizdeki hazır konutlarımızı ortaya koyduk.
1: TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca tüm detayları TGRT Haber'e anlattı. Konutların kira bedelleri dairenin büyüklüğüne göre değişiyor.
2: 1 artı 1'lerimiz 10 bin lira, 2 artı 1'ler 12 bin lira, 3 artı 1 15 bin, 4 artı 1'ler de 18 bin lira bareminde İstanbul'daki kiracılarımıza sunduk.
1: Konutlardan yararlanmak isteyenler içinse bazı şartlar bulunuyor.
2: Şu an için evli vatandaşlarımıza bu konutlarımızı sunduk. 18 yaş zaten genel şartlarından bir tanesi. Üzerine konut olmama şartlarımız var. İstanbul'da son 1 yıldır ikamet ediyor olma şartımız var. Ve aile gelirinin de 100 bin lirayı geçmeme şartımız var.
1: Konutlar İstanbul'da 4 bölgeye ayrıldı.
2: 4 bölge haline ayırdık, gruplandırdık. 4 bölge olarak müracaat edecekler. Birinci gruba Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar. Bu bölgede toplam 621 konutumuz var. İkinci grupta ise Maltepe, Tuzla ve Kartal. Burada da 330 konutumuz var. Avrupa bölgesinde ise Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu, Güngören'i bir bölge yaptık. Üçüncü bölge. Burada da toplamda 360 konutumuz var. Ayrıca Arnavutköy'de de 90 konutumuz var.
1: Ama önemli bir detay da var. Kiracı 3 yıl içerisinde ev sahibi olursa veya kendisine konut miras kalırsa proje kapsamındaki hakkı sona eriyor.
2: 3 yıllığına bu tahsis süresi, kiralama süresi gerçekleşecek. 3 yıl zarfında kiraladığımız vatandaşımız herhangi bir konut edinirse, bağımsız bir konut edinirse bu tahsis süreci, kiralama süreci sona ermiş olacak.
1: Kurayla belirlenen hak sahiplerine anahtarlar sözleşmeyle teslim edilecek. Kira ödemeleri ise teslimattan sonraki ayın 20'sinde başlayacak.
3: Devlet memuru olma hayali kuran binlerce kişi KPSS alan girişi sınavında ter döktü. Böylece ikinci oturum da tamamlandı. Üçüncü oturum pazar günü, yani yarın.
4: Boş boş karşı bina boş.
5: KPSS alan bilgisi sınavında heyecan dorukta. Yüz binlerce aday hayallerindeki meslek için ter dökecek.
1: Sabahın erken saatleriyle birlikte sınav merkezlerinde hareketlilik başladı. Hayallerindeki meslek için hazırlanan adaylar sınav salonlarının yolunu tuttu.
6: Hedef bakacağız ya. 3 yıldır giriyoruz. İlk 2 yıl kolaydı da bu sene biraz zordu. Genel yetenek alanda da deneyeceğiz şansımız. Çalıştık sayılır.
1: Kimi aday bu sınava yıllardır hazırlanıyor, kimi ise yeniden şansını deniyor.
7: Mezun olduktan sonra biraz ara verdim ama bu şu anda ikinci sınavım diyelim. Birkaç kez de hazırlanmadan girmiştik.
5: Puan beklentisi?
7: 80'in üzerinde bekliyorum.
1: KPSS alan bilgisinin ilk iki oturumu tamamlandı. İlk oturumda kamu yönetimi, uluslararası ilişkilerle çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testleri yer aldı. Pazar günkü ikinci oturumdaysa adayların karşısına hukuk, iktisat ve maliye testleri çıkacak.
5: Hedefiniz nedir?
8: Gelir uzman yardımcılığı diyeyim şimdilik.
5: Çalıştınız mı peki?
8: Yani sayılır. Çok heyecanlıyım. Ellerim falan hep titriyor.
5: Hedef nedir?
8: Allah büyük.
5: Puan hedefiniz?
8: O da Allah büyük diyeyim.
1: Bazı adayların heyecanına aileleri ve yakınları da ortak olurken bazı adaylar da sınava tek başına geldi.
8: Oğlum giriyor.
5: Heyecanlı mısınız?
8: Evet, çok. Dershaneye gitti, çalıştı.
9: Çalıştı oğlum. İyi bir sınava hazırlandı.
5: Neden kamu?
9: Kamu kuruluşu her zaman iyidir yani.
5: Saatler onu gösterdi, kapılar kapandı. Adaylar için sınav zamanı başladı.
1: Bazı adaylarsa sınava koşarak son anlarda yetişti. KPSS alan bilgisi sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.
3: Telefon ve sosyal medyadan uzak durdu, derslerine odaklandı. Aren Karadağ, Tunceli'de çok yüksek bir puanla üniversite sınavında büyük bir başarı elde etti. Ankara'da siyasal bilimleri kazandı, şimdi vali ya da kaymakam olmayı hedefliyor.
10: Telefonla uğraşacağıma zamanımı derslere, testlere ayırdım.
1: Ekranları kapattı, hayallerine odaklandı, geleceğinin kapısını araladı.

0: insan hedeflerine odaklandığında ekranların ötesinde çok daha büyük bir dünya olduğunu görüyor.
1: Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinden Ankara'ya uzanan başarı. Aren Karadağ okul birincisi olarak mezun oldu ve üniversite sınavına kendi imkanlarıyla hazırlandı. Kendisine disiplinli bir çalışma programı hazırladı. Gününün büyük bölümünü ders çalışarak geçirdi. Telefon ve sosyal medya kullanımına ise sınırlar koydu.
0: Telefonumu değil, açıkçası hayallerimi şarj etmeyi tercih ettim.
1: Aren'in hedefi belliydi. İyi bir eğitim alıp kaymakam, ardından vali olarak halka hizmet etmek.
0: Başarmak için karar aldım, çabaladım. Telefondan ve sosyal medyadan olabildiğince uzak durdum. Kendime hedefler koydum.
1: Ve beklediği sonuç geldi. Aren Karadağ ilk YKS'sinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanarak mülkiyeye adım attı.
0: Burada başarıya ulaşmamda emek veren anneme ve babama ve kıymetli öğretmenlerime minnettarım.
1: Geçen yıl ilk kez Ankara'yı gören Aren, başkentte eğitim hayali kurdu. Şimdi ise bu hayalini gerçekleştirmek için yola çıkıyor.
2: Rize'nin meşhur Ayder Yaylası dünyanın en önemli dağ sporlarından birine sahne oldu. Ortaya da eşsiz bir doğa manzarası çıktı.
1: Kaçkarların zirvelerinde tulum ve horon eşliğinde start verildi. Dünyanın önemli ultra dağ maratonu coşkuyla başladı. Binlerce sporcu ve vatandaş zorlu yokuşlarda ve parkurlarda yarıştı. Görüntüler yeşilin ve mavinin birleştiği dumanlı dağları ve eşsiz yaylalarıyla Rize'den. Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası 2026 Uluslararası Dağ Ultramaratonu'na ev sahipliği yapıyor. 60 ülkeden 2000 sporcunun katılımıyla düzenlenen maraton büyük ilgi gördü. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da organizasyona katıldı. Bakan Bak, Türkiye'yi spor turizmiyle de tanıtmaya çalıştıklarını belirtti.
3: Bu tabii ülkemizin tanıtımı açısından önemli bir organizasyon. Müthiş bir organizasyon.
1: Bakan Bak 50 ve 20 kilometre koşularının startını verdi. Rize valisi Baydaş'la 4 kilometre koştu. Maratonun teması iklim değişikliği ve doğanın korunmasıydı. Maraton yarışları 4 kategoride gerçekleştirilecek. Sporcular 100, 50, 20 ve 4 kilometrelerde mücadele edecek. Ayder Yaylası'ndan başlayan yarışlar güzergah tamamlandıktan sonra aynı yerdeki bitiş noktasında son bulacak.
2: Rize'den Trabzon'a geçelim. Denizden gelen bereket daha ilk günlerde, sezonun ilk günlerinde kendini gösterdi. Özellikle palamut bolluğu yaşanıyor. Peki bu bolluk Trabzon'da fiyatlara nasıl yansıdı? Şimdi ona bakalım. Canlandı.
1: Cam. Denizin bereketi tezgahlara yansıdı. Tezgahlar adeta palamutla dolup taştı.
4: Bu sene palamut bol. Diğer balıklarda bol olacağı benziyor.
1: Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona erdi. Balıkçılar yeniden denize açıldı. Sezonun ilk günlerinde gelen haberse yüzleri güldürdü. Trabzon'daki tezgahlar palamutla doldu.
5: Avcılık da güzel, bu sene gayet güzel. İyi olacak.
6: Bu sene son yılların en bereketli sezonu diyebiliriz. Çünkü bu sene palamut bolluğu var.
1: Peki bu bolluk fiyatlara nasıl yansıdı?
7: 100 liraya var, 125 liraya var. Daha ufakları var. 3 tanesi 200 lira. Boy boy gramajına göre değişiyor fiyat.
6: Fiyatlar 100 lira, 75 lira. Yani makuldür yani.
5: Özellikle belirtiyorum. Kalite değişiyor.
1: Üstelik hamsi de bu yıl erken geldi. Marmara'dan gelen hamsi palamutla birlikte tezgahlardaki yerini aldı.
6: Hamsi şu anda Marmara'dan geliyor. Ama palamut buranın yerli.
1: Balıkçılar bolluğun devam etmesini bekliyor. Ancak tezgahlarda palamudun gölgesinde kalan balıklar da var.
7: İsaret, çutlu olsun, levrek olsun. Da onlara bakan yok ne yazık ki. Bezgisi de bakan yok gibi yani. Palamut diyorlar. Canlandı. Cam.
2: Cam. 40 bin yıllık fosilleri 100 yıl önce bulunmuştu. At mı, eşek mi yoksa zebra mı diye tartışılıyordu. Bilim insanları 3 boyutlu görüntülerini oluşturdu.
1: Bin yıllık fosilleri 100 yıl önce bulunmuştu. Nesli tükenmiş, at benzeri gizemli hayvanın görüntüsü ilk kez dijital ortama aktarıldı. ABD'li ve Çinli bilim insanları Equus ovadi adı verilen canlının 3 boyutlu bir görselini paylaştı. Aslında bir eşek büyüklüğünde olan kahverengi hayvanın türü 100 yılı aşkın süredir araştırılıyordu. 40 bin yıllık fosiller ilk kez Sibirya'da bulunmuştu. Ancak kemikler eksik ve parça parça oldukları için hayvanın neye benzediği tam olarak bilinemiyordu. Uzmanlar araştırmalarında antik DNA verilerini kullandı. Sonunda bu türün at, zebra ve eşeklerin yanında 4. bağımsız bir soy hattına ait olduğunu gösterdi. Genetik olarak eşek ve zebralara daha yakın olan bu canlının bronz çağına kadar hayatta kalmayı başardığı anlaşıldı.
2: Çin'in İç Moğolistan özerk bölgesinde deve polosu yarışması düzenlendi. İşte o ilginç spor.
1: Çölde deve polosu oynadılar. Çin'in İç Moğolistan özerk bölgesinde geleneksel çöl festivali başladı. Etkinliğin en renkli kısmında sporcular develerin üzerinde bir topun peşinden koştu. Geleneksel deve yarışıyla polo kültürü bir araya getirildi. Çöl polosu olarak da bilinen bu sporu Çin kendi kültürel mirası olarak kabul ediyor. Festivalde ayrıca okçuluk ve Moğol satrancı da oynandı.
2: Çay veya kahvenizi dumanı üzerinde tüterken içiyorsanız aman dikkat, kansere yol açabilir.
8: Üzerindeki dumanı daha zevkli oluyor yani. Sıcak sıcak içmek daha zevkli geliyor bana.
9: Kanser yapıyor desem?
8: Her şey kanser yapıyor diyorlar.
10: Bardağı ısıtıp vermem bile soğuk geliyor. Ya da çay kazanın altını açıp vermem de çok soğuk geliyor kendilerine.
2: Kahvenizi veya çayınızı dumanı üzerinde tüterken yudumlamayı seviyorsanız bir kez daha düşünün. Kahve ve çay tiryakilerini üzecek araştırma İngiltere'de yapıldı. Kaynar içecekler yemek borusunu yakıyor, kanser riskini tam 3 kat artırıyor.
11: Çok sıcak içince ağzımda bir bunalma hissediyorum. Boğazımı da yakarak geçiyor.
12: Bardaklar aşırı sıcak olduğu için götürürken elim yanıyor, onların ağzı yanmıyor. Ben ona çok şaşırıyorum.
13: O kadar sıcak içerim ki sanki magmadan içiyormuş gibi.
14: Aşırı sıcak gıdaların tüketilmesi de aslında bu risk faktörlerini bir şekilde barındıran insanlarda bu durumun ortaya çıkışını hızlandırabiliyor.
2: Oxford Üniversitesi'nde 970 bin kişiyle yapılan araştırmada tehlikenin kırmızı çizgisi 65 derece olarak ölçüldü. Ancak tavşan kanı bir çayın sıcaklığı 95 dereceye kadar ulaşıyor. İlk yudumda hücreleri kavuruyor, ölü hücreler kanser yapıyor.
15: Koyduktan sonra hiç beklemeden içerim. Kanser riskini istediği kadar artırsın, ben de içmeye devam edeceğim.
14: Eğer beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı değiştirilirse, iyileştirilirse düzelebilir.
16: Kanser riskini göz önünde bulundurduğumuzda biraz daha beklerim. Zaten çay çok hızlı soğuyor.
14: Özellikle ağrılı yutma, erken doyma, ani bir şekilde kilo kaybı, bunlar özellikle genel semptomlardan durumu ayırıyor ve bu noktada daha dikkatli olmamız lazım.
2: Göğüste ağrı, bitmeyen hazımsızlık ve ani kilo kaybı, yemek borusu kanserinin en net sinyalleri. Alkol ve tütün ürünü bu yangını daha da körüklüyor. Peki uzmanlar ne öneriyor?
14: Önceden bahsederler, böyle dedelerimiz çaya böyle gerçekten bir miktar süt katarak tüketirlermiş. Tabii ki çayın ısısını bir miktar düşürüp bizim daha güvenli içeceğimiz bir sıcaklığa getirebilir.
17: Köyde ben onun altını semaverde kaynatıyorum abi. Tam kaynadığı zaman da iki çay bardağı çay atarsın. Ya 90 derece ya 100 derece vardır birbirine.
2: Ama zararlı o kadar içmek.
17: Abi o kadar içmek zararlı da çay insanlar hani vazgeçebiliyor mu? Bizim Türk halkının çayı var. Başka bir şey yok ki abi.
2: Noktalıyoruz. Yayınımız stüdyoda futbol programıyla devam edecek.

0: Türkiye, Gazze, Sudan, Afganistan. Çocuklar dünyanın dört bir yanında sonu gelmeyen felaketlerle mücadele ediyor. UNICEF her çocuk için durmaksızın çalışıyor. Onların temiz suya, gıdaya, beslenme tedavisine ve sağlık hizmetlerine erişimini sağlıyor. Psikososyal destek ve kaliteli eğitime ulaşmasını destekliyor. Biliyoruz, çocukların gücü, yarının gücü. Sen de gönüllü bağışınla bu güce ortak ol. UNICEF, her çocuk için.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
1: Aklınızda bulunsun.

0: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
1: Bugün sizlere HPV'li
2: ya da belli yöntemler var.
1: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
2: Doğum sonrası yapılan...
1: Vermiş olduğunuz değerli bilgiler...
2: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
0: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
1: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
2: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
3: TGRT FM.
4: Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
5: Askeri uğurluyorlar.
6: Bu ne lan böyle akşam akşam? Oğlum cenazemiz var içeride.
7: Bekle. Abi gözümüzü yürümeyin aşağı. Ne olursun yürümeyin, gitmeyin.
6: Yukarıda cenaze var oğlum.
8: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
9: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: TGRT FM Haber.
10: Kendini yola attı. Aracın altında kalmaktan yine polis kurtardı.
11: Tamam, sakin ol.
7: Bak oğlum benim altıma.
11: Bak sakin kal.
12: Yavaş yavaş.
11: Ne yapıyorsun?
10: Durdurak bilmeyen kadının hedefinde gazeteciler de vardı.
13: Nasıl sanatçısın ya?
11: Sen ne biçim sanatçısın? Küfür edin utan bana.
13: Ben gazeteciyim.
7: Sen mi gazetecisin?
13: Ayıp değil mi ya? Öyle şey mi
11: yaptın, ayıp değil mi?
7: Polis bekliyorum buraya.
10: Kadın sürücünün erkek arkadaşı ters kelepçeyle gözaltına alındı. Alkollü kadın sürücü polis aracına bindirilirken de zorluk çıkarttı.
13: Arkaya bak, gel arkaya. Arkaya geç.
7: Çocuğum düştü zaten ha. Arkaya mı geleceğim bir de?
10: Kan testi alınan sürücünün 2.45 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle yaklaşık 250 bin liraya yakın ceza kesilirken aracı da trafikten men edildi.
7: Kocamı bırakın! Kocamı bırakın!
10: Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Büşra Aydoğdu tutuklandı. Erkek arkadaşı serbest bırakıldı. Savaşmaktan yorulan Ukrayna askerleri oyun oynamaya başladı. Görüntülerde gölün ortasında bir asker ilginç bir drone gösterisi düzenliyor. Bir gölette yüzen asker dev bir drone'a tutunuyor. Yüksek taşıma kapasiteli güçlü drone askeri sudan alıp havaya uçuruyor. Havada bir süre kalan asker daha sonra drone'u bırakıp suya atlıyor. Telefonuna bakarak yürüyordu. Dikkatsizliğinin bedelini ağır ödedi. Görüntüler Vietnam'dan. İnşaat halindeki apartmanda yürüdüğü sırada telefonuyla ilgilenen kişi önündeki boşluğu fark etmedi. Bir anda bir kat aşağıdaki apartman boşluğuna düştü. Çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı, hastaneye kaldırıldı. Ölümden dönen adam dikkatsizliğini vücudundaki kırıklarla ödedi.

Halka soymak yerine ATM'yi götürdüler. İngiltere'nin Essex bölgesinde gece yarısı hırsızlar büyük bir iş makinesiyle ATM'nin olduğu sokağa girdi. Binanın duvarını iş makinesiyle yıkan hırsızlar ATM'yi yerinden söküp götürdü. O anlar çevre sakinleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İş makinelerinden biri ise olay yerinde çalışır halde bırakıldı. Hırsızlar kayıplara karıştı. İhbar üzerine gelen polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Ülkede geçtiğimiz Haziran ayında da bir ATM benzer şekilde çalınmıştı. Alaska açıklarında balıkçı teknesi alabora oldu. Teknede bulunan 15 yaşındaki genç yaklaşık 2 gün boyunca hayatta kalmayı başardı. ABD sahil güvenlik ekipleri 7 Eylül sabahı alabora olan tekneyi tespit etti. Ekipler gencin bulunduğu bölgeye hayatta kalma ekipmanları bıraktı. Ardından yakındaki bir geminin mürettebatı harekete geçti. 15 yaşındaki genç hipotermi geçirirken denizden kurtarıldı. Ancak kurtarma operasyonu acı bir tabloyu ortaya çıkardı. Gencin iki arkadaşı hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerden birinin gencin ağabeyi, diğerinin ise kuzeni olduğu belirtildi. Sahil güvenlik olayla ilgili soruşturma başlattı. Pazar yeri savaş alanına döndü. Tezgah komşusu pazarcılar birbirine girdi. Öfkeli esnaf eline geçirdiği tabureyle çevredekilere saldırdı.

0: olay Ankara Mamak'ta bir kapalı pazar yerinde yaşandı. Pazarcı esnaf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Öfkeden gözü dönen bir pazarcı kaptığı tabureyle diğer pazarcılara saldırdı. O anlar saniye saniye telefon kameralarına yansıdı. Araya giren diğer pazarcılar kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Ancak öfke pazar yeriyle de sınırlı kalmadı. O kavga sokağa da taştı.
1: Koku üzerine yapılan ev aramasında görmüş olduğumuz düzenek şu şekilde. Burada bu şekilde fesal maddesi üretim tesisi vurulmuş.
0: Evini zehir tarlasına çevirdi. Pis koku komşulara kadar ulaştı. Polis o uyuşturucu serasına baskın yaptı. Ankara Keçiören'de bir zehir taciri evinde kenevir yetiştirip esrar üretmek için düzenek kurdu. Daireden tuhaf bir koku yayıldı. Komşular kokudan şüphelendi, durumu hemen polise bildirdi.
1: Esrar maddesi, üretim tesisi vurulmuş.
0: Ekipler eve baskın yaptı. Gördükleri manzara şoke etti. Bir oda tamamen uyuşturucuya ayrılmıştı. Yapay ışıklar yerleştirilmiş, nemlendirme sistemi kurulmuştu. Aramada yaklaşık 3 kilo esrar bulundu. 7 kök Hint keneviri ele geçirildi. Düzeneklere el konuldu. Zehir taciri ise tutuklandı. Kontrolden çıktı, demir korkulukları yıktı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten sokağa uçtu.
2: Ses duydum, çok büyük bir ses duydum.
0: Samsun'un İlk Adım ilçesinde adeta facianın eşiğinden dönüldü. Direksiyon hakimiyetini kaybeden pikap sürücüsü korkulukları aştı. Önce park halindeki otomobilin üzerine düştü, ardından savrularak yere çakıldı. Neyse ki o sırada yoldan kimse geçmiyordu.
3: Bariyere vurdu işte. Bariyere vurduğu zaman işte indi aşağıya.
0: Kazada pikap sürücüsüyle araçtaki kadın yolcu yaralandı. Bölgeye hemen ekipler sevk edildi. Yaralılar Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Hızla geldi, kontrolü kaybetti. Bu onun son motosiklet sürüşü oldu. Görüntüler Amasya'da kaydedildi. Genç sürücü motosikletiyle kavşağa hızlı girdi. Kontrolden çıkan motosiklet savruldu, bariyerlere çarptı. Başındaki kaskı fırladı, ağır yaralandı. Diğer sürücüler hemen yardımına koştu.
4: Abi.
0: Irak uyruklu Hasan El Rubai'ye hastaneye kaldırıldı. 18 yaşındaki genç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
5: Personel taşımacılığının ismi Onurlu Turizm sunar.

0: TGRT Haber ekranlarına hoş geldiniz. Stüdyoda futbolda yine birlikteyiz. Beşinci haftanın heyecanını başlattık. Beşiktaş iyi bir sezon açılışı yapmıştı. Beşinci haftanın açılışını da çok güzel yaptı. Taraftarı önünde 3-0'lık net bir galibiyet aldı ve haftanın perdesini açtı. Ardından Eyüpspor kendi sahasında Rize'ye kaybetti 2-0'lık bir mağlubiyetle ve bugünün maçında Samsunspor Çorum maçında Çorum 5-1'lik bir galibiyet aldı. Alanya Göztepe mücadelesi, Göztepe iki kez öne geçmesine rağmen Alanya beraberliği kurtardı. 2-2'lik bir beraberlik. İyi giden, sonrasında teknik adamını gönderen Trabzonspor bakalım ne yapacak diye düşündüğümüz Konya deplasmanında isteneni veremedi. Fırtına biraz sessiz kaldı. Hafif bir Meltem havası esti. Konya'da 1-0'lık bir galibiyet. Aslında biraz da maça 1-0 önde başlamıştı Konya. İkinci dakikada bulduğu ilk pozisyonda golle buluşması, Konya Spor'un bu skoru koruması, İlhan Palut'un dersine çok iyi çalışması konuşacağımız diğer konular arasında. Tabii yarın Gençler Birliği Kasımpaşa, Ahmet Başakşehir, Galatasaray Kocaeli Spor maçlarında neler yaşanabilir onları biraz gündeme getireceğiz. Avrupa dönüşünde Galatasaray'ın oyununu merak ediyoruz, kadrosunu merak ediyoruz. Tıpkı pazartesi perdeyi kapatacak Fenerbahçe gibi o da Antep deplasmanına gidecek. Bütün detayları, ayrıntıları konuşacağız ama bugün pelerinini giymeyen kahraman ki her defasında kurtarıcı olarak gözüken ama bir maçta onun üzerine kurulmamalı diye söylediğimiz bir Salah gerçeği vardı. Trabzonspor ilk hafta, daha doğrusu bundan bir önceki maçta farklı galibiyetiyle iyi bir hava yakaladı diye düşünmüştük Ömer abi aslında ama bunu hep beraber bir Trabzon yorumu almak isterim bütün yorumculardan Trabzon'la ilgili olarak. Hüseyin Hoca aslında bir teknik adama ihtiyaç duyurmayabilirdi bu maçı alsa. Ondan sonraki hafta bir Galatasaray derbisinde galibiyet alsa bir teknik adam aranmaz diye düşünülüyordu ama artık arayışlara başlandı gibi geliyor bana.
1: Şimdi Konyaspor bu sezon ligde ilk 4 maçını kaybetti. Geçen sezonda kaybettiği son 3 maç var. Yani 7 maçtır lig maç kazanabiliyor Konyaspor. Yani Konyaspor için de son köprüden önce son çıkıştı. Niye? Hem teknik ekip olarak hem yönetim olarak bu maçı son şans olarak şehir kabul etmişti. Dolayısıyla Konyaspor bu maça varıyla, yoğuyla, bütün gücüyle çıkacağı belliydi. Bir de Konyaspor yani belki de bu ligde en fazla transfer yapan, habire oyuncu olan fakat bu bir türlü sahaya yansımıyor. Bir de böyle bir Konya'da durum, tablo var. Trabzonspor açısından da hem Hüseyin Cimşir açısından da mutlak kazanılması gereken bir maçtı. Yani bu iki sebebi ortaya koyduğunuz zaman maçın zorluk derecesi bir kat daha artıyor. Hakemin de işi zorlaşmıştı. Şimdi Hüseyin Cimşir Gençler Birliği'ndeki 11'i aynen sahaya sürmüş. Yani iç sahada Gençler Birliği'nde oynarken aynı 11. Puana bu kadar şiddetle ihtiyaç duyan bir Konya deplasmanında aynı 11. Bence burada bir Hüseyin Cimşir'in bir taktik olarak biraz daha farklı bir kadro sahaya sürebilirdi.
0: O da söylüyor, kaybettiğimiz için çok üzgünüz diyor. Maçın hemen başında yediğimiz bir gol, ona bir reaksiyon veremedik diyor.
1: Evet, yani Onana'nın maçta çıkardığı çok ciddi pozisyonlar var. O 5-0'lık Gençler Birliği maçında da yine Onana'nın çıkarttığı pozisyonlar vardı. Trabzonspor bugün mesela Deniz Türüç'e hiçbir tedbir alamadı. Yani Cabral diye bir oyuncunuz var. Dünya Kupası'nda yıldız adayıydı. Nedense onu biraz küstürdü Trabzonspor. Şimdi orada Mustafa'yı oynatıyorsun. Fakat Deniz Türüç bugün orayı otoban yaptı. Yani özellikle sağ kanadı çok iyi kullandılar. Ve Trabzonspor orada çok zorlandı. Yani Trabzonspor'un bugün santraforları pozisyona giremedi. Kanatlar pozisyona giremedi. Bir Fabiano'nun bence iki tane %100'lük gol pozisyonu var. Onun dışında Trabzonspor üretken olmadı.
0: Bir Salah'ın bir pozisyonu var abi. Çok iyi topu taşıdılar. Kanattan girip içeriye, hatta güzel eksilttiler de. Pina'nın vermiş olduğu bir pas sonrasında Salah'ın önünde kaldı ama onun kariyerine yakışmayan bir vuruş
1: yani
0: sonrasında.
1: Yani isabet olmadı. Zaten Trabzonspor'un ilk yarıda isabetli şutu yoktu. Ama topa %71 sahipti. O da dikkat çekici bir şey. Şimdi yani bu maç kazansaydı, haftaya Galatasaray maçı kazanılsa Hüseyin Cimşir'in devam etme ihtimali vardı. Şimdi bence bu ihtimal %50 azaldı.
0: Kesinlikle öyle. Ali Naci, ne düşünüyorsun Trabzonspor'la ilgili olarak? Haftaya zaten Galatasaray'la oynayacak kendi sahasında. Biraz Konya'yı tebrik ederek de başlamak lazım. Dersine çok iyi çalışmış bir İlhan Palut vardı. Sen belki yükseliş maçı diyebilirsin. Ben onur mücadelesi diyebilirim. Taraftarı önünde puan alamayan, galibiyet alamayan bir Konya vardı. İlk puanını da almış oldu puanlarını.
2: İlhan Palut devam dedi kısaca aslında bu galibiyetle birlikte. Ama Trabzonspor açısından gerçekten de Salah transferiyle birlikte Fabinho'nun gelmesi camiada ve taraftar nezdinde şehirde bir şampiyonluk beklentisi vardı. Ancak bir gerçek var ki Trabzonspor geçtiğimiz yılki bence başarısını paylaşamayarak, kendi içinde bölünerek açıkçası bugünlerin zeminini hazırladı. Başta Sayın Fatih Tekke ilk olarak scout ekibinin başında, yani bu takımın kurulmasında çok büyük bir payı olan Eren Mert'le anlaşamadı ve scout ekibinin sunduğu birçok futbolcuyu hiç bakmadan reddetti. Bir anlamda başarının mimarı benim dedi ama nitekim de bu tabloda kendi de pes etmek zorunda kaldı. Yani ben birçok konu var ama ben yani Salah'ın aldığı maaştan futbolcuların ya da takımın rahatsız olmasının söz konusu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Muhammed Salah dünya futbolunda çok büyük bir marka. Fakat işte geçen yıl genç bir kadroyla başarılı olan Trabzonspor vardı. Bu kez başka bir projeye yöneldiler. Daha tecrübeli, dünya markası.

0: bazı isimlerle yüksek bedelli transferler yaptılar ama bana göre Trabzonspor şu anda şampiyonluk vibe'ı veren bir görüntü içinde değil. Çok açık bir şekilde 2 mağlubiyet, elde ettiği 5 puan biraz zirvenin gerisinde kaldı ki geçmesi gereken bir rakip değil. 3 rakip var. Hem Galatasaray, hem Beşiktaş, hem Fenerbahçe. O yüzden işi zor.
1: Bir de Avrupa macerası başlayacak. Daha yorucu tabii. Bir fikstür karşısında olacak yani Trabzon.
0: Yeni kurulmuş bir takım. Bu bir gerçek. Yani bu saatten sonra Trabzonspor ligi, şehri, takımı tanıyan, rakipleri tanıyan bir teknik adam getirebilir mi? O da ayrı bir soru işareti. Ama milli takım arasında Trabzonspor'un bence teknik adam tercihi bu sezonki hedeflerini ve kaderini tayin edecek gibi duruyor.
1: Peki Bülent, tabii seni de Trabzonspor yorumunu merak ediyorum ama ben sana Muçi üzerinden gideceğim. Kiralık oynarken daha iyi bir performans sergileyen ama lisansı alındıktan sonra bonservisi eline geçtikten sonra performansı düşmüş bir Muçi mi izliyorsun? Salah üzerinden mi gidersin? Nasıl yorumlarsın Trabzonspor'u?
2: Ben şeye katılmıyorum. Yani Muçi'nin performansının düşük olmasının sebebi bundan dolayı değil. Trabzonspor çok kötü. Şimdi bakın, geçen hafta bir Trabzonsporlu arkadaşımızla, kardeşimizle konuştuğumuzda Gençler Birliği'ni 5-0 yenmiş, değil mi? Ha işte Hüseyin Cimşir müthiş hoca falan dedi. Dedim ki bak, sakın o tuzağa düşmeyin dedim. Biz onları çok gördük. Tecrübelendik. İşte Önder Karaveli'dir, Burak Yılmazlar'dır falan böyle.
1: Serdar Topraktepe'ler falan.
2: Ya hepsi. Serdar Topraktepe kupa aldı en azından.
1: Evet.
2: Ona bir şey diyemem. O benim çok da sevdiğim bir arkadaşımdır.
1: Çok şu fazla gelgit yaptığı için söylüyorum. Zeki Murat Göle gibi. Yani, ihtiyaç duyduğu
2: gel diyorlar, gidiyor. Gitmiyorlar, gidiyor. Öyle bir şey. Şimdi o açıdan Hüseyin Cimşir'in 5-0'lık galibiyeti falan Gençler Birliği karşısında aman ha dedim yani. Yanarsınız. Bak bugün yandılar. Belki bugün de kazansalar, haftaya Galatasaray'da yenseler, milli araya bu şekilde girdikleri zaman Trabzonspor diyecekti ki tamam ya, biz hocamızı bulduk. Bulamadın kardeşim. Yani bu işler öyle hadi koçum, hadi aslanım demekle yürümüyor, yürümez.
1: Ya da bir iki maçlık performansa bağlı olmuyor diye.
2: Ya bitti. Şimdi Trabzonspor'dan ben burada önce Salah'ın menajeri, açgözlü menajeri Abbas'a bir selam çakalım. Yani kaç defa bitmiş bir işe, bitmiş bir aşa, su katan o şey var ya, gözü açık uyanık. Şimdi kendilerine mutluluklar dileriz. Salah'ın Türkiye'ye gelmesi çok önemliydi. Ama görüyoruz ki Salah şu anda yokları oynuyor. Evet, geçen hafta başarılı oluyor. Bir var, bir yok. Trabzonspor nerede kaybetti biliyor musunuz? O çok güzel bir yapı kurmuştu. O yapıya Fatih Tekke yakışmıştı. İşte genç oyuncular buluyorlar. Yetenekli oyuncular buluyorlar. 5 milyon aldıklarına 40 milyon teklif geliyor. 30'a satıyorlar falan. Şimdi bunu Salah transferiyle paramparça ettiler. Sonra Fatih Tekke'nin istifası geldi. Oradaki süreci de Sayın Başkan iyi yönetemedi. Ne yapabilirdi? Fatih Tekke istifa ettiği akşam onu ikna etmek yerine diyecekti ki hemen 3 gün içerisinde A planını devreye sokup hocasını, Trabzonspor'un yeni hocasını kazanır. Yabancı, yerli bilmem. Şimdi aynı şey Fenerbahçe'nin başı. Fenerbahçe'ye geldiğim zaman da konuşuruz ama herhalde Trabzonspor'dan sonra lider Beşiktaş'ı konuşuruz diye tahmin ediyorum. O yüzden Trabzonspor'la alakalı bu kadar.
1: Ahmet, tabii evet. Bu arada teknik adamların gitmesi, bir anda gelmesi Trabzon'da yaşanan Fenerbahçe'de de oldu. Bardak kırıldı mı, yapışsa da eskisi gibi olmuyor durumları yapıldı ama her yeni gelen hoca ya da içeriden biri olsa bir değişimle beraber takım reaksiyon gösteriyor. Tabii 5-0'lık bir galibiyetin sonrasında bugün de aynı oyunu bekledi Trabzonspor izleyicisi ya da futbol severler ama az önce de ekrana getirdi arkadaşlarımız. 3 tane isim daha ön plana çıktı. Bir ara Arda Turan çok fazla konuşuluyordu. Bir teknik adam değişimine mi ihtiyaç var, yoksa artık biraz zihniyet değişimine mi ihtiyaç var? Çünkü Valverde gibi bir isim Bilbao'yla, daha öncesinde Barcelona'yla tanıdığımız bir teknik adamdı ki Steven Gerrard da hem biraz daha baktığında el ihtiyatlı, ittifak ya da el ihtiyatlı olması lazım. Blanc, yine Laurent Blanc da yine bir dönem bakıyorsun o da El ittifaktaydı galiba o da. Orada görev alıyordu. Steven Gerrard'ın kariyerine bakıyorsun. Bir tercih olarak Türkiye'ye gelirler mi?
3: Ya gelebilirler tabii ki de. Yani ne kadar başarılı olurlar o tartışılır. Ya Trabzon'un tarzına uygun bir teknik adam gelmeli. Yani Trabzonspor enteresan bir takım. Yani geniş de bir kadrosu var. Yani bugün Malinovski sakattı, Folker Ali sakattı, orta sahada iki önemli oyuncu yoktu. Buna rağmen
4: Batagov sakat.
3: Batagov zaten sakattı. Uzun zamandır sakat. Ya o da çok önemli oyuncu. Buna rağmen iyi bir takım. Geniş bir kadrosu var. Ya bu kadroyu iyi idare edebilecek, bir takım halinde sahaya sürebilecek bir teknik adama ihtiyaç vardı. Bugün Konyaspor 0 puanla çıktı maç. Yani ilk 4 maçta puanı yok.
2: Bugün muhtemelen Konya yenemeseydi istifa ederdi İlhan Palut. Çok büyük ihtimal.
3: Evet, yani öyle görünüyordu.
1: Çok duygusal anlar yaşadı zaten. Yani İlhan Palut'la gözyaşlarını falan tutamadı. Yani gitti arkadaşlarına sarıldı, tribünler çok destek verdi. Hocam arkanızdayız der gibi bir mesaj aldı yani.
3: Konya enteresan bir şehir. Ben orada Aykut Kocaman dönemini hatırlıyorum. Transfer yapmak istemediği için çok ciddi problemler yaşamıştı. Sürekli transfer isteyen bir kulüp yapısı var. Enteresan yani orada. Gazeteciler yazılar yazmıştı yani. Sen nasıl transfer istemezsin falan filan. Sonra başka şeyler ortaya çıkmıştı. Şöyle ifade edeyim. Trabzonspor... Yani kendi sistemine uygun bir teknik direktör bulması gerekiyor her şeyden önce. Yani yerli yabancı fark etmez. Ya yani Şenol Güneş de düşünebilir mesela. Yani belki öyle bir tecrübe Trabzonspor'u tekrardan ayağa kaldırabilir. Çünkü Şenol Güneş'e uygun bir kadro var gibi gözüküyor. Yine Trabzonspor'u iyi bilen başka hocalar da var Türkiye'de. Onlardan bir tanesi olabilir ama yabancı gelirse de yani mesela İspanya kökenli bir teknik adam başarılı olabilir Trabzon'da.
2: İspanya.
3: İspanya'nın özellikle...
2: Hangi İspanyol teknik adam mesela Türkiye'de başarılı olmuş örnek?
3: Türkiye'de bir Trabzon gelmişti. Trabzon bambaşka bir futbol şehri yani. Orada futbolu ne kadar sevdikleri orası da yani büyük takımlarda evet gelip başarılı olamayabilirler ama Trabzonspor'da ben İspanyol bir teknik adamın çok başarılı olacağını düşünüyorum neyse. Yani böyle orada oraya uygun bir şey olur diye düşünüyorum Trabzonspor'a. Ben olsam İspanyol teknik adam tercih ederim. Çünkü İspanya'da bir futbol ülkesi bana göre.
1: Trabzon'da aslında yabancı teknik adam tercih ederime katılır mısın? Çünkü yerli olunca belki işte Trabzon'un en büyük rakibi Trabzonspor gibi yorumlar yapılır ya. O yüzden
3: yani şey çok komik yani Türkiye'de yok yabancı teknik adam başarılı olamıyor falan. Bunlar fasafis onu söyleyeyim size. Yok,
4: yakın tarihte Trabzonspor'da başarılı olmuş bir tane yabancı teknik direktör
3: hatırlıyor musun? Doğru teknik adam getirirsen başarılı olur abi.
4: Yok, yani 30 sene aşağı yukarı zihninden canlandır
3: doğru
4: şöyle.
3: Doğru teknik adam getirmemişler demek yani. Burada önemli olan şu abi yani o takımı bir arada oynatabilecek bir teknik adam. Ya futbolda şimdi bakıyorsun ilk 11 sahaya çıkıyor 10 tane yabancı oluyor. Şimdi burada bir Türk gibi düşünmemek lazım. Ya futbolun dili bambaşka. Ya. O takımı bir yerde tutabilecek. O takımı doğru bir taktikle sahaya sürebilecek. Kontrolü altında tutabilecek bir teknik adam. Güçlü bir karakter, güçlü bir teknik adam. Gelir Trabzon'da çok başarılı olabilir. Çünkü kadrosu iyi Trabzonspor'un. O yüzden ben yerli yabancı olayına çok takılmıyorum. Yani. O
4: benim ama gelecek hoca şunu söyleyecek. Diyecek ki bu kadroyu ben kurmadım diyecek.
2: Şenol Güneş olur mu?
4: Yani... Olur canım çağırsan hemen gelir de.
2: Şenol Güneş hazır yaylada bekliyordur.
1: Yani ama... Kenan Hoca aradığınız kişiye ulaşılamaz pozisyonda bence. Yani çünkü Fatih niye? Tekke döneminde de vardı. İkisi beraber devam edeceklerdi bir yerde yavaş yavaş. Hani doktor tavsiyesiyle bir anda kesmediler Şenol Hoca'yı. Yavaş yavaş ayrıldı.
2: Trabzon yani. Camiası istemiyor sanırım Şenol Güneş. Öyle görünüyor. Çünkü şu ana kadar çoktan getirmiş olmaları gerekiyordu.
1: Yani ben yerli hocanın çok başarılı olacağını
2: ama Şenol Güneş'in şöyle bir avantajı var. Yıldızları idare eder. Şenol Hoca. Yani burada şimdi Salah gibi dünya yıldızı var.
1: Ya dünya yıldızı olmuş bir takımın şimdi, teknik adamını.
2: Abi Şenol Güneş yani Pepe'leri falan, Kuvarejmaları hepsini aynı anda idare etmiş bir teknik adamdan bahsediyoruz. Şu anki Trabzonspor'un kadrosunu çok rahatlıkla idare edebilecek bir kapasiteye sahip yani.
1: Bakalım tabii derbi öncesinde Hüseyin Hoca da söylüyor. İyi bir hazırlık dönemi geçireceğiz ve derbiye hazırlanacağız. Taraftarımız bundan şüphe duymasın diye mesajını veriyor ama biz de takip edeceğiz önümüzdeki mücadeleleri. İyi başlayan bir Beşiktaş dedik sezona. 5. haftanın açılışını da çok güzel yaptı. Italiano öğrencileriyle, Italiano taraftarla, Italiano medyayla, Italiano herkese çok iyi. Çünkü gerçekten başarı olunca bunları konuşmak çok kolay oluyor. Bununla ilgili olarak hemen Bülent'le de devam edelim. Beşiktaş'ın Erzurum karşısında almış olduğu galibiyet, hem istatistik anlamında topla buluşması, rakibinden topu geri alması, hücum hatlarında etkili olması, hem göbekten hem kanatlar üzerinden çabası ve karşılığını almış olması. Yine hakem üzerinden tabii yorumlar yapıldı. Bu konuyla alakalı olarak senin de yorumunu merak ederim.
2: Şimdi çok şükür bugünleri çok özledik. Yani 2020-21 sezonunda şampiyon olurken işte Ömer Faruk abi de buradaydı, Ahmet Ercanlar da buradaydı. Yani hep böyle Beşiktaş'la başladık. Çünkü hep önde olan Beşiktaş'tı. Ama son 5 sezondur maalesef Kasım'da Aralık'ta havlu atan bir Beşiktaş'a döndük. Kasım'dan sonra çok sesimiz çıkmayan, böyle araya sıkıştırılan işte bir 5-10 dakika hadi sen de hatırın kalmasın diye Beşiktaş'la konuştuğumuz günlerden tekrar lider Beşiktaş konumuna geldik ki şimdi bugün lider olmak çok önemli değil tabii ki. Yani Vlahovic'in locasındaydık zaten, beraberdik. Vlahovic'in heyecanı falan, onları birazdan anlatacağım. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Beşiktaş'ın güçlü oyununu herkes kabul ediyor, saygı duyuyor. Beşiktaş'ın genç kadrosunu, kaliteli kadrosunu ve muhteşem hocasını herkes saygıyla kabul ediyor. Artık buna
1: bu arada kimse... takımın en yaşlısını da takdir ediyor.
2: En yaşlısı 31 yaşında, harikasın. Aynen öyle. Yani burun kıvıranlar bir ay evvel Beşiktaş mı ya işte avlu atar zaten göreceğiz. İyi başlıyorlar, kötü götürüyorlar. Şimdi ya bu hoca biraz arızalı diyorlar. Yani şey, rakip takımın şeyler işte yorumcuları falan. Ya, hakikaten arızalı bir hoca var, kafası kırık falan. Öyle ki sevgili Doğan Öncel, Vlahovic maçtan çıkarken hani hocanın omzundan tuttu selamlaşmak için. Hoca sadece yarım saniye baktı Vlahovic'e, sonra sahaya tekrar döndü. Yarım saniye. Ya biz olsak ne yaparız? Biz sarılırız değil mi? Bir şov yaparız tribünlere karşı. Bak görüyor musun falan gösteririz böyle. İşte bu adamım benim falan. Ya adam o işin şov kısmıyla asla ilgilenmiyor. Hakemle uğraşmıyor. Şimdi müsaadenle Erzurumspor maçına girmeden önce bir girişkah yapalım. Beşiktaş 5. maçını ligde geride bıraktı. Avrupa'da biliyorsunuz çok iyi bir ivme yakaladı. 6 ön eleme maçı oynadı. 3 tur oynadı ve gerçekten beklemediğimiz şekilde konferansa kalır mıyız derken Avrupa Ligi'ne attık kendimizi. Şimdi lige başlayan Beşiktaş'ta Alanya maçında inanılmaz olaylarla karşılaştı Beşiktaş. Osmanlı tokatı es geçildi. Bir golü iptal edildi, iki penaltısı verilmedi. Kim? Adnan Deniz Kayatepe. Bu arkadaş Yunus Yıldırım tarafından tam puan aldı gözlemci. Bülent Birincioğlu nerede var hakemi? Sezonu kapattığı söyleniyor. Onun üzerine çizdik, onu başardık. Ama Adnan Deniz Kayatepe denilen arkadaşa iki haftadır görev verilmiyordu. Üçüncü haftada birincilikte görev verildi. Gözümüz üzerinizde böyle ısıta ısıta getirmenize Beşiktaş camiası müsaade etmeyecek. Bu kadar büyük, dünyada ses getiren, skandal maç yöneten bu arkadaşa Süper Lig'de görev veremezsiniz. Devam ediyorum. Sonra bir derbi maçı yaşadık. Bence kendi adıma bir taraftar olarak bir deplasmanda büyük takımın diğer büyük takıma inanılmaz oyun üstünlüğü kurduğu ve herkesin keyif aldığı, Fenerbahçelilerin bile keyif aldığı bir derbi maçı. Biz derbinin güzelliklerini konuştuk ama maalesef işte derbinin içerisinde bazı oyuncular kendi aralarında problemler yaşadılar. Evet, Vlahovic'in yapmış olduğu hareket, Skriniar'ın yapmış olduğu hareket de vardı. Archie Brown'un yapmış olduğu hareket de vardı. Şimdi Skriniar ve Archie Brown kenarda tutulup TFF tarafından Vlahovic'e sevk edilmesi, PFDK'nın bir maç ceza vermesi, tahkim kurulunda bunu onaması, ben TFF'yi de PDFK'yı da tahkim kurulunda şiddetle kınıyorum. Futbol tarihine maalesef bir kara leke daha sürülmüştür. Neden? Ya ben mesela maça çocuklarımla gittim. Birçok anne baba çocuklarıyla geldiler ve çocuklar Vlahovic'i çok seviyorlar. Vlahovic nasıl Galatasaray'da bir model vardı, Icardi mesela. Icardi için çok Galatasaraylı'dan çocuklar oldu zamanında. Şimdi inanın Vlahovic için takım, o böyle kız çocuklarımız, erkek çocuklarımız falan var ya, böyle mahallede, sitedeki falan. Çocuklar söylüyor ya, takım değiştirmeye başladı. Hepsi Beşiktaşlar. Böyle futbolu bizim gibi üst düzey dozajı, fanatiklik derecesinde seven, takip edenlerden bahsetmiyorum.
1: Biraz yani, başarı endeksli olanlardan
2: bahsediyorum. Ve direkt Beşiktaş'a kaymaya başladılar şimdi çocuklarımız. Şimdi burada Vlahovic gibi bir karakter var. Vlahovic gibi süper kahraman, çocuk yakışıklı, manken gibi, boylu poslu. Ve Vlahovic'in derbi maçında bir karakter ortaya koydu. Derbi maçlarını kazanmanız için böyle bir karakter koyan oyunculara ihtiyacınız var.
1: Yakışıklı boylu postlu deyince, senin en güzel kalecilerinden bir tanesi yakışıklı boylu postluydu ama başarı olmayınca unutuldu gitti, biliyorsun yani.
2: Kolsuz. Şimdi yani Beşiktaş muhteşem bir derbiden sonra bir Erzurum karşısına çıktık. Bakın buraya kadar neyle geldik? Avrupa Ligi'ne gelmiş bir Beşiktaş. Alanya karşısında 3 puanı tırnak içerisinde alınmış bir Beşiktaş. O 3 puan geri gelmez. Yani Çorum Spor'a bakıyorsunuz. Beşiktaş 5 yıl aradan sonra Çorum Spor'a 6 atmış. O Çorum bugün Samsun Spor'a 5 atmış. Hem de Samsun'da. Yani Beşiktaş'ın başarısını böyle ağız, dudak, burun bükerek küçümsemeye çalışanlar bugün artık bunu yapamıyor. Özellikle Fenerbahçe maçından sonra. Erzurum maçına geliyoruz. Bir tane hakem diyemeyeceğim. Gürcan Hasova, lütfen bu arkadaş ne meslek icra ediyorsa ona geri dönsün. Hakemlikle mahkemlikle alakası olmayan birisi. Şimdi burada bir penaltımız es geçiliyor. Ohun pozisyonu ve otoriteler penaltı diyorlar. Çünkü oyuncunun, Mustafa'ydı galiba değil mi? Topla alakası yok. Birbirlerini çektiler. Sonra off bıraktıktan sonra oyuncu ohu düşürme eylemine devam ediyor. Ve işte en büyük skandallardan bir tanesine geliyorum. Beşiktaş'ın iki golü iptal ediyorlar. O Çerni'nin pozisyonunda oyuncu kendisi düşüyor. Beşiktaş'ın golünü iptal ediyorlar. Ve
1: orada yayıncı kuruluşun açıları çok fazla tartışıldı. Bir açı diye.
2: Aynen bak. Akbadu'nun el dedikleri pozisyonda yayıncı kuruluş tek bir açıdan verdi. Sıkıntılı açıdan verdi. Yani oradan baktığın zaman ele değil bacağı bile çarptığı söylenebilir. Diğer açıdan neden vermedi? Ve diğer açıdan sonradan baktığımızda, hakeme de o açı gösterildi muhtemelen. Diğer açıdan sonradan baktığımızda eliyle oynamadığı, burasıyla oynadığı net bir şekilde anlaşılıyor. Bu savcılık soruşturma nedenidir. Ben buradan Sayın Başkan Serdal Adalı'ya ve yönetime çağrıda bulunuyorum. Profesyonellere çağrıda bulunuyorum. Lütfen bu tek açıdan verilen pozisyonda bunun arkasında her kim varsa savcılığa, suç duyurusunda bulunsun ve bu ortaya çıkartılsın. Bunu ben iyi niyetli olarak görmüyorum. Beşiktaş'ın 3 gollü Erzurumspor galibiyetinde bile 3 golü gasp edildi. Bir penaltı, 2 gol. Yani Gürcan Hasavun'un nasıl Bülent Birincioğlu Alanya Spor maçının var hakeminin, Alanya maçının hakemi Adnan Deniz Kayatepe'nin takipçisiysek bundan sonra Gürcan Hasova'nın da sonuna kadar takipçisi olacağız.
1: Burada bir isteyeyim mi? Gürcan Hasova ile ilgili bir Ömer abiye döneyim bakayım onun
2: performansıyla ilgili. Lütfen bölünmesin. Ondan sonra Ömer abi dinleyin. Özür dileyerek söylüyorum. Şimdi Gürcan Hasova denilen arkadaşın takipçisi olacağız sonuna kadar. Çünkü bu ligde bir golle biz şampiyon olduk 2020-21'de. Daha ilk 5 haftada Beşiktaş'ın 3 puanı Alanya maçında alındı. Dün de 3 golü alındı. Beşiktaş 5 haftada 10 golüne etkedildi. Verilmeyen goller ve verilmeyen penaltılarla beraber Fenerbahçe'nin 8 golü var toplam. Beşiktaş'ın 10 golüne engel olundu. Biz bunu bakın, önümüzdeki hafta çok önemli bir maç var. Ahmet

0: Lütfen hak eden kazansın ya. Bak Beşiktaş biz ağzımızı açmadık 5 senedir ya. Kasım'da havlu attık, kendimizi eleştirdik. Başkanı eleştirdik, başkan değiştirdik, teknik direktör değiştirdik, takımları sil baştan yaptık. Ya şu an muhteşem bir hoca yakalamışız. Bakın ben size bir istatistik vereceğim. Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en az 5 maça çıkan 73 takım arasında kalesine en az şut gören birinci takım Benfica 8 şut, ikinci takım Beşiktaş 9 şut. Beşiktaş 5 Süper Lig maçında gol beklentisi rakiplerine karşı 0.70'in altında tutmuştu. 0.40'da tuttu. Fenerbahçe bile gelemedi üzerimize. Yani bu kadar muhteşem oynayan, Avrupa'da ülkemizi temsil eden Beşiktaş, ya biz sadece tek bir şey istiyoruz. Bize başkaları gibi tolerans sağlamasını istemiyoruz. Bize hakemler engel olmasın. Hakemler gollerimizi iptal etmesin. Hakemler penaltılarımızı versin istiyoruz. Başka da bir şey istemiyoruz.
1: Peki. Bu arada Ömer abi, az önce söyledik tabii Gürcan Hasova'nın performansıyla alakalı konuşuyoruz ama Beşiktaş yönetimi aynı zamanda bir danışmanlık da istedi ve bir hakem danışmanlığıyla anlaştı. Daha önce de biliyorsun derbide Urs Meyer'i getirdiğini hatırlıyorum ben. Bununla ilgili de Rıdvan'la da bir çalışma yaptık. Hem onu da ekrana getirsin. Seninle konuşurken nasıl buldun Gürcan Asova'nın performansını? Bülent'in anlattığı gibi gözüm üzerinde dediği bir performans mı olur? Yoksa arkasında durulan, öyle desteklenen hakemlerden biri mi?
2: Şimdi Gürcan Asova geçen sezon ligin ikinci yarısında yıldızı parlayan bir hakemdi. Bazı iyi maçları oldu. Zannedersem son haftada bir Samsun Beşiktaş maçında yönetmişti. O maçta da biraz böyle öne çıkmıştı performansı. Bu sezonda 5 haftada 3 maç aldı. Yani 1. hafta, 3. hafta, 5. hafta. Bu sezonda Merkez Hakem Kurulu Gürcan Hasova'ya ciddi bir şans verdi. Dünkü maçta yani o iptal edilen gollerde bence hakemden çok VAR'ı sorgulamak gerekir. VAR'da Macar vardı. Thomas Bognar. Şimdi bu Thomas Bognar ikinci hafta Türkiye'ye göreve geldi. 3 maçta görev yaptı ikinci haftada. Bu hafta da Beşiktaş maçıyla Cuma günü maça çıktı. Merkez Hakem Kurulu oldukça başarılı bulmuş ki bugün ve Alanya Göztepe maçına verildi. Yani dünkü Beşiktaş maçındaki performansı yetersiz kalsaydı veya tatmin edici olmasaydı bugünkü Alanya Göztepe maçına vermezlerdi. Bugün de maça başlar. Belki yarın ya da pazartesi de tekrar maç olabilir. Yani bizdeki bu VAR konusunda daha önce de söylediğimiz gibi Doğan Öncel şu söz konusu, yani işte bu Macar, öbürü geliyor İsviçre'den geliyor, öbürü İskoçya'dan geliyor, İtalya'dan geliyor.
1: Bir tane Polonyalı işte geliyor, bir tane Hollandalı geliyor.
2: Yani dolayısıyla bunların böyle bir standart tutturmaları çok zor.
1: Biri daha sert değil. Futbol oynatabiliyor, tabii. Biri daha ne bileyim fizike dayalı olan futbolda anında foul düdüğüne gidebiliyor,
2: yani bir çalabiliyor. Bir de şimdi şu oldu, Galatasaray maçına gelince Galatasaray konuşuruz belki. Mesela Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray mağdur oldu hakem hatalarından. Fakat Dünya Kupası'ndan sonra UEFA hakemlere şunu söyledi. Biz sahada hakemlik istiyoruz. Yani VAR'dan önce sahada hakemlerin karar vermelerini istiyoruz dedi. Mesela Galatasaray maçında iki pozisyonda VAR'ın karışmaması biraz da UEFA'nın bence bu konudaki arzu ve isteğinden dolayı. Yani böyle mesela penaltı pozisyonuna diyor ki mutlak yanlış olacak ki karışacaksın. Mesela o kırmızı kartlık pozisyona dedi ki bu sınırda bir pozisyon. Bunu bakacağız UEFA buna nasıl bir tavır alacak. Yani o hakemleri bundan sonra nasıl değerlendirecek. Yani burada...
1: Şimdi bizde hakemler çoğunlukla sırtını VAR'a dayıyor gibi yorumluyoruz ya.
2: Evet.
1: Yani hakemin kararına saygı duyması ayrı bir konu. Biraz da VAR aslında hakemi kurtarıcı bir rol
2: tabii
1: üstlenmiş
2: yani
1: durumda ama...
2: Gürcan Hasova'ya
1: biraz
2: ne diyeceksin?
1: Görev de biraz genişletildi
2: yani
1: VAR'da.
2: Gürcan Hasova'ya ne diyeceksin? Adam diyecek ki Macar hakem gelmiş. Bir de bugün de maç verilmiş. Yani demek ki Merkez Hakem Kurulu bu konuda bu hakem performansını yeterli buluyor ki bugün de maç veriyor. Şimdi o yüzden bu işin içinden biz çıkamayız. Yeri gelmişken eğer vaktimiz de varsa hemen o şeyi de dile getirelim. Şimdi bizim bu sezon Anthony Taylor diye bir İngiliz hakemi biz getirdik. Merkez Hakem Kurulu hakem direktörü yaptık. Anthony Taylor dün akşam zannedersem bir video yayınladı. 5 dakikalık bir video.
1: Hemen ben sana şey yapayım. Şimdi detaylarını böyle kısaca aktaralım onun.
2: Ben dinlerken etkilendim. Yani çok güzel tespitler var. Hakikaten o dediklerini yapabilirse yani bir 3 yıllık önümüze bir program koyuyor. Güzel yani ama ben son böyle 1,5 dakikaya geldiğimizde o bölümü gördükten sonra o benim için artık söylediklerin hiçbir anlamı kalmadı. Hepsi çöp. Ne diyor? Diyor ki bu sezon bütün hakemler etik davranış kurallarını imzaladı. Burayı değil geç. Hakem atamaları, bak burası çok önemli.

0: şeffaf ve performansa dayalı bir sistemle yapılıyor. Bu cümleyi söyledikten sonra artık senin bundan önce söylediklerin, bundan sonra söylediklerin hiçbir anlamı kalmıyor. Niye kalmıyor? Yasin Kol, geçen hafta gördük Yasin Kol'u Bursa Spor'u maçında Vardaydı. Sen ertesi gün ona maç verirsen, ertesi hafta maç verirsen veyahut da işte bu Macar VAR'a dün VAR görev vardı, bugün maç verirsen o zaman hiçbir şekilde Taylor'un söylediklerinin hiçbir anlamı ve manası kalmıyor. İnandırıcılığı da kalmıyor. Çünkü doğru, biz sezon başından beri bakıyoruz hakem tayinlerine, performanslarına. Hata yapan hakem daha çok maç alıyor. Maç almayan hakem zaten maç almıyor ki hata yaptığını anlayalım. Hata yaptım yapmadım onu da farkına varamıyoruz. O yüzden Taylor'un ben bu metni herhalde birileri yazdı önüne veya beraber yazdılar. Şöyle bir konuşma yaparsan lazım dediler. Güzel, çok böyle ambalajlanmış, böyle heyecan uyandıran birçok tespit var ama işte biz bu tayinleri böyle adaletle yapıyoruz dediğiniz zaman.
1: Ya bunları aslında şöyle söylemek istiyorum. Yapay zekaya giriyorsun, insanların tepki gösterdiği konuları yumuşatabilecek, onlara iyi gelebilecek bana bir konuşma hazırla desen, yapay zeka bu konuşmayı hazırlar diye tahmin ediyorum.
0: Yani yazık ettiler. Yani keşke o bölüm olmasaydı, bence daha böyle insanlara bu konuşması etkili olurdu. O bölümden sonra bence bu anla konuştuklarının hiçbir anlamı ve değeri kalmadı.
1: Kesinlikle öyle. Ahmet, nasıl buluyorsun Beşiktaş'ı? İyi bir hava yakaladı. Bir hoca dokunuşu hem oyuncular üzerinde etkili. Mesela şöyle söyleyeceğim sana. Oyuna aldığı oyuncu da katkı sağlayabiliyor. Mesela İlhan Fakılı gibi bir oyuncusu var elinde. Kanatta kullanıyor. Bazen 10 numaraya doğru çekebiliyor. Trossard'la yer değiştirebiliyor. Yani o da gol atıyor ve gol attıktan sonra hocasına koşuyor mesela. Hani bu görüntü mesela çok kıymetli değil mi?
2: Dünyada ilk 100 arasına girdi bu arada. İlk değil mi? En genç oyuncular arasında.
3: Şimdi Beşiktaş genelde sezonları hep iyi başlıyor. Sonradan düşüşe geçiyor. Bu yüzden Beşiktaş'ın daha dikkatli ve şey gitmesi lazım. Yani çok böyle havaya girmeden, bu havayı bozmadan güzel bir havaları var. Şimdi ama yani ben geçen senelerde bir şey demiştim. Yani, Ümit Arı'ya da bir şey var Beşiktaş'ta. Yani bir şey bozuyor Beşiktaş'ın havasına. Ne bozuyor bilmiyorum ama genelde sezonlara iyi başlıyor Beşiktaş. Ama bu İtalyano yani enteresan, yeni nesil teknik direktörlerden. İyi bir teknik direktör. Hava getirdi.
0: İster miydin yani, Fenerbahçe'nin başında olsun?
3: İstemezdim, yok. Yani istemezdim. Bunu Beşiktaş'a uygun yani. Beşiktaş'ın güzel yapısına uygun, Fenerbahçe uyacak diye bir şey yok. Her teknik adamın bir şeyi var. Dedim ya mesela Fenerbahçe'yi mesela İspanyol teknik adam istemem ama Trabzon'a uyar diye düşünüyorum niyeyse. İspanyol bir teknik adam. Ben işin açıkçası güzel bir hava olduğunu düşünüyorum. İyi futbolcular var Beşiktaş'ın ama Beşiktaş'ta bir zaman sonra işte dediğim gibi o dağılmalar olabiliyor. Şimdi ben mesela Nurcan Asova'yı da beğendiğim bir hakem. İyi bir hakem. Yani hata yapmış olabilir de bu kadar aşırı yıpratılacak bir durum yok.
2: 3 gol etkilemiş. Ya barajı 12, bak çok özür dilerim. Her şeyi bir kenara bırak. O barajı 12,5 metre. Sen nasıl bir hakemsin ya? Şimdi genç ya, hakemlikte Ömer abi. En başta bunları öğretmiyorlar. Bunlar temel şeyler değil mi? Bak takımın kaptanı, bak burada pazvandı var. Diyor ki burada diyor bir yanlışlık var diyor. Tamam mı? Ya bir kardeşim, bir üst düzey, uluslararası üst düzey bir oyuncu, milli takım oyuncusu, takımın kaptanı sana bir şey söylüyor. Bir dikkate al be. Bu
1: kaptanın
2: ego nedir ya?
1: Mesafeyi tekrar
2: evet
1: saydırma hakkı var mı? Hocam.
0: Yani hakem orada. Şimdi oyuncu bir şey yapamaz yani orada.
2: Hayır
0: orada,
2: ama uyarıyor orada. 2,5 metre.
0: Genç, işte o sağdaki yani, otoriter de orada başlıyor yani.
2: Yani yanlışın arkasında durmak otorite mi abi? Ya pardon
0: yok,
2: dersin.
0: Hayır.
2: Teşekkür ederim. Elini sıkarsın ya.
0: Yani orada o hakemin orada doğru açtırması lazım. Yani kuralları
2: sen evet yani o hatayı düşünmemesi lazım. Yani. Bravo. O hata ya. Ama 12,5 metre.
0: Baştan beri işte
2: hakemi sen nasıl desteklersin? Sevil Ahmet Ercan.
3: Ben desteklemiyorum. Ben diyorum ki
2: iyi hakem sezon, falan da değil yani. Onu da söyleyeyim.
3: Sezon başında takipçisi olacağız. İyi maçta yönetti. Genç bir hakem hata yapmış da olabilir. Ama art niyet
2: değil. Hata değil
3: yani. Erzurum maçında mı yapar art niyet yapsa? En rahat maçını.
2: 0-0'dı değil mi Doğan Öncel o pozisyonu? 0-0. Adam geldi hadi gol attı 1-0. Hadi bakalım al sana kaos. Ondan sonra Beşiktaş kötü oynuyor. Beşiktaş iyi başladı. Kötü. Tabii kötü olur hakemler böyle engel olursa.
3: Neyse. Şimdi hakemler evet çok kötü. Ama niye kötü? Bunun bir tartışmasını yapalım hep beraber. Şimdi bugün mesela Oğuzhan Çakır Rize maçında bir tane kırmızı kart verdi. VAR'dan döndü. Kırmızı kart iptal oldu. Bir pozisyonda sarı kart verdi ama öyle bir pozisyonu verdi ki adamın ayağı kırılma aşamasına. Nasıl kırılmadı hayret ettim yani. Ona da sarı verdi. Şimdi bu Oğuzhan Çakır denen arkadaş FIFA kukartı taktı 2 sene önce. Yani yetenek desen yok. Bir gelecek var diyor desen etmiyor. Yani nasıl taktı bilemiyorum. Ve bugün yani 2 tane inanılmaz hata yapıyor. Ya yani var olmasa adam ayağı kırılmış olsa orada kırılabilir yani. Yamulmuş bayağı ayak yani orada. İnanamadım yani. Şimdi mesela hakemler ne kötü sorusunun yanıtını ben size çok basit bir şekilde anlattığım gibi verebilirim. Mesela Ozan Ergün maç mı aldı bugün?
0: Bu hafta maç aldı. Maç aldı. 5. hafta.
3: En son ne zaman almıştı abi?
0: Geçen sezon.
3: Hangi maç?
0: Trabzon muydu?
3: Trabzon maçı.
0: Ama bir de şey var. Bu sezon uluslararası bir şeye gitti. Turnuvaya gitti. O yüzden bir iki hafta
3: alt liglerde yönettim abi.
0: Ya bir şey söyleyeyim sana katkı olarak. Oğuzhan Çakır Perşembe günü Bayern Münih Bodo Gençler Ligi maçını yönetti. Hı hı. 4. hakem Alman'dı. Yani maçın ne kadar sembolik olduğunu anlayın. Ya bu ikinciydi FIFA kokarttı. Yani Sayın Federasyon Başkanı hatırlarsanız bir konuşmasında demişti ki ya işte müthiş Avrupa'da böyle kaçıyorlar, böyle uçuyorlar, böyle başarılılar. Yani bizim hakemlerimizin Avrupa'da oldukları nokta hala Gençlik Ligi maçını yönetiyorlar.
3: Şimdi müsaadenizle devam edeyim. Yani şimdi
0: sana katkı için yani söyledim.
3: Şimdi bu MHK'nin yapısı enteresan. Yani federasyonda güçlü olan işte Galatasaray, Trabzon. Şimdi Ozan Ergün Trabzon maçında 32. haftada maç yönetiyor. 33. hafta almıyor. Normalde biliyorsunuz en berbat maçtan sonra bile alır maç değil mi? Bunlar. Biz böyle alıştık ya yani adam katlediyor maçı. Ertesi gün var görev alıyor mesela. Yani bu federasyonda MHK'de daha doğrusu bir ödül şeyi var. Ama ne hikmesi Ozan Ergün 32. hafta 33, 34, 1, 2, 3, 4, 5 toplam 7 hafta Süper Lig'de maç yönetemiyor enteresan bir şekilde. Sonra diyoruz ki hakemler niye adil değil? Ben hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki hakemlerin adil olmaması hakemlerin çok kötülüğünden değil. Hakemlere verilen mesajlardan dolayı. Diyelim dün Gürcan Hasova kötü bir maç yönetti. Bunun değerlendirmesi yapıldıktan sonra eğer haftaya Gürcan Hasova kötü maç yönettiği halde maç alıyorsa o hakem gelişemez.
4: Alamaz.
3: Hayır, alamayacak. Sen karar verir misin buna? Ya merkeğe
4: bakacağız. Adnan Deniz Kayatepe'ye karar verdik abicim. Tam puan aldı gözlemciden. Ferhat çıktı. Ertesi gün onu yok ıskaladı diye savunmaya çalıştı. Evet. Ve 3 haftadır Süper Lig'de görev alamıyor. Bu hakem evet. De alamayacak kardeşim.
0: Bu hafta aldı.
4: 1. Lig'de aldı. Olsun, Süper Lig'de alamadı. 12,5 metre baraj kuran hakem değildir kardeşim. Alamaz.
3: Şimdi neyse.
4: Çocuk oyuncağı değil bu yani. Şey yapmazlar. 100 milyonlarca euro yatırım yapan takımlarımız şimdi, var. Avrupa'da bu ülkeyi temsil ediyor. Hakemler, bizim hakemlerimiz ülkemizi temsil edemiyor. Bizim takımlarımız Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor temsil ediyor. Onlar değil. Bu emekleri çöpe atamazlar.
3: Peki. Ben şunu söyleyeceğim. Beşiktaş'ta da bir Galatasaraylaşma görüyorum. Böyle maçtan sonra tweetler falan böyle bir algı operasyonları falan. Güzel. Türkiye'de bunun faydasını çok görüyorsun yani. Ben takdir ediyorum bunu. Gerçekten yani verdiğini alıyorsun yani. Orada bir algı yaratıyorsun.
4: Devres tweet atıyorsun.
3: Maçtan sonra tweet atıyorsun.
4: Onun karşılığında yenilmiş ama. Yani de ki yani şu pozisyon için algı yapıyor Beşiktaş. Halbuki gol değildi. Ama gol olmayana gol diyor. Yani penaltı olmayana penaltı de ben senin elini sıkayım.
3: Ben diyorum ki Türkiye'de doğru olan bu diyorum.
4: İyi de hakkımızı aramayacak mıyız?
3: Ya bir şey söyleyeyim ben yanlış bir şey mi diyorum?
4: Galatasaraylaştı diyorsun.
3: Tamam Galatasaray
4: bizi yapıyorum. O takımda eşleştiremezsin.
3: Algı operasyonunu yıllardır Galatasaray yapıyor. İşte iyi devresi hakem gözü önerse bir hakem algısını çok iyi yapıyor. Burada Beşiktaş da buna başladı. Keşke Fenerbahçe'de başlasa da yani bu iş dengelense biliyorsunuz.
4: Bu yaptınız böyle işte geçen dengeli hafta sizi bütün otoritelerin, bütün futbol severlerinin
3: ya Bülent
4: saygısını kazanarak sizi yenmişiz. Yendikten sonra Aziz Yıldırım çıkıyor hakem diyor. Yendikten sonra Vilaviç dediniz. Yendikten sonra şu dediniz, bu dediniz. İsmail Kartal geldi Roma maçından sonra istifa etti. Geri döndürmeye çalıştı. Aslında İsmail Kartal Beşiktaş maçından sonra istifa Bülent, etti. Yani futbolun dışına çıkan sizsiniz Ahmet Ercanlar.
3: Bülent ya Allah aşkına geçen hafta şurada hakem konuştun. Fenerbahçe'nin %100 penaltısı vermedi geçen hafta ya. Skor etkiledi. Vlahovic'in kırmızı kartı vermedi. Skor etkiledi.
4: Vlahovic
3: gitti gol attı. İşte dışarıda değil.
4: Sen Ahmet Ercanlar.
3: Geçelim Bülent. Ben böyle öyle gürültüyü getirerek süreceğim bir adam değilim. Müsaade et.
4: FIFA kokartma.
3: Ben bir dakika.
4: Fırat Aydınuz'un hakemliğini kabul etmiyor.
3: Sen öyle algıyla beni şey yapmasın. Onu bir geçelim. Sen böyle şeyle susturabileceğim bir adam değil. Bak ben hiç hakem dedim mi? Geldim Beşiktaş'ı tebrik ettim, şey yaptım. Son hakem konuştum. Dedim ki maçın ha Hakkı Beşiktaş'ın da son hakeme geçtim. Ama sen burada buraya ya 10 tane golümüz verilmedi. Düdük çalmış abi, hakem. Işte devam etmiş, gol atmış, verilmiş abi. Bu ne biçim bir algı abi?
4: Algı değil bak. Beşiktaş'ın paylaşımını, hakkını koruduğu paylaşıma 15 sene önce eleştiriyorsun. Ben de sana burada tepki koyuyorum.
3: Babacığım, Türkiye'nin gerçeği bu. Hakkımızı Türkiye'de aramak, hak aramak değil bu.
4: Algı olmaz. Bak, bak hak Türkiye'de aramak başka, yanlış bir şeyi, yanlış olan bir şeyi böyle algılaştırırsan, bak ben seni elini sıkarım diyorum abi.
3: Ya,
4: yanlış
3: o bir şey zaman, söylemiyorum. O zaman yani mesela geçen hafta da Kerem penaltı soruyor. Sen maç bambaşka noktaya gidecek değil mi? Ya da Vlahovic atılsa.
4: Vlahovic'in golü verilse.
3: Atılsa.
4: Golü verilse bambaşka yere gidecek abi.
3: Ya işte diyorum ya Vlahovic hangi golü?
4: Kante'nin pozisyonunda. Ya Kante kendini bırakmış abicim. Adam yani ya itiraz etmemiş ya. Ya. İtiraz almış da bu olmuş. Adam neyse, düdük çalıyor orada.
3: Arkadan formasını çekiyor. Neyse. Diyelim ki haklısın. O maçta bir sürü hata oldu. Beşiktaş
4: aleyhine. Sonra şeyi oynadı, kazandık abi. Evet, hata size de oldu, bize de oldu ama hakem, iyi oynadı, kazandık.
3: Hakem. Ya tamam, Beşiktaş'ın hakkı evet, diyorum. Eyvallah. Sen kuru gürültüsü getiriyorsun bazı şeyleri. Ben bunu söylüyorum defalarca. Beşiktaş'ın maç hakkıydı.
4: Ay, itiraz ettiğim maçta abi Beşiktaş'ın paylaşımını eleştiriyorsun ya.
3: Anlatırken.
4: Yani yok, Beşiktaş sanki hakkını koruyan, yani hakkı yenilmiş ve bunun paylaşımını yapmış. Bunu niye eleştiriyorsun?
1: Ya ben bu arada daha önce de hakkı yendiğinde çok fazla yorum yapmıyordu. Resmi açıklama da gelmiyordu kulüpten demek istedi
4: ama
1: aslında.
4: Ama üst üste oldu abi. Alanya maçı var. Fenerbahçe maçı var.
3: Sen bunu defalarca
4: iddiam yoktu.
3: Geçen hafta defalarca eleştirmedin mi? Nasıl konuşmazsınız? Nasıl yapmazsınız? Nasıl evet, şey yapmazsınız?
4: Yapıyor şimdi.
3: Ya tamam konuşma falan. Bir şey söyleyeceğim. Bu Türkiye'de artık bir normaline gelmiştim. Yani hakemleri etkilemek çok kolay. Çünkü hakemler, hakem camiası aşırı derecede zayıf. Hakem camiası zayıf olduğu için de istediğin gibi etkileyebiliyorsun.
4: Ahmet Ercan'la çok özür dilerim de senin başkanın Ali Koç havalimanına gidip eline megafon alıp konuşmadı mı babacığım ya? Neyden bahsediyorsun? Gözünün yanına Mesut Özil'i alıp da şov yapmadı mı abicim? Yani bunun daha ötesi var mı ya? Resmi siteden açıklama yapmışsın. Sen bunu eleştiriyorsun. Senin başkanın havalimanına gidip elinde megafonla şov yaptı ya. Gözünü sevdiğim bak, hatırlatma şimdi bunları.
3: Tamam, yaptı da ne oldu yani? Sonuçta Fenerbahçe.
4: Yani bunları eleştireceksin yani. Abi. En azından yani, onları yapmadık yani.
3: Ya hakkı yani bir maçtan sonra konuşmuş, çok büyük şey yapmış abi. İnanılmaz yani, bu Trabzon maçı inanılmaz.
4: Eleştireceksin, buraları eleştirelim.
3: Golü verilmemiş, inanılmaz bir kırmızı kart görmüş falan filan, bir sürü şey olmuş. Ali Şanslan da hala hakemlik yapabiliyor Türkiye'de. O da
4: bak şimdi aynı noktada birleşik doğru yani.
1: Evet. Ya engellenemiyor yani, yapmaya devam ediyorlar. Sen mesela sanma ki, bana göre, ben kendi yorumumu yapıyorum. Hani takipçisi olacağız bundan sonra, maç alamayacak değil. Yani başarısızlık ödüllendirilen bir yerde, ben ileride zaten tutunulacak dal, sığınılacak liman gibi bu hakemlere tekrar görev verilecek Süper Lig'de. Yani bununla ilgili olarak yani
4: ya ben, bugün Konya maçındaki mesela abi, ben beğendim mesela, sen beğendin mi Konya maçındaki maçı? İzledin değil mi maçı?
5: Maçta yani genç bir hakem ilk defa Trabzonspor maçına çıkıyor. Birkaç defa kontrolü kaybetti yani.
4: Ben beğendim.
5: Göstermediği abi kartlar var.
4: Ben. Ay, şey değil, eyyamcı değil.
5: Sen mi? İşte hem Konya Spor'la hem Trabzonspor'la olmadığın için beğeniyorsun. Mesela insanlar
1: Onur Coşkun Ses miydi?
5: Reşat Onur Coşkun
4: değil
5: Ses.
4: Mi? Onur abi, şey gibi de bak, şey Coşkun Ses sanatçı gibi de soy ismi olarak bak, ne güzel
5: ben
4: adam.
5: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ahmet Acınlar, bir ilave yapacağım. Senin sözünü kesmeyeyim. Şimdi bu stüdyodaki arkadaşların dediklerini her gün dikkate alsak, her hafta. Bak bugün 5. hafta değil mi? Abi, ortalama hafta 2 tane hakem gider. 14. haftaya geldiği zaman ligde bir tane hakem kalmaz herhalde.
4: O biz de onu istiyoruz.
5: Yırt at. Yabancı hakem değil. Yırt at. O ya, yabancı hakem de senin var, yabancıydı işte.
4: Abicim en kötüsünü geçiriyorsun.
5: Ya senin yabancı.
4: Bak Fenerbahçe Beşiktaş maçındaki var hakemi, Dünya Kupası'nın 12 maç yönetmiş var hakemini getirdin. Adam kalitesini ortaya koydu işte. Yani biraz üst düzey hakem getir ya. En çeri çöpü getirme gözünü seveyim.
5: Ya gördük işte Galatasaray Sporting maçındaki yabancı var.
4: Bak Ömer Faruk abi, sen hakemlerin, var hakemlerinin, yabancı hakemlerinin veya işte şeyin bilet parası hesabını yaptın sen. Geçtiğimiz sezonlarda. Yahu bir oyuncuya bir takım 50 milyon euro bonservistir, maaştır, yatırım yapıyor. 50 milyon euro kaç para yapar biliyor musun? 2,5 milyar TL'nin üzerinde para yapıyor. Ya bir hakemi transfer edersin. 5 tane 10 tane hakem transfer edersin. Evini yurdunu ayarlarsın burada. Bir sezon boyunca futbolcu gibi burada kalır. Konaklar, eğitimini alır, maçlarına girer. Bunu yapmak çok zor bir şey değil ya. 10 şimdi tane adam alır. Cüneyt Çakır nerede
1: sevgili,
4: mesela?
1: Sevgili yönetmenim Fatih'ten bir şey rica edeceğim. Biz burada sürekli olarak hani varların, avarların, hakemlerin hatalarını konuşuyoruz ya ve herkes bunlardan şikayetçi diyoruz ya. Bugün Recep Uçar'ın VAR hakemleriyle ilgili yapmış olduğu konuşmayı istiyorsan ver de sonrasında bir hatırlayalım. Aa, evet ya, VAR iyi ki varmış diyen birileri de var demeye başlayalım. Ve bunun üzerinden ilerleyelim istiyorum ki Recep Hoca bakın neler söyledi. Hemen izleyelim.
6: Have signed ethical codes of conduct. Appointments are made using a transparent...
1: Hazırlıyor arkadaşlarımız Recep Hoca'nın açıklamalarını.
5: Bir sezonda böyle bir...
4: O gelene kadar şey de söylemiş mi? Alanya Spor Teknik Direktörü bugün açıklamalar yapmış. Diyor ki işte net penaltımız verilmedi. Futbol oynuyoruz, güreş yapmıyoruz falan. Neyse.
6: Geldik. Hiç kimse söylemiyorum ama Süper Lig marka değer üzerinde TFF'miz düşündüğünde bence bu Eyüp Spor maçlarının Mustat'ta oynanıp oynamaması tekrar gözden geçirilmesi lazım. Bunu hem zemin anlamında hem fiziki koşullar anlamında da TFF'ye bir nevi biraz sitemim olsun. Dediğim gibi çok hikayesi olan maç. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. VAR'la alakalı hep şikayet ediyoruz ama bugün itibariyle iyi ki VAR diyebiliriz. Yani biri bizim oyuncumuzun Modibo'ya gösterilen kart çok gözümün önünde çok aleni bir ağır bir hareketti. VAR'daki hocamız müdahale etti. Barış Alper Sakay'mış. Teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Sonrasında da bizim Valentin'in maalesef istemiyoruz sarı gördü ama gerçekçi olmak gerekirse de o pozisyon kırmızıydı. Orada iki tane doğru müdahale bence maçın bir şekilde daha adaletli gitmesine vesile oldu. Bunu da hep sitem ediyoruz. Bu sefer de övgüyü VAR'a yapabiliriz.
1: İşte Mihayla ve Sanya ile ilgili pozisyonlarda yapılan hataların incelenmesi sonrasında VAR'ın uyarılarıyla düzeltilmesi çok kıymetliydi diyor. Adaletli olunca güzel oluyor, tadından yenmiyor diyoruz. Hatırlayalım istedim çünkü hani hep böyle eleştirilişi bir yere kadar devam ediyor. Hatta yapmış olduğu bir eleştiri daha var. Eyüp bu sezona iyi başlayamadı. Sebeplerinden bir tanesi belki oynadığı stat diye yorumladı. Esenyurt'ta Necmi Kadıoğlu'nda oynuyor. Burada oynamasınlar diye ona bile yorum yaptı bugün Recep Hoca. Çok ilginçtir, enteresandır ama bunları konuşacağız, bunları konuşmaya devam edeceğiz. Ali Naci, biraz Beşiktaş üzerinden soracağım. Hocanın dokunuşları aslında Trabzon'daki sorunlardan bir tanesi de Fatih Hoca ile ilgili olarak yapılan yorumlarda yıldız futbolcu ilişkilerini kuramaması ya da oyuncu ilişkilerinde biraz o frekansı ayarlayamaması gibi yorumlanıyordu ama burada tabii Okan Hoca deyince hem yıldız futbolcu hem kriz yönetimi konusunda çok şey konuştuk. 3 sezondur, 4 sezondur. Ve burada da tartışılan noktaya gelindi. Yani sadece oyuncular üzerinden değil sistemi üzerinden de Okan Hoca eleştirildi. Onun yerine bu olabilirdi ya da yıldız bir oyuncu varken kadro seçimiyle ilgili Sporting maçında bunları konuşmuştuk ama biraz İtalyano yorumunu merak ediyorum. Ardından Galatasaray'a geçelim seninle.
7: Yani Italiano gerçekten de başta Önder Özen'i burada takdir etmek gerekiyor. Çünkü Italiano tercihine Beşiktaş kulübünü yönlendiren asıl isim Önder Hoca'ydı. Buradan da doğru bir hamle yaptığını görüyoruz. Sadece Italiano değil, Beşiktaş doğru bir kadro yapılanmasıyla belki de Galatasaray'ın 2022-23 sezonunda sıfır hatayla yaptığı transfer sezonuna benzer bir süreç yaşıyor. İşte Nübeli, Trossard'ı, Vlahovic'i, İlhan Fakılısı, Salih Özcan'ı gerçekten de çok iyi bir performans sergiliyor ve çok kısa süre içerisinde yeni kurulan bir takım olmasına rağmen Beşiktaş gerçekten de bütün futbol kamuoyunun takdirini kazanmış durumda. Çünkü organizasyonu bu kez Sayın Başkan Serdar Adalı liyakatı ön planda tutarak Önder Hoca yönetiminde yaptığı için bunun meyvelerini topluyor ki Italiano da bütün elindeki futbolcuların bu rekabete ortak olmasını sağlayıp hepsini de yarışa ortak etmiş durumda. Ben Beşiktaş'ın kolay kolay da bu sezon lige havlu atacağını, yarışta bırakacağını düşünmüyorum. Beşiktaş çok önemli bir camia. Hep de söylemiştim katıldığım yayınlarda. Türk futbolunun Beşiktaş'a ihtiyacı var. Galatasaray'ın sürekli olarak kazandığı, Fenerbahçe'nin sürekli olarak da mağdurum edebiyatı yaptığı bu yarıştan uzaklaşması lazım Türk futbolunun huzura erişmesi için. Türk futbolunun huzura erişmesi için Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna falan ihtiyacı yok. Şimdi biraz önce tabii ki orada karşı masada Galatasaray kulübüyle alakalı bazı ithamlarda bulunduğu için şunları söylemek istiyorum. Tabii ki Galatasaray kulübü bu ülkenin eğitim noktasında en önemli çınarının yani Galatasaray Lisesi'nin 1481'de kurulan Galatasaray Lisesi'nin içinden doğmuş bir spor kulübüdür. Vizyonu da bakış açısı da çok farklıdır. O yüzden Galatasaray kulübüne zaten kimse ulaşamaz Türkiye'de. Sporting Lisbon'un da bu hafta içinde Galatasaray maçı öncesinde rakibini tanıtırken kullandığı, gerçekten de Avrupalı'nın saygı duyduğu Galatasaray'a birkaç kişi, daha doğrusu objektif bakamayan insanlar, saygı duysan olur, duymasan olur açıkçası. Ya şunu söyleyeyim, sürekli olarak artık her kaybettiği yarıştan sonra büyük kulüplerin kabahati başkasında araması, mağdurum edebiyatı yapması, neredeyse ağlama duvarına dönmesi de ben büyüklüklerine yakışmadığı kanaatindeyim ki şunu da söylemek lazım. 2020-21 sezonunda Galatasaray Spor Kulübü futbol takımında, futbol yarışında, ligde şampiyonluk mücadelesini Beşiktaş'a kaptırdı. Sadece bir gol averajla. Ama Galatasaray kalkıp benim şampiyonluğumu çaldılar, benim bir golle şampiyonluğuma engel oldular gibi bir edebiyat, bir politika yürütmedi. Ne yaptı? Kendi içindeki hatalara baktı ve iğneyi kendine batırdı. Başkaları gibi ağlamadı. Onu söyleyeyim. Galatasaray'a geçeyim buradan.
1: Geçelim. Gelsin. Okan Hoca'nın eleştirildiği nokta, kurduğu kadro üzerinden istiyorsan Sporting maçıyla devam edelim ki yarın Kocaeli Spor maçı da çok kıymetli. Geçen sezon belki de iki mağlubiyet almıştı galiba, değil mi? Bir mağlubiyeti Kocaeli Spor deplasmanında alınan bir.
7: Geçen sezon.
1: Bir Konya maçıydı galiba. Bir de Galatasaray. Yok, Kocaeli maçı.
7: Fazlaydı.
1: 3 mü olmuştu?
7: Ya 3 ya 4 olması lazım. Şimdi Sporting Lisbon maçında tabii ki Galatasaray'ın çok önemli isimleri yoktu. Yani yaklaşık olarak 150 milyon euro bonservis yatırımı yaptı. Singos'u, işte Osimhen'i, Rafael Leao ve Lemina forma giyemedi ve nitekim de zaten bu oyuncuların eksikliği de hissedildi. Ama Okan Hoca, özellikle Norveçli hakem de bugüne kadar hep Türk takımlarının maçlarını yönettiğinde hatalı kararları, takdir haklarını rakiplere kullanmış. İşte Rangers Fenerbahçe deplasmandaki maçın hakemi, Young Boys Galatasaray maçının hakemi ve Sporting Lisbon Galatasaray maçında da açıkçası tepki çeken bir yönetim gösterdi. Ama ben bu mağlubiyeti hakemin üzerine bağlayamam. Hakem üzerinden okuyamam. Evet, hakem belki de maçı asiste etti Sporting Lisbon'a ama ilk yarıda gerçekten de çok üstün oynayan Sporting Lisbon gibi geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada oynadığı 6 maçın 5'ini kazanıp şampiyon olan Paris Saint-Germain'i mağlup etme başarısı gösteren Sporting karşısında Galatasaray gerçekten de hepimizi gururlandıran bir futbol ortaya koydu. Öne de geçti ama daha sonrasında belki de Frankfurt maçına, geçen yıl Şampiyonlar Ligi açılış maçına benzer bir senaryo yaşandı ve bu kez Leroy Sané %150 diyebileceğimiz bir pozisyonda golü yapamadığı için biz Sporting'i kıracakken hakemin verdiği penaltıyla Sporting Lisbon Galatasaray'ı kazandı ve kırdı ve yani Galatasaray deplasman fobilerini bir türlü yenemiyor. İkinci yarıda oyundan düştü. Nitekim de mağlubiyeti biraz da kendi yanlışları yüzünden yaşadı. Özellikle maç sonunda en güzel açıklamayı ben Galatasaray'ın 3. kaptanı Lucas Torreira'nın yaptığını düşünüyorum açık bir şekilde. Hakem üzerinden okumayalım. Kendi hatalarımıza yönelelim. Çünkü ilk yarıda çok üstündük. İkinci yarıda bütün üstünlüğü rakibe verdik dedi. Bu bence doğru bir bakış açısı.
1: Aslında ilk yarıda oynanılan oyuna bakıldığında sanki böyle Osimhen olmayınca fecaatmış gibi düşünülüyordu ama bir toparlanma, sanki biraz tabii daha bir sistem değişikliği, bir Osimhen'siz de Galatasaray'ın reaksiyon gösterebileceğini hissettirdi Okan Hoca.
7: Ya geçen yıl çok açık konuşmak lazım. Bu doğru yani. Osimhen'li ve Osimhen'siz Galatasaray arasında siyahla beyaz kadar çok büyük bir farklılıklar vardı. Fakat Sporting maçının da en önemli bence geleceğe dair artı ya da pozitif olarak bakabileceğimiz nokta, Osimhen'siz de Galatasaray işte bağlantı oyununu çok iyi oynadı, kanat organizasyonlarını çok iyi yönetti, rakibe top vermedi, bütün istatistiklerde Galatasaray üstündü. Ama tabii ki Şampiyonlar Ligi gibi bir arenada kolay gol yemeyeceksiniz ki Galatasaray'ın bence bu sezon en önemli, en acil çare bulması gereken nokta burada. Bir de bulduğunuzu atacaksınız. Şimdi Galatasaray son 4 sezonda Fenerbahçe'ye karşı şampiyonluklarını kazanırken hep işte Icardi üzerinden, Osimhen üzerinden okunuyor şampiyonluklar ama Fenerbahçe son 4 sezonda bütün yarışlarda ya Galatasaray'dan fazla gol attı ya da geçen sezon aynı golü attı ama Galatasaray daha az gol yediği için kazanmıştı. Yani savunması daha ön planda olduğu için, takım savunmasını daha iyi yaptığı için hep şampiyonluklara ulaştı. Fakat bu sezon baktığımızda ligde çok fazla gol yedi Galatasaray. 6 gol yedi. Sporting'den 3 gol yedi. 9 gol yapar. Bence öncelikli olarak buraya eğilmesi gerekiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un.
1: Biraz Uğurcan'ı ön plana çıkarttı gibi. Sanki hani defansif hatalar tabii eleştiri konusunda aynı performansta değil.

gibi gösteriyor. Bunu konuşmak isterim. Hatta kaptanın oynamayışı sakatlıktan dolayı mı, Abdülkerim Bardakçı'nın tamamdır, ya da işte Leao gibi bir ismin ilk 11'de başlamamış olması, sanki antrenman eksikliği var sözü biraz daha sönük kalır gibi. Çünkü oynadığında nasıl patlayıcı bir güce sahip olduğunu ve ne kadar hazır olduğunu son 20 dakikalarda, yarım saatlerde gösteriyordu. Bunu da merak ediyordur. Kocaelispor maçında nasıl bir 11 çıkacak? Bunun cevabını birazdan alacağız. Reklama gidelim. Reklamlardan sonra konuşmaya devam edeceğiz.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz zaten sıkıntı.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: TGRT FM Haber.
4: Genelde sezon başlangıçlarını iyi yapamayıp daha sonra form tutan bir oyuncu performans sergiliyor Galatasaray'da. Geride kalan 5 sezon boyunca ve nitekim de herhangi bir sakatlığı yoktu. Hoca tercih etmedi. Ama yarın forma giymesini bekliyorum ben Abdülkerim Bardakçı'nın. Bunun dışında Rafael Leao Milan'da bir sakatlık yaşayarak geldi ve bugünü de hesaba katarak söylüyorum. Galatasaray'da 7 antrenmana çıktı ve karşılaşma öncesinde teknik direktör Okan Buruk'la görüştü ve yarım saat süre alabileceğini dile getirdi. Bu kademeli olarak artacak. Yarınki karşılaşmada da Leao'nun maksimum 45 dakika oynaması planlanıyor. Yeni transferlerin sahada olmama sebebiyle alakalı ben burada Galatasaray yönetimini eleştiririm. Teknik direktör Okan Buruk değil. Çünkü teknik direktör Okan Buruk transfer sezonu boyunca iki tane iyi 11'im olması gerekiyor demişti. Şampiyonlar Ligi'nin açılış maçında Galatasaray takımında sadece bir yeni transfer sahadaysa burada bazı hamlelerde hata yapıldı ya da geç kalındığını çok açık bir şekilde gözler önüne seriyor. Zaten biz daha 2027 model Galatasaray'ı izleyemedik. Yani rakipleri daha iyi bir transfer sezonu geçirdi. Her ne kadar işte Fenerbahçe işte inişler çıkışlar yaşamış olsa da en azından kadrosuna kattığı yeni oyuncular sahada performans gösterebiliyor. Hakeza Beşiktaş da öyle. Ama Galatasaray'da biz 2027 model Galatasaray'ı henüz izleyemedik. Bu bir gerçek ama bunun sorumlusu bence Okan Buruk değil. Hamlelerde geç kalan Galatasaray yönetimidir. Ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ilk karşılaşmasına çıkarken bu kadar üst düzey bir arenada Galatasaray gibi bir takımın 3 tane devşirme oyuncuyla ilk 11'de sahaya çıkması bana göre kadro mühendisliği konusunda hata yapıldığını çok açık bir şekilde gösteriyor. Şerlali.
5: Jakobs Eren üzerinden gidebilirsin ya da Yunus Eren Barış değil. Üzerinden mi?
4: Yok, Şerlali orijinal bir sağ bek değil. Jakobs orijinal bir sol stoper değil. Barış Alper Yılmaz santrafor değil. Barış atamadı. Şerlali doğru yerde hamleyi yapamayıp o golü getiren frikiye sebebiyet verdi. Jakobs her ne kadar çok basit olarak nitelemiş olsak da çok kolay bir penaltı düdüğü çalındığını söylemiş olsak da sonuçta penaltıya sebebiyet verdi. Yani 3 tane devşirme oyuncu ve 3 hata. Bu tip noktalarda ben Galatasaray'ın açıkçası her ne kadar Türkiye Süper Lig üzerinde çok üst düzey bir kadroya sahip olsa da buralarda işte probleme yol açtığını açık bir şekilde söyleyebiliriz. Yarınki 90 dakikada Leroy Sané'nin yedek kulübesinde olmasını bekliyorum. Yeni transferlerden de Deniz Gül'ün ilk 11'de başlaması bekleniyor. Aynı zamanda Galatasaray kadrosuna katılan
5: Deniz Gül forvet hattında mı, 10 numara mevkiinde mi?
4: Yok,
5: Batroko'nun önünde oynayacak.
4: Santrafor olarak görev yapacak. Bir de Leipzig kulübünden Galatasaray'ın kiraladığı bir şey bu. Genç bir stoper oyuncusu ama o da açıkçası hazır olarak gelmedi. 3 kilo fazlası olduğu rapor edildi teknik heyete sağlık kurulu tarafından ve henüz 11'de başlayacak düzeyde değil bir şey abi.
5: Osimhen'in yokluğu ne kadar netleşiyor mu? Bir bilgi var mı?
4: Ya tabii ki Victor Osimhen'in yokluğu Galatasaray'ı her karşılaşmada seviyesi ne olursa olsun rakibinin etkiler ama Victor Osimhen'in ben yarın Galatasaray'ın sergileyeceği performans alacağı sağ skoruna göre Trabzonspor maçında yer almasını netleştirecektir. Sağlık kurulunun açıkçası Trabzon deplasmanına yetiştirmek gibi bir hedefi var. Galatasaray teknik heyetinin de beklentisi bu yönde ama burada tabii ki risk alacak mı almayacak mı göreceğiz ama ben sadece şu kadar söyleyebilirim. Osimhen'in Trabzon deplasmanına götürülmesini bekliyorum. Kafilede olacaktır ama orada hem oyuncu hem hoca birlikte karar verecektir. Çünkü Osimhen sahada ket vurabileceğiniz, işte gücünü ekonomik kullanmasını isteyeceğiniz bir futbolcu değil. Çünkü sahaya çıkınca açıkçası maksimumunu zorlayan bir oyuncu. Bu da tabii ki ister istemez sakatlık olasılığında riski arttırıyor. Ama bu riski alabilir Galatasaray duruma göre.
6: Ya şimdi Doğan, şöyle bir şey de var. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne gireceği Mayıs ayında belliydi değil mi?
4: Tabii ki.
6: Ön eleme oynamayacağı da belli. Direkt katılacağı belli. Ya sen Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında sol stoperin Jakobs oluyor. Yani burada Ali Naci'nin dediği gibi, yani yönetimin hakikaten bu işte son derece büyük bir sorumluluğu söz konusu. Yani Şampiyonlar Ligi'nde herhalde hiçbir takım birinci hafta, birinci maçında bir sol stoperin devşirme olmaması lazım. O seviyede oraya gelmişsin. Bu Galatasaray için çok büyük bir handikap. Yani bunun bedelini de tekim skor olarak yani ödedi. Yani.
7: Şunu söyleyeyim, yani Galatasaray şöyle, Galatasaray böyle, Galatasaray şöyle şey, yani teknik adamını gördük şeyde, Sporting karşısında full ağzında küfürler ve beddualar. Ben hiç yakıştıramadım
8: mesela. Galatasaray Lisesi'nden kaynaklı.
7: Galatasaray Lisesi'nden mi kaynaklı? Öyle mi eğitim veriyorlar? Yani bakıyorum ya, ben Galatasaray. Sonuçta Okan bu, abi, altyapıdan mı geldi? Ya, benim bildiğim 16 yaşından beri Galatasaray. 16 yaşında forma giydi diye hatırlıyorum. Ayağı kırmıştı. Yani onca yıl futbolculuk hayatı Galatasaray'da geçmiş. Yani hayatı Galatasaray'da geçmiş bir kişinin. Hani olur ya, yabancı teknik adam olur veya dışarıdan getirsin. Yani Okan Buruk Galatasaray'la özdeşleşmiş bir kişi diyebilir miyiz? Fatih Terim gibi. Şimdi bakıyorsun işte Galatasaray şöyle, Galatasaray terbiyesi, Galatasaray üst şey falan harika, müthiş. Yani gerçekten gözlerim yaşardı. Ama bakıyorsun Sporting maçında Galatasaray teknik direktörü, yani ben izlerken mesela çocuklar da izlemiştir. Sonuçta açık kanalda verildi. TRT'de verildi maç. Küfürü, yani ağzını dudağını okuyabiliyorsun. Bedduayı okuyabiliyorsun. El hareketlerini okuyabiliyorsun. Okan Buruk'a hiç yakıştıramadım yani. O kendisine yakıştırabildi mi bilmiyorum. Evet.
8: Bilmiyorum. Şimdi ben de bir şeyler söyleyebilir miyim?
5: Bu yani bir şey söyleyecek.
4: Yani hakemin kararları sonrasında birçok taraftar da aynı tepkiyi vermiştir. Ama o sinirle, o tansiyonla düşebilirsiniz. Beşiktaşlı futbolcu da zamanında hatırlarsak tombala çekmişti. Acaba kendisi ne düşünüyor? Merak ediyorum. Bu... Ya da Jose Mourinho... enteresan hareketler. Bireyleri kapsar. Bu büyük kulüplere zarar vermez. Galatasaray'da büyük kulüptür. Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de. Ama buradan okumak bana çok iyi niyetli gelmiyor, açık söylemek gerekirse. Okan Buruk tabii ki rakip camialar tarafından eleştirilecek, hedef gösterilecek. Buna özellikle Fenerbahçe çok iyi yaptı son 4 yılda ama yıkmayı başaramadı. Güçlü bir mentalitesi var çünkü Okan Buruk'un. Futbolculukta 7 şampiyonluğu var. Teknik adamlıkta 5 şampiyonluğu var. Ya bu tip karelerle, bu tip görüntüler, evet, yakışıyor mu Okan Buruk? Ama Galatasaray teknik adamı orada hakkı yeniyor bir anlamda Galatasaray'ın. Verilen penaltıyı herhalde hakem hocalarının tamamı çok basit olduğunu söyledi. Türk hakem hocalarının tamamı. Kırmızı kart, evet, potansiyel bir kırmızı kart. Orada da o tepki, evet, belki yakışmadı küfürleri. Ama verebilirsiniz o adrenalinle, tansiyonla. Yapmadı mı Fenerbahçe'nin hocası ya da futbolcusunun, yok mu böyle bir geçmişi ya da Beşiktaş'ta? Var. Ama buralardan kalkıp Galatasaray'ı vurmak çok
5: ya
4: basit.
5: Ben kişiler üzerinden kurumların şey çok eleştirilmesini değil, yani kişiler üzerinde kalmasını tercih ederim. O yüzden
8: ya bir şey,
4: yani bir anda 30 yıl evvele dönüyor. Enteresan.
8: Gurur duyduk yani, 3-1 yani kaybettiler sadece.
4: Örneklemek için 30 yıl evvele
8: dönüyor. Bundan gurur duymak da hani acayip bir şey yani. Değişik bir şey. 7 tane ilk 11 oyuncusunu satmış Sporting Lisbon geçen seneden. Yok, Paris Saint Germain'i yemiş var. 7 tane ilk 11 oyuncusunu satmış. 200 milyon euroluk satış yapmış adamlar. Yepyeni bir takım kurmuşlar. Yani... Hakikaten iyi bir takım değil şu anda yani Sporting Lisbon. Yani
7: sırada, zor bir dönemden geçiyor. Zor bir dönem.
8: Sıkıntılı bir. Evet. Yani 7 tane diyorum, ilk 11 oyuncusunu satmış abi adamlar.
7: Galatasaray
8: yani
7: ilaç oldu onların. 200 milyon
8: euroluk satış yapmış.
5: Ama Sporting ligde, eski Sporting değil.
8: Bir şey söyleyeceğim.
6: Ligde 5 maçın 4'ünü kazanmış ya, değil mi?
8: O Osimhen'i çıkar Galatasaray'a bu kardeşim, bu kadar.
6: Ahmet Arslan'dan ligde 5 maçın 4'ünü kazanmış, biri de beraber herhalde, öyle bir.
8: Tamam, tebrik ederiz. Türkiye Ligi'nde zaten.
4: Köller sağlar.
8: Yok yok, hakemlerinde.
6: Ben demiyorum abi, Sporting diyorum. Sporting diyorum ya.
8: Hayır ya, bir şey söyleyeceğim. Sıkıntılı bir takım yani. Geçen seneden çok daha zayıflamış. 7 tane oyuncusunu satmış. Bir takımdan bahsediyoruz yani.
7: Yeni kurulmuş bir takım.
8: Acayip oyuncuları satmış. Birini 50'ye satmış, birini 40'a satmış, birini 35'e satmış.
6: Ama Sporting her zaman yaptı.
4: Bir şey söyleyeceğim Ömer abi. Beşiktaş yeni kurulmuş bir takım değil mi?
8: Benzer bir lig.
4: Beşiktaş yeni kurulmuş bir takım ama Fenerbahçe'yi yendi.
8: Zaten kazanıyor maçlarını kardeşim yani. Yani diğerleri orta sıra ve zayıf takımlar. Şimdi orada Benfica, Porto, Sporting Lisbon yani. Gerçek bizdeki Beşiktaş, Galatasaray Fenerbahçe gibi. Şimdi onu geçelim. Ligde onu yapmış, bunu yapmış. Şimdi bakın, burada bir aşağılanarak böyle, ya biz Galatasaray Lisesi, şuyuz biz. Baba, Galatasaray Lisesi'nde mi öğretiyorlar bu kendini yaratmaları falan? Beden eğitim derslerinde herhalde. Abi, kendini böyle yaratma, hakemi aldatma.
7: Gelir gelmez.
8: İşte antrenman algı yapma. Bunları öğretiyorlar herhalde Galatasaray Lisesi'nde beden eğitimde. Çünkü o kadar, ya Okan Buruk ya, Okan Buruk dedi ki, ya utanmazca, ya inanamadım. Ya Mourinho dedi dokunumda, kendimi yere yattım dedi bilerek. Ya röportaj verdi buna, utanmadı. Röportaj verdi ya. Hani bunu biz tahmin etmedik. Kendi söyledi. Galatasaray Lisesi'nde öğretmişler abi buna. Gerçekten lisenin eğitimi şeyi. Bunu öğretiyorlar. Bizi aşağılıyorlar ya. Biz şöyle eğitim kurup karşı taraf, karşı masa falan. Ya karşı masada ben Ahmet Ercan, Nur Bülent Usta oturuyor. Bizim ismimiz var ya.
7: Cenazede hakem konuşuyor abi. Hakem
8: ya Allah aşkına ya.
7: Cenazede.
8: Allah aşkına bu Galatasaray terbiyesi herhalde bu şey, karşı masa. Böyle aşağılayarak. Ya siz nesiniz ya? Kimsiniz abi Allah aşkına? Yani yok lise Fenerbahçe Saint Joseph'ler kurmuş abi, ne yapayım? Saint Joseph'ler ya, çok mu komik Naci? Çok mu komik? Saint Joseph kurmuş abi.
4: Komik.
8: Fenerbahçe'yle ne var yani bunda?
4: Komik.
8: Ya nesi komik?
4: Komiksin
8: ya?
4: Ben sana gülüyorum sadece.
8: Nesi komik ya?
4: Sen çünkü saygılı davranmıyorsun. Sen ya, saygın yani, şekilde davranmıyorsun.
8: Sen bir defa haddini aşma.
4: Galatasaray kulübüne. Galatasaray kulübüne saygılı davranmıyorsun. O yüzden ben de sana saygı göstermem, anladın mı?
8: Senin terbiyen.
4: Saygı göstermem ben de sana. Bu kadar basit.
8: Ya Galatasaray kültürü bu işte. Galatasaray kültürü dediğiniz bu. Aşağılama üzerine sana her şeyi
4: yaparsınız. Büyük kulüplere saygı duyuyorsa aynısını beklerim. Saygını.
8: Galatasaray'la oyunculara biraz kendini yaratmamayı, biraz spor ahlakını öğret. Ah. Tamam mı? Bu maçta da gördük işte neyin ne olduğunu. Yani yak şöyle yok. Adamlar 7 tane oyuncusu varmış, gurur duymuş abi. Ben hiç gurur duymadım abi. Gerçekten gurur duymadım. Ya adamlar yani sıradan, ya gerçekten sıradan. 3 ay sonra iyi bir takım olabilir bu takım. Ama şu an yepyeni bir takım. Yepyeni bir şey.
7: Galatasaray'ı bekleyen büyük bir tehlike var. 5-0 yapabilir.
8: Galatasaray Lisesi'ni mi
7: öğretiyor? Şampiyonlar Ligi fikrinde bir bakın.
8: Koç forması girdi.
7: 5-0 olabilir.
8: Fenerbahçe başkanlarını aşağılama. Galatasaray Lisesi'ni mi öğretiyorlar bunları ya? Bir bunu yaptıranların kim olduğunu biliyoruz Galatasaray kulübü içinde. Ve sürekli böyle rakipleri aşağılama. Ya Fenerbahçe,
7: gizli sponsor Fenerbahçe bu ülkenin
8: temel direklerinden biridir. Ya. Biz FETÖ'ye karşı mücadele ettik, FETÖ'ye. Ya siz neredeydiniz o zaman? Biz yürüyüşler yaptık. On binlerce insan FETÖ'ye karşı yürüyüş yaptı Fenerbahçe. Köprüde kurşun sıkın dediler FETÖ'cü polisler. Fenerbahçelilere söyledi buna. Sen kim oluyorsun Fenerbahçe'yi aşağılar tarzı konuşuyorsun? Ya, haddinizi bilin.
4: Sen ne diyorsun ya?
8: Herkes haddini bilsin. Ne demek
4: sen
8: diyorsun?
4: Sen ne diyorsun? Ben Fenerbahçe'ye bir şey mi dedim? Ya ben senin gibi saygısız ya, değilim. Ben rakibime hiçbir zaman saygısız değiliz, bir şey demem. Değiliz. Saygısızsın sen.
8: Sen saygısızsın. Ha.
4: Ben Fenerbahçe'ye A demedim. Kendi kendine abi, bir proje tamam, gidiyorsun hadi, burada. Kendi kendine alamazsın. Fenerbahçelileri de arkana alamazsın sen. Herkes biliyor.
8: Gülemezsin. Onları bir geçelim. Peki, herkes aklını bölecek kardeşim.
4: Tamam Ahmet. Burada yani Allah'a çok şükür. Ben hiç 62-22'den hayatımda hiç ceza almadım. Tamam. Niye? Çünkü rakiplerime her zaman saygı duydum. Evet. Rakip başkanlarına her zaman sayın diye ifade ettim. Evet. 62-22'den ceza almadım, almayacağım da. Alanlar düşünsün. Peki, çünkü saygılı ve saygın davranmıyorlar.
8: Göreceğiz.
4: Galatasaray Lisesi'yle alakalı laflarınla da göreceğiz.
8: Sana hatırlatacağım. Evet. Sen Fenerbahçe'yi aşağılayacak mı? Sessiz kalacak.
4: Ya ben Fenerbahçe'yi adetim ya.
7: Konu
4: ya,
7: hangi yerlere kaçmasın?
4: Fenerbahçe'yi adetim.
7: Bu arada lisenin geçmiş.

0: Yani Fenerbahçe'yi tarihi yorumları yapacağınız yorumları asla gösterecek.
1: Bu algılar işlemez. Böyle. Algılar bak, işlemez.
0: Ben rica ediyorum. Tamam. Ahmet. Tamam lütfen. İkisinin de bak sesinizi aldım.
2: Gerekeni söyledim.
0: Ondan sonra bir dakika. Tamam. Bu arada dediğim gibi yani Ahmet'in yorumlarıyla, Ali'nin yorumlarıyla ne kulübün tarihiyle alakalı bir sıkıntı olur ne de kurumun tarihiyle ilgili olarak bir şeyler değişebilir. Kişiler gidicidir, kurumlar kalıcıdır. Her zaman bahsi olarak devam eder yani. Bu konu üzerinden tabii gitmeyeceğim ama Avrupa maçlarında oynanılan oyun ve sonrasında hani lig bitti bir de Avrupa'da işte oradaki hakemlerle oradaki kadrolarla kısmı zaten elimizde hazır heybelerimizde duran konularımız arasında yer alıyor. Ligde her şey bitmiş gibi oradaki alınan skorlarla devam edecek. Bu arada Galatasaray'ın daha önceki başarılarında skorlarında tebriğimiz olduğu gibi Fenerbahçe'nin de Roma karşısında oynadığı oyun konusunda tebrik etmek gerekir ama kulüplerin içinde yaşayan sıkıntılar ve problemlerle ilgili Fenerbahçe listenin her zaman bir numarasında gibi gözüküyor. Burada bir başarı varken bir derbi mağlubiyeti sonrasında Avrupa'da alınmış bir beraberlik 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmışsın. Ardından iyi bir oyun oynamışsın ve iyi bir döneminde Roma'ya karşı bir performans sergilemişsin. Ve bildiğim kadarıyla Atalanta maçında 38-39 tane şut atmış bir Roma'nın Fenerbahçe karşısında sadece 2 yani 8-9 tane şut bulması bile onu bile engellemişsin. Hoca üzerinden devam ediyordu. Suç şeylerinin gündeme gelmesi, hocanın istifası bir süreç vardı Fenerbahçe'de çok enteresan. 22 saatlik bir süreç diye hatırlıyorum ki bu 22 saatlik süreç sonrasında neler oldu, neler bitti? Biraz o konuyla ilgili olarak konuşmak isterim. 10 Eylül'de 22.30'da Roma maçı sonrasında İsmail Kartal geri dönmemek üzere istifa ediyor. Saat 23 oluyor. Aziz Başkan istifayı kabul etmediğini açıklıyor. 11 Eylül günü saat 12'de İsmail Kartal antrenmana çıkmıyor. 15.30'u gösteriyor saatler. Oğuz Çetin'le bir görüşme yapılıyor. Olumsuz geçiyor. Saatler 18'de Aziz Başkan tekrar devreye giriyor. Ve 20.30'da Fenerbahçe İsmail Kartal'ın görevinin başında olduğunu açıklıyor. Şimdi burada bazı yorumlar oldu. 4 kere geldi 5 kere gitti. Öyle oldu böyle oldu. Tekrar 5 kere geldi 5 kere gittiye döndü. Bu süreçten nasıl uzaklaşacak? Yani bir şişe midir bunun sebebiyeti yoksa Bülent sosyal medyasında itiraf ediyor. İşte istifa Beşiktaş maçından sonra geldi aslında kabul edilmedi diye yorum yaptın sen de. Bu süreci biraz konuşalım. İsmail Hoca Fatih Tekke benzetmesi yapılmalı mı? Bardak bir kere kırıldı. Bundan sonraki bir olumsuzlukta aynı reaksiyon mu gösterilir? Neler söylersin abi?
3: Şimdi Fatih Tekke ile aynı durumda değil. İsmail Kartal'a karşı çok ciddi bir de bir muhalefet vardı ve İsmail Kartal ya Fenerbahçe'nin teknik direktörleri zaten yani herkese bir kulp takılıyor biliyorsunuz Fenerbahçe'de. Yani Mourinho tazminatördü. Jesus dedeydi. Aklı Brezilya milli takımdaydı. Öteki başka bir şeydi. Öteki başka bir problem vardı. Biliyorsunuz medyanın klasik algılarıdır Fenerbahçe'ye karşı. Ve bunu İsmail Kartal da işte kaloriferci falan diyorlar. İşte beyaz kazak giydi diyor. Rakip takım hocası konuşuyor falan. Yani böyle Fenerbahçe sahip çıkamadığı için hocalarına değerlerine, futbolcularına böyle malzeme ediyor herkese. O İsmail Kartal da malzeme etti Fenerbahçe'diler. İlk geldiğinde de, sonra geldiğinde de, bir daha geldiğinde de. Otobüsü kurşunlandı, gene malzeme ettiler. Aşağıladılar, küçümsediler. Sonuçta da bir an bunlar da insan yani bir yerden sonra dayanamıyorlar. Sadece şişe falan. Şişe fasafiso ya. O, yani bunlar istifa nedeni değil. Başka nedenler var. Orada
0: Oğuz o bardağı taşıran son damla diyorsun.
3: Oğuz Çetin'le yeterli derecede iletişim kuramaması bence. Ya belki başkanla yeterli derecede iletişim kuramaması. Başka sebepler. İşte bazı istediği oyuncuların gitmesi falan filan derken bardak taşıyor bir yerde.
0: Ya mesela şimdi bir karar alabiliyorsun. İstifa kararını alabiliyorsun. Bir karar sonrasında benim aklıma mesela şey geliyor. Mesela Fred'in gönderilmesi ya da Talişka'nın gönderilmesi konusunda baskın olamadı mı yönetime karşı İsmail Hoca?
3: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Tabii yönetimde yani alıyor kağıt kalemini.
0: Ne, bir de destekleyenler de var yönetimde.
3: Hayır, bir şey söyleyeceğim. Yabancıları alt alta yazıyor tamam mı? 10 tane işte atıyorum. Eder sonra kalmalı diyor. İşte öteki Şikinliyar kaptan zaten. Ake'yi yeni almış.
0: İşte Bekao sondaki gitmeli diyor. Ötekisi diyor.
3: Arşivram 20 kez altı mesela. Gitmeli. Tamam mı? Şimdi Kante var. Gendouzi var. Lukaku Vedat zaten var. Diğerleri biliyorsun ya, yani Greenwood var. Diğerleri zaten 23 yaş altı. Biz Semedo'yla tartışılabilirdi. Acaba Semedo gidebilir miydi diye tartışılabilirdi. Ama şimdi biraz da mecburiyetlerden dolayı bu gidişler oldu. Ama ben olsam mesela Talisca ya da Fred'den birini tutabilirdim. Şöyle ki, ya hoca eğer istiyorsa bu oyuncuları, ki Fred gittiği zaman yani 23 yaş altı bir tane Fred'e muadil oyuncu alması gerekirdi Fenerbahçe'nin. Ben bunu hep söyledim. Fenerbahçe orta sahasında birbirine benzer oyuncular var dedim.
0: Fenerbahçe 8 numarayı sahasında, oynayabilecek diyorsun değil mi? 8 numarayı oynayabilecek.
3: 8 numara yani. Oynayabilecek. Box to box dediğimiz. İki ceza sahası arasındaki bölgeyi yani. Oynayabilecek. Gidip gelebilecek ve dribbling yapabilecek bir oyuncu eksikliğini hep anlattım. Nitekim Roma maçında gördük ki ya Kante bir pozisyonda aldı, dribbling yaptı, götürdü. Vedat'a inanılmaz güzel pas verdi. Neredeyse gol oluyordu. Yani bu dribbling yapan oyuncunun, orta saha oyuncusunun ne kadar önemli olduğunu, ne kadar Fenerbahçe'de tek düze oyuncular olduğunu gösteren bir sahneydi. Çünkü Kante bunu yani 5 maçta bir yapıyor ancak. Yani bunu sürekli yapan bir oyuncu olsa Fenerbahçe'nin, inanın, oynadığı oyunda aldığı skorlar da çok farklı olur. Yani burada Fenerbahçe'nin, şimdi Bartu'ya bakıyorsun, statik. Kante yine öyle. Gendouzi öyle. İsmail öyle.
0: Mesela daha önceki biraz kademe anlayışına bakarsan, mevkilerine bakarsan, Levent aslında o mevkide daha önce oynamış. İsmail daha önce oynamış. Yerli olarak da bir rotasyona geçebilirsin aslında ama yani, burada Asensio'nun eksikliğini aslında konuştuğumuz için buradan kaynaklanıyor.
3: Asensio'nun, şöyle ifade edeyim. Ben Asensio'nun en büyük sıkıntısının psikolojik olduğunu düşünüyorum. Yani o geçirdiği çapraz bağdan sonra inanılmaz bir sakatlık korkusu var ve gerçekten bunu kafasında bir sorun haline getirmiş durumda. Ben Asensio'nun çok kısa bir süre içinde sahalara dönebileceğini düşünüyorum. İyi bir şekilde dönebileceğini düşünüyorum. Ki çalışmaları başladı zaten. Ama yani bu sıkıntı için ya bir psikologla bir araya gelecek ya başka bir şey yapacak. Gerçekten çok korktuğunu biliyorum.
0: Fenerbahçe'de
3: yani.
0: En iyi psikolog başkan değil mi?
3: Olabilir. Yani olabilir. Başkan belki gider konuşur. Belki bir müdahalede bulunur. Ama Asensio'nun bir an önce takımla beraber olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin orta sahasında hani birazcık farklı bir özelliğe sahip bir oyuncu varsa o da Asensio'dur. Biraz diğerleri daha
0: statik. Asensio'nun aslında kendi istemesi lazım önce. Sanki biraz uzaklaşmış, biraz soğumuş gibi bir hava var. Şimdi doktor raporlarına göre iddialar üzerine tabii yorum yapıyorum. Aslında bir sakatlığının olmadığı, kendisinin ağrılarının olduğu yaşıyor. İddia ettiği yok, falan yok. Da konuşuluyor. Tabii burada taş atmak, olayı aşağı çekmek, eleştirmek hepimizin kronik rahatsızlığı haline geldi. Çünkü bunlar duyuluyor. Şimdi bir başarısızlıkta Beşiktaş'la ilgili mesela bir şey ortaya çıkartabileceğin, işte Orkun çok liderlik yapıyor. Buradan uydurma çalışsan mesela, bununla yabancı oyuncular rahatsız olmaya başladı diyemiyorsun. Mesela görüntü olarak şu an iyi bir hava yakaladı. Galatasaray'da bunu söyleyebilirim. Böyle herhangi bir başarısızlıkta sanki işte Muslera gittikten sonra diyebilirim. İşte Icardi'den sonra diyebilirim. Çünkü elimde doneler var, hani böyle şeyler kullanılabilecek malzemeler çok fazla. Fenerbahçe'de de böyle. Hani hocalar ve yıldız oyuncu arasındaki problem bir cepte duruyor. Aykut Hoca ve Alex'ten kalma. Burada da Asensio ve İsmail Hoca varmış gibi bir hava var. Şimdi onlar bizim malzemelerimiz. Yani sıkıştığımız zaman kullanabileceğimiz şeyler aslında. Burada da İsmail Hoca'nın tekrar geri dönüşüyle Asensio bir daha olmayınca, şimdi Antep maçında düşünüyor musun mesela Asensio yarım saat oynar der misin?
3: Daha önce salonda çalışıyor ya, sahaya geçmedi. Ya salon çalışmalarını sürdürüyor. Üçlenme çalışmaları bunlar.
2: Çok uzamadı yani, mı abi? Beşiktaş maçına yetişilecek deniliyordu.
3: Yok, Adalet sakatlığı olduğu için. Ya bak şöyle düşünün. Ya bu artık hani biz muhabirlik yaptığımız için uzun zaman uzmanlaştık. Kişiden kişiye ya diyelim ikinci derece olduğu zaman bu illa iki haftada dönecek diye bir şey yok. Ya da üç haftada dönecek diye bir şey yok. Bir X oyuncu iki haftada dönerken Y oyuncu 4 haftada dönebiliyor. Tamamen oyuncunun fizyolojik yapısıyla alakalı bir durum. Ya bu öyle tahmin edilebilir bir şey değil işin açıkçası yani.
0: Ya Pereira döneminde 3 hafta yok denilen biliyorsun Ederson Alanya maçında ilk 11'de başladı.
3: Evet yani tamamen dediğim gibi fizyolojiyle ilgili. İşte mesela Osterwald'ı geçen sene çapraz bağını şey yaptı. Normalde 6'ya da olmaması gerekirken 3. ay döndü mesela. Yani bu her oyuncuda farklılık gösteriyor.

0: gösterebiliyor. Yani bu ezberlerden bir sıyrılmamız lazım. Asensio'nun yapısı demek ki daha yavaş reaksiyon veriyor vücudu bazı şeylerin. Dönüş süresi buraya geliyor. Çünkü sonuçta oyuncu en iyi kendini oyuncu biliyor. Ve oyuncu orada ağrı hissettiği zaman salonda çalışıyor. Şu an pazartesinden sonra, maçtan sonra ben takımda çalışmalara başlayacağını düşünüyorum.
1: Şimdi madem bu oyunu oynayabiliyorsun kısmına geliyor zaten. Aslında Roma'ya karşı oynadığı oyun. Ki Roma'dan beklenti daha yüksekti. Yani burada Roma'nın oynayamamasının sebebi aslında Fenerbahçe'nin sistem üzerinden Roma'yı durdurabilecek hamleleri üzerinden gitmek lazım. Burada da İsmail Hoca'nın hakkını vermek lazım. Kadroyu kurduğunda etkilenmiş bir kadro mu gördün? Yoksa gerçekten Roma'ya karşı kurulması gereken kadro bu muydu?
0: Şimdi evdeki malzemeyle bir kadro kurmuş yani. Bu kadar yani evdeki malzeme. Yani düşünün ki Bartu oynadı orta sahada. Onun yerine de Levent girdi. Yani
2: İyi de oynadı Bartu.
1: Mert Müldür başlangıcı vardı.
0: Mert Müldür ile başladı. Bartu oynadı. Yani
1: Lukaku'yu bekliyor muydun? Mesela evet, öyle bir hamle gelir miydi? Sence böyle şaşırtır mıydı seni ilk maçın başlangıcında?
0: Tabii şaşırtırdı beni o. Yani çünkü Vedat şu an daha hazır, daha iyi durumda. Şimdi bakın Fenerbahçe'de İsmail Kartal Roma'yı oturmuş. Dersinde acayip derecede çalışmış. Şimdi ben de Roma'yı bir baktığım zaman, araştırdığım zaman şöyle bir şey gördüm. Ya Roma acayip adam adama baskı yapıyor, tamam mı? Adam adama baskı yapan bir takımda diyelim stoper Vedat topla geriye doğru gelirken stoper de onunla birlikte gidiyor. Alan savunmasından çok adam adamı baskı savunması yapıyorlar. Ve burada bir zaaf ortaya çıkıyor. Bu zaafı da İsmail Kartal iyi analiz etmiş. İyi analiz ettiği için de mesela Fenerbahçe'nin attığı golü herkes lütfen izlesin. Bir kez daha izlesin.
1: Arşin'in kaçışından bahsediyorsun.
0: Evet. Şimdi oraya sürpriz oyuncular sokmayı düşünmüş İsmail Kartal. Şimdi Arşin buranın orada olmaması gerekiyor normalde ama orada gitti, bekledi orada bir forvet gibi. Çünkü stoper ileriye çıkmıştı. Vedat orta sahaya gelmişti. Vedat'ın arkasından gitmişti stoper. Bu Roma'nın en büyük zafiyetiydi. Ve
1: bu aslında arada burada derbide yediğin golün aynısını sen Roma'ya atmış gibi oldun biraz sanki. Rıdvan'ın girişi de sanki o kanat üzerinden baktığında oraya benziyor.
0: Evet. Yani ama Fenerbahçe'de öyle bir şey yok. Fenerbahçe'de orada stoperler vardı. Stoperlerin zaafından faydalandı orada. Ama o da çalışılmış bir goldu. Yani orada tebrik etmek lazım. Rıdvan da orada olmaması gerekiyordu normalde. Şimdi burada stoper yoktu orada. Archie Brown golü atarken. Çünkü stoper çıkmıştı. Ya bunu işte analiz ekibi bir işi budur. Bunu tespit etmektir. Ve buna uygun bir plan şey yapmaktır. Ya Fenerbahçe analiz ekibi de bunu yapmış. Ha galip gelinemedi. Normalde Fenerbahçe'nin işte bu maçın ikinci yarısında özellikle baktığımız zaman kazanması gerekiyordu.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickbox Dünya Şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Sevgili sürücüler, güvenli takip mesafesi, araç hızlarının yüksek olduğu şehirler arası güzergah ve çevre yollarında hızınız kadar, şehir içi yollardaysa hızınızın yarısı kadar metrelik mesafeyi ifade eder. Hız arttıkça güvenli takip mesafesi de artırılmalıdır. Trafikte hızınız düşük, takip mesafeniz büyük olsun. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.

bir mucize olaydı, 40 yıl geri gideydim. Anamın yazmasını çekiştirip gideydim. Sabah namazdan sonra dedem bize geleydi, bana öğüt vereydi, bir de beni seveydi. Sofu dedem, can dedem, nolaydı sen olaydın. Vit ayağına kızıp anama bağıraydın. Bakardın serki sofa, kılardın namazını. Benden başka kimsenin çekmez idin nazını. Haber aldım ki sana sağlığın cipi çarpmış. Gözlerin az görürdü, çok görenler ne yapmış? Adım kardeşin adı, Esed derdin sen bana. Ne kadar özlemişim, ne kadar hasret sana. Gene bağa geleydin, kalpağınla mesinle. Anama sesleyeydin, doyulmaz gür sesinle. Bir mucize olaydı, 40 yıl geri gideydim. Anamdan harman edip, dağda davar güdeydim. Sereydük yatakları damın orta düzüne. Uyanaydık harpudun doyumsuz gündüzüne. Canım anam, tez gittin bizden uzak elleri. Kokuna hasret kaldım, ver getirsin yerlere. Senin kokun cennetten, cennetin bağlarından. Çıkıp gelemez misin öpem ayaklarından? Çok yattın kara yerde, hadi çıkıp da gel. Ha düştüm, ha düşeceğim, yok tutacağım bir el. Bilirim mucize yok, ana yok, dede de yok. Bilmez misin sen Esat, giden çok, hiç dönen yok.

0: aklınızda bulunsun.
1: Bez ayakkabılarınızı yıkamak için en ideal yöntem, kullanmadığınız bir yastık kılıfının içine koyarak çamaşır makinesine atmaktır. Biraz deterjan ve bol suyla yıkadığınız bez ayakkabılarınızı sıktırmadan makineden çıkarın ve bağcıklarından asarak kurutun. Hepsi bu. Konserve, salça, reçel. Cam kavanoz içinde almak sağlıklı. Peki üzerinde etiket olan bu cam kavanozlar içi boşaldıktan sonra çöpe mi gidecek? Elbette hayır. Tek yapmanız gereken etiketin üzerine margarin sürüp 10 dakika kadar bekletmek. Sonrasında hem etiket hem de yapışkan, kolayca çıkacak, uzun süre kullanacağınız tertemiz bir kavanozunuz olacak.

0: aklınızda bulunsun.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
0: Aklınızda bulunsun.
3: Şimdi reklamlar.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickbox Dünya Şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
3: İmam-ı Maturidi Hazretleri, Ehl-i Sünnet'in iki itikat imamından birincisi. İsmi Muhammed bin Muhammed bin Muhammed Maturidi'dir. Künyesi Ebu Mansur'dur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekte olup, 238 miladi 862 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. Doğum yeri Semerkand'ın Maturid nahiyesidir. 333 miladi 944'te Semerkand'da vefat etti. İmam-ı Maturidi Hazretleri Hanefi mezhebinin 4. hatta 3. kuşak ulemasından sayılır. Kelam ve fıkıhta müçtehittir. Yaşamış olduğu karışık devirde, İmam-ı Maturidi Hazretleri de, diğer İslam âlimleri gibi, kendi zamanında Ehl-i Sünnet itikadını müdafaa etmiş, açık bir şekilde izah ederek yaymış ve Müslümanların bu doğru itikada uymalarını sağlamıştır. Bu hususta takip ettiği usul, İmam-ı Azam Hazretlerinin eserlerindeki itikat bilgilerini akli ve nakli delillerle açıklayarak tasnif etmek olmuştur. Böylece İmam-ı Maturidi Hazretleri Ehl-i Sünnet itikadında müçtehit imam oldu. Ders arkadaşı ve talebesi Hakim es-Semerkandi mezar şahidesine şu mealde bir yazı yazdırdı. Bu mezar, ömrünü ilme adamış, gücünü ilim yayma yolunda tamamlayan, övgüye layık dini eserler yazan ve hayatının meyvelerini toplamaya kadir olan zata aittir. Bolşevikler, kabristanı iskâna açtı ve İmam-ı Maturidi Hazretlerinin mezarı zamanla kayboldu. 1996 senesinde Türkiye'den giden iş adamları, bu kabri bir Yahudinin evinin bahçesinde bulup, evi satın alarak kabri tamir ettirdiler. 2000 yılında Özbekistan hükümeti, Semerkant Siyap semti, 2. Şark Mahallesi, Güç Düvan sokağındaki mezarın üzerine büyük bir türbe yaptırdı. İmam-ı Maturidi Hazretleri, kelam ve fıkıh sahasında otorite olduğu gibi, aynı zamanda önde gelen bir mutasavvuf idi. Hakkında çok menkıbe ve kerametler anlatılmaktadır. Hanefi mezhebindeki Müslümanlar, ez cümle Türkler, itikatta İmam Maturidi'nin içtihatlarına tabidir. Zamanında, Mu'tezile ve Şia mezhebindeki âlimlerin sözlerine karşı güçlü reddiyeler yazmıştır. Taşköprülüzade şöyle yazmıştır. Ehl-i sünnet vel cemaatin kelam ilmindeki reisleri iki zattır. Bunlardan birisi Hanefi, diğeri Şafii'dir. Hanefi olanı Ebu Mansur Maturidi, Şafii olanı ise Ebu'l-Hasan el-Eş'ari Hazretleridir. İmam-ı Maturidi ve İmam-ı Eş'ari Hazretleri, Ehl-i Sünnet'in itikatta iki imamıdır. Ehl-i Sünnet'in reisi ise, İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, fıkıh bilgilerini toplayarak, kısımlara, kollara ayırdığı ve usuller, metotlar koyduğu gibi, Resulullah Efendimizin ve Eshab-ı Kiram Hazretlerinin bildirdiği itikat, iman bilgilerini de topladı yüzlerce talebesine bildirdi. Talebesinden ilmi kelam, yani iman bilgileri mütehassısları yetişti. Bunlardan İmam-ı Azam'ın talebesi olan İmam-ı Muhammed Şeybani'nin yetiştirdiği talebelerinden Ebu Bekr Cürcani dünyaca meşhur oldu. Bunun talebesinden olan Ebu Nasır İyad da kelam ilminde Ebu Mansur-i Maturidi'yi yetiştirdi. İmam-ı Maturidi Hazretleri, İmam-ı Azam Hazretlerinden gelen kelam bilgilerini kitaplara yazdı. Doğru yoldan sapmış olanlarla mücadele ederek, ehl-i sünnet itikadını kuvvetlendirdi ve her tarafa yaydı. Zamanın müceddidi oldu. Dini ihya yolunda ömrünü harcadı. İslamiyetin Maveraü'n-Nehr beldesinde ve bilhassa Türkler arasında yayılmasında mühim bir rol oynadı. Bu iki imamın ve hocalarının, amelde dört hak mezhep imamlarının ve onlara tabi olanların, imanda, itikatta tek bir mezhebi vardır. Bu mezhep, ehl-i sünnet vel cemaat mezhebidir. Çünkü İslamiyet, bütün insanlara yalnız bir tek imanı ve itikadı emretmektedir. Bu imanın esaslarını ve nasıl itikat edileceğini bizzat Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam tebliğ etmiştir. İnsanlara kendilerini ve her şeyi yaratan Allahü Teala'yı haber veren Peygamber Efendimiz Allahü Teala'ya, onun yarattıklarına ve onun emir ve yasaklarına imanın nasıl olacağını da bildirmiştir. Muhammed aleyhisselama ve onun bildirdiklerine temiz, dürüst ve hakiki bir iman ancak onun bildirdiğini tam ve hiç şüphesiz kabul edip inanmakla mümkün olur. Bu hususta çok az, kıl kadar da olsa bir ayrılığın ondan ayrılmak olacağı meydandadır. Böyle bir ayrılığa düşenlerin kendilerini haklı çıkarmak için öne sürecekleri dini, siyasi, beşeri, içtimai, fenni vesaire gibi sebeplerin hiçbir kıymeti yoktur. Çünkü İslamiyet her ne suret ve sebeple olursa olsun imanda ve itikatta ayrılığa asla izin vermemekte, yasaklamaktadır. Allahü Teala insanlardan kendisine emrettiği şekilde inanıp amel etmesini emretmiştir. İman bilgileri de amel bilgileri gibi Kur'an-ı Kerim'den, Sünnet-i Nebevi'den çıkarılır. İnanılacak ve amel edilecek esasların bazıları açık, bazıları örtülü olarak bildirilmiştir. Birincileri ilim ve akıl sahipleri anlayabilir. İkinciler ise ancak içtihat yoluyla anlaşılır. Âmentü'nün esasları Allahü Teala'nın sıfatları, zinanın, rüşvetin, faizin haram, namaz, oruç, hac ve zekatın farz olduğu gibi hususlar açıkça bildirilmiş olduğundan bunlarda içtihat olmaz. İman ve amel bilgilerinin her ikisine de fıkıh denir. İman bilgilerini amel bilgilerinden ayırmak için fıkh-ı ekber veya esas itibariyle Allahü Teala'nın kelam sıfatının tecelli ettiği Kur'an-ı Kerim'e dayandığı için kelam da denmiş, amel bilgileri ise ilmi fıkıh olarak biline gelmiştir. Ehl-i sünnet ve cemaatin mevcudu ise her devirde çok olmuştur. İslamiyet, iman, itikat, amel ve ahlak esasları olarak ehl-i sünnet alimleri tarafından her asırda aslı üzere müdafaa ve muhafaza edilerek günümüze kadar ulaştırılmıştır. Bugün dünyadaki Müslümanların yarıdan çoğu ehl-i sünnet itikadı üzeredirler. Ehl-i sünnet denilen fırka, iman, itikat ve amel bilgilerinde, Eshâb-ı Kirâm'ın yolundan ayrılmamıştır. açıkça naslarda bildirilmemiş ve hakkında da icma bulunmayan hususta içtihat caizdir. İşte ehl-i sünnet fırkasına dahil Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli gibi mezheplerin birbirinden ayrılmaları bu suretle olmuştur. Ehl-i sünnet itikadını ortaya koyan Resulullah Efendimiz'dir. Eshab-ı kiram iman bilgilerini bu kaynaktan aldılar. Tabiîn-i izam da bu bilgileri eshab-ı kiramdan öğrendiler. Daha sonra gelenler bunlardan öğrendiler. Böylece ehl-i sünnet bilgileri bizlere nakil ve tevatür yoluyla geldi. Bu bilgiler akıl ile bulunamaz. Akıl bunları değiştiremez. Akıl bunları anlamaya yardımcı olur. Yani bunları anlamak, doğruluklarını ve kıymetlerini kavramak için akıl lazımdır. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin Fıkh-ı Ekber adındaki eseri, bu yolda kaleme alınmış eserlerin ilklerinden ve en meşhurlarındandır. Hazreti İmam, doğru iman bilgilerini ve ehl-i sünnet itikadının esaslarını bu kitaba derc etmiş, ayrıca aynı hususta başka kitaplar da telif etmiştir. Bu bilgileri başka alimler de rivayet etmişlerdir ama hiçbirisi İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin bildirdikleri kadar yaygın ve tesirli olmamıştır. Bu bilgileri Hanefi ulemasından İmam-ı Maturidi Hazretleri Hanefi mezhebi usullerine göre yani akli ve mantıki delillere de yer verip ilahi maksadı ön planda tutarak izah ve ispat etmiştir. İmam-ı Eş'ari Hazretleri de kendisine ulaşan iman ve itikat bilgilerini kendi mezhebi olan Şafii usulüne göre yani ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin öncelikle ibare ve ifadelerine itibar ederek izah ve ispat eylemiştir. Her ikisi de Mu'tezile, Karamita ve Rafizi fırkalarıyla mücadelede bulunarak ehl-i sünnet fırkasını müdafaa etmişlerdir. İmam-ı Maturidi ve İmam-ı Eş'ari Hazretleri ayrı bir mezhep kurmamışlar, Eshab-ı Kiram'ın, Tabiînin, dört mezhep imamının ve sonra ehl-i sünnet âlimlerinin nakil ve tevatür yoluyla bildirdikleri iman ve itikat bilgilerini açıklamışlar, anlaşılmasını kolaylaştırmak için kısımlara bölmüşler ve herkesin anlayabileceği şekilde yazmışlardır. Bunlardan İmam-ı Eş'ari, İmam-ı Şafii'nin talebe zincirinde bulunmaktadır. İmam-ı Maturidi ise İmam-ı Azam'ın talebe zincirindedir. Ehl-i sünnet itikadının açıklamasında bu iki imam meşhur olmuş, yaşadıkları zamanlarda itikatta doğru yoldan ayrılmış sapıkların ve Yunan felsefesinin bataklarına saplanmış maddecilerin bozuk düşüncelerine karşı ehl-i sünnet vel cemaat itikadını izah etmekte bazı bakımlardan farklı usuller takip etmişlerdir. Daha sonraki asırlarda gelen ehl-i sünnet alimleri bu iki imamın koyduğu usullere uyarak ehl-i sünnet itikadını nakletmişlerdir. İmam-ı Maturidi'nin naklen bildirdiği ehl-i sünnet itikadının başlıca esasları şunlardır. Allahü Teala kadim olan zatıyla vardır. Her şeyi o yaratmıştır. Birdir. İbadete hakkı olan da odur. Ondan başka hiçbir şey ibadet olunmaya layık değildir. Kamil sıfatları vardır. Bu sıfatları hayat, ilim, semi, basar, kudret, irade, kelam ve tekvindir. Bu sıfatları da ezelidir. Allahü Teala'nın isimleri tevkifidir. Yani dinimizde bildirilen isimleri söylemek uygun olup bunlardan başkasını söylemek yasak edilmiştir. Kur'an-ı Kerim Allahü Teala'nın kelamıdır. Onun sözüdür. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'i harf ve kelime olarak gönderdi. Bu harfler mahluktur. Bu harf ve kelimelerin manası kelam-ı ilahiyi taşımaktadır. Bu harflere, kelimelere Kur'an denir. Bu harf ve kelime kalıpları içinde kelam-ı ilahi olan Kur'an mahluk değildir. Allahü Teala'nın öteki sıfatları gibi ezelidir, ebedidir. Allahü Teala'yı müminler cennette cihetsiz olarak ve karşısında bulunmayarak ve nasıl olduğu anlaşılmayarak ve ihatasız yani şekli olmayarak görecektir. Nasıl görüleceği düşünülemez. Çünkü onu görmeyi akıl anlayamaz. Allahü Teala dünyada görülemez. Bu dünya ve insanın bu dünyadaki yapısı onu görmek nimetine kavuşmaya elverişli değildir. Dünyada görülür diyen yalancıdır. Hazreti Musa peygamber olduğu halde bu dünyada göremedi. Peygamberimiz Miraç gecesinde gördü ise de bu dünyada değildi. Dünyadan çıktı, ahirete karıştı. Cennete girdi ve orada gördü. Allahü Teala insanları yarattığı gibi insanların işlerini de o yaratıyor. İyi ve kötü işlerin hepsi onun takdiri, dilemesiyledir. Fakat iyi işlerden razıdır, fenalardan razı değildir. İnsanın yaptığı işte kendi kuvveti de tesir eder. Bu tesire kesb denir. Peygamberler Allahü Teala tarafından seçilmiş, gönderilmiş insanlardır. Onların Allahü Teala'dan getirdiği her haber doğrudur, yanlışlık yoktur. Kabir azabı, kabrin sıkması, kabirde münker ve nekir denilen meleklerin soru sorması, kıyamette her şeyin yok olacağı, göklerin yarılacağı, yıldızların yollarından çıkıp dağılacakları, yer küresinin, dağların parçalanması ve herkesin mezardan çıkması, mahşer yerinde toplanması, yani ruhların cesetlere gelmesi, kıyamet gününün zelzelesi, o günün dehşeti, korkusu ve kıyamette sual ve hesap, iyiliklerin ve günahların oraya mahsus bir terazi ile tartılması, cehennem üzerinde sırat köprüsünün bulunması vardır. Bunların hepsi olacaktır. Müminlere mükafat ve nimet için hazırlanmış olan cennet, kâfirlere azab için hazırlanmış cehennem şimdi vardır. Her ikisini de Allahü Teala yoktan var etmiştir. Cennet ve cehennem ebedi, sonsuz kalınacak yerdir. Zerre kadar imanı olan ve bu iman ile ahirete göçen cehennemde ebedi, sonsuz kalmayacaktır. İbadetler imana dahil değildir. Farzların farz olduğuna inanıp tembellikle yapmayan kâfir olmaz. Mü'min ne kadar büyük günah işlerse işlesin, imanı gitmez. Ancak farzlara ve haramlara olduğu gibi inanmak lazımdır. Emir ve yasaklardan herhangi birine inanmamak veya hafife almak veya alay etmek, değiştirmeye kalkışmak imanı giderir ve sonsuz olarak cehennemde yanmaya sebep olur. Halifelikten konuşmak dinin esas bilgilerinden değildir. 4 halifenin yüksekliği halifelik sıralarına göredir. Eshab-ı kiramın hepsini istisnasız sevmek ve hürmet etmek lazımdır. Hepsi adil ve din ilimlerinde müçtehit idiler. Muhammed aleyhisselama iman edenler, başka peygamberlerin ümmetinden daha üstündür. Matem tutmak dinde yoktur. Üzülmek başka, matem tutmak başkadır. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, iki şey vardır ki, insanı küfre, imanın gitmesine sürükler. Birisi, bir kimsenin soyuna sövmek, ikincisi, ölü için matem tutmaktır, buyurdu. Resulullah Efendimiz'e, eshab-ı kirama, tabiine ve evliyaya tevessül ederek, yani onları vesile ederek dua etmek, duanın kabulüne sebep olur. Dini deliller, müçtehitler için dörttür. Kitap, sünnet, icma-i ümmet, kıyas-ı fukaha. Avamın delili, müçtehidin fetvasıdır. Tenasuhe, yani ölen insanın ruhunun başka bir bedene geçerek tekrar dünyaya gelmesine inanmak dine aykırıdır. Böyle inananın imanı gider. Kıyamet günü Allahü Teala'nın izniyle iyiler kötülere şefaat edecek, araya girecektir. Sevgili Peygamberimiz, şefaatim ümmetimden günahı büyük olanlaradır, buyurdu. Peygamberin mucizesi, evliyanın kerameti ve salih müminlerin firaseti haktır. Evliyanın kerameti vefatından sonra da devam eder. Her bid'at dalalettir, sapıklıktır. Bid'at dinde sonradan yapılan şey demektir. Peygamberimiz ve dört halifesinin zamanlarında bulunmayıp da onlardan sonra dinde meydana çıkarılan, itikat ve ibadet olarak yapılmaya başlanan değişikliklerdir ve büyük felakettir. Ebu Mansur-i Maturidi Hazretleri, irade-i cüz'iyye hakkında buyurdu ki, irade-i cüz'iyye bir varlık değildir. Var olmayan şey, yaratılmış olmaz. İrade-i cüz'iyye, kullarda bir haldir. Kuvveti bir şeyi yapmak ve yapmamakta kullanmaktır. Kullar irade-i cüz'iyelerini kullanmakta serbesttir. Mecbur değildir. Buna göre irademi iyiliğe kullanırsam Allahü Teala iyiliği yaratır. Kötülüğe sarf edersem onu yaratır. Eğer sarf etmezsem ikisini de yaratmaz diye cevap verilir. Allahü Teala'nın kul irade etmeden de yaratması caiz ise de ihtiyari olan işleri yaratmaya kulların iradelerini sebep kılmıştır. İrade-i cüz'iyemizin sebep olması da Allahü Teala'nın iradesi iledir. Kul bir iş yapmak irade edince Allahü Teala da o işi irade ederse o işi yaratır. Kul irade etmezse İhtiyari olan o işi yaratmaz. Şu halde kul irade-i cüz'iyesini ibadete sarf ederse Allahü Teala ibadeti yaratır. Eğer günahlara sarf ederse günahları yaratır. O zaman kul dünyada fena olur, ahirette azap görür. Böyle olduğunu bilen bir kimseye şeytan bir şey diyemez. Siz ancak Allahü Teala'nın dilediğini arzu edersiniz. Mealindeki ayet-i kerimenin manasını Ebu Mansur-i Maturidi şöyle açıklıyor. İhtiyari işleriniz yalnız sizin iradenizle olmaz. Sizin iradenizden sonra Allahü Teala da o işi irade edip yaratır. İmam-ı Maturidi Hazretleri nasihatlerinde buyurdular ki, Ebu Hureyre Hazretleri rivayet etti. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, şüphe yoktur ki Allahü Teala paktır. Zatında ve sıfatlarında ayıp ve kusuru yoktur. Ancak pak olanları kabul eder. Cenab-ı Hak peygamberlerine neyi emrettiyse müminlere de ona emretmiştir. Allahü Teala peygamberlere, ey rasuller, pak ve helal taamlardan yiyiniz. iyi ve hayırlı işler yapınız. Müminlere de, ey müminler, verdiğimiz pak ve helal şeylerden yiyiniz, buyurmuştur. Sonra Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bununla ilgili olarak Allahü Teala'nın yolunda sefer yapmış, üstü başı tozlanmış bir kimse ellerini gökyüzüne uzatarak "Ya Rab, Ya Rab" diye yalvarıyor. Halbuki onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haramdır. Böylesinin duası nasıl makbul olur? Buyurdu. Ebu Hureyre Hazretleri rivayet etti. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala kıyamet günü üç kimseyle konuşmayacak. Hepsine çok acı azap yapacaktır. Zina eden ihtiyar, yalan söyleyen hükümet reisi ve kibirli olan fakir. Şeddat bin Evs Hazretleri rivayet etti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İstiğfar dualarının en üstünü kulun şu yolda af ve mağfiret dilemesidir. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Ancak sen varsın. Beni sen yarattın. Şüphesiz ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar ezelde sana verdiğim ahdü misak ve vaadin üzerinde duruyorum. Ya Rabbi, işlediğim günahların şerrinden sana sığınıyorum. Bana lütuf ve ihsan buyurduğun nimetleri ikrar ve itiraf ederim. Günahımı da itiraf eylerim. Sen beni affet Allah'ım. Zira senden başka günahları kimse affedemez. İşte her kim bu Seyyidül İstiğfar duasını ihlas ile sevap ve faziletine inanarak gündüz okuyup o gün akşam olmadan ölürse o kimse cennetlik olur. Her kim de sevap ve faziletine inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse o kimse de cennet ehlindendir. Enes bin Malik Hazretleri rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala buyurdu ki, ey Adem oğlu, sen benden ümitli bulundukça senden meydana gelen günahları mağfiret ederim. Ey Adem oğlu, senin günahların gökyüzünü dolduracak dereceyi de bulsa benden mağfiret dilesen seni bağışlarım. Ey Adem oğlu, bütün yer dolusu günahlarla gelip de bana hiçbir şerik, ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan ben seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım. Şu dört şeyi terk etmelisin. 1. Dünyayı ve dünya ehlini. 2. Arzularını ve hırslarını. 3. Nefsin neyi hatırlayıp isterse onu. 4. Allahü Teala'yı zikretmek için gece uykuyu. Netice olarak Allahü Teala'dan başka her şeyi terk etmelisin. Herkesi kendinden iyi bil ki hepsinden iyi olasın. Tevazu sahibi ve alçak gönüllü ol ki evliyalık makamına ulaşasın. Böyle olmayanın bizim yolumuzla ilgisi yoktur. Kalp şehvete batarsa aklın almadığı kederler kendisine yüklenir. Tövbe, nefse uymaktan dönmek, kalbin hak yoluna girmesidir. Allahü Teala safayı, güzelliği helal yemede, helal giymede, katılık ve sıkıntıyı da haramda kıldı. Mihnet, hamd sadece yüce Allah'a mahsustur. Onun emirlerini yapmak manevi yakınlığa sebep olur ve şükredildikçe nimetlerini bollaştırır. İnsanın ciğerlerine giren her nefes hayatı uzatır, kişiye can verir. Ciğerden çıkan her kirli nefes ise ferahlık verir. O halde nefes alıp verme birer nimettir. Nimete şükretmek vaciptir. Hak Teâlâ'ya hakkıyla şükretmeye kimin gücü ve lisanı yetebilir? Kulun yapabileceği en iyi iş, Allahü Teâlâ'ya karşı olan kusurunu bilip ondan af dilemesidir. Onun rahmeti her yeri kaplamış, verdiği nimetler her yere yayılmıştır. Allahü Teâlâ kulunun kusuru dolayısıyla onun rızkını kesmez. Bu dünya kimseye kalmaz. Gönlünü her şeyi yaratan Allahü Teâlâ'ya bağla. Sana bu kâfidir. Dünya mülküne güvenip bel bağlama. Çünkü bu dünyada senin gibi birçokları yaşamış ve sonunda ölüp gitmiştir. Diyelim ki en sonunda ölüm vardır ve bu can ölüm yolunu tutacaktır. O halde ister taht üzerinde can vermişsin, ister toprak üzerinde. Ne fark eder? Allahü Teala'nın sevgili kullarından bir zat bir sahrada oturuyordu. O sırada oradan zamanın padişahı geçti. O zat kanaat aleminde oturup dünya ile hiçbir alışverişi olmayan bir kimse olduğundan başını kaldırıp göz ucuyla dahi olsa hükümdara bakmadı. Padişah bu duruma sinirlenerek "Bunda insaniyetten eser yoktur." gibi ağır sözler söyledi. Vezir o zata "Buradan senin önünden bu toprakların sahibi olan padişah geçti. Neden ona saygı göstermedin? Terbiye gereğini neden yerine getirmedin?" deyince o zat padişaha de ki, "Ey hükümdar, bu gibi şeyleri senden isteyen ve ihsan bekleyenden bekle. Bir de şunu iyi bil ki, hükümdarlar milleti korumak için padişah olmuşlardır. Yoksa millet onlara tapınmak için yaratılmamıştır." dedi. Bu durumu vezir padişaha söyleyince padişah doğru konuştuğunu görerek o zatın bir isteği olup olmadığını sordu. O zat da ondan kendisini rahat bırakmasını istedi. Bunun üzerine padişah "Bana bir nasihat ver." dedi. O zat şu şiiri söyledi: "Bugün elinde var iken fırsat, ahiret hazırlığı yap hemen. Çünkü sende bulunan bu kudret elden ele geçer gider daim." Yine başka bir sohbette buyurdular ki, "Ne kadar okursan oku, ne kadar öğrenirsen öğren, ne kadar bilgi edinirsen edin, onunla amel etmedikçe cahilsin." Üzerine birkaç kitap yüklenmesiyle merkep alim olur mu? O akılsız sırtındakinin odun mu yoksa kitap mı olduğunu bile bilmez. Günah işlemekten çekinmeyen alim elinde meşale tutan köre benzer. Herkese yol gösterir fakat kendisi göremez. Dünya iki yolculuk arasında bir duraktır. Dini dünyaya satanların, yani sırf dünya için yaşayanların merkepten farkı yoktur. İlim okuyup öğrenip de amel etmeyen kimse, tarlayı sürüp de tohum ekmeyen kimseye benzer. Sırrını dostlarına dahi açma. Ne bilirsin, belki de bir gün gelir, dostun sana düşman olur. Elinden gelen her fenalığı düşmanına yapma. Çünkü onunla bir gün dost olabilirsin. Gizlemek istediğin sırrını kimseye söyleme. Çünkü kimse senin sırrını senden daha iyi saklayamaz. Senin sırrına kimse senden daha emin olamaz. Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisselam en güzel ahlaklı, iyi huylu ve güzel adetlidir. Bütün insanların peygamberi ve şefaatçisidir. O peygamberlerin imamı, doğru yolun önderi, Allahü Teala'nın eminidir. Beşerin şefaatçisi, kıyamet gününün efendisi, hidayet yolunun rehberi ve mahşer divanının en başta oturanıdır. Bütün nurlar onun nurunun ışığıdır. O La ilahe illallah güzel sözünün lası ile Lat putunu paramparça etti. Uzza'yı hor ve hakir, İslamiyet'i aziz kıldı. Ona gelen kitap, önceki ümmetlere gelen kitapları hükümsüz kıldı. Doğduğu gece Kisra'nın sarayı sarsıldı. Ey en büyük peygamber! Seni övmek için ciltlerle kitap yazılsa, yine seni layıkıyla övemez. Ey bütün mahlukatın nebisi! Sana, senin eshabına ve senin izinde gidenlere salatü selam olsun. Sıkıntıyı çekmemiş olanlar, iyi günün kıymetini bilemez. Sıhhatli kimse de, ızdırap içinde uykusuz kalmadıkça, sıhhatin şükrünü yapmayı aklına getiremez. Sarhoşun biri, içkili bir halde camiye girip, mihraba kadar yürüdü. Orada yüzünü secdeye koyup, "Ya Rabbi, beni cennete âlâna koy," diye yalvarmaya başladı. Bu sırada caminin müezzini gelerek, "Ey gafil kişi, ne amel yaptın ki cenneti istiyorsun? Bu halle ona yalvarılır mı?" deyince, sarhoş ağlayarak şu cevabı verdi. "Müezzin efendi, ben sarhoşum. Fakat sen günahkar bir kulun Allahü Teala'nın lütfunu ümid etmesini tuhaf görüyorsun. Ben senden özür dilemiyorum ki. Kıyamet gününe kadar açık olacak tövbe kapısından Allahü Teala'ya yalvarıyorum. O kerimdir. Kulunun elinden tutar. Onun aff ve mağfireti o kadar büyüktür ki ben suçuma büyük demekten utanırım." Hak Teâlâ'nın lütuf ve ihsan buyurduğu bahta ve rızka kanaat etmeyen kimse, Rabbini bilmemiş ve ona itaat etmemiş olur. Ey bir yerde durmayan, sebat etmeyen, rızık için didinip duran, koşan kişi! Sakin ol! Yuvarlanan taş üzerinde ot bitmez. Ey akıllı kimse! İster iyi, ister kötü olsun, kimsenin arkasından konuşma. Çünkü hakkında konuştuğun kişi gerçekten kötü ise onu kendine düşman etmiş olursun. İyi ise çok kötü bir iş yapmış olursun. Biri sana gelip de "filan adam kötüdür" derse iyi bil ki o kendi kusurunu söylemiş olur. Birisi şu ibretli sözü söyledi: "Gıybet edecek olursam anamdan başkasının gıybetini etmem. Zira böylece sevaplarım anama yazılmış olur." İmam-ı Maturidi Hazretleri çeşitli sohbetlerindeki nasihatlerde şöyle buyurdular: "Bir gönül ki Allahü Teala'nın muhabbetiyle yanıp onunla hayat buluyorsa bu marifettir." dedi. "Peki ben ne yaparsam bu marifeti elde edebilirim?" diye sordular. "Peki, biz ne yaparsak bu marifeti elde edebiliriz?" diye sordular. "Bedeni terk ederek." Çünkü Allahü Teala ile kul arasındaki perde kişinin bedenidir. Allahü Teala'ya vasıl olmaya mani olacak şey 4 tanedir. 1- Şehvet. 2- Çok yemek. 3- Mal ve makam. 4- Uçb ve gurur. İşte bu 4 şey, kulun Cenab-ı Hakk'a ulaşmasına manidir buyurdu. Veliler, Allahü Teala'yı zikretmekten yorulmazlar ve onun muhabbetine doymazlar. Onların yanında dünyanın hiçbir kıymeti yoktur. Onlar her an Allahü Teala'yı zikrederler, şükrederler, ibadete devam ederler. Bir kalpten bütün arzu ve istekler çıkarsa, orada Allahü Teala'nın sevgisinden başka bir sevgi kalmaz. İlim olmayan bir beden, suyu olmayan şehre benzer. "İnsanların en üstünü, kıymetlisi kimdir?" diye sordular. Cevabında, "Şu 4 kimsenin kıymeti Allahü Teala katında yüksektir. 1- Şükreden zengin. 2- Kanaatli ve sabreden fakir. 3- İşlediği günahlara pişman olup Allahü Teala'nın azabından korkan kimse. 4. Takva, vera, zühd sahibi. Yani haramlardan sakınıp şüpheli korkusuyla mübahların çoğunu terk ederek dünyaya zerre kadar meyletmeyen alimdir buyurdu. Bu kıymetli insanların içinde en üstün olanı hangisidir diye sordular. Buyurdu ki, ilim ve hilm sahibi alimlerdir. 4 türlü sehavet, cömertlik vardır. 1. Mal cömertliği. Zahitlere mahsustur. Onlar malı verirler. Marifeti, Allahü Teala'yı tanımayı alırlar. 2. Beden cömertliği. Müçtehit olan alimlere mahsustur. Onlar da Allahü Teala'nın yolunda vücutlarını harcarlar ve hidayeti alırlar. 3. Can cömertliği. Şehitlere mahsustur. Onlar da canlarını vererek cenneti alırlar. 4. Kalp cömertliği. Ariflere mahsustur. Onlar da gönül vererek muhabbeti alırlar. Bir gün dostlarına şöyle nasihatte bulundu. Ahireti terk edip dünyaya talip olup muhabbet edenlere mal kazanıp zengin olmaktan başka çare yoktur. Ahirete talip olan kimselere de ölmeden önce ibadet yaparak, din-i İslam'a hizmet ederek gayretle çalışmaktan başka çare yoktur. Allahü Teala'nın talibi olan kimselere, ona kavuşmak arzusu içinde olanlara mihnet, meşakkat, dert ve belalara katlanmaktan başka çare yoktur. İlmi talep edenlere, yani alim olmak isteyenlere, herkesin gözünde hakir olmak ve yalnız, kimsesiz, garip kalmaktan başka çare yoktur. Çünkü kim ilim öğrenmek arzusunda olursa, onun üzüntüsü çok olur. Onu rencide ederler. Her türlü derde, belaya sabretmesi lazımdır ki, huzura kavuşabilsin. Her kim kendini üstün görürse, onun sonu zillete düşmek olur. Hesapsız, sonunu düşünmeden malını sarf edenler, fakir olurlar. Her kim fakirliğe sabreder, kanaatkâr olursa, sonunda zenginliğe ulaşır. Her kimsenin kendisinde bulunan iki şeyin birisini öldürüp, birisini diri tutmaya çalışması lazımdır. Öldürmesi icap eden şey nefsidir. Çünkü nefsi öldürmedikçe rahata ermek düşünülemez. Diri tutması lazım gelen şey de gönüldür. Çünkü gönlü ölü olanların mesut ve bahtiyar olması düşünülemez. Dünya insanı heva ve hevesine kaptırır. Nefsin arzularına uydurur. Neticede cehenneme götürür. Ahireti kazanmak için çalışmak lazımdır ki bu insanı cennete götürüp Allahü Teala'nın cemalini görmekle şereflenmeye sebep olur. Ey insanlar, size Allahü Teala'dan korkmayı, Allahü Teala'nın ve Resulünün, ana babanın ve evliyanın hakkına riayet etmeyi tavsiye ederim. Eğer bunu yaparsanız Allahü Teala senden razı olur. Açıktan ve gizli olarak Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayet ediniz. Gizli ve açık, içten ve dıştan tefekkürle, hüzünle ve ağlayarak Kur'an-ı Kerim okumayı ihmal etmeyiniz. İlimden bir adım bile yüz çevirmeyiniz. İlim öğren. Tasavvuf ehli olduğunu söyleyip de dalalet içerisinde olanlardan, onların avamından olmayınız. Çünkü onlar din hırsızları ve Müslümanları doğru yoldan saptıranlardır. Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesine iyi sarılınız. Dinde sonradan ortaya çıkıp dinden imiş gibi inanılan, halbuki dinde olmayan bid'atlerden sakınınız. Çünkü her bid'at dalalettir. Kadınlarla, bid'at sahibi kimselerle, zenginlerle ve nefislerinin peşinde giden avam ile beraber olmayınız. Çünkü bunlar sizin dininizi giderir. dünyada az bir şeyle kanaat ediniz. Yalnızlığa iyi sarılınız. Hata ve günahlarınız için çok ağlayınız. Helalinden yemeye çalışınız. Çünkü helal yemek, haramlardan sakınmak, bütün hayırların ve iyiliklerin anahtarıdır. Harama sakın meyletmeyiniz. Çünkü harama meylederseniz, kıyamet günü cehennemde yanarsınız. Helal olan eşyaları giyiniz. Eğer bunlara riayet ederseniz, imanın ve ibadetin tadını duyarsınız. Allahü Teala'dan devamlı korkunuz. Yarın kıyamet gününde Allahü Teala'nın huzurunda halinin ne olacağını unutmayınız. Geceliğin namaz kılmayı ve gündüz oruç tutmayı çoğaltınız. İmam ve müezzin olmadığın zaman da cemaatle namaz kılmayı elden bırakmayınız. Sizi metheden kimsenin sözüne aldanmayınız. Sizi kötüleyen kimsenin sözlerinden dolayı da üzülmeyiniz. Herkese karşı iyi huylu olunuz. Tevazuya yapışınız. Çünkü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim Allahü Teala'nın rızası için tevazu yaparsa, Allahü Teala onu yükseltir. Kim kibirlenirse ve böbürlenirse, Allahü Teala onu alçaltır buyurdular. Her zaman iyi kimseye karşı da, kötü kimseye karşı da edepli olunuz. Küçük büyük, herkese merhametli olunuz. Onlara karşı şefkat ve merhamet gözüyle bakınız. Çok gülmeyiniz. Çünkü gülmek gafletten dolayı meydana gelir. Gülmek kalbi öldürür. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eğer siz benim bildiğimi bilmiş olsaydınız, az güler, çok ağlardınız buyurdu. Allahü Teala'nın rahmetinden ümidini kesme, ümit ile korku arasında yaşa. Ey cemaat, dünyayı terk ediniz. Haram olan, Allahü Teala'nın yasak ettiği şeyleri ve dünya sevgisini terk ediniz. Çünkü dünyayı isteyenin ve sevenin dini gider. Namazınızı kılın, orucunuzu tutunuz. Ey cemaat, devamlı cömert olunuz. Allahü Teala'nın sana rızık olarak verdiği şeylerde cömert olunuz. Cimrilikten, hasetten, kin ve hileden sakınınız. Çünkü cimri ve hasetçi olan kimsenin yeri cehennemdir. Hiçbir zaman halini insanlara açmayınız. Zahirini süslemeyiniz. Çünkü zahirini süslemek, batının harab olmasındandır. Rızık konusunda Allahü Teala'nın vaatlerine güveniniz. Çünkü Allahü Teala her canlının rızkını vereceğine dair kefil oldu. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen, yerde yürüyen ne kadar canlı varsa hepsinin rızkı ancak Allahü Teala'ya aittir buyurdu. Hakkı söyleyiniz. Mahlukattan hiçbirisine meyletme. Malayaniyi terk ediniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, kişinin malayaniyi, faydası olmayan şeyleri terk etmesi, onun Müslümanlığının güzelliğindendir buyurdu. Ey cemaat! İnsanlara nasihat edici ve faydalı olunuz. Yemeyi, içmeyi, konuşmayı ve uykuyu azaltınız. Sadece ihtiyacın kadar yiyiniz. Zaruret olmadan konuşmayınız. Çok uyumayınız. Namaz, oruç ve Allahü Teala'nın zikriyle meşgul olunuz. Kalbiniz mahzun, gözünüz yaşlar dökücü, ameliniz halis, duan hamd, eviniz mescit, malınız ilim, ziynetiniz zühd olsun. Ey insanlar! Bu fani dünyanın ziynetine aldanıp gururlanmayınız. Bir kimse dünyaya meylederse helak olur. Ahiret yolculuğuna hazır olunuz. Fırsat elinizdeyken Allahü Teala'dan başkasına gönül bağlamayınız. Bir gün gelir, pişmanlığınız fayda vermez. Başka bir sohbetinde buyurdular ki, dünya zevklerine düşkün olmak, nefsi beslemektir. Halbuki nefse düşmanlıkla emrolunduk. Çünkü nefs, Allahü Teala'nın düşmanıdır. Bize, nefsinizi besleyin diye bir emir yok, kalbinizi kuvvetlendirin diye emir var. Nefse düşmanlık, riyazet ve mücahede ile olur. Riyazet, nefsin arzularını

Fakat söylüyorlar, salihlerle beraber ol. Eğer ilim sahibiysen, ilmin onlara faydalı olur. İlim sahibi değilsen, onlardan bir şeyler öğrenirsin. Allah'ı hatırlamayanlarla beraber olma. İlim ehli de olsan, ilmin onlara faydası olmaz. İlim ehli değilsen, daha çok zarara girersin. Eğer Allah onlara gazap ederse, sen de helak olursun. İyilerle beraber iken, Allah onlara rahmet ederse, layık olmasan da, sen de o rahmetten faydalanırsın. Bir kimse, salihler gibi amel işlese, fakat günahkârlarla düşüp kalksa, iyi amelleri boşa gider. Kıyamette kötülerle beraber haşrolur. Bir kimse de kötüler gibi amel işlese, fakat salihleri sevse, onlarla beraber olsa, günahları iyiliğe çevrilir, iyilerle beraber haşrolur. Allahü Teala'yı tanıyan onu sever. Onu seven de dinin emirlerini yapar, haramlardan kaçınır. Bunlara yani emir ve yasaklarına riayet etmeden ben Allah'ı tanıyorum, onu seviyorum demek yanlış olur. Sevmenin bir tarifi de itaat etmek demektir. Sevginin derecesi itaatteki sürat ile ölçülür. En önemli şey ehli sünnet itikadında olmak, bundan daha önemlisi de inandığı ehli sünnet itikadını ilave çıkarma yapmadan aynen yaymaktır. Herkes ahiret yolcusudur. Bir vasıta ile gidiliyor. Ancak yanlış vasıtaya binen istediği yere değil, vasıtanın gittiği yere gider. Kâbe'ye gitmek için niyet edip Paris'e giden uçağa binen, niyeti halis olsa da Kâbe'ye varamaz. Allahü Teala doğruyu arayana hakiki İslamiyeti nasip edeceğine söz vermiştir. Allah sözünden dönmez. Demek ki batıl yollardakiler istemek bir yana merak bile etmiyorlar. İtikadı düzeltmeden önce ibadet etmenin faydası olmaz. Doğru itikat ehli sünnet itikadıdır. Doğru itikat bir rakamı gibidir. İhlaslı ibadetler sağına konan sıfır rakamı gibidir. Bir sıfır konunca 10, iki sıfır konunca 100 olur. Sağına ne kadar sıfır konursa değeri artar. Bir çekilirse hepsi sıfır olur. İhlassız, riya ile yapılan ameller de soldaki sıfır gibi, yani bir rakamının soluna konan sıfır gibi değersizdir. Ehl-i sünnet itikadı yoksa ibadetlerinin hiç faydası olmaz. Soldaki sıfır gibi değersizdir. İşte bu kadar önemli olduğu için büyüklerimiz bütün kerametleri bize verseler, fakat itikadımız düzgün değilse halimiz haraptır. Eğer bütün çirkinlikleri verseler, itikadımız düzgün ise hiç üzülmeyiz buyuruyor. İnsanlar Allahü Teala'ya kulluk, ibadet etmek için yaratılmıştır. Sonsuz saadete kavuşmak için yaratılış gayesine dikkat etmelidir. Dünya nimetleri geçicidir. Dünya ebedi kalınacak bir yer değildir. Ahirete gitmek için bir binek gibidir. Sevinç yeri değil, ayrılık yeridir. Akıllı olan bu fani dünyaya düşkün olmaz. Kulluk vazifesini hakkıyla yapar. Şu üç kimsenin haline şaşılır. 1. Ölüm kendisini yakalamak üzere olduğu halde o dünyalık peşindedir. 2. Gaflete dalıp kendini unuttuğu halde unutulmamış olup hesaba çekilecektir. 3. Rabbinin kendinden razı olup olmadığını bilmediği halde rahatça güler. Ölümden şüphen varsa yatıp uyuma. Uyumak zorunda kaldığın gibi ölüme de mahkumsun. Dirilmekten de şüphen varsa uyanma hiç. Uykudan uyandığın gibi öldükten sonra da dirileceksin. Dünya deniz gibidir. Çok kimse boğulmuştur. Gemin takva, yükün iman, halin tevekkül olursa kurtulursun. Allahü Teala'nın bir kulunu sevmediğinin alameti de onun malayani ile ne dinine ne de dünyasına faydalı olmayan işlerle vakit geçirmesidir. Allahü Teala'nın

0: Bir kulunu sevdiğinin alameti ise onun fıkıh ilmiyle meşgul olmasıdır. Allahü Teala iyilik murad ettiği kullarını iyilikte, felaket murad ettiği kullarını felakette kullanır. Müslüman için en büyük felaket nimetin kıymetini bilmemek olur. Dünya hiçtir. Hiç ile uğraşan da hiçtir. Tevbeyi yarına bırakma. Ölüm ansızın gelip yakalar. Allah bir kuluna iman vermiş ise ne vermedi? İman vermediyse ne verdi? Her namazı bu son namazım diye kıl. Şu üç şeye sarıl. Bunlara mani olan her şeyi terk et. 1. Namazları vaktinde kıl. 2. Haramlardan sakın. 3. Helal kazanç. Allahü Teala'nın yasak ettiği şeylerde zerre kadar iyilik yoktur. Dünya hayatı hayaldir. İnsanların çoğu hayal peşinde koşuyor. Ne ahmaklıktır hayal peşinde koşmak. Dünya geçici ve kısadır. Dünya hayatı ise azın azıdır. Bunun da çoğu gitti, azı kaldı. Vefatı, hayatını ilme ve ehli sünnet itikadını yaymaya hasreden ve bu hususta büyük hizmetler veren İmam-ı Maturidi Hazretleri 333 miladi 944 senesinde vefat etti. 332 miladi 943 ve 336 miladi 947 tarihini verenler de vardır. Semerkant'ta Çakerdize kabristanına defnolundu. Ders arkadaşı ve talebesi Hakim es-Semerkandî Hazretleri mezar şahidesine şu mealde bir yazı yazdırdı. Bu mezar ömrünü ilme adamış, gücünü ilim yayma yolunda tamamlayan, övgüye layık dini eserler yazan ve hayatının meyvelerini toplamaya kadir olan zata aittir. Bolşevikler kabristanı iskana açtı ve İmam-ı Maturidi'nin mezarı zamanla kayboldu. 1996 senesinde Türkiye'den giden iş adamları bu kabri bir Yahudinin evinin bahçesinde bulup evi satın alarak kabri tamir ettirdiler. 2000 yılında Özbekistan hükümeti Semerkant Siyap semti, 2. Şark Mahallesi, Guçdüvan sokağındaki mezarın üzerine büyük bir türbe yaptırdı. Allahü Teala şefaatine nail eylesin. Amin.
1: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak, bir araya neşter vurmak, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickbox Dünya Şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
2: Reklamları dinlediniz. Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
7: Bugün sizlere HPV'li
8: belli yöntemler var.
7: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
8: Doğum sonrası yapılan...
7: Vermiş olduğunuz değerli bilgiler...
9: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
2: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
7: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
8: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
1: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek.

0: saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.

Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz ve bu beraberliğin mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlayarak Hatıralar programını açıyoruz.

Değerli dinleyiciler, bu hafta da usta kalemiyle maziye ait çok hatıraları bizimle paylaşan Haluk Şehsuvaroğlu'nun bir hatırasını naklediyoruz. Bu hatırası kendisiyle doğrudan alakalı değil. Sultan Mecid'in kızlarından Fatma Sultan'ın biraz dramatik ve biraz bedbahtça hayatını bizlere tasvir ediyor. Ancak bizim açımızdan ehemmiyetli olanı burada Sultan Hanım'ın hayatı, yaşantısı, hadiselere bakış açısı, düğünü, cehizi bununla ilgili unsurlardır. Onun için hatıralara bunu da aldık ve hep beraber Haluk Şehsuvaroğlu'na kulak verelim. Bakalım Sultan Mecid'in kızı Fatma Sultan'ı bize nasıl anlatmış.

Sultan Abdülmecit babası 2. Sultan Mahmud'un vefatı üzerine 17 yaşlarında tahta çıktı. Bir sene sonra muhtelif hanımlarından 4 çocuğu dünyaya geldi. Bunlar ay farklarıyla Mevhibe Sultan, Mehmet Murat Efendi, Naime Sultan ve Fatma Sultan'dı. Sultan Mecid'in 1840 yılında Gülcemal Kadın Efendi'den dünyaya gelen 4. çocuğu Fatma Sultan için mutat şenlikler yapılmıştı. Şairler bu doğuma da tarihler düşürmüşlerdi. Malum o zaman tarih düşürme adeti vardı. Bir mühim hadise sebebiyle şairler bir şiir söyler. Şiirin son mısrağındaki her harfin rakam değeri toplandığı zaman o hadisenin cereyan ettiği tarihi verirdi. İşte Fatma Sultan'ın doğumu vesilesiyle de böyle tarihler düşürülmüştü. Muhtelif şairler arasında Esat Efendi, terennüm sazı nazm oldu bu tarih içre gelmekte esat, kudumi Fatıma Sultan cümbüş averi devran demiştir. Fatma Sultan için düşürülen tarih budur. Sultan Mecid kızları arasında Fatıma Sultan'ı büyük bir muhabbetle severdi ve onun iyi bir tahsil ve iyi bir terbiye görmesine itina ederdi. Tabii bu tahsil ve terbiye sarayda oluyordu. Yoksa o zamanlar hanımların mektebe gitmesi, dışarıda ders görmesi pek mümkün değildi. Fatma Sultan zeki ve güzeldi. 11 yaşlarına geldiği vakit kendisiyle izdivaca namzet olmak isteyen birçok vezirzadeler bulunuyordu. Zamanın meşhur devlet ricalinden Reşit Paşa ile zevcesi de sultanı büyük oğulları Ali Galip Bey için talep ettiler. Sultan Abdülmecit Reşit Paşa'nın ısrarlı müracaatlarına rıza gösterdi ve kendisine hitaben yazdığı Hatt-ı Humayun'unda mahdumunuz Ali Galip Bey evsaf-ı matluba ile muttasıf olmasıyla, yani talep edilen vasıfları taşımasıyla bir lütfihi teala, Allah'ın lütfuyla Kerimem Fatma Sultan'ın vaktü mevsimi hulülünde, zamanı geldiğinde Mir-i Mümaileyhe, yani adı geçen vezirzadeye, yani Ali Galip Bey'e nikahlanacağını bildirdi. Bu suretle namzetliği, yani evliliğe adaylığı, nişanlılığı ilan olunan müstakbel damada vezirlik ve müşirlik unvanları verilerek meclisi ahkam-ı adliye denilen o zamanki en yüksek meclise de aza tayin edildi.

Nişanlılık devresinde Reşit Paşa'nın sadrazamlıktan ayrılması bu izdivacı kıskananlar arasında Fatma Sultan'ın Ali Galip Paşa ile evlenmesinden sarf-ı nazar olunacağı dedikodusunu çıkarttılar. Ali Galip Paşa bu haberlerle büyük bir yeise, ümitsizliğe düştü. Gecelerini başı yastıklar arasında ağlamakla uykusuz geçirmeye başladı. Babası ve annesi oğullarının sıhhatinden telaşa düştüler. Reşit Paşa bu hali ailesinin yakınlarından sarayla karabeti olan, saraya yakınlığı olan Hakkı Bey'e anlattı. Hakkı Bey vaziyeti hareme aksettirdi ve Fatma Sultan'ı bu haberle müteessir etti. Fatma Sultan'ın üzüntüsünü de padişaha duyurdular. Bunun üzerine damat paşa mabeyine çağrıldı, saraya çağrıldı ve kendisine nişanın bozulmayacağı hakkında teminat verildi.

Reşit Paşa'nın birinci ve sevgili oğlu Ali Galip Paşa, vücutça çelimsiz, nazik tabiatlı, Türkçe'ye hakkıyla vakıf, Fransızca kitabeti kuvvetli, yani Fransızca okuyup yazmayı gayet iyi bilen, musikiye de istidadı olan bir gençti. Nişandan 3 sene sonra, 26 Cemazül Evvel 1270, yani 1854 tarihinde, Hırkayı Saadet Dairesi'nde, zamanın Şeyhülislam'ı Arif Hikmet Bey, 14 yaşındaki Fatma Sultan ile 25 yaşındaki Ali Galip Paşa'nın nikahlarını kıydı. Kırım Harbi içinde bulunulduğu için düğün emsallerine nispetle daha muhtasar, daha tantanasız yapılmıştı. Sultanın o zamanın parasıyla 1 milyon 300 bin lira değerindeki cihizi 2 gün Çırağan Sahil Sarayı'nda teşhir olundu. O zamanlar düğünden önce gelinin cihizi 3 gün teşhir olunur. Hısım akraba eş dost gelir, cihizi gezerlerdi. Sonra kayıklarla Balta Limanı'na Reşit Paşa tarafından sultan için hazineye satılan yalıya geçirildi. Yani sultanın oturması için Reşit Paşa Balta Limanı sarayını alıp hazineyi Hassa'ya, padişah hazinesine hediye etti. Sultanla damat burada oturacaklardı. Cihiz derken sultanın cihizi arasında inciler, pırlantalar, altın sırmalarla işlenmiş elbiseler, birbirinden kıymetli kürkler ve türlü sandık eşyası ile mücevherat göz kamaştıran bir ihtişamdaydı. Hazine-i Evrak'ta, yani Başbakanlık arşivindeki defterlere göre cihiz arasında bulunan elbiseler şunlardı: elmas, inci, sırma işlemeli, sırt samuru, pırlanta, elmas, inci, sırma ve tırtıl işlemeli bir adet al atlas entari ve ayakkabı, İnci, sırma, tırtıl işlemeli mavi atlas entari ve ayakkabı, klaptan harçlı ve klaptan bükmeli sırma, tırtıl ve yün işlemeli mavi şellaki entari, klaptan harçlı, klaptan işlemeli

pembe şallaki entari. Klaptan harçlı, sırma tıltıl işlemeli mor şallaki entari. Aynı şekilde tirşe şallaki entari. 14 kalem pek kıymetli şal, kürk ayakkabı böyle devam ediyor.

Sultan'ın yatak takımlarıyla diğer bazı eşyaları da şunlardı. İnci sırma ve tırtıl, klaptan ipek işlemeli yatak, yemek, kahve ve hamam takımları. Roza elmas, zümrüt ve lal ile müzeyyen aynalar ve sim zarf ve fincan ve taam tepsisi. İnci, klaptan, sırma tırtıl ve roza elmas işlemeli yatak takımı ve kahve örtüleri. Mineli altın zarf, gümüş şamdan, mangal ve kahve takımları. Musluklu, gümüş karlıklar. O zaman şimdiki buzdolabı olmadığı için İstanbul'un yakın yerlerinden talaşlara sarılı buzlar getirilir. Bunlar evlere taksim edilir. Evlerde karanlık ve serin bir yerde muhafaza edilir. Yazın şerbetlere, sulara konurdu. İşte bu karlıkları konan da ayrıca kaplar vardı. Başka neler var? Roza elmas ile süslü sırma ve tırtıl işlemeli lacivert diz örtüsü. Klaptan ve sırma işlemeli abdest ve ayak havlusu. Roza elmas ile müzeyyen mineli altın 15 adet zarf. Gümüş çemberli ve kadife kaplı 2 adet sandıkça ile sırma işlemeli fincan tablası. Ve bunlardan başka muhtelif gümüş ve billur takımları bulunuyordu. Perşembe günü, o zaman düğünler perşembe günü yapılırdı, Fatma Sultan büyük bir alayla Balta Limanı Sarayı'na götürüldü. Vükelaya, yani o zamanki bakanlar kuruluna, saray civarındaki dairede ve devlet ricaline ait şahıslara, devlet ricalinden olan şahıslara da çadırlarda, hususi çadırlarda ziyafetler çekildi. Mızıka, askeri mızıka düğünün eğlencesini teşkil ediyordu. Düğün hediyesi olarak sultana 500 bin lira kıymetinde muhtelif eşya verilmişti. Sultan Mecid de damadına pek kıymetli bir yüzükle inci bir tespih hediye etmişti.

Fatma Sultan bu izdivaçtan mesut olamamıştı. Kocası bir sene sonra kötü bir hastalığa yakalandı ve bunu sultana da sirayet ettirdi. Beyoğlu'nda tedavi gördüğü bir Rum hekimi meslek sırrına riayet etmeyerek bu hastalığı sağa sola duyurdu. Esasen kocasına daha ilk zamanlarda bir muhabbet duymayan sultan bu vaziyetten sonra daha derin bir soğukluk hissetmeye başlamıştı. Fatma Sultan gizlemeye mecbur kaldığı hastalıkla günden güne zayıflayıp sararıyordu. Bu kızını diğerlerine tercih eden Sultan Abdülmecit 1857 Kasım'ında bu halin sebebini öğrenmek istedi. Biraz hekimlikle de uğraşıp Fatma Sultan'ın sırrına vakıf olan bir harem ağası padişaha hastalığı itiraf etmek mecburiyetinde kaldı. Sultan Abdülmecit kızını bu dertten kurtarmak üzere bu gibi hastalıkları tedavide müteahhıs sayılan ve damatpaşayı iyi eden Rum doktorunu çağırttı. Muayene hastalığın eskiliğini ve ilerlemiş, epey vahim bir dereceye varmış olduğunu meydana çıkarttı. Uzun bir tedaviden sonra Fatma Sultan iyileşti. Fakat Galip Paşa'ya olan bürudeti, soğukluğu devam ediyordu. Bu arada sultana bir başka paşanın aşık olduğu dedikodusu çıktı. Bu dedikodu Galip Paşa'nın kulağına geldi. Galip Paşa bu dedikoduyu babası Reşit Paşa'ya nakletti. Reşit Paşa padişahın huzuruna çıkıp oğlundan duyduklarını padişaha anlattı. Sultan Abdülmecit Reşit Paşa'ya kızdı. Sen türlü yollardan bu izdivacın teminine çalıştın. Şimdi de kızımdan şikayete mi geldin diye veziri tekdir etti. Bu evlilik hayatı üzüntülü bir şekilde devam edip giderken 1275 yılının Sefer ayının 5'inde yani Eylül 1858'de bir gece damat paşa Sarıyer'den Kahyası Hakkı Bey ve bir uşağı ile kayıkla dönmekteyken Yeniköy açıklarında bir deniz kazası neticesinde boğuldu.

Reşit Paşa'nın zevcesi oğlunun bu felaketini haber aldığı vakit aklını oynattı. Bir sene evvel ölen kocasının zehirlendiği fikrine saplanmış olan zavallı kadın, oğlunun kasten boğdurulduğu zannına da kapıldı. Doğruca Hariciye Nazırı Fuat Paşa'nın konağına gidip bağırıp çağırmaya, saçını başını yolmaya başladı. Ve bu hastalığı, bu cinneti sebebiyle Doktor Mongieri'nin tedavisine verildi. Galip Paşa'nın vefatını Fransa'nın İstanbul sefiri Tuvenel memleketine bir mektupla bildirmişti. Bu mektubunda zavallı Ali Galip Paşa büyük bir felakete uğradı. Tenezzüh etmek için, yani gezintiye çıkmak için kayığıyla Sarıyer'e gitmişti. Avdetinde kayıkçıları muhtemelen sarhoş olduklarından tesadüfen geçen bir İngiliz vapuru kayığı devirdi diyordu. Evet, Ali Galip Paşa oldukça yakışıklı bir vezirzadeydi ve genç yaşta ölümü gerçekten çok kişiyi üzdü. Fakat üzülmeyenler de vardı. Halk arasında ateşi fakr ile yanarken kulubu fukara, böyle çerhı vapur kazasına uğrar vükela diye türkü yakanlar da oldu. Yani fakirlik ateşiyle fakirlerin kalpleri yanarken işte böyle vekiller de vapur kazasına uğrarlar. Yani ilahi adalet onlardan böyle intikam alır manasına gelen bir beyit halk arasında dolaşmaya başlamıştı. Saray, Galip Paşa'nın ölümünü metanetle, soğukkanlılıkla karşıladı. Az bir zaman sonra da dul kalan Fatma Sultan'ın yeniden evlendirilmesi meselesi konuşulmaya başlandı. Sultan Mecid kızını bu defa da 18 yaşlarındaki mabeyinci Nuri Bey'e vermek istiyordu. Fatma Sultan evvela bu namzedi beğenmedi. Babasının mabeyincilerinden Salih Paşa'yı, olmazsa Osman Bey'i arzu ettiği söyleniyordu. Nuri Bey için hareme kabul etmeyeceğim demişti. Mabeyinci padişahın özel kalem müdürlüğünde çalışan kimseler demektir ki Nuri Bey de fevkalade yakışıklı bir genç ve istidatlı bir genç idi. Nihayet Fatma Sultan pederinin arzusuna uydu, onu kırmadı ve kendisine vezirlik rütbesi tevcih olunan Nuri Bey ile, yani Nuri Paşa ile evlendi. Sultanın bu izdivaçtan Fuat Mehmet Bey isminde bir oğlu ile Emine Lütfiye Hanım Sultan adında bir kızı dünyaya geldi. Sultan çocuklarına Hanım Sultan denirdi. Oğullarına da Sultanzade Bey denirdi. Fakat Fuat Mehmet Bey 3 yaşında, Emine Lütfiye Hanım Sultan ise 2 yaşlarında vefat etti. O zamanlar çocuk ölümleri fevkalade yaygın idi. Fatma Sultan, kendisine büyük bir muhabbetle bağlı bulunduğu biraderi Sultan 5. Murat tahta çıkınca pek sevindi. Sultan Murat, sevgili hemşiresine, kız kardeşine Dolmabahçe Sarayı'nda bir daire hazırlattı. Nuri Paşa'yı da mabeyin müşiri nasip etti. Yani özel kalem müdürü diyebiliriz bu rütbeye. Fakat Sultan 5. Murat'ın hastalığıyla talihsiz sultanın bu sevinci de uzun devam edemedi. Sultan 5. Murat malum tahttan indirildi. Yerine Sultan 2. Abdülhamit tahta çıktı. Böylece Fatma Sultan'la zevci Nuri Paşa'nın ikballeri de sönmüş oluyordu. Sultanahmet'in tahta çıkışından, cülusundan 5 sene sonra Yıldız Mahkemesi açıldı. Yıldız Mahkemesi Sultan Abdülaziz'in katillerinin bulunması için kurulmuş bir mahkemeydi. Zamanın en meşhur hukukçuları burada görev yaptılar. Ahmet Cevdet Paşa da bulunuyordu. Ve Nuri Paşa Sultan Abdülaziz'in öldürülmesinde alakalı görüldü. Mahkeme kendisini idama mahkum etti. Padişah idam cezalarını müebbet hapse çevirdi. Nuri Paşa da diğer mahkumlarla beraber Taif'e sürgüne gönderildi. Fakat o daha vapurdayken çıldırdı ve cinneti ömrünün sonuna kadar sürdü ve deli olarak yaşadı. Sultan Murad'ın tahttan indirilip Çırağan Sarayı'na kapatılmasına ve zevcinin Taif'e sürülmesine tahammül edemeyen Fatma Sultan, küçük kardeşi Sultan Abdülhamit'e karşı sert hareketlerde bulundu. Bunun üzerine kendisi de Balta Limanı Sarayı'ndan çıkmamaya mahkum edildi.
Fatma Sultan, Baltalimanı Sarayı'nda pek elemli bir hayat geçirdi. En büyük tesellisi biraderi Sultan, eski padişah Sultan Murad'ın sıhhat haberlerini almaktı. Gizli vasıtasıyla eski hükümdar kendisine bazen mektuplar gönderiyor ve bunlar da yaşadıkları elemli devirden şikayet ediyorlardı. Fatma Sultan kendisini hiçbir vakit mesut hissedemeden 1884 senesinde daha genç bir yaştayken vefat etti ve Yeni Cami türbesine defnoldu.

Değerli dinleyiciler, şimdi de sizlere Kıbrıs Adası'nın nasıl elimizden gittiğine dair bir hatıra nakletmek istiyoruz. Adanın elden çıkışı hikayesi acıklıdır. Ali Suavi vakası üzerinden çok bir zaman geçmemişti. Ali Suavi, Sultan 5. Murad'ı, tahttan indirilmiş Sultan 5. Murad'ı saraydan kaçırıp, Çırağan Sarayı'ndan kaçırıp tekrar padişah yapmak için Çırağan Sarayı'nı basmış ama bu darbe teşebbüsü önlenmişti. Bu arada İstanbul'un burnu dibine Rus ordusu yerleşmiş, payitahtı açıkça tehdit ediyordu. İngiliz donanması Marmara'ya sokulmuş, istim üzerinde bekliyordu. Sultan 2. Abdülhamit o günlerde şiddetli bir baş ağrısından şikayet ediyordu. O sırada İngiliz sefareti baş tercümanı Larisso'nun geldiğini haber verdiler. Tercümanın meşhur soğukkanlılığını muhafaza etmekte güçlük çektiği görülüyordu. Verdiği habere göre İngiliz sefiri Layard, saray civarındaki belediye bahçesi önünde arabasıyla beklemekte ve hemen huzur-u humayuna, padişahın huzuruna kabulünü istemekteydi. Padişah bu ziyaretin sebebini öğrenmek merakı içinde kendi hastalığını unuttu. Larisson'u yanına çağırarak sordu.